0: Öncesinde Özgür Özel'in hemen ünvan kısmında 28. dönem CHP Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyordu.
1: En sonda yazıyor.
0: Ama bugün meclise bir yazı gönderildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğuna dair. Bugün aynı zamanda kapalı grup toplantısında kendisi de grup başkanı seçilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde güncellemeye gidildi ve Özgür Özel'in şu anda ünvanı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak yazıyor. Hem meclise bu kararın bildirilmesi ne anlama geliyordu, hem Özgür Özel'in grup başkanı olarak bundan sonra ben grup toplantılarını yapacağım demesi ne anlama geliyor? Birazdan değerlendireceğiz ama şimdi kısa bir reklam arası.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Star Gazetesi yazarı Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak, Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Caner ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Gündemimiz mutlak buttan kararı. Hocam artık herkes paşa. Siz de paşasınız. Siz de paşasınız. Siz de, ben de paşayım. Çünkü CHP'de herkes genel başkan oldu neredeyse. Herkes title'ını genel başkan olarak tutuyor sosyal medyada. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde az önce araya gitmeden önce arkadaşlarım vermişlerdi. Özgür Özel için grup başkanı ifadesi yazıldı. Genel başkan ifadesi kaldırıldı. Şimdi Özgür Özel diyor ki Cüneyt Hocam, ben diyor grup başkanı olarak bundan sonra grup toplantılarına ben katılacağım, ben konuşacağım. Birincisi, böyle bir şey mümkün mü? Yani böyle bir durum olabiliyor mu? Onu bir değerlendirin. İkincisi, bugün kendisini hala genel başkan şeklinde ifade edip, işte kendi kendine aday gösterip milletvekillerine kendini seçtiren bir tablosu da vardı. Orada ne kadar etik? O konuyu da bir değerlendirelim. Buyurun.
3: Şimdi tabii meseleyle ilgili nereden başlayacağımız sorunu var. Onu baştan, yani ben seyircilere de size de söyleyeyim. Şimdi nereden anlatacağız bu meseleyi? Şimdi birinci durum şu. Ben bundan sonraki durumda, bundan sonraki adımda disiplin hukukunun ağırlıklı konuşulacağı bir evreye geçeceğimizi düşünüyorum. Evet. Bunda bir takım sebepleri var. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup iç yönetmeliğini buldum. Hı hı. Orada grup başkanlığının nasıl seçileceği belirtiliyor. Yani hatta Sayın Özgür Özel grup başkanı seçildi haberini görünce, o zaman bu kararı resmen tanıdılar dedim. Bitti. Yani Özgür Özel ve ekibi mahkemenin verdiği mutlak buttan kararını tanıdılar. Evet. Çünkü ne diyor orada? Diyor ki milletvekili değilse genel başkan. Buna kim, bu tanıma kim uyuyor?
2: Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Kemal Kılıçdaroğlu. Demek ki buna başladılar. Ama burada seçimle ilgili bir üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. İkincisi, bunun çağırma usulü, toplama usulü böyle bu şekilde olabilir mi? Bu ayrı bir tartışma. En yaşlı üyeyi yönetir diyor. Bir de bir başka mesele var. Grup başkanı her yasama yılı başında ve ihtiyaç duyulması halinde, bu ihtiyaç duyulması hali grup genel kurulu tarafından seçilir. Bizim yasama yılımız ne zaman başlıyor tekrar? Tekrar bir yasama yılı başladığında tabii buradan devam edecek. Demek tekrar bir seçim daha var. Yani burada verilen bu paya tekrar bir seçime doğru gidecek bu mesele. Bir başka durumda ara dönemde seçilmişse kalan süreyi tamamlar. Zaten ara dönemde seçilmiş kendisi. Ama bir şey daha var. Genel başkanın verdiği talimatları yerine getirmek durumunda CHP disiplini anlamında. Ben esas kırılma noktasının burada olacağını düşünüyorum. Mesela Kılıçdaroğlu geldi, dedi ki ben konuşacağım. Grupta. Grup başkanı dedi ki ben konuşturmam seni. O zaman ne olur?
4: Görevden alır.
3: Görevden alma yetkisi sadece partinin meclis grubunda. O zaman ne yapacak? Bu genel başkana bir disiplinsizlik olarak değerlendirilip konunun disipline sevk edilmesi meselesi.
2: Allah'tan bu salı harife.
3: Tam tersi durumda bu sefer işte genel başkan bize şöyle bakıyor, böyle bakıyor diye bir başka

0: disiplin alanını açması. Şimdi kararı hatırlayalım. 3 tane temel organı var genel merkezin. 1, genel başkan. Organdır genel başkan. Bir diğeri parti meclisi. Parti meclisi kendisi içerisinden bir parti yönetim kurulu seçer. Üçüncüsü de neydi? Yüksek disiplin kurulu. Yani disiplin kurulu da ayakta. Yani ben bu meselenin kırılma noktasının ikinci evre, yani bu maçta birinci roundda şöyle bir paylaşım çıktı. Meclis Kılıçdaroğlu'nun, pardon, meclis Özgür Özel'in, parti Kılıçdaroğlu'nun. İkinci roundda bu zorlamayla beraber arada bir disiplin üzerinden bir tartışma başlayabilir.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp grup toplantısında grup başkanı ben konuşmak istiyorum dediğinde Özgür Özel de buna izin vermezse.
0: Evet.
1: Özgür Özel'i Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebiliyor mu Kemal Kılıçdaroğlu?
0: Tabii eder.
1: Ve o YDK, yani Yüksek Disiplin Kurulu, 37. olağan kurultay döneminde
0: dengelenler,
1: YDK.
0: Tabii aynı.
1: O YDK'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın zaten çoğu.
0: Ya orada da bir tartışma var, onu da söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o seçime girerken bir takım farklı isimler de giriyor. Biliyorsunuz şeyin, CHP'nin seçim sistematiği de öyle. Hı hı. Yani o listeyi delme dediğimiz durum olmuş muydu, ona da bakmak lazım. Tabii. Ama disiplin kurulunda genelde bu olmuyor. Genelde parti meclisiyle ilgili bir tartışma olarak yürüyor. Bir de hocam biraz önce temiz meselesini anlattı. O da önemli. Bu karar fiilen kesinleşmiş bir karardır. Yani şu anda CHP'nin genel başkanı kim?
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Sayın Kılıçdaroğlu. Peki Sayın Kılıçdaroğlu kendisini bu göreve getiren kararı temiz edebilir mi? Eder mi?
1: Etmez.
0: Etmez.
2: Mesele bitmiş.
0: Kendisi asli bir taraf olduğu için kendisine bağlı feriler de asilin yetkisine tabidir. Asil bir konuyu temiz etmediği müddetçe feri müdahiller, davalı genel merkezin yanında olsalar bile, hı hı, bunların temiz etme yetkisi yok. O zaman yeni bir hukuki tartışma daha başlayacak. Peki bu karardan etkilenenlerin durumu ne olacak? Mesela Sayın Özgür Özel gidip ben temiz ediyorum dediğinde istinaf ne diyecek? İstinaf bunu reddederse bu red kararı bu sefer temize gidecek. Yani anlayacağınız matruşka gibi
2: bireysel açlık başvurusu söyleniyor. Özgür Özel bireysel.
0: Şöyle bir ihtimal var hocam. Bireysel başvuruya da doğrudan gidemez. Tüm hukuki yolları tüketmesi lazım. O da usulden red yemesin diye şöyle bir şey yapılabilir. Tabii burada ben bir hukukçu olarak fikir beyan ediyorum. Daha farklı yöntemler düşünülebilir ama hukuki olarak da şöyle bir durumun da olduğunu söyleyebilirim. Yani bu kararın apar topar temiz edilmesi, bunlar tamamı o avukatların da görevden alınmasına sebebiyet verdi aslında. İlk görev, ilk yetkisini
1: avukatları görevden
0: almakla kullandı. Evet. İkinci yetkisini basın danışmanı atamakla kullandı. Böyle bir silsilesi var durumun. Orada Sayın Özgür Özel temiz dilekçesi verir. Bölge mahkemesi bunu reddeder. Bu bir karardır. O kararı temize götürür. O karar temizden döner. Döndükten sonra bireysel başvuruya gidebilir. Böyle bir yol var. Ama bu ne kadar sürer? Belki Yargıtay şunu da diyebilir. Evet, siz bu karardan bir şekilde etkileniyorsunuz. Ben bu temiz talebini incelerim. Ama hukuk yargılaması açısından bir kişinin taraf olabilmesi, taraf olarak dosyaya müdahil olabilmesi yerel mahkemenin veya işte istinaf mahkemesinin kabul etmesiyle ilgili bir durum. Yani kararı okuduysanız zaten görürsünüz. Davacılar, davalı CHP Genel Merkezi.
1: Şu çok içler acısı bir tabloyu arkadaşlar. Sistem değiştirdiniz. Şimdi bu meclisin şu anda sitesinde görünen, aslında bakarsanız yapılan açıklama. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesine girdiğinizde direkt görebilirsiniz. Şu görüntü gerçekten, yani bir ülkenin ana muhalefet partisi için içler acısı bir tablo. Yani iki tane isim altta genel başkan yazıyor. Ya gerçekten bu, az önce Can Türk hocamın da söylediği gibi, işte çok başlılığa giden ama bu çok başlılığı da artık o bünyenin kaldırmayacağı bir durum haline geliyor. Diğer taraftan Cüneyt hocam, şu sorunun da cevabını sizden alayım. Şimdi çok fazla konuşulan bu iki gündür şöyle bir mevzu da var. Ya Kemal Kılıçdaroğlu feragat etsin,
0: evet,
1: diyorlar. Ya işte feragat etsin. Feragat ederse hiçbir sorun yok. İşte kayyum oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu dışarıda X partinin delegesi seçmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıllarca CHP'de yine CHP'nin delegesi seçti. Nasıl bir kayyum oluyor Kemal Kılıçdaroğlu? Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada feragat etme gibi bir durumu söz konusu mu? Ya yok ya, siz böyle bir karar aldınız ama yok kardeşim, ben istemiyorum CHP Genel Başkanlığı'nı falan filan.
0: Şimdi kayyum meselesi, tabii kayyum kavramı bayağı tüketilmiş bir kavram. Belediye meselesi falan var. Geçenlerde bir çocuğa aşı yaptırmayan baba sebebiyle çocuğa kayyum atadılar. Baba açıklama yapıyor, benim oğlum belediye mi diye. Yani kavram öyle bir yere kaydı ki, bu kayyum değil, geçici heyet meselesi. Şimdi geçici heyet nasıl atanıyor? Şöyle bir durumu var. Geçici heyetin

0: Alması mahkemeye başvuru yaptığınızda siz bir liste veriyorsunuz davacı olarak. Davalı da bir liste verebilir. Yani burada bir geçici heyet atanacaksa mesela birileri benle sizi önerir. Bir davalı tarafta hocalarımı önerir. Mahkemede bir oradan alır, bir buradan alır, bir liste çıkarır. Veya hiçbir liste verilmez ama geçici heyet atanır. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçici heyet gibi bir atanması durumu yok.
1: Evet.
0: Burada 38. Genel Kurul'un iptal edilmesi sebebiyle doğrudan 37'ye dönülme durumu var. Kılıçdaroğlu görevi kabul etmeseydi, ne olacağını söyleyeyim mi ben size? Görevi kabul etmediği andan itibaren parti meclisi onun yerine bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcısı da 45 gün içerisinde genel başkanlık seçimi yapmak üzere bütün delegeleri çağırır.
1: Ama o parti meclisinin işte 37. kurultaydaki parti meclisi olması aynen lazım.
0: Öyle. Yani davanın... Parti meclisi istifa etti diyelim. Parti meclisi için toplanır genel kurul. Bu da olağanüstü genel kurul statüsündedir. Olağan genel kurul aşaması yine ayakta durur, bunu bekler. Bir başka tartışmayı da söyleyeyim size. Hukuki olarak bir gri alan daha var. Buyurun. O da şu. Şimdi diyorlar ki hemen bizi şeye götürsün. Olağanüstü kurultaya götürsün. Olağanüstü kurultaya başvuru yaptığınızda bir tane CHP'li gidip YSK'ya şunu dese, ya bunlar 38'i yapmamış, daha hangi genel kurulun olağanüstüsünü yapacaklar dese, evet, YSK'dan terse bir karar çıktığı zaman bu da kilitlenir. Yani burada en mantıklı şey, Kılıçdaroğlu'nun da bu arınmayla, hocamın biraz önce işaret ettiği arınmayla ilgili sürecinin kısmen dahi olsa önünü açmak ve günün sonunda mümkün olabildiğince genel kurula götürmek. Ama tüm şunları söyleyeyim, bunu da siyasi bir yorum olarak yapayım. Ben siyasette şunu gördüm. Böyle bir çatışma olduğu zaman taraflar yıprandı mı gün yüzüne üçüncü bir yol çıkar. Biz bunun taciz atışını da görüyoruz. Yani CHP içerisinde.
1: Nedir o?
0: Üçüncü bir yol Oğuz Kağan Salıcı'nın mesela bir takım paylaşımları var. Hem Özgür Özel'i eleştiriyor hem Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. CHP böyle bir tablo içerisinde de hocam biraz önce üçe bölünmeden bahsetti. Ben bir bölünme daha ekleyeyim. Bu durumun tamamından yani Kılıçdaroğlu'nun tutumundan da İmamoğlu'nun yaptıklarından da Özgür Özel'in davranışlarından da rahatsız olan bir kitle de ortaya çıkabilir. Şunu da unutmamak lazım. İlk oylamada 600-600, ikinci oylamada 500-800. Ne olursa olsun CHP'nin ya yani Kılıçdaroğlu'nun CHP'de bir tabanı var. Hala var.
1: Var.
0: O zaman Sayın Kılıçdaroğlu bence zihin haritasında şu evreler var. Birincisi görev alma, aldı. İkincisi arınma. Üçüncüsü de devretme. Ben Kılıçdaroğlu'nun ila nihaya genel başkanlık hedefiyle bu masaya da buraya geldiğini düşünmüyorum.
1: Ne?
0: Arındırıp birilerine devredecektir.
1: Kaç,
0: üçüncü yol burada
1: kaç
0: devreye girer.
1: Kaç yılda süre nedir?
0: Ya ben bunun en erkenini söyleyeyim 6 ay ama 1 yıl içerisinde bir dönüşüm sağlanır gibi geliyor bana. Şu olursa sürpriz olur benim için. Ben 3 ay içerisinde gidiyorum derse genel kurula bunu ilan edebilir biliyorsunuz. Genel başkanın öyle bir yetkisi de var. 38. genel kurulu böyle yapacağım derse bu da biraz böyle iyimser bir durum olur CHP için. Ama ben yatışmanın olmama sebebinin de arınmayla ilgili olduğu kanaatindeyim.
1: Tamam. Şimdi çok güzel bir yere getirdik konuyu. Hemen evet. Can Türk hocama soracağım. Neden? Şimdi Özgür Özel diyor ki ben diyor kurultay kararını gazetede ilanını okumadıkça diyor iletişime geçmem, konuşmam. Cüneyt hocam şimdi diyor ki ya 40 günde yapamaz. Hani böyle bir durum söz konusu değil. İtiraz gelirse bu süreç
0: biraz önce illerde problem var ya. Şimdi illerdeki problemi nasıl çözecekler?
1: Onların da çözülmesi lazım. En az diyor 6 ay. Hadi 3 ayda diyor getirebilir. Ne olacak hocam şimdi 3 ay hadi diyelim en iyi senaryoda 3 ay. Çıktı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki tamam ben genel başkanlık yetkimi kullanıyorum. 3 ay sonra gideceğim. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu şu anda 6 aya kadar bu işi yayacak. Ne olacak CHP'de?
2: Şimdi 3 tane cümle kuruyor. Daha doğrusu 3 tane kelimeden bahsediyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları 3 odağa dayanıyor. Birincisi şu. Ahlak. 2 kuruluş kodları. 3 birlik ve beraberlik. Bir de kuruluş kodlarıyla ahlak arasında bir cümle daha kurdu. O da restorasyon.
1: Ve orada siyasi ahlak demiyor. Bakın onu da altını çizmekte fayda söyleyeyim. Var. Direkt ahlak
2: bu
1: diyor.
2: Bu 3,5 veya 4 neyse. Hı hı. Bu 4 kavram işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki savaşın 4 tane cephesi var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki

0: Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar hiç ahlaksızlıkla suçlanmadı.
1: Evet.
0: Bu ahlakı düzelteceğiz. Şimdi ahlak nasıl düzeltilecek? Bir kere hakkında soruşturma olan, davalar süren, tutuklanan belediye başkanları, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, disipline sevk edilecek. Başka türlü nasıl arınacaksınız? Arınmadan bahsediyor. İkincisi, yani sadece Ekrem İmamoğlu değil, bütün. İkincisi, bu işin diğer işte partinin diğer yetkilileri veya üyelerine, delegeler dahil, sirayet etmiş isimleri olan, işte mesela şikayet dilekçesinde bulunan bunların da parti disiplinine sevk edilmesi, kıyamet burada kopacak. Artık yani burada 4 savaş olacak diyorum. Bu 4 savaşın hangisi daha büyük olur, onlara yani izleyicilerimiz, kamuoyu karar versin. İkincisi, restorasyon savaşları olacak. Çünkü restorasyondan kasıt ne? Yani bütün il, ilçe başkanları dahil, delegeler dahil yeniden mi dizayn edilecek? Millet, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o işte komisyonlar, şunlar, bunlar yeniden mi restore edilecek bu şeyler, milletvekilleri? Milletvekilleri hakkında, bazılarının hakkında fezleke var. Sayın Özel de dahil. Grubu serbest bırakıp veya fezlekelerin işte mecliste görüşülmesi için restorasyona bunlar da mı girecek? Üçüncüsü, çünkü şeyi de Özgür Özel'in cevaplarını da bu yani salvolarını da ekleriz. Üçüncüsü de kurultay savaşları. Şimdi bu kurultay savaşları işte zaman, hangi kurultay delegeleriyle yeni bir 38. kurultaya gidilecek. 38.2 oluyor artık. Yani aslında 38 oluyor da 38.2 diyelim biz. 38.1 iptal edildi. 38'e geri döndük. Bu 39. 40. falan olmaz.
1: Tabii.
0: Bu 38.2. Peki oraya ne, kimlerle gidilecek? Orada hangi delegeler nereye oy verecek? Bu süreç nasıl yaşanacak? Zaman sorunu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi parti tüzüğü. Tüzük kavgası da çıkacak. Yani hakikaten çok zor süreçler bunlar. Hemen Sayın Özel ne dedi? Asıl ahlaksızlık dedi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapıldı. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, ahlaktan bahsederken siz ahlaksızsınız demeye getirdi. Yani açık açık demedi ama bu o anlama da gelir. Hayır dedi, asıl yani biz ahlaksız değiliz, bize ahlaksızlık yapıldı. Asıl sen ahlaksızsın dedi. Dedi ya, onu da şöyle kurdu. O bizim evladımızdır, yapmaz diyemedin dedi. Feragat edemedin dedi. Şimdi zaten feragat etmek diye bir söz konusu veya kayyım tartışmaları da söz konusu
1: Kemal
0: değil.
1: Kemal Kılıçdaroğlu için o durum çok kötü. Hani şöyle anlatayım.
0: Hayır, çok kötü değil.
1: Yok, şunu demek istiyorum. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşüncesiyle alakalı, ya içinde bulunduğu durumla alakalı bir tespitte
2: izah
1: bulunacağım.
2: İzah etmesi noktasında.
1: Şurada tabii. Hocam, şimdi Ekrem İmamoğlu 2019 yerel seçimleri öncesinde Türkiye'de tanınırlığıyla alakalı anket çalışmaları var. %1 civarında.
0: E tabi.
1: Yani sen Türkiye'de %1 civarında tanınan bir belediye başkanını tuttun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdin. Aday gösteren kim? O dönemde Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra bu senin gösterdiğin isim, senin yaptığın kurultayda, senin arkandan ve senin daha öncesinde katıldığın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de mesela o seçimde de alakalı şey var. Hatta hazır yeri gelmişken bakın onu da dinleteyim size. Orada da açıklamalar var. Arkadaşlar, birinci ses. CHP eski gençlik kolları başkanı Erkan Çakır'ın açıklaması var mesela. O dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı Ekrem İmamoğlu'ndan diyor ki bize talimat geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor oy atmayacaksınız dendi diyor. Hangi partiye oy atarsanız atın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atmayın dediler diyor. Bir dinleyelim.
3: 22. Biz Kemal Bey'e bu kumpası 2022 Kasım ayında kurduk.
4: Bir dakika.
3: Murat,
4: Kemal Bey'e siz bir kumpas mı kurdunuz?
3: Tabii. 2022 Kasım ayında.
4: 2022 Kasım ayında Kemal Bey'e ne kumpası kurdunuz?
3: Ekrem İmamoğlu bu kumpası kurdurdu bize. Kemal Bey'e bu kumpası biz kurduk. 2022 Kasım ayında kurduk.
1: Diyor ki orada sesin bazı kısımları alınmamış. Ben şöyle anlatayım. Bize diyor oy vermeyin dediler diyor. Ekrem İmamoğlu ve tayfası bize Kemal

0: Kılıçdaroğlu dışında kime oy verirseniz verin ama Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin diye diyor. Talimat geldi diyor. Buyurun hocam siz özür dilerim ben böldüm.
1: Estağfurullah. Dördüncü savaş da birlik beraberlik savaşları. Şimdi şöyle bence bana göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun en rahat kazanacağı veya en rahat edeceği savaş, en kolay savaş bu. Çünkü şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi rahmetli Baykal'ın sözleriyle söylüyorum. Hiziplerden kurulu bir partidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlak, meşruluk, efendim temsiliyet, demokrasi söylemleri hizipler arasında güç dengeleriyle kurgulanır. Söylemler yapılır da kurucu unsur oradan beslenir. Şimdi asıl bizim görmemiz gereken veya bakmamız gereken yer işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin o hizipleriyle olan teması, pazarlıklar başlayacak. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluşu, Sayın rahmetli Baykal'ın genel başkanlığa seçilmesi, kalması, yıllarca açıklamaları, sonra Özgür Özel'in, Sayın Özel'in genel başkan olması hep bu hizipler arasındaki dengeydi. Sadece hizipler arasındaki dengeye farklı bir soluk getirilmiş. İşte açıklamalardan, eski Cumhuriyet Halk Partili delegeler, yöneticilerin açıklamalarından. O da rüşvet, hediye. Yani Ekrem İmamoğlu'nun duygusal, parasal, duygusal, maddi, duygusal bir takım katkıları.
0: Fazla duygusal.
1: O hizipleri arasında dengeyi o bozmuş. Şimdi bu saatten sonra asıl bir savaş da yani asıl bir gürültü patır da bu birlik meselesi. Hizipler arasındaki dengeden. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultayda 38.1'de genel başkanlıktan ayrıldığı kurultayda o zamana kadar hangi hiziplerle beraber yürüdüyse asıl soru o hizipleri tekrar toparlayabilecek mi? Arkasına alabilecek mi? Yani dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5, 6, 7, kimine göre 8, kimine göre 9. Her birinin farklı gücü, farklı bir noktası olan hizip meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu bu işi atlatır. Şimdi bakmayın böyle bir mağduriyet edebiyatı, bir gürültü patırtı içerisinde. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun resimleri yakılıyor, yıkılıyor, bir sürü suçlamalar. Şimdi Kurban Bayramı 9 gün. Herkes bir dinlenir, kafayı toplar. Önümüzdeki Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk pazartesi günden itibaren pazarlıklar kapıları kapalı kapılar ardında başlar. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten 9 gün boyunca o şeyi hazırlar. Çünkü hiçbiri gitmeyecek artık. Bayram zehir oldu onlara.
0: Yok.
1: Herkes Ankara'da. Dolayısıyla şimdi kameralar önünde birbirlerine ahlak, efendim vicdan, yani demokrasi yüksek seviyeden, yüksek tonlu cümleler kullanırken arka tarafta hizipler arasında görüşmeler başlayacak. Yani hizipleri herkes şu an Özgür Özel de. Çünkü bir denge dağıldı. Ve şu an hizipler, hizip odakları daha güçlü hale geldiler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı görüntüdedir ama bir de arka tarafta geri planda olan genel başkanı. Bunları da nereden çözeriz? Sayın Kılıçdaroğlu İşte kaç yıl görev yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
0: 12.
1: 12 sene.
0: 12 sene.
1: 12 sene boyunca partinin kritik noktalarında kimler vardıysa işte onlardır onlar, o hiziplerin asıl ağırlıkları. Şimdi onların dengelerine bakacağız. Onlar arasındaki görüşmelere bakacağız. Bu odaklar değişebilir. Şimdi şu an yani o dünden itibaren aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamle bu hizipler arasındaki kendi dayandığı, kendisini güvendiği, 12 yıl boyunca taşıyan hizip odaklarıyla görüşmek. Zaten bu hizip odaklarıyla pazarlıklar bittiği andan itibaren artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde de saflar belli olur. Ve ondan sonra bu ahlak tartışması, restorasyon tartışması vesaire tartışması o savaşlar daha kolay geçer. Ve yol belirlenir. Yani bu da işte en az bir ay, 2 ay neyse artık yani bu belki 9 gün. Şimdi herkes, şimdi Cüneyt Hocam dedi ya 3 ay içerisinde bu netleşir. Ben de ona katılıyorum ama bu uzaya da bilir. Yani esnek bir süre. Çünkü dediğim gibi bu hizipler arasındaki dengeyi şey yapmak lazım. Kim yani Sayın Kılıçdaroğlu mutlaka dayandığı bir yer var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 38. kurultaydan önce çok mu zayıf bir adamdı?
0: Ya şunu söyleyelim, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun o Özgür Özel'le yarışa girdiği süreç.

0: İşte yayınlarda da biz bunu çok fazla dile getirmiştik. Hani bir siyasi kalibre meselesi vardır. Hani bence Özgür Özel zaten o kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kalibresindeki bir isim değildi. Ya o kurultayda Özgür Özel'in seçildiği gün biz yayındaydık.
1: Evet.
0: Canlı yayın, yine Doğrusu Ne programındaydık ve işte orada sahadaki durumu muhabir arkadaşlarımızla belki beraberdik de hocam. Aynı yayında da olabiliriz. O günden bugüne kadar da Özgür Özel'i de eleştirdiğimiz yerler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'da eleştirdiğimiz yerler oldu. Ama gelinen aşamada şunu söyleyebilirim mesela. Özgür Bey daha öncesinde de pek çok kez kalabalıkları sokağa çağırdı. Mesela Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra da kalabalıkları sokağa çağırdı. Sonra da çağırdığında kendisi de pişman oldu. Çünkü baktı ki kalabalıklar üzerinde güçlü değil. Ya bunu pek çok kez tecrübe etmiş ve kötü şekilde tecrübe etmiş bir isim. Yine geliyor, karardan sonra ilk yaptığı şey CHP'lileri genel merkeze davet etmek oldu. CHP'lileri genel merkeze davet etti. Bakın oradaki kalabalığı yine kontrol edemedi. Orada bizim basın mensubu arkadaşlarımıza
1: o CHP kalabalığı
0: saldırılar oldu.
1: Evet.
0: Yani bizim muhabir arkadaşlarımızın şahit olduğu, benim bizzat sahada beraber çalıştığım arkadaşlarım olan, hepsi pırlanta gibi insanlardır. Yani cidden yani biz sahada muhabirler, editörler hep birbirimizi tanırız, beraber içeriz, beraber yeriz. Bunun X kanalı, Y kanalı diye bir ayrışması yoktur. Biz basın mensubuz, gazeteciyiz. Orada kameraman arkadaşlarımıza, muhabir arkadaşlarımıza saldırılar oldu. Bakın engelleyemedi. Dönüyorsunuz akşam saatlerinde parti genel merkezi içerisinde genel başkanın fotoğrafı o dönemde işte 38. olan kurultay öncesinde genel başkanlık yapmış ismin fotoğrafı indiriliyor. Üzerine tekmeler atılıyor o fotoğrafa. Öyle görüntüler sosyal medyaya yansıyor. Yarın bir gün şöyle bir dedikodu var Can Türk hocam. Onu size soracağım. Merve hocama geçeceğim arkasından. Siyaset kulislerinde şu konuşuluyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde anlaşmaya vardılar. Özgür Özel süreci şu anda hafif demleyip CHP'lilere kabul ettirmeye çalışıyor şeklinde. Yani kendini destekleyenlere kabul ettirmeye çalışıyor diye bir dedikodu dönüyor siyaset kulislerinde. Ama 3 ay sonra 9 gün sonra ya yani 9 gün sonra çıkıp da bizim genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur, kendisini genel merkeze bekliyoruz dediğinde bundan 2 gün önce genel merkeze davet ettiği kalabalıkları kontrol edebilecek mi?
1: Evet.
0: O insanlar oraya dikilip de bağırmaya başladıklarında, çağırmaya başladıklarında masum CHP'lileri kim koruyacak onun içindeki?
1: Kesinlikle. Şimdi asıl zaten problem şu. Şimdi bugüne kadar dedim ya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu hizipler arasındaki uzlaşma, anlaşma veya o dengelerden kuruluyordu. Görünen o ki, iddialar üzerinden konuşuyorum. Çünkü bu iddiaları da yapan bizzat Cumhuriyet Halk Partili delegeler. İşte bakın az önce de bir açıklama. Yani biz 2022 Kasım'ından beri kazık atıyoruz dediler. Yani oy vermeyelim.
0: Evet.
1: Şimdi demek ki araya Ekrem İmamoğlu dengesi girdi. O da neydi? İşte delegeleri etkilemek, hediyeler vermek, rüşvet. Bu hizipler arasında dengeyi bozdu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirli noktalarında, belirli odaklarında çok ciddi bir şeyi var. Yani üstünlüğü ve saygınlığı var. Şimdi onlar şu an herkes sessizce o hizipler, o odaklar şimdi sadece birkaç günün geçmesini bekliyorlar. Ortalık bir gürültü patırtı bitsin. 9 günlük yani tatil, bayram tatili bu gürültü patırtıyı bitirir. Çünkü dedim ya 9 gün boyunca her ikisi de bu odaklarla yoğun bir trafik içerisine girecek. Ama bu sefer bu odakların arasındaki trafik belli ki rüşvet odaklı, parasal odaklı, hediye odaklı olmayacak. Çünkü birbirlerini ihbar ediyorlar.
0: Tabii canım.
1: Bu yaşanan hadiselerin hiçbirini ne AK Parti çıkardı ortaya, ne Milliyetçi Hareket Partisi çıkardı, ne polisiye bir şey çıktı, ne yargı düştü peşine. Kimsenin bir şey birinin peşine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin peşine düşen yok.
0: Yani durup dururken bu soruşturma açılmadı.
1: Yani onu demek istiyorum. Ne oldu? Kendileri çıktılar. Yani Lütfü Savaş'ın günlerdir, aylarca uğraşmasını biliyoruz. Tabii. Yani hepimiz gördük. O tartışmalar çerçevesinde yerel seçimlere gittiler. Şimdi buralardan baktığımızda yani ciddi anlamda tekrar hani şöyle sihirli bir cümle kuruyor. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, partiyi kendi ayarlarına, önceki ayarlarına döndüreceğiz. İşte o ayar dediği şey o hizipler arasındaki denge. Şimdi bu hizipleri arasındaki dengeyi en hızlı, en çabuk, en marifetli bir şekilde kim kapatırsa onun isteği, onun gücü, onun üzerinden bir yeni kurultay olur. 38.2 olur. Onun zamanını da o belirler. Ama şu çetin, yani mecliste, şimdi Sayın Özel eğer, şimdi Özgür Özel'in bir özelliği var. O, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhalefet kültürü iki damardan beslenir. Biri kurumsal muhalefet, ikincisi de sokak muhalefeti. İşte bu aşırı sol örgütlerin, yapıların, partilerin adını sanını ilk defa duyduğumuz, onların da o zemine dökülmesi. Mesela Sayın Özgür Özel o noktada toplumsal muhalefet sokaklara dökme, işte Ekrem İmamoğlu ile beraber o cenahı kullandılar. İşte günlerdir işte o mitingler, şunlar bunlar. Sayın Kılıçdaroğlu bu yöntemi uygulamıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yöntem kurumsal muhalefet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İşte o kurumsal muhalefet üzerinden
0: evet.
1: Göreceğiz. İşte bu tartışmalar özellikle mecliste hani sıcak cephe yani anlık çatışmalara dönüşecek. Kim konuşacak? Konuşmaları ben yapacağım. Yok konuşmaları genel başkan yapar. Şimdi genel başkan gelecek. Grup toplantısında konuşma yapacak. Kaç milletvekili katılacak? Belki sırtlarını dönüp oturacaklar. Yapıyorlar ya onlar törenlerde falan sırtlarını dönüveriyorlar. Yani bakın daha bunları bu tarz şeyleri göreceğiz. Bu mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği, dayandığı hizibi de rahatsız eder.
0: Ben açık söyleyeyim CHP'de çoğu milletvekilinin genel başkandan aykırı hareket edebileceğini düşünmüyorum.
1: Zaten
0: de siyasi parti anlamında
2: tabii
0: aslında
2: bakarsanız. Tabii bu böyledir.
1: Şimdi zaten öyle. Şimdi iktidarsan bir siyasi parti, güçsen, odaksan insanlar niye mevcut siyasi pozisyonunu bozsun ki?
0: Hocam bizim siyasetimizdeki en büyük sıkıntı şu. Biz milletvekillerimizi tanımıyoruz. Mesela Türkiye'de dışarıya çıkın, mikrofon tutun. Herhangi bir şehirde deyin ki ya bu şehirdeki milletvekilleri kimler?
1: O biraz yani da bizim
0: senin milletvekillerin kimler?
1: Tutun. Ya, tanısınlar hayır, yani.
0: Şundan dolayı çünkü bizde milletvekili değil, bizde partiye oy veriliyor.
1: Evet,
0: partinin yani oy oranı var. Kadar da milletvekili çıkartma durumu söz konusu oluyor ya. Yani meclis çatısı altında tabii ki çok tecrübeli milletvekilleri vardır. Onlar bulundukları bölgelerde mesela kendi oyları olan isimlerdir. Partiler zaten o isimlere gidip teklifte bulunuyorlar. Gel bizim partimizden milletvekili ol diye. Ama o milletvekillerinin bir kısmı da parti aday gösterdiği için oraya oturan isimler. Daha sonrasında tecrübe kazanan isimler. O yüzden CHP'deki çoğu milletvekilinin ben genel başkanlara aykırı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Şundan dolayı adam diyecek ki ya hadi gün oldu devran döndü. Bak kurultay yapmıştık. Özgür Özel genel başkandı. Mahkeme bir karar aldı. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi yeniden genel başkan. Bu sürecin uzamayacağı ne malum. Bu adamın 2028 tabii, seçimlerinde genel başkan olarak tekrar gitmeyeceği ne malum. Ve beni milletvekili adayı gösterir mi göstermez mi? Bak milletvekilinin evet. En çok korktuğu konu bu. Beni milletvekili adayı gösterir mi göstermez mi?
1: İşte bu Özgür Özel'in en büyük hatası olarak tarihe geçer. Neden? Çünkü zaman ona oynadıkça. Şimdi ortada bir gençlik, enerji, ideoloji, söylem, duygusal bir yaklaşım var. Özgür Özel'i kastediyorum. Bir de tecrübe var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu yaş var. İşte tecrübe, enerji, gençliği yani enerjiyi anlatıyorum veya o
2: tavşan
1: duygusal...
2: kaplumbağa şeyi.
1: Heh, tavşan kaplumbağa meselesi. Kaplumbağa her zaman yarışı tamamlamıştır ama.
2: Tabii.
1: Evet. Yani bu işler hep böyledir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu o rüzgara direndikçe, o baskıya direndikçe, o fırtınaya bu sefer acaba Sayın Kılıçdaroğlu kalıcı mı tartışmalar
0: tabii,
1: başlar.
0: Tabii.
1: Ki onun sakinliğini gördüm ben, sükunetini gördüm. Yani ben bu işi çözerim. Bayram sonuna daha farklı bir CHP olur tarzı bir şeyi var.
0: Evet.
1: Şimdilik de fazla da hani ortalığı da hani partiyi bölmemek adına babalık, abilik, büyüklük, birleştirici güç. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yaptığı dönemlerde hep şunu söylüyordu. Türkiye'nin birleştirici gücü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganları buydu. İşte o kavramlar adı altında işte o hiziplerle görüşecek.
2: Parti içinde hocam psikolojik üstünlük değişti.
1: Tabii. İşte bu alta yani da yansır.
2: Aytun Çıray'ın yaptığı açıklama biraz önce gördüğünüz şey daha başka şeyler de çıkacak. Çünkü
0: tabii.
2: tüm vaatler yerine de gelmemiş olabilir.
0: Şimdi vaatleri evet. yerine gelmeyen isimler mesela şimdi tam işte Öcalma zamanı.
1: Tabii.
0: Hani sen bana şunu vaat ettin.
2: Veya şahit olanlar ya ben tabii. sesimi çıkarmayayım ama şimdi artık
0: pozisyon değişti yani. Bugünkü kapalı grup toplantısından sonra aynı zamanda biliyorsunuz yine Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisini toplamıştı. Şimdi o parti meclisinden de bazı bilgiler sızıyor. Tabii bunlar iddialar. O iddia olduğunu söyleyelim. Onun bir altını çizerim. Şimdi iddiaya göre Özgür Özel grup toplantısında diyor ki ben diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkan demem. Bundan sonra Kemal Bey derim diyor. Genel başkan demem. Benim ağzımdan böyle bir şey duyamazsınız diyor iddia. Diğer taraftan da Özel'in 3 veya 4 kişilik bir heyet oluşturacağı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şekilde aynı sayıda bir heyet oluşturacağı, bu heyetlerin birbirleriyle görüşmeler gerçekleştireceği ve bu görüşmelerde kurultay sürecinin ele alınacağı ifade ediliyor. Yani burada aslına bakarsanız bu iddialara bakarak biz şunu görüyoruz Merve Hocam. Kemal Kılıçdaroğlu bu iddiaya göre genel merkeze hiç gitmeyecek. Genel merkezi Özgür Özel tutacak. Kemal Kılıçdaroğlu işte evinden çıkacak, çalışma ofisine gidecek. Çalışma ofisinde heyetle beraber bu süreci yürütecek. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu ofise gider mi, gitmeli mi? Ya şunu, genel merkeze gitmeli mi?
3: Şunu sorayım o zaman. Kemal Kılıçdaroğlu hadi gitmiyorum dedi. En uç noktaya söylüyorum.
0: Değişiyor mu?
3: He. Mahkeme kararı geri alınmış olacak mı? Hayır. Olmayacak. Biz şu an 3 Kasım'ı konuşuyoruz zaten. Biz 3 Kasım 2023'teyiz. 4 Kasım'a geçemiyoruz CHP olayında. Yani bu değişmeyecek olan bir şey. Bu açıklamaları yapmaları, yapmamaları bence çok bir şey fark etmiyor. Ana muhalefet şu an çok büyük bir kriz içerisinde.
0: Bu çok güzel bir başlık bu arada. Bunu hemen çöre not aldım.
3: Ve buradaki çıkış yolu şu. Kimin lider olduğu, kimin başkan olduğu değil, bu krizi en iyi kim yönetecek? Şimdi az önce Can Türk Hocam çok önemli bir şey dedi. Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar bir yol haritası çizdi. Şeffaflık dedi, yeniden yapılanma dedi, işte ahlaki değerler dedi. Buna karşılık Özgür Özel bize neler sundu? Sürekli olarak kurultay. 40 gün içerisinde kurultay olacak. Ben tanımıyorum, ben yapmıyorum. Aslında burada değinilmesi gereken temel konu meşruiyet yaklaşımı üzerinden. Buradaki sorunların ne olduğu, hukuki anlamda bu sürecin nasıl çözümleneceği, bunun daha büyük bir sorun haline gelmeden parti iradesiyle seçmenini küstürmeden, seçmenini kırmadan nasıl devam edeceği. Çünkü şunu biliyoruz ki iki otoriteli bir yapı olamaz zaten parti evet. içerisinde. Ama şu an için bize sunulmaya çalışılan bu perspektif olduğundan dolayı burada da hani programın başından bu yana aslında hocalarım o kadar geniş bir çerçeve çizdiler ki çok fazla dezenformasyonla mücadele ediyoruz aynı zamanda. Ya partiyle alakalı tek bir başlık üzerinde bile en önemlisi mesela şu an için mahkeme kararı alındı. Mahkeme kararının nasıl uygulanacağından ya da liderin kim olduğundan ziyade bu sürecin nasıl devam edeceği olması gerekirken orada bile bir sürü farklı açıklama var. Ve bu farklı açıklamalar günün sonunda yine dış politikaya bağlayacağım Mustafa Bey şöyle bir şey ortaya çıkarıyor. Çünkü Almanya Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış. Demiş ki kaygılıyız gelişmelerden demiş. Neyin kaygısı mesela? Bir bağlamı yok bu kaygıların. Çünkü buradaki durum siyasi partinin kendi içerisinde çözmesi gereken bir başlık. Ama ne oluyor günün sonunda dış politika aracı haline getirilip otomatikman burada çok büyük sıkıntılar varmış gibi çözülemeyecekmiş gibi bir başlık bize sunuluyor. O zaman da tekrar tekrar şu soruyu soracağız biz. Ne olursa olsun günün sonunda alınmış bir karar var. Bu karara ilişkin hareket edecekler. Hareket ederken de yapılması gereken temel konu krizi hangi başlıklarla çözecekler? Bu açıdan işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerçekten hani sunduğu bir harita var. Ama buna karşılık hukuk dilinin, demokrasi dilinin kullanılıp bu şekilde ilerlenmesi gerekirken bize sunulan genel çerçeve işte resimlerin yere atılması ya da işte farklı şekilde böyle pejoratif yaklaşımların belki ortaya konması. Bunların her biri parti içerisinde sorunlu durumlar zaten. Bunların her biri sadece CHP seçmeni açısından değil, kararsız seçmen açısından da, AK Parti seçmeni açısından da sorunlu hale evet. geliyor. Herkesi doğrudan etkileyen bir durum var. Sadece CHP'nin çözmesi gereken bir sorun başlığını bence biz hızlı bir şekilde aşmış olduk bu bağlamla birlikte. Bu nedenle de şimdi buradaki kilitlenmeyi nasıl çözeceğiz o zaman kendimiz için? 9 günlük gerçekten bir bayram süreci var diye düşünüyoruz ama Bence burada da çok hızlı bir şekilde hizipleşme kendisini net olarak gösterecek. Bu 9 gün belki bizim için farklı akacak ama şu an itibariyle CHP için çok farklı şekilde akmaya başladı. Yani program başından bu yana yine hocalarıma atıf yapacağım. Hani belki iki yapı çıkacak diyorduk ama bir anda 4 farklı durumun ortaya çıkacağından bahsediyoruz. Şimdi şunu da görmek gerekiyor. Türkiye'de siyasi partiler son derece önemli yere sahip aktörler. Hı hı. Neticede demokratikleşme açısından, ülkenin geleceği açısından biz çok uzun süredir bunları konuşuyoruz. Şimdi 90'lar dönemini gören ya da işte çocukluğu o dönemde geçen biri olarak ben şunu hatırlıyorum mesela çocuk halimle. Sürekli bir koalisyon değişimi, sürekli bir sorunlar yaklaşımını gördük biz. Şimdi burada olması gereken siyasi parti kültürü içerisinde yeniden sorunlarla meclis olmuş bir yapımı. Bu sorunun yanıtını belki de almak gerekiyor bu olay üzerinden. Yani herkes çok olumsuz noktalarına bakıyor ama bir yandan da olumlu şekilde bir yol haritasının çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. İşte burada da çözümün genel yaklaşımı zaten an itibariyle ana muhalefetin bu kriz içerisinde kendini nasıl konumlandırdığı, nasıl bir yol haritası çizeceği. Çünkü bizim karşımızdaki süreç an itibariyle dış basına bakarak da bunu söylüyorum, nötr değil. Bize karşı hiçbir yaklaşım şu an nötr değil. Bu açıdan da bizim yapmamız gereken, bakmamız gereken her bir nokta siyasi kriz ya da hukuki boyutuyla ele alınacak başlıklar olmaya da çoktan aşmış durumda. Hani bu nedenle çok boyutlu olarak belki ben biraz yaklaştım, biraz farklılaştırdım ama genel tabloyu bu şekilde okumamız gerekiyor. Bize karşı şu an itibariyle batıdan gelen dil çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Şimdi buradan da hareket ettiğimizde ne yapacağız artık? Kurultay 40 gün içerisinde mi olacak, 3 ay içerisinde mi olacak ya da hiç olmayacak mı, hani normal sürecine göre mi gidecek? Bu belirsizliklerin haricinde bize en az hasarlı aslında partinin hızlı bir şekilde çıkış yolu sunması gerekiyor. Bir de bugün mesela şu konu vardı. Bu da çok dikkatimi çekti. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki uygun zamanda yapılacak. Buna karşılık Sayın Özgür Özel de diyor ki en hızlı şekilde olması gerekiyor diyor. Ama ben yani biraz Türk siyasi tarihini biliyorsam bizim için en uygun şey hızlı olması değil, uygun, zamanlı ve sindirilmiş şekilde olması. Diğer türlü her biri krizleri ya da kırılganlığı daha böyle derin hale getirecek. Şimdi bu açıdan da bakacak olursak sanırım karşımızdaki tablonun ne kadar böyle karmaşık olduğunu ya da sorunların ne kadar böyle arttığını görüyoruz. O nedenle de hani aslında sorduğunuz sorunun cevabında Özgür Özel ya da işte Sayın Kılıçdaroğlu artık hangi bağlamda kim lider olmuş kim olmamıştan ziyade mahkeme zaten bir karar almış. Bunun uygulanmasına ilişkin nasıl adım atılacak ona bakmak gerekiyor. Şimdi ona da bakmaları için zaten önlerinde bence çok uzun bir zaman var gibi geliyor.
0: Mesela biz hep Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bakıyoruz ama bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları vardı.
3: Tabii.
0: Oraya şimdi orada güzel bir kapı açtınız. Mesela bakıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarından herhangi bir isim atayım. Yanlış hatırlamıyorsam mesela Faik Öztürk o yardımcılardan bir tanesiydi.
1: Şimdi Faik... Kliklerden birisidir.
0: Tabii yani Faik Öztürk şimdi genel merkeze girmek istese girebilir. Adam genel başkan yardımcısı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dese ki kardeşim ben karar almıyorum. Genel başkanım ben karar almıyorum. Kim alacak kararı?
1: Onu CHP'de... demez zaten de o illa alır. Zaten bakın biraz önce dediğim şeye geliyoruz Mustafa.
0: Yok şimdi mesela Özgür Özel'in karar alma yetkisi yok değil mi şu anda?
2: Alamaz.
0: Yani Özgür Özel...
1: Manisa milletvekili o, grup yani başkanı. Yani
0: genel merkezde oturup da karar alamıyor değil mi Cüneyt Hocam?
2: Alamaz yok.
0: O zaman CHP'deki bütün kararları şu an alabilecek isim Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Alıyor zaten.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ben almam derse bu
1: almam
0: yetki...
1: Almam demez. Niye desin?
0: Ya bir şey oldu ve dedi ki adam tamam ben çekiliyorum. Yok ya tamam mahkeme beni verdi ama ben şu anda
3: feragat imza
0: atmıyorum.
1: Feragat yani. Da edemez. Ancak yok, CHP atmıyor. Genel başkanlığından istifa eder.
0: Hocam tabii. Resmi olarak bunu açıklamaz ama fiiliyatta yapmaz. Ondan bahsediyorum. Hani ben tamam CHP'nin genel başkanıyım ama bir karar geldi önüne ben bunun altına imza atmıyorum dedi mesela. Yani bunu yapmadı. Onun yerine imza yetkisi kimde?
2: Yani kendisi varsa, mevcutta bir boşalma yoksa, partisi üzücü açısından söyleyeyim, CHP açısından.
0: Onu öğrenmeye çalışıyorum.
2: Bir boşalma yoksa, bunu genel sekreter de dahil olmak üzere o parti yönetim kurulundan birisine devretmesi lazım. Devretme evet. işlemi var. Bununla ilgili belki CHP'nin kendi içerisinde iç bir yönergesi vardır, onu bilmiyorum. Ama bir devir olmadığı müddetçe kendisi de işlem yapmazsa, o işlem orada ayakta, yani daha doğrusu hiç beklemedi, şey Araf'ta bekler.
0: Araf'ta bekliyor.
2: Ama kendisi istifa ederse parti meclisi bir başkan yardımcısı evet. seçer.
0: Peki Özgür Özel böyle bir karar alma adımı atarsa ben bu kararı aldım deyip altına da imza atarsa.
2: Disipline gider.
0: Orada genel başkan yardımcılarından bir tanesi ya da Kemal Bey zaten bu karar hukuksuzdur deyip bu konuyu yargıya tekrar taşıyabiliyor.
2: Tabii taşıyabilir. O kararın, o meselenin davaya
1: partiden
2: dönüşmesi
1: bile ihraç edebilir.
2: Şöyle, parti grubundan herhangi bir, şimdi tamamı Özgür Özel'in ekibi değil ki, bir milletvekili de o kararı götürüp şeye taşıyabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu götürmesi veya Sayın Özgür Özel'in buna bir şekilde açıktan mukavemet göstermesi gibi bir tartışma olmaz. Alttan gidebilir mesela, daha derin veya daha alt perdeden seyredebilir bu mesele. Ama şu var, Özgür Özel kararı tanıdı.
1: Tanıdı.
2: Tamam. Özgür Özel'in şu anda, bakın mesela kararı tanıyıp grup başkanı kendi kendisini seçtirmeseydi, ben burada genel başkanım deseydi, benim ona olan yaklaşım veya konuşma marjım farklı olurdu. Ama gidip grup başkanı kendisini grup başkanı seçtirdikten sonra
1: CHP, açık açık dedi zaten yani,
2: CHP tüzüğüne göre genel başkan milletvekili ise otomatikmen bir seçim yapılmaz. Genel başkan milletvekili değilse bu tezi kabul etti. O zaman şu anda fiilen CHP'de işgal yani, pozisyonunda işgal bunun görülmesi gerekiyor.
1: Çok an, garip. Bir şey soracağım Mustafa Bey. Şu an Sayın Özel genel merkezde miymiş?
0: Genel merkezde.
1: Orada bekliyor.
2: Ya bunun bir şeyi yok. Zaten genel yani. Merkezin dışında da kendisi Kılıçdaroğlu yetki kullanıyor. Bunun benzerini biz aslında Gürsel Tekin durumunda gördük. Ama şunu da söyleyeyim. Biraz önce genel kurul meselesi tabii konuşulunca, hocalarım konuşunca benim zihnimde böyle katman katman problemler büyüyor. Şimdi mesela haklarında soruşturma var bu delegelerin. Şimdi bununla genel kurula gidilebilir mi? Şimdi yarın öbür gün bunların bu suçlardan dolayı bu delegelikle ilgili bir durumu da hukuka aykırılık olarak kabul edilebilir mi? Veya bu durum başka bir sorun çıkarabilir mi? Bu da yeni bir problem. Şu anda aklıma gelen bir problem.
1: Arınma diyor ya.
2: Yani şu an bunlar birçoğu hakkında soruşturma var.
0: Ya bu soruşturmalarla alakalı mesela benim sürekli aklımı karıştıran bir konu daha var. Bu konuyla bağlantım hocam varsa birkaç cümle alayım. Çünkü biraz değişecek konu.
1: Şu an Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. 38. kurultay öncesindeki bütün yetkililer, delegeler aslında hepsi geri döndü. Bu kadar basit.
0: Şimdi bu konuyla alakalı bir şey var mı hocam?
2: Yok.
0: Tamam. Öyle bir bakınca ben
2: yok,
0: de...
2: Yok ben sorum. Bu nereye geçeceğiz ona baktım.
0: Şu mevzu aslına bakarsanız göbeğinden bağlı sürekli olarak yapılan bir şey. Beni de rahatsız eden konulardan bir tanesi. Sadece beni de yüksek ihtimalle kamuoyunda pek çok kişi de bu konuya yani niye böyle açıklamalar yapılıyor tarzında demiştir. Özgür Özel karardan sonra yaptığı açıklamalarda özellikle borsa ve işte döviz kurları üzerinden bazı şeyler söyledi. Yani dedik işte yarın en dipten olacak, şu çakılacak, bu çakılacak falan gibisinden. Bununla alakalı arkadaşlar hatta ilk işlem gününde, evet ikinci ses şöyle bir alalım. İkinci seste bir bakalım.
4: Öyle bir ortamda borsa yükselir mi ya?
3: Dün
4: akla mantığa dün düşüyor.
3: Serbest düşüşte gördük.
4: Bugün bir bakıyorsun birileri borsaya bir şey yaptı herhalde bilmiyorum. O kadar değil. Dolar birazcık yükseliyor. Oynamıyor onlar da yani 0.2 bir şey değil.
0: Şimdi hocam bu doğrudan piyasa manipülasyonu değil midir? Aslında sormak istediğim şey bu. Yani böyle çıkıp da borsa düşecek, yok aman şu olacak, yok en alttan satacaklar, en üstten alacaklar gibisinden açıklamalar yapmak. Biz yapsak bizim hakkımızda soruşturma başlatılır. Ya işte yatırım tavsiyesi veriyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye. Bu neye girer bu tarz açıklamalar? Ben mi yanlış bir perspektif
2: yani
0: diyeyim?
2: Tabii bu açıklama biraz bu bağlamda değerlendirilmeyebilir ama bir niyeti izhar eder bu. Bir niyeti görünür hale getirir, bir beklentiyi görünür hale getirir. Bununla ilgili bir soruşturma başlatsa ben bir şaşkınlığımı ifade ettim der ve bir şekilde savunmayı yaparım.
0: Yok bundan bahsetmiyorum.
2: Ama bunun bir beklenti olması.
0: Özgür Bey'in açıklamalarından
2: tabii, bahsediyorum. Tabii o ya bir beklenti veya bu meseleye bakış açısıyla ilgili yani bu durumun siyaseti veya AK Parti'yi veya Cumhur İttifakı'nı terbiye edici bir faktör olarak görülmesi bence rahatsız edici bir durum.
0: Evet.
2: Ben kendi şahsım bak ben şahsen şunu söyleyeyim. CHP'nin düştüğü bu durumdan ben rahatsızım. Yani bir seçmen olarak rahatsızım. Çünkü bir ana muhalefet partisinin bu konularla gündeme gelmemesi lazım. Bu Türkiye'de veya herhangi bir siyasal sistem içerisinde iktidarın kalitesini düşüren bir şeydir. Şimdi biz güçlü muhalefet isteriz ki iktidar daha fazla bu konuyla ilgili icraat üretsin. İkinci bir durum şu, bu meselenin yapısal bir sorun olduğu konusu tartışma konusu ve CHP'den hala şu tez yok ortada. Ya burada bir yapısal sorun var, tamam bunu biz çözeceğiz ama bu bir daha bir sorun doğurmasın diye bir şeyler yapalım tezi de yok. Yani hukuki olarak bunun üzerine ciddi bir çalışma yapılmadığı gibi bunun bir adım sonrasında biz hukuk eliyle bir darbe yapılmış imajının üzerine siyaset inşa edildiğini görüyoruz. Onu da kullanabilirler. Bunda da bir beis yok. Ama günün sonunda siz kalkıp bunu Türkiye'de bakın bize böyle olursa ekonomik olarak bir takım sıkıntılar yaşarsınız denmesi bence çok tehlikeli bir durum.
0: Aynı zamanda yönlendirmeye de girmiyor mu bu?
2: Tabii yönlendirmesi biraz yatırımcı... daha somut bir şey bekliyoruz. Yani somut bir durum olması lazım. Bir hisse senedi veya bir bu
0: işte yatırımcı kulak asmadığı için
2: sermaye piyasası kanununda düzenlenmiş o sizin piyasa manipülasyonu dediğiniz madde. O araçlara dönük olması lazım.
3: Ama dış basında hocam bu çok geçiyor. Ve mesela kredilendirmede büyük ihtimalle...
2: Bu da siyasetin bir parçası olarak değerlendiriyor.
1: İdeolojik zaten ya. Ya
0: mesela şeyi çok fazla dinlendiriyor. Devlet müdahale ediyor dinlendiriyorlar. Zaten Merkez Bankası böyle bir müdahalede bulunsa Merkez Bankası
2: bunu... Yani ben bunu tam tersini söyleyeyim. Mutlak buradan çıkmasaydı bu ekonomik göstergeler fırlayacak mıydı? Daha mı iyi olacaktı yani? Ne alakası var ben onu da anlayamadım.
1: Zaten borsa satıcılıydı yani ben...

0: Şunu söyleyeyim ben. Cumhuriyet tarihinin tek günde 24 saatte en yüksek ihracatını dün yaptık. Tam 2 milyar, yanlış hatırlamıyorsam 420 milyon dolarlık ya da 240 milyon dolarlık da olabilir ama 2 milyar, 2.2 milyarın üzerinde bir 24 saatte ihracat gerçekleştirildi. Ve bu az önce Merve hocamın da söylediği gibi mesela yurt dışına Türkiye'de aman ekonomi şöyle olacak, aman batacak, aman yatırımcı işte hukuka güven yok, yargıya güven yok, demokrasi yok falan filan kötülemelerine rağmen, onlara rağmen bu başarıya imza atıldı. Son sözlerinizi alayım buyurun.
1: Yani şöyle, şimdi bu yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni önümüzdeki günlerde çok konuşacağız.
0: Tabii.
1: Hatta bayram boyunca da konuşacağız haliyle. Ama şimdi bayram sonuna kadar her iki tarafta bu hiziplerle belirli bir mutabakata varırlarsa, artık kim daha üste çıkarsa biraz daha onu göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde zayıf, işte kimse bunun yüzüne bakmaz, kimse buna dönüp
0: böyle bir şey,
1: böyle bir durum yok.
0: Tabii.
1: Yani o noktada Kılıçdaroğlu da hiç öyle zannedildiği gibi kolay lokma değil, onu da ifade edelim. Evet. Tabii bu iş dediğim gibi çok farklı boyutlara gider. En nihai noktada Sayın Özel ve ekibinin ben ayrılacağını şimdiden söyleyeyim.
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda sağduyulu olması, sakin olması aslında bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel
1: koruyucu, kollayıcı, kucaklayıcı bir
0: çok maniyette. Yol gösterici bir adım atıyor. Çünkü Kemal Bey de kendi destekçilerine dese ki haydi gidiyoruz CHP Genel Merkezi'ne. Bu kez CHP Genel Merkezi önünde çok farklı tablolar, hiç istenmeyen tablolar görürdük. Kütahya Donukpınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcaner saygıdeğer hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli yorumlarınız için. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunar Can saygıdeğer hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli yorumlarınız için. Ve Star Gazetesi yazarı avukat Sayın Cüneyt Altıparmak saygıdeğer hocam.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli yorumlarınız için. Doğrusu neyi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hemen bu fasılı geçip konuğuma geçmek istiyorum. Böyle hızlı girdim. Kim var programımızda? Çok uzun zamandan beri bekledim. Hatta şu anda çok burada bulunmasından sonsuz heyecan duyduğum ve şeref duyduğum değerli konuğum kim? Siyasetçi, aslında sivil toplumcu da diyebiliriz. Sevgili Halide İncekara. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Halide İncekara, siyasetçi ve sivil toplumcu Halide İncekara'ya hiç kimsenin sormadığı, belki de şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı
1: eyvah.
0: O soruyu, o zor soruyu soruyor. Sadece Halide İncekara'ya özel hazırladım. Halide İncekara Araf'ta mı sorusu?
1: Evet.
0: Size özel efendim, hiç kimseye.
1: Evet, gerçekten. Araf'ta, yani hangi konuda Araf'tasın diye sormak lazım. Elhamdülillah. Rabbim bugüne kadar beni aslında Araf'ta bırakacak bir şeyim olmadı. Durumum olmadı. Kalmadım. Karar vermekte çok oyalanmadım. Karar verdim ve hep yerimi netleştirdim. Bugüne kadar durduğum hiçbir yerden de pişman değilim.
0: Net.
1: Net.
0: Temiz.
1: Temiz.
0: Peki, şu olmuş olabilir mi sevgili Halide abla diyeceğim. Çünkü bizim
1: ne için istiyorsan gerçekten de teyze, yenge.
0: Halide

0: hocam. Hayırlı hocam. Bak bu güzel. Hayırlı hocam. Şu oldu mu hiç? Yani böyle aslında Araf tabii ki teolojik olarak sormuyorum. Ama belki kalan bir uhde. Belki kalan böyle bir heves. O zaman olsaydı şöyle yapardım diyebileceğimiz bir ikilem. Hiç mi olmadı?
1: Yani çok detaylarda kalmış olabilir insan nefsi, o da olsaydı bu da olsaydı diye, ama toplam olarak baktığım zaman elhamdülillah yok, çok şükür. Çok iddialı bir şey oldu ama ne yapayım yani, şimdi senin için bir şey mi bulayım?
0: Şimdi Hayli Hanımcığım, aslında sen hep siyasettesin değil mi? Mesela şimdi bu soruyu şöyle mi sormak lazım? Yani aktif siyaset yoksa daha işte geçmiş dönemlerde siyaset yapan bir siyasetçi. Sen nasıl tanımlıyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Çok detay demezsen, nur içinde yazsın. Annemin lisede öğretmenlerim annemi davet ettiler. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Bu yüzden de derslerim başarısız oluyor diye annemi bir davet ettiler. Annemin çok gücüne gitti. Beni Haseki'de bir yere götürdü. O da bir zeka testi yaptırdı bana. Niye sen geri zekalısın da namaza laf söyletiyorsun diye. Benim de çok gücüme gitti. Aslında kıldığım namazla tuttuğum oruç, evet biraz abartıyordum. Salı, perşembe falan oruçlar tutuyordum ama. Dönüşünün böyle olacağını düşünmemiştim. Orada test sonuçları da iyi çıkınca annem daha da öfkelendi. Niçin de namaza söz söyletiyorsun. O sırada da ders aldığım bir büyüğüm var. Ona gittim, söyledim, beni övecek diye. O da dedi ki amellerini açık yapıyorsan dedi, okulun bir numarası sen olacaksın. En güzel giyinen de sen olacaksın. Diyecekler ki şu kız en başarılı namazda kılıyor. Olamayabilirsin de dedi. Mahsur yok, o zaman amellerini daha sınırlı yap dedi. Bu benim en büyük motivasyonum. İlk hayatla mücadelem. İlk toplum içine karışmam. Bu bende öyle bir motivasyon yaptı ki o süreçte nasıl 24 saat çalışıyorum, ama nasıl çalışıyorum? Gece gündüz çalışıyorum. Öğretmenler tutuyor. Benim notlar fırladı. Herkes soruyu şöyle soruyor. Hayırdır? Kafana saksı mı düştü diyor. Bendeki hava şu tabii ki. Demiyorum ki 24 saat çalışıyorum diye. Bilmiyorum ki. Herhalde namaz kılıyorum ondan. İmtihan arifeleri oruç tutuyorum belki ondan. Davutpaşa Lisesi, arkadaşlarım yaşıyorlarsa kulakları çınlasın. Benim sınıf başladı benden namaz hocası. Babam da matbaacı, ben sınıfa namaz hocası taşıyorum. Hocalar beni hazırdan alıkoyacakken ben başladım. Sorular şöyle gelmeye başladı. Yarım gün oruç tutsak olur mu? Türkçe dua etsek namaz kılsak olur mu? Benim ilk hiyerarşik ve akranlarımla olan uzlaşmam ve bütünleşmem başladı. Ve ben lise ikinci sınıftan itibaren artık mücadele hayatının içindeyim. Neyle mücadele? Bir kavga gürültüden bahsetmiyoruz. Var olmak, bir sonraya adım atmak, daha iyi olmak, daha başarılı olmakla ilgili. Rabbim de yardım etti. Ben aslında iş hayatından siyasete gittim.
0: Nasıl oldu o geçiş Hayli abi?
1: Şöyle, babam evinde kız çalıp çalıştırmak babamın çok gücüne gidiyordu. Diyordu ki ne diyecekler bana şimdi, Ömer'in kızını çalıştırdı. Ben dedirtmem. Okudun, otur evinde, evlen yerine git. Ben de zannediyordum ki üniversiteyi bitirdim. Dünyayı ben olmazsam dünya yarım kalacak falan diye düşünüyordum. Baktım ki babam beni çalıştırmaya niyetli değil. Dedim ki baba... beni bir yere ver, iş öğreneyim ben dedim. Dedi ki evladım, ben senin cebine veriyorum harçlık, ne gerek var, iş öğreneyim. Çünkü bir saydım, eleman olarak gireceğim, şef olacağım, şef yardımcı olacağım, müdür muavini olacağım. Bunları da hızlı aşmak istiyorum. Hızlı geçmem için de iş öğrenmem gerekiyor. Peki insanlar bana hem para verip hem niye iş öğretsinler dediğimde babama dedim ki kimseden para istemeyeceğim. Beni çok iyi insanların yanına ver, ben iş öğreneyim. Para da almayacağım dedim. Ve bütün çalışma hayatım boyunca gençlere örnek olsun. İlk bir sene bir büroda stajyerlik yaptım. çok iyi çalıştım herhalde. Staj biterken iş yerinin sahibi bana zarf içinde bozuk para olsa gerek, çok para vardı, uzattı. Kulakları çınlasın Gürbüz abim. Abi dedim, alacağım o parayı senden. Niye bunu hak ettin? Çok güzel çalıştın. Dedim ki senin gibi güzel ve başarılı bir insanın ömür boyu bana borçlu kalmasını istiyorum.
0: Çok iyi.
1: Bu alışveriş hiç bitmesin. Gerçekten de bütün özel sektör hayatım boyunca rahmetli ben 1,5 saat daha işsiz kalmadım. Bir yerden bir yere hep transfer ücretleriyle geçtim, transferlerle geçtim. Öyle bir iş hayatım oldu. Siyaset, sivil toplum aktivist olarak çok aktiftim. Topuklu ayaklarım, ayakkabılarımla iş yerinden çıkıyordum. Grand Tuvalet diyelim. Hadi hanımlar, Grand Tuvalet olmaz. Vakfımız vardı. Vakfımıza gidiyordum. Döpyesimi çıkarıp, topuklu ayakkabımı çıkarıp vakfımıza gidiyordum. Orada dersi gün dağıtımlar için mercimek dolduruyordum. Pirinç dolduruyordum. Birisi geldi bir gün bana çok acıdığını söyledi. Senden çok iyi bir entelektüel olurum. Sen burada mercimek dolduruyorsun dedi. Şimdiki kadar sivil toplum profesyonelleşmiş değildi. Daha gönüllü ağırlıkla çalışıyorduk. Mutfağına da girip bulaşığını da yıkıyorduk. O sırada ben doğum borçlanması çalıştım. Sivil
0: doğum
1: halimle borçlanması. Yani şu anda hanımların doğumdan sonra 2 yıl isterlerse dışarıdan borçlanma yolları, izin kullanabilecekleri. Çok güzel de kullanıyorlar. Çok da memnun oluyorum. Çok da dua alıyoruz. Bunu siyasetçi olduğum için yapmamıştım. Çalışan bir çocuk annesi olarak yapmıştım. Sendikalara konuşmaya gitmiştim ki sendikalar Ankara'ya ulaştırsın diye. Daha sonra Rabbim nasip etti. 99 Fazilet Partisi İl Genel Meclis Üyesi. He, 2002 AK Parti İstanbul Milletvekili. 22, 23,
0: aslında kurucularından.
1: 24.
0: Değil mi?
1: Elhamdülillah, evet.
0: O öyle bir süreç.
1: Sonra? Siyaset alanım, çocuk ve nesil, ana rahmini düştüğü andan itibaren 16 yaşına kadar olan bir neslin kamu yönetimini ve sokağı ne ilgilendiriyorsa siyaset alanım, biliyorsun. 3 tane araştırma komisyonu çalışması yaptık. Bir, kayıp çocuklar, özel yetenekli çocuklar ve şimdi de çok yaygın konuşulan şiddete
0: çok zaten
1: muhatap
0: aslında
1: olan çocuklarla ilgili sanıyorum meclis tarihinin ilk soyut başlıklı 3 komisyon çalışmasını yapmak nasip oldu bana, çok şükür.
0: Süper. Sevgili Halide Hocam, onları konuşacağız. Ama ben böyle Halide İncekara biyografisinden çok uzaklaşmak istemiyorum. Müsaadenizle lütfen.
1: Buyur, buyur.
0: Bakışlarınızdan anlıyorum uzaklaşma. Şimdi sevgili Halide Hocam, ben şeyi merak ediyorum. Özlemlerimiz. Bu keşkeyi barındıran özlemlerden bahsetmiyorum. Hı hı. Yani çok güzel başladık. Yani bu işte okul hayatı, işte babanızla olan muhabbetiniz falan, ama oraya dair bir özleminiz var mı?
1: Şöyle, şu andaki aklım, tecrübem, görgüm keşke 35-40 yaşında olsaydı. Hı. Ya da 35-40 yaşındaki olan heyecanım, azmim şimdi olabilseydi diye bazen düşünüyorum.
0: Ne olurdu mesela
1: yapmak
0: öyle olsaydı?
1: İstediklerime vakit yeter mi diye.
0: Ne olurdu mesela öyle olsaydı?
1: Şöyle bir şey, her yaşın kendine göre bir kemalatı, bir davranış biçimi, bir tecrübesi var.
0: Var.
1: Şimdi annelik de stajını yapmadığınız bir alan, değil mi? Milletvekili de stajını yapmadığınız bir alan. Ve zaten girdikten sonra bir öğrenme, yaşama, tecrübelenme. Ben çok şanslıydım, 3 dönem yaptım. Hı. Rabbim nasip etti. Öğreniyorsun, kamuyu öğreniyorsun, kamu yönetimi öğreniyorsun, insan ilişkilerini daha geniş çapta öğreniyorsun.
0: Sinirlerinize hakim olmayı öğreniyorsunuz. Çünkü ben sizin, Halide Hocam, konuşmalarınızı hatırlıyorum mecliste. Benim de biliyorsunuz yaşım yani bir 55 var. Yani var. Hatırlıyorum böyle bayağı aslında bir tatlı ama bir o kadar da böyle şey yapan, böyle herkesin bir anda böyle meclisi susturan bir başkan Halide Hoca'ydı yani o zaman. Özlüyor musunuz?
1: İyiydik ya, çok iyiydik.
0: Bence bir keyifliydi.
1: Çok keyifliydi. 22. dönem özellikle 2 parti vardık. iki grubun da grupları çok iyiydi. Hı hı. Yani kürsüde çok iyi münasebeler yapar. Dalaşırdık.
0: Şimdi nasıl?
1: Ama arkada da komisyon çalışmalarında işbirliğiyle çok işler başardık. Çok işler başardık. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdikilere sormak lazım onu. İyidir inşallah diye düşünüyorum.
0: Bu da çok politik bir cevap olmakla beraber evet oradan virajı alıyoruz. Peki mutlaka sahada, çünkü biliyorum ki sizi sevenler çok. Çünkü bu programı duyurduğumuz zaman sevgili Halide ablacığım, herkes çok sevindi.
1: Ya ben şımarayım diye söylemiyorsun.
0: Hayır.
1: Değil mi?
0: Hiç şımarısınız diye söyleyeyim. Estağfurullah, şımarabilirsiniz. Şımar bu program çok müsait o şeye. Ama bir o kadar da mesela hala sahada olduğunuzu biliyorum. Mesela evet. Sokakta gerçekten o herkesin çok özlediği dokunma meselesi, o muhabbetle temas meselesi. Onu hala Halide İncekar'ı sürdürüyor. Evet. Sen en çok ne duyuyor mesela Halide İncekar insanlardan?
1: Dışarıdan mı? Dışarıdan. Ne duyuyoruz? Hı-hı. Şimdi bazı sabit şikayetler var, onun iç bitmez. Klasik eğitimden şikayet vardır. Her zaman yaşadığımız, insanlar hep daha iyi talep eder, etmeli de zaten gelişimin, değişimin. Geçim sıkıntısı en çok dinlediğimiz. Şehirleşmenin getirdiği yalnızlaşmalar var.
0: Ya bunlar hep aslında haklı
1: istenler. Stres, öfke. Dünyanın yaşadığı konjonktürün üzerinde bıraktığı sağlıklarımızda, ruh sağlığımız başta olmak üzere bozulmalar var. Ama şunu hiç kaybetmememiz lazım. İnsanın direnci, karakteri, şahsiyeti, becerisi neyle karşılaştığı değil, karşılaştıklarını çözme kabiliyetiyle. Bizim hızlı bir şekilde değişen dünyaya, gelişen teknolojiye, kaybettiklerimizin yerine daha iyisini koyarak daha iyi günlere gitmek için çok daha fazla işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek aktör siyaset değil, tek aktör basın yayında değil, tek aktör milli eğitimde değil, bir sürü aktör var. Kabiliyet bu aktörleri yan yana getirerek bu ülke için, bu bayrak için daha iyisini nasıl yapabiliriz daha çok çalışmak lazım. Ben 1-2 yıl bir şeyim kaldı, uzak kaldım biliyorsun rahatsızlık nedeniyle. Ama elhamdülillah sahadayım. Sahadan da hiç geri dönmeye niyetim yok.
0: Süpersin sevgili Halide ablacığım. Yani bu anlamda aslında bugün bizim başat olarak konuşacağımız konuların tam da o ilk taşını, tabiri caizse o introsu sevgili Halide İncekar'ın ne diyelim başlangıcıyla, değil mi? Belki evet. De o anayasa komisyonunda sürecinde hep vardı Halide İncekar'a. Evet. Bu yüzden de mesela doğum borçlanması diyorsunuz ya Halide Hocam. Yani neyi öngörerek mesela şu anda baktığımız zaman aslında çok önemli bir şeyin başlangıcı olarak o ilk pencereyi açan insansınız. Yani neyi öngörerek?
1: Şimdi ben özel sektörde yönetici bir kadındım. Yönetici demek mesainizi herkesten daha fazla kullandığınız, alanınızı, evinize daha az zaman ayırdığınız, çocuklarınıza daha az zaman ayırdığınız. Aksi takdirde zaten yönetici yapmaz. Bir kamu gibi değil özel sektör. Gözünüzün yaşına bakmaz. Kadın olursanız doğum mazeretleriniz arttıkça sizin iş ve yönetici olmak kalma şansınız da azalıyor. Bütün ben bunları yenmekle üç çocuk annesi oldum. Özel sektörde çalışırken, bütün bunları yaşarken yanımda bir asker arkadaşımız vardı. Askere giderken tazminatını aldı ve ona dediler ki merak etme sen dışarıdan primlerini ödeyerek emekline sayılacak. Deyince bu bende bir ışık yaktı. O arkadaşım vatani bir görev yapıyor, gidiyor, ona böyle bir hak tanınıyor. Ben de çocuk dünyaya getiriyorum. Çocuk çok kıymetli bir şey. 18 ay annesinin sütüyle dünyaya gelen, rızkıyla dünyaya gelen bir candan bahsediyoruz. Peki benim kullanabileceğim alan ne kadar? Kullanmak istersem. Şimdi bakıyorum bankalarda çalışan, kurumlarda çalışanlara çocuklarını gurbetik annelerinin yanına bırakıyorlar. İzin alma şansları yok, işlerini bırakamıyorlar, tazminat hakları yok derken o sırada bu ışık çaktı. Dedim ki bir kadın da çocuk dünyaya geldiğinde 18 ay çocuğun mutlak anneye ihtiyaç olduğu süre içinde anne arzu ederse iş kaybetme kaygısı olmadan dışarıdan boşlanarak emekliliğinin sayısını arzu ettim. Allah nasip etti. Gittik, yaptık.
0: Aslında tam da sevgili Halide Hocam, bu anneliğin kavramsal olarak değil, tam da böyle damarlarıyla aşağılandığı, tahkir edildiği bir dönemdeyiz şu anda. Ama bu bir paket halinde, biliyorsun sevgili Halide Ablacığım. Bunun içerisinde işte bir kadının ya da ev kadını olması, ev hanımı olmasının aşağılandığı da bir dönemdeyiz. Bunun için aslında annelikten başlayalım. Niye böyle bir annelik aşağılanmaya başladı, tahkir edilmeye başladı sence?
1: Şimdi bu başlama lafının tarihi, ben bildim bileli bu böyle.
0: Hep böyle.
1: Yani anne olmaya mı zorluyorsunuz? Kadını evinde oturmaya mı zorluyorsunuz? İyi de sen de kadını çalışmaya mı zorluyorsun, anlamadım ben. Hı hı. Kim neyi kime zorluyor? Kim ne istiyorsa, nasıl hayatını konforlu, rahat, özgür ve güvende istiyorsa öyle yaşasın. Evet, annelik dediğiniz bu, bir sivil örgütümüz vardı bizim, ev kadınları diye. Mesela ev hanımı, ev kadını diye bir ifade kullanıyorlar. Ev kadını dediğiniz yerde, bugün ev kadını evden çektiğinizde evinizin dünya kadar işini yapacak yardımcı insana ihtiyacınız var. Kadın evde hem aşçı, hem temizlik işini yapan, hı hı, akşam çocuklarının sofrasını hazırlayan, aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyetini veren, güven duygusunu veren, çocuklarını stresten, kaygıdan, kötülükten, şiddetten alay koyan bir figür. Sen anne figürünü oradan zorla çekersen, kendi kararıyla, ben çalışan bir kadın, kendi kararıyla saygı duyarım bir şey diyemem onlara yerine. Ben şanslıydım çünkü annemle hep yakın oturmayı tercih ettim. Bütün kızlara da tavsiye ederim ki analarına yakın otursunlar.
0: Evet.
1: Çocukları bunu yetiştirmek konuşacağız. Çünkü üç nesil bir arada çok güzel yetişiyorlar. Ama onun dışında kendi gibi olmayanı yermek, ötelemek, bir kadının sabah 8 bir mesaiye servise binip gidip başlayıp akşam 8'de eve dönmek zorunda bırakmak anlamsız, çok abartılı bir tutum gibi geliyor. Ama en mini sivil ve hukuki kurumumuz aile. Bir toplumu bozmak istiyorsanız, hı, önce minimum yapısını bozacaksınız. Önce aileyi bozacaksınız. Çünkü aileyi bozunca, aileyi kaldırdığında sağlığı bozuyorsun, güvenliği bozuyorsun, huzuru bozuyorsun, kültürü bozuyorsun. Bozuyorsun da bozuyorsun. Eğer bir toplumu dağıtmak istiyorsanız artık tanklar, tüfekler sadece işte malzeme satışı olsun falan diye yapıyorlar.
0: Soruyu o zaman çok özür dilerim. Şöyle sorayım. Bozulmuş aile, bozulmamış aile. Bunu bir açalım.
1: Bozulmuş aile, bozulmamış
0: aile. Bozulmuş aile nedir?
1: Şöyle, yani bozulmuş, aile
0: ilk darbeyi nereden alıyor aile mesela? Nasıl bozuluyor?
1: Ya bugün akşamdan başlamıyor sabah aile bozulmaya. Yani tarihin her kademesinde bozuk bu. Çünkü mesela aile kutsaldır diyoruz ama aileyi kutsal kılan, aileyi değerli kılan şeyler nedir? Güven duygusu, bir arada yaşama duygusu, gördüğünü görmeyeceksin, duyduğunu duymayacaksın, değil mi? Biraz kulakların sağır olacak, biraz kanaatkar olacaksın, biraz hoşgörülü olacaksın, azıcık tavizlerin olacak, azıcık sınırların olacak falan. Yoksa sadece nikah kıydın, aynı evde yaşadın, çocukların oldu diye aile olmayı başaramıyorsun. Bugün aile içi şiddet dediğimiz şeyler o zaman konuşmazdık. Biz aile olabilmeyi başaran insanlardan bahsediyoruz. Demin dedik ya, evliliğin testi yok. Anne olmanın testi yok. Stajı var mı? Staj gördük mü biz daha önce anne olmakla ilgili?
0: Kalben.
1: Daha önce bir evlilik stajı yaptık mı biz? Bizi ne yaptılar? Getirdiler, evlendirdiler. Baktılar anamıza, babamıza, etrafımıza baktık. Gördüklerimizi taklit ettik. Ama şunu tavsiye ediyoruz şimdi gelişen çağda. Evlilik önceki, şimdiki gençlerin mutlaka bir evlilik rehberine, rehberliğine, danışmanlığına ihtiyaçları var. Masa başına oturmadan önce bu süreçle ilgili neyle karşılaşacaklar? Bir çocuk dünyaya getirecekler. Bir can dünyaya getirecekler. O can onların kapısında 6 yaşına kadar zekası, yeteneği, kişiliğinin %80'i ailenin içinde oluşacak. Hani boru mu bu diye bir espri var ya. Bu çok ciddi bir şey. Peki hiç staj olmayan, hiç bilmeyen bir anneye babaya biz bir çocuğu büyütmede nasıl rehberlik yapacağız? Rehberlik yapmak zorundayız. Danışmanlık yapmak zorundayız. Ha yuvalar hayırlısıyla gitsin. Gidemedi mi? Ama boşanmaları da böyle cinayete, küfüre, hakarete mahal vermeden bitirmek lazım. Şimdi Yahudilik ve Hristiyanlıkta evlilik bir ibadet gibidir. Hatta Yahudilikte evlenmeyen günahkar kabul edilir. Hristiyanlıkta boşanmak bile zorlaştırılır bazı mezheplerde. İslam dini evliliği de kolaylaştırır. Boşanmayı hiç tavsiye etmez. Ama boşanma altında zulmü hoş görmez. Mutlaka hakemler, danışmanlar, ben buradan bu programda ilk defa anons edelim ki boşanmak hiç arzu ettiğimiz şey değildir. Ama boşanma sonucundaki şiddet olayları da kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Nasıl barolar boşanma anında bir hukukçu veriyorlarsa ücretsiz, bir de psikolog ya da aile danışmanı desteği versinler ki o süreç özellikle çocuklarımız için yıpratarak geçmesin diye öneriyorum.
0: Peki bu boşanmalar neden arttı sorusu?
1: Neden arttı sorusu?
0: Çok fazla mesela. Çok sık duyuyoruz yani. En azından ben bütün programlardaki moderatörlerin bu soruyu çok sorduğunu duyuyorum. Yani bu soruyu sormak için de bir şey görmek lazım ya. Bunun rakamsal sonucunu mutlaka hocam siz biliyorsunuz. Şimdi, ama gerçekten böyle bir durum da var.
1: Yaşın müsaittir. Hatırlarsın ekran başında da yaşı müsait olanlar. Hatırlarlar.
0: Bir yaştan gidiyoruz.
1: Seçimler olduktan sonra başbakanların eşleri öbek öbek sünnet düğünleriyle toplu nikah merasimleri yaparlardı. Hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum.
1: Çünkü büyük bir oranda evlilikler resmi nikahla muhatap olmamıştı. Onun için de toplu nikah şölenleri. Eşim nikah olmayınca boşanma oranları da kayıtlara geçmiyordu. Bizim hangi tarihten öncesine neye göre mukayese edeceğimiz, son iki yıl içindekini mukayese edebiliriz yani kayıtlara geçtikten sonra, ama işte on yıllarca ötesini yapamayız. Dediğim gibi nikahsız yaşama, toplu nikah merasimleri benim hiç aklımdan çıkmaz. Her başbakanın eşi gider Anadolu gezinir, toplu nikah merasimleri yapardı. Ama şimdi her köyün camisindeki imam dahi sizi resmi nikah yapabilecek kadar nikahlaşma işi kolaylaştırmış durumda. Ve kadınlarımız hukuki haklarını çok daha iyi biliyorlar. Boşanma olmasını arzu ederiz. Dediğim gibi danışmanlık, çekirdek aile olma, bir öncekinden taklit etmeme, korku, kaygı, çok korkutuluyor çocuklar evlenmekten. Ya bir eşya döşemek, eşya kurma maliyeti, bir ev kurma maliyeti. O bitti artık, samanlık seyrandı. İki gönül bir miydi?
0: İki gönül bir olunca. Evet öyle bir şey. Dur bir dakika, atasözün üstündeki.
1: Ben çok şey, hala hayatta olduğum için arkadaşlarım çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben evlenirken çamaşır makinesi almamıştım. Bulaşık makinesi almamıştım. Pırlantaya zaten düşmanım. Ama almışlar mıydı hatırlamıyorum.
0: Almışlar mıydı derken?
1: Düşünüyorum şimdi. Çamaşır makinem yoktu. Bulaşık makinesi. Televizyonumuz da bir arkadaşımız kendisine çeyiz almıştı. Biz onun kendisine aldığı çeyizi biz eve getirmiştik biz alıncaya kadar diye. Bunun için de hiçbir kompleks sahibi olmadım. Hiçbir üzüntü duymadım. İki kişinin bulaşığından ne oluyor? İki kişinin çamaşırından. Hafta sonları bir de onları çamaşırları toplar. Karşıdan anneme getirdim. Çamaşır yıkardım. Ama elhamdülillah zaman içinde her şey oldu. Kolaylaştırmak lazım. Gençlere de bu konuda biraz rehberlik etmek lazım.
0: Yani gençlerin sadece evlenmekten korku duymalarına sebep ekonomik sebepler mi, yoksa başka bir...
1: Şöyle gençler hayata, bak nereden nereye geçiyoruz şimdi. Gençler hayata çok genç başlıyor. Türkiye'de yaş ortalaması 75,5-77 aralarında, tamam mı? Şimdi sana 23 sene hayatının 1/3'ünü okul çatısı altında geçiriyorsun.
0: Evet.
1: Tam evlenme çağına geliyorsun, okulu bitiriyorsun, iş bulmak, geçinmek gibi bir yükümlülüğün başlıyor. Şimdi için söylüyorum. Hayatın üçte birini okuyorsun, diğer üçte birinde çalışmak için. Zaten üçte birinde de

0: yiyip yemeyeceğinde meçhul. O zaman yine buradan diyoruz ki eğer biz evliliklerimiz daha canlı, daha kanlı, daha hızlı, daha çabuk olsun, neslimiz daha çok artsın istiyorsak bir kere bu 23-24 yaşındaki eğitim ve diplomalanma yaşını, mesleklenme yaşını bizim 16'ya doğru çekmemiz gerekiyor. Erken hayata başlasınlar. Deneyip vazgeçecekleri süreleri olsun gençlerin. 25 yaşında genç okulu bitirdikten sonra bir bakıyor ki asla bu işi yapmak istemiyor. Artık vazgeçecek zamanı da yok. Evdekiler de evlen diyorlar. Çoluk çocuk da olsun diyorlar. Çocuğun işi gücü yok. Teknoloji değişiyor. İstihdam alanları değişiyor.
1: Doğru.
0: Onun için zaman zor. Bu zorluğa yenmek için bizim hep birlikte sizler yayıncılar olarak, bizler siyasetçiler olarak, üniversitede akademisyen hep birlikte çalışmamız lazım.
1: Sanki böyle bir şey konuşuldu mu Halit abicim? Yani şu anda böyle bir çalışma evet, var diye biliyorum.
0: Evet, şimdi şöyle 4-4-4 ile birlikte gelen bir 12 yıllık meşhur eğitim süresi var. Zaman değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Hı hı. Yapıldığı zaman, efendim ikide bir de onu değiştiriyorsunuz, ikide bir de bunu değiştiriyorsunuz. Değişecek tabii. İnsan değişiyor bir kere, ihtiyaçlar değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani her şey değişecek de bir orası mı yerinde duracak? Orası da değişecek. Öğrenme yaşı değişiyor. Çocukların ihtiyaçları, gençlerin ihtiyaçları, beklentileri değişiyor. Artık istihdam alanları değişiyor. Ona göre şu anda benim önerim, İnşallah çalışıyorlardır. Öyle bir çalışma olduğunu da biliyorum. Hı hı. Zorunlu eğitim yaşını 16'ya çekmek. Hı hı. 16 yaşına çekip de ne olacak 16 yaşında? Tercihli derslerle 16 yaşından sonra çocukları istedikleri kadar alan açabilirler. Bir sürü tercihli ders alabilir. Ama 16-17 yaşına gelmiş bir gence sen fizik öğreneceksin, sen kimya öğreneceksin, bak İngilizce öğrenmezsen seni döverim, okuldan da atarım deyip çocukları anlamsız şekilde yapmak istemedikleri alanlarda başarılı olmaya zorlamak ve onlar başarısız olduğunda bu yaşadığımız olayları yaşıyoruz. Çünkü her başarısızlık bir küskünlük, bir hayattan vazgeçmişlik olarak
1: geliyor gençlere. Bu yaşadığımız olaylar derken bunun içinde ne var Halide abicim?
0: Gençlerdeki öfke, kaygı bozukluğu, gelecek endişesi. Bütün bunları sayabiliriz.
1: Öfkeye biraz yoğunlaşalım. Öfke. Yani şu sevgili Halil abicim, çok konuşuluyor. Yani olay olduğu zaman konuşmaya başlamamız büyük bir gaflet galiba.
0: Evet maalesef.
1: Değil mi?
0: Maalesef.
1: Bunun birçok görüşmelerini yaptığını biliyorum. Birçok konferanslar yaptığını biliyorum bu konuda sevgili Halil abicim ama yani yine aynı klişeye gelmek istesem de klişe olduğu...
0: Gel çıkarız geldiğin yerden.
1: Gerçek olmadığı anlamına gelmiyor ama gerçekten mesela daha dün sevgili bir kardeşimiz de hatta aynı zamanda hocası anlatıyor ki 16 yaşında Abdülbaki ve 17 yerinden bıçaklanarak maalesef hayattan kopartılıyor. Şimdi mesela çocuğu soruyoruz. Çocuk çok halim selim, herkes tarafından sevilen, insanlara yardım etmeyi seven bir çocuk. Anne profili belli. Zaten rahmet böyle
0: Allah, ailesine sabır
1: versin. Şimdi burada niye konuşmamız lazım? Bu konuştuklarımız sebeplerin içerisinde mi mesela bu olayın?
0: Şimdi olması. O gençlerin rahmetlinin üzerinden konuşmayalım, olay üzerinden. Hı hı. Henüz ailenin canı yanmış. Rahmet diliyoruz gençimize de.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şimdi hep bir kaygı var ya, konuşulur ya, okuma azaldı. Hı. Ne demek okuma azaldı? Çünkü hayal dünyanız, kelime hazineniz, düşünme kapasiteniz, okumak ne sağlıyor size? Hayal dünyanızı, kapasitenizi geliştiriyor, ilişkilerinizi genişletiyor. Bu testle bir sınav süreçleri vardı. Bir fıkra anlatacağım burada ama bu anlatmadan geçemem. Şimdi Temel bir lokantanın üzerinde bir etiket görür. Der ki ye iç. Hesabını torununa da ödesin. Temel der ki bedava bir yemek yiyeceğim der. Girer restorana. Yer içer. Çıkarken önüne bir hesap getirirler. Ne oldu? Bir
1: ya
0: sıkıntı mı?
1: Hayır gayet iyi ya. Hiçbir sıkıntı yok. Halide abicim marka gidiyorsun.
0: Der ki hani benim torun ödeyecekti hesabı der. Bu senin dedenin hesabı der. Şimdi nesilde bir bozulma akşamdan sabah olmaz. Bir nesil, iki nesil, üç nesil gelir. Bugün

0: gördüğümüz bir sürü sonuç dün yaşadıklarımız, bugün yapamadıklarımız da yarın yaşayacak gençler. Bu test usulüyle mesela diyorsun ki gence, şunu da hangisine karar vereceksin? Tercih şık sun bana diyor. Şıklardan birini işaretleyeyim diyor. İfade edememe, insanın kendini ifade edememesi, kelimeleri istediği gibi kullanamaması, çok vaka analizi yapamaması onu öfkeli yapıyor. Saldırgan yapıyor. Ve çocukların birbirleriyle yarışacak çok fazla alanı var. Habire yarıştırıyoruz. Oyunlarda, ekranda yarışıyorlar, okula gidiyorlar, derslerde yarışıyorlar, eve geliyorlar, ailelerin mukayeseleriyle yarışıyorlar. Yarışıyorlar da yarışıyorlar ve öfke doluyorlar. Onların öfkelerini almak da başta yayıncıların, çünkü öfke nakli genellikle yayın organlarından geldiği iddia ediliyor. Ve tabii ki eğitim kurumları içinde eğitimcilerin ve siyaset yapıcıların.
1: Bunun içerisine neyi katıyoruz? İşte bu dijital ortamları da katıyor muyuz? Çocukları öfkelendiren öfke sebebi.
0: Şimdi buradan ebeveynlere gelelim. Ebeveyn sorumluluğuna gelelim. Demin dedik ya, çocukların kişilikleri, şahsiyetleri 2 yaşına kadar en hızlı öğrenme ve taklit etme, bağlanma süreçleri 6 yaşına kadar da şahsiyetlerinin ve zekalarının %70'in üzerindeki kısmı anne baba yanında. Peki şimdiki çekirdek ailede anne nerede? Ha. Baba nerede? Çocuk nerede? Bu çocuk nerede öğrenecek taklit etmeyi, görmeyi? Ha, çekirdek aile dedik ya, güldürmeyin beni, ne çekirdek ailesi? Televizyonu koymuşsunuz köşenize, dünyanın her bir yanından bütün haberleri naklen, yayıncının kabiliyeti kadar evin içine sokmuşsunuz. Bir emzik gibi çocuğun önüne televizyon kanalını açmışsınız. Sakın ekran başına bulaşırsınız. Bir düğme kadar yakınlar televizyona. Herkesin aklı, fikri, imkanları öyle değil. Çocuğu oyalamak, bakıcı gibi o televizyonu çocuğun önüne koyan aileler var. Biz sadece kendimize göre düşünmememiz lazım. Çaresizliğe göre de düşünmemiz lazım. Onun için yayın politikaları, sosyal medyadaki sınırsız yayınlar, kontrolsüz yayınlar maalesef çocuklarımızı erken yaşta ya suç etmeye, ya taklit etmeye, ya da amansız bir şehvetle bir hırsa boğuyor.
1: Burada şeyi...
0: En masum çocuklar.
1: Kesinlikle öyle. Bu suça sürüklenen çocuklar meselesini böyle bir tanımlamaya da nasıl bakıyoruz onu da soracağım sevgili Halil ablacığım. Ama ne oldu? Ne oldu biliyor musun?
0: Ne
1: Halil
0: oldu?
1: Halil abla ne oldu?
0: Ne oldu? Ne oldu? Söyle.
1: Reklam aramız. Çok hızlı geçti değil mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Şaşırdın sevgili Halil ablacığım. Reklam aramız, bir sıkıntı yok. Reklam arasından sonra...
0: Efendim? Kesildi mi?
1: Hayır, yayın kesildi. Hayır. Reklamdayız şu anda. Reklama giriyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Siyasetçi, sivil toplumcu, sevgili Halide İncekara hocamızla muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Yarın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Evet, programımıza devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, sevgili Halide İncekara, sevgili kıymetli hocamızla programımıza devam ediyoruz. Şöyle bir soru geldi aklıma. Bir yerden gelmedi, bana geldi. dedim ki Halide ablamız, yani Halide İncekara hocamız neden ekranlara az çıkıyor? Neden? Niye?
2: Çağırsanız çıkarız. Çağırdınız da çıkmadık mı? Şaka

0: Şaka. Olmadı ya, öyle süreç öyle gelişti. Şimdi deminki soruna devam ediyorum.
1: Peki, tamam, o kadar.
0: Gençlerimizi anarken zorbalık, suça sürüklenmek. Bunları konuşmayacağız anlamına gelmiyor. Ama sadece anaokul, ilk, orta ve lisede 18 milyon öğrencimiz var. İkişer veliyle çarpın 40-50'ye yaklaşık. Daha üniversite yok, öğretmen sayısı yok, daha servis yok, kantinci yok. Avrupa Birliği'nde 18 milyonun altında kaç ülke var? 20 tane ülke var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece orta öğretim, ilk öğretim çatısı altında 20 tane Avrupa Birliği ülkesi nüfusu kadar nüfus var. Bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı sadece suça itilmekle, zorbalık gibi kavramlarla tanımlamak çok büyük haksızlık. Ben şunu hissediyorum ve çok rahatsız oluyorum. Her şeyin en son noktasına, çürümüşlük, toplumsal çürümüşlük, çürümek en son konuşulacak bir konu. Yani vazgeçilmişliğin noktasıdır. Çürümüşlüğe gelinceye kadar bozulmuşluk var, değil mi? Bir sürü kavram var. Kabalık, zorbalık yerine kabalık, görgüsüzlük. Bir sürü şey kullanabilecekken niye birileri bizi ille çürümüşlük ve zorbalık lafını? Gençlerle niye zorbalık lafını ısrarla bize kullandırmaya çalışıyorlar? Kim zorba? Ben bu hafta sonu Üsküdar Üniversitesi'nin 11. Bilim Fikir Festivali vardı. Onlarca gence, sadece bizim üniversitemizde değil, bir sürü üniversitede, bir sürü özel icat, keşif, üretim, farklılık yaratan çocuklarımız var ve onlara ödül verdik. Bu çocuklarımız onların tanımıyla suça itilmiş olsun, itilmemiş olsun, başarılı olsun, başarısız olsun, bu memleketin evlatları onlar. Bizim hepsine aynı hoşgörü, aynı nezaket ve aynı sevgi, güven diliyle yaklaşmamız lazım. Ama onların üzerinden zorunlu eğitim yıl yükünü bir eğitim işçisi gibi her sabah okula gidip akşam servisle eve gelen halden kurtarıp çocukların daha kendi yeteneklerine, kendi özelliklerine göre alanlarda hayatla buluşmalarına fırsat vermemiz lazım. Deminki keşkelerinden birisi olabilir. Hep arzum o olmuştur ki Ankara'ya gittiğimden beri bir nesil bakanlığı arzu etmişimdir ben.
1: Nesil bakanlığı?
0: Evet. Çünkü nüfusunuzun bu kadar yoğun bir nüfusu eğer gençlikse, siz hiçbir ekonomik kararınızı, siz hiçbir sosyal kararınızı, ya bir sürü şeyinizi bu genç ve bu nüfusu görmemezlikten gelerek yapamazsınız. Diyeceksiniz ki Gençlik Bakanlığı var, var, yapıyor. Ama zaten onun yükü almış başını gidiyor. Eğitim Bakanlığı Gençlik Bakanlığı değildir. Kurumsal olarak yapacağı hizmet bellidir. Okul çatısı altına 75 bin tane okulu var. 75 bin okulu yönetmek, idare etmek, öğretmenlerini tayin etmek falan işlemlerini yürütür. Aile Bakanlığı'nda aile içindeki çocuğa. Ama bu arada bir güzel nesil bakanlığımız olsa da, değil mi? Oradan ödevleri herkese dağıtsa da bu yükte paylaşılmış olsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum.
1: Çok güzel düşünüyorsunuz.
0: Onun için lütfen zorbalıkla gençliğimizi, akran zorbalığı, kesinlikle o zaman trafikteki zorbalığı, kabalığı, şiddeti ne olarak tanımlayacağız? Bir de ne dediler? Z kuşağı, Y kuşağı dediler. Çocuklara önce bir paket yaptılar. Sonra o paketin üzerine o kadar olumsuz etiketler yapıştırdılar ki çocuklar ne yapacaklarını şaşırdılar. Köpürttüler mi, sevdiler mi, yerdiler mi anlamadım. Onun için herkese diyelim ki sevsinler bu gençliği.
1: Şimdi Halide Hocam şöyle bir durum da var. Mesela biz program başında saldırılardan bahsettik. Mesela işte daha dün hayattan kopartılan, daha öncesinde Ahmet Mingüzü var, sonrasında Atlas var. Evet. Şimdi bu çocukların katili de bir çocuk diyoruz ya.
0: Evet.
1: Burada bu çocukların suçu işleme ya da işte suça sürüklenen çocuk dediğimiz zaman neyi biz burada masum göstermiş
0: Şimdi,
1: oluyoruz?
0: Şimdi suça sürüklenen çocukların yaşları ceza kanunu yapılırken çocukları düşünerek, çocuk suçlu olmaz,

0: üçe itilir düşüncesiyle. Ama onu koyarken, yaparken de hep benim yüreğim oynamıştı. Çünkü çeteler, suç örgütleri, kaçakçılar, mafyalar bu çocukların suç yaşı düştüğü için onları kullanma eğilimlerinin çok olacağı hissine ben şahsen kapılmıştım. Aynı kaygıyı taşıyorum. Bırakın başkasının çocuğu suçu itmesini, ailesinin kendisi de çocuğu suça itebiliyor. Suç ortağı yapabiliyor. Suçun aktörü yapabiliyor. Onun için bu en son düzenlemelerin farkında değilim. Sanıyorum orada yaşla ilgili bir çalışma olacak. Akran arasında olan olur zaten. Yani o dediğimiz kaba ifadeler, şiddet, iyilik de, kötülük de hepsi akranların içinde olur. Akranla birlikte yetişir çocuklar. Bunlar hiç istenmeyen işler. Her zaman olurdu demek anlamlı bir söz değil. Evet olurdu, doğru. Ama eskiden bu kadar yayın organları, bu kadar sokakta cep telefonuyla çekip duyurmak mümkün olmadığı için çoğunu duymazdık. Bugün kesinlikle duymak istemiyoruz. Şunu istiyoruz, teknoloji bu kadar gelişmişken, çocuklarımız bu kadar sosyal kontrolsüz bir alanda yaşarken, anneler babalar lütfen çocuğunuzun güvenliğini sadece okul çatısı altına bırakmayın. Kendiniz de birebir ilgilenin. Kimle arkadaşlık ediyor, kimle oturuyor, kimle kalkıyor. Ne diyoruz? Kim, hangi beş kişiyle birlikteysen sen onlardan birisin. Biz. Bir bak bakalım arkadaşın kimin evine gidiyor, kimden geliyor, akşam evine kim geliyor, akşam eve gelirken nasıl geliyor, bir tarafında bir darbe var mı, bir şey var mı? Ama bu arada sadece çocuklardan bahsetmeyelim. Velilerin zorbalığından da çok şikayetçi çocuklar. Demin dedik ya 30 küsür milyon bu çocukların velisi var. Hı hı. Pandemide çok içim acımıştı biliyor musun? Pandemi oldu, hepimizi eve kilitlediler ya, hapsettiler ya, hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Herkesin feryadı şuydu, bu çocuklara kim bakacak evde? Ama okullar bakım evi değil, okullar eğitim kurumu. Artık eğitim kurumu olmaktan, belki zamanla okullaşmaktan bile vazgeçeceğiz. Çünkü artık hepimizin evinde şu ekranın, şunların başında eğitimlerimizi yapabiliyoruz. Belki okullaşma dediğimiz kavramlar bile bitecek. Eğitim dediğimiz kavramların yerine çok başka şeyler alacak. Ama bu kadar genç nüfusu çok erken yaşta hayatın içine, 16 yaşında en az bir iş yaparak hayatını kazanabilecek, kendi öz sağlığını, güvenliğini, bir uçkurma becerisini geliştirecek halde yetiştirmek kamunun görevidir.
1: Aslında bu işsizlik oranlarını da yani düşürecek bir şey.
0: İşsizlik dediğin şey, kime işsiz diyorlar ben çok merak ediyorum. Sabah evin yatağından kalkmayıp işe gitmeye adama soruyorsun. Ne yapıyoruz? İşsizim abi diyor. İyi de çalışmak istiyor musun sen? Çalışmak istiyorum da iş vermiyorlar abi diyor. İyi de yapacak işin var mı senin? Bak ben aynı zamanda iş hayatının içinde de danışmanlıklar yapıyorum. İşverenler deli gibi ilanlarla eleman arıyor. Diyor ki iş yeri sahibi. Halidan diyor, üniversiteyi bitirmiş genç önüme geliyor diyor. Çocuğum gelince ne iş yapacaksın diye soruyorum. Öğrenirim abi diyordu. 22-23 yaşına gelmiş. 4 yıl yüksekokul, üniversite okumuş. Artık bir iş yerine girdiğinde ekmek parasını kazanacak bir misliği yoksa yazık etmişiz biz o delikanlımıza, hanımefendimiz. İş bulma kavramının yerine bizim hızlı bir şekilde iş kurma kavramını getirmemiz lazım. İş kurma. Birisi bize iş versin. 22 yılımızı okuyarak geçiyoruz, 22 yıl sonra geliyoruz. Ben sana diyorum ki Esra, beni istihdam eder misin? Aslında beni kiralar mısın diyorum sana. Hadi bana bir aylık ücret tespit et. Hadi aylık bir maaş ver bana. Kirala beni diyorum. Sonra bir ömür kiralık geçiriyorum. Onun için bizim eğitim yıllarında çocuğumuza becerisini, yeteneğini, özelliğini yaptığı işi satabilme kabiliyetini geliştirecek destek vermemiz lazım. Şu arada bir çalışmamdan da geçen hafta Milli Eğitim'in yine orta öğretimdeki genç liseli arkadaşlarımızla yaptık. Bir çalışma yapıyorum ben Üsküdar Üniversitesi'nde. Fark et, fark kat, fark at. Genç arkadaşlarıma diyorum ki arkadaşım, Mahallenin en güzel kızını sen

0: almak istersin. En iyi işe sen girmek istersin. En hızlı terfiyi sen etmek istersin. Hepimiz izlemez miyiz? En doğal hakkımız. İsteriz. Peki niye? Niye o varken niye ben dediğimde diğerlerinden bir fark atman lazım değil mi? Diğerlerinden fark edilir bir hikayen olması lazım. Benim seni bir şeyle hatırlamam lazım. Diğerlerine benzemeyen. Bunu gençler şimdi sertifika alarak yapmaya çalışıyorlar. Bir CV gönderiyorlar, 8 tane sertifika. Ama karşına otur kendini anlat dediğinde bir fıkra anlat desen anlatır mı acaba? Bir türkü de söyle desen söyler mi acaba? Diyoruz ki genç arkadaşım, bir genetik yolla geçen yeteneklerini önce keşfet bir bak. Hatta söylerler. Bak senin çocuğa da söylüyorlardır. Hmm. Bana bak şu huyun dayına benziyor ha. Ya müzik kulağı da çok kuvvetli ha. Oh hafızası da. Birileri sana aslında ne olduğunu anlatır. Aile o sırada çocuğun o özelliğini köpürtüp geliştirmesi lazım. Peki köpürttü, gelişti ne yapacak? Fark katacak. Herkes aynı üniversiteyi bitirmiş. Hepsi aynı diplomada. Peki niye ben seçileyim? Niye ben önde olayım? Diğerlerine fark katacak, fark atacak bir şey yapmam lazım. Yaptığım bir işe fark katmam lazım. Mesela ben buradan çıkarken düşsem bile.
1: Allah korusun.
0: Bu arkadaşlar beni şöyle hatırlayacaklar. Hani şu şeyden çıkarken düşen hanım vardı ya. Yani ben burada bir hikaye üretmiş olacağım.
1: Ay Allah korusun. Yani.
0: Bir fark katmış. Düşmek de öyle kötü bir şeydi canım. Düşen kalkar. Yani. Onun için genç arkadaşlarımıza sloganımızı da verelim. Fark et, fark at, fark at. Yoksa değişen teknoloji, değişen hayat şartları, dünya mücadelesi önünüze kırmızı halılar sermeyecek. O kırmızı halıları yine siz kendi kabiliyetlerinizle sereceksiniz.
1: Ne güzel oldu. Ne güzel söylediniz sevgili Halide Hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sen teşekkür. Beni her haline seviyorsun zaten.
1: Kesinlikle. Şimdi Halide Hocam, biz bir program yapmıştık yine. Orada aslında o da çok konuşulmuştu. Orada da galiba işte bu gündüz kuşağı programlarını konuşmuştuk. Ama şimdi benim aslında şimdi o kadar yıl oldu. Şunu sormak istiyorum. Mesela bu dizilerin, bakıyor musunuz dizilere Halide
0: evet.
1: Hocam? Beğeniyor musunuz dizileri? En çok hangi diziyi seyrediyorsunuz demeyeceğim. Şöyle mesela gerçekten mesela gerçeği döndüremezsin. Zaten gerçektir. Ama kurguyu gerçeğe döndürmek istersin. Mesela ben bu çocuklarda gerçekten bunu görüyorum. Nacizane tabii ki sizin gibi üstadın karşısında böyle bir gözlem şeyimi anlatıyorum ama mesela burada nasıl bir etkiden bahsedelim? Yani aslında biraz da medyayı da konuşmak.
0: Biraz medyayı yargılayalım sonra medya beni dövsün tabii.
1: Hiç öyle bir şey yok. Sepet. Öyle bir şey yok. orada mesela ne devreye girmeli? Yani ne mesela şu klişe bizim
0: şimdi
1: çözümümüz mü?
0: Çok çalıştığım şey.
1: Yani çok özür dilerim. Şu klişe bizim çözümümüz mü? Yani işte toplum da bunu istiyor falan. Bu yani bu bana göre bunu kenara koyma vakti geldi diye düşünüyorum.
0: Bir televizyon kanalında olduğumuzu unutmuyoruz değil mi bu arada?
1: Unutuyoruz tabii.
0: Ha, güzel. Yani. Beni de davet ettiğin bir televizyon kanalı olduğunu unutmuyorum ben. Şimdi şöyle evet. Taklit edilen cümleler var. Birisi bir şeye kötü diyor hep birlikte bir kötü diyorlar. Abi ne diziler biliyor musunuz falan. Niye diziler? Şimdi ben bunu çok çalıştığım için. Hatta reklam verenlerle, bütün yayın kurumlarıyla birebir çalıştığım için çok da iyi mesafeler aldık. Rütük'le de birlikte çalıştık. Şimdi herkes bir Rütük'e sopa gösteriyor. Rütük görev başına Rütük. Niçin şikayetçiyiz biz dizilerden? Haberlerin verilişinden. Çünkü toplumsal ruh sağlığımızı ve davranışlarımızı etki ediyorlar.
1: Tabii.
0: Peki toplumsal ruh sağlığını sağlıklı tutmak nerenin görevi? Sağlık Bakanlığı'nın görevi. Sağlık Bakanlığı nasıl kızamık olmamam için bana aşı yapıyorsa, nasıl salgın hastalık olmasın diye tedbir alıyorsa, nasıl pandemi oldu diye beni eve hapsediyorsa, sokakta artan öfkenin, şiddetin, kaygının sebebini gidermekle ilgili de yine ilk çalışma yapacak olan yer Sağlık Bakanlığı'dır. Hmm. Niçin Sağlık Bakanlığı? Çünkü akademisyenleri toplayacak, psikiyatrlarını, psikologlarını toplayacak, ilgili kurumları toplayacak. Diyecek ki benim sokakta bu toplumsal ruh sağlığı ile bu kadar onu sebep gösteriyorlar, bunu sebep, gerçekten bu böyle midir diyeceğim. Benim dediğimi yapmasın. Değil mi? Tabii. Akademi dünyasının dediğini yapsın. Sonra oradan diyecek ki bir dakika arkadaşlar. Benim sokakta bozulan toplumsal ruh sağlığını, çünkü öfkenin, şiddetin aynı zamanda bir sağlık maliyeti var daha sonra. Değil mi? Eczaneye gidiyorsun, hapishaneye gidiyorsun. Bak bu memlekette kötüler kötülük yapmasın diye on binlerce bekçi, yüz binlerce polis, on binlerce yargıç, bilmem ne kadar hapishane bakıyorsun. Niye kötü kötülük yapmasın? Kötü kötülük yapınca biri onu denetlesin, öbürü engellesin, öbürü yargılasın, öbürü de hapse koysun diye. E bu insanlar bunu hak ediyorlar mı? Hak etmiyorlar. Ne diyorduk?
1: Evet. Bu insanlar bunu hak ediyorlar mı? Hak etmiyorlar.
0: Neresinde kaldık lafın?
1: Neyi? Hayır, Sağlık Bakanlığı'na yani öyle bir...
0: Sağlık Bakanlığı diyecek ki neymiş? Sağlık Bakanlığı diyecek. Diyecek ki yayın yoluyla aktarılan bilgiler, görüntüler sokağın ruh sağlığını bozuyormuş çocuğun, değil mi? Diyecek ki Rütü'ye gel bakayım sen buna göre. Ha bu arada gene şeyleri, televizyon yayıncılarını da çağıracak. Şimdi televizyon niye iyi dizi yapsın? Nasıl olsa en bereketli, en pahalı saatte, en kötü, en ucuz, en kalitesiz diziyi yaparak şakır şakır gelirleri alıyor. Kim veriyor bu reklamları buraya? Hep erkekler bu programlardan şikayetçi. Evde hanımları dizi, bu programları izliyor. Söylediklerine göre reyting rekorları kırıyor. Tencereler, tabaklar, şeyler... Ne o? Bütün mutfak eşyaları, beyaz eşyaları, mobilya reklamları orada veriliyor. Televizyoncunun kaliteli reklam program yapması için hiçbir gerekçe yok. Onun için ben buradan iletişim başkanına diyorum ki reklam gelirlerini dağıtırken bu memleketin örfünü, adetini, geleneğini, duygularını ve ruh sağlığını bozacak yayınlara lütfen reklam verirken daha dikkatli olalım. Buradan reklam verenlere de özellikle muhafazakar ve toplumsal değerleri ön planda tuttuğunu söyleyen arkadaşlara da reklam verdiğiniz, sponsorluk yaptığınız programlara dikkat edin. Bakıyorum çok muhafazakar olduğunu söyleyen bazı firmalar çok şikayet edilen programların sponsorluğunu yapabiliyorlar. Ne yapalım biz şimdi oradaki programcı, yapımcı para kazanmasın, onlar profesyonel insanlar. Sen reklama verirsen, sen programa destek olursan televizyon programı niye yapmasın? Demek ki burada mesuliyet sadece ekranlarda değil. O programlara reklam vererek, o programları ayakta tutan, o kalitesizliği besleyen markalar ve reklam verenlerdir. Hı hı.
1: Yani içeriği henüz girmiyoruz.
0: İçeriği şöyle... Ne veriyor bize diziler? Bakalım. Ben izliyorum çünkü senden sonra ben sosyolojiyi bitirdim biliyorsun. Sadece bu sosyal konuları analiz etmek için. Oldum, evet. Dizileri özellikle izliyorum. En gücüme giden şey de TRT1'de bile şimdi öldürürüm, hemen öldürürüm. Durmadan kırmızı gözlü, öfkeli, öldürmeye, dövmeye meyilli insan tipleri. Demek ki bu reyting kaygısından TRT'de kendini alıkoyamamış, diğerlerini suçluyordum. Evet, içerik olarak çok niteliksiz. Hatta o kadar niteliksiz ki. Ben biliyorsun rahmetli Ahmet Kabaklı zamanında tiyatro eleştirmenliğiyle ilk başlamıştım. Sonra sinema, minema eleştirmenliği de yapmışım. Oradan gelen bir alışkanlıklarım var. Dizileri o içerikle de izliyorum. Bir konuyu derli toplu 3 dizi arka arkaya götürme ihtiyacı bile hissetmiyor yapımcı. Bir kalite koyma ihtiyacı bile hissetmiyor. Çünkü reklam gelir her halükarda geliyor. Ne veriyor diziler? Bir kere cezasızlık algısı. Mafyalar var. Güya iyilik yapıyorlar. Yasaklı madde falan yapmıyorlar. İyi mafyacıklar bunlar. Ölüyorlar, öldürüyorlar, vuruyorlar ama hiç ne karakola gidiyorlar, ne hapse gidiyorlar. Hiç oradaki kötü adamlar ceza almıyorlar. Bu sokakta cezasızlık algısı yaratıyor. Peki haberlere gelelim. Haberler şöyle. Falanca filanca şunu yaptı. Sadece 5 yıl ceza aldı. Sadece diye tırnak içinde bir yer veriyor bana. Anlamadım. Ben de şöyle bir duygu uyarıyorum.

0: Kimse mecbur yapmıyordu. Peki, şimdiye gelelim. Bir çocuk maliyeti artırıldı ki. Ana, daha doğmadan baby shower'larım ne diyorlar? Onları. O su mu çıktı? Bu su mu çıktı?
1: Bizim zamanımızda
0: bir diş buğdayı diye bir şey vardı. Çocuğun dişi çıktığında buğday pişirilir. Diş buğdayın üzerine de böyle farklı farklı makas, resim, kitap konurdu. Çocuk kapıdan bırakılırdı, oraya doğru gelirdi. Hı hı. Çocuk o sırada kitap alırsa, aa bu çocuk okuyacak. Eğer makas alırsa, aa bu çocuk yetenek testi falan yaparlardı çocuğa. Şimdi durmadan hep birlikte bir çocuğun maliyetini hayatımızda artırmak. Aa, bu o okula mı gitsin, ay bu okula mı gitsin. Bak çocuklarımızı ne kadar özel alanlarda yetiştirirsek, genel hayatın içine girdiklerinde o kadar ezilirler, zorlanırlar. Entegre olamazlar akranlarına. Onun için biraz şöyle salalım, rahat olalım, çocuklara zulmetmeyelim. Çocukları bir heykeltıraş gibi oymaya falan kalkmayalım. Onlar zaten harika dünyaya geliyorlar. Bırakalım kendi öz yetenekleriyle, becerileriyle büyüsünler, gitsinler. Yük olmasınlar. Olmazlar zaten. 18 yaşına kadar biliyorsun zaten bir sağlık yükleri yok elhamdülillah. Hı hı. Vakıflar, dernekler ben görüyorum harıl gürül çalışıyorlar. Geçim sıkıntı olanlara bu konuda da destek ve yardımcı oluyorlar. En azından
1: yani doğum oranlarının bu anlamdaki rakamların bu şekilde olmasını aslında
0: korku ve kaygı var. Korku ve kaygı var, güvensizlik var. Ve mesela görüyorum bazı haberlerde çok üzülerek izliyorum. Eşler ayrılırken kadın cinayeti diye tanımladıkları o acı olayları sanki adam düğün haberi verir gibi veriyor. Hani buldum bir haber daha, hep bunu da veriyorum. Ayıp ya. Bir ana ölmüş, bir kadın ölmüş. İnsanın ses tonunda bir kaygı olur, bir üzüntü olur değil mi? Uzattıkça uzatıyor. Sanki düğün haberi veriyor gibi. Şimdi bunu ekran başında sen ol. Evli bir eşsen gelecekle ilgili durmadan bir kaygı taşıyorsun. Evlenmemişsen ya evlenirsem böyle olursam diye kaygı taşıyorsun. Hı. Evlendin ya çocuğumun başına bu dünyaya diyor çocuk mu dünyaya getirilir? Ha sen çok şahane bir dünyaya sanki dünyaya geldin. Hani her taraf böyle kırmızı halıydı değil mi? Toz pembeydi sen dünyaya geldin. Bu dünyaya çocuk dünyaya getirmez. Getirmezsen getirme abi. Ben bu çocuğu yani bugün olsa 5 tane çocuk kesin yapardım. Bugünkü aklım olsa dediklerimden. Bir gazetede yazı yazıyorum Ankara'ya gitmeden önce. Hı. Yazımın başlığı ne bil bakalım.
1: Nedir?
0: Ben çocuklarımın barışçı değil savaşçı olmasını istiyorum. Bu kıyametler koptu. Ne demek istiyorsun? Biz
1: ne zamandır,
0: barışçıyız.
1: Hangi yıldır?
0: Yani 2000'den önce işte. Hı. Reklam olması diye gazete ismi vermiyorum.
1: Tamam ben yoktum dünyada evet. Evet.
0: Sen tamam. Ne demek istiyorsun? Halbuki son derece iyi niyetli ve realist bir şeydi. Ve yazıyı şöyle bitiriyorum. Barış denen şey çok matah bir şey olsaydı Verem'le Savaş Derneği değil Verem'le Barış Derneği kurardık dedim. Hı-hı. Ben çocuğumun savaşçı olmak istiyorum. Ama çocuğumun neyle savaşması gerektiğini de bilsin istiyorum. Şimdi demin diziler dediğin, haberler dediğin, yayınlar dediğin bizim neyle savaşacağımızı, haz duygumuzu aldılar elimizden. Onun için birbirimize dalaşmaya ihtiyaç hissediyoruz. Halbuki büyük ülke olmak ilgili bir idealimiz olması lazım. Daha başarılı olmakla ilgili ideallerin, hazlarımızın bu yollara kayması lazım. Basın, yayın, siyaset ne dersen bütün bunların da bunu motive etmesi lazım ki biz birbirimizle boğuşmayalım. Daha ümitkar olalım, daha çok çocuk dünyaya getirelim. Bir de akıllı insanlar çok çocuk doğursunlar. Çok rica ediyorum, çok arzu ediyorum onları görünce. Bu akıllı şeyi sen mi dünyaya getirdin? Yapsana bundan 3 tane daha diyorum.
1: Ya arttırmak için değil mi? Bu şevklendirmek için insanların ne yapmak lazım Halide Hocam yani? Ne yapılması lazım?
0: Şimdi sanıyorum çocuk... Yani öyle tatlı bir şey ki nasıl anlatacağım? Bir kere onların her biriyle tekrar tekrar büyüyorsun. Ya bana tabii bunu söyleyince bana diyorlar ki çok ev

0: binde oturmuş çocuk bakmış gibi ama elhamdülillah ben annemle yakın olmanın çok büyük avantajı taşıdım. Bir de hiçbir şey yapmak zorunda olduğum için yapmadım. Keyifle yaptım. Daha çok kendime ve çocuklara vakit ayırmakla ilgili en azından şartlarımı zorladım. Şimdi çalışmak zorundayım diyor. Ben de o annelere diyorum ki demin ev hanımı dedin ya. Hı hı. Evinizde Türkiye'ye bir lider yetiştiriyor olabilir misiniz diye sorsam. Mesela gitsem o annelerden birine, biliyor musun 30 sene sonra Türkiye'yi senin kız ya da oğlan yönetecek desem nasıl bakar o çocuğa? Ya da biliyor musun dünyada ilk şeker hastalığına şifayı senin çocuk bulacak desem nasıl bakarsa herkes çocuğuna o sevgi ve muhabbetle baksın.
1: Bak bu güzel.
0: Ben
1: bunu hemen
0: sevdim.
1: Haber metni haline getirip arkadaşlar yarın Halide abladan. Gerçekten güzel. Aslında şu anneliği de bir gün sevgili Halide ablacığım, Halide hocam konuşmak isterim. Özellikle Halide İncekara ile konuşmak isterim annelik nedir?
0: Benle konuşuyor, benim kızlarla konuşuyorlar.
1: Öyle mi? He, tamam.
0: Benim anlatacağımla onların anladıkları farklı olabilir. Ha, yalnız şunu söyleyebilirim ki.
1: Tatlı bir anne olduğunu düşünüyorum.
0: Yani bilmiyorum tabii çocuklar onu nasıl görüyorlar da.
1: Hemen arıyorum.
0: Ama şunu şunu biliyorum ki özellikle erkeklerde, hanımlarda da öyle. Mesela iş hayatındayız, siyasetteyiz, makamlarımız var, mevkilerimiz var, itibarlarımız var, lakaplarımız var. Adam bir yerde genel müdür. Ya da müfettiş, ya da banka müdürü, ya da okul müdürü. Eve gelince hala kendini müdür müfettiş zannediyor. Halbuki kapıdan içeri girdikten sonra artık bütün makamlarınız, bütün mevkileriniz, bütün görevleriniz kapının dışında kaldı. Siz içeri girdikten sonra eşinize sadece eş, çocuğunuz anne ya da babasınız. Birbirimize müdürcülük oynamaya, müfettişçilik oynamaya gerek yok. Bu huzuru bozan maalesef faktörlerden biri olduğu için kulağıma geliyor.
1: Yani evde de eve iş mi alıyor yani?
0: Eve rütbe alıyor. Eve makam alıyor.
1: Devam ettiriyor.
0: Hala kendini müdür zannediyor. Yani çocuklarla ilişkisi...
1: Mesela şöyle bir şey var sevgili Halide ablacığım. Bir insan mesela bir görevi yapar. En güzeli yapmak ister. Yapar da. Sen niye sonra onun psikolojisini atlatamaz?
0: Mesela?
1: Hayır mesela onu da görüyorum. Bu anlamda eğer bir mesela çok olayı biraz böyle niren gibi noktaya getirdim ama mesela sizin söylediğinize şey mütenasip efendim bir şey söyleyeceğim. mesela evdeki rolleri dışarıda bırakmıyor oluşumuzdan mülhem konuşuyoruz ya. Mesela niye orada kendini sürekli hisseder? Bu neyle alakalı? Hangi boşlukla alakalı?
0: Ya
1: niye
0: hiçbirimiz,
1: hükmeden
0: hiç birimiz geçmişimizden, dünümüzden, yarınımızdan bağımsız değiliz. Yani böyle harikulade bir yaratık olduk. Diyoruz ya her yaşın bir kemalatı var. Şimdi genç arkadaşlarım bir çalışma yapıyorlar. Ekranda da izliyorlar. Üsküdar Üniversitesi Siyasal Bilgiler Psikoloji Bölümünde arkadaşlara. Dedim ki son 100 yılda bu toplumun yaşadığı travmaları bir tarihlendirir misiniz dedim. Hmm. Sokak olayları, depremler, orman yangınları, muhtıralar, 17-25'ler falan. Henüz yarısına geldiler çalışmanın. Dediler ki 7 gün dahi üst üste nefes alamamışız. Yani her 3 günde biz, 3 günde bir afet felaket haberiyle, bir sokak olaylarıyla, bir kötülükle uyanmışız. Bir insanda bile bir travmayı gidermek ne kadar uzun sürüyor.
1: Çok.
0: Toplumsal travmaları hep taşıyarak geliyoruz. Annemizin yaşamış olması yetmiyor. Bize naklettikleri var, bizim yaşadıklarımız var, bizim naklettiklerimiz. Onun için hep diyoruz ya, dirençli bir duygusallık, dirençli bir ruh sağlığına çok ihtiyacımız var. Üstümüze üstümüze gelen bu afetlerin, felaketlerin, savaşların bizde yaratacağı bunalımları gidermek için çok iyi bir ruh sağlığına, bir dirence ihtiyacımız var. Yoksa altından kalkamayız. Şimdi 7 gün bile gün yüzü görmemişsin bu memlekette. Ya muhtıran olmuş, ya ihtilalin olmuş, ya sokak hareketlerin olmuş, oyun olmuş, buyunu o bitmiş. Sadece yaşadığımız, ya hiç bizim nesil 100 yılın afetini yaşadı deprem olarak. Bunun ekonomik bir maliyeti var, psikolojik bir maliyeti.

0: var. Her şeyini kaybetmiş insanlarımız var. Bunların gittiği şehirlerde yaşadıkları psikoloji var. Hemen eve bağlayacağım, unutmadım. Niye böyle davranıyor dediğin yerde bütün bunlardan bağımsız değil o davranışlarımız. Olduğu yerlerde zor tutulmaya çalışıyoruz. Olduğumuz yerleri kaybetmekle ilgili bir kaygımız var. O kaygı bitmediği için de mütürcülük oynamaya devam ediyoruz.
1: Teslimiyet güzel bir şeydir ya. Tevekkül.
0: Tevekkül. O, onu herkesten bekliyor. Bu şeyi çok karıştırıyoruz biz. Bu iyi insanların sayısı, iyi davranışların sayısı çok olmaz zaten Esra'cığım ya. Bunlar azdır zaten. Yani şimdi diplomalar herkesin diploması olunca, iyilerin, kötülerin, vasıfların, vasıfsızların, herkesin bir ünvanı olunca biz karıştırıyoruz. Her ünvan iyilik, iyi insan, becerikli, yeterli, yetenekli insan anlamına gelmiyor. Her diplomalı okuma yazma oranı artmış olmak bizi topyekin daha iyi bir topluluğum yapmıyor. Eğer o kadar eğitim yılı içinde hala bize İnsan olmayı, yardımlaşmayı, komşu olmayı, eş olmayı, anne baba olmayı öğretememişse o eğitim, bu konuştuğumuz şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama ben yine diyorum, bu toplumu kötüyle kötülükle anmanın bir anlamı yok. Birileri hep bunları konuşalım istiyorlar ama iyileri de konuşalım. Yine ben iletişim başkanından bir ricam var. Lütfen haber saatlerinde verdikleri kötü haberlerin sonuçlarını bize bildirsinler. Bir kere bu adaletsizlik duygumuzu...
1: İletişim başkanlığı mı buna müdahil olsun istiyor?
0: Olsun. Çünkü onu... Olsun mesela efendim, hani olsun. Benim toplumsal ruh sağlığım için, bak, toplumsal ruh sağlığım için bu yayın organlarından da. 15 dakika kötü haber veriyorsun, yetmiyor kardeşim, Panama'nın kötü haberini veriyorsun ya. Afrika'daki kötü haberi veriyorsun. Diyorsun ki Türkiye'deki yetiremedim sana. Komşulardaki kötü haberleri de yetiremedim. Bak sana dünyanın öbür tarafında Amerika'nın bilmem ne mahallesinde zincirleme trafik kazası olmuş. Onu da gidin. Ne istiyorsunuz bizden ya? Ha ne istiyorsunuz gerçekten bizden? Ne yapmak istiyorsunuz bizden? Tamam onu be. Haberi vermekle ilgili hiçbir derdim yok. Ama bu dış seslerle ilgili niye benim beynimin dibine işliyorsunuz? 10 dakika haberini ver, 10 dakikada bana bu memlekette olan iyi şeylerle ilgili haber ver. Bu da yayıncılığın bir sorumluluğu olsa gerek, değil mi? İşte, mesela komedi dizisi yazan kalmadı, farkında mısın? Yazabilen kalmadı. Dizilerin farkında mısın? Hiç bakkal yok, manav yok, market yok, kasap yok. Hepsi hayat kapattı. Yok. Hepsi koltukta oturuyor. Bir salon var. İki tane şey yapmışlar.
1: İşte diyorum ya, herkes sevgili Halide hocam. Hükmetmek istiyor ya, bu manada böyle o şeyler, tevazuyu giyinmek, öyle kalmak çok az kaldı yani. Onları zaten biz ne zaman izledik sen biliyorsun sevgili.
0: Tevazuyu zayıflık olarak görmek isteyenler olabilir.
1: İyilik de öyle onlara göre.
0: Evet, iyilik birilerine, kötülere göre. Kötü, bıktık bu kötülerden be. Evet. Vallahi büyük bir toplu beddua mı yapsak bu kötü?
1: Hemen şu anda bismillah. Sevgili Halide hocam, programımızın sonundayız. Evet, maalesef son dakikasındayız. Çok isterdim ki böyle bir sabah namazına, ezanına kadar bir programı yapalım ama biliyorum ki Halide İncekara ile konuşulan şeyler hep her
0: çok
1: zaman
0: derin
1: ve bir çırpıda geçiyor. Çok güzel akıyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten
0: sağ
1: çok güzel oldu.
0: Lütfettiniz, yani. Davet
1: şimdi
0: ettiniz.
1: Şimdi arkadaşlar siz gidin, biz burada böyle değil mi? Öyle diyeceğimiz bir sohbet gerçekleştirdik. Sevgili Halide İncekara vardı programımızda. Siyasetçi, aynı zamanda sivil toplumcu dedik ama bunu herhalde daha sonrasında açarız. Hiç bunlara girmedik normalde. Ama zaten senin de, sizin de çok gönlünüz yoktu bu konulara girmeye. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Son cümleyi söylemiş oldunuz.
0: İzleyicilere de çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra buluştuk. İnşallah memnun kalmışlardır.
1: Kesinlikle öyle kalmışlardır. Bizim izleyicimiz sizi sever. Çok sevgiler. Sevgili Halide İncekara'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Biz, siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Sevgili Halide İncekara'yla siyasetçi ve toplum bilimci, aynı zamanda sivil toplumcu Halide İncekara'yla muhteşem sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse efendim, buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Neredesiniz sevgili seyirci? Karşıma konuğumu aldım. Siz gelmeden evvel birkaç kelimeyle söze sohbete girişelim dedik. Vallahi böyle donup kaldım. Birkaç kelimeyle şaşırdım. Desteğinize ihtiyacım var. Çünkü Veli İnce'nin anlatacakları öyle benim bir kalemde, kalem değil.
1: Değil.
0: Bir kalemde çok hızlıca hazmedebileceğim şeyler değil. Çünkü bizi yüz yüze getirdiği, karşılaştırdığı bazı şeyler olacak programımız içinde. Ona hoş geldin diyeceğim fakat hangi vesileyle burada olduğunu da en başında söylemiş olalım. Elimde Ali Sami'ye ait, müellifinin Ali Sami olduğu Karagöz Beyoğlu'nda isimli bir kitap var. Bunu yayına hazırlayan isimlerden biri Veli İnce ki az sonra kendisiyle sohbete girişeceğiz. Fatih Altuğ da diğer emek veren dostumuz. Şimdi kısacık kitabın arka kapağından size şunu söyleyeyim. Karagöz Beyoğlu'nda diye kitabı çerçeveliyor ve tarif ediyor bu paragraf. Eski ile yeninin, masumiyetle sefaatin çarpıştığı trajikomik bir atmosferde gölge perdesinden matbuata hicret eden bir figürün modern edebiyattaki yeniden doğuşunu müjdelerken okuru İstanbul'un eğlence ve dönüşüm haritasında benzersiz bir keşfe çıkarıyor. Yani bizim aslında çok eskilerden beri tanıdığımız, perdeden bildiğimiz Karagöz'ün kitaptaki karşılığını görüyoruz Ali Sami kalemiyle. Neyle karşılaşmış güncel, o günün günceli olan İstanbul'da onlara bakacağız. Ama onun izini sürerken aslında biraz kendi alışkanlıklarımız ama daha da fazla izini sürersek belki karakteristik özelliklerimize doğru bizi çıkaracak eşiklerden atlayacağız. Hoş geldiniz. Çok konuştum ben. Siz hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hayır çok konuşmadınız. Daha fazla konuşmalıyız diye düşünürüm. Yani söyleyecek tabii ki çok şey var kitapla ilgili ama en nihayetinde bu kitabın bizle ilgili ne söylediğine de oldukça dikkat etmek gerekir diye düşünürüm.
0: Orası epey derinleşecek kısmı. Ben kapaktan kapağa hızlıca geçmek ne kadar daha doğrusu önümüzdeki şu dakikalar el verirse o kadarını iyi konuşabilmek için önce yazarını tanıyarak başlayalım isterim. Sizce de uygunsa Ali Sami kimdir nedir Karagöz üzerine epey yazmıştır çizmiştir ama ne söylemiştir, niye yazıya taşımıştır, nelerle meşgul olmuştur ki biz şimdi onun peşinden bunun peşine düşmüş olduk. Onu bir tanıyalım sizin dilinizden.
1: Ali Sami Bey ile ilgili aslına bakarsanız çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ne zaman doğdu, nerede doğdu, ne zaman vefat etti bunlarla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Ama Bekir Sami Bey'in oğlu olduğunu biliyoruz. Ve dönemi itibariyle Geveze gibi bir işte mizah dergisinde yazdığını, hakeza Karagöz'ü karakterize ederek hem bu romanı yazdı, daha sonra da hikaye veya uzun hikaye diyebileceğimiz başka eserler de yazdığını da görüyoruz. Kendisi aslında bir mizah yazarı ve bu mizahını oluştururken belki de Türk kültürünün en önemli mizah karakteri olan Karagöz'den de oldukça etkilenen bir adam. Karagöz Beyoğlu'nun dışında işte Karagöz Bulgaristan'da Karagöz eğleniyor Karagöz'ü gibi. Evet, oldukça gezdirmiş bir sanatçı. Ve işte elimize bugüne kadar bir bütünlüklü halde gelebilen tek eseri bu. Hı. Diğerleri çeşitli arşivlerde kalmış. Hatta onlar üzerine de yine çalışıyorum. Onları da toparlamakla ilgili bir gayem de var. Ama bütünlüklü olanı şu an elinizdeki.
0: Peki Ali Sami Karagöz'ün peşine düşmüş,
1: evet.
0: İzini muhtelif yerde sürmüş ki elimizdeki Beyoğlu'ndaki izleri, içeriğine de geleceğiz. Siz Ali Sami'nin bu edebiyatının, bu dilinin üstüne niye gittiniz, niçin ilginizi çekti? Çünkü bu motivasyonla bana hep bitemez, neden o değildi bu?
1: Ya aslına bakarsanız şunu söylemek isterim. Yani ben bu kitabı nereden buldum, onu aslında ilk önce size anlatmak
0: tabii,
1: isterim.
0: Buyurun.
1: Benim yani bir araştırmacı olarak veya bir işte akademisyen olarak en büyük zevklerimden bir tanesi boş zamanlarımda işte ülkemizdeki çeşitli kütüphanelerin arama motorlarına sevdiğim kelimeleri yazmaktır. Yani işte Cumhurbaşkanlığı arşivimizin yahut İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB kitaplığın arama motorlarına çeşitli kelimeler yazarım. Pandemi dönemiydi. Yine o ekranda dersten çıktığım günlerden bir tanesiydi ve hakikaten işte bu arama motoruna girerek biraz kendimi motive etmeye çalıştığım bir geceydi ve Karagöz yazdım. Milli Kütüphane'nin arşivine bunu yazdım ve karşıma işte birçok tabii belge çıktı, birçok gazete küpürü çıktı vesaire ama bir de bu kitap çıktı. Kitabı indirdim. İndirebiliyoruz üye olduktan sonra malum. Ve tabii yazarıyla orada karşılaştım. Hemen edebiyat tarihlerine baktım. Acaba Ali Sami Bey kim? Çünkü yani ben edebiyat kökenli bir çalışan bir insanım ama hiç daha önce böyle bir isme rastlamadım. Bakabildiğim neredeyse bütün edebiyat tarihlerine baktım ama hiçbirinde Ali Sami ile ilgili hiçbir şey yoktu. Ne eseriyle ilgili ne de kendisiyle alakalı hiçbir şey yoktu ve o şekilde bu izi sürmeye başladım. Bir yandan eseri çevirmeye başladım. Derken Ali Sami Bey'in bu eserini bütünlü bir şekilde oluşturdum ama yani aslında bir merakın, bir işte kelimenin bir arama motoruna yazılmasıyla başladı.
0: Şimdi tamam anladım. Hoş, esprili de bir şey bu aslında. Yani siz bir taraftan kendi arayışınızın peşindesiniz ama aslında karbon izinizi bırakırken oraya birilerine de bir şeyler söylemiş oluyorsunuz. Hani bugünlerde özellikle konuştuğumuz şeylerden biri şu ya, yapay zekayı yönlendirme konusunda onu nasıl kullanacağımızı ve konuşturacağımızı bizim de öğrenmemiz gerekiyor diye. Siz bunu yıllar öncesinden tam yapay zeka da bu kadar gelişmemişken belki yapmaya başlamışsınız bir yönüyle. Bu adımlar onun işareti gibi göründü bana.
1: Biraz öyle, evet.
0: Fakat rastladıkça bir de vazgeçme işiniz var. Yani tamam bulabilirdiniz, bir şey de yokmuş deyip geçebilirdiniz. Buldukça ilginizi çeken şey ne? Niye orada kaldınız? Aslında, ne söylüyordu?
1: Aslına bakarsanız yani ben üniversiteden itibaren hani Karagöz Hacivat oyunlarına çok şey yaparım. Yani böyle çok dikkat ederim. Ve üniversitedeyken de gerçekten geleneksel tiyatro dersi alırken çok da ilgimi çeken bir şeydi. Ve dedim ki yani ilk defa bir romanın parçası olarak geleneksel bir karakterin orada karşıma çıkması bunu günümüze kazandırmak gerekiyor motivasyonu doğurdu bende. Zaten çok sevdiğim bir karakter, bir oyun ve ilk defa bunun roman karakteri haline getirip moderniteyle yan yana getirilmesi bende büyük bir ivme yarattı ve başladım o şekilde. Çok kolay da olmadı onu da söyleyeyim. Yani ilk iki cildini başka bir arşivden, son cildini başka bir arşivden bulmak, onları bir araya getirmek de çok kolay olmadı ama temel motivasyonum kesinlikle o modernite ve gelenek arasında bir köprü kuracağına inancım aslında beni buraya yönlendirdi.
0: Yazarın da burada tercihi çok enteresan. İçinden geçmiş olduğu moderniteyle karşılaşma, tanışma ve entegrasyon sürecinde

0: belki çatışmayı, çelişkiyi gelenekle karşı karşıya getiriyor. Burada da herhalde mizahtan biraz güç alıyor.
1: Oldukça doğru. Ama yani burada şunu da söylemek lazım. Şimdi bizim klasik olarak oyunda bildiğimiz, yani Karagöz işte daha böyle kaba, biraz daha Hacivat'a göre işte böyle...
0: Hacivat Çelebi'dir, Karagöz değildir. Daha evet. Yavaşanlar, daha dandun tırnak içinde diyebileceğimiz kesinlikle, biridir.
1: Kesinlikle öyledir. Ama burada daha başka bir algısı var. Bir kere gerçekten moderniteyle yan yana geldi ve onu tanımak istiyor. Hacivat'ın burada özelliği ise onun gelenekle koparmak istediği bağı koparmaya izin vermeden onun o bağlantısını hep bir şekilde tutuyor. Bu çok önemli. Hacivat'ın buradaki karakterizasyonu da bence gerçekten takdire şayan tasvir edilmiş.
0: İlginç bir düşünce gerçekten. Yani karşılaşılan o manzarayı, bir de sürecin içinde iken insanlar kendi yaşadıkları şeyi hemen teşhis edemeyebilirler. Ama bir krizli dönem bu yine de. Ve o krizli dönemin içinden geçen Ali Sami Bey de bunu Karagöz ve Hacivat'la karakterize ederek meseleyi ortaya seriyor. Anlatmaya çalıştığı derdi, dert diyebileceğimiz kısmı derinlikli bir şey epeyce.
1: Oldukça.
0: Dili nasıl, neyle karşılaşacak okur? Daha doğrusu Ali Sami Bey'in ilk yazdığı şekilde mi, yoksa bu bir sadeleştirme çalışması mıydı aynı zamanda? Çünkü yazıldığı dönemin okurunun belki kullandığı dille günümüz arasında bir makas açıklığı da oluşmuş olabilir. Siz nasıl çalıştınız bunu?
1: Yani 1908, yani 2. Meşrutiyet romanı olarak dönemi itibariyle o dönemi de düşünürsek dili gayet o dönemde de anlaşılabilecek bir dil. Hı hı. Belki bugünkü anlamda anlaşılamayacak şeyler varsa da biz metni tamamen aynı şekilde çevirdik. Fakat altına bazı küçük notlandırmalar yaptık. İşte kelimelerin anlamlarını verdik. Bu anlamda okur hem dilde bir yolculuğa çıksın istedik, hem de asıl metnin kendisiyle de karşılaşmasını bu anlamda önemsedik. Hatta şunu da söyleyeyim size. Ali Sami Bey birçok Fransızca kelimenin Osmanlı Türkçesi halini de yazmış. Ve okuduğu gibi yazmış. Ben o kelimelerin izini sürerek de...
0: Zorlandınız mı? O biraz zorlu bir şey olsa gerek.
1: Oldukça zor.
0: Başka alfabe, başka kelime.
1: Ve okunuşuna göre yazmış. Yani ama Fransızca söyle yazılmıyor. Fakat bunların da izini sürdüm. Bunların tek tek...
0: Fonetiğinden yola çıkarak...
1: Fonetiğinden, seslendirmesinden yola çıkarak da bunları oraya şey yaptım. Ve altına işte o bulduğum kelimelerin tamamının da anlamlarını vererek hani okuru bu anlamda da desteklemeye çalıştım.
0: Rahatlatıcı olmuş olsa gerek. Nelerle karşılaşıyor? Biraz yani olayın kendisine dönelim, hikayesi ve felsefesinin ötesinde. Nelerle karşılaşıyorun? İpuçlarını sizden biraz rica edeceğim. Çünkü şunu önemsiyorum gerçekten. En başta sorduğumda kastım buydu zaten. Meşrutiyet dönemi romanı ama aradan 120 yıl geçmiş oluyor aynı zamanda bakıldığında. Bugüne neyi nasıl söylüyor, ne karşımıza çıkacak ve okur zevki olarak biz izini takip edebilecek miyiz? Çünkü müziğin de edebiyatın da dönemlere göre verdiği bir zevk var. Mizahın da hatta böyle. Yani bir dönem için çok eğlenceli olan bir şey. Bir zaman geçtikten sonra şimdi bu dönüşüm belki daha da hızlı aslında. Yani 20 yıl evvel çok eğlenceli ve komik görünen bir şey bugünün mizah anlayışının dışında kalmış gibi görünebiliyor. Bu bakımdan bu kadim bir şeye mi dönüşüyor, yoksa demodeliğe falan sarabilir mi? O yollara mahkum kalabilir mi? Nasıl buldunuz edebiyat sevki olarak?
1: Yani ben demode olacağını düşünmüyorum. Çünkü Karagöz oyunu hiçbir zaman demode olmaz. Bunun moderniteyle kurulan bağlantısıyla hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü biz o anlamda gerçekten kendimizden de birçok şey buluruz. Hem Karagöz'de hem Hacivat'ta ve diğer bütün karakterlerde. Ne bulacağız sorusu bir kere bize hakikaten bir Beyoğlu panoraması sunar. Yani o panoramada bugün hatta aradan 120 yıl geçmesine rağmen hala aynı mekanları Beyoğlu'nda gidip görebilirsiniz. O bağlantıyı hissedebilirsiniz. Yani bugün evet bazı içinde geçen bazı mekanlar bugün kaybolmuştur. Hı hı. Ama hala var olanlar da vardır.

0: Kaybolanların yerinde yine o kültürü yansıtan başka mekanlar da vardır. Bu anlamda mekan, insan, zaman anlamında bir bütünlük kuruyor. Ve Karagöz aslında yani o klasik bizim işte ilk romanlarımızda karşımıza çıkan işte miras yedi, böyle işte yeri geldikçe kendi özelliği olan o geveze hali bir yerde yerini modernitenin sancılarını çeken bir karaktere bırakmış.
1: Derinleşmiş bunu, belki biraz.
0: Bunu görürüz. Evet, kesinlikle de derinleşmiş. Yani klasik olarak hani artık bir modernle gelenek arasında bir taraf tutmuş, tarafın bir tarafında olmuş ve bu çatışmadan desteklenmiş bir olay örgüsüyle karşılaşmıyoruz sadece. Ve aynı zamanda Karagöz Beyoğlu'nun sokaklarında gezerken bize Beyoğlu'ndaki bütün ötekileri, bütün işte aslına bakarsak o Beyoğlu'nda bir zamanlar 53 dil konuşulurdu zamanını ve ifadesini de bize yansıtıyor. Yani o çok kültürlülüğü, o birden fazla insanın iç içe yaşadığı geniş kültürü de bize yansıtıyor bu anlamda. Hatta bitmiyor, dünyayla Beyoğlu'nun bağlantısını da Orient Express'le kuruyor. Romanın bir bölümünde Orient Express'le Paris'e gidiyor. Paris'te hem kendi kültürü ile oraya giden bir karakterin orada nasıl bocaladığını ama bir yandan da oraya gittiğinde nelerden haberdar olduğunu da görüyoruz. Yani Paris'e gittiğinde aslında Batı'yla veya işte Fransa'yla birçok konuda ortaklık kurduğu kavramlar da var. Onu da söyleyeyim size.
1: Birkaç küçük ipucu rica edebilir miyim? Yani böyle sorulmaz belki. Hani ama Zeynep Hanım lütfen, yani yazdık, o yıllardır uğraştık. Okuyunuz diyeceksiniz biliyorum ve büyük bir zevkle okuyacağım ama biraz bize ipucu olsun. Hani Paris'e gittiğini söylediniz, Beyoğlu'ndaki karşılaşmaları neler, nereye girip çıkıyor, neler şaşırtıyor onu?
0: Bir kere yani bizi Beyoğlu'nda konuşursak bir kere Tokatlayan Oteli'nden bahsediyor. Yani ve gerçekten benim anladığım kadarıyla Tokatlayan Oteli o dönem itibariyle sadece bir otel değil. Yani konserlerin verildiği, büyük yemek sofralarının kurulduğu, o dönemin eşrafının toplandığı bir mekan.
1: Bir muhit gibi, bir mahfil gibi.
0: Evet, bir mahfil gibi kesinlikle. Bunun yanı sıra işte şeye gittiğinde ise, Fransa'ya gittiğinde ise bir kere opera binasını görüyor. En dikkatimi çeken yerlerden birisi orası. Opera binasını gördüğünde orayı bir meclis binası zannediyor. Bu kadar büyük şaşalı bir yapının karşısında ancak böyle bir yer olurdu filan diyor. Ve orada bir tabii bocalama yaşıyor ama aynı zamanda orada bir temsil de izliyor daha sonra. O temsile de tabii çok hayran kalıyor. Bunun yanı sıra dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Fransa'daki restoranlarda gelen o işte yani kursların ne kadar böyle çeşitli olduğu ve bu çeşitliliğin nereden geldiğini düşünmesi de çok ilginçti o anlamda. Yani birçok şeyi orada görüyorsunuz. İşte deniz mahsullerinden bahsediyor. Onun bir şekilde İstanbul'daki karşılığını kendi zihninde düşünüyor. Bu anlamda bir içsel bir çekişmeyi yaşadığını da görüyoruz.
1: O zaman şunu soracağım şimdi size. Ali Sami Bey'in bütün bunları kaleme alırken, karakterlere yaşatırken, karşılaştırırken ve konuştururken Ali Sami Bey burada sadece bir gözlemci mi? Yani bu akış içinde başımıza bunlar geliyor, gündelik hayatımıza bunlar giriyor. İstanbul'un Beyoğlu'sunda özellikle bunlar yaşanıyor. Bu karşılaşmalar ve buradan çıkıp Paris'e gittiğimizde de bunları görmüş oluyoruz demesi bir gözlem mi? Yoksa eserin kendi içinde gelenekle modernite açısından bir saf belirleme, bir tez üretme gibi bir pozisyon var mı?
0: Aslına bakarsanız saf belirlemeden ziyade bence bir pozisyon üretme hali var. Yani modernite karşısında acaba biz neyiz sorusunun sadece modernitenin kendi oluşturucularının kavramlarının dışında da acaba değerlendirilebilir mi? Biz de bu kavramı acaba kendimizce bir şekilde ifade edebilir miyiz diye düşünüyor. Yani sadece o bozulmayan ezberlerin, o

0: üretilmiş kavramların arkasından düşünmüyor kesinlikle. Yani ben onu şuradan yola çıkarak da söylüyorum. Kesinlikle Karagöz gibi bir karakteri bu anlamda bir kere bir roman karakteri yapması bile bunu gösteriyor. Yani sadece işte bir safım belirli olsun diye bunu yapmıyor. Ben modernite karşısında ne yapıyorum ve ben bu kavramı nasıl yorumlarımı da düşünüyor ama bunu özgün, kendince yaptığı yorumlarla nasıl yaparımı düşünüyor.
1: İlginç bir yolculuk aslında. Bir okur açısından da ilginç bir yolculuk olacaktır bu kitabı tecrübe etmek. Evet. Kesin. Sizin açınızdan da öyle olmuş olduğu içinden çıktığınız o şeyle, yüzünüzün aldığı ifadeyle aslında onunla ilgili duyduğunuz heyecan çok belli. Ve 120 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bir takım bugün güncel olan bazı tartışmalarımızın bundan 120 yıl önce edebiyatta kendine nasıl bir form bulduğu ve zihinleri nasıl çalıştırdığı konusunda. Bu seyre baktığınızda bugün güncel hayatımıza katkısı olabilir mi 120 yıl evvel? Edebiyat üzerinden de olsa bir zevk unsuru elbette taşımış olsa da bir şeyin tartışmaya açılmasına katkısı ne olur, nasıl olur edebiyatın? Özellikle de bu kitabın tabii ki.
0: Yani bu kitabın özelinde ve belki de hani artık güncel tartışmalardan bahsettiğiniz için söylüyorum. Artık o işte biliyorsunuz yani modernitenin bir endeksi vardır. Bu endeks genellikle Batı tandansı üzerinden okunur. Ama hem bu kitabın öznesinde 120 yıl önce olmasına rağmen yine bugünü de şu anlamda aydınlatır. Acaba biz bu kavramların endekste bir kayma olduğu düşüncesi gerçekleşebilir mi? Biz kendi adımlarımızla acaba kendi yolumuzu yürüyebilir miyiz? Ki bu anlamda hiçbir şeyi bırakarak, geride bırakarak özellikle değil de her biri arasında birer köprü oluşturarak ve bu köprüyle birlikte o bağlantıların tamamından bir istifade haliyle birlikte yol yürümeyi bence bize söyler. O anlamda şu bir gerçektir. Yani biz artık eserlerle kurduğumuz ilişki yahut yazarlarla kurduğumuz ilişkide kesinlikle bunları değerlendirirken kendi kavramlarımızla kültürel olarak oluşturduğumuz endekslerimizle bunu yapabiliriz'i de bize hissettirir. Aslında şunu söylemek istiyorum. Roman dediğimiz şey evet bizim Batı'dan aldığımız bir tür olabilir. Kavram olarak da öyle olabilir ama biz bunu kendimizce nasıl yorumluyoruz ve kendi kültürümüzde bunun yoluna nasıl yönler veriyoruz'u bize gösteriyor. Özellikle Karagöz'ü karakterize ederek.
1: Programın başında aslında tam da kayda girmeden evvel sizden bir ricada bulunmuştum. Onu izninizle paylaşacağım seyircimizle. Az önce dedim ki ben Veli Bey'e, sayın seyirciler. Dedim ki hocam yanınızda kalem var mı? Ben bu kitap benimse eğer teşekkür ederim. İmzalamanızı rica edeceğim. Size de dediniz ki yani yok. Sonra ben baktım. Bende de yok. Arkadaşlardan istedik ve dedim ki kalem yok. Çünkü artık her şeyi not aldığımız dijital ekranımız var.
0: Evet.
1: O yüzden yok dedim ve siz buna itiraz ettiniz.
0: Ben buna şöyle itiraz ettim. Yani aslında yani hani kalem hiçbir zaman olmadı. Yani aslında hep oldu ama hiçbir zaman olmadı. Yani biz istediğimizde oldu demek istiyorum. Bunlar hani biz diğer kavramla da karşılaştırırsam ya da onu beraber düşünürsem şunu söylerim. Yani biz işte modernitede hep konuşulan bazı kavramlar var. İşte modernitede acaba geç mi kaldık? Acaba aramıza bir mesafe mi girdi? Bu mesafedeki yolu ne kadar hızlı süreçte alırsak o kadar iyi arayı kapatırız mı acaba diye düşünürken şunu söyledim. Söylüyorum kendi kendime. Acaba biz bu mesafeyi gerçekten kapatmak istiyor muyuz?
1: O zaman şuradan almaya başlayalım yine. Yani biz bir Karagöz hikayesi üzerinden, onun kitaba dönüşmüş, romana dönüşmüş hali üzerinden onun moderniteyle yüzleşmesi üzerine konuştuk. Hikayeyi oradan okumaya çalıştık. Yazarının hem kendi çağı içinde anlamaya çalıştık, hem bugüne getirmeye, ulaştırmaya çalıştık. Fakat nihai olarak baktığımız şey bugün o modern, hani geride mi kaldık, hızlı mı geldik, yavaş mıydık, bilmem ne miydik derken zaten onun da sonrasındaki bir çağa tekabül eden bir hızlı akıştan da bahsediyoruz. Yani yakaladık mı, yakalayamadık mı derken o çatırdadı ve başka bir aleme akıyor gibi görünüyor. Böyle bir merkez kaymasından bahsediyoruz. Onu birazcık açalım istiyorum ama bu tartışma hep bizle var olacak mı? Yani biz yakaladık mı, yakalamadık mı?

0: Paradigma meselesi nereden doğuyor? Bu aslında yine aynı şekilde modernitenin getirdiği bir tanım üzerinden mi yanlış okuyoruz bu geç kalmışlık meselesini?
1: Aslına bakarsanız yani tam olarak bir yanlış okuma da değil. Evet, belli yerlerde tabii ki yanlış okuma ama yani biz şunu kaçırmamakta bence bir şey yapmalıyız, bir çıp atmalıyız bir yere. Bazı şeyler zamanını, mekanını yani o işte zamanın ruhunu bekler. Türk kültüründe de bu bence bu şekildedir. Yani sadece işte biz geride kaldık yahut işte yavaşladık algısı değil, belki de istemedik. Yani istediğimiz noktada çünkü birçok şeyi başarabilen bir kültüre sahibiz. Demek ki onun zamanını bekliyoruz. Bazı şeylerin zamanı olmalı diye düşünüyoruz. Ha bunun sancılarını yaşamıyor muyuz? Tabii ki yaşıyoruz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bizim kültürümüzde bir şeyler her zaman olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Ama bunun zamanı dünyanın zamanıyla uymak zorunda değildir. Uymuyordur da çoğu zaman da uymamıştır. Yani bu bir gerçek. Bizim işte yazıya geçişimizde, bizim işte matbaaya geçişimizde belki de dünyayla aynı çağda, aynı entegrasyonda değildir. Ama bu sadece bizim geri kalmışlığımızla ilgili değil, belki de istemememizle de ilgilidir. O zamanda onu istemememizle de alakalıdır. Ama bunu yapabildiğimizi ve bunu gerçekten içselleştirebildiğimizi de ben çok iyi gözlemleyebiliyorum.
0: İzlerini nereden sürüyorsunuz bunu? Çünkü bu konuşmaya, bu tartışmaya biz aslında şöyle gelmiştik. Türk milleti olarak biz çok hızlı değişim ve dönüşüm süreçlerinden, hatta kırılma diyebileceğimiz şekilde şiddetli dönemlerden geçebiliyoruz. Yani bir şeyle ilgili bir gecikme diyoruz. Hani kırılma şeklinde yaşandığı için gerisindeki uzun vadeli sürece de gecikme diyoruz. İşte gecikme. Kaçıramayacağımız bir noktada hızlı bir adaptasyon süreciyle o kırılmayı yaşıyoruz. Ondan sonra oradan oraya, o kuşaktan oraya başka kültürlerin ya da milletlerin belki yüzyıllarda sürecek serüveni biz de bir kararla, ya bu enteresan bir şey mesela, kararla dönüşmesi.
1: Evet işte yani bu yani size aslında belki daha önceki küçük bir konuşmamızda da bahsettiğim şey, sürekli şunu düşünürüm. Yani işte Göktürk kitabeleri olduğunda, dikildiğinde, yazıldığında hemen komşularımızda kağıt, mürekkep, matbaa hatta diyebileceğimiz ilk elde olsa bazı şeyler var. Fakat biz niye bunu tercih etmedik de taşı tercih ettik? Ona yazmayı düşündük. Niye bizim için bu değerliydi? Yi her zaman düşünürüm. Yoksa bu kavramları bilmediğimizden diye düşünmüyorum. Biz bunu bu şekilde tercih ettiğimiz için böyle olduğuna inanıyorum ben. Yani o anda gerçekten bunu taşa yazmak istiyor. Ve ona ayrı bir ünsiyet atfediyor.
0: Çok ilginç şu bakımdan, mesela matbaayı konu edindiğimiz için şu anda onun üzerinden soruyorum. Çok daha erken, ilkel şekli diyorsunuz ama Asya'da bunu Çin'de tecrübe edebilirdi. Evet. Fakat üzerine çok ciddi bir zaman geçiyor ve matbaanın gelmesi bize doğudan değil, önce batıya gidip sonra batıdan tekrar bu tarafa dönmesiyle gerçekleşiyor. Bu tercihse kodlarda ne var, siz nasıl okuyorsunuz bunu? Evet, o taşa yazma tercihinin üzerine gidelim birazcık. Çünkü o coğrafyada da bu coğrafyada da komşuları var, etkileşim halinde olduğu kültürler var. Ama onların içinde koruduğu bir karakteristiği var gibi görünüyor. Bu söylediğiniz sözlerden öyle anlıyorum. Bir tercihe dönüşmesi için belirgin bir damarın, bir anlayışın olması gerekiyor.
1: Ben o anlayışın veya işte sizin o belirgin damar dediğiniz şeyi aslında tamamıyla yani bu kültürün, bu dili konuşanların, bu dilin oluşturucularının tamamıyla dünya zamanıyla çok entegre olmadan yaşadıklarını düşünüyorum. Yani evet, akan bir zaman var. Bu zamanın içinde kendilerinin büyük bir yeri var ama sadece akan zamana uymakla ilgili bir dertleri yok. Kendilerine ait ayrı bir zaman akışları var. Ve bu zamanın akışıyla birlikte aslında o yolu yürümek istiyorlar. Yani dünyada bir şeyler ilerlerken veya bir şeyler gerilerken ben de gerilemeliyim, ben de ilerlemeliyim diye düşünmüyor. Ben kendimce bunu nasıl ilerlemeliyimi düşünerek bunu yapmaya çalışıyor. Ve o yüzden de bazen tabii ki tarih çatışmaları bu anlamda yaşıyor. Ama ben şunu yine söylüyorum. İstediği anda ve istediği doğrultuda oluşturabilecek kadar önemli bir yapıya, kültüre, bir teşkilatlanma haline de sahip.
0: 2000 yani binlerce yıllık bir dil birikiminden bahsettiniz ve bunu evet oraya tarihlendiriyoruz biz. Orhun kitabelerine doğru gidiyoruz. Değişerek, dönüşerek ama damarını da koruyarak bugünlere gelmiş bir şeyden bahsediyoruz. Bu bizim zihnimize, anlayışımıza ne katıyor? Nasıl bir özellik kazandırıyor?
1: Yani aslına bakarsanız şunu bir kere söylemek lazım sizin bu söylediğiniz şeyden yola çıkarak. Yani ben her zaman derslerimde de kendi öğrencilerime de her zaman şunu derim. Yani belki içindeyiz o yüzden fark etmiyoruz ama biz gerçekten dünyanın en kadim dillerinden birini konuşuyoruz. Ruhu olan bir dilden bahsediyoruz. Bu elbette ki bugün bütün dili formal veya bilinçli olarak biliyoruz anlamında bunu söylemiyorum. Ama bu dili hem formal öğrenirken hem gizil öğrenirken bir yandan da kültürünü, geleneğini ve gelenekle modernitenin bağlantısını bile öğrenerek devam ediyoruz hayatımıza. Bu anlamda da bize gerçekten birçok şey söylüyor. Yani sonuç itibariyle o kelimenin ruhu bir şekilde bizim kendi ruhumuzu, bilinç dışımızı, bütün aslında heybemizi doldurduğumuz bütün her şeyimizi de bu anlamda etkiliyor. Yani böyle bir bağlantı kuruyor aslında ve bu bir şekilde bize öğrene geldiğimiz o dilin içinde farkında olmadan da verilen şeyler aynı zamanda.
0: İlginç bir yolculuğun parçası olmaya devam ediyoruz ve bu esnada bize edebiyat eşlik ediyor. Şu bakımdan da bugünlerde bu kitapla karşılaşmak benim için çok ilginç oldu. Şimdi az önce bir parça ipucunu verdim ama oraya birazcık dönelim istiyorum. Bir karşılaşma anı veya anı demeyelim ama dönemi diyelim. Bir karşılaşma döneminden bahsediyor kitap. Onu hikaye etmiş, onu roman kurgusuyla anlatmış. Bir içinde çatışma da olabilen bir evet karşılaşma, bir tanışma hali. Ne aldık ne verdik, bir alışveriş meselesi de var burada. Ve üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçtikten sonra biz bu karşılaşmayı epeyce bir tecrübe ettikten sonra neresindeyiz ve tartışmaya başladığımız şeyler bunu hala taca çıkarmayıp nasıl sahada tutuyor onu merak ediyorum. Çünkü artık bu karşılaştığında Karagöz'ü hem merak ettiren hem kendi hayatıyla ilişkilendirmeye çalıştığı şeyin sonrasına geçiş sürecindeyiz gibi de sanki. Bu sadece bizim bugünümüzden veya bu coğrafyadan, bizim ülkemizden, bizim dilimizden ibaret de değil. Bir modernite aynı zamanda işte batı merkezli olmayı da çağrıştırıyor. Tek başına ve doğrudan eş anlamlısı değil elbette. Ama böyle okumaya alıştığımız bir düzenden, bir düzlemden çıkmaya çalışıyor gibiyiz.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani artık tamamıyla batı endeksli ve yani o batılılaşma endeksli düşünce yerini artık kendi işte içinden doğan, içinden neşet eden bir yapıya da bürünmeye başladı. İşte demin hani endeks kayması veya merkez kayması dedik ya. Yani biz evet 120 yılda belki Tanzimat'ı da bunun içine katarsanız
0: doğru,
1: 250
0: gider.
1: Yıl
0: tabii,
1: diyelim
0: tabii.
1: Biz buna. Bu 250 yıl içerisinde hakikaten iyi okuduk. İyi tahlil ettik. Bunun ne olduğunu, ne olmadığını oldukça iyi tahlil ettik ve bunu algıladığımızı ben kesinlikle düşünüyorum. Şu an ise bu algıladıklarımızı ve tahlil ettiklerimizi kendimizle nasıl bir araya getirerek kendi kavramlarımızı yaratabiliriz, kendi yolumuzu nasıl yürüyebiliriz aslında ortaya çıkarmanın tam eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum ben.
0: Edebiyat konuşuyoruz aslında ya da edebiyat tarihini konuşuyoruz aslında ama insan hem yaşadığı çağı içine bir şekilde alıyor ya da o çağ o kişiyi içine alıyor. Şimdi batı merkezli olmaktan çıkması gereken gerekliliğini hissetmeye başladığımız bir dünyada yaşıyoruz aslında. Bir dil kurmaya çalışıyoruz. Bu sadece şunu merak ediyorum çünkü süreci etkileyecek şeylerden biri bu diye düşünüyorum. Bu itiraz gündeme geliyorsa eğer sadece bana benzemeyen bir değer olarak mı yoksa hani o insanlık çerçevesine beklenen cevabı sunmuyor.

0: anlamadığı yerlerden mi Batı merkezli anlayış çatırdıyor? Daha somutlaştırayım. Güncel bütün olaylar ve dünyanın sürüklendiği yerden bahsediyoruz. Modernitenin vaat ettiği şeyler vardı. Anlayış olarak, hayat olarak ve getirdi de önemli ölçüde. Kapitalizmi getirdi ardından mesela ve bu insanlık içinde yayıldıkça her ne kadar dünyanın farklı yanlarında, farklı zamanlarda yaşasalar da insanlar aslında kabullendik hepimiz ve standart kabul ettik modernitenin getirdiklerini. Evet, bu çok önemli. Standart kabul ettik. Tek çizgi kabul ettik ve bunun dışında bir şey olamaz gibi kabul ettik. Bizi bunun dışında düşünmeye mecbur eden şeyler ne olmuş olabilir? Bunu gerçekten merak ediyorum. Sadece bu kıyafet benimkine benzemiyor şeklinde bir anlayış mı? Yoksa başka insani çıkmazlarla mı boğuşuyoruz bir taraftan da?
1: Ben sadece yani bahsettiğiniz üzere söylüyorum. Hani bu bana uymuyor ya da bu kıyafet bana uymadı diye bunu yapmıyoruz. Yani artık bazı kavramlar bize yeterli gelmiyor demek ki. Ve bu kavramlar yeterli gelmeme hali bize yeni kavramlar üretme ihtiyacını doğuruyor. Evet, demin dediğim gibi yani biz var olan o kavramların tamamını öğrendik, tahlil ettik, anladık. Ama bunun yanı sıra kendimizi tam olarak burada ifade edemiyoruz. Acaba nasıl burada tam olarak ifade ederiz'i düşünmeye başladık. Ve bu yerden bakarak da işte o yeni kavramlar üretme ihtiyacı duyduk. Yoksa ben sadece işte bu bize uymuyor ya da bu bizim dışımızda, bu bizden farklı diye olaya baktığımızı düşünmüyorum. Tamamıyla bu evrensel kültür içerisinde artık ben de bu anlamda kendi sözümü söyleme zamanım geldi demenin aslında tezahürü olduğunu söylüyorum. Yani çünkü Türk kültürü her zaman, her yaşadığı dönemde artık benim de sözümün zamanı geldi dediği hep bir dönem olmuştur. Ve bu anlamda dünyayı gerçekten hem yön vermiştir hem de bu yön verirken bunu kendi kavramlarıyla yapmıştır. Yine öyle bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bizim artık kendi kavramlarımızı oluştururken, her şeyin farkında olarak bu kavramları oluştururken artık dünyada bizim de işte o gereken yerde, o gereken şeyleri oluşturacağımız zaman geldi algısı bizde önemli.
0: Sadece kendi açımızdan mı okuyoruz bunu, yoksa bu kendini merkeze konumlandıran modernite anlayışının ötesinde dünyanın genel olarak, bir dakika, kendine göre bir çizgi çektin ama bu beni tanımlamıyor. Sen kendine göre beni tanımlıyorsun diyen başka yerler, başka kültürler, başka hareketlilikler var mı dünyada?
1: Mutlaka vardır. Yani tabii ki vardır. Bugün en nihayetinde size şunu söyleyebilirim. Çok başka bir yerden bir örnek olacak ama buyurun. Mesela hepimizin bildiği işte moda ve kozmetik. Hep ne biliriz? İşte Avrupa endeksli biliriz. Ama dikkat ediniz. Gelen alt neslin tamamında artık Asya bir kayma var. Evet. Demek ki endeks değişebiliyor. İnsanların değerleri, yargıları, bakış açıları farklılaşabiliyor. Ama bu sadece insanların yargılarının, değerlerinin değişmesiyle ilgili de değil. Hakikaten Asya'nın artık dünyada söz söyleme ihtiyacını hissedip söz söylemeye başladığı bir yerde de bu konumlanıyor aynı zamanda. Yani her ikisi beraber ilerliyor aslında. Bu da tabii ki bizim için de geçerli olacak bir kavram. Biz de o endeksi kendimiz açısından değerlendirip kendi tabii ki yargılarımızı her zaman olduğu gibi bu evrene katmakla ilgili bir derdimiz olacaktır.
0: Ben zaman zaman belli meseleler vesile olup da düşündüğümde karakteristiğimiz içinde, yani Türk kültürünün yapısının içinde adaptasyon kabiliyetini, hızlı anlama, hızlı uyumlanma, dramatize etmeden yeni duruma hızla intibak etme konularında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Acaba böyle bir eşikten mi geçiyoruz şu aralar diye düşünüyorum. O bakımdan söyledikleriniz ilginç de geliyor bir bakımdan. Yani hem bir birikimden söz ediyorsunuz ama bu kelimeleri ne yapacağız hocam onu bilmiyorum. Aksiyon almak diyeceğim, sonra kendi dilime kendim acı biber süreceğim. Ama aksiyon alıyoruz, evet.

0: Her dil bunu yaşıyordur. Yani biz...
1: Kendimizi kötü hissetmeli miyiz? Yani çok fazla kelime aldık gibi hissediyoruz ya bazen. Çok hassasiyet de göstermeye çalışıyoruz. Kaçabildiklerimiz var, kaçamadıklarımız var ama acı biber sürüyor muyum, sürmüyor muyum dilime?
0: Yani bence sürmemelisiniz. Çünkü çağın gereği bu. Ama ben şuna çok inanıyorum. Yani insanlar... bu kelimeleri evet alırken, kullanırken tabii ki işine yaradığı için kullanıyor. Kullanacaktır da ama gerçekten hani dünyayı anlamlandıran, bakan, gören, estet bir zevke sahip olan insanlar artık o kelimelerle yetinmemeye, kelimenin ruhuna da bakmaya başladıkça kendine, kelimelerine, sözcüklerine, o kültüre dair anlamlı bütünlere tabii ki geri dönecektir. Biz yani bu dünyada yaşarken, bu dünyaya entegre olurken ki çok kolay entegre oluyoruz. Ama buradan etkilenmeme diye bir şey söz konusu olamaz. Tabii ki etkileneceğiz ama bir süre sonra bu kelimelerin ruhu bize yetmemeye başlayacak. İşte o anda veya o zamanda biz böyle metinleri, sözlükleri, kültürümüzü karıştırmaya başlayacağız ve oralardan inanılmaz bir zenginlik olduğunu gördükçe daha da derinlere inmeye başlayacağız. Ve böylece aslında o kullandığımız yabancı tandanslı kelimeler kendi kelimelerimize dönüşte birer basamak haline gelmiş de olabilecek.
1: Süreci bir de böyle okumak lazım diyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: O zaman süreci okumaya biraz şimdi sizin çalışmalarınız ve tecrübeniz üzerinden gelelim. Öyle toparlayalım son dakikalarımıza varmak üzereyken. Siz bir araştırmacısınız. Kendi ilginizin, zevkinizin, merakınızın, uzmanlığınızın peşinde ürün, eser ortaya koyuyorsunuz. İnsanla temasınız da devam ediyor ama bir tarafta yetişmekte olan yeni yeni nesillerle genç bir araştırmacı ve uzman olmanıza karşın karşılaşıyorsunuz. Bu aktarım konusunda karşınızda gördüğünüz manzara nasıl? Onu alan nesille ilgili ne söylersiniz?
0: Şunu söylerim, yani ben her zaman derslerimde özellikle kelimelere çok dikkat ederim. Yani ve öğrencilerim de mutlaka her gün bir kelimenin ruhu, anlamı ile uğraşırım. Yani dersimin belki de bir 10 dakikası bununla geçer. Ve çıkışta şunu söyler insanlar. Biz bu kelimeyi belki binlerce, milyonlarca kere kullandık ama gerçekten bunun şu kökten geldiğini, bu anlamı ifade ettiğini, bu ruhu taşıdığını bilmiyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk diye ayrılırlar ve bu işte kelime haznesinin genişmesiyle birlikte o düşünce haznesinin geliştiğini de, o dünyanın genişlediğini de, dünyaya 400, 4000, 4 milyon gözden bakmaya başladığıyla ilgili bir derdi olmaya başlar. Ve böylece de ortaya işte gerçekten merak eden, bakan, eden, gören o gözler çıkar ve bu bir şekilde kendini devam ettirerek gider.
1: Yolunuz açık olsun hocam.
0: Çünkü
1: sizin yolunuza eşlik etmeye çalıştığımız 40-45 dakika içinde su gibi aktı zaman heyecanlı ve şunu anımsattı, hatırlattı. Biz gerçekten bir şeyi sevmek istiyorsak tanımak durumundayız. Tanımadan sevmek de mümkün değil. Bu vermiş olduğunuz son örnek o yüzden beni çok heyecanlandırdı gerçekten. Bunun buradan çıktığını bilmiyordum demek, onunla o tanışma anına gitmek bağları kuvvetlendiren ya da hatırlatan, ortaya koyan bir şey. Çok teşekkür ederim yolculuğunuza eşlik ettirdiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi ki Ali Sami Bey sizin vasıtanızla ve Vakıfbank Kültür Yayınları vasıtasıyla günümüzde de devam edecek hale geldi. Çok sağ olun.
1: Yeniden tanıştırdınız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, misafirimiz Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda kitabını bize bugüne taşıyan Veli İnce'ydi. Zevkle okuyacağınızı tahmin ediyorum. Büyük bir zevkle çünkü dinledik Veli İnce'yi de. Size de çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada

0: yapmışım. Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
0: Ben o gün şanslıydım.
2: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Bazen meseleleri ya da kişileri anlayabilmek için böyle tek kanallı, tek boyutlu bakmaya daha yatkın olduğumuzu fark ediyorum. Mesela bizi şaşırtabiliyor. Ama diye bir şey koyuyoruz araya. Hukukçu ama şair. Veya diyoruz ki kaptan siz ama dememişsiniz ve demişsiniz. Ben olsam ama derdim ama şair derdim. Siz kaptan ve şair demişsiniz. Emin Bülent Serdaroğlu için. Hem futbol tarihi açısından, hem edebiyat tarihi açısından, hem Cumhuriyet tarihi açısından, Osmanlı son devrinden gelen bir isim, Cumhuriyet devrinde önemli bir isim, tarihsel bakımdan da önemli bu kişi, acaba bu yazarın radarına nasıl girdi?
1: Evet, tabii yani okuma alışkanlığını çok küçük yaşlarda kazandım. Bu anlamda da ilkokul öğretmeni ve annemin çok özel emekleri var bu tip platformlarda her zaman teşekkür etmeyi tercih ediyorum öncelikle. Tabii bu anlamda da hem edebiyatın muhtelif türlerine hem de siyasi, tarihi metinlere ciddi bir ilgim gelişti küçük yaşlardan beri. Bu hususta da özellikle okuma hayatım beni o Türkçenin büyük zenginliğine götürdü. Hal böyle olunca da aslında Osmanlı Türkçesine de bir merakım doğal olarak başladı. Haliyle Emin Bülent ve kendi kuşağını sanki günümüz şair ve yazarları gibi okuyacak bir ilgi geliştirdim. O anlamda da tabii Emin Bülent'in, ben Emin Bülent okumaya başladığım zaman baskısı yoktu metinlerin. Zira 40'larda ve 50'lerde hazırlanmış iki kitap vardı. Bunlar da derleme kitaplardı Emin Bülent'le ilgili. Bu işin edebi veçesi, yönü diyebiliriz. Bir de tabii Galatasaraylı olunca ayrıca ilgimi celbetti Emin Bülent. Bu anlamda şunu çok özel buluyorum. Bunların da ötesinde. Yani Osmanlı'dan kala bize miras kalan şahsiyet anlamında önemli vasıflardan birisi de çok yönlü kişilik. Bugün çok yönlü kişilik diyoruz. Yani hem hayatın içerisinde, hem belli sanat alanlarının içerisinde, hem bir tarafından da meslek erbaplığı olan, aslında kül bir insan portresi karşımıza çıkıyor. Ben bunu bu anlamda İstanbul'un medeni bir birikiminin dışa vurma olarak da görüyorum. Emin Bülent böyle şahsı.

0: şahsiyetlerden biriydi. Haliyle ilgim normal bir edebiyat ya da Galatasaraylılık ilgisinin ötesine sıçradı. Ve bir çalışma yapabilir miyiz ışığı bende yandı. Süreç böyle gelişti.
1: Kaynaklar zengin miydi? Çünkü aynı zamanda evet. Bir araştırmacıyla karşı karşıyayım ben. Evet. Kaynaklara inmesi gereken biri var ki benim için hayatı kolaylaştırsın ve benim için Emin Bülent'in tanınırlığını, şahsiyetini, eserini ortaya koyabilsin. Kaynaklar ne durumdaydı?
0: Kaynaklar şu durumda. Aslında biz kitabın da çok yönünde rahmetle yad ettik. Hem Salih Seki hem Rıfat Necdet Evrimer iki tane derleme kitap hazırlamışlar 40'larda ve 50'lerde. Bu anlamda şiirlerinin belli bir kısmına tabii erişebiliyorduk. Hakkında yazılmış iki master tezi vardı, yüksek lisans tezi vardı. Zaten bu yüksek lisans tezlerinden birini yazan hocamız mevcut kitapta da biyografisini ele aldı Emin Bülent'in. Tabii bunun dışında Galatasaray Dergisi'nde bazı yazılar mevcuttu. Bir edebiyat dergisinde de bir dosya konusu vardı Emin Bülent hakkında. Onun dışında açık kaynaklarda çok bir erişeceğimiz metin yoktu. Biraz da zaten bu durum bizi kitabı hazırlamaya itti diyebiliriz. Yani aslında kaynakların azlığı bizdeki böyle bir kitap hazırlansa iyi olur duygusuna arttıran, motive eden bir durumdu diyebilirim yani.
1: Ne kadar sürdü çalışma ve hangi temasları kurmayı gerektirdi?
0: Tabii şöyle, bugün Emin Bülent Serdaroğlu dediğimiz zaman genelde ya özel bir ilgisi olması lazım insanların. Hem Fecrati'ye hem eski şiirimize, mesela tabii Yahya Kemal eski şiiri başka bir anlamda kullanıyor ama biz 21. asırda biz eski şiir deyince ister istemez o kuşağa temas ediyoruz. Belli çevrelerin bildiği bir insan Emin Bülent ya da lise edebiyat müfredatında öğrencilerin talim ettiği bir isim. Müfredat icabı talim ettiği bir isim. Biz bu anlamda Emin Bülent'in ben remz bir şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Remz bir şahsiyet olduğu için de hem edebiyat çevrelerinin hem Galatasaray camiasının bir araya geleceği ve ortak bir emekle hazırlayacağı bir kitabın Emin Bülent'i gerçekten günümüz okuru hem edebiyat camiası hem spor camiası için Emin Bülent'i tahakkuk ettirebileceğimizi düşündüm. Bu sebeple de Galatasaray Lisesi müdürü hocamızla, oradaki öğretmenlerimizle, ailesi Emin Bülent'in çok güzel yaklaştılar. İlk teması kurduğumuzda çok güzel yaklaştılar. Onların çok özverili yaklaşımı, özellikle fotoğraflarının temininde, albümünün temininde ve el yazılı nüshaların ilk defa okuyucuyla buluştu şiirleri. Bunların temininde ve tabii yayın evinin çok özel bir ilgisi oldu Ketebe'nin. Bu paydaşlar bir araya geldiğinde de Emin Bülent'i daha iyi okuyura sunabildiğimizi düşünüyorum.
1: Kitabın sayfalarında gezinirken dikkatimi çeken bir paragrafı ben de hem sizinle hem izleyen ve dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum tekrardan. Galatasaray ve Emin Bülent bahsinde Reha Bilge'den alıntıyla deniliyor ki bir büyük Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu adlı yazısına atıfla Galatasaray Sultanisi'nin 392 numaralı başarılı öğrencisi Galatasaray Spor Kulübü'nü kuran ilk 3 kişiden biri. Sporcu, usta bir futbolcu ve golcü, Fecrati grubunun ve Servet-i Fünun gazetesinin romantik bireysel duruşlu tanınmış yazarı. Yunanların Girit'i ele geçirmesine ve oradaki Türk ve Müslümanlara karşı uyguladıkları insanlık dışı saldırılara karşı ulusal tepkiyi dizelerine alan şair, Türkiye'nin bütünü tehlikeye düşünce Çanakkale'de işgalcilere karşı yiğitçe savaşan bir kahraman. Benim ama dediğim şey burada hem de diye doğru sıralanıyor hakikaten. Çok yönlü diye bahsettiğimiz ve anlamakta bugünün şartları içinde güçlük çektiğimiz bir insan portresi. O günün şartlarının getirdiği bir kuşağın ortaya koyduğu bir özellik mi? Yoksa bu müstakilen Emin Bülent'e ait bir şey mi?
0: Bence kesinlikle az önce vurgu yaptığım yani bizim İstanbul'daki medeni birikimimiz diye işaret ettiğim husus aslında dönemin birçok isminde gördüğümüz bir vasf olarak şahsiyetlerinde tebarüz ediyor. Yani bu kuşak hem çok hayatın içindeler, hayatın içinde olmanın yanında da çok özel, rafine ilgilere sahipler. Ve ilgileri de bugün indirgediğimiz bir hobi gibi telakki edilecek bir şey değil. Yani onu da bünyeleştiriyorlar. Yani hem hayatın içindeler hem ilgileri hususunda ciddiler, istikamet sahibi insanlar. Bu anlamda o çok yönlülüğü öyle bir bünyeleştirmişler ki karşımıza tek ve bütün bir portre çıkıyor. Yani hem bir tarafından şiirle meşguller, hem memleket meselelerinde doğrudan muharip sıfatıyla, yani doğrudan muharip sıfatıyla iştirak ediyorlar bu meselelere. Aynı zamanda spora olan ilgileri, belli bir kültür taşıyıcılıkları aslında zamanlarının ve kendi hayatlarının, Allah'ın onlara verdiği nefesin çok farkında insanlar. Bu çok önemli bir şey. Yani bir sürüklenme hali yok. Yani inşai anlamda yapıcı olduklarının, aktör olduklarının çok farkında insanlar. Yani tarihe seslenme hususunda mesela işte Ali Samiye'nin işte Türk olmayan takımları yenmek dediği, yani bir lisede başlayan bir futbol kulübü. Tabii Devlet-i Aliye'nin ciddiyeti üzerlerinde, yani içlerinde bulunduğu devletin, İstanbul'un bu ciddiyetin farkındalar. Ve haliyle bir şey kurdukları zaman da yönünü ve irtifasını hep başka bir yere çeviriyorlar. Yani genç yaşta insanlara aslında bu birikimi, bu ciddiyeti, bu gücü veren şey de bizim medeni birikimimizin kendisi. Oraya odaklanmamız bence daha doğru. Yoksa konu ne sadece bir Galatasaray'dır, ne edebiyattır, ne Emin Bülent'tir, ne de bizleriz. Aslında hepimizin bu anlamda hem ortak paydası, hem hepimize bu gücü veren, bu ciddiyeti kazandıran, bizi de bu istikamete süren aslında bu medeni birikimimiz. Böyle bakıyorum. Buraya odaklanmak, burayı anladığımız takdirde her şeyi çok daha rahat anlayacağımızı düşünüyorum. Tabii bu bugünümüz için de geçerli.
1: İlginç bir resim çıkıyor ortaya. Söylediklerinizin içinde parça parça bana hissettirdiği, sezdirdiği bir şey bu aynı zamanda. Ama kitabı okudukça benim de farkına vardığım bir şey. Spor ilgisi. O günde var, bugün de var.
0: Evet.
1: Edebiyat, sanat ilgileri o günde var, bugün de var. Dünyada ve memlekette olup bitenler o günde var, bugün de var. Fakat ciddi bir duyarlılık ve o sizin bahsettiğiniz aktörlük meselesi çok ciddi bir şey. Üstelik ben burada iki ismin mektuplaşmaları bahsine de girmek istiyorum. Emin Bülent'le Ali Sami Bey'in arasındaki yazışmalar da çok ilginç.
0: Evet.
1: Onları okumak, onları görmek, üstelik bazen biz tarihsel kişilikleri orta yaşları gibi algılayabiliyoruz ama unuttuğumuz şey onların henüz 10'lu yaşlarının sonunda, 20'lerinin başında oldukları gerçeği. Siz bununla nasıl yüzleştiniz? Okuduğunuzda ne hissettiniz ilk karşılaştığınızda?
0: Şöyle düşünüyorum bu hususta. Mesela işte örnek veriyorum, bir Emin Bülent aynı zamanda futbolcu, Galatasaray'ın ilk kaptanı ve şair ve muharip vatan savunmasında. Böyle bakınca şunu görüyoruz. Onların kuşağında mesela spor dediğimizde terbiye-i bedeniye diye bir terkip var. Yani terbiye kavramı çok mühim bir kavram. Sadece sportiflik olarak veya başarı endeksli bir okumaları yok. Beden terbiyesi, ruh terbiyesi, bunlar da müşterek ilerleyen şeyler. Haliyle hem Türkçeyi güzel konuşuyorlar hem iyi futbol oynuyorlar. Yani o anlamda onların hayatında bizim çağımızdaki dikotomilerin olmadığını görüyoruz. Çatışmaların olmadığını görüyoruz. Hayatı daha bütün ve çoklu bir şekilde kavrayabiliyorlar. Yekpare bir biçimde kavrayabiliyorlar. Tabii bu da dediğim gibi, yani bizim medeniyetimizin verdiği bir birikim. Haliyle mesela 18 yaşında, işte Sultani'de 18 yaşındaki bir talebenin hayata bakışı, duruşu, algılayışıyla bugün bizim nesillerimiz çok farklı. Çok farklı. Mesela buna şöyle bir örnek verebilirim. İşte Darülfünun'un ders notlarını okuyorum. Hukukla ilgili bir ders notu. 19. yüzyılın sonuna ait. Şuna dikkat ettim. Orada hoca talebelere Darülfünun efendileri diye hitap ediyor. Yani karşısındaki kişiler henüz temyiz kudretini, bugünkü hukuk anlamında 18 yaş henüz temyiz kudretini kazanmış kişiler ama Hocanın onlara hitabı Darülfünun efendileri yönünde. Haliyle burada aslında istikbalde olacakları, sahip olacakları sıfata da çok genç yaşlarda bir hazırlanma söz konusu. O sebeple onların 18 yaşından dünyaya nazar edişleriyle mevcut marif eğitim sistemleri, hayata bakışları, içinden geldikleri havza bizim kuşak itibariyle çok daha farklı olduğunu, bu sebeple 18-19 yaşlarında kurduğu cümleler, hayata bakışı, iddiaları ve istikametlerinin gene bu birikimin bir sonucu olduğunu ve onlar için de çok normal olduğunu düşünüyorum.

0: araştırmaya başlarken yola çıktığınızda bulabileceğiniz şeylere ilişkin belki zihninizde bir şeyler vardı. Az önce de yine demiştiniz ki aslında bir dönemle, bir zaman ruhuyla ilgili. Kesinlikle. Bir ortak portre ortaya çıkıyor. Onların içindeki figürlerden, o portrenin bütününü oluşturan unsurlardan biri Emin Bülent. Yine de onun kendi şahsiyeti de var, kişisel özellikleri de var. O bütünün içinde, daha doğrusu bize bir mefkureyi anlatan şey basitçe bir insan hikayesi de olabiliyor. O insanın hayatı, hayata bakışı, donanımı, aldığı pozisyon, tavır. Aradığınızı biliyordunuz, neyin peşinde olduğunuzu belki biliyordunuz ama yine de karşılaştıkça bu nasıl bir adammış dedirten haller, durumlar, anılar, olaylar.
1: Bence şu çok çok mühim. Yani Emin Bülent Serdaroğlu'na baktığımızda, yani aynı şey işte Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal için de geçerli. Biz de bu insanları örnek alıyoruz. Neden? Çünkü şiirlerine temas ettiğimizde ya da hayatına temas ettiğimizde Emin Bülent Serdaroğlu'nun bir defa çok ciddi bir tarih şuuru var. Yani Türk tarihinin başından bugüne kadar özümsemiş, tarihin neresinde durduğunu çok farkında ve arka planının da çok farkında. Devlet-i Aliye'nin çok farkında, Devlet-i Aliye'nin kendi yaşadığı dönemdeki sıkıntılarının, o beka yılları dediğimiz 1912-1922 arasına temas ediyorum. Bu yılların ciddiyetinin de çok farkında. Haliyle varoluşsal anlamda o kadar doğru konumlandırmışlar ki kendilerini. Yani bu çok sarsılmaz bir şahsiyet ortaya koymuş. Yani tarihin, kendi benliklerinin, içlerinde bulunduğu zamanın çok farkındalar ve bu bir süreklilik ilişkisini ve kendileri de aslında bu sürekliliğin son halkası gibi düşünebiliriz. Yani bu benim için çok mühimdi. Bir kesintisiz bir akış var. Sağlıklı ve kesintisiz bir akış var. Ve onlar bir kültür taşıyıcısı durumunda olduğunun çok farkındalar. Bu anlamda Devlet-i Aliye ile Cumhuriyet arasındaki halefiyetin sürekliliğinde, yani çatışmasız, bütün, beraber okunacak, çatışmasız, sürekliye tabi o akışın da çok farkındalar. Bu anlamda bu geçiş içinde, yani işte Osmanlı'nın son dönemindeki safhalar, Tanzimat, Meşrutiyet ve devamı, anayasal süreçler, akabinde Cumhuriyet, bu geçişin de çok sağlıklı bir örneği Emin Bülent. Bunu da bütün bir tarihe çok sağlıklı bir şekilde nazar etmesinden anlıyoruz. Bu anlamda yani beni en çok Emin Bülent hususunda hayran bırakan şey budur. Yani hem Osmanlı'nın beka yılları içerisinde geliyorlar, hem oradaki azamete, devlet vakarına sahipler, hem çok zor şartlar altında bir takım şeyler inşa etmek istiyorlar ama çok vakarlılar ve ciddiler ve istikamet sahibi insanlar. Bunun dışında tabii şairlikleriyle, memuriyet hayatıyla veya spor hayatıyla da bulunduğu her işi ciddiyetle ifa ediyor olmaları. Yani belki de günümüzde de en çok kaybettiğimiz veya aşınan hususlar bu hususlardır. Haliyle bunların tadili noktasında gençliğe tekrar bir örnek, rems olarak gösterilebilecek bir şahsiyet olması bütünüyle Emin Bülent'in hayatına temas ettikçe o tutku sahibi hali bütünüyle bende tabii ki hayranlık uyandırdı.
0: Edebiyat ilgisi olan bir araştırmacının ortaya koyduğu çalışma üzerinden o araştırmacı yazarla konuştum şu dakika.

0: dakikaya dek şu an itibariyle safımızı değiştiriyoruz ve bu sefer şair kimliğiyle konuşmak istiyorum ben konuğumla. Çünkü şunu merak ediyorum. Devamlılıktan, süreklilikten bahsediyorsunuz. Bağlamı elbette değişiyor ama bütün o birikim, o mirasın tevarüsünün nihayetinde şair diyor ki 3. Cihan Harbi sonrası bazı nasılsınlar? Evet. Değişik bir ifade şekli, evet. Güncel bir ifade şekli. Neye selam veriyor, ne söylüyor?
1: Evet, yani 3. Cihan Harbi sonrası bazı nasılsınlar? Benim ilk şiir kitabım. Bir şiir başlığı aslında 3. Cihan Harbi sonrası bazı nasılsınlar? Burada şu çok mühim. Mesela işte iki Cihan Harbi, birinci Cihan Harbi, ikinci Cihan Harbi sonrasında kurulmuş bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Tabii bu meselelere çok derince temas etmeyeceğim ancak üçüncü Cihan Harbi ya da üçüncü Dünya Savaşı da diyebiliriz. O tamamen bir kelime tasarrufu, aynı şeye tekabül ediyor. Çok sansasyonel bir kavram. Hem işte sinema içinde, normal entelektüel hayat içerisinde, hatta basın hayatı içerisinde de çok kullanılan, çok albenili bir kavram. Ama hem 3. Dünya Savaşı'ndan bireyin hayatla karşılaşmasını kastediyorum. Ferdi anlamda, müstakil anlamda. Millet olarak total anlamda, genel anlamda da aslında devamlı bu mücadele içerisinde olduğumuza dair bir değinide bulunuyorum. Yani iki yönlü diyebiliriz yani başlık için.

0: Okuryazarlıkla ilişkisi çok sıkı, çok sağlam insanlara çok zalimce gelebilecek bazı sorularım olur benim. Mesela elinizden kitaplığınız alındı. Bu da final sorumuz olsun. Başucu eseri olarak kenara ayırdığınız 3 tane kitap olabilecek ancak. Kütüphaneyi verdiniz, 3 kitap size kalacak. Hangi 3 kitap mutlaka yanınızda bulunmalı?
1: Tabii bu soruda yani aslında bir okuma kitabı anlamında bir kitabı kastediyoruz değil mi? Soruyu tahsis edersek. O anlamda sadece daha edebi ve sanatsal bir alana indirgeyerek cevap veriyorum. Yani Yahya Kemal muhakkak olur diye düşünüyorum. O sebeple metin burada. Bunu aslında şöyle cevap verirsem daha açıklayıcı olacağına inanıyorum. İnsanın daha derin metinleri okumaya başladığı yaş aslında lise yıllarıdır. Haliyle lise yıllarında okuduğu daha metafizik gerilimler olan, daha ontolojik sorgulamalar ihtiva eden, o büyük medeniyet krizimizi tartışan metinlerin bendeki etkisi lise yıllarında okumam hasebiyle çok güçlü. O sebeple Yahya Kemal'in şiirlerini söyleyebilirim. Peyami Safa'nın Yalnızız romanını söyleyebilirim. Ve yine Peyami Safa'nın Matmazel Nuralya'nın Koltuğu romanını söyleyebilirim. Yani bu da aslında tamamen şöyle bir indiği bir liste. Lise yıllarında okuyup kitapla çok haşır neşir olup ve o ilk sorgulamaları bu kitaplar üzerinden gerçekleştirmiş olmam kaynaklı.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan yine çok değerli bir konuğum var. Animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu bizimle birlikte. Kendisiyle bu alanın detaylarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba Varol Bey.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim valla, gayet heyecanlıyım. Filmimiz vizyona girdi ve inanılmaz bir heyecan duyuyoruz.
0: Harika. Filmin detaylarına dair birazdan çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet. Bütün sohbetimizde olduğu gibi. Öncelikle nasılsınız, neler yapıyorsunuz şu ara, keyfiniz nasıl, böyle bir girizgah yapalım.
1: Gayet heyecanlıyım işte. Yani film vizyona girdiği için başta o yüzden çok heyecanlıyım. Ama onun dışında da benim zaten yıllardır süren bir heyecanım var. Bu özellikle animasyon konusunda yaptığımız çalışmalarda o heyecan hiçbir zaman bitmedi. Ta çocukluğumdan başlayan bir heyecan. O yüzden yeni projeler, hatta mesela bu film bitti, şimdi yeni bir projeye daha başladık. Hatta Kral Şakir'in yeni bir filmine hazırlanıyoruz şu anda. Ayrı bir film daha geliyor. O yüzden o heyecan hiç bitmiyor. Sürekli bir çalışma ve o tutku ve merak hali ilerliyoruz.
0: Sinema ve animasyon, bu iki disiplini sizin için birbirinden ayıramayız. Nedir sizdeki karşılığı? Lütfen birinci ağızdan, yani sizden dinleyelim.
1: Ya ikisinin de bende çok büyük gerçekten etkisi var. Animasyonu çok küçük yaşlarda Pembe Panter izleyerek deneyimledim ve yani Pembe Panter'den sonra çocukluğumda kendime bir söz verdim. Büyünce dedim ben de böyle çizgi filmler yapacağım diye bir küçüklük sözü verdim ve o sözümü de şu anda gerçekleştirmiş oldum. Sinemada apayrı bir tutku benim için. Çünkü çocukluğumda bizim İzmir'de Gültepe'de bir sinemamız vardı. Gördüren sineması. Annem sağ olsun yani hafta mutlaka bizi bir filme götürürdü. Orada yazlık sinemalar vardı. Şimdi tabii o yazlık sinemalardan çok kalmadı ama bizim için çok önemli bir deneyimdi. Orada bütün filmleri izlerdik. Sonradan lise çağına geldiğimde işte bu ortaokulda mesela Star Wars ilk benim için çok önemli bir filmdir gerçekten. Orada büyülenmiştim. İşte Süpermenler, bilim kurgu filmlerine de çok meraklıyım. Onların hepsinin etkisi var zaten şu anda yaptığımız işlerde.
0: Peki çizimle ve çizime gelecek olduğumuzda, ilk bu etabın başlangıcı çizimdir diye tahmin ediyorum. Bu ilişkiniz ve diyaloğunuz nasıl başladı? İlk ne zaman start aldı?
1: İşte aslında Pembe Panter'i ilk böyle gördüğüm zamanlarda her yer onu çizmeye başladım. Böyle hatta okulda bile ders kitaplarının aralarına o Pembe Panter'i çiziyordum. Bazen duvara çiziyordum. Annem kızıyordu. Niye duvara çizdin falan diye. Ama genelde annem mesela beni bu konularda hep destekledi. Yani özellikle bu çizgi romanları olan merakımdan dolayı sürekli bana değişik çizgi romanlar alıyordu. O yüzden annemin gerçekten bu konuda bende çok büyük emeği vardır. Canım anneme buradan sevgilerimi gönderiyorum.
0: Biz de selamlarımı size ve saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Onun dışında da gerçekten hani o çizmek benim için bir şeydi. Mesela uzun süre ben aslında bu yüzden sokağa da çıkmadım. Yani arkadaşlarım sokakta top oynarken ben evde genelde o çizgi romanlarla kurulu dünyayla böyle büyülenirdim. Kendi kendime çizgi romanlar oluşturmaya başlıyordum. Hatta rahmetli babamın yurt dışından getirdiği bazı defterler vardı. Böyle ön kapağında, şu anda Türkiye'de çok var bunlardan. Ön kapağında işte süper kahramanların resimlerinin olduğu. Ben bütün o defteri çizgi romanlarla dolduruyordum. Yani benim için gerçekten o çocuklukta başlayan bir tutku aslında bu.
0: Peki bu gitgide şekillendi. Bazı kalıplar devreye girdi. Yapımcılık gibi, tasarımcılık gibi. Kendi yapımcılık ve yönetmenlik üslubunuzu diğerlerinden ayıran şey nedir? Kendi üslubunuzu tat, doku, duygu olarak bize nasıl ifade edersiniz?
1: Aslında en önemli özelliğimiz

0: Mizah işin içinde çok güçlü bir mizahın olması. Bu mizah sadece çocuklara değil aslında. Hem çocukları kapsıyor hem de büyükleri de kapsayan bir mizah anlayışına sahibiz filmlerimizde. Onun dışında da teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Bütün filmlerimizi böyle kronolojik sıraya koyduklarında şeyi göreceklerdir. Hep böyle bir gelişim teknolojik gelişim var aslında ve genelde hep yeni teknoloji trendlerini çok yakından takip ediyoruz. Zaten bence bizim şu anda böyle devasa animasyon sinema filmleri gerçekleştirmemizin en büyük nedeni teknolojiyi bu anlamda çok yakından takip edebilmemiz. Onun dışında da aksiyona önem veriyorum. Şey çok önemli benim için filmlerde. Yani ben hala bir çocuk ruhuna sahibim. Bizim ekiptekiler de öyle. Biz bir filmi izlerken genelde şeye çok dikkat ederiz. Yani film yani bizi alıp başından sonuna kadar sürüklüyor mu? Yani bir yerde böyle bekleyip işte bekliyorsun, sıkılıyorsun. Ondan sonra bir şey oluyor. Sonra tekrar sıkılıyorsun. Öyle değil. Bizim filmlerde sürekli bir şey var.
1: Aksiyon.
0: Bir aksiyon var. Sonuçta espri var. Yani aksiyon olmadığı sahnede kahkahalarla gülüyorlar. Onun dışında dans var, müzik var. Yani müzik mesela çok önemli. Filmlerimizde çok etkili olan kısımlardan bir tanesi. Bu biraz sonra zaten bahsedeceğimiz filmde de çok değişik müzikler yaptık. O anlamda belki de filmlerimizin ana hatlarını belirleyen unsurlar bunlar diyebilirim.
1: Laf arasında teknoloji trendlerini takip ediyoruz dediniz.
0: Evet.
1: Şimdi sormasam olmaz. Peki yapay zeka ile ilişkiniz ve diyaloğunuz ne ölçüde?
0: Benim yapay zeka ile ilişkim çok iyi. Çünkü biz zaten dediğim gibi bu animasyon filmlerine başladığımızda zaten teknolojiyi sonuna kadar kullanıyorduk. Yani şu anda yapay zeka Türkiye'de anlamsız bir şekilde tartışılıyor. Yapay zekayla film yapılmamalı, şöyle olmalı, böyle olmalı diye. Bunlar gerçekten çok gereksiz tartışmalar. Çünkü yani şu anda bile bence hatta 1-2 sene içerisinde tamamen yani kullanmayan kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü
1: önemli olan nasıl kullandığımız ve ne için kullandığımız mı?
0: Kesinlikle yani ya ben ilk dijital kalemi elime aldığımda da bana aynı eleştiriler yapıldı. Kağıt kaleme çizmek gibi olmaz dendi. Ben dedim ki bakın 1-2 sene sonra göreceksiniz. Herkes buna geçmiş olacak. Bu kaçınılmaz bir şey gerçekten. Biraz korkudan kaynaklanıyor. Biraz bilmemekten kaynaklanıyor. Gerçekten işin yani yapay zeka uygulamalarıyla neler yapılabileceğini gördükleri andan itibaren yaratıcılığa inanılmaz derecede bir katkısı var aslında. Yani şu anda hayal edin. Her şeyi yapabilirsiniz artık. O çağa girdik. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Özellikle gençlerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor.
1: Bir sürü güzel, anlamlı, güçlü mesajlar barındıran, aynı zamanda eğlendiren işler yaptınız. İçlerinde en özeli ve farklı olan karakter ya da film sizin için hangisiydi merak ediyorum.
0: Ya aslında tabii ki en son aşamada Kral Şakir'in çok büyük bir izi var bende. Gerçekten yani Türkiye'de çocuk ve aile markası dendiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi oldu. Yani bu bazı biz kamuoyu araştırmaları da yaptırdık. %99.9'du o zamanlar. Şimdi herhalde %100'dür diye tahmin ediyorum. Herkes sonuçta bu markaya hakim artık. Hani hem çocuklar hem de ebeveynler anlamında. Bu anlamda gerçekten hani bugüne kadar bütün deneyimlerimizin, hikaye anlatıcılığımızın en son ulaştığı nokta aslında Kral Şakir diyebilirim.
1: Sizce neden Kral Şakir bu kadar çok sevildi?
0: Bence toplumun, Türk toplumunun DNA'sını gerçekten çok yakından kavramışız. Yani onu içselleştirmişiz. Çok güçlü bir mizah var. Bizim toplumumuz aslında mizahı çok sever gerçekten. Yani sadece mizahçıların yaptığı bir şey değildir aslında. Bu baktığımızda mesela şu anda sosyal medyada bile hiç yani işimiz gereği bazen yani bazen dediğim yani filmlerimizde aslında işimiz gereği bir şekilde mizah yapıyoruz ama normal bir doğal o kadar güzel espriler yapıyorlar ki bu anlamda toplumun zaten hamurunda olan bir şey bu. Onun dışında aile ve sevgi çok ön planda bizde. Yani Kral Şakir'de de böyle, şu anda süper bir takımda da böyle. Süper bir takım mesela baktığımızda hep onu söylüyorum aslında. Biz diyorum hani Türkiye olarak koskocaman bir aileyiz ve süper bir takımız diyoruz. Mesela bu takım ruhu gerçekten bizim dinamiklerimizde olan, toplum dinamiklerinde olan bir unsur. Bu çok önemli. Onun dışında da kültürel öğelerimizi çok iyi kullanıyoruz. Mesela bu filmde de, şimdi bahsedeceğim filmde de işte Kapadokya'ya Kuşadası'ya gidiyorlar, Bodrum Kalesi var, işte Göbekli Tepe var. Bunların hepsi topluma yakın. Yani Fil Necati'nin orada Adana dürüm yemesi, yani toplumumuzda olan şeyleri görmesi insanların hoşuna gidiyor.
1: İyi kodlanmış şeyler var, doğru mu söylüyorum? Yani evet, yakalanmış, kesinlikle. Cımbızlanmış ve filmlere yerleştirilmiş. Peki bu yerleştirme ve kodlama durumu içerisinde bir sorumluluk taşıyor.

0: yaşıyor musunuz aynı zamanda? Çünkü doğrudan çocuklara hitap ediyorsunuz. Elbette evet. Bütün yaş grupları da karakterlerinizi ve filmlerinizi çok seviyor ve sayıyor ama doğrudan hedef kitle çocuklar. Siz evet. Bu aşamada bir sorumluluk taşıyor evet. musunuz ki muhtemelen öyledir.
1: Evet.
0: Bunu nasıl kendinizde içselleştirdiniz ve yazarken, çizerken bu sorumluluk nasıl kendini gösteriyor?
1: Kesinlikle taşıyorum ve bunun için zaten mesela ilk okuma kitaplarında genelde pedagoglarla çalışıyoruz. Filmde de eğer bir yaş grubu gerektirdiğinde o yaş grubun hangi yaş grubuna hitap edebileceğine dair aslında zaten orada belirli kriterler var. Bunların hepsini gözetiyoruz gerçekten. Bu anlamda yani çok yani içgüdüsel olarak ilk başta bunu yaptığımızı söyleyebilirim. Zaten bu da aslında filmlerimizden bir şekilde belli oluyor. Çünkü kitaplarımızdan da belli oluyor. En son hatta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bizimle temasa geçip dedi ki ya biz dedi sizin filmlerinizde, kitaplarınızda o kadar güçlü mesajlar var ki yani onların bazı küresel amaçları var. Mesela nitelikli eğitimden tutun da çevre bilincine işte aslında toplumla yani dünyada olabilecek birçok küresel amacı biz aslında filmlerimizde işlemişiz, kitaplarımızda işlemişiz. Bu biraz içgüdüsel bizim sorumluluğumuzdan kaynaklanan bir şey. Hatta hep aynı örneği veriyorum. Diyorum ki hani Örümcek Adam çizgi romanında filmlerinde şey vardır, büyük güç, büyük sorumluluk getirir diye. Gerçekten çocuklar üzerinde çok büyük gücümüz var ve bu anlamda da büyük bir sorumluluğumuzun olması da kaçınılmaz diye düşünüyorum.
0: Bilincindesiniz. Ne kadar güzel. Kitaplar demişken filmlere eşlik eden iki tane kitap duruyor önümde. Süper Bir Takım Macera Başlıyor kitabı.
1: Evet, bu Süper Bir Takım ilk aslında ilk çıkan kitabımız. Şimdi ikinci kitabı daha çıktı. Ben size ilk kitabı getirdim şu
0: çok
1: anda.
0: Güzel.
1: Süper Bir Takım Kral Şakir kadar çok sevilen bir kitap şu anda. Bu da son çıkan Lömpence Masallar. Bu da ikinci. Lömpence Masallar'ın ikinci kitabı. Burada masalları Kral Şakir karakterleri değişik şekilde yorumluyoruz. Bu ayrı bir format. Yani bugüne kadar çıkan klasik kitaplarımızın ayrı bir şey ama çok sevildi. O yüzden herhalde serisi gelecek diye düşünüyorum.
0: Çok da güzel görünüyor. Ben de yeğenime Ayaz'a vermek için imzanızla birlikte çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Dedikten hemen sonra ismini yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Müsaadenizle ve vizyonda.
1: Evet.
0: Süper Bir Takım Varol Abi'nin çizgi film makinesi. Biraz da bundan bahsetmenizi rica ediyorum. Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Bu anlattığınız sorumluluktur, eğlencedir vesaire. Burada nasıl kendini gösteriyor? Kodlar kendini nasıl gösteriyor? Türkiye kendini burada nasıl gösteriyor? Belki böyle de söyleyebiliriz. Ama önce dilerseniz hep birlikte fragmanımızı izleyelim.
1: Zevkli.
0: Hep birlikte fragmanımızı izliyoruz.
2: Bu ne?
3: Çizgi film yapma makinesi.
2: Sahi mi?
4: Sahi ya, Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu Süper Bir Takım'ın çizgi filmini yapıyorlar. İşte Birce.
5: Aman, amanın telefon düştü.
2: Sadece kötülere özel yarışma varmış.
6: Öyleyse... Hepiniz kötü olmaya hazır mısınız?
7: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. He? Hadi ama neyi bekliyorsunuz? Fırlayın.
4: Bu arada biliyor musunuz? Varol abi ve gece çizgi filme ne isterlerse onu ekliyorlar.
8: Kral Şakir'de olsun mu?
2: Ne? Oluyor mu öyle? Ya!
7: Oluyor tabii ki.
9: Şimdi sıra bende. Anne terliği.

0: Hayır, muhteşem bir film geliyor.
1: Gerçekten çok eğlenceli bir fragmana benziyor. Film de eminim öyledir. Artık vizyonda seyirciye emanet. Neler söylemek istersiniz?
2: Filmin çok önemli bir özelliği var. Şimdi bugüne kadar işte Kral Şakir filmlerinde genelde karakterlerimizin rol aldığı filmlerdi. Bu filmde çok enteresan bir şekilde radikal bir karar aldık. Filmin içerisinde bizzat ben de rol aldım. Yani kendi yarattığım karakterlerin arasında işte Varol abileri de çizgi filmin

0: yani sinema filmin içerisinde yer alıyor. Bir de çok yetenekli bir oyuncumuz var. Gece Işık Demirel'de bu Canım Annem ve Kardeş Takımı filmlerinden tanıdığımız çok yetenekli bir oyuncu. O da bana eşlik ediyor burada. Enteresan bir konusu var. Şimdi ben bir makine icat ediyorum. Çizgi film yapma makinesi. Gece bana diyor ki Varol abi ben diyor bir sinema filmi yapabilir miyim diyor. İşte Kral Şakir gibi. Ben diyorum ki tabii ki yapabilirsin diyorum. Burada bu makineye istediğini yaz. Mesela ne yapmak istersin diyorum. Süper bir takımın yapmak istiyorum diyor. Yazmaya başlıyoruz ve film o sırada oluşmaya başlıyor.
1: Çok güzel.
0: Sinemada. Ve çok enteresan bir yerinde Gece diyor ki ya diyor her şeyi koyabiliyorsak bunun için dedi Kral Şakir de koyalım diyor. Tabii diyorum neden olmasın hadi Kral Şakir de koyalım diyorum. Yani bu sefer ne oluyor? Varol abileri var, işte Gece var, süper bir takım karakterleri var ama aynı zamanda da Kral Şakir karakterleri de filmin içerisinde. Bayağı bir gerçekten süper bir takım var şu anda sinemada. Yani gittiklerinde görecekler. Başından sonuna kadar inanılmaz derecede güzel bir hikaye var. Akıp gidiyor. Bir yandan işte o bizim 16 milyona ulaşmış, okuyucuya ulaşmış kitaplarında o gördükleri Varol abiyi sinema perdesinde görecekler. Çok güzel bir iş çıkardık. Ben gurur duyuyorum yaptığımız filmler.
1: Bilmediğim için soruyorum. Sizi ilk kez mi bir filmde görecek seyirciler? Çok güzel, çok güzel bir detay gerçekten. Siz peki mutlu ve heyecanlı mısınız bunun için?
0: Ben çok heyecanlıyım. Yani hatta genelde bana şey diyorlar, nasıl yani oyunculuk yaparken zorlandın mı diyorlar. Burada gerçekten zor olan bir kısım vardı. Şimdi ben hem orada kendim gibi davranmak durumundayım ama aynı zamanda da bir senaryoya bağlı kalmak durumundayım. Fakat aldığım şeylerde, geri dönüşlerde çok olumlu geri dönüşler aldım. Sen yine kendin gibisin dediler. Yani yine orada Varol abi, evet ya o bildiğimiz Varol'du dediler. Bu benim için önemliydi gerçekten. Çünkü orada doğallığımı kaybetmeden o Varol abiyi oraya yansıtmam gerekiyordu. O anlamda mutluyum. Filmde de temel bir mesajımız var. Hep bunu söylüyorum. Yani biz bir Türkiye olarak süper bir takımız diyoruz. Bir kötülük üzerine aslında bazı göndermeler var filmde. Gerçekten dünyada çok kötü olaylar oluyor. Bir yandan da bu bazı yani zaten çocuklar mutlaka maruz kalıyorlar. Televizyonda haberleri izlerken bazı değişik programlarda o kötü olayları aslında görebiliyorlar. Biz burada kötülüğü daha steril bir ortamda sinema perdesinde bakın bunlar oluyor ama sonunda da yine iyiler kazanıyor gibi bir çok güçlü bir mesajımız var. Gerçekten çocuğun bunu bilmesi gerekiyor. Yani dünyada şunu yapamayız mesela. Dünyada kötülük yok.
1: Elbette. Bu çok büyük bir kandırmacı olur.
0: Çok büyük bir kandırmacı olur. Var ama çok büyük bir umut var. Hala bu kötülüğü engelleyecek bizim gibi, Türkiye gibi süper bir takım milletler var. Yani uluslar var diyebileceğimiz gerçekten çok önemli bir mesajımız var burada. Gittiklerinde de bunu görecekler. Bu anlamda da hatta şöyle bir ters köşe de yaptık. Fragmanımızda ana karakterler, dikkat ettiyseniz şu anda yayınladığımız fragmanda diyorlar ki kötü olmaya hazır mısınız diyor. Sanki bizim karakterlerimiz de kötü olacakmış gibi. Hmm. Aslında bu filmde de görecekler o kötülerin arasında sızmaları için ve onların planlarını bozmaları için yaptıkları bir tuzak güzel. Aslında. O Zekice. Anlamda çok güzel bir mesajımız var. Yani filmden çok mutlu ayrılacaklar. Hem de o verdiğimiz güzel mesajla da ayrılacaklar. Bence toplumun buna çok da ihtiyacı var bu tür mesajlara.
1: Çok güzel. Ben de heyecanlandım. Bir an önce izlemek için sabırsızlanıyorum. Elinize emeğinize sağlık.
0: Çok teşekkürler.
1: Ve vizyon yolculuğunun keyifli olmasını temenni ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Dedikten hemen sonra merak ediyorum. Bütün bu konuştuklarımız paralelinde ve beraberinde mizah anlayışınızı sizin neler belirliyor?
0: Ben valla absürt mizahı çok severim. Çocukluğumdan beri okuduğum karikatür dergilerinde bazen yabancı yayınları da takip ederdim işte ortaokulda, lisede daha o dönemde de başlamıştı. Böyle absürt çizen karikatüristler, absürt sitcomlar benim çok hoşuma giderdi. Bizim filmlerimizde de kitaplarımızda da bunun gerçekten etkileri var. Yani ekip de zaten kreatif ekibimiz de bu anlamda işte Haluk Çağ Dizdaroğlu olsun, Berk Tokoy olsun. Gerçekten bu kreatif anlamda filmleri ve kitapları oluşturan ekibimiz. Gerçekten bu mizah anlayışına sahip. Benim hoşuma giden mizah anlayışı bu ve bu mizah anlayışının da çocuklara artı gerçekten bu anlamda onların zeka düzeyine çok güzel hitap ettiği için büyüklere hitap ettiğini düşünüyorum ve bunun geri dönüşünü de alıyoruz zaten. Bu kadar kitaplarımızın, filmlerimizin sevilme nedenini ben buna bağlıyorum.
1: Çok güzel. Merak ediyorum, merak ettiğim bir diğer şey de bir karakter yaratırken nereden başlıyorsunuz? Hikaye mi, görsellik mi, atmosfer mi, mekan mı? İlk olarak o kalem nasıl, o çizim nasıl hareket ediyor? Aslında kalemi temsilen söylüyorum.
0: Mesela bu çok güzel bir soru. Bana genelde şey diyorlar ya, bazen firmalar da geliyor mesela, diyorlar ya bize bir karakter yarat, işte ürünümüzün üzerine basalım. Onu sevsinler. Belki ondan sonra biz bunun çizgi filmini yaparız diyorlar. Ben diyorum ki hayır, yani o karakteri çizmek bir şey ifade etmiyor. O karakterin öncelikle ruhunun nasıl bir dünyası var, nasıl bir hikaye anlatacak. Öncelikle bunların belirlenmesi düşünmek gerekiyor. Lazım. Mesela Fil Necati'yi düşünelim. Fil Necati başında şu özelliklerin belli olması lazım. Ya bu böyle gerçekten mahallemizde görebileceğimiz o komik abilerden, Adana dürüm seviyor. Yani böyle tipik bazı özellikleri, sürekli yemek yemeye çok düşkün bir fil dediğinizde ben oraya atıyorum bir tane post büyük çizebiliyorum. Yani onu gerçekten o duygularla, o hikayesinde ne anlatacağıyla ilgili o dünyasını bilirsen o zaman onu karikatürize bir şekilde bir karaktere dönüştürmek ve çizmek benim için çok daha kolaylaşıyor.
1: Peki günümüz dünyasında her şey bu kadar ilerlemişken ve şekillenmişken üretmekin, dijital olarak üretmenin ya da teknolojiyle üretmenin kolaylıkları ve zorlukları nedir animasyon sektöründe?
0: Bence vallahi çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Çünkü daha önceden de mesela yaptığımız filmlerde de gerçekten teknolojiyi sonuna kadar bu anlamda kullanıyorduk. Ve ben ekibe de hep şeyi derdim. Yani bir makinenin yapabileceği işi siz yapmayın. Siz daha çok yaratıcılığa odaklanın derdim. Hele şu an geldiğimiz noktada işte yapay zeka teknolojileri bize tam da aslında bu olanağı sunuyor. Yani ben oturup da bir şeyin saatlerce bir de gerçekten yani çok insan emek yoğun bazı işler var ama bir makinenin çok kolaylıkla yapabileceği şeyler. Yani ama işin kısmı, yaratıcılık kısmına girdiğimizde makinenin yapamayacağı birçok şey var. Bizim asıl buralara odaklanmamız lazım ve Türkiye olarak da gerçekten markalaşmış ürünler, filmler, kitaplar yapmak istiyorsak asıl odaklanmamız gereken şey gerçekten de bu işin bilgi değil, bilginin nasıl yorumlanacağı kısmı. Bu anlamda çok dikkatli olmalıyız diyorum.
1: Peki hazır sektöre de girmişken Türkiye ve dünyayı kıyasladığımızda ya da baktığımızda şöyle bir animasyon sektörü ne durumda, nasıl görüyorsunuz?
0: Animasyon sektöründe güzel işler ortaya başlamıştı ama ben şu dakika itibariyle Türkiye'de büyük bir sıçrama olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu teknolojiler şu anda bütün iş yapma biçimlerini değiştirecek ve hiç ummadığımız insanlar baktığımızda çok güzel filmler, animasyon filmler üretmeye başlayacaklar. Yani tam da bir yaratıcılık çağına girmiş durumdayız. Ben burada çok büyük bir ivme ile animasyon sektörümüzün çok farklı bir şeye evrileceğini düşünüyorum.
1: Değerli hocam, bu soruyu sormayı anlamlı buluyorum size. Bir animasyoncu olarak hem çizer tarafta, hem üreten tarafta, hem bunu yorumlayan tarafta, hem de bir oyuncu tarafında aynı zamanda son filminde olduğu gibi. Çevrenizi nasıl okuyor ve yorumluyorsunuz? Günlük hayatınızda yürüyüşlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Bir ağaca nasıl bakıyorsunuz mesela? Yoldan yürüyen, kitap okuyan bir insanı nasıl seyrediyorsunuz ve nasıl geri dönüştürerek kodluyorsunuz merak ediyorum. Buyurun lütfen.
0: Bu çok güzel bir soru. Hatta sorunun içerisinde şey vardı ya, bir ağaca nasıl bakıyorsunuz? Bu benim için önemli bir soru gerçekten. Ben farkındalığımı yaklaşık böyle lise çağında, üniversite çağında zaten bu anlamdaki farkındalığımı kazandığımı düşünüyorum. Yani bu farkındalık tabii ki hep bir yolculuk aslında, hep devam ediyor. Bir ağaca bakarken gerçekten ağaca bakarım. Bu mesela önemli bir şey ya da yemek yerken yemeğe odaklanırım. Yani o sırada yaptığımız, o sırada gördüğümüz şeylere odaklanmak bizim aslında günlük hayatta kaybettiğimiz bir özellik. Aslında
1: çok doğru.
0: Yani o farkındalığın oluşması aslında bununla alakalı bir şey. O yüzden seninle konuşuyorsam şu anda sana odaklanıyorum. Bu çok değerli bir şey. Bu da tabii ki o zaman %100 bir gözlem yeteneğini ortaya çıkarıyor. Diğer türlüsü ben sizinle konuşurken bambaşka şeyler düşünürsen, bir ağaca bakarken o sırada ay işte yarınki işte bir şeyler olacak mı bilmem ne diye kafamı karıştırırsam aslında o ağacın güzelliğine de odaklanamam. O yüzden bu benim hayatımda ilke edindiğim güzel özelliklerden bir tanesi.
1: Farklı bir perspektiften cevap oldu. Ben daha böyle ayakları yere basmayan hayali bir cevap beklerken aslında çok net bir cevap verdiniz. Çok da doğru bir yerden. Esas bizi besleyen şey odaklandığımız şeyin kendisi oluyor bazen ve çoğu zaman.
0: Kesinlikle.
1: Peki bu yolda ilerlemek isteyen, sizin yolunuzda ilerlemek isteyen animasyonculara, genç yönetmenlere, genç sinemacılara genç fikir üreticilerine neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdiniz?

0: verdikten sonra bu yolda ben de varım demeliler.
1: Şunu rahatlıkla söylüyorum, gerçekten bunun altını özellikle çiziyorum. Şu anda akıllarında bir fikir varsa, bir hikaye varsa tam da bütün bu teknolojik araçlarla gerçekleştirebilecekleri bir dönem. Onlara tavsiyem bol bol kitap okusunlar, bol bol film izlesinler, çizgi romanlar, kitaplar, bunları tüketsinler. Ama onun dışında da sosyal medyayı sadece eğlence amacıyla değil, eğlence amaçlı da kullanabilirler. Ama gerçekten bu teknolojik gelişmeleri yakinen takip etsinler. Çünkü artık şöyle bir çağa da giriyoruz. Bugün bildiğimizi yarın unutmak durumundayız. Ve bu bizde de şey yaratmasın yani. Ya ben bugüne kadar her şeyi öğrenmiştim, ne oldu? Bir anda çöp oldu diye üzülmememiz gerekiyor. Çünkü bir sonraki bilgi diğer bilgiyi besliyor ve böylelikle çok aslında farklı bir dinamiğin içerisine girmiş oluyoruz. O yüzden her gün mesela atıyorum bir sosyal medyada şeyi izlemeleri lazım. Mesela atıyorum yapay zekayı meraklı. Yapay zekayla her gün yeni bir şey çıkıyor. Doğru. Bunu her gün izlemek durumunda. Bakın her gün diyorum. Yani iki gün arayla bile değil yani. Çünkü her gün yeni bir şey oluyor. Bunları takip ettiği sürece onu işine entegre etmesi çok daha kolay olacak. Kaçınılmaz olacak ve bunu da çok yararını görecekler. İleride varol abileri demişti dersiniz.
0: Dersler. Evet çok doğru gerçekten. Peki son olarak şöyle bir dönüp baktığınızda tüm yolculuğunuza, üretimlerinize, çalışmalarınıza, hayatınıza neler geçiyor aklınızdan? Bu süreci nasıl yorumluyor ve tanımlıyorsunuz? Gerçekten ben, samimi bir şekilde evet. Sormam gerekirse siz de aynı şekilde cevap verirseniz mutlu oluruz.
1: Ben gerçekten bu anlamda hayattaki en şanslı ve mutlu insanlardan birisiyim diyebilirim. Çünkü yaptığım işi gerçekten bir oyuna çevirdim. İşte işinizi oyuna çevirirseniz sonsuz bir tatile çıkarsınız derler ya. Ben aslında o insanlardan birisiyim. Çünkü bu sadece benim hobim olarak kalmadı. Aynı zamanda yaptığım bir işe de dönüştü. Ve hep şunu derler ya, yani yaptığınız işi keyifle yapın. Gerçekten odaklanarak yapın. Tutkuyla yapın, merakla yapın diye. Öyle bir işe sahibim. Artık o bir iş olmaktan da çıkıyor o zaman. Gerçekten sanki sonsuz bir tatilin içerisindeymişsiniz gibi. Gerçekten iyi ki bunları yapmışım. İyi ki inşaat mühendisini bitirdim. Yani mühendislik yapmadım. Ben dedim ki benim tutkum dedim. Benim potansiyelim bu. Bu potansiyelimi gerçekleştirmek için bunları yapmak durumundaydım. İyi ki böyle söylemişim. O anlamda kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir başkasının başka bir alanda böyle bir tutkusu vardır. Umarım onlar da bu tutkularını gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Gerçekleşir ya da gerçekleşmez ama hiç olmazsa yolculuk güzel geçer.
0: O halde şöyle söyleyeyim. İyi ki ürettiniz, iyi ki ben de varım dediniz, iyi ki bize bu karakterleri, bu çalışmaları, bu filmleri gösterdiniz, izlettiniz. Çok teşekkür ediyorum ve iyi ki Kırmızı Halı'daydınız elbette. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun hocam.
1: Ben eklemek de çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen projelerde de bir araya geliriz ve ben bunları heyecanla anlatırım size.
0: Çok teşekkürler. Süper bir takımın da vizyon yolculuğunun keyifle geçmesini temenni ediyorum. Evet değerli izleyenler, değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bizler için bu hafta hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, Türk sinemasında sıra dışı bir yapım. Nurettin Özel'in yönettiği garip bir koleksiyoncu, izleyiciyi ölüm gerçeğiyle yüzleşmeye davet eden bir film. Düşüncesi bile insana soğuk geliyor ama ölüm de yaratılışın bir gerçeği. 1991 yapımı garip bir koleksiyoncu, mezarlık bekçisi Beşir'in hikayesine odaklanır. Orçun Sonat'ın canlandırdığı Beşir karakteri sessiz, sakin, dünya ile arası mesafeli ama ölüm fikriyle de barışık bir adam. Onun en ilginç ve anlamlı alışkanlığı ise mezarlığa gelen her cenazeyi albüme benzeyen bir deftere kaydetmesi. Ölenlerin bir fotoğrafıyla birlikte ismi, mesleği, ölüm nedeni bu deftere kaydedilir. Defter Beşir'in özel koleksiyonudur ama aynı zamanda seyirciye tutulmuş, dünyanın geçiciliğini hatırlatan bir aynadır. Film, her can ölümü tadacaktır ayetinin sinemadaki bir karşılığı gibidir. Beşir, insanı gafletten uyandırmak isteyen bir hatırlatıcı görevi üstlenir. Onun gözünden bakınca zenginle fakirin, savcıyla idam ettirdiği mahkumun aynı toprakta yan yana yatması bile güçlü bir ders niteliğindedir. Oyuncu kadrosunda Orçun Sonat'ın yanında Haluk Kurdoğlu, Gül Yalaz ve Kemal İnci gibi oyuncuların yer aldığı film, izleyiciye önemli bir şeyi hatırlatıyor. Dünya bir oyun alanıysa bu oyunun mutlaka bir sonu var. Nurettin Özel'in sade fakat derinlikli anlatımı, mezarlığın ağır ve sükunet yüklü atmosferiyle iç içe geçerek öyküyü neredeyse metafizik bir boyut kazandırır öyküye. Beşir yalnızca ölümü hatırlatan bir bilge değildir. O dünyanın aldatıcı renklerine kapılmış, modern zamanların kirli aynasında kendine yabancılaşmış insanın yüzündeki maskeleri düşüren hakikatin sesi haline gelir. Bu yaklaşım Türk sinemasında pek rastlanılmayan bir damarın izini sürer. Gösterişten uzak, daha düşünsel, derinliği yüksek bir sinema dili kurar. Film, estetik inceliğiyle felsefi sorgulamayı aynı potada eritirken, hikaye ilerledikçe yalnızlık ve yabancılaşmanın soğuk yüzü belirginleşir. İnançla modern yaşam arasındaki gerilimse karakterlerin iç dünyasında büyüyen bir çatlak gibi genişler. Böylece eser sadece bir hikaye anlatmakla kalmaz, çağın ruhuna tutulmuş bir aynaya dönüşür. Mezarlık sahnelerinde toprağın her savruluşu, kusurların, günahların ve hakikatlerin üzerinin örtme arzusunun güçlü bir sembolüne dönüşür. Toprak hem örten hem de hatırlatan bir sembol olarak hikayenin vicdanını taşır. Final sahnesi ise sarsıcı bir yüzleşmeye dönüşür. Beşir'in ölülere yönelik o çarpıcı seslenişi, kalkın da görün dünyadakilerin halini haykırışı, yalnızca mezarlığın sessizliğini değil, izleyicinin iç dünyasını da sarsar. Böylece anlatı, bir karakterin hikayesini aşarak insanın kendisiyle hesaplaşmasına evrilir. Seyirciyi hayatın telaşı içinde unuttuğu hakikatle baş başa bırakır. Ölümü anlatının merkezine yerleştirmesi ve bu hakikati dini, kültürel ve felsefi bir derinlikle işlemesi, garip bir koleksiyoncuyu Türk sinemasında müstesna bir yere taşır. Bu denli ağır ve sahici meseleleri böylesine açık, içten ve gösterişten uzak bir dille ele alan yapımların azlığı göz önüne alındığında filmin değeri daha da belirginleşir. Garip bir koleksiyoncunun ruhuna yakışır bir sözle nihayetlendirelim. Dünya bir ağaç gölgesi kadar geçicidir. İyi seyirler.
0: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum ve programımıza Opet Test Köşemiz'le başlıyoruz.

Niye BMW iX3 çıkıyor? Neue Klasse devriminin en büyük sıçraması şu anda karşımızda duruyor. 800 volt mimarisiyle sahneye çıkan BMW iX3 birçok teknolojik özelliği, konforu ve performansı birleştiriyor. Şimdi gelin aracı yakından tanıyalım. iX3'ün tasarımına baktığımızda hemen ufalan böbrek formu dikkatimizi çekiyor. Bu işte 1960'larda başlayan Neue Klasse'ye gönderme yapıyor. Bu ufak böbrek formunu ben daha çok beğendim, onu söyleyebilirim. Bu alan tamamen ışıklı, aydınlatmalı bir yapıya sahip. Tabii ki farlar da yine gece çok güzel bir aydınlatma sunuyor. Hazır yandayken şöyle kapı kollarına doğru gelelim istiyorum. Gizli kapı kolları var. Siz aracın yanına yaklaştığınız zaman otomatik olarak kapı kolları dışarı çıkıyor ve bu kapı kollarının içindeki çerçeve de yine aydınlatmalı. Kapıyı şöyle açtıktan sonra içeride yine bir detay daha var. Onu da şuradan göstereyim. Kapı kolu işte buraya konulmuş. Şöyle hafifçe çektiğinizde elektrikli olarak kapıyı rahatlıkla açabiliyorsunuz. Koltukların ayar düğmesi de yine kapıya alınmış. Burada gözükmesi daha kolay. Hafızalı koltuklar, ısıtmalı koltuklar, masajlı koltuklar iX3'te yer alıyor. iX3'ün arkasına baktığımızda da o sportif dinamik yapıyı görmek mümkün. Bakın kanatta şöyle bir girinti çıkıntı yapılmış. Altına stop lambası yerleştirilmiş. Stop grubu yine LED ve bir animasyonla açılıp kapanıyor. Onu da gece görmek çok daha güzel. Şöyle anahtardan bastığımızda bakın bu ışıklar dans ederek yanıyor ve parlak hale geliyor. Alt bölümde de yine güzel bir difüzör ve üzerinde siyah parlak laki alan var. Bagaj hacmi de oldukça geniş. Koltukları yatırdığınız zaman da bu hacmi arttırmak mümkün. Ben hemen direksiyona geçiyorum ve teknik bilgileri anlatmaya devam ediyorum. Evet, araca bindiğinizde aracı çalıştırmak için herhangi bir düğmeye ihtiyacınız yok. Araç siz koltuğa oturduğunuz andan itibaren sürüşe hazır hale geliyor. Buradaki mandala bastığınızda dry moduna geçiyor. Şimdi yola çıkıyoruz. İçerisi oldukça geniş ve ferah. İlk dikkatimi çeken detay tabii ki ön tarafta patenti BMW'ye ait olan bu dijital gösterge boydan boya. Dokunduğunuz zaman orada bir derinlik yok ama aynen içeri doğru giden bir derinlik varmış hissi uyandırıyor. Birçok bilgiyi boydan boya görebiliyorsunuz ve kişiselleştirebiliyorsunuz. Heart of Joy, yani aslına bakarsak tüm işletim sistemlerinin tek noktada birleştirilmiş hali ve sezgisel kullanım sistemi sayesinde de sürücünün kullanım alışkanlıklarını öğreniyor ve ona göre destek oluyor iX3. Çift motorlu yapısı sayesinde 4 tekerlekten çekiş sistemi sağlarken 469 beygirlik güç çıkışına sahip. Bu da 345 kW'a tekabül ediyor. Maksimum torku 645 Nm. Bunları da ivmelenmelerde çok rahat hissediyorsunuz. Sıfırdan 100 hızlanması ise 4.9 saniye. Maksimum süreti saatte 210 km. Tabii ki elektrikli bir araç için bence çok çok iyi bir maksimum sürete sahip. Aracı siz eğer normal bir sürüşte kullanırsanız fabrika verilerini gerçekten tutturmanız mümkün. Fabrika verilerine göre 805 km'ye kadar bir menzile sahip WLTP standartlarında. Ben buradaki kullanımlarımda 14.7 kWh'e kadar düşürdüm. Genel olarak 15.3-15.4 kWh'lik verilerle de aracı kullandım. Bu onun gerçekten bu rakamı yapabildiğinin net bir göstergesi. Aracın batarya kapasitesi net kullanılabilir olarak 108.7 kWh. Şarj hızı da oldukça etkileyici. 400 volta kadar destekliyor. Eğer böyle bir istasyona girerseniz %10'dan %80'e sadece 21 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Ve yine etkileyici bir değer, 10 dakikalık şarjla 370 kilometrelik menzil kazanabiliyorsunuz ki bu aşağı yukarı bir yakıt içten yanmalı motorda yakıt alımına denk.

0: Biz şimdi sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Birazdan aracımıza bir konuk gelecek. Hakan Tiftik bizlerle beraber olacak. Kendisiyle hem biraz pazarı konuşacağız, hem BMW'nin bundan sonra yapacaklarını konuşacağız. Bakalım Hakan Tiftik bizlere neler anlatacak. Sevgili seyirciler, Rize-Artvin arasında çok keyifli bir rotada, çok keyifli bir otomobil kullanıyoruz. Aracı size biraz anlatmaya çalıştım. Şimdi yanımızda da çok değerli bir konuğum var. Sevgili Hakan Tiftik aracımızda bizlerle beraber oldu. Biraz Borusan'ı konuşacağız. Neler yaptılar? 2025-2026 hedefleri. Biraz da tabii ki yeni modeli konuşacağız. Markaya neler katacak? Evet, bu güzel yolculukta bizimle beraber olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir otomobil. Çok teknolojik. Performans, konfor, teknoloji, her şeyi bir arada kullanıcısına sunan ve bizim de az önce özelliklerini anlattığımız bu otomobilde şimdi güzel bir rotada, böyle virajlı bir yerde gidiyoruz. Şöyle yapalım. Öncelikle biraz marka 2025'te neler yaptı? Nasıl bir başarı imza attı? 2026'yı nasıl görüyorsunuz? Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Ve bu araçtan sonra başka yenilikler de olacak mı 2026'da?
1: Şimdi 2025'i birazcık konuşalım. Hı hı. Tabii 2025 toplam otomobil pazarında rekor bir yıl oldu, biliyorsun. Biz de BMW markamız özelinde konuşuyorum tabii şu anda. BMW markamız olarak 34 bine yakın, 33.992 adetlik bir satışla kendi rekorumuzu kırmış olduk. Bugüne kadarki en yüksek BMW satış adedimizi yakalamış olduk. Bu aynı zamanda 2025 yılında premium segmentteki en çok tercih edilen marka olmamızı da sağlamış oldu. Diğer taraftan 2024'e göre %32'lik bir büyüme oranına eriştik ki bu da tüm BMW'nin içinde dünyadaki en fazla büyüyen ülke konumuna getirdi bizi.
0: Dünya sıralamasında nereye oturduk peki?
1: Yani hatırlarsın, son 3 senedir zaten dünyanın en büyük distribütörü konumundayız BMW dünyasında. 2025 yılında da bu pozisyonumuzu korumuş olduk dünyanın en büyük distribütörü olarak.
0: Peki 2026'yı nasıl öngörüyorsunuz? 2025 çok başarılı geçti ama 2026 beklentileri genelde baktığımızda marka yöneticilerinin biraz revize yaptığını görüyoruz. Biraz daha geriye çektiğini görüyoruz rakamları. Sizin cephede durum nedir? Geçen seneki büyüme oranını da göz önüne alırsak.
1: Valla biz senenin başında aslında bütçelerimizi yaparken, daha doğrusu 2025'in sonunda 2026 hedeflerini koyarken zaten biraz geriye çekmiştik. Belli başlı kriterlere bakarak piyasanın hani çok geriye gideceğini düşünmemekle beraber özellikle plug-in hibrit araçların artık daha aynı kriterlere sahip olmayacağı ve aynı ÖTV regülasyonuna tabi olmayacağını bildiğimizden dolayı adetlerimizi 2025'e göre biraz daha dengeli, daha normalize olmuş olarak ayarlamıştık, hedeflemiştik. 2026 yılına başlarken düşüncemiz şuydu. Tabii 2025 yılından alışılagelmiş bir ekonomik tabloyla devam ediyorduk. Ediyoruz halen daha. İşte yüksek faiz, sıkı para politikası. Bu zaten aynı şartlarda devam ediyordu. Ve bunun yıl ikinci yarısından itibaren de faizlerin aşağı doğru seyretmeye başladığı, finansmana erişimin daha rahat olduğu bir döneme gireceğini düşünüyorduk. Ve bununla beraber de biraz piyasanın daha toparlanacağını, fakat aynı zamanda da tabii bölgemizde oluşan jeopolitik dengelerin de etkisiyle bu avantajın hani birebir yansıyamayacağını ve 2026 yılına çok benzer bir yıl olacağını, 2025'e çok benzer bir yıl olacağını düşünüyorduk. Burada petrol fiyatlarının yanı sıra tabii ki lojistik maliyetlerin da artışı söz konusu oldu. Çünkü lojistik rotaları uzadı.

0: Lojistik imkanları daraldı. Bazı tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu gibi farklı konularla beraber ister istemez tabii ki maliyetlere yansıması, enflasyonun artıyor olması tüm piyasalarda olduğu gibi Türkiye'de de otomobil piyasasında da talebi negatif yönde etkiledi. Belki önümüzdeki dönemde de bu savaşın uzaması veya devam etmesine bağlı olarak etkilemeye de devam edecektir diye düşünüyoruz. Özellikle hani birçok marka, Avrupalı marka elektrikli araç teknolojisinde ciddi gelişmeler kaydediyorlar. Şimdi ben şu anda kullandığımız araçtan bahsedelim mesela. iX3 800 volt mimarisine sahip. Artık tek bir yazılım odağıyla, merkezi bir yazılımla, tek bir sistemle çalışan yazılım bazlı araç dediğimiz araç verimliliklerine sahip, çok hızlı şarj imkanı ve çok verimli bir sürüş imkanına sahip. Şu anda bakıyorum 15.4 kilowatt saat ve geldiğimiz ne kadar geldik? 120 kilometre gelmişiz. Bu 120 kilometre boyunda 15.4, hatta arada 14.7 ortalamaları gördüm. Bu sizin kullanışınızla da alakalı tabii ki, yani gerçekten başarılı bir kullanış, ama bu verimlilikler her geçen gün daha da iyileşiyor. Dikkat ederseniz bunun hem yazılımla alakası var, hem tasarımla alakası var. Yani bir yandan batarya teknolojisi gelişiyor, bir yandan aracın yazılım mimarisi gelişiyor ve bu ikisi beraber de aracın verimliliğini ileriye götürüyor. Yani sadece batarya daha iyi, daha güçlü batarya olduğu için daha az yakıyor veya daha uzun menzili var değil. Aynı zamanda verimliliğinden dolayı da gerçekleşen bir menzil var biliyorsunuz ve şu anda bu kullandığımız aracın WLTP verilerine göre 805 kilometrelik bir menzili var. Ki ben şu anda da bakıyorum, işte bayağı 720 gibi bir rakam buradan görebiliyorum sizin kullanışla.
1: Yani bu aslında aracın verimliliğinin de ne kadar arttığını gösteriyor. Yani çok iyi geri kazanım yapıyor. Ben de yolda kullanırken ona dikkat ettim. Bir kere çok akıcı, sessiz bir sürüşe sahip. Yazılımla beraber kullanılan adaptif hız sabitleme sisteminin bir ötesi, bir üstünde bir yazılım var bunda. Çok keyifli, o çok hoşuma gitmişti. Tabii ki bana göre bu aracın en efsane özelliği bu hemen önümüzdeki boydan boya uzanan dijital ekranı. Adeta bir head-up display gibi, sanal bilgi ekranı gibi konumlandırılmış, tam göz hizasında birçok bilgi çok net okunuyor. Bir de böbreğin önde ufaltılmış olması yine beni geçmişe götürdü. Evet. Çok hoşuma gitti. İçerisi çok ferah. Yani şu anda tabii siz görmüyorsunuz ama Hakan Bey oldukça uzun boylu. İçeride çok rahat oturuyor. Arkada kameraman arkadaşımız var, Kemal. O da uzun boylu. Şu an üçümüz çok rahat bir şekilde oturuyoruz. Koltuklar çok rahat, konforlu. İşte masaj özellikleri var, ısıtma özellikleri var. Bel destekleri, bacak destekleri, onları ayarlıyorsunuz. Bütün bunlar konforu sunarken tabii ki aracın bataryası sayesinde de performans bir yandan geliyor. 800 kilometreye varan menzil de artık elektrikli araçların menzil endişesini ortadan kaldırıyor. Kabaca şöyle söyleyebilirim, denemedik ama iddia ediyorum İstanbul'dan çıkıp Antalya'ya tek şarjla bu araçla gidebilirim. 750 kilometre bir mesafe. Bu araçta o 800 kilometrelik şeyi kullanıp tek şarjla gidebilme şansım var. Kaldı ki zaten zorunlu olarak bir mola vermek zorundayım.
0: Eninde sonunda vermek zorundasınız.
1: 10 dakikada da 325 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam.
0: 372 kilometre.
1: 372 kilometre menzil kazanıyor.
0: Evet, 10 dakikada 372 kilometrelik menzil kazanabiliyor,
1: müthiş,
0: şarjlanabiliyor.
1: Müthiş.
0: Zaten belki onu da duymuşsunuzdur. Bizim BMW'nin mühendisleri sırf bunu test etmek için, denemek için Macaristan Debrecen fabrikasından Münih'teki BMW Welt'e kadar 1070 kilometre, yanlış hatırlamıyorsam ama 1000 kilometreden fazla, onu hatırlıyorum. 1000 kilometreden fazla bir yolu tek şarjla yaptılar.
1: Çok güzel.
0: Ha, mutlaka tabii ki çok dikkat ederek, yani klimasına vesairesine falan, ama hani yapılamayacak şey değil. Yapılabildi.
1: Bence de.
0: Hani gerçek anlamda yapılabilmiş bir şey. Bu çok sevindirici. Dediğim gibi hani gittikçe araçların verimlilikleri ve kullanım şartlarına uygunluğu arttıkça daha da pil bağımlılığı düşecek aşağıya diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu keyifli söyleşi için teşekkür ediyorum. Şu an yine rotamız üzerinde bulunan çok güzel bir noktaya geldik, evet, sevgili seyirciler. Biz biraz manzaranın tadını çıkaracağız. Ufak bir sürüş
0: burası
1: molası vereceğiz.
0: Burası gerçekten çok güzel bir bölge.
1: Karadeniz zaten doğasıyla harika bir yer. İşte onun tadını da yine böyle güzel bir araçla çıkartıyoruz. Hakan Tifti'ye ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel lansman için hem de bize bu güzel aracı kullanma şansı verdikleri için. Bu bölümü burada noktalıyoruz. 8. etap devam ediyor.

0: Sevgili seyirciler, bu hafta da Mert İntepe ile beraberiz. Hatırlarsanız son konuşmamızda İstanbul trafiğinden bahsetmiştik ve biraz çözüm önerileri sormuştuk. Mert bu konuda uzman biliyorsunuz. Evet Mert, sen son konuşmamızda, buradaki sohbetimizde en son motosikletlere getirip dayandırmıştın konuyu. Biraz motosikletleri konuşalım. Şöyle bir şey var, ülke ekonomilerine baktığında daha düşük gelirli ülkelerde motosikletlerin hele hele küçük hacimli, küçük cc'li, işte daha nasıl diyeyim sana, güvenlik donanımı çok fazla olmayan, ABS'si olmayan motosikletlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu yolda maalesef ilerliyor. Motosiklet sayısı inanılmaz arttı. Bu bazıları için trafikten kaçış, bazıları için ekonomi, bazıları için özgürlük, bazıları için yaşam tarzı, bazıları için bir keyif alma ve bireyselleşme, kimseye bağlı olmadan hareket edebilme özgürlüğü birçok şeyi kapsıyor. Kim ne için yapıyor tam bilmiyoruz ama sayı arttı. Sayıyla beraber de şöyle bir kaos başladı. Otomobil kullananlar motor kullananlardan, motor kullananlar otomobil kullananlardan şikayet ediyor. Ama pencerenin tamamına baktığımızda ikisi de aslında aynı trafik kuralları çerçevesinde aynı yolda hareket ediyor. Neden böyle bir kaotik duruma düştük?
1: Söylediğin kelimeler çok doğru. Pandemiyle başladı. Bir, kolay ulaşım, ucuz maliyet, hızlı ulaşım, devamında kolay parklanma. Hani otopark sorunu yok demiştik bir evvelki programda. Herhangi bir yere bırakıp işine, hayatına, toplantına devam edebilme. Scooter'lar hayatımızın içerisine girdi. Eskiden bir eğlenceydi. Bizim İstanbul Caddebostan'da yapılan bir iş. Türkiye'nin her yerine yayılmış duruma geldi. Peki yayılsın gelsin okey ama bir bisikletli yolu olmadığı sürece, bisikletli konuşsak insanlar gülebilir bize. Scooter'la orada gidemediği sürece motosikletler hayatımızın içine girdi. Fakat kurye paket sistemini ayrı konuşmak lazım. Özel, Murat ve Mert gibi motosiklet kullananı ayrı konuşmak lazım. Bu konuşurken de denge şöyle olmalı. Kurye ve paket sistemi bir ticari lojistik hareketse o zaman ticari kanunu olması lazım. Çalışma saatleri, dinlenme saatleri olması lazım. Yaptığı bir hatada, karıştığı bir kazada, ölümlü bir durumda kurye motosikletinin arkasında bir paket var. Orada bir marka yazıyor. Logolu geziyorsunuz trafikte. Bugün otomobille logolu gezseniz ruhsatınıza işlenmek zorunda. Otobüsle logolu gezseniz, bir yolcu taşısanız, tırla sana meyve getiriyor, evine sebze getiriyor, logo varsa ruhsatında yazmak zorunda. Motosiklette niye böyle bir şey yok? Bir. İki, neden bu paketin üstünde yazan X, Y, Z markalar trafik kurallarını kullanıcılarına uygulatmakta metozörü bir hareket yapmıyor? Bunu anlayamıyorum. Devam ediyorum. Peki şunu söyleyemezsin. O bizde esnaf kurye olarak çalışıyor. O bizde müteahhit, yüklenici olarak çalışıyor. O bizde faturalı olarak, kusura bakma, arkada logon var ve bize ürün getiriyorsun, sokakta geziyorsun. Ve kurala uymayan 16-25 yaş arasındaki birini sen de mahkemeye davet edilmelisin. Sevgili hakimlere, mahkemeye diyorum ki bir kazaya karıştık, motosikletli çocuk hayatını kaybetti, yatalak oldu, bacağını kaybetti, öldü. 16-25 yaş arasındaydı. Emekli olana kadar sigortası, değil mi? Maaşı, stopajı, vergisi, devletin kazanacağı ya da böyle bir insanı kaybetmenin kaç milyon TL değeri var? Hiç baktınız mı? Dünyada araştırmaları yapılıyor. Bu nokta 7,5-8 milyon motosiklet, her iki kazadan biri motosiklet, ölüm korkunç bir yerde. Hindistan'da 250 milyon motosiklet var. Yolculuk buraya çok tehlikeli.
0: Ama orada şöyle bir istatistik var, onu da belirteyim. Senin değindiğin konuda motosiklet kullanmak.

0: kullananların içinde ayrım yaptığında bu ölümler ve kazalar ticari kısımda çok fazla.
1: Onun.
0: Bireysel kullananlarda daha düşük, daha az. Çünkü onlar daha, güvenlik kıyafetlerine dikkat ediyorlar. Kesin. Kurallara biraz daha uyuyorlar hani diğerlerine göre. Bunların bir telaşı var, yetiştireceğiz falan. Bir bahane var aslında. Buna da hiç katılmıyorum, onu da söyleyeyim.
1: Bu iş pizza
0: paket yetiştireceğim.
1: Çıktı.
0: Evet. Yani niye yetiştireceksin? Bunun bir süresi var. Benim senin oraya gelebilmem için hani hız bölü metre, bunu hesapladım bu kadar dakika yapar. Yani ne kadar gidebildiğim belli. Aynen. 20 dakikaya niye sıkıştırıyorsun? 15 dakikaya niye sıkıştırıyorsun? Adam çok sıcak istiyorsa kalkacak, gidecek, yerinde yiyecek. Yani bunun soğuyarak geleceğini bilmesi lazım.
1: Şeyi hatırlar mısın? 30 dakikaya da pizzayı evinize getiremezsek
0: evet.
1: Bedava.
0: Evet.
1: O bedava ama kimden çıkıyor bedavanın parası? Kim ödüyor? Kuryeci ödüyor. Hı-hı. Niye? Yetişemediği için. Peki bir öncesine dön bunun. Biz kuryeyi nasıl tanıdık? Aslında döküman ve evrak taşıyan insan olarak tanıdık. Nasıldı? Efendim X kilometreyi Y paraya gidersiniz. X kilometreyi şu kadar dakikada giderseniz daha pahalı ya da daha ucuz gidersinizle tanıştık biz kurye sistemiyle. Fakat gerçekten biz 16-25 yaş arasında birisi telefon almak için bu mesleği yapıyor. Birisi askerlik parası için. Birisi nişanlanabilmek için. Birisi evlenebilmek için.
0: Birisi iş bulamadığı için.
1: İş bulamadığı için. Peki sonuç ne? Neden trafikte otomobilciye uygulattığınız kanun, kural, ceza, radar... Motosiklete yok mu? Sen daha iyi biliyorsun motosiklete.
0: Ya var, çok fazla çevirme var yolda. Ben mutluyum bundan. Beni de çok sık durduruyorlar. Kontroller işte, ruhsat bakıyor, sigorta bakıyor, muayenesine bakıyor, her şeye bakıyor. Ben mutluyum. Tabii ki güzel değil motor üstünde, hele hele sıcakta durmak. Dur, kalk işte, kaskı aç, ruhsat çıkar, ehliyet göster falan. Sıkıcı olabiliyor ama bunun düzelmesi için benim buna katlanmam gerektiğini biliyorum. Bir. İki, bu arkadaşların çoğu paket atma diye tabir ediyorlar buna. Günde ne kadar çok paket atarsa o kadar çok para kazanıyor. Çünkü ihtiyacı var. O denildiği kadar da astronomik paralar kazanmıyorlar. Yani bunu da biraz altını çizmek lazım. Öyle bir algı oluşturdular ya, çok kazanıyor kuryeciler. E o zaman sen yap çok kazanıyorsa diye isim
1: geliyor. Çok tehlikeli.
0: Tehlikeli iş yapıyor zaten. Ama onlar o gençliğinin heyecanı var ya, bir de o özgürlük. Ben kaldırımdan da kaçıyorum, şuradan da dönüyorum. Onları kendileri yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Yani size silah dayamıyorlar.
1: Doğru.
0: Şirketlerin bir kısmı da, onları tenzih etmek istiyorum, eğitim aldırıyor. Çok ciddi eğitimler.
1: Kesin, biliyorum.
0: Gidiyor. Hatta bir İçin arkadaşımız değil. Var. Sen de dahil. Bu gruba eğitim veriyor. Ondan sonra bunlar işte orada çalışmaya başlıyor. Bunlar güzel ama herkes yapmıyor.
1: Yapmıyor.
0: Bir de sorumlu değil senin dediğin gibi. Ceza mesela, ben kırmızıda geçtim. 5000 lira mı? 5000 lira bana, 5000 lira logoya.
1: Bu kadar.
0: Yani şey değil. Kes. Ama logo şey demeyecek sürücüye. Sen geçtin, 10.000 ödeyeceksin demeyecek.
1: Şimdi 6331 sayılı iş güvenliği yasası var. Siz birine çalıştırıyorsanız, çalışırken de bir ürünü bir yere götürmek için, sizin için sahada iş yapıyorsa, bir araç kullanıyorsanız, hı-hı, yani loader, grader inşaat sektöründe varsa burada da motosiklet kullanıyor. Aynen. Ya da saha müdürü otomobil kullanıyor. İlaç sektöründe insanlar otomobil kullanıyor, hı-hı, diye düşün. Peki sen iş güvenliğiyle yol güvenliği kültürünü bir prosedür halinde kendinde yapıp arkadaşla bunu bir imzaya dökmezsen zaten o zaman dönülmezden, girilmezden, kaldırımın üzerinden geçmek gençliğin, delikanlılığın, delikan denilen kısmın geldiği yerdir. Şu an kadınlarımızı, kızlarımızı, genç kardeşlerimizi de görüyoruz. Onlar da kullanmaya başlıyor. Çünkü üniversiteyi bitirmeyle arada para kazanma gibi bir haller oluyor. Şehir dışından gelenler burada okurken çalışıyorlar. Hepsine varım, kabul ediyorum. Ama hem sizin hayatınız için konuşuyorum, hem de gelecek için, trafiğin sürdürülebilirliği için ben dönülmeze, girilmeze girdiğimde otomobilci olarak başıma nasıl bir kanunla karşı karşıyaysam motosikletli de kalmalı. Araç çünkü. Yani adı araç. Bu araç hepimiz için aynı şey.
0: Şimdi Mert, bir de bir nokta var benim dikkatimi çeken. Şimdi tabii çok doğru değil bu söylediğim ama ben de motoru aldığımda standart orijinal plaka en çok konuşulan konulardan bir tanesi olduğu için altını çizmek istedim. Ama üstünde bir vernik tabakası var. Sebebi şu: toz ve su, çamur tutmasın. Benim plakam okunsun. Hı-hı. Neden? Ceza yiyeceksem bu plaka okunsun. Ceza yiyeyim. HGS'den geçiyorsam bu plaka okunsun. Düzgün bir sorunla karşılaşmayayım. Çalınırsa yine plakamdan bulunsun diye. Ama tabii ki hani bu vernik şeyleri de APP'ler hepsi birbirine girdi. Çok hani mutlu değilim orada. Orada çok çok ince bir düzenleme gerekiyor.
1: Bir açıklama da geldi.
0: Geldi. Şimdi yasal şeyler belli. Benimki tamamen yasal şeyi karşılıyor ama üzerindeki o ince vernik tabakası bazen bahane olabiliyor. O yüzden ondan döneceğim. Ben de döneceğim. Yani normale çevireceğim ama okunmayacak. Hmm.

0: bahsetmek istediğim konu bu aslında. Kuryelerin, ağırlıklı trafikte olanların, motosikletlerin durdurulduğunda plakalarına bakılıp pisse temizletilmesi gerekiyor. Çünkü nefis. Ben o plakayı okuyamıyorsam...
1: Yani ıslak mendille sil orayı diyorsun.
0: Sil tabii ki, yani bir tane ufak su dök, bir evet. bezle sil, ıslak mendil ama sil, o plaka okunur olsun. Şimdi bunlar işine geliyor. Özellikle çamurlu tutuyorlar.
1: Doğru.
0: Siz gördünüz, trafik polisisiniz, işte müfettişsiniz, baktınız kaldırımda gidiyor. Geçti, okuyamadın ki. Nasıl yazacağım?
1: Anladım.
0: Hızlı gidiyor. Durduramazsın, kaza yapar. Hani dur, önüne atlayamazsın.
1: Şey gibi, otomobil kullanıcısı motosiklete kızıyor ya, hani evet. önüme acil atladın diye. Evet. Ama otomobilcilere şunu anlatalım. Siz direksiyonda oturduğunuz zaman motosiklet kullanıcılarının gidonu tuttuktan sonra sinyalinin durduğu yer, stop lambası sizin görüş alanınızın bir tık altında kalır. Şimdi bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bir tık altında kaldığı zaman siz takip mesafenize çok yakınlaşırsanız motosiklete göremezsiniz. Sinyalini göremezsiniz. Işığının yandığını göremezsiniz. Stop lambasının fren yaptığını göremezsiniz. O yüzden siz motosikletin hareket halinde yavaşladığını, hızlandığını anlarsınız ama yavaşladığını anlayamazsınız takip mesafesinde. Ya da önüme atladı diye kızdığınız konu da motosikletle haklı olabilir. Ama çok zor ve çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Kavşağa geldik. Sağ taraftan motosiklet geliyor. Solda otomobilci var. Kim geçer diye söylediğimde sakın önce gelen geçer, sağdan gelen geçer diye bir kelimeyi unutun, hayatınızdan çıkarın. Yok bir yerde yazmıyor ama motosikletlinin geçiş önceliği var. Peki bunu motosikletli de bilmiyor, sürücü kursunda da anlatılmıyor. Bugün otomobilci de bilmiyor, ehliyet alırken de bilmiyor. O yüzden anlatmak istediğim şey kaotik bir trafik ortamı yaratıyor.
0: Şöyle bir şey var ama motosiklet kullananlar zaten genelde beklemiyor, onu söyleyeyim. Hep böyle bir hani o vırt diye geçme var ya, hep böyle aradan sıyrılayım. Yani o modu bir unutsalar azıcık.
1: Bir de şu hareket şu hareket var ya, ne bu?
0: Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı Bir de mesela Beşiktaş tarafında en çok yaşanan şey bu. Bir de E5'te bir AVM var Harem yolu üzerinde. Tam onun hizasında, o D100'ün üzerinde yaşanan hikaye. Sol şeritten, emniyet şeridi diye minik yerden gazlayarak gidiyorlar. Abartı söylüyorum, yüzle falan gidiyorlar.
1: En
0: oradan,
1: soldan.
0: En soldan. Bir kere sürücüler orada bir yer olmadığı için oradan motor geleceğini düşünmüyor. Aha. Sağa belki bekliyorsun ama solu beklemiyorsun.
1: Bravo.
0: Yüzle geçince bir kere orası bir hata. İkincisi
1: dediğim
0: gibi
1: hata. Yani,
0: Beşiktaş tarafında hata. Aynen Beşiktaş tarafında da dar zaten yollar. Nasıl diyeyim, şeyden Galata'dan Beşiktaş stada doğru gidiyorsun. Yol dar. Sağdan motoru görüyorum. Şimdi motor kullanıyorum ya. Ya adam iki teker zor durması, sıkışması. Sola kayıyorum geçsin. Soluma biri dalıyor. Ya kardeşim bir sıra yapın da ben size bir tarafımdan yol vereyim. Yani ya sağdan vereyim ya da solumdan hani genişletip yol vereyim. Ama biri sağ biri sola girince birine çarpacaksın ya da o sana çarpacak. Şimdi bunu da anlamaları lazım. Sıra yapmaları gerektiğini anlamaları lazım.
1: Çok haklısın.
0: Her boşluğa o yavaş gidiyor, onu da geçeyim, arabayı da geçeyim. Böyle böyle böyle gidersen ya o zaman tabii ben otomobil kullanırken sana artık saygısız hale gelirim. Motor kullanırken de motorcular böyle diye bana böyle yapan adama saygısız hale gelirim. Anlatabiliyor muyum? Ben iki taraftayım, ikisini de görüyorum. Ve çok işin doğru. İlginç tarafı motor kullanırken araba kullandığımdan daha fazla motorculara kızıyorum. Çok daha güzel. Fazla kızıyorum. Arabada hani görmüyorum etmiyorum. Motorda gidiyorum bana korna çalıyor. Çok hadi önemli. Diye. Evet. Niye gideyim yüzle ya?
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla
1: şey de var onların,
0: çok başka bir boyut.
1: Hız limitlerinin de otomobile gibi gelmesi.
0: Düşük artırılması lazım.
1: Artırılması lazım. Kesin. Onlarınki düşük durumda.
0: Kesin.
1: 50 cc'likler var. 16 yaşında alınan bir motosiklet ehliyetiyle 4 tekerlekli gibi görünen otomobile evet. benzeyen ama evet. motosiklet formunda kullanılan araçlar var. Yani segment genişliyor. Çin'den ülkeye gelecek, bana göre 2027'den sonraki gelecek segment de değişecek. Yani bambaşka karıncalar görmeye başlayacağız. Hep onu anlatıyorum. Neden karıncaların lütfen çekirdeği taşırken kaza yapmadıklarını düşün. Neden birbirine çarpmadıklarını düşün. Hiçbir balığın birbirine çarptığını gördün mü akvaryumda, denizde? Hani gördün mü? Karınca niye birbirine çarpmıyor? Ya da aradan biri girdiği zaman nasıl yavaşlayıp onu alıyor ve taşımayı sağlatıyor birbirine? Karıncalar otobanı diye BBC'nin araştırması var. Ben de konuşmacılık yaptım. Yani trafiği böyle düşünmediğimiz sürece karıncaları anlamayıyoruz. Anlamadığımız için takip mesafesini algılayamıyoruz.
0: Bu son dönemdeki gündeme gelen trafik cezaları, yasaları, kanunları falan çok şey bulmuyorum. Nasıl diyeyim? Çok kötü bulmuyorum ben. Tam tersi destekliyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Bir yerde evet kesmemiz lazım. Ama iyi planlayarak, senin dediğin gibi o karınca otobanını öğrenerek çözmemiz lazım. Buna göre çözümler üretmemiz lazım. Göreceğiz. Seninle daha çok konuşacak konumuz var. Trafikle ilgili konular bitmez. Bunun dışında tabii ki senin sürüş tekniklerin, kazalarla ilgili analizlerin, bunlar da çok kıymetli. Onları da buradan anlatacağız.
1: Memnuniyet.
0: Bu haftalık süremizin sonuna geldik.
1: Memnuniyet.
0: Sevgili seyirciler, Mert İntepe'ye teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ayda en az bir kere bizlerle beraber oluyor. Ve güzel fikirlerini, yorumlarını bizlere anlatıyor. Umarım faydalı oluyoruzdur ki biraz daha bu trafiğe katkı sağlayalım. Biraz daha can kayıplarını ve kazaları önlemede yardımcı olalım. Önümüzdeki hafta 8. etapta yepyeni bir bölümde sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Tarih bazen savaşların, bazen imparatorlukların, bazen de büyük liderlerin hikayesi olarak anlatılır. Ancak devletleri, toplumları ve hatta bugün hala devam eden siyasi tartışmaları şekillendiren asıl güç fikirlerdir. İşte bu akşam Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar uzanan süreçte Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesinin nasıl şekillendiğini, devlet politikalarıyla nasıl kesiştiğini, nerelerde ayrıştığını, hangi tartışmaların merkezinde yer aldığını konuşacağız. Bu akşam yakın tarihimizin en çok tartışılan konularından birini belgeler, olaylar ve dönemin tanıkları ışığında ele alacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye'nin yakın tarihine yön veren düşünce akımlarından birinin izini süreceğiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ideolojik arayışları, dönemin aydınları arasındaki fikir mücadelelerini, devlet ve entelektüeller arasındaki gerilimleri, savaş yıllarının oluşturduğu atmosferi ve toplum üzerindeki etkilerini tartışacağız. Arşivlerden, dönemin gazetelerinden, tartışmalardan, unutulmuş polemiklerden hareketle dönemin ruhunu anlamaya çalışacağız elbette. Çok önemli bir konuğum var. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Bu kadar yoğunluğunuzun içerisinde önemli bir konuyu beraber tartışacağız.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Çok teşekkür
1: ederim.
0: Umarım
1: güzel şeyler konuşacağız.
0: Evet eminim hocam. Elbette öncelikle etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden etiketimiz Türkçülük. Türkçülük etiketine yazarsanız Ramazan Erhan Güllü hocama sorularınızı iletmiş olacağım ve hemen kitabımızı göstermek istiyorum. Hocamın yeni kitabı bizlerle beraber aynı zamanda bugünkü programımızın referans kitabı. Türkiye'de Türkçülük ve Milliyetçilik Tek Parti Dönemi 1923 dediğimiz gibi 1945 yılları arasında belgelerle arşivlerden bilgilerle ve tanıkların ifadeleriyle de ele aldığınız önemli bir kitap. Ötüken yayınlarından çıkmış. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizim elimize geldi.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım beğenerek okuyacaksınız.
0: Evet hocam bugün Türkçülük ve milliyetçiliği konuşacağız. Nerede ayrıldığını ve o fikrin o dönem nasıl şekillendiğini konuşacağız. Ve gerçekten çok emek verilmiş kitap. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Literatüre kattığınız

0: için Ramazan Erhan Güllü hocamın yeni kitabının üzerinden konuşuyor olacağız bugün. Hocam hemen başlayalım çünkü çok fazla konuşacağımız konu var. Şimdi bir milletin sadece sınırlarla tanımlanmadığını, aslında onu ayakta tutanın görünmez bağlar olduğunu, yani Türkçülük, milliyetçilik gibi nerede ayrıldığını birazdan konuşacağız ama burada fikirlerin toplumları nasıl etkilediğine baktığımızda, şimdi Cumhuriyet'in ilk yılları yeni bir devlet inşa ediliyor, yeni fikirler, işte yeni bir kimlik, yeni bir aidiyet ve aynı zamanda bir gelecek tasavvuru var. Burada da iki başlığımız var, kitabınızın da başlığı olan, sık sık aynı anlamda kullandığımız aslında Türkçülük ve milliyetçilik. Bunu buradan başlayalım isterseniz. Aslında aynı şey mi bizim de anladığımız ya da günlük hayatta konuştuğumuz gibi, yoksa aslında bu literatürde de çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan bir şey, belki de bunu ifade etmekte gerek, yoksa tarih boyunca bu ikisi birbirinden farklı yol mu izledi? Buradan başlayalım.
1: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum hem programa davetiniz hem de güzel girişiniz için. Aslında konunun en can alıcı noktasından başlamış olduk böylece. Türkçülük ve Türk milliyetçiliği birbirinden farklı şeyler midir? Biraz güncel tanımlar üzerinden başlayarak geriye dönersek eğer, günümüzde biz Türkçülük deyince şunu anlıyoruz. Türkçülük, Türk milletinin, Türk soyunun tarihi serüvenini, önceki kurduğu devletler ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan diğer akraba topluluklarıyla birlikte bütün olarak kabul eden ve güncel olarak da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında da Türk varlığının güncel politik meseleleri, siyasi meseleleri, entelektüel meseleleri hakkında kafa yoran ve onlarla temas halinde, irtibat halinde olmayı savunan bir anlayış olarak değerlendiriyoruz. Türk milliyetçiliği deyince ise aslında daha sınırlar içerisinde mevcut devletin yapısını, statüsünü ve bu sınır içerisindeki milli kimliği korumayı esas alan bir anlayıştan bahsediyoruz. Çünkü bu biraz bizim özellikle yakın dönemlerde değişen dünya konjonktürü içerisinde son noktasıyla ortaya koyduğumuz ya da geliştirdiğimiz bir ideolojik anlayış. Aslında Türkçülük ve Türk milliyetçiliği dediğimizde ortaya çıkışı itibariyle bu iki fikir de aynı şeyi ifade ediyordu. Yani Türkçülüğün ortaya çıkışını, ideolojik anlamda ortaya çıkışını, yani şunu da düşünmemek lazım. Bir ideolojik anlamda Türkçülükten bahsederken bundan önceki dönemlerde, yani 19. yüzyıl öncesinde kısacası Türkler arasında sanki milli kimliğin var olmadığı ya da bu kimlik üzerinden bir takım entelektüel, kültürel çalışmaların yapılmadığı gibi bir anlam da çıkmamalı. Bundan öncesi tabii ki vardı, fakat malum Avrupa'da gelişen hareketler, işte Fransız ihtilali ve Batı'da millet tanımlarının farklılaşmaya başlaması, Osmanlı'da da malum biz milleti dini anlamda kullanan bir toplumduk. Fakat özellikle gayrimüslim toplumların giderek Osmanlı'dan ayrışmaya başlaması, bir etnik bilinçlenmeye yönelmeleri ve Batı'daki gelişmelerden etkilenmeleri, Türkler arasında da buna büyük oranda bir reaksiyon da göstererek bir yeni millet tanımının ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Bu meşrutiyet dönemi Türkçülüğü içerisinde bu reaksiyonun önemli bir yerinin olduğu bir gerçek. Fakat bu tek başına Türk milletinin ya da Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin bu reaksiyondan kaynaklandığını göstermiyor. Siz Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir devletin kurucu asli unsuru Türkler olarak aslında sınırlarınız içerisinde farklı toplulukları bir arada tutan, onları idare eden bir siyasi yapı içerisinde bunu siyasi bir modele çevirmiyorsunuz sadece. Fakat 19. yüzyıl Türk aydınlar için özellikle şu gerçeği ortaya çıkardı ki Türklerin de siyaseten olmasa dahi kültürel anlamda bir Türkçülük düşüncesi içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü diğer etnik bilinçlenmeler karşısında Türkler geri planda kalabilir endişesi doğuyor. Bu yüzden Türkçülük aslında meşrutiyet döneminde ortaya çıkışı itibariyle bir dil ve kültür tarih hareketi olarak ortaya çıkıyor. Siyasi bir hareket olarak değil. Cumhuriyet bu o dönemde başlayan ve gelişen işte Yusuf Akçuralar, Ziya Gökalpler vesaire büyük entelektüellerin yazdıkları eserler, ortaya koydukları fikirlerle gelişen, ortaya çıktıktan sonra gelişen Türkçülük akımını bir anlamda teoriden pratiğe geçiren bir siyasi hamle. Yani artık Cumhuriyet'le beraber Türkiye'de Türkçülük fikri bir kurucu ideoloji

0: ideoloji olarak ana akım düşüncelerin başında geliyor. Türkiye Cumhuriyeti kurucu ideoloji olarak Türkçülük üzerine kurulmuş, kurgulanmış bir milli devlet.
1: Milliyetçilik diyemez miyiz?
0: İkisini aynı anda kullanabiliriz. Bugün girişte bahsettiğim bu Türkçülük ve Türk milliyetçiliği ayrımı o dönem için kullanılan bir şey değil. Milliyetçilik ve Türkçülük aynı anlamda kullanılıyor.
1: Peki hocam, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkçülük anlayışıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarında, kuruluşunda, sonraki yıllarda ortaya çıkan o Türkçü hareketlerin anlayışı arasındaki fark nedir? Nerede bir kırılma noktası yaşandı ya da yaşandı mı?
0: Kırılma yaşanıyor tabii. Evet, şimdi Türkçülük ve Türk milliyetçiliği aynı anlamda kullanılan tabirler. Fakat devleti yöneten kadro, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, doğal olarak yeni kurulmuş bir ulus devlet, bir milli devlet içerisinde var olan sınırlar içerisinde milli kimliği güçlendirme kaygısındalar öncelikli olarak. Yani dolayısıyla savaştan çıkmışsınız, Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşananlar malum, arkasından bir milli mücadele verilmiş. Bu milli mücadelenin ardından Lozan'la beraber bir milli devlet kurulmuş ve bu devlet dünyaya kabul ettirilmiş. Siz bu mücadelelerin ardından kurduğunuz bir milli devlet içerisinde önceliğiniz sınırlarınız içerisinde var olan unsurları ortak bir milli kimlik etrafında tutmak ya da güçlendirmek, bu milli kimliği. Bu şu anlama gelmiyor aslında. Yurt dışıyla bütün bağları kopardık anlamına elbette gelmiyor. Bunun kültürel anlamda özellikle birçok ilişki ve bağlantının devam ettiğini gösteren örneklerimiz var. Fakat devlet için öncelik sınırlar içerisinde bir güçlenme ve milli yapılanma. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrası malum işte milli mücadele ve bizim Lozan'la dünyaya kabul ettirdiğimiz, tescillediğimiz milli devletimiz şöyle bir gerçeklikle de karşı karşıya. Dünyada yeni hesaplaşmalar için bir fırsat arama süreci devam ediyor. Yani iki savaş arası dönem, 1923-38-39 arası dönem, dünyada aynı zamanda o Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan, yarım kalan hesaplaşmaların devam ettiği bir dönem. Bu dönemde gücünüzün ve var olan dengenizin farkında vararak bir şekilde öncelikle elinizdeki yapıyı güçlendirmeniz ve korumanız gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa bunun için özellikle Türkçülüğün meşrutiyet döneminden itibaren gelen Turancı vurgularını bir hayalperestlik olarak görüyor ve bunlarla ilgili çalışma yapılmasını ya da bunların çok fazla gündeme getirilmesini istemiyor. Hatta Büyük Nutkunda, 1927'deki Nutkunda Turancılık düşüncesini biraz panislamizme benzetiyor ve bu panislamizm ve Turancılık gibi fikirler hayaldir, duygusal olarak güzel gelebilir fakat siyaseten uygulanma şansı yoktur diyerek özellikle vurguluyor. Ya kısacası Cumhuriyet'in resmi kurucu ideoloji olarak kabul ettiği Türk milliyetçiliğinin ana hedefi sınırlar içerisinde bir güç oluşturmak, sınırlar içerisinde bir milli yapı tesis etmek ve bunu güçlendirmektir. Dolayısıyla Türklük vurgusu milliyetçilikle eşit anlamlıdır fakat sadece ülke içerisini temsil eder. Sonraki yıllarda, 30'lu yıllarda çıkan muhalif Türkçülük diyebileceğimiz hareket biraz bu Turancı söylemleri ön plana almayı hedefleyecek ve arada nüanslar oluşmaya başlayacak zamanla ve Türkçülük ve milliyetçilik arasındaki ideolojik ayrım diyebileceğimiz noktalar bu yıllarda belirginleşecek.
1: Hocam, anlamaya çalışıyorum. Çok uluslu bir devlet, yeni bir rejim. Şimdi Türk kimdir sorusu Cumhuriyet'in ilk yıllarında neden bu kadar hararetli gündeme geldi? Neden tartışılma ihtiyacı hissettiniz?
0: Yani şimdi biz Osmanlı'dan intikal eden bir toplum üzerine inşa edilmiş bir devletiz. Ve yıllarca kendisini Müslüman olarak ya da Osmanlı olarak tanımlamış bir toplumsal yapıdan, bir sosyolojiden bahsediyoruz. Fakat son dönemde, Osmanlı'nın son döneminde yaşanan olaylar, milli mücadele süreci vesaire bir milli devlete geçişte kaçınılmaz hale gelmiş. Buradan dönüşüm, bu Lozan sonrası dönüşüm bir kaçınılmaz bir milli devlet zaten. Fakat devlet ahaliye, özellikle bütün Müslümanlara Türk ismiyle hitap ederek ya da onları doğrudan bütün Müslümanları Türk olarak tanımlayarak milli devletin vazgeçilmez unsuru olarak bu Türk kimliğini nasıl diyeyim, tanımlıyor. Bu şekilde tanımlıyor. Yani devlet için aslında Türk demek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün Müslümanlar demek. Devlet Müslümanları Türk olarak tanımlıyor. Yani şunu yapıyor aslında. Türk soyuna bağlı olmak üzerinden belirlenmiş bir milli kimlik tesis ediyor. Şöyle bir örnek vereyim, daha açıklayıcı olabilir. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü Atatürk malum 30'ların ortasında 10. yıl nutkunda, yanlış hatırlamıyorsam 1933'te söylüyor. Ne mutlu Türk'üm diyene derken devlet aslında şunu kastetmiyor. Herhangi bir etnik unsurun ben Türk'üm dedim ama etnik kimliğin farklıdır gibi bir söylemle Türkiye'ye sadece vatandaşlık bağıyla bağlı olması gibi bir milli kimlik tanımlamasını kabul etmiyor. Ne mutlu Türk'üm derken aslında devlet Türk soyuna, yani güncel tanımla söylersek Türk etnisitesine bağlı olmayı, kabullenmeyi de tanımlıyor. Yani dolayısıyla Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkes ne mutlu Türk'üm diyene derken tarihi Türk soyunun bir parçası olarak bu topraklarda yaşadığını da kabullenmiş oluyor. Bu şu demek, bir ırkçı bir söylem olarak söylemiyor bunu devleti yönetenler. Çünkü zaten sonraki dönemdeki muhalif Türkçülükle aslında devleti yönetenlerin aralarındaki ideolojik farklılık da buradan kaynaklanacak. Türkçüler mesela şuna itiraz ediyorlar. Herkese ne mutlu Türk'üm diyene diyerek herkesi Türk soyunun bir parçası olarak kabul ederseniz Türk ırkını ikinci plana atmış oluyorsunuz bu defa diyerek buna tepki gösteriyorlar ve örneğin işte meşhur isim Nihal Atsız'ın büyük muhalifliğinin arkasında yatan sebeplerden birisi budur. Yani ırkçılık biraz var olanı korumak ve milleti genişletmek karşıtıdır. Var olanı koruyacaksınız. Türk Türk'tür. Ne mutlu Türk'üm diyerek o Türklüğün sınırlarını, çapını genişletemezsiniz. Fakat devlet öyle bakmıyor olaya. Devlet ülkesinde yaşayan bütün Müslümanları Türk olarak kabul ediyor. Çünkü bunu Osmanlı döneminin biraz Osmanlıcılık politikasıyla benzeştirenler de var. Entelektüeller arasında, bence yanlış bir benzetme. Çünkü milli devlet içerisinde bu kimlik ulus devletin doğal bir sonucu zaten. Fakat bu sadece devletin milli yapılanmasına muhalefet eden farklı unsurlar tarafından değil, bizzat Türkçüler tarafından da eleştirilmiş bir politika. Yani kısacası Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra anayasayla belirlenmiş bir takım tanımlamalar çerçevesinde bu güçlendirilmekle beraber devlet için Türk demek ülke içerisinde yaşayan bütün Müslümanlar demektir. Müslüman ve Türk isimleri eşit anlamda kullanılır. Mesela 1924 Anayasası bizim ilk referansımızdır burada. Türk kimdir? 1924 Anayasası bunu tanımlar. Anayasaya göre işte Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Fakat burada ibare çok açık, vatandaşlık bağından bahsediyor sadece.
1: Etnisite.
0: Vatandaş yok. Olarak Türksünüz diyor ama evet, kimlik olarak Türk kimdir oradan çok bahsetmiyor. Şimdi buradaki eleştirilerin sebeplerinden birisi bu aslında. Çünkü devlet vatandaş olarak Türk'le kendisinin etnisite anlamındaki kullandığı Türk'ü çoğu zaman eşit olarak da kullanmayabiliyor. Bu farklılaşabiliyor. Devlet bunu uygulamaları içerisinde bütün Müslümanlar eşittir Türk olarak hayata geçiriyor. Bu yüzden sonraki dönemlerde sanki bu biraz daha devlet ırkçı bir politika izledi şeklinde eleştirilere sebebiyet veriyor. Halbuki tam tersine Türk ırkçılığını savunanlar da devletin bu uygulamasına muhalifler. Yani devlet burada bir ırkçı politika takip etmiyor. Devlet sadece milli devlet içerisinde vatandaşlığı Lozan'da asli unsuru Müslümanlar üzerinden tanımladığı için bu asli unsurun kimliğini de Türk olarak tanımlıyor.
1: Bu anlamda bu adlandırma Türkleştirme politikası mı denir? Katılma, yani katılıp katılmadığınızı bilmiyorum ama sizin
0: bu devletin açıkça alanı söylemi zaten.
1: Öyle mi?
0: Tabii, yani İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa, diğer yetkililer bunu 30'lu yıllara kadar açıkça ifade ediyorlar.
1: Türkleştirme politikası gidiyoruz diye. Evet. Peki Türk Ocakları tam olarak bu olayın neresindeydi Cumhuriyet döneminde?
0: Şimdi Türk Ocakları malum 1931'deki kapatma öncesinde doğal olarak yeni yönetimle olumsuz bir şeyler yaşamış olmalı ki kapatıldı gibi bir algı söz konusu.
1: Önce haklı. Oradan başlayalım isterseniz. Önce devlet tarafından destekleniyor, sonra kapatılıyor. Neden kapatılıyor?
0: Şimdi şöyle, devlet bu milli kimliği inşa ederken, yani ulus devletin zorunlu bir sonucu olarak Türk kimliğini ve Türk milli tanımını inşa ederken doğal olarak önceki dönemlerden gelen Türkçü entelektüellerin fikirlerinden de faydalandı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türk Ocakları 1920'de İstanbul'un işgali sonrası hem İstanbul'da hem de ülkenin birçok bölgesinde kapatılmıştı. Özellikle işgale uğramış bölgelerde. Bu bölgelerdeki ocaklar tekrar açılmaya başlandı, ocak şubeleri. Ve Türk Ocakları'nın yeni devletten beklentisi aslında klasik dönem, yani meşrutiyet döneminden gelen Türkçülük anlayışının buralarda devam edeceği, devletin de Türk Ocakları'nın da kendisini varisi olarak kabul ettiği bu Türkçülük anlayışını temel politik olarak yürüteceği şeklindeydi. Fakat şöyle bir gerçeklik var.

0: devleti kuran, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devleti kuran kadro doğal olarak yeni bir milli devlet inşa ediyor ve bununla ilgili kanunlar, uygulamalar çıkartılıyor. Ve yeni bir gerçeklik var ortada. Dünyada değişen dengelerle beraber savaş sonrası dönemde yeni bir gerçeklik var. Ve işte en barizi az önce bahsettiğim Türkçülük içerisindeki Turancı görüşler. Devlet bu tür görüşlerin bir şekilde entelektüel hayatta özellikle baskın hale gelmesiyle kendisinin içeride uyguladığı bu milli devlet politikalarının zarara uğrayabileceğinden endişe ediyor. Bu yüzden de devletin de beklentisi Türk ocaklarının kendi politikalarına tamamen adapte olması. Yani Türk ocakları kendi anlayışlarının devlette egemen olacağını düşünürken ve beklerken devlet de kendisinin yaptığı yeni uygulamalara Türk ocaklarının adapte olarak orada aktif bir şekilde çalışmasını bekliyor. Tabii burada bir açık bir uyumsuzluk olduğunu söylemek doğru değil. Türk ocakları aslında başlangıçtan itibaren devletle uyumlu çalışmaya gayret gösterdiler. Fakat özellikle buralarda kırılma noktası, esas kırılma noktası 1929 yılıdır. Malum Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu dönem. Bu dönemlerle beraber giderek özellikle muhalefete yönelik ilginin artması, Türk ocakları şubelerine kendilerini başka yerlerde ifade edemeyen bir takım siyasi grupların da dahil olmaya çalışmaları ve oralarda kendilerini ifade etmek arzusunda olmaları, ocakların bazı yerlerde kontrolü tam olarak sağlayamamaları gibi bir endişe sonuca da sebebiyet verecek. Ve dolayısıyla aslında Türk ocaklarıyla devletin sürdürdüğü milliyetçilik ortak bir şekilde devam etmekle birlikte siyaseten ocak şubeleri içerisinde bir takım eleştiriler de görülmeye başlanacak. Özellikle bunu Serbest Cumhuriyet Fırkası sürecinde göreceğiz. Ve 1931'de en önemli şey tek parti iktidarının sistemleşmesi. İşte basın kanunuyla ülkede yeni bir basın sistemi kurulması. Malum biz bunu Cumhuriyet tarihi içerisinde de ifade ederiz. 1923 ile 1931 arası aslında tek partinin, tek parti iktidarının bir ön aşaması gibidir. İki defa çok partili hayata geçiş teşebbüsü var. 1931 sonrası tek parti iktidarı sistemleşti. Ve bununla beraber artık devlet, Cumhuriyet Halk Fırkası, ülkedeki bütün sosyal ve kültürel kurumların da fırkanın bir unsuru, bir parçası olarak hareket etmelerini istiyor. Dönemin siyasi şartlarının getirdiği bir sonuç bu da. Ve bu çerçevede de Türk Ocakları yerini halk evlerine bırakarak kapandı. Daha doğrusu kendisini feshetti. Bu şu anlama gelmiyor. Türk Ocakları kapanıp kendisini feshederken Türkiye'de Türkçülük düşüncesi, Türk milliyetçiliği düşüncesi de kendisini feshetmiş olmuyor. Tam aksine Cumhuriyet Halk Fırkası Ocakların doğrudan kendisine intikal ederek doğrudan bu fikrin uygulayıcısının kendisi olduğunu söylüyor bundan sonra. Bu tabii biraz Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesinden ziyade dönemin siyasetinde devletin idari olarak yeni geldiği anlayışın bir sonucu. Şimdi bu günümüzden baktığımızda 2026 itibariyle baktığımızda elbette bütün güçleri kendisi üzerinde toplayan daha merkezi bir sistem kurmuş bir tek parti iktidarı var karşımızda. Bunun evet 30'lu yıllarda eleştirilecek başka politikaları da olabilir. Fakat şu gerçeği görmek lazım. O dönem itibariyle devletin kendisine iki savaş arası dönemde Avrupa'da özellikle gelişen siyasi akımlar, siyasi politikalar içerisinde kendisini en net olarak bu politikayla ifade edebileceğini düşündüğü bir dönem. Yani şunu demek istiyorum. Devlet şöyle düşünüyor. Avrupa'da yeni bir savaşa doğru giden bir hareketlilik var. İşte bir Sovyet Rusya gerçeği var. Ve dünyada bu gelişmeler içerisinde hangi devletler güçlü ve kendi içlerinde bir istikrara sahip? Avrupa'yı düşünün. İşte biz Fransa'yı uzun yıllar kendimize birçok konuda referans almışız. Fakat Fransa o tarihlerde hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda çok da iyi bir durumda değil. Avrupa'nın birçok ülkesi bu durumda değil. Dünyada o sırada kendi içinde istikrar sağlamış ve ekonomik ve askeri anlamda güçlü temel olarak üç ülke var. Birisi Sovyet Rusya, diğeri faşist İtalya, diğeri de Nasyonal Sosyalist Almanya. Yani daha otokrat ve merkezi devletler daha güçlü ve istikrarlı yapılara sahipler. Dolayısıyla siz de Sovyet Rusya'ya komşu ve Avrupa'da oluşabilecek bir durumda tehdidin başında bir ülke olarak kendinizi ne kadar çok koruyabileceğiniz, daha iyi koruyabileceğiniz bir sistem arayışı içerisindesiniz.
1: Türkiye

0: 1930'larda Avrupa'daki değişken ve yükselen ideolojileri takip ediyor o zaman.
1: Takip ediyor. Yakında. Takip etmekle beraber kendince de buralardan küçük referanslar alarak ya da dünyadaki gelişmelerden örnekler alarak kendi içerisinde daha güçlü ve istikrarlı bir yapı kurmaya çalışıyor. Hmm. Bu şu demek değil tabii. Bunun ilgili o dönemde çeşitli entelektüellerin yazdığı işte Sovyet Rusya'dan örnekler almak isteyenler var. Faşist İtalya'yı kendisine rehber olarak gören aydınlar var. Almanya ile Türkiye'nin birçok anlayışını benzeştiren devlet adamları var ki işte örneğin en meşhuru Mahmut Esat Bozkurt. Almanya ile Türkiye'nin ekonomi anlayışını eşit görüyor mesela. Sadece diyor milliyetçilik anlayışlarımız biraz farklıdır. Onlar çok fazla ırk ve kan merkezli bir milliyetçilik savunuyor. Biz daha çok kültür merkezli bir milliyetçilik savunuyoruz. Ve aslında benzeriz diyor. Bunlar hep o Avrupa'daki ve dünyanın farklı yerlerindeki gelişen yeni siyasi akımların ve güç dengelerinin getirdiği bir şey. Buradan da Türkiye kendisini koruyacak yeni bir idari yapı tesis etmek istiyor. Yani bu tek parti iktidarının sistemleşmesini dünyadaki bu bağlam içerisinde okumak lazım.
0: Hocam bunu biraz daha uzun konuşmak istiyorum sizinle. O yüzden önce şu birkaç sorum daha var. Sonrasında biraz yapılandıracağım. Çünkü çok merak edilen bir şey. Kitabınızda da detaylıca anlatmışsınız bunu. Türkçü kelimesi doğru bir kelime mi?
1: Doğru bir kelime.
0: Peki o dönemde bir insanın Türkçü sayılabilmesi için söylediniz tabii ama biraz da acaba farklı özelliklere sahip olması gerekiyor mu? Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Spesifik bir etiket var mı?
1: Şimdi Türkçü olmak için öncelikle Türk'ün o dönem itibariyle bağımsız devletin sahibi olduğunu, yani devletin kurucu ve asli unsurunun Türkler olduğunu, Türklerin uzun bir tarihi serüvenin sonucunda bu milli devleti, cumhuriyeti kurmuş bir devlet olduklarını ve bunun devletin uygulamalarının bu Türklük esası üzerinden şekillenmesi gerektiğini savunmanız gerekiyor. Yani Türkçülük, ben Türk'üm diyerek işi bırakmıyor. Bunun siyasi alana da yansıtılmasını istiyor. Şimdi devlet bunu milliyetçilik üzerinden ki 1931'e kadar resmi olarak da devlet kendisini Türkçü olarak tanımlıyor bu arada. Hem İsmet Paşa hem Mustafa Kemal Paşa hem dönemin farklı yetkilileri kendilerini 1931 yılına kadar resmi olarak Türkçü olarak tanımlamışlardır. Fakat resmiyetteki Türkçülük bu az önce bahsettiğim ülke içerisindeki milli birliği, milli yapıyı korumayı esas alırken Türkçe entelektüellerin büyük çoğunluğu Türk dünyasıyla da bir bağ kurmayı, özellikle kültürel anlamda bir bağ kurmayı savunuyor. Yani Türkçülük dediğinizde sadece milli sınırlar içerisinde bir devlette yaşamayı kabul etmiş olmuyorsunuz. Türkçü dediğinizde hem ülke içerisinde o milli kimlik üzerinden belirlenmiş siyasetlerin uygulanmasını savunuyorsunuz. Hem de eğer Turancı fikirleriniz de varsa Türk dünyasıyla da aynı şekilde kültürel ve siyasi birliktelik taraftarı olmanız gerekiyor. Yani ana görüşler bunlar.
0: Evet. Biz hep şey konuşuyoruz şu ana kadar. Devlet, ideoloji, siyasetteki yeri, Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin. Ama halkta, şimdi lütfen beni sertçe eleştirin eğer yanlışsam.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten doğaçlama bir soru soruyorum. Yani milli mücadeleden geçmiş bir sistem var.
1: Toplum var.
0: Bu milli mücadelede her kesimden insan, toplum, vatanını savunmuş, her etnisiteden. Halkta karşılığı nedir bu Türkçülük politikasının? Yani demiyor mu kardeşim ben bu millete bağlıyım ve bu vatanı ben canım pahasına savundum. Neden bunu bana diretiyorsunuz? Demiyorum ben başka etnisiteye sahibim. Fakat milli, buraya ait hissediyorum. Milliyetimi koruyorum. Fakat
1: tam
0: Türk değilim.
1: Tam aksine. Bu Türklük söylemi diğer...
0: Mantıklı bir soru mu emin değilim ama...
1: Güzel bir soru.
0: Halkta karşılığı...
1: Genel olarak tartışılan ana konulardan birisi zaten
0: evet,
1: bu.
0: Evet, altta karşılığı ne bunun yukarıya?
1: Bu devletin burada Türk kimliğini ön plana çıkarırken vurguladığı şey... Siz başka hiçbir kimliğe sahip değilsiniz gibi bir vurgu üzerinden değil zaten. Şimdi milli devletsiniz. Bir milli devleti Osmanlı olarak tanımlayabilir miydi? Örnek olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan herkes Osmanlı'dır diyebilir miydik? Diyemezdik. Şimdi saltanat kaldırılırken devlet bununla ilgili aslında ana mesajını veriyor daha 1922'de. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin sahibi ve kurucusu olan Türkler idari yapılarını saltanat sisteminden hakimiyeti milliyeye çevirmişlerdir. Yani dolayısıyla Osmanlı'nın da kurucu unsuru olan Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucu unsurlarıdırlar. Devleti kuran Türklerdir zaten. O halde devletin sahibi Türklerdir ve diğer Müslümanları da bu eşit kimlik içerisinde tanımlamaktadırlar. Bir milli devlet içerisinde farklı bir tanımlama zaten burayı milli devlet olmaktan çıkarırdı. Başka bir çaresi yoktu devletin. Türk olmak dışında ne?

0: 25 yılında Şeyh Said İsyanı sonrası doğal olarak o dönemin idari yapısı içerisinde problemlerin bariz olarak ortaya çıktığı dönemde İsmet Paşa bunu çok sert bir şekilde ifade ediyor. İsmet Paşa diyor ki eğer burada Türklerin bu devletin var olmasını istiyorsak biz bu politikayı uygulamak zorundayız. Bu bizim 2000'li yıllarda düşündüğümüz gibi bir etnik ve ırki kimlik sorunu değil aslında o dönemde. Devletin varlığı sorunu. Yani Lozan'dan sonra siz ulus devletinizi başka türlü ifade edemezdiniz ve başka türlü bir uygulamaya da dahil olamazdınız. Bu yüzden bunlar diğer Müslüman unsurların yok sayılmasından ziyade aynı kimlik etrafında ifade edilerek varlıklarını koruması için devlet açısından elzemdi. En azından benim görüşüm böyle. Buna itiraz edenler olabilir.
1: Peki hocam, Anadolu merkezli bir milliyetçilik anlayışı da var. Anadoluculuk denilen şey. Neden ortaya çıktı peki? Ve Türkçülerle neden karşı karşıya geldiler? Ne demek Anadoluculuk?
0: Şimdi aslında şuradan ifade edebiliriz. Biz bir resmi milliyetçilikten bahsediyoruz. Şimdi milliyetçilikleri aslında bir önce bir sınıflandırmak gerekiyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra önce bir resmi milliyetçilik anlayışımız var. Bu sınırlar içerisinde milli kimliği güçlendirmeyi hedefleyen ve devletin uyguladığı resmi milliyetçilik. Bir de öncelikle Türk Ocakları çevresinde, Türk Ocakları kapandıktan sonra da çeşitli fikir dergileri etrafında örgütlenen Türkçü fikir adamları var. Onların yürüttüğü bir klasik Türkçülük anlayışı var. Fakat bunlar tek kol değil. Bu Türkçülük anlayışlarının farklı, kendi içlerinde farklılaşan yönleri de var. Mesela Türkçüler arasında da işte ırkı merkeze almakla beraber resmi milliyetçilikle çatışmayan gruplar var. İşte Bozkurt dergisi var, Ergenekon dergisi var, Rehavos Türkkan grubu. Bunlar resmi milliyetçilikle daha uyumlu topluluklar. Ya da ne bileyim Nihal Atsız gibi daha sert söylemlerle ırkçı bir milliyetçilik savunan gruplar var. Şimdi Anadoluculuk aslında daha Birinci Dünya Savaşı döneminde 1917'de ortaya çıkmış bir hareket. Ve Anadoluculuk entelektüel olarak da güçlü bir harekettir. Hatta etkileri günümüze kadar ulaşır. Günümüzde de Anadoluculuk düşüncesini savunmaya devam eden entelektüellerimiz var. Anadoluculuk şunu söylüyor aslında. Evet, biz Türk ırkına mensup bir topluluğuz. Anadolu Türkleri olarak, Oğuzlar olarak. Fakat biz Anadolu'ya geldikten sonra 1071 ve sonrasında Anadolu'nun asli unsuru olan diğer farklı topluluklarla kaynaştık. Ve Anadolu'yu tamamen bir Müslüman toprağı haline getirdik. Ve dolayısıyla Anadolu'ya gelen Türkler egemen güç kendileri olmakla birlikte bu topraklarda yaşayan diğer Müslüman unsurlarla kaynaştılar ve bir Anadolu milleti tesis ettiler. Ve dolayısıyla biz sınırlarımızı korumak için bir Anadolucu milliyetçilik sürdürmeliyiz. Fakat dikkat edin, mesela bu tartışmalar az önce bahsettiğiniz Türk kimliği ve halktaki bunun karşılığıyla ilgili de bir referans olabilecek bir durum. Mesela 30'lu yıllara kadar kendilerini doğrudan Anadolu milleti ve Anadolucu milliyetçi olarak tanımlayan bu grup, 30'lu yılların başından itibaren evet biz Anadoluculuk anlayışına devam ediyoruz fakat Anadolu'da yaşayan millet de Türktür, Anadolu Türkleri milliyetçiliğidir demeye başlayacaklar. Çünkü onlar da şu gerçekle karşılaşıyorlar. Milli devlet sınırları içerisinde bu tür, tırnak içinde söylüyorum, daha yapay tanımlamalarla milleti bir arada tutmanızın imkanı yoktur. Bunun ismini de koymanız lazım. Dolayısıyla devleti kuran unsur Türklerse, buradaki devletin isminde Türk olması, milletin isminde Türk olması şaşılacak bir durum değil. Dolayısıyla onlar da Anadolu Türkleri milliyetçiliği demeye başlayacaklar. Şimdi daha muhafazakar bir gruptur Anadolu milliyetçileri. Resmi tezlerle biraz bu muhafazakar görüşlere dolayısıyla ayrışırlar. Çünkü resmi milliyetçilik biraz daha seküler vurgusu yüksek olan bir milliyetçilik anlayışıdır. Türkçülerden ayrışırlar çünkü Turancılığa karşıdırlar. Ziya Gökalp'i dahi bir Türkçü ve milliyetçi olarak kabul etmezler. Onu çok radikal bir Turancı olarak görürler ve Türkçülük içerisinde Ziya Gökalp'in ve onun destekçilerinin daha ayrıştırıcı bir rol oynadığını düşünürler. Bununla beraber milliyetçiliğin bir kanadı olarak uzun yıllar etkin olmaya devam etmişlerdir. İşte önemli fikir adamları da vardır. O dönem itibariyle işte Hilmi Ziya Ülken'in en bilinenleri, Remzi Oğuz Arık gibi isimler Anadoluculuk fikrinin önemli önde gelen entelektüelleridir. Anadolu Türkleri söylemi üzerinden ve Anadolu Türkçülüğü üzerinden politikalarını günümüze kadar sürdürmeye devam ettiler. Yani Anadoluculuk halen bir milliyetçilik kolu olarak entelektüel hayatımızda var.
1: Entelektüellerden

0: etkileniyor mu siyaset, halk bu tabirler oluşurken ve yerleşirken?
1: Mutlaka etkileniyor. Şimdi mesela Anadolucu entelektüellerin kendisi de etkileniyor. Mesela Mehmet Halit Bayra isimli meşhur bir önce Anadolucu olan sonradan daha radikal Türkçülüğe kayan bir entelektüelimiz vardı. Halk bilimcidir kendisi aslında. Mesela 1923'te yazdığı bir yazıda az önce bahsettiğiniz eleştiriye benzer şeyler dile getiriyor. Burada bir Türk milleti değil de Anadolu milletinden bahsetmemiz gerekir diyor. Fakat 1928'de yazdığı yazıda, 1930'da yazdığı yazılarda hayır biz hata yapmışız diyor. Eğer buraya Türk demezsek birlikleri sağlayamayız. Bu milletin adı Türk milletidir diyor. Onlar da etkileniyorlar. Yani yaşadıkları süreç de etkiliyor. Var olan gerçekliği zamanla farklı cephelerden de görmeye başlıyorlar. Yani dolayısıyla siyaset üzerinde de etkili olabiliyorlar. Belki programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Anadoluculuk belki birçok kişinin tahmin edemeyeceği bir şekilde 2. Dünya Savaşı yıllarında Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde çok güçlü bir harekettir. CHP içerisinde bir kanadı vardır. Hatta bakanları ve milletvekilleri vardır. Ama Türkçüler CHP içerisinde etkili olamamışlardır mesela. Siyaseten de mevcut iktidarla bu tür gruplar bazen uyuşup bazen ayrışarak çatışmalı ya da uyumlu süreçler yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bunları biraz bu dönem içerisinde doğal fikri gelişimler olarak değerlendirmek lazım.
0: Türkçülük deyince ilk referansı Ziya Gökalp mi almalıyız?
1: Şimdi bu tabii biraz kişinin kendi baktığı cepheden gelişen bir şey. Bana göre, yani benim kendi anlayışıma göre Türkçülüğün geçmişte de bugün de referans alınabileceği en büyük isim Ziya Gökalp. Yani Türkçülük bence var olan birçok fikri mücadelesini ya da zaman zaman yaşadığı çeşitli krizleri aşabilmek için referans olarak dönüp Ziya Gökalp'a müracaat etmek durumunda. Ama tabii ki bunun karşılığında işte Yusuf Akçura diyenler de var. Ne bileyim Nihal Atsız diyenler de var. Benim bakış açım Gökalp'e daha yakın. Ancak şunu da şöyle görmemek lazım. Yani ben Gökalp derken mesela Akçura'yı ya da diğerlerini de inkar etmiyorum.
0: Etmiyorsunuz.
1: Ana akım olarak çeşitli entelektüeller daha ön plandadırlar. Gökalp bence birçok kişinin müttefik olarak Türkçülüğün önemli bir kanadı olduğunu kabul edeceği bir isim.
0: Gökalp hiç biz yanlış düşünmüşüz demiş mi literatürde geçmişe baktığınızda?
1: Tam tersine şöyle, şimdi bunlar aslında daha önceki programlarımızda da benzer şeyler konuşmuştuk belki. Şimdi Gökalp bize tarihi gerçekliği yazdıklarıyla ve kendi hayatıyla da gösteren bir entelektüel. Ben biraz da onun o tavrından dolayı Gökalp'i çok severim. Şimdi birçok yerde sık sık vurguluyorum. Gökalp'in meşhur bir eseri vardır. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Hı hı. Balkan Savaşları'ndan sonra kalem almıştır bu kitabı. Çünkü halen bir Osmanlı tebaasısınız. Sınırlarınız içerisinde hem Türk olmayan Müslüman hem de gayrimüslim birçok unsur var. Ve siz devletin sahibi olarak, Osmanlı Devleti'nin sahibinin ve kurucusunun Türkler olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Burada bir politika üretmeye çalışıyorsunuz ve Gökalp bu kitabıyla hem Osmanlı olmayı, hem Türkleşmeyi, hem de Müslümanlaşmayı söylüyor. Fakat aynı Gökalp 10 yıl sonra 1923'te yazdığı kitapta Türkçülüğün esaslarından bahsediyor. Çünkü artık milli devletsiniz. Bu milli devlete geçiş sürecini, o 10 yıllık serüveni bildiğiniz zaman Türkçülüğün de neden Cumhuriyet'in kurucu ideolojisi olduğunu ve de Cumhuriyet'i kuranların neden Türk kimliğini asli unsur olarak, bütün Müslümanları Türk olarak tanımladıklarını o 10 yıllık serüven içerisinde daha sağlıklı değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla Gökalp sadece kitapların içeriğiyle değil, başlıklarıyla dahi bize mesaj veren büyük bir entelektüel.
0: Rehber oluyor. Haklısınız hocam. Kısa bir araya gidelim. Ardından önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara. Ardından buradayız. Ayrılmayın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı

içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Devam ediyoruz An ve Zaman'a. Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü hocamla beraber Türkçülük ve milliyetçilik ideolojisini konuşuyoruz. O dönemde birbirleriyle hangi anlamda ayrışmışlar ya da benzeşmişler ve toplumları, siyaseti, ideolojiyi nasıl etkilemiş bütün detaylarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Türkçülük etiketine yazıyorsunuz. Sorularınızı arada aldım, okudum. Notumu da aldım. Soracağım hocalarıma. Hocam devam edelim. Şimdi 1930'larda birinci bölümde girmiştik ufak. Biraz daha detaylandıralım istiyorum. O Türkiye, Avrupa'daki o yükselen ya da değişen ideolojileri izliyor dediniz. İşte Fransa, İtalya, Sovyetler. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın o Fransız radikal sosyalistlerle ilişkisi var mıydı? Etkilendiler mi? Bunları biraz hani yeni bir rejimin oluşum sürecini dışarıdan alınan referanslarla nasıl yapılandırıldığını biraz anlamaya çalışıyorum.
2: Şimdi şöyle, bu Cumhuriyet Halk Fırkası için ya da 30'larda devletin uyguladığı politikalar için herhangi bir devletin ideolojisini ya da rejimini birebir örnek aldığı demek kesinlikle doğru olmaz. Fakat doğal bir siyasi gelişme olarak devlet Fransa'yı da, İtalya'yı da, Almanya'yı da, Sovyet Rusya'yı da takip etmeye çalışıyor ve kendince buralardan örnekler de almaya çalışıyor. Fatih Rıfkı Atay gibi, Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi Yunus Nadi gibi önde gelen entelektüeller, ki bunların çoğu da milletvekili aynı zamanda. Şimdi onlar kendilerini daha çok sola yakın, sol görüşlere yakın olarak ifade eden isimler ve onlara bakarsanız eğer Türkiye'nin aslında rejim olarak kendisine referans aldığı ve ortak faaliyetler yürüttüğü ana siyasi grup Fransa'daki radikal sosyalistlerdir. Fakat bu arada devlet yetkililerinin de, Atatürk'ün de mesela, onların liderinin Türkiye'yi ziyareti var. Atatürk de onlarla görüşüyor, fikir alışverişinde bulunuyor vesaire. Fakat bunlar doğrudan oradan etkilendi ya da onlardan referans alarak Türkiye kendisine yeni bir yol çizdi denilecek uygulamalar değil. Türkiye hem savaş, iki savaş arası dönemde hem de savaş başladıktan sonra kendisini dünyadaki bütün gruplarla bir şekilde temas eden, onlarla ilişki içerisinde olan, fakat hiçbirisine doğrudan bağlı olmayan, kendi bağımsız idaresini ve ideolojisini oluşturmuş bir devlet olarak tasavvur ediyor aslında. Ve dolayısıyla bu tür grupları, yani Türkiye'yi 1930'lardaki siyasi yapısı itibariyle ne Fransa'ya, ne Almanya'ya, ne İtalya'ya, ne Sovyet Rusya'ya benzetmek doğru olmaz. Fakat aydınlar arasında bunları destekleyen birçok isim vardır. Ve çoğu da Mustafa Kemal Paşa'ya da yakın isimlerdir. Şimdi burada Mustafa Kemal Paşa'nın biraz liderliği ve onun olaylara yaklaşımı üzerinden bakmak lazım bence olaya. Örneğin yine belki birazdan daha konuşacağız. İşte Kemalizm, Kemalist ideoloji ya da Kemalist milliyetçilik diye tanımladığımız şey de buradan, bunlardan etkilenmiş bir şey. Yani Atatürk şunu yapmıyor aslında. Kemalizmi katı bir ideolojik doktrin olarak toplumun önüne sunmuyor. Ya

0: da Kemalizmi, bizim bugün Kemalizm dediğimiz düşünceyi, fikri, ideolojik yapıyı nasıl tanımlarsanız, dünyadaki herhangi bir siyasi fikrin benzeri ya da oradan etkilenmiş bir yapı olarak ortaya koymuyor. Kendisi bununla ilgili bir tanımlama da yapmıyor. Fakat farklı görüşlerden birçok kişinin bununla ilgili tanımlamalar yapmasını doğru buluyor, bir kısmını destekliyor, bir kısmını sadece aşırıya gittiğini düşündüğü, bazı uç noktalara ulaştığını düşündüğü fikirlere müdahale ediyor sadece. Fakat kendisi bir tanımlama yapmıyor. Bunu şunun için yapıyor aslında. Temel referansı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de hem sistemin gelişmesinde hem ideolojik olarak devletin resmi ideolojisinin gelişmesinde ana referansımız Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşu sonrası yaptığımız inkılaplar. İnkılaplara ve milli mücadele sürecine bağlı kaldıktan sonra birçok ideoloji tartışılabilir, görüşülebilir ve devlet de kendince bunların içerisinden uygun gördüğü yönleri kendisine referans olarak alabilir. Bu yüzden mesela ben kitapta bu ideolojik tartışmalara kısmen girdim ve benim de doğru bulduğum görüş, Kemalizm bir ideoloji midir? Evet, bir ideolojidir. Fakat pragmatik bir ideolojidir. Kendisini yani bir sosyalizm gibi, kapitalizm gibi, komünizm gibi, faşizm gibi ana doktrinleri olan bir yapı haline çevirmemiştir Mustafa Kemal.
1: Bir yönetim modeli olarak alamaz mıyız?
0: Yönetim modeli olarak alabiliriz. Fakat dayanağı inkılaplar, Türkiye'nin kendi yaptığı inkılaplar ve kendi yaşadığı milli mücadele süreci sonrası oluşan kendi sistemidir. O yüzden mesela Kemalizm hakkında yazılmış eserlere ya da Kemalizmin uygulamalarına bakarsanız sürekli benzemezliğini, yani Türkiye'deki rejimin başkalarına benzemezliğini vurgular. O anlatılar ve Mustafa Kemal Paşa da bunu desteklemişti. Yani dolayısıyla evet, diğer devletlerin çoğuyla teması var, Türkiye'nin doğal olarak var. Ve siz bu dünya sistemi içerisinde hem var olmayı hem kendinizi korumayı tasarlıyorsunuz. Ve dolayısıyla sizin onlarla bir şekilde temas halinde olmanızın çok doğal olması kadar kendi sisteminiz içerisinde onlardan iyi, doğru gördüğünüz yönleri almanız da doğal. Fakat bu doğrudan oradan bir kopyalama hareketi olarak değerlendirilemez. Mesela burada resmi milliyetçiliğin de sonraki dönemlerde Kemalist milliyetçilik olarak da tanımlanan resmi milliyetçilik anlayışının da ana argümanlarını daha iyi görüyoruz mesela. Örneğin Cumhuriyet Halk Fırkası programlarında vatan kavramının tanımlanması. Özellikle Anadolu'da Türklerin tarihi vatanı olarak Anadolu'da, ki Türk tarih tezinde bunu vurgulayacak, Türklerin tarihi vatanı olan Anadolu'da sınırlar içerisinde kendisini koruyan ve geliştiren bir milli devletin sınırları özellikle bahsedilir. Millet dediğimiz şey de bu sınırlar içerisinde yaşayan ve tarihi, kültürel bağları olan topluluk olarak ifade edilir. Yani dolayısıyla devlet dünya dengesi içerisinde kendi milli tanımlamasını da bu yaşanan siyasi maceralardan bağımsız görmediğini ifade eder zaten, ama kendisini korumaya alır. 30'larda devletin bu korunma politikasını dikkate almamız lazım. Bu yüzden çok farklı örnekler üzerinden değerlendirme yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de maalesef bu yıllar çok sağlıklı değerlendirilmiyor bence. Örnek olarak söylüyorum, işte Moïse Cohen diye bir aydınımız var, işte Yahudi entelektüellerden birisi. Bana sorarsanız fikirlerinin büyük çoğunluğunu da çok fikri anlamda da ne rejime ne de milliyetçilik anlayışına çok da büyük bir katkısı yok. Fakat Cohen dönemin şartları içerisinde kendisini sistem içerisinde var etmeye çalışan bir figür ve hem Kemalizm hakkında hem Türkçülük hakkında yazılar, kitaplar yazmış. Mesela Mustafa Kemal Paşa buna müdahale etmiyor. Onun kendisini tanımlamasını ona bırakıyor. Fakat bu şu demek değil, onu yazdı diye efendim bu rejimi inşa edenler, bu milliyetçiliği inşa edenler arasında farklı gruplar vardı, o zaman bunu başkaları yönlendirdi. Böyle bir şey yok ortada. Türkler arasında da bir sürü benzer fikirler yazanlar var. Ya da farklı bir örnek, Mahmut Esat Bozkurt kitabında nasyonal sosyalizm ve Almanya övgüsünden geçilmiyor. Şimdi buradan bakarak biz Türkiye 1930'lu yıllarda Almanya gibi bir devletti diyebilir miyiz?
1: Yok.
0: Diyemeyiz. Ya Mustafa Kemal Paşa'nın büyük liderliği buradan geliyor bence. Bunların hepsini kendi içlerinde aydınların görüşleri olarak serbest bırakıyor. Fakat uygulamada kendisi bunlardan ne kadar etkilendi ya da bunlarla ilgili nasıl bir politika hayata geçirdi? Bizim için mühim olan bu. Buna baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla yazılan her metni dönemin sanki katı bir uygulamasıymış gibi değerlendirmek bizi yanlışlığa götürüyor. Bu yüzden mesela benim Türkçülük konusuyla ilgili de kitapta vurgulamaya çalıştığım husus buydu. Mustafa Kemal Paşa bunları yaparken kendisini Türkçü olarak ifade eden bir devlet adamı. Fakat bu Türkçülüğünü söylerken gerçeklikten kopmamaya çalışıyor kendisi açısından, haklı. Devleti yöneten ve o dünya dengesi

0: içerisinde var olmaya çalışan sizsiniz. Bizim bir hocamızın tabiriyle küfe sizin sırtınızda. Kenardan size fikri destek vermeye çalışan çeşitli aydınların, entelektüellerin, bunlar tabii ki çok değerli. Fakat yönetimin ne yaptığını biz anlamaya çalışıyorsak eğer, yönetim bütün bu veriler ortasında nasıl bir sonuç çıkardı, bu gerçekliği görmemiz lazım. Bu yüzden ben Türkiye'nin, evet, bugünden 2026'dan baktığınızda bize bazen çok radikal görünen, eleştirilmesi gereken olarak değerlendirdiğimiz uygulamalar var. Fakat dönemin dünyasına ve o dönemde 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte var olan gerçekliğe baktığınızda, bunu dikkatle incelediğinizde Türkiye'nin bu süreci gayet sağlıklı yürüttüğü kanaatindeyim.
1: Hocam az önce Türk tarih tezine işaret ettiniz. Neden Türk tarih tezi ortaya atıldı? Türklerin dünya medeniyetindeki rolünü nasıl tanımlıyor bu tez? Nedir
0: şimdi,
1: bu tez?
0: Şurada şöyle bir giriş yapayım. 1923'te Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da bir beyanatı vardır. Yine kitapta bundan bahsettim. O sözü de çok meşhurdur. Der ki, Anadolu, Türkiye tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen de Türk olarak kalacaktır. Atatürk'ün meşhur sözlerinden birisi. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyor? İşte Adana'da esnaf ziyareti sırasında, milli mücadele sırasında yaşanan çatışmalar dolayısıyla Ermeniler büyük oranda Anadolu'yu terk etmişler. Adana'da da ciddi bir Ermeni nüfus vardı malum. Orada esnaftan birisi diyor ki, efendim, bizim buradaki sanat kollarımızın vesairenin büyük çoğunluğunu Ermeniler kendi sanatları olarak bize anlatıyorlar. Ve diyorlardı ki bize, buralarda biz olmasaydık bu sanatlar gelmezdi. Bunu eleştirmek için Mustafa Kemal Paşa sözü söylüyor ve orada bu vurguyu özellikle yapıyor. Diyor ki, Anadolu kadim bir Türk yurduydu. Asıl o unsurlar sonradan geldiler buraya. Biz her zaman burada vardık. Bu Türk tarih tezinin de ana görüşlerinden birisi. Şimdi Türk tarih tezi dediğimiz şey, temel olarak şunu bilmemiz lazım. Politik bir hamledir Türk tarih tezi. Neye politik bir hamledir? Yine 30'ların dünyasında, özellikle Avrupa'da 19. yüzyıldan beri gelişen, Türklerin aslında ikinci sınıf ırk, sarı ırk olarak değerlendirildiği ve Avrupa'nın siyasi iklimi içerisinde var olmamaları gerektiğini savunan bir görüş vardır Avrupa'da gelişen. Bir de milli mücadele sonuna kadar, Osmanlı'nın son döneminden beri yaşadığımız faciaları düşünürseniz, ki facia kelimesini kullanırken düşündüm, gerçekten daha kötü kelimelerle ifade etmemiz lazım o dönemde milletin başına gelenleri. Buralardan çıkmış Türk milletinin bir özgüvensizliği var kendi içerisinde. Şimdi siz Atatürk'ün ve milli mücadelenin, Cumhuriyet'in kurduğu milli devleti, o Türk tanımını vesaireyi düşünürken bütün bunları bir arada düşünmemiz lazım ve böyle düşününce o Türk milleti vurgusunun neden önemli olduğu daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkar. Bir yandan Avrupa'da, özellikle Batı'da gelişen siyasi fikirlerle Türklerin Batı siyasi yapısı içerisinde yer almaması gerektiğini savunan ve Türkleri dışlayan bir görüş var. Bir taraftan da toplumunuzda bir özgüvensiz bir hareket var. Ekonomik olarak zayıfsınız vesaire. Mustafa Kemal Paşa Türk tarih teziyle bir ilmi anlamda ortaya bir takım fikirler koymayı tek başına hedeflemiyordu. O hem Batı'daki bu Türklerin ikinci sınıf oldukları tezine itiraz etmek, hem de içeride Türk milletine bir özgüven aşılamak istiyordu. Yani siz, evet, son Osmanlı'nın son döneminde çok kötü şeyler yaşadık ama bizim tarihimiz sadece bunlardan ibaret değil. Biz zaten Anadolu'nun asli unsurları, Hititlerden beri gelen bu Anadolu'daki milli kültürel varlık zaten bizimdir. Hatta buradan yola çıkarak dünyaya medeniyetin yayılmasını sağlayan gelişmeler Türkler sayesinde ortaya çıkmıştır. İşte atın evcilleştirilmesinden tutun da bir takım tarım aletlerinin kullanımına kadar. Şimdi bu, şöyle düşünebiliriz. Buna benzer tezler aynı yıllarda birçok millette var. Ve Mustafa Kemal Paşa bunların hepsinden haberdar. Yani oradan kitaplar çevirttirmiş, kendisi takip etmiş, okumuş. Bunu tek başına bir ilmi gerçeklik olarak dünyaya tanıtmak gibi bir kaygısı yok tek başına. Bunu tabii ki yaptığı politikacısı da bunu bir ilmi olarak savunuyor. Fakat esas hedef politik bir hamle. Hem Batı'ya mesaj vermek, hem de kendi insanınıza bir özgüven vermek. Bu yüzden Türk tarih tezi bize şunu söylüyor. Türkler Türkistan'dan işte ilk çağlarda bir iklim krizi dolayısıyla dünyaya dağıldılar. Bu dağılmadan önce Orada çok ileri bir medeniyete sahiptiler. İşte atı evcilleştirmişlerdi, tarım yapıyorlardı, aletler kullanıyorlardı. Bu iklim krizi dolayısıyla dünyanın birçok bölgesine dağılınca yeni gittikleri bölgelere bu sahip oldukları medeniyet unsurlarını da yaydılar. Ve dolayısıyla dünyadaki medeniyetin öncüsü konumuna geldiler. Anadolu'ya da ilk gelen topluluklardan oldular. Ve dolayısıyla Anadolu'daki ilk medeniyetleri de Türkler kurdular. Bugün elbette ilmi açıdan baktığınızda bu tezle ilgili birçok eleştiri yapılabilir. Fakat bunları biraz o dünya konjonktürü içerisindeki hedefleriyle görmemiz lazım. Sonraki dönemlerde bu politik olarak da farklı yerlerde kullanıldı. Benzer olarak dil teorisi de aynı şekilde. Dünya dillerinin Türkçeden çıktığı, güneş dil teorisi vesaire. Dillerin de Türkçeden yayıldığı ifadesi de aynı şekilde aynı amaca hizmet eden görüşlerdi. Bunlar da dünyada farklı milletlerin de zaman zaman dile getirdikleri görüşlerdi. Bunu da politik olarak Türkiye kullandı. Bunu biz bugün bir ilmi gerçeklik mi değil mi şeklinde değil de dönemin siyaseti içerisinde ne anlam ifade ediyordu üzerinden anlamaya çalışırsak bizim için daha sağlıklı sonuçlar verir. Bir de şöyle bir noktayı daha vurgulamak lazım bu konuda. Şimdi Türkiye Türkçülüğü kurucu ideoloji olarak belirlemiş bir devlet. Halkçı bir devlet ve aynı zamanda da batıcı bir devlet. Yani biz Osmanlı'nın son döneminden beri batı toplumunun içerisinde yer almaya çalışan bir devletiz. Tanzimat reformlarından önce başlayan bir sürecin takipçisiyiz aynı zamanda. Ve dolayısıyla bu Avrupa'ya gidiş sürecine de bu tezlerle aslında cevap vermiş oluyorsunuz. Yani şunu söylüyor devlet bu tezleri, dil ve tarih tezleriyle. Aslında biz batı medeniyetine doğru yürüdüğümüzde oradan bir şey almıyoruz. Onlara verdiğimiz medeniyeti tekrar kendi sahibi aslisine çeviriyoruz. Bu bir politik söylem aynı zamanda. Bu açıdan bütün bunları üst üste koyduğunuzda dediğim gibi bu görüşleri, dil tezini, tarih tezini biraz 30'ların dünya siyasetinde Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya verdiği mesajlar olarak okumak gerekiyor öncelikle.
1: Dil tezinde bir dönem Türkçenin bütün dillerin kaynağı olduğu iddia
0: tabii,
1: ediliyor.
0: Tabii güneş dil teorisinin ana argümanı o zaten.
1: Ona dil güneş de, dil teorisi mi diyoruz?
0: Evet, güneş dil teorisi diyoruz. Dünyaya dil Türkçe üzerinden, diğer diller ana kaynak olarak Türkçeden yayıldılar şeklinde bir tez.
1: Dolayısıyla bu yükseliş hem halkın dediğiniz gibi motivasyonel anlamda hem de ideolojinin yaygınlaştırması ve koruması anlamında dil ve tarih çalışmalarına özellikle önem veriliyor.
0: Dil tarih. Şimdi bu burada mesela ilginç nüanslar ve polemikler var. Şimdi Türk tarih tezi Türkler için Anadolu'daki Türk milleti için çok önemli bir referans idareciler açısından. Ama mesela Türkçü muhalefetin ortaya çıkmasına sebebiyet veren şey de Türk tarih tezi. Şimdi Türkçü muhalefet 30'lardan nereden patlıyor? İşte ilk olay Türk Tarih Kongresi'nde, 1. Türk Tarih Kongresi'nde bu konu gündeme gelince dönemin meşhur ilim adamlarından, işte bizim de üniversitemizin hocalarından aynı zamanda rahmetli Zeki Velili Togan Hoca, Türk tarih tezinin temel argümanlarının hatalı olduğuna dair sunum yapıyor. Ve kongrede bu tartışılıyor ve dönemin marif vekili Reşit Galip Togan Hoca'ya karşı sert bir üslup kullanıyor ve onu biraz ilim adamlığı yönünden de eleştiren, hakaret eden ifadelerde bulunuyor. Sonra Togan Hoca kongreden sonra hem üniversiteyi görevinden istifa edecek hem de Türkiye'den ayrılacak. 38'e kadar, 1938 sonunda dönecek tekrar Türkiye'ye. Ve o dönemde işte bizim sonraki dönemde muhalif Türkçülüğün sembol isimler olarak bildiğimiz Nihal Atsız ve arkadaşları da Togan Hoca'yı destekleyerek bu Türk tarih tezine itirazlarıyla gündeme geliyorlar. Şimdi bakın bir tarafta Türkleri tarihin en önemli merkezine koyduğu iddiasıyla suçlanan sonraki dönemler için söylüyorum ve eleştirilen bir resmi idare var. Mustafa Kemal Paşa var ve onun destekçisi, bürokrasi var. Diğer taraftan Türkçülük adına bu Türk tarih tezine ve sonraki sürece muhalefet eden bir entelektüel kitle var. Şimdi bu iki grup arasındaki fikirlere baktığınızda iki tarafın da çok haklı ya da kendisini destekler argümanlar öne sürdüğünü görürüz. İki tarafın da çok haklı söylemleri vardır. Fakat buradaki kavga bu ilmi tartışmayı aşan bir şeydir. Bu siyasi bir kavgadır. Mesela niye Togan Hoca özellikle orada idare tarafından doğru bir tabir olduğunu düşünüyorum. Tasfiye edildi.

0: Çünkü Togan Hoca demek aynı zamanda o dönemde Turancı fikirlerin çok aktif olması anlamına geliyordu. Kendisi Başkurdistan Türklerinden, orada Cumhurbaşkanı da yapmış. Türk dünyasıyla ciddi bağları var. Ve öyle bir figürün Türkiye'deki Türkçülük düşüncesini Turancı fikirlerle bezeyerek devletin o dönemde uyguladığı özellikle dış politikaya karşı zarar verebileceğini düşünerek o tür görüşler Zeki Veli Togan'ın şahsı üzerinden tasfiye edilmiş oldu. Çünkü Türkiye şöyle bir gerçeklikle karşı karşıya. Hem İkinci Dünya Savaşı öncesinde hem de savaş döneminde. Sovyet Rusya ile herhangi bir manada karşı karşıya gelmek istemiyor Türkiye. Yani 1929'da TKP'nin tasfiyesi bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından, işte o komünizmle ilgili Mustafa Kemal Paşa'nın sert söylemleri, bütün bunlara rağmen içeride Sovyet ideolojisinin yayılması tehlikesine karşı devlet önlemler almakla beraber dış politikada Sovyet Rusya'yı tehdit eder bir yönü var ideolojisinin gibi bir düşünceye sebebiyet vermek istemiyor. Bu yüzden de kasıtlı olarak milliyetçilik, Türkçülük düşüncesinin kendi sınırlarını kapsayan bir anlayışa sahip olduğunu özellikle vurguluyor. Bunun dışında anlamlara gelebilecek fikirleri ya sessizleştiriyor ya da kasıtlı olarak tasfiye ederek dünyaya da bir mesaj vermiş oluyor. Bu yüzden bunu mesela bu bağlam içerisinde okuduğunuzda bu kavgaları daha sağlıklı değerlendirebiliyorsunuz. Ya o zaman iki tarafta kim suçluydu, kim haklıydı gibi bir sonuca gitmenize gerek yok. Aslında kimin ne yapmak istedi, diğer tarafta çok suçlu değildi ama o gerçeklik o sırada devletin politikalarıyla uyuşmuyordu.
1: Evet. Hocam entelektüellere, özellikle isimlere biraz gelmek istiyorum. Hı-hı. Şimdi Türkçülük, milliyetçilik konusunu ayırdık, konuştuk, Kemalizm'den bahsettik. Özellikle çok tartışılan Nihal Atsız. Nasıl oldu da Türkçülüğün en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri haline geldi?
0: Şimdi Nihal Atsız önemli bir fikir ve düşünce adamı. Aynı zamanda bence fikir ve düşünce adamlarından öte ciddi bir aktivist. Cesur bir figür. Düşündüklerini yazmaktan çekinmeyen, tartışmaktan ve her ortamda tavır almaktan çekinmeyen cesur bir karakter. O cesur tavrı da zamanla hem fikir dünyasında hem de çevresinde onun güçlenmesini sağlayan en önemli özelliklerinden birisi. Şimdi bu Türk Tarih Kongresi'nde bahsettiğim tartışmadan sonra Togan Hoca'ya destek veren onun asistanlarından, daha doğrusu Türkiyat Enstitüsü'nün asistanlarından birisi olarak Atsız ön plana çıkıyor. Ve o tarihte daha önemli bir faaliyeti daha var. 1931'de Türk Ocakları kapatıldıktan sonra Atsız Mecmua isimli bir dergi yayınlamaya başlıyor. Türkiyat asistanı olarak. Ve Atsız Mecmua Türk Ocakları da kapatıldıktan sonra aslında bu meşrutiyet döneminden beri gelen klasik Türkçülük anlayışımızı yaymaya devam eden, onunla ilgili fikirleri bir araya getiren, düşünürleri bir araya getiren bir merkez konumunda. Ve dolayısıyla genç yaşına rağmen bu yayınladığı dergiyle fikir dünyasında kendisini var etmiş birisi. Ve devletin bu uygulamalarını Atsız, bir kere şunu açık söylemek lazım, Atsız Türklüğe, Türk milliyetçiliğine tamamen ırkçı cepheden bakan birisidir. Atsız için Türk demek, Türk ırkı demektir. Türk ırkı dışındakileri Türk olarak tanımlamak, Türklüğe zarar vermek anlamına gelir. Bu yüzden devletin resmi politikalarına da muhaliftir büyük oranda.
1: Mustafa Kemal Atatürk'le arası başta nasıl?
0: Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'le ilişkileri çok inişli çıkışlıdır. Başlangıçta Mustafa Kemal Paşa'yı savunan söylemlere sahiptir. Özellikle milli mücadele liderliğinden dolayı, ki aslında milli mücadele liderliğini hiçbir zaman inkar etmez. Fakat 30'lardaki bu Türk Tarih Kongresi ve Türk Tarih Tezi söylemleri üzerinden alenen Mustafa Kemal Paşa'ya hitap etmese de dönemin tarih ve dil anlayışı üzerinden yönetimi eleştirir ve bunun Türklüğe zarar verdiğini düşünür. Mesela Türk Tarih Tezi Nihal Atsız'a göre Türklüğe zarar veren bir tezdir. Çünkü Türk olmayan birilerinin onlar da Türktü diyerek bizim tarihimize bağlamak ona göre hatadır. Biz kendi var olan sınırlarımızda Osmanlı Devleti'nin devamı olarak bir ulus devlet kurduk söylemi onun için yeterlidir. Fakat işte evet, Atsız, ki benim çok kıymet verdiğim bir entelektüeldir bu arada, bu söylem tarihi ya da entelektüel manada doğru olabilir. Fakat dönemin siyaset açısından bunun bir karşılığı yoktur. çatışma buradan çıkar. Yani aslında çatışma yine, yani o siyaseten de Türkçülük anlayışının, Türklük anlayışının o katı şekilde kendisinin savunduğu şekilde siyasi hayata da aktarılmasını ister. Ama az önce bir şey demiştim hocamızın tabiriyle, küfe devleti yönetenlerin sırtında. O politikayı devletin temel politikası haline getirirseniz, o uygulamaya çalıştığınız milli devleti güçlendirmeye yönelik yasaların vesairenin daha tartışmalı hale gelmesi de kaçınılmaz olur. Bu yüzden devlet aslında var olanı daha güçlü hale getirmek için uğraşırken farklı muhaliflerle değil, bizzat Türkçü muhaliflerle de karşı karşıya gelmek durumunda kalmıştır. Atsız bunların en önde gelenidir. Sonra 30'lu yıllarda Orhun Mecmuası'ndaki 2. Dünya Savaşı'nın döneminde daha çok gündeme gelecek. Daha sert Türkçülük söylemini sürdürdü Nihal Atsız. Ve özellikle savaş dönemine doğru gidişte Mustafa Kemal Paşa ile ilgili değişken fikirleriyle beraber katı bir tek parti muhalifi olarak göreceğiz Atsız'ı. 40'lı yıllardan itibaren bu üslup daha da sertleşecek. Ve savaş sırasında da malum işte bu Mayıs ayı başında andığımız 3 Mayıs olaylarına giden sürecin de ana figürü olacak. Tek parti döneminde aslında muhalif Türkçülük dediğimizde ilk akla gelen isimdir Nihal Atsız. Dediğim gibi fikirlerinin kale alınacak çok yönü vardır ki aynı zamanda kendisi önemli bir tarihçidir. Ama siyaseten çok sert söylemleri dolayısıyla iktidarla arası pek iyi olmamıştır.
1: Atsız'ın bu radikal Türkçülüğü diyelim. Yukarıdan bakan bir entelektüel gibi duruyor hocam. Yani sanki onun ideolojisi ve onun hiçbir şey kabul edilmeyen o Türkçü, radikal Türkçü anlayışı biraz o döneme göre, hani mesela Ziya Gökalp Türkçülüğüne göre biraz fantezi kalıyor mu acaba?
0: Şöyle, evet, daha sert. Fakat işte Atsız da önemli bir fikir adamı gerçekten. Mesela Atsız kendisi de çelişen yönlerine rağmen Gökalp'i Türkçülüğün ana unsurlarından birisi olarak kabul eder.
1: Kabul eder mi?
0: Kabul eder. İşte bu bahsettiğim sertlikler biraz o dönemin siyasetine duyulan tepkiden kaynaklanır. Mesela şunu söyler, bazen birisine çok kızdığımda özellikle idarede bu Togan Hoca olayından itibaren kendi düşüncesine yakın isimlerin tasfiye sürecinde çok kızgınlıkla bazen farklı kimliklerde, farklı etnik kökeninden gelen insanlara karşı çok sert söylemlere girer. Mesela kendisinin yakın arkadaşlarından da farklı kökenden gelen isimler vardır. Kendisine de bunu söylediklerinde der ki o Türklüğünün zekatını verse siz de Türk olurdunuz. O kadar savunur. Yani bu biraz tamamen dönemin siyasi konjonktürü içerisindeki kavgalardan kaynaklanan bir bakış açısıdır. Ama tabii ki Türkçülük anlayışında Atsız'ın Türkçülüğünde ırk vardır, kan vardır. Bunları açıkça savunur. Bir kişinin Türk'üm diyebilmesi için kan ve ırk olarak da Türk olması gerekir Atsız için. Gökalp daha kültürel temelli bir Türkçüydü. Gökalp'i inkar etmez. Yani kendi içinde de zaman zaman çelişen fikirleri vardır. Ama dönemin önemli bir yazarıdır, fikir adamıdır, aktivistidir. Bu açıdan kale alınması ve o dönemde neden böyle bir tavır içerisine girmesi gerektiği bilinmesi gereken bir figür bence. O yüzden de kitabımda Atsız'a da önemli bir yer ayırdım.
1: Evet, çok önemli bir yer ayırmışsınız. Kemalist kadroyla alıp veremediği neydi? Çok sert eleştiriyor çünkü. İşte
0: birincisi bu tarih görüşü. Mesela şimdi 1941'de yazdığı çok sert bir yazı var Atsız'ın. Orada diyor ki, Türk tarih tezinden bahsederken işte yine Zeki Veli Togan Hoca'nın yurt dışına gitmesine kızıyor. Hocamızı ülkeden ayrılmak zorunda bıraktılar. İşte özellikle Reşit Galip'e kızıyor. Bu arada dönemin önemli tartışmaları içerisinde şunu unutmamak lazım. Atsız da dahil. Birçok kişi aslında bu yaşanan tartışmalarda Mustafa Kemal Paşa'dan çok çevresindeki kadroyu eleştirir. Yani onların daha aktif olarak Paşa'yı da yönlendirmeye çalıştığını düşünürler. Bu dönem içinde Nihal Atsız'ın iki önemli kendisince hedefe koyduğu isim vardır. Birisi Reşit Galip Marif Vekili. Diğeri de o sırada Edebiyat Fakültesi dekanı olan Ali Muzaffer Bey'dir. Bu ikisi üzerinde ki zaten sürgüne gitti, yani asistanlıktan alınıp Malatya'ya öğretmen olarak gönderilmesine sebep olan kişi de dekan Ali Muzaffer Bey'dir. Mesela niye eleştiriyor? Diyor ki işte Reşit Galip'i aslında işaret ederek. Bunlar diyor Türk tarihini tımarhane metotlarıyla yazmaya çalıştılar diyor. Şimdi üslup olarak baktığınızda çok sert bir üslup ve çok aşağılayıcı bir üslup. Bunu şunun için yapıyor.

0: O Türk tarih teziyle Türk ırkına zarar verildiğini düşünüyor çünkü. Ve bunu siyasi alana da Reşit Galip gibi isimlerin aktardığına inanıyor ve onlara halen kızgınlığını bu şekilde ifade ediyor. Şimdi ama arkasından tepkiler gelince bununla ilgili farklı açıklamalar da yapıyor. Yani dolayısıyla biraz ya zaten Atsız'la ilgili tanıyanların da ifade ettiği, onun böyle kalemi eline alınca bir anda sertliğin en zirvesini gördüğü birisi olduğunu ifade ederler. Yazılarında, şiirlerinde çok ağır, çok sert üslup vardır. Bu yüzden de işte asistanken önce Malatya'ya, sonra Edirne'ye öğretmen olarak atanmıştır. Sonra uzun yıllar bir özel okulda öğretmenlik yapmıştır. Ömrünün sonlarında da kütüphanede bir memur olarak çalışıp öyle emekli oldu. Halbuki ilim dünyasında çok yer edinebilecek bir isimdi. O kalem kavgaları onu biraz kenarda tuttu. Kenara çekilmesine sebebiyet verdi.
1: Kalem kavgalarının yanında bir taraftan tabii Türkçüler kendi içinde bölünüyor ama Reha Oğuz Türkkan ile arasında bir kavga oluyor. Nedir perde arkası o kavganın
0: Şimdi
1: hocam?
0: mesela
1: Kitabınızda da
0: evet,
1: bahsetmişsiniz.
0: orada ona da bir önemli bir bölüm ayırdım.
1: Evet.
0: Mesela bence bu kavgada da haklı olan Atsız. Şimdi muhalif Türkçüler dediğimiz grup özellikle 1939'dan sonra yayın hayatında daha fazla yer buldular. Bu şundan kaynaklanmıyor. Bazı çalışmalarda bu tür ifadeler de var. İşte efendim İsmet Paşa geldi bunlara fırsat verdi gibi. İsmet Paşa sadece Türkçülere ya da sadece solculara ya da liberallere yer vermiyor. İsmet Paşa İkinci Dünya Savaşı'nın artık ayak seslerinin geldiği bir dönemde Cumhurbaşkanı olmuş ve o az önce bahsettiğim bu dünya dengelerinde Türkiye'yi tutabilmek için kendince mücadele veren bir devlet adamı. Eleştirilecek tabii ki herkesin farklı yönleri vardır. Fakat bu dönemde İsmet Paşa şu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Türkiye'de her fikir yayın hayatında olsun, kendilerini ifade etsinler ve Türkiye bu savaşın da patlayacağı konjonktürde dünyada herhangi bir grubun fikrine yakın bir toplumsal yapıya sahiptir gibi bir algı oluşmasın. İsmet Paşa bunu sağlamaya çalışıyor aslında ve yayın hayatına giriyor birçok dergi. Şimdi Reha Oğuz Türkkan, Orhan Seyfi Orhon, ne bileyim Necdet Sancar gibi isimler bu dönemin Türkçülüğün önemli figürleri. Fakat Reha Oğuz bu isimlerin en genci. Ve bu isimlerin hepsi arasında da fikri farklar var aslında. Yani Türkçüler dediğimiz grup da Anadoluculardan ya da resmi milliyetçilikten ayrı bir topluluk. Fakat Türkçüler de kendi içlerinde tek bir düşünceye sahip değiller. Türkçülerin de kendi içerisinde çok önemli nüanslar var. Mesela Orhan Seyfi Orhon ve Çınaraltı grubu sonradan CHP ile bütünleştiler. Resmi milliyetçilik taraftarı oldular. Halbuki Türkçüydüler. Ya da ne bileyim farklı isimler işte yine orada ya kitapta bir bölüm ayırdım. Benim de çok sevdiğim bir yazardır. Peyami Safa. Daha resmi ve Kemalist milliyetçilik taraftarıyken 30'lardan sonra Türkçü oldu. Bu dönüşümler çok doğaldır bu siyasi süreçler içerisinde. Reha Oğuz bütün bunları yaşanırken çok genç bir kalem. Henüz 18 yaşında bir liseyi yeni, hatta lise son sınıfta ilk dergisini yayınladığında. Fakat çok ön planda olmayı seven birisi, başarılı da birisi. Çok genç yaşına rağmen yabancı dil biliyor, dünyayı takip ediyor ve bir dergi yayınlıyor ve bir anda Türkiye'de en çok bilinen dergilerden birisi haline geliyor. Ve Reha Oğuz bence kendisini böyle Türkçe entelektüeller arasında bir öncü figür haline getirmek istiyor ve Atsız'la da bir takım polemikler yaşıyor. Hatta böyle Atsız'ın sinir uçlarına dokunan bazı hamleler yapıyor ki bir kontrol ediyor ne tepki verecek falan gibi. Fakat şimdi Atsız o sırada 30'lu yaşların ortasında. 30'ların siyasi kavgasından çıkmış bir figür. Tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Tek parti dönemi ve Mustafa Kemal Paşa'nın sağlığında Türk tarih teziyle ilgili tartışmalar dolayısıyla muhalif olarak bilinmiş, işte sürgünlere gitmiş vesaire. Kendisine bir ekol oluşturmuş bir isim. Şimdi sizin böyle birisiyle rekabete girebilmeniz için biraz daha
1: Büyümeniz gerek.
0: yani tabiri caizse ya büyümeniz ya da bir güçlü bir entelektüel kadroya sahip olmanız lazım. Ve dolayısıyla Reha Oğuz kendisine bir grup oluşturarak Atsız'ın Türkçüler arasında ön planda olmaması gerektiğini vesaire söyleyen bir takım yayınlarda bulunuyor. Ama tabii Atsız Reha Oğuz'u çok sert sayılabilecek bir şekilde egale ediyor. Yani şu anlamda Reha Oğuz'un etrafında birkaç arkadaşı dışında kimse kalmıyor. Herkes Atsız'ın tarafına geçiyor. Dergiler Atsız'ın tarafına geçiyor. Yani bu doğal bir süreç aslında. Şu anlamda doğal. Bu kadar yayın hayatında güçlü yazar çizerin olduğu bir dönemde birilerinin öncü olmak istemesini ben anlıyorum. Benim mesela bu tür heveslerim çok yok, bir yerlerde illa önce olayım diye, ama olmak hevesinde olan insanları da anlayabiliyorum. Fakat bunu yaparken biraz karşınızda kimin olduğuna dikkat etmeniz lazım. Mesela ben Reha Oğuz'un yerinde olsaydım sadece atsızı görünce ayağa kalkıp önümü. Ama o kavga etmeyi tercih etti ve başarısız oldu.
1: Evet, iki aktivist ama
0: Evet.
1: biri tecrübeli.
0: Tabii şimdi Reha Oğuz'u biz bugün de tabii ki rahmetle anıyorum. Onun da çok büyük hizmetleri var. Türkiye'de milliyetçilik düşüncesini özellikle. Uzun da yaşadı 90'lı yaşlarına kadar. Sonraki dönemde çok güzel eserler yazdı. Çok güzel dergiler yayınladı. Fakat böyle bir macerası da var. Yani bazen kişinin karşısında kimle mücadele ettiğini bilerek hareket etmesi gerekiyor. Reha Oğuz biraz o gençlik hevesiyle Türkçüler arasında da unutulmayan böyle bir maceraya sebebiyet vermiş oldu.
1: Hocam bir taraftan tabii ilerliyor İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok refleks gelişiyor Türkiye'de rejime yönelik endişe kaygısıyla. Tabii Türkiye'de bir Alman etkisi tartışılıyor. Olmuş mu hiç Türkiye'de bir Alman etkisi İkinci Dünya Savaşı sırasında? Nazi propagandası işte. O dönem Türkiye'de bir karşılık buluyor mu? Bu konuda çok tartışmalar var.
0: Şimdi bu kaçınılmaz bir şey öncelikle. Yani Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda özellikle 1942 sonlarına kadar güçlü olduğu dönemlerde savaş bölgelerine yakın bir ülkede yaşıyorsanız bu propagandadan nasibinizi almamanız çok zor. Elbette Türkiye'de de birçok yerde olduğu gibi Alman propagandası vardı. Aynı zamanda Türkiye'de İtalyan propagandası da vardı, İngiliz propagandası da vardı, Rus propagandası da vardı. Ve Türkiye bu propagandaların çoğundan da haberdardı. Bazen bunları kontrol etmek için farklı uygulamalar yapıyordu. Bazen kendisi kasten bilerek, ses etmeyerek işin nereye gideceğini kontrolde tutmaya çalışıyordu. Bu gerçeklik içerisinde zaten kendisini var etmeye çalışıyordu Türkiye. İsmet Paşa hakkında konuşurken biraz önce bunun için söyledim. Şimdi benim de içinden geldiğim, birçoğumuzun bu konularda hassasiyet gösterdiğimiz arkadaşlar genelde İsmet Paşa'yı sadece 3 Mayıs 1944 olayları çerçevesinde değerlendirdikleri için biraz sert davranabiliyorlar Paşa'ya karşı. Ben biraz daha olaya akademik gözle bakmayı tercih edenlerdenim ve haklının hakkını vermek gerektiği düşüncesindeyim. Evet, İsmet Paşa'nın 3 Mayıs sonrası tavrı çok sert ve haksız. O dönemde yapılan uygulamaların çoğu çok aşırıya giden uygulamalar. Fakat savaş döneminde, savaşın başlangıcında Paşa bir denge sağlamaya çalışıyor ve bu propagandalardan haberdar. Devlet haberdar. Fakat siz bir şekilde tarafsız kalmaya çalışıyorsunuz. Ya, tarafsız kalmaktan kastınız şu bu arada. Bu da çok dillendirilen bir şey ama içi çok doldurulmuş bir şey değil. Tarafsız kalmak ne demek? Yani bir güçlü bir devlet var, çok büyük başarılar kazanıyor. Ben tarafsızım, ne halim varsa gör demiyorsunuz. Tarafsızlık şu demek aslında. Savaşta değişen dengeler içerisinde o dengeye yakın hamleler yapmak zorundasınız. Yani tarafsız olmak demek ne haliniz varsa görün ben burada oturuyorum gibi bir tarafsızlık değil. Almanya güçlüyken onunla uyumlu söylemler içerisinde hareket ediyorsunuz. Rusya güçlendiğinde biraz onunla uyumlu söylemler içerisinde hareket ediyorsunuz. Çünkü tek derdiniz savaşın sizin sınırlarınıza girmemesi. Bunu sağlamak için de değişen, bazen çelişen, büyük eleştirilere maruz kaldığınız politikalar uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bu yüzden Türkiye özellikle 39-42 arasında Almanya ile yakın ilişkiler kurdu. Birçok devlet adamı, asker, gazeteci Almanya'ya ziyaretlerde bulundu. Almanya'nın özellikle Türkistan bölgesinde ne yapacağına dair belirsiz bir durum ortada olduğu için bunu anlamaya yönelik politikalar üretmeye çalıştı Türkiye. Buradaki haksızlık şuna itiraz ediyorum ben mesela kitabımda da bundan bahsettim. Burada Türkçüler aman Almanya kazansın da Rusya'daki Türkleri bir an önce kurtaralım. Biz Alman yanlısıyız gibi bir söyleme girmiyorlar. Fakat Türkçüler şunu istiyorlar. Rusya'nın yenilmesini istiyorlar. Rusya yenilsin ama kime yenilirse yenilsin bizi ilgilendirmiyor. Yani şöyle bir söylemleri yok. Almanya Rusya'ya yenilsin sonra da bize gelsin biz de burada bir faşist idare kuralım. Böyle bir Türkçü yok ortada. Fakat Türkçüler Rusya'nın yenilmesini istiyorlar. Şimdi içeride böyle bir ideolojik benzerlik var. Ve bir taraftan da güçlü bir Almanya karşısında sizin devlet olarak onunla yakın ilişkiler yürütmeniz söz konusu. Bu ortamda Türkçüler sanki bu Almanya'nın güçlü olduğu dönemde devletin uyguladığı politikaları yönlendiren figürlermiş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil.

0: Türkçüler sadece o var olan yapı içerisinde kendilerine daha çok alan buldular ve daha açık düşüncelerini ifade ettiler. Ama dediğim gibi bakın, işte az önce bahsettik isimler. Reha Öztürkkan'ın yayınladığı dergilere bakın, komünizm ve faşizme düşmandır diye üzerinde sloganı vardır. Atsız birçok yazısında Alman faşizmini dünyadaki en kötü rejimlerden birisi olarak açıklamıştır. Şöyle bir bunu sol ideolojiyle olan fikri kavgalarda daha çok gündeme getirilmiş bir şey. Mesela ben de bu kitabı yazarken de gördüm, açıkça Rusça gelip Türkiye'ye girsin diyen sol düşünceli entelektüeller var maalesef. Hatta işte en meşhurları Zekeriya Sertel, Stalin'in Türkiye'den toprak talebi karşısında böyle bir şey dememiştir ya filan deyip Ankara'da Sovyet elçiliğine gidip bununla ilgili bir açıklama yapın, en azından bu kadar açıkça söylemeseydiniz falan dediğini kendisi anlatıyor hatıralarında. Fakat hiçbir Türkçünün ne yazısında, ne o dönemki hatırasında, ne de uygulamasında keşke Hitler gelse de Ankara'yı ele geçirse gibi bir şey göremezsiniz. Fakat Türkçüler şunu istiyorlar dediğim gibi. Rusya yenilsin. Rusya'yı Almanya mı yeniyor? Yensin, bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu Nazizm propagandası, Almanya'nın güçlü olduğu dönemde Türkiye'de siyasi ilişkileri ve bütün bunların üzerinde bir de Türkçülerin söylemleri eklenince, Almanya savaşta geri çekilmeye başladıktan sonra özellikle Sovyet Rusya karşısında devlet şöyle bir ikilemde kaldı. Bir taraftan kendi yaptığı resmi ilişkiler var Almanya ile. Bir taraftan kendi yönlendirdiği özellikle basın mensuplarının yazılarıyla, oradaki gezileriyle vesaireyle yaptıkları propagandalar var. Bir de Türkçüler var. Siz o denge politikası üzerinden Rusça ile ilişkinizi yeniden düzenlemeniz lazım. Ne diyeceksiniz Rusya'ya? Biz devlet olarak Almanya ile ilişkiler kuruyorduk. Şimdi siz başarılı oldunuz, sizle kuracağız diyemeyeceğinize göre o zaman bu değişen denklem içerisinde şunu demeniz gerekiyor. Aslında Türkiye'nin o dönemde politikalarını yönlendiren bir siyasi grup vardı ve biz şimdi onları cezalandırıyoruz. Hmm. Bu grup kimdi? Aslında hiç de Almanya taraftarı olmayan Türkçülerdi. 1944 bu açıdan eleştirilmesi gereken bir şey. Yani 1944'e giden süreç, Türkçülerin tasfiye süreci, Türkçülerin yapmadıkları bir şeyle suçlanmalarına sebebiyet verdi.
1: Onu konuşalım hocam. 3 Mayıs 1944 önemli. Bu kadar süreçten geçtikten sonra bu yargılamalar neden oldu?
0: Bu işte bahsettiğim bu değişen siyasi konjonktür, dediğim gibi Türkiye'de...
1: Yani bir günahkar ilan edildi şimdi, sizin söyleminizle ve bu yüzden.
0: Günahkardan da öte bir suçlu. Yani bunu neyle yargılandı Türkçüler 1944'te? Almanya'nın güçlü olduğu dönemde darbe yaparak iktidarı ele geçirip Almanya ile birlikte Rusya'ya saldırmaya çalışmakla suçlandılar. Hmm. Halbuki Berat kararlarında da bu açıkça ifade edildi ki, mesela Berat kararları çok ilginç, 1947'de Berat etti tamamı. Türkiye'ye düşman bir rejime karşı mücadele etmiş, bu kişilerin takdir edilmesi gerekirken cezalandırılmaları yanlıştır diyor Berat kararları. Kimsenin öyle bir Almanya ile beraber savaşalım, Rusya'ya girelim gibi bir ifadesi söz konusu değil. Fakat şöyle düşünün, 44'te devlet Sovyet Rusya'nın güçlenmesine karşı Türkçüleri tasfiye etti. Fakat 45'te de bu defa sol görüşlüleri tasfiye etti. Niye bu defa da oluşan iki kutuplu dünyada Türkiye batıya daha yakın politikalar izledi? Doğal olarak Sovyet tehdidinin de var olduğu bir ortamda ki alenen dünyanın gözü önünde toprak talebinde bulunan bir Sovyet Rusya söz konusu karşımızda. Bu defa mesela 1944'te Türkçüler tutuklanıp yargılanmışlardı. 1945 sonunda da işte Tan baskını olarak bildiğimiz Tan gazetesi, dönemin en meşhur Sovyet yanlısı gazete, Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel çiftinin yayınladığı o gazeteyle birlikte işte Görüşler dergisi, La Türkiye gibi daha sol ve Sovyet yanlısı olarak bilinen gazete ve dergiler hem zarara uğradılar, bir öğrenci protestosuyla darp edildiler, hem de devlet tarafından tasfiye edildiler ki arkasından üniversitelerde sol görüşlü akademisyenlerin görevden alınmaları ve tasfiyeleri süreci gelecek. Yani devlet aslında bütün bu uygulamaları savaş sırasındaki denge politikası dediğimiz o politikaya bağlı olarak yaptı. Burada Türkçülerle ilgili uygulamada benim görüşüme göre biraz ayar fazla kaçmıştı. Çok sert tepkiler verildi. İşkencelere varan uygulamalar yapıldı. Uzun cezalar alındı. Ve hiç ilgisi olmayan insanlar yargılamaya dahil edildi. Yani Atsız'ın dergisinde isminizin yazması yargılanmak için yeterliydi. Bu 3 Mayıs sonrası oluşan olaylardı. Bunlar sonraki dönemde İsmet Paşa'ya ve tek parti yönetimine karşı milliyetçiler, Türkçüler arasındaki muhalif

0: söylemi daha da artırdı. Bir de şunu özellikle vurgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Özellikle girişte konuştuğumuz Türkçülük ve milliyetçilik kavramları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi olarak 1931 yılına kadar Türkçülük söylemini çok açıkça kullandı. 1931'den sonra bu kavram yerini Türk milliyetçiliğine bıraktı ve 1930'ların ortalarına kadar çok Türkçülük söylemi dile getirilmedi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında biraz daha gündeme geldi. Fakat 41-42'den sonra başbakanlarımız tekrar Türkçülük ifadesini devletin resmi politikası olarak dile getirdiler. Türkiye'de 1944 yılından sonra hiçbir devlet adamı, hiçbir başbakan bir daha devletin Türkçü bir devlet olduğunu meclis kürsüsünden zikretmedi. 3 Mayıs 1944 sonrası devlet Türkçülük söylemini sanki Türkçülük dediğimiz şey Türkiye'de farklı herhangi bir ideolojiymiş gibi işte sosyalizm gibi, komünizm gibi, liberalizm gibi bir ideolojiymiş gibi görmeye başladı. Özellikle çok parti hayata geçiş sonrası Türkiye'nin siyasi denklemi içerisinde. Halbuki kuruluştan itibaren Türkçülük Türkiye'nin resmi ve kurucu ideolojisiydi. Mustafa Kemal Paşa da açıkça bunu ifade etmişti. 1930'ların ortalarına kadar Mustafa Kemal Paşa devletin Türkçülüğünü vurguladı. İsmet Paşa bunu 2. Dünya Savaşı dönemine kadar her zaman dile getirdi. Ama en son Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun meclisteki konuşması bu konuşmadan sonra 1944'ten itibaren hiçbir başbakan ya da devlet başkanı bir daha Türkiye'de devletin resmi ideolojisinin Türkçülük olduğunu zikretmedi.
1: Ne
0: Bu da
1: diyorsun
0: önemli bir
1: Şükrü
0: kırılma noktası.
1: Saraçoğlu? Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü
0: Daima Türkçü
1: kalacağız
0: kalacağız
1: diyor.
0: ve daha ilerisini ifade ediyor. Bizim için Türkçülük bir kan meselesidir. Yani sadece kültürel anlamda değil. Biz kan meselesi olarak görüyoruz Türkçülüğü. Yani Türk olmayı bir ırk, soy, kan olarak değerlendiriyoruz. Bir radikal bir Türkçü söylem. Ama aynı Başbakan Saraçoğlu 1944 olayları sırasında da başbakandı ve Türkçüleri de cezalandırdı. İşte bu dünyada değişen konjonktürün iç siyasete etkilerinin örneği. Ben olayı biraz bu açıdan görüp mesela Çok Partili Hayat inşallah kitabın ikinci cildinde bu konuları daha detaylı ele almaya çalışacağım. Çok Partili Hayat'la beraber Türkiye'de Türkçülüğün artık resmi ve kurucu ideoloji olarak zikredilmemesi bence önemli bir kırılma noktasıydı. Ve özellikle 50'lerden sonraki iç siyasi kavgalarda bir ideolojik meseleye dönüştürüldü. Bu bence Türkiye için önemli hatalardan birisiydi.
1: Yani
0: Fakat bu farklı
1: yargılanan aslında kişiler değil,
0: fikir,
1: fikir.
0: evet Türkçülük fikri sanki 44 ile beraber sadece orada yargılanan 23 kişi değil, Türkçülük düşüncesi yargılandı ve tasfiye edildi. Ve o tarihten sonra bir daha resmi olarak bunlar zikredilmedi. Bu resmiyetteki vurguyu ben önemsiyorum. Çünkü bu bir ideolojik kavga değil Türkiye için. Bu bir kurucu ideoloji. O yüzden Türkiye'de resmi söylemde devletin Türkçülüğünü vurgulamak eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil. Aksine tam uygun olan bir söylem. Fakat bu Çok Partili Hayat sonrası değişen siyasi dengeler bu durumu değiştirdi.
1: Hocam tabii şu merak konusu oluyor. Yargılamalar aydınlara mı sadece gazete sahiplerine ya da dediğiniz Atsız'ın dergisine yazan biri bile olabiliyor. Siyasetçiler yargılandı mı?
0: Siyasetçilerden kimse yargılanmadı çünkü o sırada CHP içerisinde Türkçülerde, Türkçü aydınlardan zikredebileceğimiz herhangi bir yetkili milletvekili ya da bürokrat yoktu. Fakat şöyle ilginç bir şey var, bu Anadolucu gruptan bahsettik girişte. Şimdi onlar da 2. Dünya Savaşı döneminde milliyetçi söylemlerle fikir dünyası içerisindeydiler. Fakat 1943'ten sonra Anadolucu grup Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde çok güçlü bir kanat haline geldi. Memduh Şevket Esendal aynı zamanda meşhur yazarlarımızdan birisidir. O CHP Genel Sekreteri olduktan sonra bu kanatla ilişkileri iyiydi ve bunlardan birçok ismi partiye dahil etti. İçlerinden bakanlık yapanlar vardı, milletvekilliği yapanlar vardı. Normalde 3 Mayıs tartışmaları sırasında bu isimlerden de birçok kişinin yargılanması ya da cezalandırılması bekleniyordu aslında. Fakat partiyle bütünleşmenin getirdiği bir avantaj olsa gerek, hiçbirisi yargılanmadı. Dergilerin de Nisan 1944'te son sayısını yayınlayarak yayın hayatından çektiler. Yani Millet Dergisi'ni yayınladılar.

yayınlıyordu o grup bu tarihlerde. Şimdi çok ilginç bir şey. Mesela Millet Dergisi Nisan 1944'te son sayısını yayınlıyor. Mayıs sayısı çıkmıyor. Şimdi ben mesela işte bu kitabı yazarken de

0: dergimizde yayınlamayıp çekilemiyor. İki ihtimal var. Bu iki ihtimalden birisi yaşandı. Buna karşılık bu grup kendisini milliyetçiler arasında tanımlamaya devam etti. 44 sonrası süreç Türkçülük düşüncesini resmi söylemden çıkarırken aslında Türkçüler, Türk milliyetçileri arasında da önemli kırılmalara sebebiyet verecek. Yani inşallah bu kitabın dediğim gibi ikinci cildi o mevzulara odaklanacak. İkinci ciltten itibaren şunu anlatmaya çalışacağım aslında. Türkçülük devletin bir taraftan söyleminden çıkarken ana akım Türkçülük fikri kendi entelektüelleriyle beraber de 45'ten sonra büyük bir bunalım yaşadı. Çünkü 45'ten sonra artık Türkiye'nin konjonktüründe iki temel mevzu var. Birisi devletin ana tehdit olarak tanımladığı komünizme karşı mücadele. İkincisi de özellikle 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi sonrası tek parti dönemine muhalefet. Bu iki muhalif söylem ve mücadele edilmesi gereken güç Türkçüleri aslında tek parti dönemindeki söylemleriyle hiç yan yana gelemeyecekleri, gelmemeleri gereken gruplarla işbirliğine sevk etti ve ondan sonra Türkçülük belli dönemler açısından ciddi ideolojik ve entelektüel krizler yaşadı. Ümit ederim ki onu da ikinci ciltte anlatacağım.
1: İkinci ciltte hemen hocamın tekrar kitabını göstermek isterim. Biz bu akşam dönemin politik tartışmaları içerisinde Türkçülüğü, Türk milliyetçiliğini konuştuk ve o dönem ideolojik ve siyasi anlamda Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren nasıl ilerlediğini ele aldık. Kıymetli hocamın güzel eseri sayesinde çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir programdı. İkinci kitabı da sabırsızlıkla bekliyoruz İnşallah. Hocam. Teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum tekrar davetiniz
1: Tarih için. Tarih gönüllerine teşekkür ediyorum. Satır aralarında sorularını sormaya çalıştım. Çok güzel yorumlar yapmışlar İrfan Bey'e, Arzu Hanım'a. Çok teşekkürler Mutlu Ayman'a. İyi akşamlar diliyoruz. Bu saate kadar bizi eşlik ettiniz. Ramazan Erhan Güllü hocamla beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla

yayında. Savunma sanayiinde insan kaynağı. Nükleer denge. Caydırıcılık. Süper güç çıkmazı. Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: matematik. Çoğumuz için okul sıralarında çözülen problemlerden ibaret. Ama ya gerçek çok daha büyükse? Ne dersiniz? Matematik sadece sayılar değil, evrenin görünmeyen dili olabilir mi? Galaksilerin dönüşünden DNA'nın yapısına, müzikten mimariye, borsalardan yapay zekaya kadar hayatın en karmaşık sistemleri görünmez denklemlerle işliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Matematik, insanlığın geliştirdiği bir araç mı, yoksa bizden önce de var olan kozmik bir düzenin keşfi mi? Düşünsenize, asal sayılar, sonsuzluk, kaos, algoritmalar. Bunlar yalnızca teorik kavramlar değil, medeniyetleri kuran, teknolojiyi yöneten, hatta geleceği şekillendiren güçler. Bugün dünya bu görünmeyen matematiksel sistemlerle çalışıyor. Ve belki de en çarpıcı gerçek şu: biz sadece matematiği kullanmıyoruz, belki de onun kuralları içinde yaşıyoruz. O halde soru, matematik nedir değil. Asıl soru, evren gerçekten bir denklem olabilir mi?
1: İnsanlık daha yazıyı bile bulmadan önce saymaya başladı. Günleri, mevsimleri, avı, yıldızları. Çünkü hayatta kalmak için önce düzeni anlamak gerekiyordu. Ama ne dersiniz? Matematik yalnızca hesap yapmak için mi doğdu? Yoksa insan kaosu anlamlandırmak, doğayı öngörmek ve sonunda evreni kontrol edebilmek için sayıları mı geliştirdi? İlk sayılar belki de yalnızca sürüleri saymak içindi ama zamanla insanoğlu piramitleri inşa etti, denizleri aştı, gezegenleri hesapladı. Yani matematik basit bir araç olmaktan çıktı, insan aklının evrene karşı geliştirdiği ilk büyük güç haline geldi. O halde gelin ilk sorumuzu şöyle soralım. Matematik insanlığın bilinmeyeni yönetme arzusunun ilk dili miydi?

aslında matematik insanın duyusuz idrak etme düzeylerinden bir düzeydir. Öncelikle bu gerçeklik dünyasına ait insanın yaratılıştan aklın zorunlu ilkesi olarak barındırdığı mantığın dört kuralıyla birlikte gerçeklik dünyası, yani boyuta gelmiş varlığın doğrulayıcısı olarak insan idrakinin literatürüne biz matematik diyoruz. Aslında özne biziz. Özne insan. Demek ki insan matematik yapabiliyor, önerme sedredebiliyor ve onu ispatlayabiliyor. İşte bu aslında özne olarak insanın gücü ve o insanda bir parçada nedir? Matematik. Çünkü fizik de var, ötesi de var. Öyleyse matematik bu ikisi arasında duyusuz düşünmenin ilk mahalidir ama özne insandır. Bu benim marifetim, bizim türümüzün marifeti. Dolayısıyla matematiği dışarıya atmayalım, sahibi biziz, öznesi biziz. Kontrol duygusu vardır, matematikle kontrol edilir zaten. Matematiğin nihai amacı doğruyu bulabilmektir. Doğru tektir ama iyilik derecelidir.

0: Matematik sizce gerçekten hayatın bir parçası mı? Yoksa sadece okulda çekilen bir çile mi?
1: Ya aslında bizim öğrenciler için çoğunlukla bir çile oluyor. Ama bence aslında hayatımızın birçok anında, aslında birçok yaptığımız işte var. Çok net bir şey söyleyemem ama bizim için evet biraz çile öğrenciler için.
2: Özellikle şu an yaptığımız her şeyi matematikle modelleyerek yapıyoruz. Kullandığımız teknolojik aletlerdir vesairedir. Ne bileyim, tıpta insan vücudunu bile matematikle yorumluyoruz yani. Bir kan değeridir, beynin çalışmasıdır vesaire. O yüzden okulda çekilen bir çileden çok gerçekten hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum yani.
3: İlk başlarda okulda çekilen bir çile gibi gözüküyor olabilir ama sonrasında bakıldığında aslında hayatın bir parçası ve matematiksiz çoğu şeyi yürütemiyoruz.
4: Matematik hayatın kendisi.
5: Bence matematik hem okulda az da olsa çilesini çektiğimiz ama aynı zamanda dünyanın her tarafında, gittiğimiz her yerde olan bir bilim zaten. Baktığımız her yerde matematik var. Her şey zaten altın oranda dünyamızdaki çoğu şey. Onun dışında bence matematik en güvenilir dildir. Çünkü birine bir şey söylerken onun doğru olup olmadığını anlayamazsın. Ama bir matematik denklemine baktığın zaman orada bir hata varsa onu bence fark edebilirsiniz.
6: Hayat genel olarak anlamlandırmamıza yaradığını düşünüyorum. O yüzden matematik bir çile değil bence. Onu biraz daha anlamlandırmaya çalışmak daha iyi olabilir.
0: Dairenin çevresi ister antik çağda çizilsin ister bugün sonuç değişmez. Pi, pi sayısı. Yani insan onu keşfetmeden önce de vardı, bugün de. Peki bu ne anlama geliyor? Matematik bizim ürettiğimiz bir sistem mi? Yoksa biz evrende zaten var olan kusursuz düzenin izlerini mi buluyoruz? Mesela asal sayılar, geometri, oranlar. Bunlar insan zihninin soyut araçları mı yoksa galaksilerden atomlara kadar gerçekliğin temel yapısı mı? Çünkü eğer matematik icat ise evet onu biz yarattık ama ya keşif ise? O halde gelin soralım, ne dersiniz? Matematiği biz mi inşa ettik yoksa matematik biz onu fark etmeden önce de var mıydı?

0: Matematik aslında keşif, icat derken ikisinin arası diyebiliriz. Yani keşif derken sanki önceden vardı bir yerlerde, bir işte Amerika kıtasını keşfettik, vardı, bilmiyorduk. Ama burada şey yok, yani matematik bildiğimiz 1, 2, 3, 5 sayıları, mesela rakamları tabiatta arasan bulamazsın. Ama diğer taraftan tabiatı incelediğin zaman o matematik düzenini, matematik düzeninde keşfediyorsun, onu anlamlandırıyorsun. Diyelim mesela internet yoktu. İnternet ama temelinde iletişim ve en alttaki iletişimine kadar bir matematik bir fonksiyonları söz konusu. Ama bu da bir icat bir anlamda. İkisinin arası diyebiliriz yani.
1: Eğer bu icat olsaydı, mevsimlerin oluşmasında güneşin derecesini biz koymuş olsaydık bu icat olacaktı. Fakat mevsimler güneşin dereceli hareketiyle birlikte bize rağmen var oluyor ve biz de bunu elde ediyorsak keşfediyoruz. Bu büyük düşünür Frege diyor ki biz düşünce dediğiniz şey diyor kainattaki ilişkileri yakalamaktır diyor. Buna da Pisagor'un o şeyini örnek verir. Pisagor teoremini bulmadan önce de kainatta iki kenarın karesi üçüncü kenardan daha büyüktür ilkesiyle akan ırmaklar vardır diyor. Dolayısıyla kainatın gizemi insanın idrakinde kurala, formüle, ilişkiye döndüğünde, adına matematik diyoruz ama marifet insanın ve insanın türünü. Ama ona da bu idraki vereni de düşünmek gerekiyor. Ben bu kadar ince düşünebiliyorsam bana bunu verenin inceliğini de anlamak gerekiyor.
2: Hayatınızın bir denklemi olsa çözebilir miydiniz?

0: Çözemezdim gibi ya. Bu bir şekilde de çözemiyorum.
1: Benim çözebileceğimi sanmıyorum onu ya.
2: Çözmek için uzun süre sarf etmek gerekiyor, çaba gerekiyor. Ama çözülebilecek kadar da kolay bir denkleme olduğunu düşünmüyorum genel olarak.
3: Yok, çözemezdim. O kadar iyi değil matematiğim.
4: Bence bir tık her şeyi formüle etmeye bakıyor. Bence formülasyonu çözdükten sonra muhakkak bir şekilde çözülebilir.
5: Çok uzun sürerdi ama bence çözebilirdim.
6: Matematikte bazı sayılar vardır ki yalnızca hesaplama aracı değil, adeta evrenin derin yapısına açılan kapılar gibidir. Mesela pi, bir dairenin çevresiyle çapı arasındaki oran olarak başlar ama galaksilerin dönüşünden dalga mekaniğine kadar doğanın her yerinde karşımıza çıkar. E, yani Euler sayısı, büyüme, radyoaktif bozulma, finans ve yaşam süreçlerinin görünmez ritminde yer alır. Altın oran olarak bilinen fi, sanat, mimari ve doğadaki simetrilerde şaşırtıcı biçimde tekrar eder. Asal sayılarsa düzenin içindeki düzensizlik gibi görünür. Rastgele dağılmış gibidirler ama modern şifreleme sistemlerinin temelini oluştururlar. Fibonacci dizisi, ay çiçeklerinden deniz kabuklarına kadar doğadaki büyüme kalıplarında belirir. Ve Euler'ın ünlü denklemi, sayı dünyasının en gizemli sabitlerini tek bir ifadede birleştirerek matematiğin yalnızca mantık değil, aynı zamanda estetik bir gerçeklik olduğunu gösterir. Bu yüzden bazı matematikçiler için sayılar yalnızca semboller değil, evrenin arka plan kodlarıdır.
7: Bir galaksinin spiral kollarına bakın, bir deniz kabuğunun kıvrımına, bir arı peteğinin kusursuz altıgenlerine, sonra DNA'ya. Birbirinden tamamen farklı görünen bu yapılar arasında şaşırtıcı bir ortaklık var. Hepsi matematiksel bir düzen taşıyor. Peki neden? Doğa gerçekten sayılarla mı çalışıyor? Galaksilerin dönüşünde, müziğin harmonisinde, mimarinin dengelerinde, hatta yaşamın temel kodlarında bile karşımıza çıkan şey ne? Oranlar, simetri, geometri ve tekrar eden diziler. Bunlar sadece teorik kavramlar mı? Yoksa biz evrendeki düzeni anlamlandırmak için ona matematik dili mi yüklüyoruz? İşte bu yüzden soru büyüyor. Matematik doğayı açıklayan bir araç mı? Yoksa doğanın kendisi zaten matematiksel bir yapı mı? Ne dersiniz? Belki de evren göründüğünden çok daha fazla hesaplanmış bir gerçekliktir.

0: Oradaki salyangozun kabuğuyla mesela galaksilerdeki spiraller aynı düzlemdeler. Yani şey dedi, bir altın oran diye bir kavram var. İşte o Fibonacci dizileri diye. Onun da mantığı aslında herkesin anlayacağı bir şekilde 1 ve 1.6. Yani 1 metre genişliğinde bir pencere düşünün, 1.6 boyunda. Bu aslında insanın altın oran deniyor buna, yaklaşık olarak diyorum. Oradaki yani her bir halka bir öncekinin 1.6 katı gibi düşünün. O bir açıda yapıyor. Şimdi sorsak işte bir salyangozdaki kabuk salyangozla galaksiler arasında bir, ikisi bunu, bu irtibat var mı mesela? Kendileri bunu biliyorlar mı? Mesela böyle bir soru. Burada aslında şunu söyleyebiliriz. Biz onların arasında bir matematiksel bir oranı keşfediyoruz ve bunu da anlamlandırıyoruz bir matematikçi olarak. Ve burada oldukça da anlamlı, bunu da tabiatta, mimaride birçok şeyde uyguluyoruz. Mesela o petek örneğinde verdiğiniz gibi, mesela arılara sorsanız deseniz ki, mesela arının amacı nedir? Kış, yani muhtemelen kışlık yiyeceğini yapmak için bal biriktirmek. Bal biriktirmek için önce bir yuva yapacak. İşte o yuvada da ne yapacak? Aslında duvarlar onun için o kadar elzem değil ama o da bir işçilik. En az duvar işçiliği altıgende oluyor, biliyor musunuz? Dolayısıyla o dikdörtgen değil, yuvarlak değil. En az onun için altıgeni seçiyor mesela. Tabii bunu insanoğlu bunu, bu matematiği keşfederek birçok işte sanayide, teknolojide kullanarak hayatı kolaylaştırıyor.
1: Sonsuzluk. Ne dersiniz? Sonu olmayan bir şeyi gerçekten düşünebilir misiniz?

0: Ama matematik onu yalnızca hayal etmiyor, tanımlıyor da. Mesela bir sayı dizisi sonsuza uzanabiliyor. Hatta bazı sonsuzlukların diğerlerinden daha büyük olduğu bile söyleniyor. Peki ama bu ne anlama geliyor? İnsan zihni kendi deneyimlerinin ötesindeki kavramları gerçekten anlayabiliyor mu? Yoksa biz asla tam kavrayamayacağımız gerçekliklere sembollerle mi yaklaşmaya çalışıyoruz? Çünkü eğer matematik sonsuzluğu ifade edebiliyorsa belki de insan aklı sandığımızdan çok daha ileri ulaşabiliyordur. Ama burada asıl soru şu. Sonsuzluğu gerçekten anlayabilir miyiz, yoksa yalnızca ona yaklaşabilir miyiz?
1: Burada aslında matematiğin de kendi iç tutarlılığını inşa eden mantığı kullanmamız gerekiyor. Matematik gerçeklik dünyasının doğrulayıcısıdır. Yani boyuta gelmiş varlık, boyut sahibi olmaklıkla üç boyutu fiziktir. İki boyutu, bir boyutu, nokta, doğru, düzlem. Bunlar tümü matematikseldir. Matematik bu yapı içerisinde kendi argümanlarını kullanarak mantıkla bir tutarlık yapar. Ama mecburen maddeye dair olmalıdır. Nesne olmalıdır veyahut da cisim olmalıdır. Gerçeklik dünyası zaten içine doğduğumuz, bakın şu ortam bir geometridir. Cisim demek şekil demektir. Şekil demek geometridir. Biz niceliğin içine doğarız ama bu duyularımıza açıktır. Fakat biz mantıkla her bir cismin imkanını da sorarız. Acaba nedir? Nedir sorusu? Mahiyet sorusudur. Mahiyet sorusunun da cevaplandığı alan metafiziktir. İmkana dair olan. Var olmak bakımından varlığın cevabı itibariyle bize yeni bir kapı açar ama bu matematik değil, mantık açar bunu. Matematikle dünyanın derinine gidersiniz, mantıkla gökyüzüne doğru yol alabilirsiniz.
0: Sonsuzluk kavramı size ne hissettiriyor? Sizce insan zihni gerçekten sonsuzu anlayabilir mi? Mesela sonsuz para mı isterdiniz, sonsuz zaman mı?
2: İnsan zihni hiçbir zaman bence sonsuzu anlamayacak ki biz de sonsuzu anlayamadığımız için okulda bir sürü sonsuzu anlamak için dönüşümler yaparak matematikte çoğu şeyi öyle yorumlayabiliyoruz ki bu da yorum yani anlamıyoruz hala. Ben sonsuz zaman isterdim ne olacağını görmek için açıkçası.
3: Sonsuzluk kavramı ürkütüyor beni şahsen ve bence insan zihni algılamaya müsait değil doğamız gereği. Yani hepimizin bir ömrü var ve bence çok anlayabileceğimizi zannetmiyorum.
4: Sonsuz zaman daha değerli bir şey bence. Çünkü parayı da elde edemeyiz ama zaman çok daha değerli bir şey benim gözümde kişisel olarak baktığımızda. Sonsuzluk kavramını da insan aklı çok kavrayabilecek kapasitede değil bence. Ama sonsuza yakın sayıları düşünerek aslında birazcık kafamızda oturtmaya çalışıyoruz gibi düşünebiliriz.
5: Sonsuz zaman isterdim. Çünkü sonsuz zamanda sonsuz paraya erişmek gayet kolay bir şey.
6: Öncelikle sonsuz para isterdim muhtemelen şu anda. Ama bence çok insan beynini kavrayabileceği bir şey değil. Biz bir şeylere çok daha basit bakıyoruz. Ondan dolayı çok kavrayabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum.
7: Zaman mı diyeyim? Kesin para ya. Kesin para sonuç olarak. Ama zaman olmazsa zaten o parayı kullanamayız.
0: Matematik bize evrenin düzenini anlatır. Mesela gezegenlerin hareketini hesaplar, köprüler inşa eder, uzay araçlarının hedefini bulmasını sağlar. Peki o zaman neden mesela hava durumu birkaç gün sonrasında bile şaşabiliyor? Neden ekonomi kırılabiliyor? Neden insan davranışı kesin biçimde hesaplanamıyor? Sorun matematiğin yetersizliği mi, yoksa bazı sistemlerin aşırı hassas dengeler üzerine kurulmuş olması mı? Belki de soru şu, evren tamamen hesaplanabilir mi, yoksa bazı gerçeklikler matematiksel olarak tanımlansa bile asla tam anlamıyla öngörülemez mi?

Aslında kaos derken tabiattaki bütün olaylar çok lineer gibi gözükse de, lineer dediğimiz tek düze 1, 2, 3, 4, 5. Lineer olmayan, non-lineer dediğimiz doğru, onlar da 1, 2, 3, 4 giderken bir de 20,

0: 25 sonra 17, yani bir düzen yok. Aslında tabiatdaki hemen hemen bütün olaylar bu az önce bahsettiğim gibi, hiçbir lineerlik yok. Peki bu lineerlik olmayan durumların çözümü matematiksel olarak imkansız. Ne yapıyoruz biz? Her zaman bir yaklaşık söz konusu. İşte hava durumu. Mesela şöyle söyleyeyim, bir gün, üç gün, beş günü tarif ederiz. Mesela 10 gün sonra rüzgar şu saatte hangi şiddette esecek? İmkansız bunu bulmamız. Çünkü buna hiçbir matematik, hiçbir ilim şey getiremez. Aynı şekilde mesela biz bilsek ki mesela ekonomide, borsada ne zaman bizim hangi hisse senedi mesela şu gün düşecek, işte bir gün sonra düşecek, onu bugün öğrenirsek aslında bugün düşer yani. Dolayısıyla onu da yine tespit etme imkanımız benzer anlamda yok. Dolayısıyla mesela buradan elimizden bir taş alsak, denize doğru atmış olsak, bunu mesela etkileyen çok sayıda faktör vardır. İşte yükseklikti, şuydu. Biz bunların bütün hepsini işlemi içerisinde katamıyoruz modellememizde. Muhakkak bir yerlerde bir hata payı olabiliyor. Onun için tabiattaki olaylar hepsi kaotik, dinamik değil. Ama biz bunları daha çok lineer gibi görüyoruz. Biz ne yapamıyoruz? Lineer olmayan işlemlerden çözüm üretemediğimizden dolayı biz bunları çok sanki sıradan, böyle hiç sorun çıkarmayan gibi yapıp kendi alanımıza çekip çözmeye çalışıyoruz. Bu da her zaman bizim bir hata payımıza sebep olmuş oluyor.
1: Her şey matematikse sizce neden hayat bu kadar karmaşık?
2: Her şey matematik olabilir ama biz daha tam çözememiş olabiliriz. O yüzden hala karmaşık geliyor olabilir.
3: Olasılıklar çok fazla ve asla tahmin edemeyeceğimiz her şey gelişebilir. Yani sonsuz olasılık kümesinde yaşıyoruz aslında biz ve bunu asla da kendi düzenimize koyamayız, yönetemeyiz bu olasılıkları.
4: Çünkü her şeyi matematikle açıklayamayız.
5: Biz bir tık çok uğraşmak istemiyoruz bence bir şeylerle. Bir şeyleri çok formüle etmeye uğraşmıyoruz. Ondan dolayı daha çok biz karmaşıklaştırıyoruz bence.
1: Hayatımızda çoğu zaman fark etmiyoruz ama modern dünya görünmeyen denklemlerle çalışıyor olabilir. Telefonumuzun ekranına düşen içerikler, bankacılık sistemleri, borsalar, uydular, hatta yapay zeka. Hepsinin merkezinde aynı güç var. Matematiksel algoritmalar. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bugünün en büyük teknolojileri sayılarla mı yönetiliyor? Çünkü algoritmalar artık sadece hesap yapmıyor, karar da veriyor. Hatta öncelikleri belirliyor, yönlendiriyor, finans piyasalarını etkiliyor, veri güvenliğini sağlıyor, uzay araçlarını yönetiyor. Dahası insan davranışlarını bile analiz ediyor. Yani günümüzde matematik tahtada çözülen bir problem olmaktadır. Olmaktan çoktan çıkmış görünüyor. Peki ne dersiniz? Matematik modern medeniyetin görünmeyen işletim sistemine mi dönüşmüş durumda?
0: Sosyal medya veya teknoloji şirketleri belki hiçbir şey üretmeden en gücü elinde bulunduruyorlar. Bu mesela internet diyebiliriz. Bunun yanında mesela şifreleme diyelim, yine kez aynı şekilde bir matematik tabanlı bir işlemdir. O da mesela asal sayılara dayanıyor diyelim ki. İki tane sayının çarpımını tespit etmenin zorluğundan kaynaklanıyor. Yine bu algoritmalarla artık eskiden diyelim ki mesela para gönderiyoruz bir tarafa, birine. Arka tarafta baktığınızda bir polis de göndermemize gel polisi ihtiyacımız yok. Peki ne koruyor? Şifre koruyor bizi. Diğer taraftan bir de insanlara mesela istenilen yönde yeme, içme, giyinme, ondan sonra seyahat, tatil yaptırma, ihtiyaç oluşturma insanlara algoritmalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Birçok günümüzde birçok kişi için bu maalesef bu şekilde. O da bizi gelecekte, hatta günümüzde bir de bu algoritma ve veriye sahip olan en büyük değere sahip olmuş oluyor.
6: Esasında bunun bir felsefi, Bankrat'ı tarihsel altyapısı var. 1600'lerde işte Batı'da o yaşanmışlıkları bir tarafa koyalım. Nihayetinde şöyle bir felsefe gelişiyor. Niceliksel doğa felsefesi. Skolastik dönemin karşısında ve bunun felsefe dilini kuran da Descartes'tir. dualist, işte Kartezyen felsefenin sahibi. Descartes şöyle der, ben bütün sahip olduklarımı yıktım o skolastik dönemden. Hatta orada işte her şeyi attıktan sonra hala düşündüğünü görünce düşünüyorsam varım diyor, şüphesinden arınıyor. Ondan sonra da diyor ki, ben bundan sonra yeni kurduğum evde analitik geometriyle ispatlamadığım şeyi evime almayacağım. Analitik geometri ne demektir? Matematik demektir. Yani şekil ve sayı ilişkisinden oluşmuş bir matematik dalı. Felsefenin kuruluşu esasında matematiktir. Yani Descartes kendince güzel bir felsefe kurdu ama insanın yerle gök arasında olan imkanını da maddenin üzerine, mekaniğin üzerine odaklaştırdı. Bu daha sonra Batı felsefesinin kurucu filozof olduğu için bunun üzerine kurularak gitti. Bakıyorsunuz geliyoruz 20. yüzyılda Hilbert matematikle bir anayasa kurmak istiyor ama başaramıyor. Gödel'in eksiklik teoremiyle. Yani dünya yaklaşık 400 yıldır mekanik tasarım matematik temsille gider. Bu bizim bir yönümüz. En kıymetli yönümüz. Nicelik. 10 kategorinin birisi niceliktir. Cevher, nitelik, nicelik, yer, zaman, iyelik, bunların hepsi insan vasfıdır. Yani Aristoteles felsefesi bakımından bile baksanız ama modern dönem sadece niceliği tercih ettiği için evet güzel bir sonuç elde ettiler. Mekanikten teknik çıkarıp teknolojiyi elde edildi fakat insanı kaybettik, onu da bulmamız lazım.
7: Yapay zeka sizden daha iyi matematik biliyorsa sizce geleceği kim hesaplıyor?
2: Yapay zeka bizden daha iyi matematik biliyor mu? Emin değilim. Çünkü biz matematiği belli aksiyonlar üzerine kuruyoruz. Yani kendi sezgilerimiz de var işin içinde. O yüzden bence bizden daha iyi bilmiyor olabilir şu an. En azından şimdilik.
3: Yapay zeka gelecekte bizden daha iyi matematik biliyor olabilir belki ama şu an için bence yapay zeka bizden daha az matematik biliyor. Sonuçta yapay zekayı da oluşturan insanlar şu an. Ama gelecek için bilemeyeceğim. Gelecekte bence bu işler değişecek diye düşünüyorum.
4: Matematiği yapabiliyor ama yaratıcı düşünemiyor. Söylediğimiz bir söz bile tüm geleceğimizi değiştirebilir. Bu yüzden ben geleceğin hesaplanabilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yaptığımız her hareket hayatımızı belli bir yönde değiştirir.

Matematik evrenin en güçlü dili olabilir, kabul. Ama ya sınırları? Ne dersiniz? Matematik her şeyi çözebilir mi? Yoksa matematiğin bile kendi içinde ulaşılamayan noktaları mı var? Evet, var. Gödel'in eksiklik teoremleri ve Turing makinesi 20. yüzyılda sarsıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bazı doğrular kanıtlanamayabilir, bazı problemler çözülemeyebilir. Yani matematik, evreni anlamanın en güçlü araçlarından biri olsa da her kapıyı açan mutlak bir anahtar değil. İşte bu da bizi daha derin bir soruya götürüyor. Eğer matematiğin bile sınırları varsa, insan aklının sınırları nerede başlar?

0: Matematik zaten gerçeklik dünyasına ait olduğu için gerçeklik dünyası, biliyorsunuz, her gerçeklik bir hakikate aynadır. Gerçekliği matematik açıklar, hakikat için başka düşünme biçimlerine ihtiyacımız var. Ona da metafizik diyoruz. Yani matematik dünyayı açıklar. Bütün ilişkilerini, nanneler olanları da vakti geldiğinde bir çözüm yolu bulur. Bugün yapay zekayla bu daha mümkün hale geldi. Fakat matematik gerçeklik dünyasının benimle varlık arasında temasın ürettiği bir bilim dalıdır. Metafizik yapamaz. Çünkü boyuta gelmiş varlık gerçeklik dünyasındadır. Ama bunun ötesine soru, imkanı, boyuta gelmiş varlık nedir? Mesela çok ilginçtir. Sembol matematiğin mevzudur. İlişki, fonksiyon matematiğin mevzudur. İşlem, birleştirme, ayrıştırma matematiğin mevzudur. Kullandığı iki tane ana unsur vardır. Biri saymak, diğeri ölçmek. Ama sayı ve ölçüyü matematik açıklayamaz. Yukarıdan bir varlık sorusuna cevap gerekiyor. Bu da matematiğin içinde değildir.
1: Mesela bizim bir bardak suda 10 üzeri 23 molekül var yaklaşık, öyle kabul ediliyor. Ama bunun mesela bu moleküllerin 5 dakika sonra hangi yönde nasıl konumlanacağını dünyadaki tüm bilgisayarları toplasanız tespit etme imkanı yoktu ve sonsuza kadar imkan edemeyecek gibi duruyor. Peki biz suyla ilgili bir şey yapamaz mıyız? Mesela sıcağı ne kadar ısıtırsak o kadar yükselir. Aslında şöyle kısacası, matematik daha çok bir ortalamayı tespit etmeye dönük hareket ediyor. Yani mutlak manada net olarak bir sonucu tespit etme imkanı söz konusu değil.
2: Sizce matematikle her şey çözülebilir mi? Yoksa bazı şeyler daima bilinmez mi kalacak?
3: Bence bazı şeyler daima bilinmez kalacak. Çünkü mesela evrenin varoluşunu bile CERN'de bilim adamları araştırırken, o kadar matematiksel denklemler yaparken bile birkaç deney yanlış gittiği için hala bulamadılar. Yıllardır bunun için çabalıyorlar. Ama hala çoğu şey bilinmez.
4: Bence bazı şeyler daima bilinmez kalacak. Matematikle her şeyin çözülebileceğini çok düşünmüyorum.
5: Muhtemelen illa biraz gizem kalması gerekiyor. Çünkü bence insanoğlu bir noktaya kadar bunları yapabiliyor. Mutlaka bir engel çıkıyor. O yüzden bence sınırlı biraz.
6: Ya tamam, analitik düşüncenin burada çok önemli bir etkisi var ama aynı zamanda soft skill'lerin de insanda yer edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani hayatta her şey çözülebilseydi zaten hayatın tadı olmazdı.
2: Matematik insanlığa saymayı öğretmekle kalmadı. Medeniyetler kurdu, modern dünyayı şekillendirdi. Ama şimdi soru çok daha büyük. Bu dili çözdükçe gerçekten özgürleşiyor muyuz? Çünkü matematik artık yalnızca evreni açıklamıyor. Aynı zamanda kararlarımızı, ekonomimizi, teknolojimizi ve geleceğimizi de yönlendiriyor. Bu durumda matematik bir özgürleşme aracı mı, yoksa insanlığın kendi yarattığı görünmeyen bir sistem mi? Şöyle de sorabilirim. Ne dersiniz? Evrenin dilini çözerken onu mu anlıyoruz, yoksa kendimizi yeni bir düzenin içine mi kodluyoruz?

0: Evrenin dili matematik doğrudur. Çünkü evren rastgele değil, bir hikmetle yaratılmış ve insanın idrakine sunulmuş nadide şeylerden birisi. Esasında kainatın dilini iyi okumak gerekiyor. O dili kullanacağız. O da bizim idrak alanlarımızdan bir alan. Ama bütün odağımızı bunun üzerine koyduğumuzda daha güzel olanları idrak etmekten de kendimize alıkoyarız ki bu bizim için bir çürüme vesilesi olur, sebebi olur. Matematiği teknoloji üretmek, doğruda kalmak, doğruyu bulmak için sonuna kadar kullanacağız. İyi ile yeni bir müktesap ve yeni bir ilişki kurmamız lazım. Çünkü her doğru iyi değildir. Dolayısıyla dünya iyi, doğru ve güzelin senteziyle yaşandığında bütün yönümüzü göstermiş. Böylelikle insan denen varlık kendi inkişafını, kendini gerçekleştirme sürecini tamamlamış olur.
1: Bizi aslında şu anda günümüzde algoritmalar yönetiyor. Mesela bir örnek verecek olursak, bir fotoğraf aslında arka planda bir matristir. Matris dediğimiz diyelim 100 kenarı, 100 satırı olan, her bir kutucuğuna da bir kareli defter düşünün, belli sayılar olan bir tablo diyelim. Bu tablo matematiki işlemlerle bir vektör uzayını aslında çok boyutlu bir uzay oluyor. Çok boyutlu uzay ne demek? Diyelim 1000 boyutlu. Aslında ne diyoruz? Bu matrisin önemli özelliklerini bir araya getirerek bir uzay oluşturuyor, bir vektör oluşturuyor. Bu çok boyutlu uzay, biz şu anda 3 boyutlu uzayda yaşıyoruz. Peki matematik en boyut diyor. Bunu hayal edemiyoruz geometrik olarak. İşte bu çok boyutlu uzay aslında bizim bir aslında TC kimliğimiz gibi. Buradan her insanın böyle bir vektör atanmış diyelim. İnternete girdiğin izlerle vesaire. Şunu sever, bunu sevmez. İşte şuna yaklaşır. Oradan yönlendirmelerle insanlara istenen yönde davranışlar, istenen yönde işte giyiminden, kuşamda müdahale ediliyor. Ve dünyadaki birçok benzeşme aslında bu algoritmalar vasıtasıyla yapılıyor. Yoksa birer kişiler takip etme imkansız. Tabii bu durumda matematik ne oldu? Bir anlamda kendimize silah olarak, bize çok ciddi olarak bir zarar verir duruma dönüşmüş oldu. Yani bir davranış sergilerken gerçekte bu benim kararım mı yoksa algoritmaların kararı mı, bir ihtiyacım olan gelecekte bana ne katkı sunacak deyip bazen düşünmek gerekiyor. Hatta çok sık düşünmek gerekiyor. Yoksa bizi bu algoritmalar yani tamamen bir tabiri caizse çip takılmış bir robot gibi yönlendirecek gibi duruyor.

0: Evrenin bir matematik dili varsa sizce biz onu çözmeye çalışan canlılar mıyız, yoksa zaten onun bir parçası mıyız?
1: Bence bir parçasıyız. Yani çok çözmek bazen bizim işimiz değil gibi geliyor. Yani çok çözebileceğimizi düşünmüyorum ama bence bir parçasıyız diyebilirim.
2: Bence kesinlikle biz evrenin bir parçasıyız ve biz bu parçaya dahiliz. Hani biz bu sürecin içinde olan canlılarız ve kesinlikle hani bizim yapacağımız herhangi bir şeyle biz bunu değiştiremeyiz. Çünkü evren dediğimiz şey bizim aklımızın almayacağı büyüklükte bir şey.
3: Yani bence bir parçasıyız ama aynı zamanda bunu da çözmeye çalışıyoruz. Yani bunu çoğu nasıl diyeyim, yüzdelik olarak düşününce çok büyük bir kesimin yaptığını düşünmüyorum ama kesinlikle evrenin bir parçasıyız. Bazılarımız hayatta kalmaya çalışıyor, bazılarımız hayatı anlamlandırmaya çalışıyor. Bence genel olarak bu hayatın bir parçasıyız ve savruluyoruz gibi geliyor.
4: Evrenin bir parçasıyız zaten, bu yüzden matematiğin de bir parçasıyız. Ama biz hem kendimizi hem de evreni anlamak için matematiği çözmeye çalışan canlılarız.
5: Bence ikisi de doğru. Hem bir parçasıyız hem de onu çözmeye de çalışıyoruz aynı zamanda. Hem içindeyiz hem de içinde olduğumuz şeyi anlamaya çalışıyoruz.

Dönmez cümle. Her şey rakamlarla başladı ama mesele hiçbir zaman sadece saymak olmadı. Matematik zamanı ölçtü, medeniyetleri yükseltti, teknolojiyi mümkün kıldı ve artık görünmeyen algoritmalar çağımızı şekillendiriyor. Ama her büyük keşif gibi matematik de bize yalnızca cevaplar vermedi, sınırları da gösterdi. Mesela paradokslar sundu. Anlayabildiğimiz şeylerin ötesinde gerçeklikler olduğunu hatırlattı. Kim bilir, belki de matematik evreni kontrol etmenin bir yolu değil de onun ne kadar derin ve karmaşık olduğunu fark etmenin bir aracıdır. Bugün yapay zekadan kuantum fiziğine kadar insanlık yeni yeni kapılar açıyor. Ama o kapıların ardından şu soru hala cevap bekliyor. Biz gerçekten evrenin şifresini mi çözüyoruz? Yoksa yalnızca sonsuz bir düzenin anlayabildiğimiz kadarını mı görüyoruz? Belki de matematik kesinlik değil, bilinmeyene açılan en kusursuz sorudur.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan,
2: her ihtiyacınızı yanınızda olan,
3: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
11: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
12: Zehra Güneş.
13: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
14: Tüm gözler onun üzerinde.
13: Ve...
15: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
16: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Trep dışında her şeyi çekerim.
8: Düz geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Moderatör hafta sonundan herkese iyi pazarlar. Doğrusunu isterseniz çok sıcak bir pazar sabahına uyandık. Başkent Ankara hareketli, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde tansiyon yüksek. Bunun da nedeni tahliye gerginliği yaşanması, mutlak butlan kararı sonrası. Özgür Özel artık genel başkan değil ama hem o hem de onun destekçileri genel merkezi terk etmiyor, terk etmek istemiyor. Ancak Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa geri döndü ve dolayısıyla onun da bu görevi ifa edebilmesi için genel merkeze gitmesi gerekiyor. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun avukatıyla birlikte destekçileri genel merkeze doğru hareket ettiler ama işte orada Özgür Özel destekçileriyle aralarında bir arbede söz konusu oldu. Su şişeleri havada uçuştu. Bakalım o görüntülere. Evet, görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu gerginlik başladı. Bir tarafta Özgür Özel destekçileri, onlar partiyi, genel merkezi terk etmek istemeyenler. Diğer yanda da Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'le birlikte Kılıçdaroğlu'nun destekçileri. Bakın, genel merkeze girmek istiyorlar haliyle. Mahkemenin bir kararı var ve bu kararın yerine getirilmesi için de tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde göreve başlaması adına avukatı ve destekçileri sabah saatlerinde genel merkeze gittiler ama tansiyon bir anda yükseldi. İşte o tansiyonun yükseldiği anlara dair görüntüler, zaman zaman su şişelerinin bakın havada uçtuğu anları da görüyoruz. Evet, tabii mümkün olduğunca dikkatli davranmaya da çalışıyoruz. Çünkü arada edilen küfürler de var, onu da söyleyelim. İki taraf arasında tansiyon çünkü çok hızlı yükseldi. Aslında her şey Perşembe akşamı başladı biliyorsunuz. Mahkemeden gelen mutlak butlan kararıyla birlikte tansiyon bir anda yükseldi ve olay bir kaosa, bir krize dönüştü. Çünkü Özgür Özel mahkeme kararını tanımadıklarını açıkladı. Partiyi terk etmeyeceklerini, nöbet başlatacaklarını söyledi. Ve bir yandan da tabii ki Özgür Özel'in özellikle bir kurultay ısrarı var. 40 gün içerisinde partinin yeni bir seçime gitmesi, bir kurultay yapılmasını istiyor. Ancak diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kadar acelesi olmadığını görüyoruz. Bakın, kulak verelim yine. Hani böyle futbolda kullanılan bir tabir vardır. Savunmaya otobüs çekti denir. Katı savunma yapan takımlar için benzer bir durum burada var. Genel merkezin önüne otobüsü çekti Özgür Özel destekçileri. Ve partiye Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin, yine avukatının girmesine hiçbir şekilde izin vermiyorlar. De günlerdir teyakkuz halindeydi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde. Yine orada kalabalık bir polis ordusunun olduğunu da söyleyelim. Tabii binanın tahliyesi de söz konusu. Dolayısıyla bunun için de emniyet güçleri geldiler. Bakın, yine su şişelerinin karşılıklı olarak havada uçtuğu anlar bir farklı açı. Ciddi bir kaos var Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde. Şimdi bu görüntü bize neyi hatırlattı? İstanbul İl Başkanlığı önünde hatırlayacaksınız. Gürsel Tekin'in yine mahkeme kararıyla il başkanı olmasıyla birlikte Özgür Çelik ve taraftarları Gürsel Tekin'in il binasına, İstanbul İl binasına girmesini engellemek için her şeyi yapmışlardı. Yine benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Bir benzerini bugün başkentte Ankara'da CHP genel merkezi önünde yaşıyoruz. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz telefon attığımızda başkentte. Gerilim hala devam ediyor mu? Nasıl sonuçlanacak? Şimdi ben az önce Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in orada olduğunu söyledim ama bu da teyitli bir bilgi mi? Nedir son durum? Emre Ayaz, sözü sana bırakalım.
1: Karman Poyrazoğlu, şu anda biraz daha sakinlik hakim. Neden? Çünkü Çevik Kuvvet Polisi o bölgeyi, yani genel merkezin olduğu caddeyi hem yaya hem araç trafiğine kapatmış durumda ve çevre kuvvet kontrol altına almışken de tabii ki Özgür Özel'in taraftarı olan vekiller de tabii ki burada biraz da gerginliği polisle sürdürüyor. Bu konuda tabii sebep neydi? Sabah saatlerinde CHP seçmeninin burada bir gerginliğe karşı karşıya gelmesi, tahliye kararının tebliğ edileceği iddiası üzerine partililer bu noktaya gelerek bir direniş sergilemek istedi sözde. Tabii ki kapıdaki otobüs de aslında biraz da trajikomik vaziyette. Çünkü otobüsün önünde önce adalet yazısı var. Çünkü baktığımızda adaletin verdiği karara uymayan da Manisa Milletvekili Özgür Özel var şu anki mahkeme kararı itibariyle. Tabii bu konuda gerginlik çıkmasının sebebi de iki başlılık olmasından dolayı. Çünkü Perşembe günü saat 17.30 sularında mahkeme bir karar verdi. Mutlak butlan kararını çıkardı ve tedbirli olarak ve bu konuda da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, yani 37. Olağan Kurultay'da seçilen genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimiyle birlikte tekrar göreve gelmesi kararı çıktı. Bu sebeple o taşkınlıktan sonra iki tarafta genel başkan benim sözüne girdi. Çünkü mahkeme kararı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan derken Özgür Özel daha sonrasında kendisini destekleyen partililerle genel merkezde 5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ve o toplantının sonrasında yaptığı açıklamada da buradayız direneceğiz şeklinde ve o mahkeme kararını tanımayacağız şeklinde açıklamalar yaptı. Ancak şu anki görüntülere baktığımızda ise İki tarafı karşı karşıya getiren CHP seçmenini sahipsiz bırakan bir görüntü görüyoruz. Neden? Çünkü yaklaşık yarım saat 45 dakika önce bu partinin genel merkezinde iki tarafta CHP seçmeni olmasına rağmen Özgür Özel destekçileriyle Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya geldi. İki tarafta seçim olduğunda altı oka mühür basarken şu an birbirine düşmancasına hem sözlü hem fiziki saldırılarda bulunmaya çalışıyor. Çevik kuvvetle bunları önlemeye çalışırken CHP'nin yaptığı şu an tek hamle genel merkeze astığı Atatürk bayrağı. Atatürk kartını yine öne sürerek somut

0: Bu da yetmedi. Genel merkezin içine girdiklerinde genel merkezin kapıları ardına kadar açıldı. Kimin gireceği, kim provokasyon yapacak bunlar bile öngörülemeden içeri girildi. Ve mutlak mutlak kararıyla genel başkanlığa tekrar gelen Kılıçdaroğlu'nun oradaki posteri, oradaki fotoğrafı yere indirildi. Aslında bakıldığında da bir saygısızlık görüldü. Ve bu o 5 saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamalarda da bazı taraftar olan basın mensupları da siz hep genel başkana saygı duydunuz, Kılıçdaroğlu'na saygı duydunuz gibi açıklamalar gelirken aslında oradaki fotoğraf saygısızlığı gösteren somut bir ifadeydi. O Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yere serilmesi, üstüne basılması da tabii ki gerginliği arttıran taraftı. İki tarafta bakıldığında Kılıçdaroğlu tarafı nasıl davranıyor bu konuya, nasıl ilerliyor baktığımızda birlikte iktidarı yürüyeceğiz çağrıları, söylemleri has safhada. Hem Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü hem de Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bu konuda yapılan açıklamalarda birlikte iktidarı yürüyeceğiz açıklaması yaparken Özgür Özel hukuku tanımadığını, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan olarak saymadığını gösteren, hatta bu konuda somut adımlar atıp iki başlılığı bir adım daha öteye taşıyıp kendisini destekleyen milletvekilleriyle birlikte kendisini mecliste grup başkanı seçtirdi. Bakıldığında siyasi partilerde, teamüllerde ya meclis grup başkanı genel başkandır ya da genel başkanın önerdiği isimdir. Ancak bu konuda genel başkanı tanımayan bir Özgür Özel olduğu için de burada iki başlılık, yani bakıldığında parti
1: Evet.
0: senin olsun, meclis benim gibi bir tavır da var.
1: Duruma.
0: Gerginlik
1: Peki
0: de bu
1: Emre,
0: sebeple
1: çok
0: iki
1: özür
0: başlık
1: dilerim.
0: sürüyor.
1: Şimdi araya gireceğim izninle. Şunu da merak ediyoruz aslına bakarsan. Şimdi genel merkez önünde tansiyon yüksek, emniyet güçleri orada, çevik kuvvet ekiplerinin orada olduğunu sen az önce belirttin, vurguladın ama merak ettiğimiz adreslerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu. Orada da çok geniş güvenlik önlemleri alındığına dair bilgiler var ama doğru mudur bu? Ve bugün hani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle bekleniyor mu? Şimdi dün kameraların karşısına geçti. Önemli de mesajlar verdi ama onun akabinde Özgür Özel'in bir kez daha konuştuğunu görüyoruz. Belki bunlara tekrar bir yanıt verme ihtiyacı hissedebilir mi? Yoksa genel merkeze gidebilir mi? Ofisinde mi günü geçirecek, evinde mi kalacak? Çok merak ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri. Var mı buna dair bir duyumun ve o güvenlik önlemleri, yani o da çok çarpıcı bir görüntü aslına bakarsan. Hani CHP Genel Başkanı tabii ki bir koruma illaki olur ama hani aşırı derecede polislerin o noktada konuşlandığını da görüyoruz. Bu da çok çarpıcı bir görüntü.
0: Aslında Karman Poyrazoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu şu an CHP'nin genel başkanı ve CHP'lilerden korunuyor. Bu konuda da tabii ki Çevik Kuvvet'in öngörerek bir saldırı, bir provokasyonu öngörerek tabii ki konutun etrafında da güvenlik önlemleri almış durumda. Ancak orada sakin bir atmosfer var. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun tavrı 17.30'dan itibaren, Perşembe günü 17.30'dan itibaren birlikte olma, birlik çağrısıydı. CHP seçmenine somut ifadelerle birlik olma çağrısı ve bu konuda provokate etmeyen cümleler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Şu an konutunda sakin bir atmosfer var. Aslında seçmenin orada bir saldırgan tutumu yok. Ancak CHP Genel Merkezi içinde aynı söz söylenemiyor maalesef ki. Çünkü sizin de az önce yayında söylediğiniz gibi şişeler, pet şişeler uçuşuyor. Şu an hem CHP Genel Merkezi'nin bahçesinden pet şişeler fırlatılırken CHP'nin bahçesinden de dışarıya doğru pet şişe fırlatılıyor. Yani karşılıklı bir fiziksel saldırı isteği de var şu an. Çünkü Özgür Özel hem binayı terk etmiyor hem de bu provokasyonlara sesini çıkartmıyor. Gerginliğin artmasını sebep veren aslında biraz da bu oluyor. Genel merkez bu kadar gerginken Kılıçdaroğlu'nun konutunda tam tersi bir sakinlik söz konusu.
1: Peki acaba hani bugün Özgür Özel bu tablodan sonra o da acaba konuşur mu? Şimdi onu da merak ediyoruz. Yoksa bu gerginliğin sürmesini mi isteyecek? Çünkü aslına bakarsan ilk günden bu yana, yani mutlak butlan kararı çıktığından bu yana Özgür Özel ilk açıklamaları da son derece sertti. Özgür Özel'den bugün bir hamle gelir mi? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Yoksa nasıl bir hamle olacak? Şimdi şöyle bir bilgi de var benim elimde. Onu da paylaşalım. Genel merkezde bir toplantı gerçekleştirdi. Görevleri düşen parti meclisi üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptı. Ve yine aynı şey burada da öne çıkıyor. Kurultay kararını Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonuna kadar, Kurban Bayramı'nın sonuna kadar duyurmasını

0: bekleyecekler. Ama yani işte Kılıçdaroğlu da diğer yandan hani bir yıldan bahsediliyor partinin arınması. Bu içeride işte şaibe, rüşvet, yolsuzluk skandallarıyla anılan isimlerin partiden uzaklaştırılması, hatta üyeliklerinin dondurulması da konuşuluyor. Bugün Özgür Özel'in programına dair bir bilgimiz var mı? Ya da yeni bir hamle, işte böyle satranç gibi adeta Özgür Özel hamlelerini yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda önünü kesmek için böyle bir açıklama, hamle bekleniyor mu, nedir? Onunla ilgili var mı bir detay?
1: Kahraman Poyrazoğlu, bugün sadece CHP'den basına servis edilen bilgi Özgür Özel için genel merkezde olacağına dair bilgimiz var. Ancak şu an duyumları, bir açıklama beklenmiyor. Ancak biz de bekliyoruz. Bu konular gergin olduğu için illaki bir itidal çağrısında bulunur diye bekliyoruz. Çünkü süreci baktığımızda bu sizin de bahsettiğiniz gibi kurultay konusuna geldiğimizde siyasi partiler kanununa göre 38. olağan kurultayı yapmak için ortalama bir 6 aylık bir süre gerekiyor. Neden? Çünkü mahalleden başlayacak, ilçeye gelecek, ilçeden ile gelecek, genel merkeze kadar bu süreç devam edecek. Ve bunun için minimum bir 6 aylık bir süre var. Kılıçdaroğlu'nun da gerçekçi söylemi üzerine bir yıldan bahsediyor. Olağanüstü kurultay talebi de hem partinin iç tüzüğüne göre hem genel başkan buna karar verebiliyor hem de delegelerin imzasıyla bu gerçekleşebiliyor. Olağanüstü kurultay içinde olağanüstü kurultay kararı verildiğinde bu resmi karardan sonrasında maksimum 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor. Özgür Özel'in isteği de bu. Çünkü baktığımızda CHP'de Özgür Özel kendini her güçlü hissettiğinde bir seçim istiyor. Önceki geçmişe baktığımızda ise kendisini belediye seçimlerinde üstün gördüğünden dolayı baskın seçim, erken seçim gibi söylemlerle genel seçime gitmek istedi. Yine burada da kendisini taraftarlarının güçlü gördüğünden dolayı da şu anda da genel başkanlık içinde en erken seçimi istiyor. Kılıçdaroğlu en doğru zamanda yapacağız derken doğru zaman en erken zamandır şeklinde açıklamalarda bulunuldu. İkili arasındaki görüşmeyle alakalı yapılan açıklamalarda. Tabii bugün Özgür Özel'in bir şekilde açıklama yapmasını beklerken şu da var. Kılıçdaroğlu'nun bugün buraya geleceği, yani genel merkeze gelip gelmeyeceğiyle ilgili. Çünkü tansiyona bakıldığında tansiyon yüksek. Kılıçdaroğlu'nun gelmesi tansiyonu daha da arttırır mı? Özgür Özel'in bu konudaki açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun tavırlarını değiştirir mi? O da tabii ki şu an sahadaki bekleyişle devam ediyor. Şu an Çevik Kuvvet'in buradaki kontrolü bariyerlerle de, polis bariyerleriyle de kontrolü sağlamak amaçlı. O provokasyonları burada gerginliği artmaması adına da engelleyici çalışmaları sürerken yine her gerginlikte olduğu gibi her Çevik Kuvvet'in olayı kontrol altına sağlamak istediği noktada olduğu gibi yine Mahmut Tanal da bu noktadaydı. Mahmut Tanal polisle bir tartışmaya girdi. Ancak tabii ki polis buradaki kontrolü sağlamak istiyor. Gerginliği artmamasını sağlamak isterken iki tarafında karşı karşıya geldiği bir nokta var tabii ki. Dün de bu konuda açıklamalarda bulunuldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü de açıklamalarda bulundu. Evet. Doğru zamanda gidilecektir şeklinde. Ancak şu anda da bu söylemin iddiası bile, tahliye kararının tebliğ edileceği iddiası bile genel merkeze kimsenin alınmaması, önüne önce adalet yazan otobüsün çekilmesi, tabii ki gerginliğin iki tarafında serbest bırakılması, yani Kılıçdaroğlu taraftarları ve Özgür Özel'in taraftarlarının serbest bırakılması, genel başkanlığı Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun doğru bir söylemle bulunup provokasyonları engelleyen bir açıklaması, sağduyu açıklaması olmadığı için de şu anda da atmosfer içinde tabii ki biz de bu alanda zorluk yaşayan taraf oluyoruz. Basın mensupları olarak tabii ki fiziksel saldırılar, peşişelerle birbirine saldıranlar mevcut. Burada da polis ekiplerinin hem yaya geçidini, yaya trafiğini hem de araç trafiğini engelleyerek bunu minimize etmeye çalışıyor. Tabii ki bu konuda baktığımızda genel merkezde dün de hareketlilik vardı. Taraftarlar yine genel merkez bahçesine geldi. Özgür Özel destekçileri.
0: Emre, şimdi araya giriyorum böyle. Sıcak gelişmeler çünkü yaşanabiliyor. Onlardan birini de hemen paylaşalım bizi izleyenlerle ve dinleyenlerle. Az önce de aktarmıştım. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu destekçileri genel merkeze gittiler diye. Şimdi gelen sıcak bilgi şu şekilde. Avukat Celal Çelik'in tahliye talebine ilişkin dilekçeyi, yazıyı emniyete verdiği, emniyete bununla ilgili bir başvuru yaptığı şeklinde. Dolayısıyla belki de işte o çevik kuvvet, emniyet güçlerinin sayısı önümüzdeki dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde daha da artabilir. Bugün bir tahliye söz konusu olabilir. Yani tansiyon yükselecek gibi de duruyor. Bu sıcak bilgiyi de aktarmış olalım izleyicilerimiz için. Tahliye için avukatı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Celal Çelik tarafından emniyete gerekli başvurunun yapıldığı bilgisi var.
1: Evet Poyrazoğlu, çünkü hem valiliğe hem emniyet müdürlüğüne bu konuda başvurular yapıldı. O başvurunun ardındansa tahliye bugün gerçekleşecek heyecanıyla CHP seçmeni de genel merkezde şu anda da kalabalığın arttığını dışarıda görüyoruz. Ancak görüntülere de geliyor. Pet şişelerle birbirine saldırmak isteyen, aslında aynı noktada buluşan CHP seçmeni bu noktada ayrıldı. İki liderin arasında kalan bir seçmen söz konusu. Bu konuda da tabii ki gelen açıklamalar, yapılan açıklamalar ve sonrasındaki bu ziyaret genel merkeze gidecek mi Özgür Özel, özür diliyorum Kılıçdaroğlu, bu da tartışmayı daha farklı bir boyuta taşıyor.
0: Şimdi çünkü sıcak bir bilgi daha var Emre. Hemen onu da izninle izleyicilerimizle paylaşalım. Avukat Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı olduğunu söylemiştik. Aslında hem 23 hem de 24 Mayıs tarihlerinde iki ayrı dilekçe veriyor. Yani birini dün, birini de bugün itibarıyla verdiğini söyleyelim. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bu dilekçeyi sunuyor ve şu ifadeleri kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır. Yaşanan sürece ve hukuki gerekliliğe dikkat çekilen dilekçede Cumhuriyet Halk Partisi vekili sıfatıyla avukat Celal Çelik emniyet birimlerinden yine şu somut adımların atılmasını talep ediyor. Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz diyor. Çelik yaptığı bu başvuruda yani şuna dikkat çekiyor. Biz elimizden geleni yaptık, yapıcı davrandık ama tüm bu çabalarımıza rağmen bize teslim edilmiyor genel merkez. Dolayısıyla artık top sizde diyor bir anlamda emniyete. Gereğinin yapılmasını da bu noktada istediklerini görüyoruz. Bu da tabii ki hem dün hem de bugün verilen dilekçelere yansıyan gerekçeler, talepler. Yani önümüzdeki saatlerde emniyet güçleri tıpkı o İstanbul'da il başkanlığında yaşanan bir görüntünün benzeriyle karşı karşıya kalabiliriz gibi görünüyor.
1: Karaman Poyrazoğlu, tabii bu söylemlerde, tabii bu dilekçelerin de önemi tabii ki mevcut. Çünkü bakıldığında sizin de söylediğiniz gibi gerekenler sakince yapılırken, usulüne göre yapılmak istenirken burada Özgür Özel hukuku tanımayan tavrıyla ve eylemleriyle bu sorunu daha da gergin hale, tansiyonu daha yüksek hale getiren taraf oluyor. Ve bu konuda da genel başkanı da tanımayan, hukuku da tanımayan bir tavır sergilemiş olarak bulunuyor. Ve o yüzden de CHP seçmeni de burada karşı karşıya gelmek durumunda kalıyor. Tabii bu konuda yapılan açıklamaların devamında demeydi. Çünkü Özgür Özel milletvekillerini, kendisine destek veren milletvekilleriyle sözde MYK'sını toplayıp 5 saatlik bir toplantı yaptı. Ardından tekrar bir toplantı yaptı. Kendisini meclis grup başkanı seçtirdi. Yani burada aslında adalet isteyen bir genel başkan olan, mahkeme kararına kadar olan kişi şu anda da hukuku tanımayan eylemleriyle de ön plana çıkarak CHP seçmenini de gergin atmosfere teslim ediyor. Bu süreçten nasıl çıkılacağına dair açıklamalar, o 5 saatin sonrasındaki açıklamalarda bakıldığında söylemi sadece direneceğiz, genel merkezi kimseye bırakmayacağız şeklindeydi. Nitekim fiziksel olarak da otobüsün oraya çekildiğini, milletvekillerinin oraya alınmadığını görüyoruz. Ve seçmenin bu konuda sahipsiz bırakıldığını ve gerginliklerin, o Kılıçdaroğlu'nun resminin yere atılması tabii ki bu konuda gerginliği daha da arttırıyor. Telefon görüşmelerinde bile tansiyon yükselmişti. O 5 saat ardından, toplantının ardından yapılan açıklamada ben diyor toplantıdaydım, beni aramış ama ben şimdi ne görüşeceğim onunla diyor. Sonrasında Özgür Özel kendisini arıyor Kılıçdaroğlu'nu. Bu sefer de telefonu kapalıydı diye açıklamalar geliyor ve sonrasında ikili telefonla görüşürken de gergin bir atmosfer oluyor. Çünkü doğru zamanda kurultay kararı vereceğini söylerken Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yine kendi istediğini direterek doğru zaman en erken zaman şeklinde açıklamalar yapıyor. Gerginlik seçmene de yansıyor ve bu konudaki fiziksel olarak da birbirini karşısına gelen aslında ortak görüşte birleşen yani CHP seçmeni olarak iki lider arasında kalıyor şu anda.
0: Evet, evet Emre Ayaz, yani sıcak gelişmeler yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Şimdi az önce de söyledik, iki dilekçe var emniyete sunulan Kılıçdaroğlu'nun avukat tarafından. Öyle tahmin ediyorum ki bu ayın 23'ünde, yani dün sunulan dilekçede tabii haliyle şuna vurgu yapılıyor. Bu cümle çok önemli aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nda diyor avukat. Yani hani bunun ötesinde daha fazla hasta konuşacak da bir şey yok. Yani partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu, temsil yetkisi ona ait. Dolayısıyla biz diyor yani genel merkeze gideceğiz. Bununla ilgili bir başvuru ama buna rağmen boşaltılmamıştır ifadesini
1: tabii
0: kullanıyor.
1: Çünkü hem mahkemenin kararı bu yönde, hem de bu konuda YSK'ya itirazda bulunurken YSK da bunu tanıyan ve bu konuda muhatabın kendisi olmadığını söyleyen açıklamada bulundu. Çünkü
0: Emre çok özür dilerim. Çok özür dilerim, yine böyle araya giriyorum ama şimdi Atakan Sönmez'den, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı olarak atadığı bir isim biliyorsun. Ondan bir açıklama var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu adına bu açıklamayı yapıyor, onu söyleyelim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını da rica ederim ifadesi var. Talimata aykırı hareket edenlere ilgili gerekli tedbirler de alınacaktır. Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı, Kemal Kılıçdaroğlu adına bu paylaşım yapılıyor ve buna dikkat çekiliyor. Yani bir yargı kararı var. 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen bir karar var ve yargı görevlileri bu kararın gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Emniyet güçleri yine aynı şekilde ve tüm kamu görevlileriyle mahkeme kararının gereklerine uyulması gerektiğinin altını çiziyor burada Kılıçdaroğlu. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını da yine rica ediyor. Böyle de bir sıcak açıklama var. İşte Kılıçdaroğlu'nun avukatının yine başvuruları söz konusu. Birçok sıcak gelişmeyle karşı karşıyayız. Emre Ayaz, şimdilik teşekkür edeyim ben sana. Detaylıca konuştuk. Sıcak bir gelişme olursa tabii ki gün içerisinde yine birlikte olacağız, değerlendireceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Yoğun bir gün, Ankara'da yoğun bir mesai sizleri bekliyor. Biz hemen Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak'a dönelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi sıcak gelişmeler, açıklamalar peş peşe geliyor. Az önce paylaşmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından bir açıklama var. Aslında hem dün hem de bugün iki ayrı dilekçe emniyete sunuluyor. Yani temsil heyeti Kemal Kılıçdaroğlu'nda diyor avukat ve dolayısıyla hani genel merkezin boşaltılması gerekiyor ama bu böyle olmadı. Sonrasında bugün zaten yaşananlar yine ortada. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hukuki hiçbir tarafı yok herhalde bu görüntünün ve genel merkezin boşaltılmamasının. Bir yandan da tabii Özgür Özel'in korsan bir seçimle aslında şimdi ben de akşam gazetesine bakıyorum. Mecliste yapılması gereken bir oylamayı genel merkezde yaparak kendini grup başkan vekili seçtirmesi var. Çok karışık bir tablo karşımızda. Ne dersiniz?
2: Tabii mutlak buttan çıkmadan önce biz hukukçular daha rahat. Yani mutlak buttan çıkacak mı çıkmayacak mı onu tartışıyorduk. Ama mutlak buttan çıktıktan sonra bu sefer bu kararın alt kıvrımları, alt etkileri üzerine çok büyük ihtimaller çıkmaya başladı. Onlardan iki tanesiyle aslında ilgili bu durum. Birincisi Sayın Özel kendisini öyle ya da böyle, yani seçimin niteliği ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber, kendisini parti kendisini grup toplantısında, Büyük Millet Meclisi'nin grup toplantısını icra ederek grup başkanı seçtirmesinden sonra şunu otomatikmen kabul etmiş oldu. Kendisi genel başkan olmadığını bir şekilde tescil etmiş oldu. Eğer bunu yapmasaydı biz bu tartışmanın veya bu bağlamın en azından bir şekilde tırnak içerisinde bu rest çekmenin devam ettiğini değerlendirip ona göre bir yorum yapabilirdik. Ama hem parti düzeyinde hem de kendi iç yönetmeliğinde şöyle diyor. Bir genel başkan milletvekili değilse parti grubu bir grup başkanı seçer. Demek ki bu önermeyi, bu durumu kabul etti. Peki parti meclisi meclis grubu birisini grup başkan vekil grup başkanı seçtikten sonraki durumda ne oluyor? Genel başkan olmadığını kabul eden, tescil eden bu yolla Özgür Özel'in genel merkezde durması fiili bir işgale dönüşüyor. Yani hukuki bir duruma yaslanmıyor. Yani hukuki duruma yaslanmayı da şu anda kararı kabul edip etmemesi bağlamında da ikiye ayırabiliriz Kahraman Bey.
0: Evet.
2: Yani kararı kabul etmiyorum. Benim kendince hukuk budur deyip eğer genel başkanlıkta kalsaydı farklı bir yorum yapabilirdik. Ama grup başkanı seçildiği andan
0: kararı kabul etmiş oluyor.
2: Deme ihtimali iki anlamda da kalmıyor. Yani kendi inandığı hukuk açısından da kalmıyor. Şu andaki uygulanan, mutlak mutlanda meydana çıkan hukuki durum anlamında da buna bir dayanak teşkil edecek durum ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla burada bir fiili işgal var. Bu fiili işgalin ortadan kalkması da yani normalde şunu yapması lazımdı Özgür Özel'in. Ben grup başkanı seçildim. Partiyi de ben kim birisini gönderdim. Ben her şeyi teslim edeyim çıkayım diyebilirdi. Böylelikle bu gerginlik ve gerilim de olmaz. Şimdi bu süreç boyunca bir konunun eksik tartışıldığının aslında somut örneği bu.
0: Evet.
2: O da şu, sanki bu partide Kılıçdaroğlu'nu destekleyen hiç kimse yok. Şimdi bakınız, siyasette alternatif olmadığı müddetçe destekçiler ortaya çıkmaz. Yani Sayın İmamoğlu üzerinden yapılan bir takım oylamalar falan vardı hatırlarsanız. Veya 39. Genel Kurul vardı, çok yüksek bir oyla, neredeyse oy birliğiyle seçildi Sayın Özgür Özel. Ama günün sonunda mutlak mutlak kararıyla ortaya bir alternatif çıkınca ne oldu? Bu sefer Kılıçdaroğlu'nun da bir biçimde destekçileri ses yükseltmeye başladı. Çünkü hem aday belirleme döneminde hem aday belirlendikten sonra parti uygulamalarında kendisinin sistem dışında kaldığını hisseden bir takım delege var. Bu da ister istemez günün sonunda gidişatın da farklı bir yöne evrileceğini görünce insanlar taraf değiştirebilir veya bu konuyla evet. ilgili görüşlerini değiştirebilirler. Biz aslında bu durumun bir sonucunu görüyoruz.
0: Peki Cüneyt Bey, araya gireyim çok özür dileyerek. Doktor Taceddin Kutay, Akşam Gazetesi yazarı, o da bizlerle birlikte. Taceddin Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Kahraman Bey. Cüneyt Bey abi, hürmetler, hayırlı sabahlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Cüneyt Bey, araya girdim izninizle. İsterseniz siz tamamlayın. Bir iki cümle hemen Taceddin Bey'e de bu sıcak görüntülerle ilgili yorumlarını soracağım.
2: Ya özetle şu, CHP önceki yani 38'de seçilen ekibin tamamı hukuki zeminden yavaş yavaş fiili zemine doğru kayıyor ve şu okumayı yanlış yapıyorlar. Ben dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. Bir taraftan siz hukuki durumunuzu tahkim etmeye çalışıyorsunuz. Öbür taraftan bu kabul etmediğiniz hukuki durum üzerinden de bir fiili durum oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu temel çelişkiyi bir an önce çözmesi lazım CHP'nin. Aksi halde CHP ile ilgili gidişat daha da sertleşebilir. Hatta bu eylemlerin tamamı disiplin soruşturmalarına dönüşebilir.
0: Ki zaten Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada da buna dikkat çekiyor. Şimdi az önce paylaştık onu da bizde. Basın danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamada o da talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını söylüyor. Taceddin Bey tekrar hoş geldiniz diyelim. Yani çok sıcak bir pazar sabahına başladık. Genel merkez önündeki görüntüler. Su şişeleri havada uçuşuyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, diğer yanda Özgür Özel destekçileri, genel merkezin önüne çekilen bir otobüs, kimseyi içeri almayız diye direten milletvekilleri ve partililer. Yani sonuçta ana muhalefet partisi ve baktığımız zaman hani üzücü görüntüler bir yandan da. Siz nasıl yorumlarsınız bu sabah yaşanan gelişmeleri?
3: Yani şöyle, burada biz bilimle uğraşmıyoruz. Burada biz herhangi bir şekilde sarrafiye bir şeyle uğraşmıyoruz. Sermayesi insan olan bir şeyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla ikna edilmesi gereken bir kitle var. Hani sarraf olsanız, elinizde altın olsa, satamasanız bile dersiniz ki kenarda duruyor, kıymetini muhafaza ediyor, en olmadı. Burada karşılıklı olarak kamuoyuna verilmeye çalışılan bir mesaj var. Araplar trafikte kavga ettiklerinde salavat okuturlar birbirlerine, hedefi bir başka yere yöneltir, kavgayı sonlandırırlar. Şimdi ilk iki gün biraz bu iş AKP yargısı, Erdoğan, Erdoğan'ın savcıları falan diyerek sanki birbirleriyle kavga etmiyorlarmış gibi yaptılar ama dün karşılıklı açıklamaları gördük ki birbirlerine karşı öyle hiç de partililermiş, aynı şeyi savunuyorlarmış. İyi bir şeyi birlikte yapmak, alternatif şeyleri alternatif yollardan yapmak istiyormuş gibi yapmıyorlarmış. Kahraman bir

0: burada büyük bir çıkar kavgası var. Bunu artık gizlemenin alemi yok. CHP demek büyük bir paralel ekonomi demektir. Bundan beslenenler, nemalananlar vardır. Şimdi o kapıya gidip içeri girmeye çalışanlar ile oradan dışarı çıkmamaya çalışanlar arasında motivasyon olarak hiçbir fark olmadığını düşünüyorum ben. Bunun yanında bir de laik teyzelerimizi, 150-200 laik teyzemizi getirip il ilçe binalarının önüne Türkiye laiktir, laik kalacak diye bağırmalarına vesile olup o arada da arkadaşlar bu derenin başına siz oturmayacaksınız, biz oturacağız kavgasıdır. Bakın biz bir süredir bu yaşananlara hukuki terimlerle, politik ayrışmalarla, ideolojik bir takım farklılıklarla çok derin anlamlar atfettik. İnanın bu kadar büyük anlamları hak etmeyen çıkar kavgalara işte ortada da bu yani. Hakikaten bir fikir ideoloji kavgası olacak olsa bunun yolu yöntemi bellidir. Bir de CHP gibi bir parti de bellidir yani. Ben dolayısıyla bakın şimdi pazar sabahı kalktık saat 10'da yani Cüneyt Bey'in zatenizin mahkeme halini gördük. Bu da ödülümüz ama bununla birlikte Allah'ınızı seversiniz bu başlanması gereken bayram öncesi son pazarımız bu bizim ya. Güzel başlayalım, çoluk çocuk bir şey yapalım değil mi? Uğraştığımız işlere bakın Allah aşkına. Bu vatandaşın görmesi gereken asıl tablodur. Bakın belediyelerdeki yolsuzluk hadisesi nasıl çıktı ortaya? Beykoz'daki kendileri kendilerini servis ettiler. Sair yerlerdekiler nasıl patladı? Kendileri kendilerini servis ettiler. Burada kim birbirine giriyor? Kendileri birbirine giriyor. Niye? Bunların hepsi çıkar kavgası. Derenin başında ben oturacağım, benden akanlardan da sen biraz nemalanabilirsin mevzusu bu. Yani Kemalciler, Özgürcüler, Allah'ınızı severseniz Özgür Özel kim, Ekrem İmamoğlu kim, bu partideki geçmişleri ne ki? Cumhuriyet Halk Partisi mi,
1: Taceddin Bey, çok
0: Özgürcüler diye bir tayfa
1: özür
0: olsun.
1: dilerim, böyle araya giriyorum, kusura bakmayın zaman zaman çünkü sıcak bilgiler geliyor. Şimdi Ankara Valiliği'nden bir basın açıklaması var. Ankara Valiliği özetle şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi vekili avukat Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da avukatı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bir başvuru yaptı diyor ve mahkeme kararına uyulmadığını söylüyor. Yani diyor ki genel merkezi bize teslim etmiyorlar. Yani temsil yetkisi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nda ama buna uymuyorlar ve bunun üzerine de emniyete zaten yaptığı iki başvuru vardı. Şimdi valilik de diyor ki mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda biz Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdik. Yani valilik bu talimatı Emniyet Müdürlüğü'ne veriyor. Gereği yapılsın, genel merkez boşaltılsın, temsil yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'nda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye gelmesi, genel merkeze gelmesi noktasında. Böyle de sıcak bir gelişme olmuş. Onunla ilgili de bir değerlendirme rica edeyim. Sonra yine hukukçu gözüyle Cüneyt Bey'e soracağım.
0: Estağfurullah, ben teeddüp ederim sevgili Cüneyt Altıparmağ'ın olduğu yerde bunu yorumlamaktan. Ne anlarım da. Görünen de şöyle bir şey var. Siz burada siyasi partiler kanununa uygun hareket edecek bir parti mi kuruyorsunuz? Yoksa bakın burayı atadan kalma bir dükkana mı çevirdiniz? Atadan kalma hanlar, hamamlar, kapalı çarşıda dükkanlar var. Kiralarını ben alıyorum. İki tane dükkanı ben çeviriyorum. Hikayeler vardır ya. Eğer diyorsanız ki bu bir siyasi parti değil, vallahi girin birbirinize. İstediğiniz gibi onu ben alayım bunu. Ama ondan sonra seçime nasıl gireceksiniz? Bakın şimdi ben bir süredir Özgür Özel ile ilgili aynı şeyi konuşuyorum zaten. Özgür Özel ya gerçekten bilmiyor, ya onu kandırıyorlar yahut milleti salak yerine koymak istiyor. Sürekli bir piyes yani, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için oylama yapacağız. Vatandaşlarımız gidecekler her yerde oylar verecekler. 15 milyon oy. Ya benim bildiğim bir adam var 40 tane oy verdi zaten bizim Beykoz'da.
1: Orada evet öyle bir garabet bir durum söz konusu.
0: Burada imza attı, dalga mı geçiyorsunuz yani? Ciddiyeti olmayan seçimler yapıyor olduk. Şimdi dün evvelki gün bir tane şey yaptı dün. Ne? Korsan bir grup başkanı seçim yaptı. Genel başkanına veri yok. Ha burada şu var yani, kendini genel başkan olarak konumladığı için belki de mevcut gelişmelerden haberi yok. Bilmiyorum ama bizi sürekli kamuoyunu bir takım piyeslerle meşgul ediyor Sayın Özgür Özel.
1: Aynen öyle.
0: Öyleyse sorumuz şudur. Burada mahkemenin verdiği kararı tenfiz ettirmeyecek bir irade var mı CHP'de? Varsa eğer bu irade Özgür Özel'in arkasında mı? Benim gördüğüm şu, bitiriyorum şimdi bağış.

0: başlayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürokrasinin çeşitli kademelerinde çok güçlü olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Özellikle yargı bürokrasisi içinde de güçlü olduğunu bilmeyen yoktur. Erdoğan yargısı diyorlar ama vallahi 40 tane şeyle, meseleyle, misalle bunların hepsini ortaya koyabiliriz. Sendikalılaşmak hadisesinden beridir memuriyette, milli eğitim sendikalarında kim nereye gider bellidir her şey Türkiye'de yani. Şimdi böyle bir ortam içinde CHP'de böyle bir karar verildiyse eğer, bu tarafsız, objektif bir karar olmayabilir. Ben bunu anlarım. Yani hukukçu gözüyle de anlarım. Hiç hukukçu olmayan gözümle de anlarım. Fakat buna uymamak gibi bir lüksünüz yoktur. Şimdi ben ne yapacaklarını bu kertede merak ediyorum. Ha, biraz vakit kazanıp bazı hesapları kapatıp bir yerlerden akacak gelecek şeyleri de kotarıp ondan sonra devredeyim diyorsa eğer, ki ben bunu bilmiyorum, bu iddia da edemem. Bunun yöntemi de bu değil.
1: Bu değil. Peki.
0: Bunu söylemek isterim.
1: Peki, şimdi Cüneyt Bey, az önce arkadaşlarımız Ankara Valiliği'nin o basın açıklamasını da ekrana taşıdılar, getirdiler. Yani kısacası valilik emniyete talimat veriyor bu noktada. Gereğinin yapılmasını istiyor. O zaman bugün artık genel merkezin tahliyesi gerçekleşecek ve belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz öğle saatlerinde CHP genel merkezinde görebiliriz. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
2: Tabii önce hocamın o kadar iltifatına bir cümleyle mukabele etmek isterim. O da şu, bu program şu an itibariyle bayram erken geldi benim için. Hocamı görünce, siz de görünce. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Ne olacak aslında, o merak ediliyor. Şu anda kuvvetle muhtemel, ben de bir bilgi vermiş olayım. Burada gazeteci dostlarımız var Ankara'da. Onların da ilettiği veya teyit ettiğim bir bilgi. Emniyet tarafından CHP Genel Merkezi'ne intikal edilecek. Yani biraz sonra, bir müddet sonra. Ama burada şuna da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Şimdi bu tip konularda ne oluyor? Emniyet arıyor mesela birisini. Biz bunu daha önce bir takım böyle operasyonlarda gördük. Gel diyor, gelmiyor diyor. Ya bizim gelip sizi almamız gerekecek diyor. Gel al diyor. Gelip alınca da işte geceye gözaltına alındı şeklinde haberler çıkıyor. Bu sürecin mümkün olduğunca bence emniyet tarafından şeffaf yürütülmesi lazım. Yani Sayın Özgür Özel'le de görüşürken veya işte başkan, genel başkan yardımcılarıyla da görüşürken bunun mümkünse yani ses kayıtlarını falan da almak lazım. Çünkü emniyetin bir prosedürü var. O prosedür dışarıya nasıl yansıtılacak? Bu da ciddi anlamda biraz önce böyle işte AK Parti yargısı falan onun üzerinden mesele tartışılıyor. Ona ilişkin bir tedbir olarak düşünülmedi. Umarım, yani ben CHP'nin bu şekilde olmasından rahatsız olan bir birisiyim. Evet. Sebebini de söyleyeyim. Neticede siyasal sistemin parçası. Destekleyelim, desteklemeyelim. Veya seven olsun, sevmeyen olsun. Ama Türkiye'de bir siyasal sistem varsa bunun da parçası CHP. CHP'nin bu işlerle uğraşması, yani güçsüz bir muhalefete dönüşmesi Türkiye'de siyasetin kalitesini düşüren bir şey. Bir kere CHP'lerin tamamının oturup bu soruya cevap vermesi lazım. Yani biz bu kadar başarı elde ettiğimiz seçimde ne oluyor da, ne oldu da, özellikle bu Özgür Özel döneminde gelinen bir noktayı, gelinen bir oy oranını hala aşamadık, hala yükselemedik. Niye halk bize bu konuyla ilgili inanmıyor, daha da ilerisine geçip bizi Cumhurbaşkanı seçtirebilecek düzeye getirmiyor şeklinde bir tartışmayı düşünmesi lazım. Zaten bu yaşananlar da aslında CHP'nin kendi içerisindeki o hizipçi yapısı, ki bunu ben söylemiyorum, Deniz Baykal söylüyordu. CHP hizipler üzerine kurulmuş bir parti. Yani bayram geçtikten sonra biz bugün Kılıçdaroğlu'nun karşısında olan birçok hizbin bir şekilde ikna suretiyle Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldığını da görebiliriz. Bir başka nokta da şuydu, seçimin nasıl kaybedildiğini unutuyor CHP. Seçim birinci turda neredeyse başa baş, ikinci turda ise 500'e 800 oranında bir sonuçla kaybedildi. Bu ne demek? %40'lık bir CHP'de halen Kılıçdaroğlu tabanı var demek. Şimdi bu tabanı görmezden gelip bu tabanı sindirmek üzerinden kurulan bir politikanın da siyasal anlamda da hatalı olduğunu düşünmek gerekiyor.
1: Evet.
2: Yani sadece hukuki bağlamda değerlendirmeyelim meseleyi. Buradan bir uzlaşma çıkar mı? Bunu ilk gündeme geldiğinde kontrollü bir sertlik diyorduk. Ama bugün itibariyle artık kontrollü bir sertlik değil. Buradan net bir şekilde kontrolsüz bir duruma da dönüşebilecek. Ve tüm yetkilerin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Özgür Özel ve ekibine dair kullanabileceği bir evreye geçiyoruz. Yani daha önceki sarı alarm bugün CHP için turuncu alarma dönüştü.

0: diyebilirim.
1: Diyebilirsiniz. Peki. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarında çok önemli mesajlar vardı Sayın Kutay. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız diyor. Partiye çok eleştiri gelmiştir ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor ifadesi var. Bir yandan da biliyoruz daha Cuma günü 3 avukatın azledildiği bilgisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu şu an bir kurultaya çok sıcak bakmıyor. En azından bir yıllık bir sürenin üzerinde duruluyor. Partide bir arınma, bir temizlik. İşte bu şaibe, rüşvet skandallarıyla anılan isimlerin üyeliklerinin dondurulması gibi. Diğer taraftan da Özgür Özel de diyor ki işte 40 gün içinde bir kurultay. Yani biz diyor eğer Kılıçdaroğlu bunu söyleyecekse gelsin burada misafir ederiz genel merkezde ve kendisini de en güzel şekilde uğurlarız diyor ama bir tarafta kurultay isteği, diğer tarafta arınma. Nasıl bir CHP göreceğiz önümüzdeki günlerde, ne dersiniz? Son 4 dakikamız.
2: Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları da, Özgür Özel'in buna mukabil söylediği işte kızın hırsızlık yaptı deseler ben kızım hırsızlık yapmaz derim şeyini de gördükten sonra benim kanaatim pek işte Kahraman Bey, bakın ben şeyi tekrar edeceğim, yani bu adamın da bildiği tek bir tane laf var, dedirteceğiz belki izleyenlere ama bu artık ben de kat'i kanaat bu sabah itibariyle. Şimdi bakıyorum orada Özgür Bey'in görüşü, verdiği poza. Özgür Bey, sol tarafında Selin Hanım, Selin Sayıkböke, sağ tarafında Gamze Hanım arkasında milletvekillerini almış açıklama yapıyor. Fakat dışarıda TGRT kameramanını, CNN Türk çalışanlarını darbeden, af buyurun, at hırsızı kıvamlı, müteahhitlerin ikinci adamı, iş takipçisi, yani o kara kara tipli insanlar var ya, bakın bunlar siyasi partinin siyasal faaliyetine dahil olan tipler değiller. Biz şimdi bu vitrinden dolayı, Özgür Bey'den dolayı, Gamze Hanım'dan dolayı hadiseyi bir siyasi partinin iç muvazası şeklinde düşünürken aslında burada bir rantın kavgası var. Yani şurada bir arsa var. Bunu A müteahhitlik şirketi mi alacak, B müteahhitlik şirketi mi alacak? İhale kapısında kavgadır bu. Bir başka motivasyonu yok. Kemal Bey'in söylediği hadise şu: sizler çok göstere göstere çaldınız. Oysa bizim zamanımızda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da neler yaptığını biliyoruz ama memleketin gözüne sokmamıştık, ayyuka çıkmamıştı. Fakat siz bu işi elinizi yüzünüze bulaştırdınız. Zımnen bunu söylüyor Kemal Bey. Şey de çıkıyor, diyor ki ben her yapılanı savundum. Bak, Uşak Belediye Başkanı'nı da savundum, Silifke'yi de savundum. 32 saat film var dedim, gerekirse kendimi de rezil ettim. Netice itibariyle mahcup oldum ama önemi yok. Önemli olan burada götürülecekse de benden götürülmemesi, diyor Özgür Özel. Bu sebeple bakın ikidir aynı şeyi tekrar ettiğimin farkındayım ama siyasi analizler yapıyoruz ya. Şimdi mesela ben Cüneyt abiden şunu dinlediğimde istifade ediyorum. Bundan sonra ne olacak? Mahkeme nasıl derdest edecek? Orası nasıl boşaltılacak? İstinaf hakkı var mı? Tedbir ne demek falan. Hukuki şeyler. Fakat ne ben ona ne o bana politik bir şey söyleyemiyor şu pozisyonda. Çünkü hakikaten bir politik ayrım olmadığını görüyoruz. Burada bir çıkar kavgası var. Bundan da sıyrılmak için iki tarafta bir şekilde, mutedil şekilde Erdoğan yargısı, AKP zulmü, işte bunca yıllık şey, biz çok ahlaklı insanlarız. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Bizden ahlaklısı yok. Sen çok şekersin, ben çok tatlıyım. Saçma bir retorik yürüyor. Bakın şimdi bu sabah ilk defa hakiki mafya kavgası başladı CHP içinde. Hakiki Daltonlar, Red Kitler kavgası gibi kavga başladı. Bu çıkar kavgasıdır. Burada çok derin politik anlamlar aranmaz, aranmamalıdır. Yok da zaten. Vesselam.
1: Tablo bu diyorsunuz. Peki, evet. Şimdi o zaman yavaş yavaş veda edeceğiz konuklarımıza ama Taceddin Kutay bizle beraber devam edecek, öyle tahmin ediyorum saat başında. Cüneyt Bey'e veda etmiş olacağız. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'de yaşananları biz saat başı itibariyle konuşmaya da devam edeceğiz. Cüneyt Bey, teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için. Çok
3: ben
1: sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağ sağlık. Tabii artık yani sizin kadar tabii ki işin uzmanı olamayız ama biz de bir yandan hukukçu gibi olduk. Çünkü çok karmaşık meseleler var. Sağ olun bizi aydınlattığınız için, sıcak bilgileri de paylaştığınız için. Taceddin Bey, saat başında devam edeceğiz sizinle sohbetimize. Tabii çok karışık bir durumla da karşı karşıyayız. Yani sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun avukatıyla birlikte destekçileri genel merkeze gidiyorlar. Haklı olarak gidiyorlar. Dün yapılan bir başvuru var emniyete. Bir dilekçe sunuluyor. Temsil yetkisinin Kılıçdaroğlu'nda olduğuna dikkat çekiliyor. Bugün bir kez daha bizim bu hakkımız gasp ediliyor şeklinde yeni bir başvuru söz konusu. Ve az önce de paylaştık, Ankara Valiliğinden emniyete gereğinin yapılması yönünde bir talimat geldi. İlerleyen dakikalarda daha da sıcak anlar yaşanabilir. Biz de konuklarımızla konuşacağız ama bir mola, bir izin isteyelim sizden. Saat başında tekrar buradayız.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin? Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum, siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken, hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın, biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki, bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında, Allah aşkına, hangi marifeti icra ettiniz?
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
8: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Hemen başkente uzanalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden canlı görüntüleri ekranlara taşıyalım. Ankara Valiliği'nin talimatı üzerine emniyet güçleri tahliye işleminin gerçekleştirilmesi adına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Bir polis ordusu eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir önceki genel başkan da diyemiyoruz aslında. Çünkü 38. olağan kurultay da iptal edildiği için Özgür Özel diyelim, mutlak butlan kararı sonrası direneceğiz. Genel merkezi terk etmeyeceğiz demişti ama ortada bir mahkeme kararı var. Bu durumda da hukukun işlemesi tabii ki gerekiyor ki Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından hem dün hem de bugün emniyete dilekçe sunulduğunu da biliyoruz. Temsil heyetinin Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğuna dikkat çeken, genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan bir dilekçeydi bu. Ve sonrasında da Ankara Valiliği devreye girdi. Emniyete bir yazı gönderildi. Bir basın açıklaması paylaşıldı bu konuya ilişkin. Ve denildi ki gereğini yapın. İşte şu sıralarda da o gerginliği belki de bitirecek, sona erdirecek gelişmeyi biz emniyet güçleri tarafından genel merkezin tahliye edildiği anları görüyoruz. Şimdi sabah saatlerinden bu yana gerginlik devam ediyor. Emre Ayaz muhabir arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde bir telefon bağlantısı yapalım kendisiyle. Son durumu ondan öğrenelim. Peş peşe açıklamalar, gerginlikler, havada uçuşan su şişeleri derken tahliye kararı nedir? Son durum Emre Ayaz.
1: Kahraman Poyrazoğlu şu anda da yaya trafiğine, araç trafiğine kapatılan CHP Genel Merkezi'nde polis genel merkeze giriş yapmaya çalışıyor. Tabii ki tahliye kararının olacağını söylemiştik. Bir daha o ki CHP'nin ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in bu konuda tahliye kararını iletildiğini iddia eden bir cümleler vardı. Ve şu anda da polis genel merkeze girmek isterken tabii burada arbede yaşanıyor. CHP'liler, genel merkez içerisindeki CHP'liler de polisi içeri sokmamak gibi bir hukuksuz davranışa girişmiş durumda. Tabii gergin atmosfer sabah saatlerinde o iddia üzerine CHP'liler genel merkeze gelmişti. Ve orada Özgür Özelciler ve Kılıçdaroğlu'cular olarak birbirine giren CHP'li seçmenler vardı. Ve şu anda da CHP genel merkezi üzerine polisler girmeye çalışırken aynı zamanda genel merkez içinden de pet şişelerle dışarıya saldırı girişimi gerçekleşiyor ve şu anda da tabii içeriden basına açıklama yapmak isteyen, demir parmaklıklar arasından açıklama yapmak isteyen CHP'liler de var. Bu gergin atmosferi itidal çağrısı yapan tek taraf şu anki resmi

0: olarak CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik var ve bu konuda da provokasyonlara karşı, gerginliğe karşı itidal çağrısı yapan sosyal medya paylaşımı vardı önceki saat diliminde. Şu anda da gergin atmosfer polisin içeri girmeye çalışmasıyla da devam ediyor. Genel merkeze bağlanan sokaklar ve caddelerde polis ekipleri tarafından kapatılmış durumda. Ve şu anda da hem CHP'liler hem de araç trafiğine oradan geçecek olanlar için de polis barikatlarla önlem almış durumda gerginliğin artmaması adına. Kahraman Poyrazoğlu.
1: Yani şöyle çok enteresan görüntüler gerçekten. Kapıların kilitlenmesi, içeriye partililerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının ve destekçilerinin alınmaması. Şimdi emniyet güçleri orada, tabii biz de anlamaya çalışıyoruz ne olup bittiğini. Netice itibariyle bir tahliye kararı var. Grup Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Murat Emir orada bir konuşma gerçekleştiriyor. Emniyet güçleriyle bir açıklama yapıyor. Kulak verelim bir.
2: Meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik. Püskürttük. Yine denerlerse yine püskürttük. Ancak burada hiçbir güvenlik gücümüze bir saygısızlık yapılmaması için, hiçbir içerideki arkadaşımızın burnu kanamasın diye, hiçbir polisimize en ufak müdahale olmasın, hiçbir güvenlik gücümüzün üniformasında ufacık bile bir yırtık olmasın diye bir iletişim sürdürüyoruz. Ve bunun gereği olarak da arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Olumlu, olgun, Türk demokrasisine yakışır bir sonuç almaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim.
3: Valilik kararı var. Var. Tahliye ile ilgili.
2: Var.
4: Şu anda sizler milletvekilisiniz. Özgür Özel milletvekili. Yani bu genel merkezden birçok milletvekilinin emniyet ya da kolluk gücüyle tahliyesi, yani görülmüş bir şey değil. Nasıl öyle bir görüntü olacak ya da yani öyle bir şey olacak mı? Polisin girme yetkisi de var genel merkeze. Neler yaşanabilir burada?
2: Biz burada Türkiye'ye yakışır, bu ülkenin 80 yıllık çok partili rejimine yakışır, 100 yılı aşkın demokrasi deneyimine yakışır bir gün yaşanmasını ve bu sorunun olgunlukla ve demokrasinin ve hukukun kazanacağı şekilde çözülmesi için gerekli olgunluğu ve çabayı gösteriyoruz.
5: Murat
2: teşekkür
5: Bey,
2: ederim arkadaşlar.
5: Mustafa Adıgüzel buradalar ve onların şöyle bir iddiası var. Biz aslında buraya başvuruyla poliste gelmeyecek ama bizimle müzakere edilmediği için avukat hukuki yollara başvurdu diyorlar. Buna bir yanıtınız olur mu?
2: Biz elbette ki müzakere ettik. Biz bugün öğlen saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Dolayısıyla da biz onları müzakere için bir yerde, yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım. Bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim. Ve
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, bakın kapalı kapılar ardından bu açıklamayı gerçekleştiriyor. Öyle tahmin ediyoruz ki milletvekilleri, Grup Başkan Vekili de orada olduğu için Özgür Özel de zaten ilk günden bu yana ben hani genel merkezi terk etmeyeceğim demişti. Özgür Özel'in de içeride olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun altını çizelim. Yani görebildiğimiz kadarıyla hani emniyet güçlerine herhangi bir saygısızlık yapmayacağız. Böyle bir karşı duruş sergilemeyeceğiz diyor ama kapıları açmaya da pek niyetleri yok gibi görünüyor. Gerçekten ilginç görüntüler. Ortada bir mahkeme kararı var. Binanın tahliye edilmesi gerekiyor. Ya da en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla temsil yetkisi de onda olduğu için genel merkeze alınması gerekiyor. Onun avukatı, hukukçuların alınması gerekiyor ama şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Şimdi ne olup bitecek göreceğiz. İlk bölümde hatırlayacaksınız, akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay, doktor Taceddin Kutay bizlerle birlikteydi. Önemli görüşlerini, analizlerini aktarmıştı. Şimdi ise Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın da bizlerle birlikte. Yusuf Bey, hoş geldiniz diyelim öncelikle.
6: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Taceddin Bey, bir 5 dakika sizden rica edeyim. Ev sahibi sayılırsınız. Siz hemen Yusuf Bey'e dönelim. Sıcağı sıcağına onun değerlendirmelerini alalım. Şimdi tabii ki şunu soracağım. Yani partili gözünde, nezdinde bu ne ifade ediyor? Nasıl etkiler seçmeni? Bunları merak ediyoruz ama sizin değerlendirmeniz daha da önemli tabii ki bu aşamada. Yani hiç böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış mıydınız? Bir mahkeme kararı var ama hukukun işletilmesi noktasında direnen de bir taraf görüyoruz. Kapılar kapatıldı. Partililere, oraya girmek isteyenlere su şişeleri atıldı. Valiliğin talimatı var. Emniyet de tabii ki bu noktada bu işi suhuletle çözme yoluna gitmek istiyor ama kapılar açılmıyor.

0: Ne dersiniz Yusuf Bey?
1: Sadece bu tavır bir arbede görüntüsü görmemize vesile olur. Yani ilerleyen saatlerde tahminen arbede görüntülerinin yaşanmasını ve sonrasında polisin içeriye girmesini, işte icra memurlarının tebliğini

0: Bunları yapmadan önce belki de CHP sürecin çok daha öncesinde bazı adımlar atabilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok daha güçlü şekilde iade itibariyle ilgili bir beklentisinin olduğu değerlendirilebilir. Burada keşke Özgür Özel ve ekibi böyle bir fırsat varken, zaman varken, evet hukuki süreç başladığından dolayı belki süreç durdurulamazdı, fakat en azından velev ki böyle bir şey gelirse, ya biz tamam hani burada hatalar olmuş olabilir ama bir anlaşma yolu arayışı olabilirdi o dönemde. Daha henüz hiçbir şey yokken. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı belki de bugün bu şeyle karşılaşmazdık. Fakat yani şundan emin değilim. Özgür Özel ve kadrosu acaba böyle bir şey mi istiyor zaten? Yani mesela dünkü parti meclisi toplantısında alternatif parti kurulacak mı, hangi partiyi kuracağız, nasıl kuracağız diye sorular sorulduğunda Sayın Özel'in böyle bir durum söz konusu değil, biz burada devam edeceğiz, alternatif düşünmemeliyiz gibi bir değerlendirme yaptığını gördük, duyduk. Kanaatim o yöndedir ki belki de ilk andan itibaren yani ferasetli bir siyasetçi, siyasi hareket bunun B planını yapmıştır, C planını yapmıştır. Yapmaması şey olur hani, doğru olmaz kendi kanaat, yani bence onlar açısından. Fakat tabii ki diyecektir ki öncelikle sadece A planı var ve CHP'yi bırakmama üzerine biz bir motivasyonla mücadele etmeliyiz. Ama gördüğümüz kadarıyla yani bu süreç geçişini iyi bence yönetemediler ve bununla birlikte sonrasını da iyi yönetemediler. Fırsatları vardı. Şu anda biz sizin hemen işte yani polis CHP genel merkezinde CHP tahliye öncesi kavga ve benzeri mevzularla alakalı yarın bugün işte sosyal medyada, basın yayın kuruluş organlarında falan çokça video, fotoğraf, yorum göreceğiz. Stres artacak. Ayrılık derinleşecek ve kaçınılmaz son olarak da kanaatimce bir ayrılma, ikinci bir parti gelecektir.
1: diye düşünüyorsunuz. Peki tam da bu noktadan o
0: Evet.
1: zaman aklımdaki soruya konu gelmiş oldu. Taceddin Bey'e sözü vereyim. Sonrasını değerlendirmelerinizi tekrar alacağım. Bu çok sık dillendirildi aslında bakarsanız. Hani mutlak butlan davası devam ederken de konuşuluyordu. Bir B planımız hazır diyordu Özgür Özel. Hatta yakın zamanda katıldığı bir canlı yayında da yine bu Ekim Partisi'nden bahsetti Taceddin Kutay. Böyle bir şey bekliyor musunuz? Yani bir bölünme, yeni bir partiyle yola devam etme. Özgür Özel yeni bir partiyle gücü arkasına toplayabilir mi? Yani seçmeni ikna edebilir mi? Bir yandan da baktığımız zaman rüşvet, yolsuzluk, irtikap skandallarına batmış bir durumda. Onun başkanlığında, genel başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Açıkçası şu ortamda beklemiyorum. Dün zaten Özgür Özel yaptığı açıklamada aşağı yukarı 20-25 dakika bir açıklama yaptı malumunuz toplantıya girerken. Birinci planlarının partiyi kurultaya sürüklemek. Ceza davası henüz sonuçlanmadı. Bakın ceza davası sonuçlandıktan sonra başka şeyler konuşacağız zaten. Şu an ceza davası sonuçlanmadan bu mutlak butlan kararının çıkması bizi yoruyor. Ceza davası sonuçlanmış olsaydı belki biz Özgür Özel diye bir siyasi figürden de bahsetmeyecektik şu an itibariyle.
1: Ki
2: 40 gün
1: orada da
2: içinde
1: doğru
2: kurultay...
1: söylüyorsunuz. Dün 9 kişi tutuklandı, onu da hatırlatalım. 13 şüpheli gözaltına alındı, 7 ilde ceza davasına ilişkin de o soruşturma ilişkin 9 da tutuklu var.
2: Ya işte bakalım neler olacak, yani bu nasıl bir süreçte olacak. Diyor ki 40 gün içinde hemen kurultaya gidilsin, ben yeniden şu mevcut düzen içinde, hele bu rüzgarla, bu rüzgar biraz yavaşlamadan, bunu da arkama alarak yeniden genel başkan olayım, ceza davasının neticesini ondan sonra bekleyeyim. Aynı Saadettin Saran'ın ceza davası Fenerbahçe başkanı olarak beklemesi arzusu gibi bir şey yani. Şimdi
0: Aziz
2: bu
0: Yıldırım
2: ortam
0: da dönüyor hocam.
2: içinde bir parti kurmak isti... Pardon.
0: Taceddin hocam çok özür dilerim. Ben insicamınızı bozmak istemem.
2: Estağfurullah
0: Dün
2: hocam, buyurun.
0: akşam bir garson kardeşimle muhabbet ederken inanın sizin dediğinizin benzerini söyledi. Dedi ki Kılıçdaroğlu dedi burada dönüyor. Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'de dönüyor. Ben Fenerbahçeliyim. Orada gün yüzü görmedik. Tahminen CHP'nin de bundan sonrasıyla alakalı işte bazı yorumlar yaptı. Özür dilerim.

0: İnsicamınızı bozdum. Buyurun.
1: Daha gördüm, estağfurullah, sohbet ediyoruz. Şimdi efendim, bu kerkede Özgür Özel'in bu tercihte bulunmasının çok önemli bir sebebi var. Bir, parti kuracaklarsa bunun teşkilatlanmasını, örgütlenmesini yapıp da seçime girecek falan filan, onun maddiyatı, Ekrem İmamoğlu'nun paralarının ne kadarı kenarda duruyor, suyunu mu çekti, bir yerlerden, bir takım belediyelerden akar var mı? Çünkü CHP biliyorsunuz Nil Nehri gibi, suyu cennetten geliyor. O para nereden geliyor bilen yok CHP. Durmadan bir yerlerden bir para gelir CHP'ye. CHP'de siyaset yapmak bu bakımdan konforlu. Fakat bir parti kuracaksınız, teşkilatlanmanız son derece zor olacak beyefendi. Seçime girme hakkını elde etmeniz. İkinci opsiyonu değerlendirelim diyecekler. Demokrat Parti gibi. Demokrat Parti gibi. Teşkilatlanmasını yapmış. Ne bileyim, sol parti, atıyorum bunu, tip gibi. Seçime girmeye hakkı olan partilerden birine topluca iltihak edelim deseler. Tip de sol parti de buna müsaade etmez, farkındayım da. Hani isim olarak aklıma gelen başka bir misal olmadı. Buradan yürüyelim deseler, bu bir başka zorluğu beraberinde getirecek. Bakın Özgür Özel, nasıl anlatayım şimdi, misal adamcağıza da hakaret, haksızlık etmek istemiyorum. Yani zor günler getiriyor ama bir karakteristiği olan bir siyasetçi değil. Yani ideolojik olarak, sosyolojik olarak tekabül ettiği bir yer değil. Yani klasik bir CHP'li zaten değil. Ali Mahir Başarır ona göre biraz daha bazı sosyolojik gerçeklere sırtına dayıyor. Ama Ekrem İmamoğlu'na benziyor Özgür Özel. Şimdi siz böyle bir kadroyla bir partiye geçeceksiniz. Arkanıza da bu kitleyi alıp iktidar yürüyüşünde bulunacaksınız. Bence mümkün değil. Fakat bunu zaruri hale getirecek şeyler var. Bakın demin kapıda gördüğünüz beyefendi, açıklama yapan beyefendi milletvekili. Az evvel Sözcü televizyonunda gördüm. Kolluk güçleri ortada yok diye sızlanan bir beyefendi vardı. O da milletvekili. Halbuki kolluk güçleri iyi ki yok ki siz oradan derdest edip açmıyor. Böyle de bir hakikat var. Şimdi böyle bir gruba riyaset edip siyaset yapması Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu meclis aritmetiğinde çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla CHP'yi şu anda çok karmaşık bir düzen bekliyor. Bunu aşabilmek için bir süredir, yok aslında Kemal Bey'in arkasında şu an itibariyle 25-30 milletvekili var. Fakat bu sayı 90'a çıkacaktır, biat edenlerin sayısı artacaktır şeklinde mülahazalar işitiyoruz. Vallahi ben birinci bölümde de söylediğim gibi hadisenin çok ideolojik olmadığını, çıkar bazlı olduğunu düşündüğüm için Kemal Kılıçdaroğlu o koltuğa oturur, o sayıyı da 30'dan 70'e 80'e çıkarmayı çok iyi becerir. Nasıl becereceğini de o benden iyi bilir, CHP dengelerini bilmesi açısından. Bu sebeple beyefendi ben yeni bir parti çalışmasının, Ekim Partisi'nin şu takvimde en azından önümüzdeki seçimden evvel kurulmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Fakat benim bu tahminlerim genelde başarısız olur. Bakarsınız kurulur.
2: Ama kurulsa da başarılı olamaz diyorsunuz yani.
1: Yani Türkiye siyasetinde bunları söylemek çok zor. Bizim öngörülerimiz, hatırlayacaksınız, 2002 yılında Erdoğan baraj altında kalıyordu, Erdoğan'ın AK Partisi. İsmail Cem'in partisi %60'la %70'le iktidar oluyordu. Yani Türkiye'de sokağı okuyan hiç kimse buna katılmamıştı ama bizim CHP ile ilgili sokak okumakta şöyle bir zorluğumuz oluyor. CHP kalıplaşmış,
2: evet,
1: altı ok müdavimi bir seçmene sahip.
2: Taceddin Bey, çok bırakma, özür dilerim. Yine bir araya gireceğim. Bunun da sebebi şu. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde. Sıcağı sıcağına ne olduğunu anlayabilmek adına bir ona dönelim. Çünkü sürekli açıklamalar geliyor. Karşılıklı işte restleşmeler var. Bir soralım ne olup bittiğini. Sonrası da devam edeceğiz hem sizinle hem de Yusuf Bey'le sohbetimize. Emre Ayaz, sözü sana bırakalım. Şimdi emniyet güçleri orada az önce gördük, paylaştık, aktardık ama İçeriye girilme noktasında bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Çünkü tahliye kararına uymuyor partililer. Özgür Özel destekçileri diyelim.
3: Kahraman Poyrazoğlu, sizin de söylediğiniz gibi az önce Özgür Özel'in yardımcısı Murat Emir parmaklıkları ardından bahçenin içinden konuşmaya çalıştı. Polisle karşı karşıya gelmek

istemiyoruz deniyor. Ve şu an Mahmut Tanal'da yukarıda ekranı gösterebiliriz. Elinde hortum var ve polise doğru su atmaya çalışıyor ve polis, çevik kuvvet polisi de geri çekildi. Bir gerginlik yaşar gibi bir ortam var. Bunu da öngörerek çevik kuvvet polisi geri çekildi genel merkeze doğru. Şu an gerginliği arttırıcı bir hareket aslında. Önce Adalet yazan o otobüs girişi kapattı ve arkasında bir otobüs daha var. Yani iki otobüslük bir barikat oluşturulmuş durumda ve şu anda da giriş yapılan o cam mekanın üstünde CHP milletvekili Mahmut Tanal var ve elinde bir hortum vardı. Az önce de Murat Emir polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz derken şu an bu caddede, yani genel merkezin hemen önünde basın mensupları ve polis var sadece. Ve bu durumdan dolayı da şu an hedefte iki taraf var. Yani ya basın mensubu ya polisler. Şu anda da Mahmut Tanal o cam mekanın üzerindeki duruşunu sergilerken hortumdan da su geldi. Ve içeride de bazı basın mensuplarının olduğunu da görüyoruz. Şu anda da polislere sizle alakalı değil derken de hedef kim onu da bilmiyoruz. Murat Emir az önce polise karşı karşıya gelmek istemiyoruz dedi ve CHP'nin Özgür Özel tarafı genel merkezi terk etmek istemiyor ve 3 tane bayrak asılı geri adım yok mücadeleye devam yazan Özgür Özel'in de resminin yer aldığı bir bayrak, ardından Türk bayrağı ve Atatürk posteri de CHP genel merkezinde yer alıyor. Mahmut Tanal yine oradaki polisle karşı karşıya geldiği nokta CHP'nin genel merkez girişindeki o cam mekanlı bölüm. Cam mekanın içerisinde de kayyıma, darbeye geçit yok yazıyor. Aslında burada ne kayyım var ne darbe var. Şu an sadece hukukun sonucu olan mutlak butlan kararı var ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda mahkeme kararıyla genel merkeze genel başkan olarak, CHP'nin genel başkanı olarak girecektir. Tabii nasıl girecek? Arbede yaşanacak mı? Polis ekipleri bu konuda arbede yaşanmaması adına genel merkeze çıkan cadde ve sokakları kapattı. Ve hatta öyle önlemler inceden alındı ki hemen genel merkezin ön tarafında kalan kısımda bir inşaat çalışması var. O inşaata çıkan yerleri bile sorun olmasın, provokasyona alet olmasın diyerekten orayı da barikatlarla, polis barikatlarıyla kapattı ve şu an Mahmut Tanal yine provokasyonunu sürdürüyor. Elinde bir hortum ve o hortumdan da musluklar açıldı. Suyu hazır ederek kimi hedef alacak da merakla bekleniyor. Şu anda da alanda sadece basın mensupları ve polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri var. Ve içeride de Özgür Özel'i destekleyen ekipler var. Özgür Özel yandaşları var. Ve şu anda da gerginlik sürerken uzaktan da Özel'e destek sesleri de yükseliyor. Tabii ki az bir ses bu tabii ama şu anda da bakıldığında CHP'nin güncel avukatı Celal Çelik, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun avukatı, valiliğe ve emniyet müdürlüğüne girişle ilgili, yani binanın boşaltılmasıyla ilgili bildirim sağladı ve sözcü de bu konuda açıklamalar da yaptı. CHP'nin sözcüsü bu konuda, yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafındaki sözcüsü de açıklama yaptı, itidal çağrısı yaptı. Sorun çıkmaması adına itidal çağrısı yaparken Özgür Özel tarafında vatandaşları birbirine düşüren ya da arbedeyi sonlandıran açıklamalarda bulunmadı. Polis ekipleri de, çevik kuvvet ekipleri de herhangi bir olası provokasyona karşı da hazırlıklı teyakkuzda duruyor. Polis bariyerleriyle sokaklar ve caddeler şu an kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi önünde de seçim otobüsünün olduğu bir otobüs bariyere girişin olduğu demir parmaklıkların oraya çekildi. Arkasında bir otobüs daha var ve buraya girişe izin verilmiyor. Az önce de provokasyon olarak niteleyebileceğimiz CHP milletvekili Mahmut Tanal elinde hortumla musluğu da açmış bir şekilde suyu açık bir hortumla girişin üstündeki cam mekanda, zeminde aramayın, yukarıda kendisi, beyaz gömlekli olan kişi kendisi ve şu anda da hedefi kim bilmiyoruz çünkü bu sokakta polisin izin verdiği tek
iki görevli var. Biri basın mensupları, biri ise Çevik Kuvvet Polisi. Onun dışında kimse yok burada ve Mahmut Tanal elinde su hortumuyla girişin üstünde bekliyor. Biz de 24 ekibi olarak kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte

0: gelişmeleri, tansiyonu aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü size bırakalım yeniden.
1: Emre Ayaz, teşekkür edelim. Mahmut Tanal Hortum'la sizi ve emniyet güçlerini ıslatmaya çalışırsa haberimiz olsun. Tekrar size dönelim. Gerçekten hani ibretlik görüntüler. Şimdi Yusuf Bey, size döneceğim ama Taceddin Kutay'ın bu tarz konulara yaklaşımları bazen çok renkli olabiliyor. Nasıl yorumlayacak onu merak ediyorum. Şimdi biz mesela normalde bugün şunu konuşacaktık. İşte ABD-İran barışa giden yol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği, Trump'la görüşmesi. Hani bunlardan bahsedecektik ama geldiğimiz noktada Mahmut Tanal'ın elinde hortumla polisi ıslatıp ıslatmayacağını konuşuyoruz. Ya gerçekten bilmiyorum ne söylenir buna Sayın Kutay.
2: Kahraman Bey, Mahmut Tanal'ın olduğu yerde bize renk kalmıyor biliyorsunuz. Napolyon gibi bir şeyler yaptı orada. Ne yaptığını anlayabileniniz oldu mu aranızda? Ben anlamadım ki, şimdi bana yorumla diyorsunuz. Merhamet edin bana, ben nasıl yorumlayayım bu hareketleri? Fakat en son pazartesi günü Ankara'daydım. Tuna Caddesi'nde bir kamu kurumunda işim var. Ondan evvel bu ay iki kere Ankara'daydım. Vallahi ikisinde de su kesikti. Mahmut Tanal insaf et, Ankara'da su sıkıntısı var. Yapma, suyu kapatın.
1: Suyu boşuna harcama diyorsunuz yani.
2: Ya garip garip hareketler.
1: Su fiyatları yani, da biraz pahalı biliyorsunuz. Ankara'da da aynı şekilde suya ciddi zam geldi son dönemde.
2: Ya mesele değil. CHP'de para çok öder onu. Mesele keşke para olsa da artık milli servet gibi bir şey su. Çok kıymetli bir şey. Şimdi yani tekrar edeyim, bana merhamet edin, Yusuf Bey'e de merhamet edin. Mahmut Tanal'ın bu hareketlerinin açıklanacak bir tarafı yok. Lidersiz bir hareket var karşımızda şu anda, orada bir kitle. Buradan da çıkıp bu gibi durumlarda parlayan bir figürdür Mahmut Tanal. Yani çok ciddiye alın. İşte başında önce Ecevit kasketiyle çıktı, sonra İmamoğlu gibi kollarına sıvadı. Bunları bilerek yapmıyordur. Böyle bir ikonografik mesaj vermek falan Mahmut Tanal'ın bileceği işler değil. Fakat hadisenin ruhunu da anlatıyor. Başı kesik tavuk gibi şeyler yapılıyor. Ne yapıldığına dair, yol haritalarının ne olduğuna dair ellerinde sağlıklı bir daha doğrusu kendilerinde sağlıklı bir zihin olmadığının alametidir bunlar. Yani şunu normalde yolda birisi yapsa itfaiye çağırır, o adamı oradan indiririz biz. İntihar etme kardeş, atlama, hayat çok güzel deriz. Bırak o suyu deriz. Böyle hareketler görüyoruz. Bu bize bir şey gösteriyor. Başı kesik tavuk hakikaten. Evet. Şu anda ne yapılacağını bilmeyen insanlar karşı karşıya, çıkın sıra bizde mücadelesi var. Yahut gelmeyin, şu anda biz sıramızdayız. Siz yeterince 10 küsur senedir burada iktidardaydınız. Şimdi iktidarda biz varız mücadelesi bu. Bunu hiçbirimiz yorumlayamayız Kahraman Bey. Bunda yorumlanacak bir şey yok.
1: Peki o zaman Yusuf Bey'e dönelim. Tabii yani çok enteresan görüntüler geldi. Arkadaşımız Emre Ayaz anlattı o görüntüleri bize. Belki onunla ilgili birkaç söyleyeceğiniz şey vardır ama aslında sormak istediğim, hem yeni bir parti, yeni bir oluşum söz konusu olabilir mi? Bir de dün Özgür Özel... kameraların karşısında yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı. Dedi ki yani biz hani %25 o tavanı camı kırdık. %34,8 oy oranına sahibiz. Bir türbülans yaşıyoruz ama bu türbülansı atlatıp iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. %50'lerden bahsetti. Yani gerçekten böyle mi durum? Yoksa seçmen nazarında Cumhuriyet Halk Partililer bu olan bitene nasıl yaklaşıyorlar? Yani Özgür Özel'in değişim vaadiyle geldiği süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin rüşvetle, irtikapla, yolsuzlukla anıldığını görüyoruz. Birçok skandal ortaya saçıldı, döküldü. İhbarı yapanlar, tanık olanlar hep Cumhuriyet Halk Partili isimler. Bu açıdan nasıl yorumlarsınız Yusuf Bey?
3: Sayın Mahmut Tanal'la alakalı çok kısa iki cümle, fazlası israfa girer. Sayın Mahmut Tanal şu anda CHP Genel Merkezi'ndeki konuyu, yaşananları sulandırmıştır. Ve en büyük eleştiriyi de tahminen partililerinden alacaktır. Ve bu konunun daha fazla yorumu hak etmediği kanaatindeyim. CHP evet, Mart 2025'te Sayın İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla alakalı o esnada 29 olan oyunu %35'e kadar çıkartmıştı. 6 puanlık bir tepki oyunu aldığını gördük CHP'nin. Fakat CHP'nin %35 ki olan bu oyu esnasında bir de bir şey başladığını gördük. Şu anda işte 100 küsürüncüsü yapılan sokak mitinglerine, yani buna da başladığını gördük. Sonrasında eğer ki vatandaş ilk anda bu fotoğrafı gördüğünde

0: 6 puanlık bir hareketlilik gerçekleşmiş. Düşünsenize, sizin hikayenize de vatandaş eğer inanmış olsaydı, yani İBB soruşturması haksız yere yapılmaktadır, tamamen siyasidir. Bizim buradaki bürokratlarımız, siyasetçilerimiz herhangi bir yolsuzluğa bulaşmamıştır. Bu kanaat kayrekseriyete ulaşmış, dokunmuş ve onu ikna etmiş olsaydı, tahminen şu anda meydanlara sığmayan CHP mitinglerini görecektik. Bence genel başkanlıktan liderliğe yürüyüşte iyi bir performans sergiledi Taceddin Hocam. Benim kanaatim bu yönde. Sayın Özgür Özel ile ilgili söylüyorum. Çünkü çok daha konformist bir CHP görüyoruz. Siyasi aktörlerinin koşulsuz muhalefet bloğunu, Erdoğan'ı fobik seçmeni taban yapıp kendisine çok da fazla eser ve hizmet siyasetinde gözü olmadan, çok da fazla formayı terletmeden yine belli bir oranını rahatlıkla alabildiklerini gördüğünde, yani o eser ve hizmet siyasetinin ötesinde daha konformist bir süreç yürüttüklerini gördük, görüyorduk. Şimdi Türkiye'de seçmen neye oy veriyor diye baktığımızda, Kahraman Bey bir lidere oy veriyor, bir kadroya oy veriyor, liderin eşlik ettiği bir kadroya oy veriyor ve bunların ikisinin çok güçlü şekilde, ikna edici şekilde hedef kitlesine, seçmenlerine anlattıkları söyleme oy veriyor. Bu üçünün gerçekleşiyor olması lazım. Şimdi eğer ki evet, yani %35'leri gördüğünü biz gördük. Ama şu anda son yaptığımız araştırmada, bu Nisan sosyometresinin verisi, 24-27 Nisan 2026 tarihinde 2400 Türkiye temsili kişiyle görüşerek yaptığımız araştırmada, bu pazar seçim olsanın cevabı 34,4 AK Parti birinci sırada, 30,3 ile CHP ikinci sırada. Ha, Kahraman Bey, şu anda bu veri eskidi.
1: Evet.
0: Çünkü bizim maşallah gündemimiz hani böyle gün içerisinde dahi eskidiği için,
1: Değişiyor.
0: yani tabii hocam, yani burada yaklaşık bir ay oldu ve şimdi işte yeni sosyometre verisini inşallah bayram sürecinde toplamaya başlayacağız ve bayram sonrasında yeni verilerimizle inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşım yaparız. Gördüğümüz şey bu 35'i işte vatandaşı ikna edebilseydi, seçmenini ve muhalefet seçmenini Özgür Özel, yani deseydi ki Sayın İmamoğlu ve kadroları kesinlikle herhangi bir yolsuzluk yapmamıştır, bunu ikna edebilmiş mi? Gelin verilerle cevap verelim buna. CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler yolsuzluğa bulaşmış olabilir diyen oranı Nisan sosyometremizde %56,1 olarak gerçekleşmiş. Yani vatandaşın sizin hikayenize inanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla evet, bir koşulsuz muhalefet bloğunun belli bir kısmının, ben yani yakından gözlemleme fırsatım oldu CHP'nin bu sokaktaki mitinglerinde. Evet, katılanlarda ben bir heyecan gördüm.
1: Evet.
0: Bir gözlerinde inanç gördüm. Fakat şunu da gördüm. Yani medyan seçmen teorisi der ki, sizin iktidara gelebilmeniz için seçmenin orta noktasındaki o büyük kalabalığını, o öbeği hedeflemeniz lazım. CHP kendini topluma açabilen bir yere geçemedi. Hatta ki koşulsuz muhalefet bloğunu, Erdoğan gitsin de her ne olursa olsun diyen, kim oy vereceksin diye sorduğumuzda, Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona diyen seçmenin, yani şey olarak örnek bağlamında söylüyorum bunu Kahraman Bey, o seçmeni dahi tam tutamadı, konsolide edemedi ve genişletemedi. Bir lider, liderlikle alakalı süreçte de bazı handikapları vardı Sayın Özgür Özel'in. Yani şöyle ki bu Zoom toplantılarından itibaren ele almak lazım belki de CHP'deki başkan değişikliği sürecini. Yani kurultaylar, kongreler henüz yapılıyorken, yapılmak üzereyken belli ki bir plan dahilinde çalışılmış. Orada da uzaydan bağlanan bazı CHP'li siyasi aktörleri hatırlıyorum ama Taceddin Hocam'ın konusu, çok o tarafa girmek istemem. Yani şeyleri görmüştük. O dönemde Sayın Özgür Özel'in işte öne çıktığını ve daha sonrasında kurultayla birlikte de genel başkan olduğunu gördük. Lider diyemiyorum, genel başkan olduğunu görmüştük diyorum. Ve burada kadroda toplumu heyecanlandıracak hikayesi olan siyasi aktörlerin de gerçekleşmediğini, oluşmadığını gördük.
1: Evet.
0: Kahraman Bey, eğer ki siz 2024'te kalenin önünde, kale boş, ceza sahasının içerisinde top önünüze düşmüş. Yani dokunsanız gol. 2024'te AK Parti seçmeni partisine bir mesaj vermek için sandığa gitmemiş. 2019 seçimlerinden sonra artan seçmen sayısına rağmen CHP 2019'daki oyunu almış ve birçok yerde AK Parti'nin önünde bitirmiş seçim yarışını. Dolayısıyla yani top birden önüne düşmüş. Kaleci de kalede değilken. Fakat işte bu ruhu yansıtamadığından dolayı hazır böyle bir şey söz konusuyken AK Parti belediyelerinin vatandaşı alıştırdığı, seçmenini alıştırdığı bir hizmet ve eser
1: siyaseti
0: siyasetiyle
1: var.
0: bir
1: Evet.
0: kriter var. Bir kriter var. Buradaki bu kriterin daha üzerinde bir önerme ortaya koysalardı. Lider ve kadro deselerdi ki biz bunlardan daha fazla çalışırız, daha fazla üretiriz, daha fazla eser ortaya koyarız. Sizin yarınlarınızı daha iyi inşa ederiz ve benzeri. Yani bir şey söyleselerdi, inanın ki bu belediyelerdeki simülasyondaki bu başarı daha sonrasında seçmen kitlesinde, öncelikle muhalefet seçmen bloğunda ve daha sonrasında da küskün, dargın Cumhur İttifakı seçmen kitlesinde bir hareketliliğe sebebiyet verebilirdi.
1: Evet,
0: Fakat
1: ama
0: gelin görün ki son sosyometreden bir veri paylaşıp söz veriyorum. Tacettin Hocama vereceğim sözü. Hükümet mi başarılı? Yani hükümetin ve muhalefetin başarı durumunu sorduk. Sizce Tacettin Hocam, soru şu. Sizce hükümet başarılı mı? Başarısız diyen oranı %56,7. Sizce muhalefet başarılı mı diye sorduk. Başarısız diyen oranı %69,2. Yani CHP çıkmadığı maçtan mağlup ayrılmış Tacettin Hocam.
1: peki buradan o zaman Taceddin Kutay biraz da erken ayrılacak. Son sözü size verelim Sayın Kutay.
2: Estağfurullah. Yani şunu sormak isterim aslında, kusura bakmayın. Soru sorma durumunda değilim ama program itibariyle.
0: Estağfurullah hocam.
2: Işte tabii saha tecrübeniz var bu konuda Yusuf Hocam, ama anlayamadığımız bir şey var. Siz bir şekilde seçmenini ikna edemedi diyorsunuz. İkinci İmamoğlu'nun girdiği ikinci seçim, o belediye başkanı olduğu seçimin neticesini hatırlıyoruz. Orada reaksiyon oylarını toplamayı başaran bir CHP vardı. Hikayesini bir şekilde bir mağduriyet üzerine bina edebilen bir CHP vardı. Bu mağduriyet üzerinden de bir seçmeni kendine bağlayan bir CHP vardı. Buradan böyle bir hikaye çıkacak mı diye düşünüyorum. Benim gördüğüm şey şu: evet, yani AK Parti 20 küsur yıllık iktidar, toplumun bazı kesimlerini, hatta kendisine dönem dönem oy vermiş kimseleri de şu saatte ikna etmesini çok mümkün görmüyorum. Böyle bir sosyolojik hakikat var. Bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikna edebileceği bir zemin var mı diye dönüyorum, bakıyorum. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir CHP genel başkanı değildi benim kanaatime göre. İyi bir insandır, namusludur, şereflidir. Bunların hepsi apayrı mevzular. Haddimiz de değil bunları konuşmak Kemal Bey'le ilgili. Ve fakat iyi bir CHP genel başkanı değildi, ancak buna rağmen toplumu kendisine davet edeceği bir söylemi vardı. Şu anda Özgür Özel'in Silivri mevzusundan ve AK Parti'ye karşı reaksiyondan başka davet edebileceği temel bir söylemi yok. O sebeple şimdi partinin önüne az evvel Ali Mahir Başarır çıktı. Biz reklam arasındayken vatandaşı evimizi korumaya, partimizi korumaya bekliyoruz dedi. Buraya davet etti. Çok sorumlu bir davet de değil bu bana kalırsa da. Çünkü orada dediğim gibi bir mafyöz kavga var. Her ne kadar Mahmut Tanal bu işi biraz sulandırdıysa da, iki türlü sulandırdıysa da. Fakat davet edilen yer genel itibariyle popülist partilerin dinamizmi ve reaksiyonerizmi. Şimdi bu popülizm, bu reaksiyonerizm, bu dinamizm ile siz kitleleri kendinize çekmeye çalışıyorsanız, bakın, Zafer Partisi bu işi sizden daha başarılı yapıyor. Bu sizin açınızdan bir metot olamaz. Ez cümle şunu söyleyeyim ve bitireyim. Ben bu sürecin Cumhuriyet Halk Partisi açısından önümüzdeki süreçte bir kâra çevrilecek, kâra devrilecek bir süreç olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü rakibi Erdoğan değil, rakibi devlet değil, rakibi yargı değil. Rakibi Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir diğer klik. Klikler Cumhuriyet Halk Partisi içinde genel sekreterlik seçimlerinden beridir. Gülek'in genel sekreter seçildiği seçimlerden beridir. Bir mücadeleye şahit olur. Kasım Gülek böyle genel sekreter oldu. Karaoğlan böyle genel başkan oldu İsmet Paşa'ya karşı. Fakat o dönemlerde parti hala özellikle Taşra'da ciddi ve sadık ekipler tarafından bir şekilde temsil ediliyordu. Bir siyasal parti hüviyetindeydi. Şu anda bildiğiniz bir limited şirket, çok ortaklı şirket gibi bir yapıya dönmüş durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Hal böyle olunca AK Parti'nin de oy kaybettiği bir yerdir burası. AK Parti'de şunu aday gösterdim, bunu göstermedin diye oradan kopan kimseler özellikle doğuda çoktur. Yahut şunlar şimdiye kadar ihaleleri aldı, başkalarına ihale verilmedi, böyle tenkitleri duyduk. Bunlar da siyasetin doğasında vardır. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaybedilen kitle tam olarak böyle bir kitle olacak. Bu sebeple ben bir öngörüde bulunmuyorum. Fakat tahmin ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda aldığı %30'luk oy önümüzdeki süreçte tabii oyu olan %25, 26, 27'lere gerileyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Taceddin Kutay, Akşam Gazetesi yazarı aramızdan ayrılacak. Pazar günü farklı bir pazar umuyordu Sayın Taceddin Kutay ama işte bu gelişmeler olunca sağ olsun yayınımıza da değerli katkılarda bulundu. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Sağ olun efendim, iyi yayınlar, hoşçakalın.
1: Peki Yusuf Bey'le devam edelim. Bu arada Yusuf Bey Fenerbahçeli olduğunuzu da öğrenmiş oldum az önce Taceddin Kutay'a pas atarken. Onu ayrıca bir konuşmak lazım herhalde bir gün. Ben de Fenerbahçeliyim çünkü ne olacak bu takımın hali diye, ama biraz Cumhuriyet Halk Partisi'deki duruma da benziyor gerçekten. Fenerbahçe'nin durumu şimdi orada da eskiye dönüş durumu söz konusu. Şimdi Kılıçdaroğlu arınma diyor. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'de bir şeyler değişebilir mi? Bir de tabii şöyle de bir durum var. Yani Özgür Özel sürekli olarak bir mağduriyetten bahsediyor. Bir haksız ve hukuksuz sistemden söz ediyor ama diğer tarafta baktığımız zaman hani belediyelerin o bahsettiğiniz az önce 2024'teki gelen başarıdan sonra da yani ortaya konan bir hizmet de söz konusu değil. Dolayısıyla hani bu hakkımız yeniyor, işte bizim önümüz kesiliyor algısını da boşa çıkaran bir durum değil mi sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, az önce Taceddin Hocam'ın aslında dedikleri üzerinden devam edecek olursak makul sorular vardı. Aynı bir mağduriyet tabanı oluşabilir mi bu hareketlilik sonrasında? 2024 yerel seçimleri, daha sonrasında 2025'te Mart ayında gözaltı ve işte hukuki sürecin başlamasını gördük. Ondan sonrasında kamuoyunda konuşulanlar, kamuoyunun
1: gördükleri... Yusuf Bey çok özür dilerim. Bir cümle araya girdim. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da kısa süre içerisinde bir açıklama bekleniyor. Tabii bu kameraların karşısında mı olacak yoksa yazılı mı olacak o net değil ama bir açıklama bekleniyor. O da gelirse hemen son dakika olarak vereceğiz. Araya girdim, kusura bakmayın, buyurun.
0: Estağfurullah. İttifak oylarında ve yani taban geçişi yok şu anda gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla CHP'nin Cumhur İttifakı tarafından oy alma potansiyeli, burada bir mağduriyet havasının oluşmasıyla ek taban oluşturma potansiyeli çok düşük. Bununla birlikte 2025 Mart'ında seçim kazanmış ve henüz sınanmadığı için veya başarılı olup olmadığı tam olarak kestirilemediği için sadece seçimden başarılı çıkmış kadrolar olarak değerlendiriliyordu. Ve Ekrem İmamoğlu ister istemez bütün şerhlerine rağmen muhaliflerin Erdoğan'ın karşısında güçlü bir aday olarak konumlandırılabileceği imajının, intibasını oluşturuyordu muhalefet tabanında. Onunla birlikte bir esinti, bir hava oluşmuştu ve işte sonrası gözaltısıyla İstanbul'daki yolsuzluk iddialarıyla alakalı başlayan hukuki süreçte de sonrasında bu tepki oyu, 6 puan oyu gördük. Fakat şu anda CHP ile ilgili, CHP'nin şu anda gördüğümüz kadarıyla vatandaştaki algısının daha çok Klikler, krizler, blöfler, itiralar, itiraflar. Yani kendi içerisindeki meseleye düşmüş. Buradan benim meseleme bakacak, benim derdime derman olacak vakti ayıramaz. Burada böyle bir performans sergileyemez bu siyasi aktörler imajını veren bir durumun söz konusu. Yani bunu görüyorum ben şu anda. Çünkü CHP seçmeninin de umudunu yani yitirdiğini görüyorum. Muhalefet seçmeninin de umudunu yitirdiğini görüyorum. Şu anda AK Parti'ye muhalifliğinden belki de işte az önce ismi geçenlerin birçoğu kendi aralarındaki muhalefetleri daha kavidir, serttir. Parti içerisindeki çekişmeleri, rekabet. Fakat dediğimiz gibi seçmen ne istiyor? Seçmen temiz, kılçıksız. Ben oyumu vereyim, rahat rahat yatayım. Rahat rahat çocuklarımla eğleneyim, tatile çıkayım, dinleneyim, edeyim. Ama bir tane adam olsun. Onun da bir kadrosu olsun ve bunlar sizin için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız demekten başka da söylem üretmesinler istiyor. Fakat dediğimiz gibi ya bu çok çok basit bir sınavdı. Son yaptığımız bir de sizler aracılığıyla da eğer Kahraman Bey çok kısa vaktimiz varsa ek olarak bir buçuk dakika kadar dün hazırlamış olduğumuz bir rapor var. Peki mutlak butlanla alakalı vatandaş ne diyor? 21-22 Mayıs tarihlerinde mutlak butlan kararı çıktığı esnada veri toplamaya başladık. 1100 kişi Türkiye temsiliyle ve Arde Survey'in profil bazlı dijital panelini kullanarak gerçekleştirdiğimiz bir çalışmaydı. CHP kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaş %51.9 oranında doğru buluyorum. %48.1 oranında ise yanlış buluyorum değerlendirmesini yaptığını görüyoruz. Burada konunun aslında ittifak bloklarının oy oranları nispetinde dağıldığını ve dolayısıyla tamamen siyasallaştığını da görüyoruz.
1: Görüyoruz, evet.
0: Burada fikrim yok, kararım yoku çok ya sormadık ki zerre miskal dahi olsa hangi tarafa daha yakınsın bunu söyle diye hani bu cevabı almanın peşindeydik. %52 mutlak butlan kararını doğru bulduğunu gördük Türkiye kamuoyunda. Sizce bu karar hukuki mi, siyasi mi diye sorduğumuzda ise %50.2 hukuki, %35.2 siyasi ve her ikisi de diyen oranında %14.6 olduğunu gördük. Şöyle ki İstanbul'daki yolsuzluk iddialarının başladığı dönemde süreç başlarken vatandaşa en yoğun sorduğumuz soru şuydu. Sizce bu süreç hukuki midir, siyasi midir? Çünkü aslında vatandaşın kararını yani İmamoğlu ve kadrosu herhangi bir işte suça bulaşmış mıdır, yolsuzluğa bulaşmış mıdır? Yoksa herhangi bir bulaşmışlığı olmamasına rağmen bir siyasi operasyon adalet yargı üzerinden yapılıyor ve burada mağduriyet mi oluşuyor? Vatandaşın ilk başta yine Kahir ekseriyetinin iki blok şeklinde yekten herhangi bir detay daha henüz net olarak ortada yokken bile bu tamamen siyasidir diyen bir kitleyi gördük. Muhalefete yakın. Bu tamamen hukukidir diyen bir kitleyi gördük. İktidara yakın. Ve arada mı bir kitle vardı? Bunlar hakikaten dinliyorlardı. Kahraman Bey. Diyorlardı ki anlat hani sen neden yolsuzluk olduğunu iddia ediyorsun? Ne yaşandı? Ne oldu? Ne bitti? Hani ne vardı? Veya sen neden suçsuz olduğunu, iftira atıldığını söylüyorsun, bunu söyle falan diye. Fakat bu süreç içerisinde kamuoyuna yansıyanlar, kamuoyunun duydukları, evet AK Parti ile AK Parti'nin hikayesinden sıkılmış, AK Parti'nin değişmesini isteyen bir seçmen grubu var. Çok güçlü bir tabanı var. %45'in üzerinde AK Parti, yani Cumhur İttifakı bloğunun. Bununla birlikte ya sıkılmış bir seçmen de var. Gördüler ki alternatif CHP kadroları da değil.
1: Değil, evet.
0: Ve orada o kadar çok şeyi daha sonrasında gördüler ki evet ya hani bu tamamen çünkü CHP tarafı diyordu ki bu tamamen siyasi bir operasyondur. Bizim arkadaşlarımız pürü paktır. Anaların ak sütü gibi bembeyazlardır. Gördü ki kamuoyu o aradaki hani %20'lik yaklaşık kitleden bahsediyoruz ya buradaki seçmen daha sonrasında Kahraman Bey dedi ki ya sanki burada bir şeyler olmuş. Bir suça bulaşma durumu söz konusu burada. He bu kadrolarda yanlarının üzerine düşen bir fırsat vardı. Bunları vazifeyi yerine layıkıyla getiremediler. Son soru. Peki mutlak butlan kararı sonrası sizce CHP yönetimi nasıl hareket etmeli? Kahraman Bey karara uymalı diyen oranı %49.2. olağanüstü kurultaya gitmeni diyen oranı %35.6 ve hukuki mücadele vermeli diyen oranın da %15.2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu veriler bize ne söylüyor? Vatandaş

0: Burada CHP'ye karşı siyasi bir operasyon düzenlenmekte ve bu işte CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için yapılıyor. Burada değil gördüğümüz kadarıyla. Ve bu kanaate varmasının nedeni de öncelikle bu süreçte yaşananların tamamı. Eylül 2025'teki bir veriyi paylaşmak istiyorum. Çok eski bir veri belki, yani yaklaşık bir senelik bir veri. CHP kongre ve yolsuzluk iddialarının ardında kamuoyu %54 oranında parti içi muhalefetin olduğunu düşünüyor.
1: Önemli bu da.
0: Yani sizin orada kendi evinizin içerisinde ben bir gürültü duyuyorum ve kendi evinizin içerisinde kavga ediyorsunuz diyor. Hani kavga ile kız verilmez mevzusu çok konuşulmuştu ya bu şey esnasında, altılı masa esnasında. Ve daha sonrasında kavga ile alakalı söylenen tüm şeylerin de Kahraman Bey doğru olduğunu sonrasında gördük.
1: Evet.
0: Altılı masa bozulunca, başaramayınca altılı masadan kalkan her bir siyasi liderin diğeri hakkında, masada konuşulanlar hakkında ne ifşalar yaptığını gördük. Sonuç burada yani bir muhalefetin iktidar namzeti olma potansiyeli ilgili fırsatı vardı. Bu değerlendirilemedi ve
1: Değerlendiremedi.
0: geçti.
1: Peki.
0: Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'in peki sulh yoluyla süreci yönetme ihtimali var mı? Böyle bir ihtimal vardı fakat bu da geçti.
1: O da
0: Çünkü
1: geçti.
0: mahkeme kararını vermeden Özgür Özel hareket edebilirdi. Fakat geldiğimiz noktada yılan hikayesinde diyor ya Kahraman Bey, ben de bu kuyruk acısı, sen de bu evlat acısı olduğu müddetçe bizden
1: Dost
0: olmaz diye.
1: olamayız diyor. Peki.
0: Gördüğümüz kadarıyla
1: Durum bu.
0: CHP'de bir birlikteliğin çıkması mümkün değil.
1: Peki. Sayın Akın, teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar.
1: Evet, moderatör hafta sonunu noktalıyoruz. Sıcak bir bilgi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki dakikalarda konutunun önünde bir açıklama yapması beklendiği notunu da düşelim. Saat başında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz keçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: 24 ekranlarında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor ama sabah saatlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde yaşanan gerilim gündemimizde. Emniyet güçleri de tahliye için CHP'nin kapısında bekliyor. Muhabir arkadaşımız Emre Ayaz da karşımızda bizleri bekliyor. Şimdi bir önceki bağlantımızda Mahmut Tanalı otobüsün üzerinde görmüştük elinde hortumla. Şimdi hem Mahmut Tanalı da merak ediyoruz, bir yandan da neler olup bittiğini merak ediyoruz. Çünkü içeriye giremedi anladığım kadarıyla hala emniyet güçleri.
1: Kahraman Poyrazoğlu, polisin herhangi bir girişimi olmadı girişle ilgili, ancak şu anda da içeriden CHP'nin bahçesinden sesler, sloganlar yükseliyor. Burada bir polis hareketliliği de var girişin hemen önünde. Bunun sebebi ise icra memurlarının giriş yapma iddiası üzerineydi ve şu anda da basın mensupları olarak da biz de giriş kapısının hemen önündeyiz. İçeriden sloganlar atılıyor. Çevik kuvvet polisleri de teyakkuzda ve geniş güvenlik önlemleriyle birlikte gelişi karşılamak için hemen sokağın başındaki istinaf binasının önünden de hareketliliğin olduğunu şu an kameraman arkadaşım Ömer Özgün de aktarmaya çalışıyor. Sabah saatlerinde bu konuda binayı tahliye tebliği için gelineceği iddiası üzerine CHP'liler bu alana, CHP genel merkezine doğru akın etti ve iki taraf, Kılıçdaroğlu yandaşları ve Özgür Özel yandaşları karşı karşıya geldi. Birbirlerine fiziksel saldırılarda da bulundular. Pet şişeleri fırlattılar. Çevik kuvvet ekipleri de bu konuda önlemler aldı. Ve şu an buraya çıkan, genel merkeze çıkan girişi, cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Ve şu anda da az önce de sizin de bahsettiğiniz gibi giriş kapısının, camekanlı girişin hemen üstüne de CHP milletvekili Mahmut Tanal çıktı. Elinde hortum ve o hortumla su atacakken bu konuda hareketlerini yaptı ve daha sonrasında indi. O bu alanda şu an sadece çevik kuvvet ekipleri, yani polis ekipleri ve basın mensupları var ve bu alanda da şu an hareketliliğin sebebi ise icra memurlarının CHP genel merkezine geleceği iddiası üzerine hareketlilik yaşandı ve şu anda da CHP genel merkezindeki tansiyon bu sebeple yükseldi. İçeride bekleyen CHP'liler, Özgür Özel yandaşları da genel merkezin bahçesinden sloganlar atmaya başladılar ve gece saatlerinden itibaren genel merkeze giriş çıkış kapandı ve bu konuda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun da evinin önünden birazdan açıklama yapacağı yönünde bilgiler aldık ve devamında yine genel merkezdeki hareketlilik, giriş çıkışlar kapatıldı. Gece boyunca Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüşmeler yaptığını söyledi. Özgür Özel'in yardımcısı Murat Emir. Murat Emir demir parmaklıkların iç tarafında, yani genel merkezin bahçesinden kameralara açıklamalarda yaptı. Polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz dedi. Demokrasiden bahsetti, ancak mahkeme kararına uymayan bir tavır sergileniyor şu anda da.

girişi otobüs kapatıldı ve ardına bir otobüs daha eklendi ve iki otobüsle araç girişinde olduğu kapı trafiğe yani giriş çıkışa kapatıldı. İçeride olan basın mensupları da gece saatlerinden itibaren içi dışarı alınmadı. Yani içeride gece çalışma yapan basın mensupları sabaha kadar içeride kalmak zorunda kaldı. Aslında basın mensuplarına karşı bile bir demokrasiden söz edemeyiz. Çünkü içeridekiler dışarı alınmadı, dışarıdakiler içeri giremiyor. Böyle de bir durum söz konusu. Bu hareketliliğin sebebi ise polis ekiplerinin burada önlem almasının sebebi ise gelen iddia o ki İcra memurlarının genel merkeze gelip bu tebliği yapacak olması hareketliliği de arttırdı tabii ki. Süreçte tabii ki iki tarafta da bir bilgi karışıklığı, durum karışıklığı var. Çünkü CHP seçmeni şu an iki tarafa bölünmüş durumda. Özgür Özel kendisini grup başkanı ilan etti. Meclisteki grup başkanı CHP'nin. Ama mahkeme kararına baktığımızda ise Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı. 37. kurultay kararı sebebiyle. Çünkü mahkeme 38. kurultay ve sonrasını yok saydı. Ve bu sebeple de şu anda da o mahkeme kararının tebliğiyle birlikte itiraz etti genel merkez. Özgür Özel tarafı itiraz etti. Ancak YSK bunu da kabul etmedi ve genel merkezi de az önce kameramın arkadaşım Ömer Özgün'ün de gösterdiği gibi bayraklar asıldı. CHP Özgür Özel tarafından Atatürk kartını yine öne sürdü ve iki seçmen yani Kılıçdaroğlu yandaşları ve Özgür Özel yandaşları da bu tarafta karşı karşıya kaldı. Çevik kuvvet ekiplerini görüyorsunuz. Burada geniş güvenlik önlemi aldı ve herhangi bir provokasyona karşı teyakkuz halindeler ve şu anda da çevik kuvvetin hazırlığı sabah saatinden itibaren devam ediyor. Bekleyişlerini sürdürüyor ekipler. Ve şu anda da bu hareketliliğin sebebini tekrar etmek gerekirse icra memurlarının genel merkeze gelerek binayı boşaltma kararının da tebliğ edilmesi yönünde. Bu sebeple bu hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz saat diliminde ise CHP milletvekili Mahmut Tanal şu an ekrana gelen o camekanın hemen üstüne çıktı ve elinde su hortumuyla birlikte su atacak gibiydi. Ancak geri çekildi. Polis ekipleri de onu görünce geri çekildi ve şu anda da genel merkezin girişinde hareketlilik devam ediyor. Söylenen o ki icra memurları binayı boşaltma kararını tebliğ etmek için genel merkeze girecek. İçeri gelecek, girişe izin verilecek mi, verilmeyecek mi? Tabii biz de bunu kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte aktarmaya çalışıyoruz görüntülerle. Ve şu anda da hareketliliğin sebebi bu. Birazdan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden açıklama yapması bekleniyor. Emniyet ekiplerinin teyakkuzu devam ediyor. Bizleri de yavaş yavaş bina girişinden uzaklaştırıyorlar. Bu mutlak butlan kararı Perşembe günü 17.30'da verildi ve hem Kılıçdaroğlu'nun ofisi, hem Kılıçdaroğlu'nun evi, hem de genel merkez tarafında tansiyon yükseldi ve karar sonrası Özgür Özel kararı kabul etmediğini söylemişti. Kılıçdaroğlu da birlik çağrısıyla iktidara yürüyeceğiz demişti. Birlik çağrısı yapmasına karşın Özgür Özel ise bu konuda hukuku kabul etmedi ve hukuksuz davranışlara, hareketlere devam etti. İtidal çağrısı Özgür Özel'den duymadık. Kendisi kendi kararıyla milletvekili, kendisine yandaş olan milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. İlk gün o 17.30'daki kararın ardından 5 saatlik bir toplantının ardından bu konuda direneceğini, binadan ayrılmayacağını söyledi ve sonrasında defalarca yine yandaşlarıyla toplandı, milletvekilleriyle milletvekillerinden desteğini aldı ve önceki saatte de telefon bağlantımızda açıklamıştık. Demişti ki bu konudaki çalışmalarında direneceğini, hukuku tanımadığını söylemişti. Ancak Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde yaptığı açıklamadaysa söylenen o ki Kılıçdaroğlu uygun zamanda bir kurultay toplayacağını söylemiş Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e. Özgür Özel ise uygun zamanın en kısa zamanı olduğunu söyledi. Siyasi parti kanununa baktığımızda ise olağan kurultay gerçekleşirse 38. kurultay yapılacak eğer olursa bunun için toplanma süresinin minimum 6 ay olması gerekiyor. Çünkü mahalleden başlayacak, ilçe, il ve genel merkeze kadar gidecek. Ancak olağanüstü karar alınırsa o kararın resmi süresi 45 gün. 45 gün içinde de olağanüstü toplanması gerekiyor CHP'nin. Ve bu konuda da Özgür Özel'in de 40 gün verdiği süre vardı. 40 gün sonra kurultay yapabiliriz şeklinde. Tabii olağanüstü toplanması gerekiyor bu konuda. Ancak bu söylem şu an sadece Manisa milletvekili sıfatıyla söylüyor.

söylediği sözler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla ve bu mahkeme kararının sonrasında Genel Başkan isterse kurultaya götürebilir, isterse delegeler imzasıyla da kurultaya gidilebilir. Tabii şu anda genel merkezdeki giriş çıkışlar caddesi sokağıyla bu merkeze çıkan

0: Bu tansiyonun artışının sebebi ise icra memurlarının genel merkeze gelerek binayı tahliye etmesi konusunda tebliğde bulunacağıydı. Ve bununla alakalı olarak da saat 14'te görüşlerini bildireceğine dair de son dakika bilgisi bize ulaştı. Kılıçdaroğlu özel heyetleri saat 14'te bir görüşme yapacağı bilgisi geldi. O tabii bu konuda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dakikalar içerisinde açıklama yapacağı söyleniyordu. Gece Murat Emir, Özgür Özel'in yardımcısı Murat Emir açıklama yapmıştı demir parmakları ardından saat 10 civarı. Bu açıklamada polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz dedi. Ancak bu konuda da söylenene göre gece boyunca Kılıçdaroğlu ve Özel telefonda sürekli irtibat halindeydi. Ancak sabah saatlerinde alınan bu tebliğ kararı sebebiyle binanın boşaltılma kararı da verildiğinde şaşırdıklarını söyledi. Ancak CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten yapılan açıklamadaysa bu konuda valiliğe ve emniyete dilekçe verildiği ve binanın boşaltılması adına gereken işlemlerin yapılması adına. Tabii giriş kısmında polis bariyerlerle hem yaya hem araç trafiğine kapattı. Girişte de hemen genel merkezin girişinde de otobüs çekildi. Az önce de Mahmut Tanal giriş kapısının o cam mekanlı girişin hemen üstüne çıktı. Elinde bir hortumla su atmak istedi girişi. Ancak burada sadece biz basın mensupları ve polis ekipleri var. Hedefin kim olduğunu merak ettik. Ancak o anda da bir harekette bulundu. O hortumu bıraktı ve aşağı indi. Tabii gelişmeler ne yönde ilerleyecek? Biz de şu anda bekleyiş içerisindeyiz. Çünkü genel merkez içerisindeki Özgür Özel taraftarı kişiler de arada bir sloganlar atıyorlar. Ve dışarı doğru da pet şişe attıklarına şahit olduk. Bu konuda da polisin sakin tavrı bekleyişi sürüyor. İcra memurlarının binayı boşaltma tebliği geleceğine dair söylemler üzerine şu anda bu hareketlilik, bu tansiyon yaşanıyor. Biz de gelişmeleri an be an 24 ekibi olarak kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte takip ediyoruz diyelim. Sözü şu anlık size bırakalım.
1: Emre Ayaz'a teşekkür edelim. Şimdi Emre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünden bize notlarını aktarırken bir son dakika bilgisi de aslında paylaştı. Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yla Manisa Milletvekili diyelim Özgür Özel'in heyetlerinin bir görüşme gerçekleştireceğinden bahsetti. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı da aslında iki ismin telefonda ikinci kez görüştüklerine dair de bir açıklama yaptı. O ilk görüşmeyi hatırlayacaksınız. Sonrasında iki isimden de peş peşe açıklamalar gelmişti kameraların önünde. Şimdi ikinci bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmeden sonra ne olup biter onu göreceğiz. Tabii 14'teki bu heyetler arası görüşme buluşma da son derece önemli. Aslında burada iki ismin uzlaşamadığı en önemli mesele bu kurultay tarihine ilişkin. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Dün yaptığı açıklamada şuna dikkat çekiyordu. CHP'yi kuruluşundaki kodlarına kavuşturacağız diyor. Yani partiye eleştiriler geliyordu. Ben baştayken de, ben partiyi yönetirken de eleştiriler oluyordu ama bu eleştiriler partinin ahlaki değerlerine ilişkin eleştiriler değildi. Şimdi ise baktığımız zaman ahlaki değerlere ilişkin eleştiriler geliyor. Bunu bizim değiştirmemiz lazım diyor. Bunları düzeltmemiz gerekir diyor. Ve bunun için de açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu zaman istiyor. Yani bunun için de işte bir yıllık bir süreçten bahsediliyor. Emre Ayaz da aktardı. Zaten olağan bir kurultay için belli bir süreye ihtiyaç var. En az 6 aydan bahsediliyor. Bu bir yıla da yayılabilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde işte Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yolsuzlukla, rüşvetle anılan bu suçlamalar kapsamında yargılanan isimlerle ilgili de onların üyeliklerini dondurma gibi bir takım tedbirler üzerinde durduğuna da dikkat çekiliyor. Bir arınma ki bu mutlak butlan kararı öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bir video vardı. Orada da buna dikkat çekiyordu. Partiye bir arındırma, bu yolsuzluk, rüşvet iddialarının gölgesinden çıkarma. Yani bunu hedefliyor. Ama diğer taraftan Özgür Özel'in nasıl bir tavır takındığına bakacak olursak, o da yaptığı açıklamada hani diyor ki bir an evvel bu 40 gün içerisinde bir kurultaya götürmek gerekiyor partiyi diyor. Bayram ya 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde. Yani ilk mesai takip eden 40 gün içinde bunu yapmamız gerektiğini söylüyor. Şöyle de bir ifadesi vardı dün. Hani gazeteciler sordu, Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelirse nasıl bir tavır takınırsınız diye. O da diyor ki yani eğer buraya gelip biz 40 gün içinde

0: partiyi kurultaya götüreceğiz gibi bir açıklama yaparsa kendisini burada en iyi şekilde misafir ederiz diyor. Yani hiçbir şekilde ben genel merkezi terk edeceğim, çıkacağım minvalide bir açıklaması da yok. Kesin bir bilgi değil ama genel merkezde olduğunu tabii düşünüyoruz haliyle. Milletvekilleri orada, grup başkan vekili orada ki onlardan da gelen açıklamalar vardı. Onlara da tekrar bakalım ama sabah saatlerinde ne yaşandı öyle bir hatırlayalım. Şimdi sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, onu destekleyenler genel merkeze doğru harekete geçtiler. Çünkü biz öğrendik ki dün yani 23 Mayıs'ta Celal Çelik tarafından aslında emniyete bir dilekçe sunuldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da şu anda temsil yetkisinin olduğuna dikkat çekildi. Partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve dolayısıyla bir tahliye işleminin gerçekleştirilmesi talebinde bulunuldu. Ama bu dün söz konusu olmadı. Bu sabah Celal Çelik'le birlikte partililer, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler genel merkeze doğru hareket edince zaten 2 gündür, 3 gündür orada nöbette olanlar, genel merkezi terk etmeyenler, Özgür Özel destekçileri arasında bir gerginlik yaşandı. Arbede'ye varan görüntüler ortaya çıktı. Su şişelerinin havada uçuştuğu anları gördük. Tabii sonrasında bölgeye emniyet güçleri de sevk edildi. Önce orada bir sükunet sağlandı. Sonrasında gelen açıklamalarla birlikte aslında bugün de yine avukat Celal Çelik'in bir ikinci dilekçeyi emniyete sunduğuna dair bir gerçek de ortaya çıkmış oldu. Sonrasında zaten Ankara Valiliği'nin açıklamasını bizler de ekranlarınıza taşıdık, sizlerle paylaştık. Valilikte yaptığı açıklamada emniyetin gereğini yapmasını istiyor. Yani mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda emniyet müdürlüğüne talimat verildiğini söylüyor. Zaten bunun akabinde de biz emniyet güçlerinin orada sayısının daha da arttığına tanıklık ettik ve yaklaşık bir saat kadar önce de orada emniyet güçleriyle CHP'liler arasında bir görüşme de gerçekleşti. Orada CHP Grup Başkan Vekilini gördük, Murat Emir'i gördük. O konuştu emniyet yetkilileriyle ve orada açıklamalarda bulundu. Yani dedi ki biz hani polisimize en ufak bir müdahale olmasın diye, polisimizin üniformasında en ufak bir yırtık olmasın diye mücadele veriyoruz. Burada Türkiye'ye yakışır bir tablo ortaya çıksın diye mücadele ediyoruz dedi. Ve bugün öğle saatlerinde hani görüşmek için de bir müzakere için de sözleşmiştik dedi. Galiba o bahsetti. İşte bugün saat 14'te gerçekleşecek olan görüşme. Ama hiçbir şekilde o kapı açılmadı. Emniyet güçlerine de açılmadı. İçeriye girişe izin verilmedi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. CHP kapısına dayanılıyor. Bu bir zorbalıktır ifadesini kullandı CHP Grup Başkan Vekili. Ve şu ana kadar da emniyet güçleri içeriye girmediler. Hani polisin de bu noktada dikkatli, sükunetle hareket ettiğini görüyoruz. Az önce Emre Ayaz da aktardı. İcra memurlarının partiye, genel merkeze gelebileceğine dair bir bilgi var. O biraz hareketlendirdi orayı. Çünkü içeride Özgür Özel destekçileri bulunuyor. Dolayısıyla onların bir tepkisi var. Yani şu ana kadar bu tahliye işleminin gerçekleştiğine tanıklık etmedik. Özgür Özel bir açıklama yapar mı, onu merakla bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapmasını bekliyoruz aslına bakarsanız konut önünde. Ama o da iptal olmuş olabilir. Belki de bu 14'teki heyetler arası görüşmeyi de bekliyor olabilir Kemal Kılıçdaroğlu. O görüşme gerçekleştikten sonra tekrar kameraların karşısına geçebilir, bir açıklamada bulunabilir. Ama bir mesajı da vardı aslında. Yani talimatlara uyun dedi. Teşkilata bir çağrısı oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Onu söyleyelim. Basın danışmanı aracılığıyla bu duyuruldu. Hani dedi ki talimatlara uyun ve bu noktada hani gereği yapılmazsa da gerekli tedbirler alınacak. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacak dedi. Partinin genel başkanı olarak bu mesajı verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uyulmasını rica ederim ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını da istedi. Böyle bir açıklama geldi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Bugünün en sıcak açıklaması buydu Kemal Kılıçdaroğlu adına. Özgür Özel'den bugün gelen bir açıklama yok. Onun altını çizelim. Gelecek mi onu takip ediyoruz. Az önce aktardığım gibi Ankara Valiliği'nin açıklaması, emniyet güçlerine bu noktada gerekli talimatın verildiği şeklinde. Ama şu ana kadar az önce de belirttiğimiz gibi herhangi bir tahliye işlemi gerçekleşebilmiş değil. Öyle tahmin ediyorum ki gözler heyetlerin yapacağı görüşmede, yani yaklaşık 1,5 saat kaldı o görüşmeye. Saat 14'te gerçekleşecek. O görüşme sonrası bir takım adımlar atılabilir. Belki Özgür Özel genel merkezden çıkmaya razı olabilir. Genel merkez tahliye edebilir. Bu arada galiba Emre Ayaz'ın olduğu noktada yine bir hareketlilik var. Bir kez daha ben sözü Emre Ayaz sana bırakayım.
1: Kahraman Poyrazoğlu, polis bizi biraz daha girişin biraz daha gerisine aldı ve şu anda da kameraman arkadaşım gösteriyor olacak. Girişin hemen biraz daha gerisine geçtik ve şu anda da söylenen o ki hareketin iddiası, hareketin sebebi icra memurlarının genel merkezi gelerek tahliye kararını tebliğ edecekleri söylendi. Sabah saatlerinde bu noktaya CHP'li seçmenler geldi, CHP'li vatandaşlar ve burada sloganlar attılar. Sizin de söylediğiniz gibi demir parmaklıkların hemen arkasında bahçenin içerisinde Murat Emir açıklamalarda bulundu. Polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz dedi. Ve Mahmut Tanal girişin hemen üstündeki çatıya çıktı ve oradan su hortumuyla bir görüntü verdi. Tabii bu konuda sadece burada bulunan kişiler, polis ekipleri ve basın mensupları. Polis ekipleri de bizleri biraz daha geri çekti. O araç girişinin hemen gerisindeyiz. Araç girişinde olduğu demir kapının oradaysa otobüs var. CHP'nin otobüsü ve oraya hemen sıfıra sıfır yanaşmış bir vaziyette. Yani bir insanın geçemeyeceği şekilde yanaştırılmış durumda. Hemen onun arkasında bir otobüs daha var. Tek otobüs de değil. İki otobüs birden oraya yerleştirildi girişte. Ve o otobüsteki aslında yazıda manidar kaldı şu yaşananlar üzerine. Önce adalet yazıyor ve adaletin verdiği karara uymayan Özgür Özel ve yandaşları, milletvekilleri, partideki kişiler var. Tabii bu konuda gelişmelere baktığımızda Özgür Özel kendisine yakın isimlerle bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Sözde grup toplantısı çünkü mahkeme kararı gereği kendisi genel başkan değil ve milletvekillerinin oylarıyla 96 milletvekili oy kullandı grup başkanlığının Özgür Özel olması için ancak bu konuda 95 oy bir oy geçersiz 96 kişinin oy kullanmasıyla grup başkanı seçildi. Ancak baktığımızda mahkeme kararıyla genel başkan, CHP'nin genel başkanı şu an Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu isterse parti gereği disipline götürüp Özgür Özel'i CHP'den de tasfiye edebilir ve bu konuda bağımsız bir milletvekili sayılır, grup başkanı da sayılmaz. Tabi bu konuda birçok hukuka karşı duran bir Özgür Özel söz konusu. Binadan dışarı çıkmayacağını, direneceğini birçok kez açıkladı ve bu sürece gelene kadar da Kemal Kılıçdaroğlu'yla birçok kez telefonda görüştüğünü, ilk etapta Kemal Kılıçdaroğlu'nun o 17.30'da mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte Özgür Özel'i arayacağı söylenmişti ve o söylem üzerine ilerleyen saatlerde de aradığını öğrendik. Ancak o 5 saatlik görüşme içerisinde olduğu için telefona bakamadığını söylemişti Özgür Özel ve sonrasında da kendisini bir gün sonra arayan Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşamadığını söylemişti. Hatta o 5 saatlik toplantının ardından açıklama yaptığında ne konuşacağım ki demişti Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu süreçle dair. Ve sonrasında da dün akşam saatlerine kadar birçok kez kontakta olduğunu söyledik. Kılıçdaroğlu ve ekibinin Özgür Özel ve ekibiyle akşam saatlerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar kontakta olduklarını ancak sabah saatlerinde alınan bu kararla şaşkınlık yaşadıklarını söylemişti Murat Emir. Ve şu anda da o haberi alanda vatandaşlar da buraya akın etmişti sabah saatlerinde ve şu anda bu hareketliliğin tansiyonun sebebi ise icra memurlarının genel merkeze gelerek bina tahliyesi için tebliğde bulunacağı söylenmişti. Saat 14 itibariyle de Özgür Özel heyeti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyeti de bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştireceği bilgisini aldık. Ve tabii baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu ve tarafından itidal çağrısı, hep birlikte iktidara yürüyeceğiz söylemleri ana temayı oluştururken Özgür Özel tarafındaysa bu konu hukuku tanımadıklarını söyleyip binayı terk etmeyeceklerini söyledikleri, kendi aralarında grup toplantısı yaptıklarını ve bu konuda da grup başkanı Özgür Özel seçildiğinden bahsedildi. Sizin de az önce yayında bahsettiğiniz gibi bu süreçte 6 aylık bir sürede var minimum ve 45 günlük bir sürede var. Bunun sebebi siyasi partiler kanunu ile birlikte olağan kurultay ve olağanüstü kurultay olarak iki kurultay yapabiliyor partiler. Olağan kurultay için minimum 6 ay, hatta Kılıçdaroğlu'nun söylemine göre 1 seneye yakın bir süre sonra kurultay çağrısı yapması açıklanırken Özgür Özel tarafı 40 gün içinde kurultay yapılması gerektiğini, bir an önce en kısa zamanda yapılması gerektiği söylenmişti. ve şu anda da bakıldığında olağanüstü kurultay içinde 45 günlük süre zarfı var. Ve açıklamalara baktığımızda ise şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağı söylenmişti evinin önünden. Ve Özgür Özel tarafından da bu saate kadar herhangi bir açıklama yok. Sadece saat 10 civarında kendisinin yanında destekçisi olarak bulunan yardımcısı Murat Emir'den Bahçe'nin demir parmaklıkları ardından yaptığı açıklamalar vardı. Özgür Özel tarafından itidal çağrısı yapılmadı ve sabah saatlerinde o vatandaşların buraya gelmesiyle Bahçe'den dışarı pet şişe ve dışarıdan da Bahçe'ye pet şişe gibi iki tarafı birbirine düşüren kargaşa yaşandı. Polis ekipleri de burada trafiğe kapattı ve burayı hem yaya hem araç trafiğine kapatıldı. Şu an çevik kuvvet ekipleri de hazır bulunuyor. Girişin hemen karşısında çevik kuvvet ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren güvenlik önlemlerini aldı. Cadde ve sokakları, genel merkeze çıkan cadde ve sokakları kapattı. Ve şu an bulunduğumuz alanda basın mensupları olarak biz ve polis ekipleri bulunuyor. Biraz bizi geri çektiler. Kapının girişinde bulunuyorduk. Ancak şu anda polis ekipleri biraz bizi otobüsün de çekildi demir kapının hemen ardına çekti ve bu hareketliliğin sebebi olarak da aldığımız bilgi ise icra memurlarının genel merkeze gelerek binanın tahliyesi için şu anki Özgür Özel ve destekçilerinin binayı boşaltması adına bir tebliğde bulunacaklar. Bu hareketlerin sebebi, tansiyonun yükselmesinin sebebi ise bu yönde olduğunu bildirelim. Saat 14 itibariyle iki tarafın heyeti de birbiriyle görüşeceği bilgisini aldık. Ve CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafında avukatı ve sözcüsü de iki taraftan da açıklamalara itidal yönündeydi. Ve iktidara hep birlikte yürünmesi adınaydı. Şu anda da görünen o ki iki kutup başlı bir liderlik söz konusu. İki tarafın da aslında sosyal medya hesaplarına bakıldığında ikisinde de CHP Genel Başkanı yazısını görüyoruz. Ve o mutlak mutlak kararının hemen ardından ve Özgür Özel'in bu kararı tanımadığını açıklayan söylemleri üzerinden ve devam eden, gelinen bu süreçte, Perşembe günü saat 17.30 civarından gelinen bu süreçte şu anda da hareketlilik gerginlik seviyesinde ve genel merkezde şu an girişler ve çıkışlar kapatılmış durumda ve girmek isteyen milletvekili bile olsa alınmıyor. Çıkmak isteyen basın mensubu da olsa çıkamayan bir durum var. Aldığımız duyuma göre içeride akşam saatlerinde, gece saatlerinde yayın yapmak için giren basın mensupları da dışarı çıkartılmadı ve geceden sabaha kadar da genel merkezde kaldılar. Ve şu anda da polis ekiplerinin bariyer oluşturup icra memurlarının bekleyişi sürüyor. Biz de bu gerginliği aktarmak üzere kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte bu hareketliliği an be an yansıtmaya çalışıyoruz. Diyelim, sözü size bırakalım.
0: Peki Emre Ayaz'a teşekkür edelim. Yani gelişme oldukça almaya devam edeceğiz. Şu an görebildiğimiz kadarıyla o sabah saatlerindeki gerginlik zaten sona erdi. Emniyet güçleri oradaki kalabalığı dağıttı. Ama diğer taraftan gazetecilerin ve emniyet güçlerinin bekleyişi devam ediyor. Bir karar var. Sonuçta mahkemenin verdiği bir karar var ve bu kararın uygulanmasını istiyor Ankara Valiliği. Emniyetten bu noktada bir istekleri oldu, bir talimatları oldu diyelim. Bakalım göreceğiz ne olup bittiğini ama bir düne götürelim sizleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler. Şimdi ara ara bahsediyoruz. Burada gerginliğin asıl sebebi kurultay takvimine ilişkin. Çünkü Kılıçdaroğlu partiyi tekrar özüne döndüreceğiz, eskisine döndüreceğiz. Bir arınma çağrısı yapıyor. Bunun için de bir zamana ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. Diğer taraftansa Özgür Özel baktığımız zaman hızlı bir şekilde yeniden bir olağanüstü kurultayla tekrar genel başkan seçilmek istiyor. Dolayısıyla burada bir çatışma yaşanıyor. İki taraftan da dün açıklamalar geldi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısındaydı, hem Özgür Özel kameraların karşısındaydı. Ne söylediler? Bir onu hatırlayalım. Onun üzerine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
3: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Ahlaki değerler vurgusu dikkati çekti. Kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.
2: Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz.
3: Ana muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Özgür Özel genel merkezi zapt etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde milletvekilleri genel merkeze geldi. Kapalı grup toplantısı yapıldı. O toplantıya katılan bazı ve

0: Yetkililerin otoparktan giriş yaparak görüntü vermek istememesi dikkati çekti. Kapalı grup toplantısında Manisa Milletvekili Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçildi. Bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrılırken kameraların karşısına geçti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
0: Kılıçdaroğlu partinin tabanını ayrıştıracak açıklamalara tepki gösterdi. CHP'yi ahlaki değerlerine döndüreceğiz mesajını verdi.
1: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kuruluş kodlarına geri döndüreceğiz diyor. Özgür Özel ne açıklamada bulundu dün onu bir hatırlayalım. Genel merkeze bir açıklama yaptı. Onu izleyelim devam edeceğiz.
3: Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. İşte uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede. Bu da 40 gün gibi bir süredir. 40 günlük bir süre içinde toplanması. Yani yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla Kemal Bey'le görüştüğümüzde demiştim ben arkadaşların görüşlerini alacağım ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknik bir boyutta. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan bölünmeden tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz. Siyasette çeşitli gelişmeler olur. Ona göre pozisyonlar alınır. Biz dün telefonda birbirimize görüşlerimizi ifade ettik. 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz. Oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.
2: Şimdi bu konu önemli. Tabii ki bunu konuşmaya devam ediyoruz. İşin hukuki boyutu son derece önemli. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi şimdi mahkeme kararıyla tekrar Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu diyoruz ama bakın işin bir de ceza boyutu var. O noktada da soruşturma devam ediyor. Dün 7 ili kapsayan bir operasyon gerçekleştirildi. Kurultaya şaibe karıştırılması iddiasına ilişkin yani delegelerin burada oylarına müdahale edilmesine ilişkin bir soruşturma bu. 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan da 9'u tutuklandı. Yani işin bu boyutunu da atlamamak lazım. Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelere bakalım bir de.
4: Ankara'da mutlak butlan kararının yankıları sürerken CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştıranlar da bir bir yakalanıyor. 7 ilde operasyon yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken 9'u tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin önemli bir operasyona imza attı. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediklerine dair kuvvetli delillerin elde edilmesinin ardından düğmeye basıldı. Ekipler eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ilk etapta ikisine adli kontrol şartları uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 kişi için tutuklama talep edildi. 9 kişi tutuklandı. 2 kişi ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğuna dair karar metni yazısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı bu arada. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu açısından önemli bir gelişme daha yaşanmış oldu. Kemal

0: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı meclise ulaştı. Mahkemenin icra heyeti geçtiğimiz günde Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelerek bu kararı tebliğ etmişti. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğuna dair yazının meclise ulaştığını söyledik. Dün aslında sıcak bir gelişme daha yaşanmıştı. Aslında böyle hani bir satranç hamlesi gibi Özgür Özel'den gelen bir hamle vardı. Ne yaptı? Genel merkezdeki milletvekilleriyle birlikte bir toplantı yapıldı, bir oylama yapıldı ve grup başkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'de grup başkanı oldu Özgür Özel. Bu tabii şöyle yorumlandı. Mutlak butlanı kabullenme olarak yorumlandı. Bir korsan oylama olduğunu da tabii altını çizelim. Burada kendisi bu korsan oylamayla Özgür Özel grup başkanı seçtirmiş oldu. Ancak burada iç düzeye göre grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılabiliyor. Yani bu da oylamayı geçersiz kılıyor. Şu an itibariyle baktığımız zaman Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olduğunu söyleyelim. Yani hukuki anlamda bu sadece geçerli olan sıfatı olarak görülüyor. Aslında 38. kurultayın iptaliyle, yok hükmünde sayılmasıyla birlikte Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmadığını da söyleyelim. Yani eski genel başkan ifadesi de bu noktada doğru bir tabir olmayacak. Sabah saatlerinden bu yana hepimizin gözü Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Orada yaşananlarda buraya Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le birlikte Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Cumhuriyet Halk Partililer gitmişti, gitmek istemişti, içeriye girmek istemişlerdi. Bu tahliye kararının yerine getirilmesi için hareket etmişlerdi ama orada bekleyen Özgür Özel taraftarlarıyla birlikte ciddi bir arbede, ciddi bir gerginlik yaşandı. Su şişelerini gördük, havada uçuşan, birbirlerini itenleri gördük. Yani parti içerisinde ciddi bir ayrışmanın yaşandığına tanıklık ettik. Perşembe günü mahkeme kararı çıktığından bu yana tansiyonun zaten her iki taraf arasında da gerilimin yükseldiğini görüyorduk. Bu arada bakın ekranlarınıza yansıyor. Özgür Özel de birazdan bir açıklama yapacak. Şimdi karşılıklı olarak kameraların karşısında bu mücadelenin devam ettiğini de görüyoruz. Telefon görüşmeleriyle Özel ve Kılıçdaroğlu bu süreci bir yandan yürütmeye çalışırken diğer yandan da kameraların önüne geçip tabii haliyle partililer, hem Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler hem Özgür Özel'i destekleyenler sürecin nereye varacağını merak ediyor. Bu isimlerin ağzından çıkacak cümlelere bir anlamda odaklanılmış durumda. Özgür Özel'in de birazdan açıklama yapması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde tabii emniyet güçleri de tedbirlerini almış durumdalar. Ankara'da yağış da başladı. Yağışlı bir hava da var Ankara'da. Soğuk da bir hava var. Ve hem basın mensuplarının hem de emniyet güçlerinin genel merkezi önündeki nöbeti bir anlamda devam ediyor. İşte o sabah saatlerinde yaşanan gerginlik artık sona ermişe benziyor. Emniyet güçlerinin devreye girmesiyle o gruplar dağıtıldı. Bunun altını çizelim. Ama tahliyenin henüz gerçekleşmediğini de görebiliyoruz. Saatler 14'ü gösterdiğinde yaklaşık 1,5 saat kadar sonra Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in heyetlerinin bir araya gelmesini de bekliyoruz. Bunun da altını çizmiş olalım. Yani son notlar, son durum bu şekilde ama belki daha fazlası vardır. Emre Ayaz'a bir kez daha dönelim. Çünkü sürekli yeni açıklamalar peşi sıra geliyor. Nedir durum Emre Ayaz? Şimdi ben az önce Özgür Özel'in bir açıklama yapacağını söyledim. Bu bilgi sende de var mı? Genel merkezde öyle değil mi? Özgür Özel orada yapacak açıklamayı herhalde.
1: Kahraman Poyrazoğlu, Özgür Özel genel merkezi terk etmiş değil. Bu noktada hatta kendi basın grubundansa paylaşılan bilgi saat 12 itibariyle il başkanları ile bir toplantı yürüteceğini iletmişti. Ve şu saat itibariyle de Ankara'da yağış başladı ve polis bariyerlerinde biraz da geriye çekildik. Açıklamalar yapılacağı söylendi. Tabii burada da bir hareketlilik söz konusu ancak yağmurla birlikte biraz daha geri çekilinmiş durumda Ankara'da CHP genel merkezinin önünde ve şu saat itibariyle icra memurlarının genel merkeze gelerek binanın tahliyesi için tebliğde bulunacağı bilgisini almıştık. Sabah saatlerinde de bu konuda CHP'li vatandaşlar da, Ankara'daki CHP'li vatandaşlar da genel merkeze akın etti ve sloganlar atıldı ancak bu arbedeye dönüştü biraz çünkü iki taraf karşı karşıya geldi. İkiye bölünmüş durumda CHP, Özgür Özel yandaşları ve diğer taraftaysa Kılıçdaroğlu yandaşları. vatandaşları bu konuda karşı karşıya geldi. İtidal çağrısını yapan taraf, birlik olma çağrısı yapan taraf Kemal Kılıçdaroğlu ve avukatı ve sözcüsüyle iletti bunları. Hatta sosyal medya hesaplarından da bu paylaşımlar yapıldı. Ancak Özgür Özel tarafındaysa genel merkezi kapatan, girişleri, araç girişini kapatan, iki otobüste ardı ardına dizdikleri iki otobüste araç girişini kapatan, hatta yaya girişi tarafındaysa ne girişe izin veriliyor ne de içeridekilerin çıkmasına izin verilen bir noktadayız şu anda da. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Hatta şu an itibariyle de polis bariyerleri çekildi girişin. Hemen iki sokağının iki tarafına da bariyerler çekildi. Polis ekiplerinin teyakkuzdaki hali devam ediyor. Ve şu anda da Ankara'daki yağışla birlikte de biraz genel merkezin önü de sakinlemiş durumda. Arka tarafa kapalı alanlara geçmeye çalıştı polis ekipleri de basın mensupları da. Şu andaki bekleyiş devam ederken herhangi bir gelişme, o icra memurlarının geleceği duyumunun ardından herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yapılan tek gelişme ise sizin de söylediğiniz gibi Özgür Özel'in parti genel merkezinden açıklama yapacağı yönündeydi. Ve şu açıklama itibariyle saate de baktığımızda saat 12'de Özgür Özel'in il başkanlarıyla bir CHP'nin il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştireceği söylendi. Saate baktığımızda ise toplantının devam ettiğini söyleyebiliriz. Muhtemelen de bu açıklamanın il başkanlarıyla yapılan istişare toplantısının ardından yapılacağı yönünde. Kemal Kılıçdaroğlu tarafında ise bekleyiş sürüyor. Çünkü genel merkeze bugün gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları devam ederken kendisinin de bir açıklama yapılacağı söylenmişti sözcüsü tarafından. Ve şu anda da genel merkezde sakinlik söz konusu. Tabii bu da meteorolojinin de etkisi büyük. Çünkü Ankara'da yağışla başladı. Genel merkezin önündeki bekleyiş sürüyor. Polis ekiplerinin de bekleyişi sürerken şu anda da polis ekipleri giriş ve çıkışı, bu genel merkeze çıkan giriş ve çıkışları kapattı. Ve şu anda sadece polis ekipleri ve yayalar, polis ekipleri ve basın mensupları var. Yayalara ve araçlara trafik kapatıldı ve şu anda da bekleyiş sürerken şu anki atmosferi yansıtmaya çalıştık sizlere. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte diyelim, sözü stüdyoya bırakalım.
0: Emre Ayaz'a teşekkür edelim. Yani şartlar da giderek zorlaştı. Neredeyse fırtına çıktı şimdi Emre anlatırken, ben de bakıyorum. Yani emniyet güçleri nöbetteler, gazeteciler nöbetteler, partilerin dağıldığını görüyoruz. Yağmur fırtına çıkınca kimse kalmadı ortalıkta. Sadece genel merkezin içerisinde partililer var, Özgür Özel'i destekleyenler var. İşte milletvekilleri orada, Özgür Özel orada. Bir açıklama gelebilir Özgür Özel'den ama Kılıçdaroğlu'ndan da açıkçası bir açıklama gelmesi bekleniyordu. Yani az önce dedim ya, yani satranç hamleleri gibi sürekli iki taraftan da farklı açıklamalar ya da hamleler gelebiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o beklenen açıklama gelmedi. Acaba Özgür Özel'den gelecek mi? Onu bekliyoruz. Biraz bu yaşananlar geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız. O İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atanmasıyla birlikte ve heyetin, Gürsel Tekin heyetinin atanmasıyla birlikte yaşananları bize anımsattı, hatırlattı. Orada da ciddi bir şekilde hani biz il başkanlığını terk etmiyoruz şeklinde bir gasp durumu söz konusuydu. Ama sonrasında hatta Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve işte İstanbul'un o dönemki il başkanı Özgür Çelik derim, il başkanlığını farklı bir noktaya taşıma kararı aldılar. Böyle gelişmeler yaşanmıştı ama nihayetinde terk edilmişti İstanbul İl Başkanlığı ve Gürsel Tekin'le heyeti göreve getirilmişti. Şimdi burada da benzer bir durum karşımıza çıkıyor. Perşembe akşam saatlerinde mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı, tedbirli olarak verilen o karar sonrasında bakın tekrar ekran arkadaşlarımız o görüntüleri getiriyorlar. Sabah saatlerinde yaşanan o gerilime dair karşılıklı olarak taraflar genel merkezden içeriden atılan su şişelerine aynı şekilde karşılık veriyor Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri. Emre Ayaz sıklıkla şuna dikkat çekti. Ben de aslında bahsetmiştim, bir otobüs görüyoruz. Hemen genel merkezin önüne bir otobüs çekildiğini görüyoruz. Üzerinde Adalet yazan bir otobüs. O da gerçekten dikkat çeken bir görüntü. O otobüs de çekildi ki hani içeriye kimse giremesin. Önce Adalet yazıyor bakın. O önce Adalet yazan otobüsün önünde de pet şişeler havada uçuşuyor. Karşılıklı küfürler, hakaretler partililer arasında ciddi bir bölünme de var. Şimdi Ankara Haber Müdürümüz Mustafa Daş'tan bana sosyal medyadan bir bilgi aktardı WhatsApp üzerinden. Onu da söylemiş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin basın grubundan dünden bu yana herhangi bir ses seda yok diyor. Yani Özgür Özel'in yönettiği diyelim ya da Özgür Özel ve ekibinin yönettiği bir sosyal medya grubu bu. Ancak herhangi bir açıklama oradan gelmemiş, bir sessizliğe bürünülmüş, onu da söyleyelim. Genel merkezin tüm girişlerine bu arada otobüs çekildi. O da farklı bir detay. Sadece bir noktayı değil birden fazla noktayı otobüslerle partilerin, Özgür Özel destekçilerinin kapattığını da görüyoruz. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi devam edelim biz bu arada aktarmaya gelişmeleri, haberleri. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Türkiye'yi yakından ilgilendiren gündemdeki birçok meseleye ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir.
3: Küresel sistemdeki krize dikkati çekti. İsrail'in bölgesel gerilimleri derinleştirdiğine vurgu yaptı. Türkiye içindeki eleştirilere cevap verdi.
2: Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır.
3: Bahçeli süreci provoke edenlere ayrı bir parantez açtı. Atılacak adımların zamanlamasına değindi.
2: Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve birçok mevkidaşıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. ABD-İran arasında yaşanan gerilim ve Orta Doğu'daki son gelişmeler bu görüşmede ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Görüşmede Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri yer aldı. Katar, Mısır ve Suudi Arabistan liderleri de telekonferansa katıldı. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık kabine üyeleri de görüşmedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesini savunduğunun altını çizdi. İran'la diplomatik sürecin ABD Başkanı Donald Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini aktardı. Bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını ifade etti. Erdoğan, müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür etti. İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini de dile getirdi. ...24 TV ve Akşam Gazetesi'nin özel haberi, Gülistan Doku cinayetinin faillerinden firari Umut Altaş'a ulaşmıştı, hatırlayacaksınız. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay ve itiraf niteliğinde çok önemli açıklamalarda bulunmuştu Umut Altaş. Tabii bu açıklamalar sonrası FBI tarafından Amerika'da da gözaltına alındığını biliyoruz. Şimdi tabii gözler Türkiye'ye iade sürecinde, bakalım son detaylar.
4: Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor.
5: 24 TV ve Akşam Gazetesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaşıp röportaj yaptığı Umut Altaş dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Gülistan doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan firari şüphelinin ABD'de gözaltına alındığı açıklandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Çiftçi, 21 Nisan 2026 tarihinde çıkarılan kırmızı bülten sonrası başlatılan uluslararası takip sürecinin sonuç verdiğini söyledi.
4: Üniversite civarlarına

0: gömmüştür diye.
1: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin.
0: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
1: Abdullah civarında, artık o mahalleden bahsediyor.
2: Bakanlığın verdiği bilgilere göre süreç boyunca Interpol, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'yle koordineli çalışma yürütüldü. Firari şüpheliye ait teknik veriler, dijital izler, sosyal medya hareketleri ve açık kaynak görüntüleri ilgili birimlerle paylaşıldı. Özellikle 24 TV ve Akşam Gazetesi'nin ABD'de yaptığı röportajın ardından ortaya çıkan görüntülerinde soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları görüntülerle birlikte yürütülen teknik çalışmalar sonucunda Altaş'ın New York bölgesindeki hareket alanının tespit edildiğini belirtti.
1: Herhalde sarı saltıklı örtüyor.
0: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
1: Az gerisinde.
0: Az gerisinde mi?
1: Çünkü orada bizi orada çok turlarken, oraya bakarken, böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
2: Amerikan güvenlik birimleriyle kurulan temas sonrası operasyonun hız kazandığı, firari şüphelinin kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamasında Türkiye'nin uluslararası suç ve suçluyla mücadelede kararlı duruşuna dikkat çekti. Çiftçi, hiçbir suçlu saklandığı ülkeye güvenerek adaletten kaçamayacak mesajını verdi.
1: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim. Haberim yoktu.
2: Altaş'ın Türkiye'ye iadesi için hukuki sürecin başlatıldığı öğrenilirken, gözler şimdi Amerika'dan gelecek resmi karar ve soruşturmanın yeni aşamasına çevrildi.
3: Bu haberle veda ediyoruz sizlere ama gündem sıcak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde yaşanan gelişmeler haliyle konuşulmaya devam edecek. Saat 13'te Büşra Mutlu sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği.

0: yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Selpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
2: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
0: Hedefinize geldiniz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Sadece telefona bakıyordum.
9: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
10: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
9: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
10: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
8: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
10: Ben o gün şanslıydım.
11: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
12: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
13: Masada ne var, hoş geldiniz.
12: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.
14: Hakan Çalhanoğlu.
15: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
16: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
17: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.

0: Liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Oldukça yoğun bir pazar geçiriyoruz ki zira CHP Genel Merkezi önündeki gerginlik devam ediyor efendim. Polis ekipleri tahliye için CHP Genel Merkezi'nde şimdi hemen o noktaya döneceğiz. 24 muhabiri Emre Ayaz bizi orada bekliyor. Emre merhabalar, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Nedir o noktadaki son durum, neler aktarırsın?
1: Büşra Mutlu, şu anki bekleyişin sebebi iki tarafında heyetinin bir araya gelecek olması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyeti ve Özgür Özel'in heyeti, iki kişiden oluşan, ikişer kişiden oluşan heyet arkamda görmüş olduğunuz genel merkezde buluşacak. Ve az önceki, yani geçtiğimiz saat dilimindeki bilgi ise icra memurlarının genel merkeze gelerek binanın tahliyesi için tebliğde bulunması adına burada bir tansiyon yükseldi. Polis ekipleri de bir harekete geçti. Bizi de biraz daha geriye aldılar. Girişin hemen gerisine. Tabii girişe baktığımızda önce Adalet yazan kırmızı bir CHP seçim otobüsünü görüyoruz. Araç girişinin olduğu yere çekilen ve sıfıra sıfır yanaştırılmış bir otobüs var. Onunla yetinmedi Özgür Özel ve yönetimi. Hemen arkasına bir otobüs daha çektiler. Şu an iki otobüs şu an girişi kapatıyor. Girişte içerideki kişiler çıkamıyor. Dışarıdaki basın mensupları da içeri giremiyor. Hatta öyle ki milletvekillerinin girişine bile izin verilmiyor şu an. Kapalı bir süreç devam ediyor. Sabah saatlerinde bu konuda Özgür Özel'in avukatı, özür diliyorum, Kılıçdaroğlu'nun avukatı valiliğe ve emniyet müdürlüğüne bir dilekçe gönderdi. Bu neyle alakalıydı? Mahkeme kararının yerine getirilmesiyle alakalı. İşte o sebeple de Çevik Kuvvet ekipleri parti genel merkezinin önünde konuşlandı ve bunun da devamında bu haberi alan CHP seçmeni ise genel merkeze akın etti. Sabah saatlerinde burada CHP seçmeninin gelmesiyle birlikte bir gerginlik oluştu. Gerginlik oluşmasının sebebi aslında baktığımızda bu vatandaşların hepsi seçimler olduğunda 6 oy veren bir kitle. Ancak şu anda ikiye bölünmüş durumdalar. Özgür Özel yandaşları ve Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları şeklinde. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk gün görüşemedi. İkinci gün sonunda bir görüşme, telefon görüşmesi gerçekleşti ve bugün de demir parmaklıklar ardında, yani genel merkezin bahçesinin içerisinde bulunan Özgür Özel'in yardımcısı Murat Emir kısa bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz, süreci sakin bir şekilde yönetmek istiyoruz derken girişleri kapatan bir yönetim de var aslında Özgür Özel tarafında. Ve Murat Emir'in bu açıklamalarının hemen ardından o giriş, cam mekanlı girişin hemen üstünde, yani otobüsün çekildiği yerin yanındaki kısımdaysa o çatıya, girişin çatısına çıkan bir milletvekili vardı, Mahmut Tanal. Her polis olduğunda bir gerginlik oluşmaya fırsat olan bir durumda Mahmut Tanal'da gördüğümüz bir isim, ve o girişe de gelerek elinde hortumla, su hortumuyla saldırmak istedi gibi bir durum oluştu hortumla, o çatıdan. Ancak bu noktaya baktığımızda polis ekipleri bu noktaya, yani genel merkezin olduğu sokak, caddeye çıkan her yolu kapattı. Hem yayaya hem araç trafiğine. Ve bu süreç bu şekilde devam ederken Mahmut Tanal tabii ki geri çekildi. Oradan indi. Ancak o noktadaki gergin bekleyişte bahçede de tabii ki sloganlar ara

0: Ara yükselmeye devam ediyor. Polis ekipleri yağmurun da başlamasıyla birlikte bizleri geri çekti girişten ve bariyerler oluşturdu. Bu noktaya giriş sakin çünkü baktığımızda Ankara'da da yağışlı bir hava başladı ve bu sebeple de hem basın mensupları hem de polis ekipleri biraz daha yağmurdan korunmaya çalışan bir vaziyette. Gelinen noktada iki hareketlilik bekliyoruz duyumlarımıza göre. İlk hareket icra memurlarının genel merkeze geliyor olması iddiası ve onun devamında saat 14 ile ilgili bir açıklama yapıldı. 14'te Kılıçdaroğlu heyetinden iki kişi ve Özgür Özel heyetinden iki kişi bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşmenin sonrasında neler yaşanacak biz de takip ediyor olacağız. Tabii bu konuda saat 12 itibariyle Özgür Özel 81 il başkanıyla, CHP'nin 81 il başkanıyla bir görüşme gerçekleştirecek ve söylenen o ki şöyle bir durum da var. CHP'nin bir iletişim grubu var, sohbet grubu var. Burada basın bildirilerini yayınlıyorlar. O noktada da gelişmeler pek yansımıyor ama o sohbet grubunun Özgür Özel yönetimi tarafından yönetildiğini de söyleyelim. Saat 12 itibariyle 81 il başkanıyla görüşüleceği bilgisi var sadece. Dün verilen bilgi. Onun dışında güncel bir bilgi paylaşımı yapılmıyor. Genel merkezde Özgür Özel'in bulunduğu genel merkezde sessizlik hakim şu anda ve biz de basın mensupları olarak şu anda bekleyişimizi sürdürüyoruz. Heyetler bir araya gelecek saat 14 itibariyle deyip sözü size bırakalım.
1: Evet, teşekkür ettik Emre. Sevgili izleyenler, 24 muhabiri Emre Ayaz da aslında o noktadan aktardı. Zaman zaman tansiyon yükseliyor. Şu an için bir sakinlik söz konusu dedi. Konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Zira kıymetli bir konuğumuz var. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz bizlerle CHP'deki son gelişmeleri konuşacağız. Sevgili Kurtuluş Tayiz, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi sevgili Tayiz, aslında birazdan bir açıklama yapması bekleniyor Özgür Özel'in. Onun dışında neler olacak, neler bitirecek? Herkesin aklında bir soru işareti ki altı çiziliyor ilk kez böyle bir şey yaşandığına dair ama öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Uzunca bir süre konuşacağız bu meseleyi ama ilk olarak bu tabloyu, bugünü nasıl okuyorsunuz?
2: Evet. Ya bugüne kadar inkar ettikleri bir husus vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ile bu yargı arasında, iktidar arasında bir mücadeleymiş gibi sürekli meselelerini anlatmaya, yansıtmaya çalışıyorlardı. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde şunu gördük. Kol kola girmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı milletvekilleri, kimi milletvekilleri ile genel merkeze adeta barikat kurarak, genel merkezin işgal ederek içeride konumlanan diğer milletvekilleri. Şimdi bu tablo bize neyi anlatıyor? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde birbirlerine açıkça düştüklerini, kutuplaştıklarını, birbirleriyle kavga ettiklerini, yani küfürleşmeler, birbirlerine saldırmalar, hakaretler havada uçuşuyordu adeta. Orada sahnede kimler vardı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım milletvekilleri ve destekçileriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer bir takım milletvekilleri ve destekçileri söz konusuydu. Bunlar birbirleriyle gördüğünüz gibi itişip kalkışıyorlar. Tabii bu ortamın oluşmasında diğer bir etken ise mahkemenin kararına genel merkezin uymaması. Yani bir icra memurları gelecekler, bir tebligatta bulunacaklar. Mahkeme kararı gereği daha önce yönetimde bulunan bir ekip gidecek, odalarında oturacak, konumlanacak, çalışmalarını sürdürecek. Buna izin vermiyorlar. Biraz önce muhabir arkadaşımızın da anlattığı gibi genel merkezin önüne otobüsler çekilmiş durumda. Gece zaten gençlik kollarında çağrı yaptılar. CHP gençlere genel merkeze geldi. Burada ne için geldiler? Güvenlik güçleriyle ve diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer milletvekili ve etrafındaki grupla kavga etmesi için, çatışması için bu çağrıyı gerçekleştirdiler.
1: Yani bu anlamda, aslında daha önce tecrübe edilmemiş de bir durum söz konusu bu yaşanan tablo. Şimdi İstanbul'dan aslında farklı bir durum var. Herkesin de biraz önce de dediğim gibi tarihte ilk kez yaşanıyor vurgusu yapılıyor, altı çiziliyor. Öyle bir husus yani valilikten, emniyetten emir almış polis memurları bir yanda. Bir diğer yanda da milletvekilleri var. Milletvekillerinin korumaları ve onların polis memurları var. Karşı karşıya geliyorlar ve karşı karşıya

0: okuduğumuzda da, gazetecilik hayatımızda da hep şunu duyduk. Cumhuriyet Halk Partisi demek devlet partisi demektir. Yani bugün ise tablo şu: devletin mahkemelerinin verdiği bir kararı uygulamayan bir parti. Adeta bundan önce bu görüntüleri, bakın, partileri kapatılan HDP geleneğinde bile çok fazla görmedik, evet. Ki hadi onlar da gördük. Ya da bu görüntüleri nerede gördük? İşte Gazi'de, Ok Meydanı'nda polisle, güvenlik güçleriyle atışan, çatışan işte sol örgütlerde biz bu gördük. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hastalık nasıl bulaştı, nasıl bu noktaya geldiler, gerçekten çok ibretlik bir durum. Sahnede parti ikiye bölünmüş durumda, birbirleriyle kavga ediyorlar. Dediğim gibi, yani bunlar taraftar değil, bunlar milletvekilleri aynı, evet, zamanda. Bir tarafında eski genel başkan, diğer tarafta yeni genel başkan. Bir fetret devri yaşıyor adeta Cumhuriyet Halk Partisi. Önümüzdeki dakikalarda ne olacak? Ya mahkeme kararını uygulanması gerekiyor. Neyin pazarlığını yapıyorlar? İki vekil oradan gelecekmiş de, iki vekil buradan gidecekmiş de, sonra Özgür Özel işte bir telefon açacakmış da, Kemal Kılıçdaroğlu bir telefonla görüşüp, ya bunlar sonuçları, durumları meşrulaştıracak hareketler değil. Aa, ne güzel gidip konuşuyorlar, ne güzel diyalog kuruyorlar meselesi değil. Ortada bir mahkeme kararı var, bir hukuk düzeni var, bunun işlemesi gerekiyor. Nedir bu? Mahkeme kararı gereği eski yönetim genel merkezde çalışmalarına başlaması gerekiyor, ki başladılar ama genel merkezde başlamadılar. Biz kapatıyoruz, kimseye vermeyiz, kimseyi tanımayız. Bunlar öbür taraftan, yani aslında Özgür Özel biliyorsunuz genel başkanlık unvanını değiştirdi. Kendisini dün hemen grup başkanı seçtirdi. Evet. Kendisi aslında genel merkezi çoktan terk etmiş de, ama şimdi grubu adına CHP içerisinde bir ikbal mücadelesi, ikbal savaşı, bir meydan savaşı yaşanıyor.
1: Birazdan bir açıklama yapması bekleniyor. Özgür Özel'in ne yönde mesajlar verir sizce? Ne dersiniz?
0: Özgür Özel sürekli pazarlıklar yapıyor. Özgür Özel, bir defa Özgür Özel'in yapacağı açıklamada ben şu an çok sağduyulu bir açıklama da beklemiyorum. Çözüme dönük bir açıklama da beklemiyorum. Yani olması gereken o, ama şu ana kadarki tavrı, ya en son şunu söyledi: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını meclise sokmam dedi. Şimdi bugün tavırlarıyla ve açıklamalarıyla ne yapıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını genel merkeze sokmam diyor. Yani bunlar, yani Özgür Özel'den duyduğumuz son iki açıklama bu yönde. Şimdi üçüncü açıklama ne olacak? Biz mahkeme kararına uyacağız, şöyle saygı göstereceğiz, kendi içimizdeki mücadeleyi yine kendi içimizde mi sürdüreceğiz? Böyle bir açıklama olmasını beklemiyorum. Burada süreyi uzatmaya çalışacak Özgür Özel. Yani genel merkezdeki konumlanışını, bu süreci direniş görüntüsü adı altında uzatmaya çalışacaklar. Çünkü ellerinin güçlü olmasını istiyorlar. Bu güçle Kemal Kılıçdaroğlu'na erkenden bir kurultay baskısı oluşturmak istiyorlar. Bunun pek mümkün olmadığını bütün hukukçular da söylüyorlar zaten. Yani bu karar kesinleşir mi, kesinleşmez mi? Hukuki süreç devam ediyor. 40 gün içerisinde kim, nasıl bu partiyi kurultaya götürecek? Yani başka yerlere mi mesaj vermeye çalışıyor Özgür Özel? Kılıçdaroğlu üzerinde başka bir baskı mekanizması mı oluşturmak istiyor? Büyük ihtimalle bu yönde davranmaya çalışıyor. Ama bunun çok da sonuç alıcı olduğunu düşünmüyorum. Zaten kendisi grup başkanı olarak kendisini seçtirdi. Yani kendi koltuğunu sağlama aldı. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ikbal mücadelesine devam edecekler. Etkilerini, güçlerini kaybetmemeye çalışacaklar. Adım adım bu yönde ilerleyecekler. Kurultayda da Cumhuriyet Halk Partisi'ni mevcut Kılıçdaroğlu ekibinden geri almaya çalışacaklar. Olmazsa ne yapacaklar? Bölünecek. Yani bu tablo zaten bakıldığında bir partinin kendi içinde bir partiyi birleştiren bütün değerlerin ortadan kalktığını gösteriyor zaten. Bir araya gelmeleri çok mümkün de görünmüyor. Çünkü bir takım milletvekili, diğer takım milletvekili sokakta birbirlerine taş, sopa, küfür saldırmaya çalışıyorlar. Görüntüler bu çerçevede. Kolay kolay ben Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde birliğin sağlanabileceğini sanmıyorum. Ama siyasettir bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte yeni kral öldü, yaşasın yeni kral anlayışıyla hareket eden milletvekillerine, yöneticilerden

0: eden parti teşkilatı üyelerinden çokça da bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na da aynısını yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl yanında duran Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle onu arkadan hançerledi. Bütün arkadaşları aşağı yukarı böyle davrandı. Neden? Başka bir güç unsuru vardı, yükseliyordu. Kurultaya da müdahale ettiler. Mahkeme kararında öngördüğü gibi işte hileyle kurultayı da ele geçirdiler. Şimdi aynı yöntemlerle, aynı keyfiyetle devam etmek istiyorlar. Bırakmak istemiyorlar. Bu gücü, yetkiyi, rantı terk etmek istemiyorlar. Ama diğer taraftan da Özgür Özel için şöyle bir şey faydası var bunun. Yani Uşak Belediye Başkanı'nın ifadeleri, öbür taraftan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlunun ifadeleri, itirafları daha doğrusu tartışılmıyor. Gündem dışında kaldı. Şu an büyük bir mağduriyet hikayesini oynamaya çalışıyor Özgür Özel. Bu da hoşuna gidiyor. Sorunun, gündemin, kamuoyunda meşguliyetin bu alanda durmasını seviyorlar. Uzatacaklar
1: Kurtuluş'tayız.
0: Bu açıdan bu süreci.
1: Bir virgül koyalım. Şu an CHP Genel Merkezi'nde CHP Grup Başkan Vekili Murat Emin bir açıklama yapıyor. Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyordu ama şu dakikalarda CHP Grup Başkan Vekili'nin açıklama yaptığını da bildirmiş olalım. Artık ilerleyen dakikalarda yine Özgür Özel'den bir açıklama gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama birazdan o başlıklara da bakarız. Buyurun lütfen.
0: Evet, herhalde basın toplantısını mı veriyorsunuz?
1: Evet, şu an CHP Grup Başkan Vekili bir açıklama yapıyor. Biz devam edelim. Birazdan o önemli bir başlık olursa üstünde yine konuşmaya devam edelim.
0: Evet. Söylediğim gibi yani bu görüntülerle gündeme gelmek aslında bir yandan da işlerine geliyor. Daha düne kadar bütün kamuoyu neyi konuşuyordu? Uşak Belediye Başkanı'nın ifadelerini.
1: Evet.
0: Özkan Yalım'ın ifadelerini konuşuyordu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve onun oğlunun itiraflarını konuşuyordu. Şimdi mağdur olmuş bir parti ve onun eski genel başkanı biçiminde daha mazlum bir hikayeyi konuşuyor oluyoruz. Ama gerçek tablo şu: Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir ikbal mücadelesi, bir meydan savaşı yaşanmakta. Bunun Türkiye'de bir faydası var mı? Kendilerine bir faydası olmadığını ortaya koyuyoruz. Bakın, şimdi dünden bu yana aslında dünyada çok önemli bir gelişme yaşanıyor.
1: Evet.
0: İran savaşı ile ilgili bir ateşkes gündemde. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan açıklama ve diğer bölge köfez ülkeleri başkentlerinden yapılan açıklamalarda barışa çok yakın olduğumuz söyleniyor. Yani çok büyük bölgesel bir iş beceriliyor. Bunun öncülüğünde Türkiye var. Yani Türkiye'nin bu çabaları, Pakistan'la, Katar'la ortak yürüttüğü bu çabalar bölgemize, kendi ülkemize büyük bir istikrar getirecek. Aynı zamanda bu enerji krizinin yol açtığı enflasyonist ortamı belki dindirecek. Ekonomileri biraz daha istikrarlı bir iklime kavuşturacak. Çok önemli. Ondan önce Efes 2026 tatbikatı yapılıyordu. Bütün bölgede komşu ülkeler bu tatbikatı izliyordu. Biz neyi izledik? Biz Efes 2026 tatbikatını izlemedik. Biz şeyi izledik. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri izliyoruz. Ama dünya, İsrail basını, Yunanistan basını, Avrupa basını, Amerika basını, Körfez'deki bütün ülkeler çok dikkatli bir şekilde Türkiye'nin savunma sanayinde küresel bir güce dönüşünü,
1: evet,
0: kimisi severek, yani hoşlanarak, mutlu olarak, kimisi bundan endişelenerek takip ediyor.
1: Evet.
0: Bizim bugün Cumhuriyet Halk Partisi, yani Türkiye'yi kurtaracak olan çabalar bunlardır demek istiyorum.
1: Kurtuluş'tayız. Yani şimdi yine içindeki küçük bir virgül koyalım. Biraz evvel belirtmiştim, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir bir açıklama yapıyor diye. Çıkışın yolu acil kurultaydır dedi. Siz de biraz evvel aslında erkenden kurultay baskısı yapabilirler diye dakikalar önce belirtmiştiniz aslında. Verdiği mesajlardan birisi bu oldu biraz evvel yaptığı açıklamalarda.
0: Evet, yani bu, şu an odaklandıkları nokta partinin bu mahkeme kararına rağmen nasıl geri alabiliriz arayışıdır.
1: Yani
0: bu arayışın,
1: bunda başarılı olabileceklerine inandıkları için mi bunu yapıyorlar, yoksa bir zaman aşımı mı, ne gibi bir hedefleri var bu?

0: Ya
1: kurultay baskısı yapmakta?
0: bunun iki hususu var. Burada bu kapıyı bir zorluyorlar. Zorlamalarının sebebi kendi çabalarıyla netice alacaklarına dair değil. Bakın bu Ankara'da genel merkezde özellikle güvenlik güçlerine karşı geliştirdikleri bir direnç diyelim. Ve bu konuda bu işi daha da sürdürebiliriz mesajlarını şuna veriyorlar. Diyorlar ki devlet bu Kemal Bey üzerinde de baskı yapsın. Başka yapılar da Kemal Bey üzerinde baskı yapsın. Kemal Bey üzerine bir baskı da oluşturmak istiyorlar. Ne baskısıdır bu? Erken kurultay baskısı. Yani bu sorun, bu çatışma ortamını eğer Türkiye yaşamak, görmek istemiyorsa erken kurultay baskısı yapılsın. Biz zaten buna hazırız. Kemal Kılıçdaroğlu buna asla yanaşmayacaktır. Onlar da bunu biliyorlar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde de baskı oluşabilecek o noktaları harekete geçirmeye çalışıyorlar. Eğer bu baskı netice verirse bir anda şey yapacaklar. Yani partiyi geri alma imkanları olacak. Ama bu çok güçlü bir, yani bunu deniyorlar ama bundan o kadar böyle çok büyük de umut beslediklerini sanmıyorum. Aynı zamanda zamana oynuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki etki ve güçlerini bir anda bırakmak istemiyorlar. Adım adım belki geri çekilmek istiyorlar. Bir pazarlık unsuru olarak da bunu görebiliriz. Yani mesela ne yaptı? Kanunsuz, bence hukukçular tartışıyor. Grup mesela Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp neden hayırlı olsun dedi Özgür Özel'e. Grup başkanı seçilmiş ama parti genel başkanının onayı olmadan, çağrısı olmadan bunu gerçekleştirmiş. Ha neden? Kemal Bey uzlaşmacı davranmak istiyor. Bunlar da Kemal Bey'in bu uzlaşmacılığı üzerinden ne kadar çok konum, pozisyon, etki Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli köşe başlarını ne kadar çok tutabiliriz çabasını da aynı zamanda sergiliyorlar. Bir taraftan genel merkeze biz eni sonu zaten orayı tutamayacaklar ama orayı boşaltana kadar da Cumhuriyet Halk Partisi içinden birçok köşe başını belki ele geçirebiliriz, pazarlıkla alabiliriz düşünceleri de söz konusu. Böyle bir taktik, siyasi bir taktik. Ya parti içinde zaten bu taktik mücadeleler önemli, yani çok sergilenir. Biz daha önce de hatırlatıyorduk. Aslında çok yabancı olduğumuz görüntüler mi? Türkiye'de ilk defa şahit olduğumuz görüntüler mi? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında adayların birbirlerini yumrukladıklarını biliyoruz. Genel başkan adaylarının birbirlerini yumrukladıklarını biliyoruz. Sandalyelerin havalarda uçuştuğunu biliyoruz. Birbirlerine girdiklerini biliyoruz. Çok yabancı görüntüler değil. Bugün geldikleri ise biraz bunun daha dışarıya genel merkez düzeyinde, işte eski yeni genel başkan biçiminde meydan muharebesine döndüğünü izliyoruz. Bunların kendi içinde yürüttükleri taktik mücadele. Ama dediğim gibi yahu dünya çok önemli bir evreden geçmekte. Yani herkes eli kalbinde, bu İran savaşı ne olacak, bir an önce bitecek mi? Ülke, hükümet bunun için çabalıyor. Bakın Gazze'de olduğu gibi Türkiye şöyle bir devreye girdi. Şarm el Şeh'te biliyorsunuz bir zirve yapıldı. Gazze'deki soykırım, seri olarak yürütülen o soykırım durduruldu. Sorun çözülmedi ama durduruldu. Yine Türkiye'nin öncülük ettiği, bölge ülkelerinin geliştirdiği diplomasiyle bu mümkün oldu. Şimdi aynısı bu İran Savaşı'nda gerçekleşti. İşte Pakistan'ın yürüttüğü bu arabuluculuğa Türkiye ve Katar destek verdi. Yeni bir barış mektubu, barış taslağı üzerinde tarafları görüştürdü. Ve şu an taraflar bu barış taslağına onay vermek üzere. Dün yapılan açıklamalar bu yöndeydi. Bu iş bitti, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar. Böyle bir anlaşmaya doğru gidiyoruz şekilde. Şunu demek istiyorum. Yani dünyayı, Orta Doğu'yu, Türkiye'yi kurtaracak çabalar bu gördüğümüz görüntüler değil. Ana muhalefet partisi kendisine eğer bunu yakıştırıyorsa şunu demek istiyor. Ben ülke yönetimine zaten hazır değilim. Sürekli devamlı efendim biz iktidar yürüyüşü başlatacağız diyorlar. Yani sizin iktidar yürüyüşünüz Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine yürüyüşünüz.
1: Bir kaostan beslenme söz konusu sürekli.
0: Yani bu birbirinize yürüyorsunuz, yani bu sizi iktidara değil birbirinize yürüyorsunuz. Parti içi iktidar mücadelesine yürüyorsunuz. Bu anlamda

0: siz ülkeyi yönetme sorumluluğunu alabilecek olgunlukta değilsiniz. Zaten bu görüntüler neyi gösteriyor? Ben şaşırıyorum gerçekten. Yani bu dün şahit olduğum bütün sokakta herkes şunu söyledi. Yani ülke böyle bir partiye teslim edilebilir mi gerçekten ya? Yani? Bunlar kendi partilerinin sorumluluğunu bile taşıyamayan isimler bir ülkenin sorumluluğunu nasıl taşıyacaklar? Ve bu yüzden de sürekli biz aslında psikolojik bir baskıya maruz kalıyoruz. Yani kamuoyu olarak böyle bir baskıya maruz kalıyoruz. Biz iktidara geliyoruz ama bizi engelliyorsunuz. Yani iktidara değil, birbirinize yürüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yürüyorsunuz. Oradaki koltuklara yürüyorsunuz. İşte bak, Özgür Özel bu işi çok iyi yapıyor. Gitti hemen kendi grup başkanı seçtirdi. Hemen titrini değiştirdi. Genel başkanlık titrini bıraktı. Grup başkanı yazdırdı altına. Kendi yerini sağlamlaştırdı. Ya bu kendi içlerindeki ikbal mücadelesi. Bu görüntüleri de Türkiye'ye izlettiriyorlar haliyle. Kaçınılmaz olarak bu gürültü patırtıyla insanlar ilgi göstermek, bakmak, izlemek durumunda kalıyor. Ama bu görüntüden bir an önce çıkması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü ana muhalefet partisi demek bir ülkenin aslında ülkenin gücünü de pekiştiren bir unsurlardan, bileşenlerden, ayaklardan biri olması demek. Yani ana muhalefet partisi dağılmış bir ülkede hükümet de kendisini eksik hissedecek. Yani bir istikrarsızlık muhalefet cephesinde hala sürüyor. İktidar cephesinde bakın biz kaç yıldır 15 Temmuz'dan bu yana bir Cumhur İttifaklığı gibi bir istikrardan bahsediyoruz. Siyasi istikrar demek, devlet istikrarı demek, yönetimin istikrarı demek. Bu da Türkiye'nin istikrarı demek. Evet. Ama muhalefet cephesindeki bu kaos, çözülme, başıboşluk, kavga, gürültü toplumsal huzuru ve psikolojiyi de bozuyor. Ya bu açıdan bile gerçekten şikayetçiyim ben. Yani şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut tablosundan. Evet. Ama yine de bir hakkını vermek gerekiyorsa şunu söyleyeyim. Özgür Özel ve o Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni işgal gasp edenler, işgalci pozisyonda olanlar bu anlayışlardan bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor. Hukuk neyse uygulayacaklar. Bunun ya bugüne kadar böyle gelmiş zaten. Hukuka karşı kimse çıkmamış. Mahkemeler kararlarını uygulatır. Ama bunu böyle siyasi kurnazlıklarla şöyle direneceğiz, böyle gürültü yapacağız, böyle patırtı yapacağız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir parça daha koparacağız hesaplarını bence bir tarafa bıraksınlar. Bırakmıyorlarsa da kamu böyle görsün. Çünkü CHP sokağı bu kavgaya ilgi göstermiyor bakın. CHP sokağı bu kavgaya ilgi göstermiyor. Bu kavga sadece Ankara'da CHP Genel Merkezi'nin etrafında yaşanıyor. 15-20 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz burada. Bu kavga orada dönüyor. Yani yukarıdaki fırtına sanılıyor ki aşağıda da bütün böyle milleti kuşatmış, Cumhuriyet Halk Partili seçmeni kuşatmış, o tabanı kuşatmış. Kimse böyle bakın yeni bir araştırma geçti elime. Areda Survey yani sormuş bunu hemen şeye vatandaşlara sormuşlar. Ya bu mahkeme kararına ne diyorsunuz? Bu karar siyasi mi? Bu karar sizi ne kadar ilgilendiriyor? Hı hı. Yani burada benim en çok dikkatimi çeken şey şu. İnsanlar bir defa ilgisiz bu kavgaya. Yani o kavganın dışında olduklarını, o kavgaya mesafeli olduklarını, o kavgayla hiç ilgilenmediklerini kamuoyu araştırmaları da gösteriyor. Yani bunu da göz önünde bulundurmaları gerekiyor kavga ederken.
1: Yani bu tutumlarını da sürdürecek gibiler gibi de görünüyor aslında ki bir yandan da biraz evvel CHP'li Murat Emir yaptığı açıklamasında şu ibareyi de kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan randevu aldık, görüşeceğiz dedi. Bu neyi değiştirir? Sayın Bakan'la görüşeceklerini dile getirdi yaptığı açıklamasında. Baktığımızda aslında Kurtuluş'tayız. Bugünkü tabloyu değiştirmeyeceği aşikar. Ne dersiniz?
0: Mahkeme kararını uygulatmamak için ya da bu mahkeme kararının uygulanmasını ertelemek için değişik yol ve yöntemler arıyorlar. Evet. Burada bu yol ve yöntemlerden oyalama taktiği diyelim buna. Biri de İçişleri Bakanlığı'yla görüşeceğiz. Nedir? İçişleri Bakanlığı'nın işte bahsettik valilik, emniyet müdürlüğü bir tebligatı iletmek istiyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. Bu görevlileri, icra görevlilerini içeri sokmuyorlar. Ve orada da doğal olarak biz görüntülerden de gördük. Çevik kuvvet tedbir

0: olmaya başladım. Ellerinde de içeri girmeye yarayabilecek bir takım alet edevatı gördük, dikkatimizi çekti. Bir müdahale endişesiyle genel merkez İçişleri Bakanlığı'ndan bir randevu alıyor. Bunu oyalamaya çalışıyor. Bu müdahale sürecini uzatmaya çalışıyor. Burada aslında olması gereken şu. Ya orada tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ister Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı olsun, ister Özgür Özel taraftarı olsun, isterse de yöneticileri olsun, genel merkezde günlük çalışmalarına devam edebilirler. Ederler. Ama işte gençlik kollarından, şu sokaktan, şuradan buradan topladıkları insanların genel merkeze içine barikat kurdurup otobüsleri kapıların önüne çekip kimseyi biz içeriye sokturmayız derse emniyet de burada bir düzeni sağlamak zorunda kalabilir. Kalacak görünüyor. İzlenimlerimiz o. İçişleri Bakanlığı'yla da bu süreci uzattırmaya, oyalamaya çalışıyorlar. Böyle bir müdahale olmasını istiyorlar. Böyle bir de akıllılar yani. Bir nabız ölçüyorlar. Bize müdahale edemezler. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çevik kuvvet müdahale edemez, tahliye edemez gibi bir akılları da var, hesapları da var. Bu biraz riskli gördükleri için hemen İçişleri Bakanlığı'ndan da randevu aldılar. Ondan oradan ricalar da bulunacaklar. Bu süreci mümkün olduğunca uzatmaya çalışacaklar. Bu kaos halini mümkün oldukça uzatmaya çalışacaklar ki bir kurultay, erken kurultay kararına zorlayabilsinler Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde etkili olabilecek çevreleri.
1: Peki Kurtuluş Teşkilatı'nı yekten herkesin de aslında merak ettiği o akıllardaki soru işaretlerine açıklık getirmek adına bir soru sormak isterim. İşin sonu burada bir bölünmeye, yeni bir partiye ya da ayrı bir meclis grubuna gider mi? Bu yönde neler görürüz?
0: Burada şunu açıklıkla söyleyelim. Özgür Özel ekibi, arkadaşları bu kadar hırgür, bu kadar kavga haline neden giriyor? Aslında şöyle diyebilirler, yargı bir karar verdi, biz de düşüncelerimize, inançlarımıza, bu millet için heveslendiğimiz, yapmayı arzuladığımız hizmetleri gidip seçmene anlatırız. Şart değil ki ha bu parti olur, ha şu parti olur. Zaten yedekte parti kurmuşlar. Ne diyorlardı? Biz kapatmaya karşı yedek parti kurduk. Hangi kapatma? Kapatma davası mı açıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki yedek parti kurdun? Hayır. Ayrılmak için, olası ayrılmak için bir yedek parti oluşturdun. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını bırakmak istemiyorsun. Hazır güç, hazır imkan, hazır rant. Bunu bırakıp terk etmek istemiyorlar. Çünkü dertleri millete hizmet etmek değildir. Bakın yani bir siyasi şahsiyet böyle bir durumla karşı karşıya olduğunda cesaretle gidiyor. Kendisine ayrı parti kuruyor. Bakın Ümit Özdağ şeyde değil miydi? Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Meral Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'nde değil miydi? Evet, ittifak yaşadılar. Ümit Özdağ gitti kendisine Zafer Partisi'ni kurdu. Meral Akşener gitti kendisine İyi Parti kurdu. Ve bunlar Türk siyasetinde çok önemli oy potansiyellerini yakaladılar. Şunu demek istiyorum. Yani eğer ki bir davanız varsa, bir düşünceniz, inancınız varsa siz zaten bu kavga gürültüye hiç gerek yok. Biz mağdur olduk. Gidip kendinizi halka anlatırsınız. Bunu bir parti çerçevesinde yaparsınız. Halka anlatırsınız. Ama amacınız Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hazır iktidar rant imkanı olduğu için onu bırakmayıp kavga ederek orayı elde tutmaya çalışıyorsunuz. Yani ama bu gidişat onun için diyorum yani kolay kolay Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını bırakmazlar. Son kertede ancak kurdukları o yedek partiyle milletvekilleri olarak ayrılıp mecliste hem bir grup olurlar hem de yeni bir isim olarak Türk siyasetine girerler diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi biraz evvel siz aslında önce demiştiniz ki erkenden bir kurultay baskısı yapacaklar. Akabinde aslında dakikalar sonra CHP'li Murat Emir'den bir açıklama geldi ve o çıkışın yolu acil kurultaydır dedi. Aynı zamanda tabii olağanüstü kurultay için yine geçtiğimiz gün Özgür Özel yine bir açıklama yapmıştı ve buna cevap Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Zamanı var dedi. Şimdi biraz evvel geniş bir parantez açtık, genişçe konuştuk. Özgür Özel de bu arada birazdan açıklama yapacak, bilgisi geldi, Kurtuluş'tayız. Şunu merak ediyorum, biraz evvel genişçe konuştuk bu olağanüstü kurultay baskısıyla ilgili meseleleri. Asıl doğru zaman ne?

0: Ne zaman olmalı? Ne zaman yapılmalı bu kurultay?
1: Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi mevcut durumda o bahsettikleri gibi 40 gün içerisinde bir kurultay kararının çıkması karşılıklı iki tarafın uzlaşmasıyla mümkün. Ama böyle bir uzlaşmanın pek mümkün olacağını sanmıyorum. Partinin eski yönetimi görev başında mahkeme kararıyla. Bu partide çok ciddi savrulmalar yaşanmış durumda. Bu partide çok ciddi kaos yaşanıyor. Sanki bu parti çok güllük gülistanlık da yani bu yeni yönetim geldi. Ha madem geldiniz hemen kurultaya gidelim. Denilebilecek bir noktada değil. Bakın bu partinin 18 belediye başkanı başka partiye geçti. Daha sırada birçok belediye başkanı var başka partiye geçmek isteyen. Milletvekilleri istifa ediyor. Teşkilatlarda birçok ayrılık var. Bugün gördük işte milletvekilleri ikiye bölünmüş durumda değil mi? Yani bir grup milletvekilleri genel merkeze sokulmuyor, bir grup milletvekili genel merkezin içinde. Yani bu görüntünün yanı sıra ciddi anlamda yolsuzluk soruşturmalarıyla sınanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi zaten etkin pişmanlıktan yararlanmış itiraflarda bulunmuş. Yani ortada zorla, baskıyla isnat edilen bir suçlama da yok. Kendileri itiraf etmişler. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın kendi itirafları ortada. Diğerlerini saymıyorum yani iddialara muhatap olan diğer başka. Yani bu durumda Kemal Bey'in bence şeyi harekat tarzı bu partiyi önce bir toparlama yönünde olacak. Yani özellikle de partiyi fabrika ayarları dedikleri yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok da böyle akçeli işlere karışmayan bu çok da böyle rant işlerini çeviren bir parti olmadığı eski ayarları çerçevesinde bir etik kurul oluşturacaklar büyük ihtimalle. Bu ahlaki olarak çok ciddi eleştiriler aldık diyordu. Özgür Özel ne diyordu? Psikolojik olarak üstünüz, ahlaki olarak üstünüz. Yani batmış durumdasınız ahlaki olarak. Psikolojik olarak çökmüş durumdasınız ama kendinizi ahlaki olarak üstün bir seviyeye eleştiriyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu partinin bu ahlaki olarak eleştirilmesi konusunda aldığı darbeleri daha doğrusu gidermek için bir süreç izleyecek. Bunun yanı sıra yönetimi bir yeniden şekillendirecekler. Bu da şu anlama gelmiyor. Kemal Bey her önüne geleni partiden atayım diye bir yaklaşım içerisine girecek biri değil. Ha, ilk Özgür Özel'i tebrik eden isim kim? Kemal Bey tebrik etti. Ha, grup başkan vekili seçilmişsin, grup başkanı seçilmişsin. Hayırlı olsun dedi. Şimdi bunu suhuletle yapmaya çalışır. Eğer siz yine elinizde hançerle biz bu yönetimi de deviririz diyorsanız buna fırsat vermez Kemal Bey. Yani bir defa hançerlendi, ikinci kez kendisini böyle baskı altında zor tehditlerle, şantajlarla bugün, şu gün, 40 gün içinde kurultaya gideceksin baskısıyla kendisini bence hançerletmez. Kendisine hukukun, genel başkanlığın, parti tüzüğünün verdiği yetkiler çerçevesinde mümkün olduğunca bunu nizami bir şekilde yapar. Zaten kurultayı inkar etmiyor kendisi. Bence kurultaydan kaçmaması da gerekiyor. Ama bunu yine işte kurultay delegelerinin belki seçilmesi, mahalle, ilçe, il kurultaylarının yapılması, bu teşkilatların yeniden düzenlenip delegelerin seçilmesi üzerine bu süreç tamamlanırsa ki bu süreç içinde 7 ay gibi bir süreçten bahsediliyor. Bence bu süreç tamamlanırsa ondan sonra kurultay muhakkak önlerine gelecektir. Kurultay elbette ki kaçınılmaz. Ama şundan da korkmayın o zaman. Ne Özgür Özel taraftarı da şundan korkmasın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle, ilçe, il teşkilatları seçimler yapacak, delegeler belirleyecek. Genel merkeze hangi delegeler gidecek onları saptayacaklar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı.
0: Bir
1: Yani
0: kayıp
1: Cumhuriyet
0: söz
1: Halk Partisi
0: konusu olacak onlar
1: teşkilatından
0: için.
1: yani Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatından korkmamaları gerekiyor demek istiyorum. O delege olmaz, bu delege olur. Şu delege olmaz, bu delege olur. Delegeler hile karıştırılmadıktan sonra seçimlere o 4 Kasım 2023'teki kurultayda olduğu gibi ile karıştırılmadıkça belediye fonlarıyla, bakın belediye fonlarıyla toplanan balya balya paralarla delegeler seçim esnasında satın alınmadıkça, ki bunu bir daha asla yapamazlar diye tahmin ediyorum, o zaman kimsenin endişesi olmasın. Ama 40 günde bir kurultay mümkün değil. Kemal Bey de kurultaydan kaçamaz. Fakat bunu 40 günde değil, daha ortalama bir sürede.
0: Şimdi bu süre 40
1: makul
0: gün
1: bir zamanda yapmak zorunda kalır.
0: Şimdi 40 günden bahsediliyor, işte 7 aylar, 1 yıllar, 1,5 yıllar. Bunlar şimdi konuşulunca bir yandan da baskın erken seçimden de söz ediliyor. Zamanında dahi olsa bu kurultay süreci uzun bir süreç. Siz de biraz evvel belirttiniz. Şimdi CHP'yi seçime kim götürecek dersiniz Kurtuluş'tayız?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni benim izlediğim, gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçime götüren isim Kemal Kılıçdaroğlu olur. Genel başkan şu an kendisi. Seçimlere de çok bir fazla zaman kalmadı.
0: Bir yandan milletvekillerini kim belirleyecek tartışmaları da var tabii.
1: Evet, evet, evet. Herkes ayağını ona göre denk alması gerekiyor zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani bu biliyorsunuz, ya bu İkbal mücadelesi çok damgasını vuruyor bu siyasete. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu çok daha büyük bir şey, gerçek. Öyle kimsenin inkar edebileceği bir gerçek değil. Ya bundan sonra işte önümüzde bir seçim var. Belki ne zaman olacak? 2027'nin bir uygun bir ayında olacak. Kasım'da diyorlar, işte baharında diyorlar. Bilemiyoruz. Hükümetin yaklaşımı normal 2028'de olur. Ha, birkaç ay öne alınmasını çok da erken seçim olarak zaten yorumlamıyorlar. Ama bu aradaki zamana baktığımızda 2026 bitiyor, 2027'ye doğru gidiyoruz. Kemal Bey'in de zaten en erken kurultayı yapması, 2027'den önce kurultayı yapmaz. Yapamaz zaten. Eğer olağan şekilde ilerletiyorsanız bu kurultayı, 2027'den önce yapamazsınız zaten. Mümkün değil. Ha, o Kemal Bey de kendi kurultaylarını, teşkilatlarını yeniden düzenleyecektir. Ve bu arada da tabii doğal olarak muhalefet de bu süreci beklemeyecektir. Ardından büyük ihtimalle kendi yedek partisine gidecektir. Yani yedek partisini kurup gidecektir. Çünkü risk şudur. Oradaki milletvekillerinin hiçbirisi belki yeniden aday olamayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na kalırsa, genel kurul Kemal Kılıçdaroğlu yeni genel başkan, partiyi de seçime o götürürse, bu yüzden onlar da kendi ikbal mücadeleleri gereği yeni parti kuralım, mecliste grubumuz olsun, hazırlıklı olalım, seçime biz Özgür Özel'le birlikte girelim, yeni bir parti altında girelim. Türkiye'de de zaten bakın Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı, İyi Parti yüzde kaç oy aldı, biz hayli hayli oy alırız diyebilirler. Yani DSP'yi hatırlayalım. DSP, Ecevit o zaman cesaret etti. Kendisine parti kurdu. Ayrıldı. Çok düşük oy potansiyellerinden, çok yüksek oy potansiyeline, %21'lere kadar uzanan bir oy şeyi elde ettiler. İktidar oldular, hükümet oldular, başbakan oldu. Şimdi bu böyle bir yolu izleyebilir Özgür Özel ekibi. Büyük ihtimalle de bu erken bir kurultaya bağlı her şey. Eğer erken bir kurultay kararı çıkmazsa Özgür Özel ekibi ayrılacaktır diye bekliyorum ben.
0: Şimdi Kurtuluş'tayız, Özgür Özel ve ekibini derinlemesine konuştuk. Biraz da aslında bir diğer taraftan mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan isim Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Nasıl bir süreç onu bekliyor? Neler yapacak? Biraz evvel parça parça değindik, evet, aslında, ama şöyle bir parantez açmak gerekirse.
1: Evet ya, Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım 2023'teki kurultayda mağdur edildi. Partinin 13 yıllık genel başkanı. Yanındaki isimler belediye fonlarından topladıkları paralarla delegeleri satın aldılar. Bu mahkeme kararıyla tespitli şu an. Yani bunu mahkeme kararı olmadan önce söylesek İddia diye belki ifade etmemiz gerekiyordu. Ama bugün mahkeme kararlarıyla bu seçimler ile karıştırıldı. Tespit edildi. Tekrardan eski yönetim geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında alın sizin genel başkanınız olsun denilmiyor. Mahkeme eski yönetim gelsin kararı veriyor. Bu açıdan Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Yanındaki bütün isimler

0: Özgür Özel başta olmak üzere, hatta yani şunu hatırlatalım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarısızlıkla suçlayan bütün isimler aslında bütün yönetim tarihi boyunca Kemal Bey'in yanındaydılar. Sonradan eklemlenen iki isim oldu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, ki o iki ismi de Kemal Bey Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak seçime soktu, takdim etti ve seçime soktu yardımcılarım diye. Ondan sonra kalkıp Kemal Bey'i günah keçisi yapıp biraz daha hiç beklemediği şekilde arkadan en yakınındaki ismin, Özgür Özel'in arkadan hançerlemesiyle bu süreçler yaşandı. Şimdi şunun için anlatıyorum. Kemal Bey aynı hataları artık düşmez. Yani kendisini yine arkadan hançerletmez. Bir de şunu gördü. Daha kararlı, daha cesur, daha iradeli davranacak Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bundan sonra. Yani kararsızlığın, naifliğin kendisini arkadan hançerletmeye sebep olduğunu da gözlemledi, gördü. Yani bir defa o yıl denilir ya, bir defa yılan deliğinden ısırılır, insan ikinci defa ısırılmaz. Kemal Bey'in de daha tedbirli, daha dikkatli ama daha cesur, daha kararlı hareket edeceğine inanıyorum bundan sonraki süreçte. Göstereceği en ufak bir kararsızlığın kendisi aleyhine, hatta genel başkan sorumluluğunu aldığı, genel başkanlığı yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha büyük dağılmalara, bölünmelere, kaosa yol açacağını görüyorum. Bir, bu kararlılığından vazgeçmemeli, cesur adımlar atmalı. Zaten iddia ve sorumluluk içinde olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimizin egemenlik senedi olduğunu dile getiriyor. Ya bu sözler kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni düzgün bir hale sokma iddiasında olduğunu da gösteriyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı? Bence Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Şu halde dağılmış bir görüntü sergiliyor zaten Cumhuriyet Halk Partisi. Belediye başkanları bir tarafta, milletvekilleri diğer tarafta, hepsi ayrı bölünmüş. Kimisi soruşturuluyor, kimisi kendisine başka kapılar arıyor. Bu düzensizliğe de son vereceğine inanıyorum. Yani Kemal Bey mevcut yönetim birliği sağlarsa, hadi birliği sağlamadı, diyelim diğer grup ayrıldı, bu birliği sağlamak için bence bir mücadele edecek. Ama eğer olmazsa, diğer grup da ayrılırsa, Cumhuriyet Halk Partisi o altı ok dediğimiz tabelayı bir düzene, istikrara kavuşturacaktır diye ben izlenim sahibiyim, ki şu ana kadar verdiği, yaptığı açıklamalarda bence o havaya girdiğini gösteriyor. Çünkü son 2,5 yıldır biliyorsunuz siyasetten kopmamıştı Kemal Bey. Bütün o bahsettiğimiz milletvekilleri, belediye başkanlarıyla beraber yine siyasetin içindeydi. Ankara'da genel merkezden dışlanmıştı, partisinden dışlanmıştı ama bir ofis kurarak çalışmalarını sürdürüyordu. Partisi de kendisini zaten bırakmadı. Yani ben dönüp baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi ismin genel başkanlıkta daha toparlayıcı, daha iddialı olabileceğini tahmin edeyim, yani bir kanaatimi bildireyim desem, bu Kemal Kılıçdaroğlu olur. Yani Özgür Özel çünkü Silivri vesayetinden çıkamadı. Yani Silivri'de bakın bu süreçte dahi avukatlar gidip geliyor Silivri'ye. Ekrem İmamoğlu'dan laf taşıyorlar. Şöyle yapın, böyle edin. Yani Özgür Özel bu şeyden, pozisyondan çıkamadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ni zaten böldü, dağıttı. Hı hı. Çok kötü bir noktaya getirdi. Şimdi yani bir sürü çıktılar işte ya. Gece yarısı çok da sağlıklı olmayan bir ruh haliyle küfürler ederek, hakaretler ederek o belediye başkanını arıyor, bu belediye başkanını arıyor. Hatta bunlarla da sınırlı kalmıyor. Ailelerini arıyor, eşlerini arıyor, rahatsız ediyor. Ve çok dengeli bir genel başkanlık portresi çizmedi zaten Özgür Özel şu ana kadar.
1: Şimdi Özgür Özel dün yaptığı basın toplantısında demişti ki sokağın sesini duyuyorsunuz, anlatmaya gerek yok dedi, ama biraz evvel siz de aslında bir parça değindiniz. 14 metrekarelik bir alan, o bahçede böyle bir kaotik durum oluşturmaya çalışıyorlar. Şunu merak ediyorum. Tam olarak sokak buna ne diyor? Sadece CHP'den bahsetmiyorum. CHP dışında genel olarak neler söyleniyor?

0: Benim sokakta edindiğim izlenim, Cumhuriyet Halk Partisi için olumsuz, negatif görüşler. Yani ilk başta da ifade etmiştim. Yani bir olgun iktidarı üstlenecek, daha doğrusu o eski CHP dediğimiz partinin ağırlığından uzak bir görüntü sergileniyor. Neye yaklaştı Cumhuriyet Halk Partisi? Ya böyle partiden çıkmış, ciddi bir siyasi parti olmaktan çıkmış bir örgüte dönüşmüş sanki Cumhuriyet Halk Partisi. Bu dışarıdan izlenim de bu. Yani tekinsiz, güven vermeyen, insanların çok da böyle yaklaşmayacağı bir parti haline döndüler. Maalesef o eski CHP'den bugün eser yok diyebiliriz. Eski CHP ki biz çocukluğumuzdan, gazetecilik dönemimizden şunu, yani ne olurdu? Sonda şu söylenirdi. CHP ne
1: Evet.
0: olursa olsun devlet partisidir. CHP ne olursa olsun devlet partisidir.
1: Evet.
0: Bu görüntüsünden eser yok ve sokakta bunu şaşkınlıkla izliyor. Bakın CHP seçmeni de bu kavgaya dahil değil. Diğer seçmen ya vatandaşlar da bu meseleye gerçekten diğer örgütlere baktığı gibi bakıyor. Yani bir örgüt sokaktaki örgütlerden
1: Evet.
0: edindiği izlenim neyse, yaklaşım neyse aynısını şu an aynı duygular CHP'ye karşı besliyor.
1: Peki. Çok teşekkürler yayına katkı için. Kurtuluştayız.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili izleyenler, Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Sayız değerlendirmelerde bulundu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve sıcak bir gelişmeyi de aktaralım. CHP Genel Başkanı basın danışmanı duyurdu, Atakan Sönmez. CHP heyetlerinin görüşmesi iptal edildi. Biliyorsunuz ki saat 14'te bir görüşme yapılacaktı. Bu görüşmenin iptal edildiğine dair sıcak bir bilgi geldi. Atakan Sönmez özelin ekibi görüşmeye gerek kalmadı dedi. Bu sıcak bilgiyi de aktarmış olalım ve kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından sıcak gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Zaman kaybetmek yok.
10: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
7: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve de 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 14'e uzandı ve sıcak gelişmelerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki polis icra memurları tahliye için CHP Genel Merkezi önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Haliyle CHP Genel Merkezi'nde bir gerginlik söz konusu. Şimdi hemen o noktaya gideceğiz. 24 muhabiri Emre Ayaz bizi orada bekliyor. Emre merhabalar, kolaylıklar dileyelim. Haber nöbetini sürdürüyorsun. Son bir saat içinde gözlemlediğin farklı bir durum söz konusu mu? Neler yaşandı? Neler olmaya devam ediyor? Hemen sözü sana bırakalım.
1: Büşra Mutlu, gelişmeler yakın zamanda oldu. Tabii bunlar neler diye baktığımızda Özgür Özel'in yardımcısı Murat Emir açıklamalarda bulundu. Tabii bu konuda yine polisle karşı karşıya gelinmeden bu sürecin tamamlanması, ancak direnişe devam edeceklerini de söylemlerini geliştirdi. Saat 14'te heyetler görüşecekti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in iki kişiden oluşan heyeti görüşecekti. Ancak bu görüşmenin olmayacağı bilgisini aldık ve bununla ilgili de o heyette, Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetinde bulunan 24. dönem milletvekili, aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de parti meclisi üyesi olan Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Basın açıklamalarda bulundu. Açıklama sebebini de, basına karşı yapmasının sebebini de açıkladı. Dedi ki İçişleri Bakanlığı'ndan randevu talep etmişler. Buna gerek yoktu. Biz diyalog çerçevesinde bunları çözebilirdik. Ancak bizi içeri almıyorlar. Biz de cevabımızı, söylemlerimizi basın karşısında vermek zorunda kalıyoruz dedi. Ve bununla beraber de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü olan kişi de bu konuda açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Özgür Özel'in ekibinin görüşmeye gerek kalmadığı söylemini karşı tarafı, karşı heyeti söylediği bildirildi. Nitekim bu konuda bakıldığında Murat Emir içeriden açıklama yaparken, az önceki yayınlarda da bahsetmiştik, içeridekiler dışarı çıkartılmıyor. Biz dışarıdayız, içeri giremiyoruz, izin verilmiyor. Ve bu konuda Murat Emir içeriden yayın yaparken bir görüntüde dikkat çekti. O görüntüde baktığımızda hemen yan kapı, ana kapı değil de yan kapı kısmında orada oturma koltukları vardı, kırmızı renkte. Onlar barikat olarak kullanılmış. O yan kapıya barikat olarak yığılmış ve oradan da girişlerin engellenmesi söz konusu. Ana girişte araç kapısının olduğu, demir kapının olduğu yerde de bir seçim otobüsü var. O otobüs de çekildi, üstünde de önce Adalet yazıyor. O da dikkat çeken bir unsur. Ancak bununla da yetinmemiş Özgür Özel ve yönetimi. Çünkü o otobüsün hemen arkasında bir otobüs daha var. Yani o araç girişin olacağı ana kapıda iki tane otobüs konuşlandırılmış ve bu konuda girişlere engel olunmaya çalışılıyor. Sabah saatlerinden bugüne özetleyecek olursak, sabah saatlerinde tahliye kararı ile ilgili icra memurlarının geleceği ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının bu konuda emniyete ve valiliğe tahliye kararı ile ilgili açıklamalar, dilekçeler vereceği söylenmişti ve CHP seçmeni de bu noktaya, genel merkezin girişine gelmişti ve o girişte arbede yaşandı. Çünkü iki taraflı olan bir CHP seçmeni var şu an. Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlucular şeklinde ve burada fiziksel saldırılar, birbirine pet şişe fırlatmalar yaşandı. Genel merkezin bahçesinden dışarıya, dışarıdan da içeriye pet şişe saldırıları, atışmaları oldu ve polisin de bu konuda geniş güvenlik önlemlerini de kameraman arkadaşım Ömer Özgün ekrana getiriyor. Bu konuda polis bariyerleri ve çevik kuvvetin nöbeti de sürüyor. Genel merkeze çıkan cadde ve sokaklar tamamen kapatıldı. Hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. Polisin buradaki teyakkuz halinde oluşu da dikkat çekiyor. Sabah saatlerinden itibaren burada günün aydınlanmasıyla birlikte polis ekiplerinin nöbeti sürüyor. Herhangi bir provokasyona, herhangi bir eyleme izin vermemek, mahal vermemek, sorun çıkmasını önlemek adına çevik kuvvetin nöbeti sürüyor. Tabii bu saate kadar ilerleyen süreçte Murat Emir'den bahsettik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetinin içeri alınmasına izin verilmediğini söyledik ve bunun

0: Devamında giriş kısmında camekanlı bir girişi var genel merkezin. Bahçeye girişte güvenlik kısmında hemen onun üstüne çatısına CHP milletvekili Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal geldi. Mahmut Tanal oranın üzerine çıkarak elinde su hortumuyla polis tarafına doğru yöneltti hortumu. Su akar bir vaziyetteydi hortumdan ve çevik kuvvet ekibi bunu fark ettiğinde hemen geri çekildi ve bu sokağa baktığımızda giriş çıkış kapatıldı demiştik. Bu sokağa baktığımızdaysa sadece polis ekipleri ve biz basın mensupları var. Hedefin kim olduğunu biz de bilemedik o anlarda tabii ki. Ancak Mahmut Tanal kararından vazgeçti ve hortumu yere bıraktı, indi. Tabii baktığımızda Mahmut Tanal'ı da polis eylemlerinde ön plana çıkmasıyla da biliyoruz. Yine polisin olduğu noktada da Mahmut Tanal'ın burada olması da dikkat çeken bir unsurdu. Baktığımızda diyaloğa, uzlaşıya açık olmayan bir Özgür Özel yönetimi görüyoruz ve Kılıçdaroğlu'nun birlikte iktidarı yürüyeceğiz, itidalli olun söylemlerinin de defaatle hem kendisinden hem de sosyal medya hesabından hem de doğrudan açıklamasında ya da sözcüsü ya da avukatıyla yaptığı açıklamalara tanık oluyoruz. Polis ekiplerinin de burada bekleyişi sürerken biz basın mensupları da nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler bu yöndeydi. Gelişmeler oldukça da aktaracağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Evet sevgili izleyenler, 24 muhabiri Emre Ayaz oradaki o hareketliliği, o gerginliği aktardı ve 24 kameramanı Ömer Özgün de oradaki o aslında barikatları görüntüledi. Ekibimize teşekkür ediyoruz. Şimdi CHP'de yaşanan bu son gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz değerli bir konuğumuzla. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak bizlerle. Nuh Albayrak, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba Büşra Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi biraz evvel ekibimizden Emre Ayaz aslında o noktadaki haber nöbetini sürdürüyor ve o polis barikatlarını, çevik kuvvetlerin kurduğu barikatları görüntülediler. Orada zaman zaman yaşanan gerginliklerden bahsettiler. Şimdi son bir saat içerisinde yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama öncelikle bu manzarayı nasıl okuyorsunuz Nuh Albayrak?
2: Bu manzara tabii ki esef verici. Sonuçta herhangi bir dernek merkezinden bahsetmiyoruz. Şöyle veya böyle bahsettiğimiz yer Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel merkezi artı kendilerinin de işte ben katılmamakla birlikte bu devleti kuran partiyiz diye tanımladıkları bir partinin genel merkezinden bahsediyoruz. Bu görüntünün bence hiçbir şekilde izahı söz konusu değildir. Bunun mazereti yoktur. Yani şu anda gelinen nokta hiçbir şey izah edilemez. Bilemiyorum içeridekilerin gerekçeleri nedir ama şu ortaya konan görüntü hiç yakışmayan bir görüntü diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi iki taraf açısından da görevden alınan genel başkan mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, onun stratejisi ve kurmaylarının stratejisi ve CHP genel merkezinde biz direnişimizi sürdüreceğiz açıklamasının devamı niteliğinde mi olacak bu, yoksa bir uzlaşıya gider mi bu tablo?
2: Şu anım devamını sağlıklı analiz edebilmemiz için buraya gelinen nasıl gelindiğine bakmakta fayda var. Şimdi ben izliyorum sürekli. Bilhassa işte Özgür Özel'in yanında bulunanlar veya onun görüşünde olanlar bu manzarayı, ki biz daha ilk başlangıçta da hoş olmadığını zaten ifade ettik. Bu demokrasilere yakışmayan bu manzarayı efendim işte devletin, hükümetin veya Kılıçdaroğlu'nun sanki eseriymiş gibi sunuyorlar. Bu son derece yanlış, son derece sığ, daha doğrusu ekrandaki son görüntüye bakarak yapılan bir değerlendirme.
1: Evet.
2: Buraya nasıl gelindiğine bakmakta fayda var. Hiçbir gerekçe şu ortaya konan şeyin izahını yapamaz. Ne diyorlar? Efendim hiçbir CHP'li üye, hiçbir CHP'li efendim belediye başkanı yolsuzluk yapmamıştır diyor. Dün bizzat kendisinden dinledim Özgür Özel. Benim çocuklarım, işte benim neyse benim başkanlarım asla yapmaz diyor. Bu son derece sorunlu, problemli bir tutum. Böyle bir şey söz konusu değil. Yapmış, yapmamış, mümkün değil çünkü. Kaldı ki yapmamış olsa dahi bunun izahı bu değil. Sonuçta yargı var. Yargının üst efendim başvuru noktaları var. Bu şu andaki mevzu için de bu geçerli. O bakımdan biz 4-5 Kasım 2023 tarihinden bu yana o günkü kongrede, kurultayda olanlar dahil olmak üzere o günden bu yana, ki orayı şunu hatırlamakta fayda var. İlk seçimde şu anda iki

0: işte Halef Selef'in kavga eden Halef Selef'in seçiminde biliyorsunuz ilk oylamada evet. sadece 18 oy fark vardı. Aynı gece ikinci oylamada bu fark korkunç biçimde arttı.
1: Nuhal Bayrak, bir, şey bir virgül koyalım. Sıcak bir gelişme var. Geçtiğimiz saat diliminde aslında CHP

0: şu an bir açıklama da yapıyor aynı zamanda ve son olarak açıklamasından o cümle bizim için yararlı bir görüşme oldu diyor. Tekrar belirteyim, geçtiğimiz saat diliminde İçişleri Bakanlığı'ndan randevu aldık, görüşeceğiz dedi. Bu görüşme onlara göre olumlu geçmiş olması neyi değiştirir? Nasıl okuyorsunuz? Bir yandan erkenden bir kurultay baskısı var. Yine demişti ki çıkışın yolu acil kurultaydır diye de aslında bir saat önce yaptığı açıklamasında bunun da altını çizmişti.
1: Şimdi zaten malumunuz daha önce saat 14'te iki taraftan ikişer kişinin yapacağı bir görüşmeden bahsedilmişti. Sonra bu iptal edildi.
0: Bu da iptal edildi.
1: Ve bu İçişleri sonra İçişleri Bakanlığı'na randevu aldıktan sonra o iptal edildi. Görünen şey şu ki, tabii ki nasıl onlar açısından nasıl faydalı olduğunu bilmiyorum ama görünen şu ki içerideki heyet, Özgür Özel'in başkanlığındaki liderliğindeki heyet bu işgali sürdürerek tabiri caizse o bahsettiğiniz en kısa zamanda kurultay ile bunu tekrar meşrulaştırmak istiyorlar. Tabii bu en kısa zamanda kurultay meselesinde çok ince bir nokta var Büşra Hanım. En kısa zamanda, yani onların bahsettiği gibi 40 gün içerisinde kurultaya gidilirse eğer şu andaki mevcut delegasyonla bu seçim yapılacak. Oysa aslında bu bir taraftan baktığınız zaman tam da mahkemenin karar gerekçesi olan o az önce bahsetmeye çalıştığım 4-5 Kasım'da başlayan efendim delegelerin ifsad edilmesi meselesinin tam da onun üzerine yapılacak yeni bir adım oluyor bu. Zaten butlan kararı buna dayanıyor. Yani bu delegelerin aldığı karar, daha bu delegelerin, bu yapının işte seçtiği seçim isabetli görülmüyor. Siz affedersiniz ama hiçbir zaman çürük dişin enfeksiyonu temizlenmeden onun üzerine sağlam bir efendim dolgu yapılamaz. Kılıçdaroğlu doğal olarak eğer mevcut delege yapısı başta olmak üzere tam mahalle yapısından, örgütünden itibaren merkeze kadar o bahsettiği, kendi sürekli dile getirdiği arınmayı yapamadan seçime giderse, bu Kılıçdaroğlu'nun gelmesi de efendim butlan kararının tamamı da bütün bu yaşananların tamamı sadece ve sadece Özgür Özel'in bu yargı nezdindeki gayrimeşruluğunu meşrulaştırmak anlamına gelir. Dolayısıyla şu anda Özgür Özel'in de ekibinin üzerine durduğu şey efendim kurultaya gitmek. Bilmiyorum, zaten işte İçişleri Bakanlığı'nın kurultay konusunda veya takvimlendirme konusunda veya mahkeme kararının değişmesi konusunda bir yetkisi yok zaten. Sadece yöntem konuşuluyor olabilir. Burada aslında önemli olan şey şu. Bu sürdürmeye çalıştıkları şey sürdürülebilir bir durum değil. Büşra Hanım, dün biliyorsunuz Özgür Özel kendi açıklamasında yaptı zaten. Evet. Grup başkanı seçtirdi kendisini milletvekillerine. Bu zaten fiilen şu andaki, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmek anlamına geliyor. Onun için bu tedbir alındı.
0: Ama o bu zaman, tutumlarına devam dışındaki ediyorlar bir yandan. Biraz artık zaman aşımı mı, nasıl dersiniz? Ne yapmak, yani hedef ne burada?
1: Siz esas itibariyle Kılıçdaroğlu'nun butlan kararı itibariyle Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul edip bunun bu yönde buna karşı tedbir almaya başlamışsanız bu kararı kabul ettiğiniz anlama gelir. Ve o an, zaten kabul etmemek gibi bir şey de yok ama o andan itibaren sizin şu yaptıklarınızın tamamı gayrimeşru işgaldir. Yani düşünebiliyor musunuz? Kapının öbür tarafına kanepeleri birbirine bağlayarak, efendim sandalyeleri yığarak, koltukları yığarak barikat kuruyorlar. Evet. Ya biz bunları, çok özür dilerim, biz bunları, bu tür şeyleri 80 öncesindeki öğrencilik yıllarımı hatırlattı bana bu görüntüler. İşte örgütlerin hakikaten hücrelerin girişlerine polis baskın yaptığı zaman bu tür şeyler görüyorduk. Bu çok çirkin bir şey. Yani bu bakın Büşra Hanım, bir kere bir mahkeme kararı var ortada. Bu mahkeme kararı, ben ilk gün daha Cuma günü yayınlarımızda şunu söylemiştim. Bu mahkeme kararını devlet bu tür fiili durumlardan dolayı işler hale getiremezse eğer, tırnak içerisinde söylüyorum, o zaman bu devletin zaafı anlamına gelir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani böyle bir yöntem olamaz. Bu yöntemle hiçbir yere varmaları mümkün değildir. Yani eğer, bakın, eğer Özgür Özel'in ve ekibinin, ki bu talimatın ben Silivri'den geldiğini düşünüyorum. Çünkü ilk anlarda Özgür Özel daha yapıcı, daha efendim diyalogçu bir görüntü sergilemişti. Silivri'den efendim direnme kararı duyduk. Bundan itibaren Özgür Özel'in ve ekibinin tavrı değişti.

0: Bu yöntemle mesela 40 gün içerisinde olağanüstü kurultay, yani 40 gün içerisinde en kısa zamanda kurultaya gitmenin kabul edilmesi bile şu yöntemin hedefine ulaşması anlamına gelir. Bu ne demektir? Bu şu anarşi görüntüsünün devletin, yargının kararına üstün geldiği anlamına gelir. Dolayısıyla bir kere genel merkez teslim edilecek Kılıçdaroğlu'na. Ondan sonra Kılıçdaroğlu kendi takvimini açıklayacak, hazırlayacak bu kurultayla ilgili ve bu süreç böyle yürüyecek. Kılıçdaroğlu da söyledi bunu. Eğer şu andaki mevcut yapıdaki o Kılıçdaroğlu'nun bizzat defalarca dile getirdiği kirli olan yapıdaki kirli isimler ayıklanmadığı sürece, onlar ayıklanmadan yola devam edilirse, o zaman Kılıçdaroğlu niye veya bu karar niye verildi o zaman? Bu çok anlamsız olur. O bakımdan hiçbir şekilde ben bunun geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Ve bu şekildeki görüntülerin de hiçbir zaman CHP'ye iyi bir görüntü kazandırmayacağını düşünüyorum. Özgür Özel'in bu gidişatının, yani hatta şunu da söyleyeyim, bakın ne bekliyorlar? Kılıçdaroğlu dese ki ben vazgeçtim, ben bu şeyi uygulamak istemiyorum dese dahi Büşra Hanım, Özgür Özel'in tekrar genel başkan olarak devam etme şansı yok. Ne olacak o zaman? O 2023'teki öncesindeki yapı yeni bir genel başkan seçmesi lazım. Yani Özgür Özel'in bir daha geri dönüşü yok. Bunun bir imkanı yok. Yani şu yapılanlar, şu görüntülerin sadece ve sadece bana göre, tırnak içerisinde söylüyorum, vuruşarak çekilmek gibi kendi tabanlarına veya kendilerini destekleyen kesimlere yönelik biraz tabiri caizse gösteri amaçlı olduğunu ben düşünüyorum. Biraz sadece ve sadece siyasi bir görüntü, siyasi bir zafer tırnak içerisinde çizmeye veya bunu tanımlama çalıştığını düşünüyorum. Aksi takdirde bu yöntemle sonuca ulaşmaları asla mümkün değil. Hatta tekrar söylüyorum, bu yöntemle sonuca ulaşmaları devletin, yargının ve devletin iflası anlamına gelir. Böyle bir şey söz konusu olamaz.
1: Peki bu işin sonu bölünmeye, yeni bir partiye ya da ayrı bir meclis grubuna mı gider? Böyle mi okuyorsunuz?
0: Böyle bir şeyden bahsediliyor ama Özgür Özel biz yeni partiyi veya yedekteki partinin kapatılması ihtimaline karşı kurduk dedi. Sürekli konuşuluyor bu. Ama ben bunun çok sonuç getiren bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Ben baktım bugüne kadar CHP'den ayrılanların kurduğu toplam 11 parti var. Ki bazı dostlar SHP'yi de bunları ilave ediyor. Bununla alakası yok. SHP o dönemde CHP'nin isim değiştirmiş halidir. CHP'den ayrılanların kurduğu bir parti değildir. İlginçtir bir şey. Yani burada ilginç bir parantez var. Bunun hiçbirisi kalıcı olmamış. Bir DSP bir ara, yani o da oradaki de aslında Ecevit'in bireysel olarak kendi karizması, kendi gücünden kaynaklanan bir durum. Bunun dışında hiçbirisi yaşamamış. İlginç bir örnek var burada. Malumunuz Demokrat Parti de aslında CHP'den ayrılanların kurduğu bir partidir. Menderes, Yalabayar ve diğerleri. Ama Demokrat Parti diğerlerinden farklı olarak tutundu ve iktidara geldi ve çok güçlü iktidara geldi. Bu da aslında bir taraftan şunu gösteriyor. CHP'nin mevcut şu andaki çizgisini millet tasvip etmiyor. Ayrılanlarınkini tasvip etmiyor. Ama Demokrat Parti farklıydı. Dolayısıyla bu ayrılıp bir parti kurma meselesinin ben çok fazla bir sonuç getirmiş olacağını düşünmüyorum. Ama burada görünen o ki İmamoğlu biraz etkili görünüyor. Özgür Özel'in de onun yanındaki ekibin hareket tarzı konusunda. İmamoğlu'nun da bugün bulunduğu durum itibariyle kaybedecek bir şey yok zaten. Dolayısıyla tamamen direnmeye yönelik, tamamen gidişatı zorlaştırmaya yönelik, tamamen karşı tarafın işini zorlaştırmaya yönelik bir tavır izlediğini görüyoruz. Ama nereye kadar gideceğini göreceğiz beraber.
1: Peki Nuhal Bayrak, şimdi bir olasılık üzerinden gidecek olursak, diyelim ki bir bölünme söz konusu oldu. Özgür Özel ve ekibi sonrasında nasıl bir yol haritası belirlemiştir ya da böyle bir yol haritası çizmiş midir kendine? B planı oluşturmuş mudur?
0: Şimdi önce şu andaki görüntünün çok da net bir görüntü olmadığını söylememiz lazım. Neyi kastediyorum? İşte Özgür Özel dedi ki biz 110 milletvekili beni seçti. Şu kadar Büyükşehir Belediye Başkanı onlarla beraber poz verdi falan.

0: Bu görüntü şu andaki görüntüdür. Bu ilelebet böyle, yani şunu kastediyorum. Özgür Özel ve İmamoğlu varsayalım ki bir parti kurup CHP'den ayrıldığı zaman da gene aynı bu destek veya şu anda destek olarak görünen bu görüntünün de aynen onlarla beraber öbür tarafa geçeceği veya onların arkasında duracağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu yanıltıcı olabilir. CHP'de genelde siyasette böyle bir durum var ama CHP'de genel olarak geçmişten bugüne
1: Evet.
0: takip ettiğimiz zaman çok daha belirgin bir şey var. O da şu: CHP'de güçlünün yanında çok hızlı konumlanıyor örgüt veya yöneticiler veya milletvekilleri. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu işte genel merkeze gelip oturup, ki otur, bu da şart değil, oturması da şart değil. Şu anda icraata başladı zaten. Kılıçdaroğlu partiye hakimiyetini ortaya koymaya başladığı andan itibaren ben şu görüntünün çok hızlı değişeceğini düşünüyorum.
1: Evet. Nuhal Bayrak, şimdi
0: Yani bunu
1: tekrar
0: şunu
1: bir
0: söylemeye çalıştım.
1: Şöyle bir virgülü koyalım, zira sıcak bir gelişme yaşanıyor.
0: Buyurun.
1: Sanıyoruz ki oradaki tansiyon yeniden yükseldi, bir hareketlilik söz konusu. Şu anda da ekranlarımıza o noktadan görüntüler aslında geliyor. Polis şu an tahliye için CHP genel merkezinde demiştik, barikatlar kuruldu demiştik ve o noktada aslında şu an dumanların yükseldiğini de görebiliyoruz. Bir hareketlilik yaşanıyor. Sabah 7.30'dan yana bu yana yaşanan olaylarda gerginlik an itibariyle gördüğümüz gibi devam ediyor. CHP genel merkezi önündeki gerginlik sürüyor. O noktada 24 muhabiri Emre Ayaz biraz evvel aslında aktarmıştı. Haber nöbetini devam ettiriyor. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığını dile getirmişti. Ve tansiyon yeniden o noktada yükseldi. Gördüğünüz gibi bir hareketlilik devam ediyor o noktada. Polis ekipleri tahliye için CHP genel merkezinde bekliyorlar. Barikatlar kurulmuştu. Biraz evvel de aslında aktarmıştık. Şimdi o noktada neler oluyor, hemen bize 24 muhabiri Emre Ayaz aktaracak. Emre, neler yaşanıyor?
2: CHP Genel Merkezi'ne partililer, taraftarlar, CHP taraftarları şu an içeri girdi. CHP'liler ve polis barikatları içeride müdahalede bulunuyor ve şu anda da gördüğümüz kadarıyla sloganlar eşliğinde içeri girmeye çalışıyorlar. Polis müdahalede bulunuyor. Bu konuda herhangi bir taşkınlık olmasa da aslında baktığımızda bu konuda CHP'lilerden koruyan bir tavır var şu anda. Ve şu anda da polis barikatların ardından da müdahalelerde bulunuyor. Plastik merminin de seslerini duyabiliyoruz şu anda. Şu anda CHP'li vatandaşlar içeri girmeye çalışırken de tabii ki bir yandan da polisin müdahalesi de diğer tarafta içeri girilmesini önlemeye çalışıyor. Çünkü burada itidal çağrısı da yok. Herhangi bir şekilde kontrolsüz bir giriş sağlanmaya çalışılıyor ve bu konuda da polis ekipleri o kurdukları bariyerleri aşan CHP'lilere karşı müdahale etmeye çalışıyor ve polis ekiplerine de içeriden saldırıların geldiğini görebiliyoruz ve şu anda biz de dışarıdayız, içeriği görüntülemeye çalışıyoruz. Bu konuda çabalarımız devam ederken içeriden görüntüleri de göstermeye çalışırken bizler de içeriği görmeye çalışıyoruz ve aslında polise sert davranan bir kısım var ve şu anda da görüntülerde barikatların yıkılarak CHP'lilerin genel merkeze girişini görebiliyoruz ve genel merkezden de polisin müdahalesiyle o kararın, aslında mahkeme kararını uygulamaya sokmaya çalışan polis var ve bu polise karşı engel olmaya çalışan bir kısım var ve şu anda da sesler de yükseliyor polise karşı. Ve genel merkezin bahçesinde yaşanıyor bu yaşanan olaylar. Ve baktığımızda yine polis ekiplerinden de şu an barikatların engelinin aşılmasıyla birlikte tekrar korunmaya çalışılıyor. Ve baktığımızda yine biz de görmeye çalışıyoruz ama görüntü almamız da zorlaşıyor. Polis ekipleri, Çevik Kuvvet polis ekiplerinin hemen yan kapıdan da genel merkezi korumaya çalıştığını görüyoruz. Ve baktığımızda kameraman arkadaşım Ömer Özgün de ekrana getirmeye çalışıyor. Şu an görüntüde olan CHP Genel Merkezi'nin yan kapısı. Ana kapı hemen sağında kalıyor ve orada da polis müdahalesi gerçekleşiyor.

0: gerçekleşirken bu sonunda da Mahmut Tanalga ön kapıda, ana kapıdan olduğunu görüyoruz. Biz de şu an genel merkezin dışındayız. İçeri alınmıyoruz ve dışarıdan görüntü almaya çalışıyoruz. Ve baktığımızda şu anda da kameraman arkadaşım Ömer Özgün çevik kuvveti görüyor, gösteriyor sizlere. Ve baktığımızda genel merkezde bu saate kadar sakin olan genel merkez şu an çevik kuvvet ekiplerine arbede yaşanarak içeri girmeye çalışıyorlar ve genel merkeze şu an giriş yapmaya çalışıyorlar. Sesler, sloganlar da yükseliyor bu noktada. Polisin müdahalesiyle bu barikat yıkılmaya çalışıldı. Çok sayıda polis ekibi de bu konuda aslında aynı partiye gönül veren ama ikiye ayrılan Özgür Özel'in hukuku tanımayan tavrının karşısında ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlanla birlikte genel başkan seçilmesinin ardından yaşananlar şu anda da polislere müdahale ediliyor ve pek kişilerle polise saldırılıyor. Ve arka kapıda, o yan kapıyı göstermişti arkadaşım size. Ve bu noktada da iç tarafta koltuklarla barikat kurularak o kapıdan girişin de engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. Ve şu anda da polis ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Genel merkezde ana giriş kapısında orada da Mahmut Tanal'ın polislere karşı müdahalesini görüyoruz. Ve polis ekipleri kendi güvenlik kalkanlarıyla müdahale etmeye çalışıyorlar. CHP Genel Merkezi'nin bahçesi görüntüye gelenler. Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde mutlak mutlak kararın ardından hukuku tanımayacağını ve direnmeye devam edeceğini söyledi Özgür Özel. Ve olaylar bu söylemlerin ardından gelişti. Ve şu anda da aslında bakıldığında hemen arka kapı, yan kapıdan bir polis barikatının aşılmasını gördük. Ardından çevik kuvvet polislerinin de müdahalesiyle şu an genel merkezi girişler sakinleştirilmeye çalışılıyor. Ve biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte orada yaşananları görüntülemeye çalışıyoruz. Çünkü burada baktığımızda demir parmaklıkların önünde çalılıklar, sık ağaçlar var. Biz de görüntü aktarmaya çalışıyoruz bu noktadan. Polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Müdahale aslında birbirinden korumak amaçlı birbirini. Ve şu anda da CHP seçmeni birkaç grup içeri girdi ve polis müdahalesi sürüyor o noktadan.
1: Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte
2: yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.
1: Polis bariyeri vardı bu noktada. Sokağın girişi çıkışı, genel merkeze giren giriş çıkışlar kapatılmıştı polisler tarafından. Ancak CHP'liler tarafından bu nokta polis bariyerleri yıkıldı ve bir kısmı yıkıldı. Hepsinden de söz edemeyiz tabii ki. Baktığımızda bu noktadan da yan kapıdan da giriş gerçekleşti. Polis ekipleri de buradan müdahalesini gerçekleştiriyor. Aslında baktığımızda genel merkezde yine ana kapıdan da yan kapıdan kontrol altına alınmış görünüyor şu anda görüntülere baktığımızdaysa. Ama içerideki süreçte devam ediyor. Girişlere barikatlar kurmuştu CHP'nin Özgür Özel yönetimi. İçeri girişleri engellemeye çalışıyorlar ve buradan çıkmayacaklarını söylemişlerdi. Hatta CHP Genel Merkezi binasına geri adım yok, mücadeleye devam şeklinde bir de poster asıldı. Ardından yine Türk bayrağı ve Atatürk posteri de yine binayı saran bir ayrı nokta. CHP Genel Merkezi'nin girişinde bugün sabah saatlerinde CHP'liler gelmişti bu noktaya. Özgür Özel yandaşları ve Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları karşı karşıya geldi ve birbirine pet şişe fırlattılar. Ardından Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili geldi ve giriş kapısının yukarısına çıkarak su hortumuyla basın mensubu ve polisleri hedef alan bir yaklaşımdaydı. Ancak geri çekildi o da ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleriyle giriş girişi de tuttu. Ancak CHP Genel Merkezi'nin araç girişi kısmında iki tane otobüs var. Bu otobüsler araç girişinin genel merkeze girmesini engelleyen bir şekilde konumlandırıldı. Ve devamında da şu an yaşananlar CHP Genel Merkezi'nde aslında hukuka uymayan tavrın üstüne bir de anarşist bir durum söz konusu. Çünkü ne polisin dur demesine uyan bir kısım var, ne de mahkeme kararlarını tanıyan bir tavır söz konusu. Ve bu anda da kameraman arkadaşım Ömer Özgün de görüntü bulmaya çalışıyor. Çünkü buradan bizleri içeri almadıkları için yaşananlar CHP Genel Merkezi ve bahçesinde yaşanıyor bunlar. Ve devamında da bu noktada polis kontrol altına almış görünüyor yan taraftaki kapıyı ve şu anda da ana girişte problem görünüyor. Şu anda da aslında biz CHP'yi mecliste ya da genel merkezi yaptığı siyaseti konuşacağımız süreçten sonra burada şu anda bir sokak olayı gibi bir olayla karşı karşıyayız ve polis ekiplerinin CHP'lileri birbirinden korumak için mücadelesi sürüyor. Çevik kuvvet polisleri şu an hem genel merkezin bahçesinde hem de dışarıda güvenlik önlemlerini alarak şu an kontrol altına almaya çalışıyor ve sabah saatlerindeki o yaşanan gerilimin ardından bir sakinlik söz konusuydu. Ancak o sakinlik de yerini şu anda CHP'lilerin polis bariyerlerini yıkarak içeri girmesiyle tekrar yükseldi. Burada icra memurlarının da gelmesi söz konusuydu saat 12 civarında. O zaman da bir tansiyon yükselmesi yaşandı. Ancak gelinen noktada o hareketlilik de yerini sakinliğe bırakmıştı. Ta ki şu anlara kadar. Şu anda da görüntüye baktığımızda sabah saatlerinde başlayan o gerginlik tekrar polis bariyerinin yıkılmasıyla devam eden bir noktaya taşındı. Özgür Özel'le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetlerinin görüşmesi de bekleniyordu. Ancak bu görüşmeler Özgür Özel'in heyetinin görüşmeye gerek kalmadığı söylemi üzerine rafa kalktı ve bu rafa kalkmanın ardındansa yaşananlar şu an ekranlara geliyor. CHP'lilerin polise sert müdahalesini de görüyoruz şu an. Çevik kuvvet ekiplerine hasar verebilecek malzemeler, sert parçalar atıyorlar şu an. Seslerini duyuyoruz. Aslında burası Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin genel merkezi. Ancak burada yaşananlar ne siyasetle ne de buna yakın hareketle tanımlanabilir. Şu an yaşananlar aslında polisle CHP'li seçmenin arasında yaşanan bir sert müdahalenin söz konusu. Sert müdahale polisten değil yalnız. CHP'li seçmenden polise karşı yapılan bir müdahale. Şu anda kameraman arkadaşım Ömer Özgün de görüntüleri aktarmaya çalışıyor. Ancak içeri almadıkları için bizleri görüntü vermeye çalışıyoruz biz de. Ancak bu konuda da arbedeler içeride yaşanıyor demiştik. Çünkü içeri sokmamaya çalışıyor. Önce adalet yazılı otobüs araç girişinin olduğu yeri kapattı. Ardına bir otobüs daha geldi.
3: Evet Emre, teşekkür ediyoruz, seni biraz dinlendirelim.
1: Ancak şu an şimdi efendim genel merkezin bahçesinde yaşananlar.
3: CHP genel merkezinden gelen görüntüler bu yönde. Polis tahliye için CHP genel merkezine giriyor. Bir yandan tabii 24 muhabiri Emre Ayaz da aktardı. Orada gözlemlediklerine göre diyor ki CHP'liler polislere sert müdahalelerde bulunduğunu dile getirdi Emre Ayaz gözlemlerinden üzere. Ve sert cisimler attıklarını söyledi. Oldukça yakışık almayan bir manzara geliyor CHP genel merkezinden şu an ekranlara. Polis tahliye için CHP genel merkezine giriyor ve bir yandan da tabii Özgür Özel diyor ki biz buradan çıkmayacağız. Evet Nuh Albayrak, şimdi bu görüntüler üzerinden konuşmaya dilerseniz devam edelim. Şimdi bu İstanbul'dan farklı bir durum var. Herkesin tarihte aslında ilk kez yaşadığı, ilk kez gördüğü bir manzara gözlemliyoruz. Bir yandan dışarı

0: orada valilikten, emniyetten emir almış polis memurları vardı. Orada barikat kurdular ve tahliye için CHP genel merkezine giriyorlar. Şu an gördüğünüz gibi orada yoğun bir arbede yaşanıyor. Yine bir hareketlilik başladı. Tansiyon oldukça hat safhaya ulaştı. Bir diğer yanda da şöyle bir durum var. Milletvekillerinin korumaları, yine bir yandan Özgür Özel'in korumaları, polis memurları. Bunlar karşı karşıya, her iki tarafta da polis memurları var aslında. Daha önce baktığımızda tecrübe edilmemiş bir konu, bir durum söz konusu. Şu manzara için neler söylersiniz? Bu iş nereye gidiyor?
1: Şu an devlet otoritesini korumak için veya yargı kararlarını uygulaması için polis veya emniyet vardır. Şimdi burada çok bana göre çirkin bir görüntü sergilenmeye çalışıyor. Bu tırmandırma çalışıyor özellikle. Ben Özgür Özel'in ve yanındakilerin bu yöntemlerle bir netice alacaklarını beklediklerini düşünmüyorum. Ama özellikle bunu tırmandırarak, daha sertleştirerek şu görüntülerin Türkiye'nin dışında, bütün Avrupa'da da, yurt dışında da, bütün dünyada efendim görülmesini istiyorlar özellikle ki bunun üzerinden bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama kimse niye bu noktaya gelindiği üzerinde durmuyor. Sayın Özgür Özel'in hiç kimse yolsuzluk yapmadı ifadesi her şeyi halletmiyor. Kaldı ki o yapmamış olsa bile yöntem bu değil veya zaten şu son mutlak karara ilgili biliyorsunuz bir takım hukuki arayışları var. Üst mahkemeleri yargıtaya başvurdular. Sonuçta bunun yöntemleri var. Şu andaki yöntemle, onların uygulamaya çalıştığı şu yöntemle bir yere varılmak mümkün değil. Bunlar da biliyor. Bakın sabahleyin işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu söylenen, öyle tanımlanan bazı milletvekilleri geldi genel merkeze. Onları da sokmadılar. Bunlar şu anda CHP'nin şu andaki milletvekilleri bunlar. Ve kendi genel merkezlerine giremiyorlar. Niye? Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafında oldukları için. Bu böyle bir şey olamaz. Yani şu anda burada çok marjinal bir görüntü var ve bunu da güya CHP'nin asıl temsilcisi kendileri olduğunu göstererek veya öyle yansıtarak şu yapılanları, şu andaki müdahaleyi veya şu andaki gördüklerimizi CHP'ye, CHP'nin kurumsal yapısına bir saldırı olarak tanımlıyorlar veya böyle yaymaya çalışıyorlar. Halbuki tam aksine şu anda Özgür Özel ve ekibi orada kanunsuz durumda. Yani şu anda işgalci durumdalar. Çünkü mahkeme kararı çok net, ortada tedbir kararı var. Kaldı ki şunu da işaret edelim. Aslında Kılıçdaroğlu'nun ilk bir iki gündeki beyanlarına, tutumuna baktığınız zaman son derece yapıcı, diyalogçu bir yöntem izliyor idi. Ama baktığımız zaman şunu görüyoruz. Özgür Özel'in ve yanındakilerin bir tek hedefi var. O da en kısa zamanda kurultaya gidip kendilerinin şu andaki yargı tarafından ellerinden alınmış olan genel başkanlık ve diğer birimlerin meşruiyetini tekrar yeni bir kurultayla sağlamayı kendilerine hedef edinmişler. Ama demin de bahsettiğim gibi bu sadece ve sadece Özgür Özel'in bundan önceki o 4-5 Kasım 2023'ten sonra yaptığı iki kurultay gibi mevcut durumunu aynı delegelerle tırnak içerisinde kendi açısından meşrulaştırma veya meşru gösterme adımından başka bir şey değil. O bakımdan bu mutlaka ve mutlaka çözülecektir. Yani şu andaki görüntünün asıl sorumlusu bence Özgür Özel ve yanındakilerdir. Ne demek ya? Yani,
0: ve hala da biz buradan önce çıkmayacağız diye bir açıklama yapıyor bu gerginliğin yaşanmasına rağmen.
1: Ne olacak peki? Yani bakın şu andaki, inanın şu anda görüntünün bir kiracı hakkında ev sahibinin tahliye kararı, yani tahliye başvurusu yapıp da bu kararı, mahkemenin bu kararı vermesinden sonraki ben çıkmayacağım diye kiracının direnmesinden başka bir anlamı yok. Şu anda orada direnenlerin hiçbir şekilde buna yetkisi yok. Çünkü Özgür Özel CHP Genel Başkanı değil şu anda. Yanındakiler milletvekili ama onların da böyle bir şey yapma hakları yok. Dolayısıyla bu görüntünün asla ve asla bir izahı yok. Bunun meşru bir tarafı yok. Bunu hiçbir şekilde, bunun mazereti yok. Kendi iddialarını hukuki yollarla devam ettirebilirler. Ama bu yaptıkları zorbalıktır, bu anarşidir. Tekrar söylüyorum, şu görüntüler bana 80 öncesindeki hücre baskınlarını hatırlatıyor.

0: Böyle bir şey olabilir mi? Peki ne bekleniyor peki? Madem öyle, bu gerginliği arttırmayalım, tırmandırmayalım, müdahaleden vazgeçelim midir yani beklenen? Bu mu olacak? Böyle bir şey oradaki 4-5 tane efendim kendi menfaati peşinde koşan, kendi efendim hedeflerini meşrulaştırmaya çalışanlara karşı yargının, devletin tabiri caizse efendim yenilmesi anlamına gelir. Böyle bir şey olamaz yani. Bu şu anda görüntünün asla ve asla kabul edilir bir tarafı yoktur.
1: Peki önümüzdeki dakikalarda ya da saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor. Ne mesaj verecektir? Mesela dün dedi ki işte sokağın sözüne verin. Son olarak sosyal medya hesabından buradan çıkmayacağız dedi ama yeni bir açıklama gelirse ne yönde olur? Dün sokağa bakın dedi ama baktığımızda orada bir gerginlik yaşanılıyor. Sokak ne diyor? Sadece CHP bazında değil, genel olarak nasıl okunuyor, neler söyleniyor?
0: Büşra Hanım, şu yaşananları kimse tasvip etmez, etmiyor. Bir de sürekli şöyle bir algı oluşturuluyor. Efendim, yargının siyasete müdahalesi. Bu aldatıcı, biraz operasyoneldir ifade bence. Çünkü ilk bakışta yargının siyasete müdahalesi gibi görünüyor ama o zaman da şu akla geliyor veya ben şunu sorarım o zaman. Peki o 4-5 Kasım'dan bu tarafa yaşananları hiç yok mu sayacağız? Veya o yaşananlara hiçbir müdahale olmadığı takdirde kaldı ki şu kayda düşelim. Zaten daha o geceden itibaren buna itiraz edenler veya mahkemeye başvuranlar gene CHP'nin önde gelen isimleridir. CHP'lilerdir zaten malumunuz. Dolayısıyla burada aslında CHP içerisinde bir kesimin parayla, işte mevkiyle, efendim bir takım vaatlerle vesaireyle, bir takım çıkarlar efendim vaat ederek aslında hem seçmenin hem de bana göre delegenin iradesini gasp etmişler, gasp ediyorlar. Böyle bir şey var ortada. Bunu kim söylüyor? Bunu kim iddia ediyor? CHP'liler iddia ediyor. Peki bu karşılık buldu mu? Buldu. Mesela şu anda Özgür Özel'i seçen delegelerden 190 diye yanlış hatırlamıyorsam, daha sonra biliyorsunuz İstanbul'da bunların delegeleri düşürüldü aynı sebeplerden dolayı. Şimdi böyle bir realite var. Eğer bu kaldı ki de yargının bir re'sel müdahalesi de yok. CHP'leri şikayet üzerine bir süreç gelişti, bu noktaya gelindi. Onların arzu ettiği gibi yargı, kardeşim yargınız varsa görün biz karışmıyoruz tavırı takınsa, o zaman şu çıkar ortaya. Kim bol miktarda para toplayabilir? Kim bir meşru gayrimeşru efendim veya kirli para güçlü bir tırnak içerisinde kapitale sahip ise bir partiyi ele geçirebilir o zaman bu yöntemlerle. Bu ne anlama geliyor? Aslında asıl bence siyasete müdahale, asıl siyaseti kirleten şey, asıl bence bundan sonrası için çok daha tehlikeli olan şey bu teşebbüstür. Bu teşebbüsün çok ileri noktalara varmasından dolayı yargı bu kararı alıyor, bu noktaya gelindi. O bakımdan sadece ve sadece şu görüntüyü göstererek yargının veya devletin siyasete müdahalesi gibi bir algı oluşturulursa bu doğru olmaz. Tam aksine bence aslında şu anda yargıda, devlette CHP'yi gerçekten son zamanlarda içine düştüğü, sadece kirli, yani sadece o çıkar ilişkisi değil, ahlaken de içine düştüğü o çukurdan, o bataklıktan, ki her gün biraz daha derinleşen bataklıktan kurtarmaya çalışıyor aslında. Böyle bakın, bana sorarsanız bana göre işte devlet diyorlar, saray diyorlar, bilmem ne, AK Parti, AKP diyorlar. Bana göre AK Parti adına, AK Parti açısından bana göre en daha siyaseten onların menfaatine olan şey o çürümeye müdahale etmeden gün geçti biraz daha derinleşmesini beklemektir bana göre. Yani CHP'nin o çürümeden arınması, CHP'nin sağlıklı bir yapıya kavuşması, sağlıklı bir siyasete kavuşması AK Parti için siyaseten bir kazanım mıdır? Hayır, tam aksine kaybetmektir siyasi anlamda, yani işte oy bazında. Ama burada genel baktığımız zaman, meseleye genel büyük fotoğrafa baktığımız zaman Türkiye için bu önemli. Niye önemli? Siyasetin kirlenmemesi gerekiyor. Bu mücadelenin gerçekten milletin iradesine dayalı ve milleti doğal olarak böyle suni yöntemlerle değil, doğal yöntemlerle ikna etmeye dayalı bir siyaset yürümesi gerekiyor. Herkes biliyor Kimse aksini söyleyemiyor, itiraz edebilir.

0: Özgür Özel o bakla okutlarına vesaireye edemedi. Herkes o 4-5 Kasım'dan bu yana çok çirkin bir efendim müdahale yürüdüğünü, CHP'de siyasete müdahale yürüdüğünü gördü ve kabul etmek zorunda kaldı, durumunda kaldı. Dolayısıyla o gidişatın önlenmesi CHP adına ve Türk siyaseti adına çok önemlidir. Şu anda yapılan şey, yapılmaya çalışılan şey budur. Ama Özgür Özel istiyor ki bizim Ekrem İmamoğlu ile beraber oluşturduğumuz, bizim ikimizin üzerine oturduğu, ikimizin yürüttüğü bu operasyon, bu paraya dayalı, çıkara dayalı ve çıkarlar vaat ederek partiyi sonra devleti ele geçirme operasyonu bırakın devam etsin, buna karışmayın anlamına geliyor. Böyle bir şey olabilir mi?
1: Şimdi bir yanda da Nuhal Bayrak mahkeme kararıyla yeniden işte CHP genel başkanı olan, partisinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu var. Nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir süreç bekliyor onu?
0: Vallahi biz Kılıçdaroğlu'nu işte genel başkanlık döneminde 13 yıl boyunca eleştirdik. Evet. Büşra Hanım, çok eleştirecek tarafları var, hala var bana göre. Hatırlar mısınız? Şimdi iktidar yanlısı denilen Kılıçdaroğlu, hatırlarsanız Özgür Özel'in ilk günlerinde işte ben devlette çatışmayacağım, Cumhurbaşkanı'na tavır koymayacağım açıklamaları, hatta ziyareti üzerine çok sert tepki göstermişti Kılıçdaroğlu, hatırlarsanız. Sarayla müzakere edilmez, sarayla mücadele edilir demişti. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun benim açımdan, yani en azından şahsım adına söyleyeyim, CHP'nin başında Özgür Özel'in olmasıyla Kılıçdaroğlu olmasının hiçbir farkı yok. Yani birey olarak. Ama demin bir şeyden bahsettik. Özgür Özel'le beraber CHP'de yaşanan kirlenmeden bahsettik. Ve şunu gördük ama, size şöyle başladım, sorunuza cevap verirken şöyle başlamıştım. Kılıçdaroğlu'nu 13 yıl eleştirdik diye. Evet, hala eleştirdiğim çok şeyi var. Ama Kılıçdaroğlu o gece daha o kurultayda biliyorsunuz sırtımdan hançerlendim dedi o ikinci oylamadaki korkunç sonuçtan sonra. Sonrasında da zaman zaman CHP içerisinde az önce çok ana hatlarıyla talep etmeye çalıştığımız kirlenmeye işaret etti. Bunun tehlike olduğunu söyledi. Ve bunu gerçekten CHP'de 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim olarak teyit etti, tescil etti. Ve bunun CHP'nin bundan arındırılması gerektiğini söyledi sürekli olarak. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun şu anda bir borcu var. Ne borcu var? Mahkeme bu butlan kararını çıkararak 4-5 Kasım'dan sonrasını yok sayarak ondan önceki genel başkan olan Kılıçdaroğlu'na bir görev verdi. Bu verilen görev Kılıçdaroğlu'na zaman zaman dile getirdiği o CHP'yi arındırma, CHP'yi son işte 2 yıldan beri gördüğümüz, 3 yıl içerisinde gördüğümüz kirlenmeden efendim temizleme görevidir. Dolayısıyla bunu yapmak zorundadır. İşte onun için az önce dedim, en kısa zamanda kurultaya gitmek demek Kılıçdaroğlu'nun bu yapacaklarının önünü kesmek demektir. Daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu tabiri caizse Kılıçdaroğlu'na bir butlan kararıdır. Aslında o çok hızlı olarak kurultaya gitmek istemesi veya gidilmesi. O da dolayısıyla şu anda Özgür Özel ve ekibinin diyalogun tek şartı olarak bu az önce bahsettiğim hiçbir şey olmamış anlamına gelen en hızlı zamanda, en kısa zamanda kurultaya gidilmesi şartını ileri sürdüğünü görüyoruz ki aslında dediğim gibi bu hiçbir şey değişmesin, biz aynen yolumuza devam edelim anlamına geliyor.
1: Peki bu kurultayın zamanlama açısından siz ne dersiniz? Ne kadar olması gerekir bu sürenin?
0: Birinci bölümde dişin tedavisi, önce bir enfeksiyonun temizlenmesinden bahsettim. Önce bu enfeksiyonun temizlenmesi lazım. Ne demek bu? Bir kere belki mahalleden başlayıp ta ilçeden ve illerden başlayıp bütün örgütteki bu kirlenmeye çağ tutan, bu kirlenmeye destek veren. Efendim?
1: Zaman alacak bir süreç diyorum.
0: Elbette, onun için işte en uygun zamanda dedi Kılıçdaroğlu. Bu temizlik yapılmadan, şu andaki delegasyon yapısı değiştirilmeden gerçekten CHP adına en doğru olacağına karar verecekleri tahmin edilen, düşünülen bir yapı oluşturulmadan gidecek kurultay, tekrar söylüyorum, sadece ve sadece Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun şu ana kadarki yürüttüğü operasyonu aklamaktan başka bir işe yaramayacaktır.
1: Nuhal Bayrak, şimdi bir de şöyle bir soru var akıllarda. Kim seçime götürecek? Kılıçdaroğlu mudur bu isim?
0: Az önce bahsettiğim

0: Genel anlamda bu temizlenme sağlanacaksa eğer bu Kılıçdaroğlu anlamına gelir. Yani zaten Kılıçdaroğlu yeni kurultayda aday olmayacağını bir resmi açıklama değil ama birçok röportajlarında söylediğini ben hatırlıyorum. Ama benim bahsettiğim gerçekten mahalleden başlayıp ilçe ve illere kadar sonra büyük kurultaya kadar yürüyecek bir süreç yaşanabilirse bu zaten aşağı yukarı seçim yani şu anda seçim net tarihini bilmiyoruz ama 2027'nin sonu işte gibi sonbahar gibi bir şey var genel olarak böyle bir algı var. Şu andaki girişe de bakılırsa eğer o dediğim gerçekten tam bir arınma butlan kararının mantığı, mantalitesi olan o madem ki 4-5 Kasım 2023'ten sonrası yok sayılıyorsa eğer o 4-5 Kasım 2023'ten sonrası CHP'de oluşturulan yapıyı değiştirmek, temizlemek için bu süreç gerekli zaten. Aksi takdirde tekrar söylüyorum bu mümkün değil. Aksi takdirde öyle PM'yi değiştirerek veya efendim Kılıçdaroğlu'nun işte gel işbirliği yapalım sen grup başkanı ol ben yan başkan böyle bir şey olamaz yani böyle olamaz derken böyle bir sonuç böyle bir gidişatla CHP arınmış olamaz. Dolayısıyla eğer dediğimiz anlamda genel tabandan başlayan örgüt anlamında diyor, söylüyorum örgüt tabanından başlayan bir temizlik olacaksa bu seçim sürecini bulur, seçim dönemini bulur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bir yandan da milletvekillerini kim belirleyecek tartışmaları da var Nuh Albayrak. Yine aynı şekilde bu temizlenmeyle mi ilgili bu da? Buna
0: Tabii
1: mı
0: ki.
1: bağlarsınız?
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani tekrar söylüyorum. Aslında Kılıçdaroğlu'nun şu anda genel başkan olmasının hiçbir önemi yok. Yani şöyle önemi yok. Yanlış anlaşılmasın. Kılıçdaroğlu'na butlan kararı şu yetkiyi veriyor. Ne diyor? Doğu otomatikman efendim 4-5 Kasım öncesine dönülmüştür diyor. Sonrası yok sayıyor. Tamam. Ama tamam Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım önceki genel başkan. O yerine oturmuş oldu. Tamam. Fakat Kılıçdaroğlu'ndan sonraki geriye kalan hiçbir o kurul yani parti kurulların hiçbirisi şu anda o 4-5 Kasım önceki kurul değil, önceki yapı değil. Dolayısıyla bu uyumsuzluğun giderilmesi lazım işte. Bu uyumsuzluğun mahkeme kararının, butlan kararının yerine gelmesi için Kılıçdaroğlu'nun bu bahsettiğimiz doğal takvimi çalıştırarak yapıyı da, örgüt yapısını da, parti örgütünü de 4-5 Kasım önceki döneme o 4-5 Kasım sonraki operasyonlu yapılanmayı bertaraf etmiş olması gerekiyor ki butlan kararının mantığı, hedefi yerine gelmiş olsun. Tamamen parti her bakımdan 4-5 Kasım öncesine dönmüş olsun. Aksi takdirde sadece Kılıçdaroğlu önceki kişi ama sonraki örgütün yani partinin şu andaki kurullarının tamamı 4-5 Kasım sonrasında gelenlerin getirdiği ismi ve ondan oluşturduğu örgüt yapısı var. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şu andaki durum zaten butlan kararının mantığına, yarı kararına aykırı bir durum zaten.
1: Evet, Nuh Albayrak, şimdi tekrar şu ekranlarımıza da geliyor biraz evvel taze sıcak yaşanan gelişmeler o arbede üzerinden konuşmak gerekirse. Biraz evvel sokak ne der diye konuşmuştuk size böyle bir soru yöneltmiştim. Bu CHP seçmenlerinin moral bozukluğunu nasıl etkiler, ne yönde etkiler, neler düşündürür bu yaşanan tablo?
0: Şimdi CHP seçmeninde maalesef hep onlar başka kesimleri mankurtlukla bu tür şeylerle yargılarlar veya itham ederler ama
1: Evet.
0: CHP seçmeninde genelde parti merkezinde olan yönetimin yanında olmak gibi bir tutum var. Yani bu konsolidasyon da sağlıyor şu yaşanan bir miktar. Ama şu kaydı koymamız lazım. Gerçekten artık bu 4-5 Kasım'dan sonraki başlayan süreçte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ortaklığında yürüyen süreçte öyle bir noktaya gelindi ki ben gerek kamuoyu araştırmalarında gerekse birçok işte öyle veya böyle tuttuğumuz nabızlarda artık CHP'de gerçekten ciddi anlamda bir kirlenme olduğunu yönetim bazında tabii ki belediye başkanları bazında özellikle artı o son hiçbir şekilde kimsenin itiraz edemeyeceği bir takım ahlaksız görüntüler üzerine zaten gerçekten bir memnuniyetsizlik var. Buradaki genel merkezdeki o Özgür Özel'in arkasında durma görüntüsünü iyi anlamak lazım. Yani şunu eklememiz lazım buraya. Aslında bu süreçte gerek

milletvekillerinden, gerek belediye başkanlarından, gerek partinin diğer yetkili kurullarından birçok isim bu gidişata itiraz ettiler. Yani CHP'nin kirlendiğini, hızla efendim bataklığa sürüklendiğini dile getirdiler. Ama bunların tamamını çok hızlı bir biçimde, çok radikal bir biçimde biliyorsunuz ihraç ettiler, partiden attılar. Dolayısıyla bu gelinen süreçten dolayı şu anda Özgür Özel'in yanındakiler sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor olabilir. Ama partide zaten bu gidişatla ilgili rahatsızlığın çok önceden başladığını biz biliyoruz. Ve buna niye kaç tane, 20 buldu zannediyorum ayrılan belediye başkanı. Biz bunu önce çok mu gördük daha önceki yıllarda 4-5 Kasım öncesinde CHP'li belediye başkanı ayrılıp AK Parti'ye girdiğini? Çok karşılaştığımız bir durum değil bu. Ama gerçekten sürdürülemez. Kaldı ki bu belediye başkanının tutumunu iyi değerlendirmek lazım. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Belediye başkanları netice itibariyle milletvekillerden bile daha çok yerelle, seçmenle daha yakın temasta olan, tabiri caizse sinir uçları anlamına gelen partinin yetkili isimleridir. Onlar bu baskıyı tabandan çok daha net aldıkları için çoğu devam edemez duruma geldiler. Dolayısıyla CHP tabanının tavrını, yani bu partinin girişatla ilgili tavrını şu anda genel merkezde Özgür Özel'in arkasında durup efendim orada bir işgal manzarası ortaya koyanlara göre değerlendirmemek gerekiyor. Hakikaten kimse taşıyamaz oldu. Allah aşkına otel kapılarındaki görüntünün nasıl bir savunacak tarafı olabilir? Veya o kadar çok itiraf var ki bu şu kadar para verdim, şunu aldım, şunu buna ne yaptım. Daha en son Uşak Belediye Başkanı efendim CHP'nin, Özgür Özel'in aracının, minibüsünün, otobüsünün neyse içerisinde VIP dizaynın yapıldığını söylüyor. Ya bu Şu Hanım, affedersiniz, Türkiye'de CHP'den daha zengin bir parti yok. Zaten Türkiye'deki demokratik sistemden dolayı çok yüksek miktarda devlet para veriyor bunlara, bu tür şeylere tevessül etmesinler diye. Artı CHP'nin bunlara ilaveten çok ciddi anlamda, şu anda çok net bilmiyorum ama çok ciddi anlamda İş Bankası hisseleri var. Dolayısıyla bu tenezzül edilen şey CHP'nin ihtiyacı olan bir şey değil. Ama görünen o ki tepeden itibaren Özgür Özel'den, işte İmamoğlu'dan itibaren böyle bir hani sistem diyorlar ya, yani bütün birçok şeyde ortaya çıkan ses kayıtlarında, efendim itiraflarda çok duyduğumuz bir sistem, tırnak içerisinde bir ne diyorlar ona, bir yolsuzluk sistemi kurulmuş. Öyle bir sistem kurulmuş ki artık yani meşru yoldan alınacak bir şey bile gayrimeşru yoldan almayı tercih etmişler. Yani buna benzer genel merkeze kadar uzanan çok güçlü anlamda efendim kendi işlerine itiraflar var. Bunlar bu ortadayken seçmen nasıl bunların sonundan da savunabilsin? Bakın Özgür Özel'in dünkü işte benim çocuklarım diyor, işte parti yetkililerine, belediye başkanlarına vesaire öyle ifade ediyor. Hiç kimse yolsuzluk yapmaz. Hiç kimse yapamaz. Hiç kimse böyle bir şey. Bu çok saçma, çok efendim kimse için geçerli olmayan, sadece CHP'liler için değil, hiç kimse için geçerli insan olan, hiç kimse için geçerli olmayan bir efendim kabullenmedir. Böyle bir şey olamaz. Büşra Hanım, peygamberler dışında kimse masum değildir. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Böyle bir ifade, Özgür Özel'in böyle bir ifadesi sadece ve sadece CHP'deki çürümeye, CHP'deki yolsuzluğa, yolsuz yapanlara kayıtsız şartsız sahip çıkmak anlamına gelir. Bu da bir şey ifade eder. Demek ki kendisi bunlarla beraber anlamına gelir. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir, bakın aklıma geldi. Nurettin Sözen de 94 öncesindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir takım işte söylentiler üzerine asla hiçbir CHP'li yolsuzluk yapmaz. Bizde böyle şey olmaz. Aşkımlar yapıyor idi. Ama şu yiğitliği gösterdi o. Sonra o meşhur İSKİ skandalı patlayınca Nurettin Sözen bunu bütün verileriyle yargıya, İçişleri Bakanlığı'na aktardı bunu. Şimdi Özgür Özel'in böyle bir imtihanı var. Kaldı ki gerçekten Özgür Özel'in dediği gibi CHP'de hiçbir belediye başkanı, şu ana kadar ortaya çıkanlar dahil olmak üzere hiçbir belediye başkanı onun dediği gibi gerçekten asla yolsuzluk yapmamışsa ne güzel. Bu müsaade etsinler, bu yargı süreci sonuçlansın. Tamamı İmamoğlu başta olmak üzere, ki o da İmamoğlu başta olmak üzere demişti zaten. İmamoğlu başta olmak üzere tamamı aklanmış olarak ve tabiri caizse kahramanlaşmış olarak geriye dönerler. Bundan daha güzel bir şey olamaz ki. Artık ondan sonra kim tutabilir CHP'yi de İmamoğlu'nu da? Bırakın o zaman bu süreç tamamlansın. O bakımdan nereden bakarsanız bakın şu andaki

0: tutum bana göre biraz da suçluluğun, biraz da efendim meşru olmamış olmanın getirdiği, verdiği bir sosyoloji, bir psikoloji diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi yeniden bu görüntülere odaklanacak olursak Nuhal Bayrak, bu kriz devam ederse nereye kadar gider işin ucu?
0: Şimdi az önce dedik ya, hani meşhur bir şey var işte, bizde bir kuyruk acısı olduğu sürece bu şey olmaz diye. Şimdi biz bundan sonra Özgür Özel'le şu anda genel başkan olan Kılıçdaroğlu'nun tıpkı 4-5 Kasım öncesinde olduğu gibi, bir genel başkan, birisi grup başkan vekili, efendime söyleyeyim, veya grup başkanı neyse, daha önceki o Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasında hüngür hüngür ağladığı döneme, ortama dönmelerini beklememiz mümkün değil bu yaşananlardan sonra. Dolayısıyla görünen o ki bunların olmadığı bir yapı oluşturacak, yönetim yapısı oluşturacak Kılıçdaroğlu, eğer mahkeme kararını uygulayabilirse, ki uygulamak zorundadır. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şeyi de yok zaten, yani tercihi de yok tabiri caizse. Mahkemenin verdiği sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Dolayısıyla ben yeni yapılanmada, parti meclisinde, diğer MYK'da, diğer yetkili kurullarda Özgür Özel'in ve onun milletvekillerini kastetmiyorum ama onun şu anda yanında bulunan, onun bütün icraatlarını, icraat derken bütün o mahkemenin yok saydığı, efendim problemli bulduğu icraatlarının destekçisi olanların bulunmadığı bir yönetim sistemi kuracaktır Kılıçdaroğlu, kurmalıdır daha doğrusu, bu beklenir. Dolayısıyla da ondan sonrasına bunlar kendileri karar vereceklerdir. Zaten hatırlıyorsanız dün Özgür Özel, işte ben başta olmak üzere hepimiz içerisinde ihraç olabilir dedi ki, bakın ben Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar, yani bu Butman kararından önceki tutumunu dikkate aldığım zaman, yaptığı açıklamaları dikkate aldığım zaman, bilhassa İmamoğlu'nun İmamoğlu'yla ilgili soruşturma başlamasından sonraki işaret ettiği o çürüme, efendim ısrarla o oradan biliyorsunuz, bu tür şeylerin partiyle işte bağının astığı alınması, aklandıktan sonra geri dönmesi gerektiğini açıkladı. Ben dolayısıyla şu an belki o ortam değil ama en yakın zamanda Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve benzerleri hakkında soruşturma açılan ve belli bir noktaya gelmiş olanlar hakkında parti üyeliğini askıya almak, belki hani ihraç için disiplin mesele olmayabilir ama askıya alma gibi bir adımın mutlaka ve mutlaka geleceğini düşünüyorum.
1: Peki Nuhal Bayrak, şimdi çok kıymetli bir konuğumuz daha var. Hemen takdim edelim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol bizlerle. Sevgili Taner Erol, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi oldukça hareketli bir gün geçiriyoruz. Zira geçtiğimiz saat diliminde CHP Genel Merkezi önünde tekrar bir hareketlilik yaşandı ve polis barikatı aşıldı. Girişe barikat kuran CHP'liler engel oldular. Haliyle o noktada büyük bir arbede yaşandı. Öncelikle bu manzarayı nasıl okuyorsunuz? Saat 7.30'dan bu yana, aslında sabah saatlerinden bu yana yaşanan bir arbede söz konusu. Zaman zaman da bu hareketlilik devam ediyor. Gerilim o noktada dinmedi. Tansiyon yüksek bir şekilde sürüyor. Neler söylersiniz? Nasıl bir manzara? İlk kez yaşadığımız, ilk kez görüp gözlemlediğimiz bir durum aslında.
2: Cumhuriyet'in tarihiyle eşdeğer bir partiden bahsediyoruz tabii ki. Gördüğümüz tablo hiç de hoş değil. Siyasal anlamda sadece bahsetmiyorum, bir toplum mühendisliği bakımından da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki görünümü gerçekten taraflı tarafsız herkesi üzüyor. Şimdi mutlak Butlan kararı öncesinde kontrollü bir dil vardı. Bundan önceki yayınlarda da bahsetmiş olduğum gibi mutlak Butlan kararı çıktıktan sonra özellikle Özgür Özel'e bağlı olan ikinci ve üçüncü isim sayabileceğimiz kişiler tarafından ortam gerilecek ve bu noktada genel merkez zaten boşaltılmayacak. Bu beklediğimiz bir tabloydu. Fakat sonuçta hukuk karşısında hepimizin susması gerekiyor. Hukukun almış olduğu bir karar var. Bu karar neticesinde tarafların bu kurallara uyması gerekiyor. Zaten bu saatten sonra Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu, ben genel merkeze gelmiyorum da diyemez. Çünkü çok uzun bir süreçten sonra böyle bir karar çıktı. Her taraf gelindi. Ciddi anlamda taraflar bedel ödedi. Bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu bu baskıyı göğsünde yumuşatarak bir şekilde genel merkeze gelecek. Dolayısıyla bu tabloyu kontrolün kaybedildiğini söyleyebilirim Özgür Özel tarafından. Ama Kemal Kılıçdaroğlu için aynı şeyleri söyleyemem. Çünkü şu an partiyi bölecek, tabanda zıtlıklar oluşturacak açıklamalardan uzak duruyor. Birleştirici bir konuşma yapmaya çalışıyor. Tabii ki Özgür Özel bunu şu anki duygularla Kemal Kılıçdaroğlu kadar başarılı yapamıyor. 40 gün içerisinde bir kurultay yapmak istiyor. Kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyor. Bu da çok mümkün değil çünkü şu anki delege yapısına baktığımızda bu delege yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu zaten kurultaya gitmez. Genel başkan olduktan sonra delege yapısının değişmesi gerekir. Burada da zaten bir defakto durum var. Çünkü biliyorsunuz genel başkan değiştikten sonra seçime girdiği ilk zaman kurultaydaki delegeler mi şu anda hukuki olarak sorumlu olacak yoksa Özgür Özel'in değiştirdiği kadro mu sorumlu olacak? Burada da bir enteresan bir tablo var. Bu delege yapısı hala tartışılırken herhangi bir kurultay söz konusu olmaz. Ama gerçekten iletişim dilimize baktığımızda, diline baktığımızda siyasi olarak özellikle Özgür Özel kanadının ne yazık ki süreci biraz daha gerginleştireceği gözüküyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu tabanı konsolide edecek cümleler kurarak partiyi sakinleştirmek zorunda. Onda da bu tecrübe var. Zaten uzun yıllar genel başkanlık yapmış bir isimden bahsediyoruz. Tabii bazı isimlerin açıklamaları enteresan. Özellikle ekonomiye karşı verilen mesajlar var. Borsanın düşmesiyle ilgili beklentiler var. Bunlar çok vahim bir tablo. Bir siyasi partinin içerisindeki bu çekişmeler Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren ve Türkiye'nin ekonomisini hedef göstermesiyle ya da dış politikayı hedef göstermeyle ilgili bir durum olmamalı. Böyle bir sonuç ortaya koymamalı ama bazı isimler ne yazık ki olayın duygusallığıyla mı ya da başka amaçlar taşıdığından mı tam olarak bilemiyorum. Şu an Türkiye'nin de bir gerginlik yaşamasını bekliyor. Bu esasen Türkiye'nin hiç hak etmediği bir tablo. Çünkü bizim çok daha önemli bir meselemiz var. Gazze meselesi var. Suriye meselesi var dış politikada, iç politikada ekonomiyle ilgili meselelerimiz var, enerji politikalarımız var. Dolayısıyla sadece bir siyasi parti üzerinden Türkiye'yi bu kadar germek de doğru değil diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu sizce kontrol edilemeyen bir iç hesaplaşmaya dönüştü denilebilir mi hocam? Zira çünkü bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, bir yanda Özgür Özel. Kılıçdaroğlu Özel hattında artık gerilim geri dönülmez bir hal mi aldı bu tablodan sonra?
2: Büşra Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'ni incelediğimizde yapısal olarak böyle bir tartışma bu düzeyde hiç olmadı. Yani mahkeme kararıyla bir genel başkan değişikliği ben hatırlamıyorum siyasi tarihimizde. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısını incelediğimizde içerisinde gruplaşmaların ve bazı isimlerin çokça ön plana çıktığı durumlar olmuştur. Bazı siyasi partiler lider odaklıdır. Çok fazla lider tartışması içerisinde olduğunu görmeyiz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu gruplar zaman zaman bunu her zaman yapmıştır. Bundan önce biliyorsunuz Sayın Baykal döneminde de hem Altan Öğmen ismi ve daha sonra Önder Sav gibi isimler yönetimde genel başkana karşı bayrak açmıştı. Dolayısıyla parti geleneğinde esasen bu var. Fakat bu kadar kontrolsüz bir seviyede tamamen kılıçların çekildiği, genel merkezde polise karşı direnen ve insanları sükunete değil daha çok gerginliğe teşvik eden bir atmosfer hiç olmadı. Dolayısıyla bu kadar radikal kararlar alan Özgür Özel ve ekibi bunu bir süre daha tırmandıracağını düşünüyorum. Ama biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Dolayısıyla burada hiçbir baskı, hiçbir eylem devletin almış olduğu karar, hukukun almış olduğu kararın üzerinde olamaz. Dolayısıyla eninde sonunda bu gerginlik bitecektir. Tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok ciddi bir rol düşüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü partinin kodlarına gerçekten daha steril bir ortam yaratmak, daha fazla merkezi bir parti pozisyonunda düşünceler ve isimler katmak noktasında ciddi bir mesafe almıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ılımlı politikasını bu süreçte de

0: Evet.
1: Burada parti dinamikleri tabii ki devreye girecektir. Partinin akıl hocaları devreye girecektir. Belki kapalı kapılar arkasında bir buluşma ayarlanacaktır. Medyadan uzak, gazetecilerden uzak bir şekilde bir pazarlık dönemi oluşabilecektir. Ama gördüğümüz gibi
0: Evet.
1: Özgür Özel'in hala grup başkan vekili olarak, pardon, grup başkanı olarak devam etme kararı da sürecin nereye taşıdığını
0: Hocam,
1: açıkça
0: kısa
1: gösteriyor.
0: bir virgül koyalım. Şimdi hareketliliğin yaşandığı başkent Ankara'ya geri döneceğiz. CHP Genel Merkezi önünde 24 muhabiri Emre Ayaz bizleri bekliyor. O noktadan yaşanan son gelişmeleri tekrar bizlere aktaracak. Emre.
2: Büşra Mutlu, partililerin içeriye girişiyle birlikte tabi polis müdahalesi de gerçekleşti. Bu konuda polisin de kat kat dolaşarak tahliyeleri gerçekleştiriyor. Yani bu konuda aslında mahkemenin kararını uygulayan bir polis ekibi var ve CHP Genel Merkezi'nin içine girmiş vaziyetteler. Öncelikle size önceki yayın dilimlerinde bahsetmiştim. Dün gece basın mensubu olarak genel merkeze çalışan arkadaşlarımız dışarı salınmamıştı. Ne içeriye girilebilmişti bu ana kadar ne de dışarı çıkılabilmişti. Tahliyeler esnasında tabii ki basın mensupları da dışarı çıkarıldı öncelikli olarak. Tabii genel merkez çalışanları da bu konuda tahliyeleri gerçekleşiyor. Bu konuda tabii arbedeler yaşanıyor. Öncesinde bahçede yaşanmıştı. Polise sert cisimlerle saldırılar gerçekleşti CHP'liler tarafından. Polis bariyerini yıkıp içeri girenlerle birlikte. İçeride de daha önceki yayınlarımızda da vermiştik. Görüntülerde kullanılmıştı. CHP'nin bir ana kapısı, bir de yan tarafta bir ikinci kapısı var. O ikinci kapı tarafına içeride kırmızı koltuklar var dinlenmek için. Orada basın mensuplarının aslında hem basın açıklamasının olduğu yer hem de basın mensuplarının yayın yaptığı yer. O yan kapıda o koltukları kapıya bir barikat olarak kullanıldığını gördük. CHP'nin Özgür Özel destekçileri tarafından ve devamında da görüntülerde genel merkezin en üst katında uzun zamandır da kullanılmayan o atıl vaziyetteki balkonundan da sloganlar yükseldi ve şu anda da aslında CHP'de dikkat çeken, o genel merkezde dikkat çeken bir görüntü daha var. Atatürk portresi, Türk bayrağı ve Özgür Özel'in geri adım yok mücadeleye devam dev bayraklarını, pankartlarını, posterlerini görüyorsunuz. Orada küçücük kalmış bir CHP logosunun olduğu, altı okun olduğu bir bayrak var. Onun üstünde bir balkon var ve o balkondan sloganlar attılar ve tekrar içeri girdiler. Şu anda da genel merkezin içerisinden sloganlar gelmeye devam ediyor. Şu anda da baktığımızda dışarıda Çevik Kuvvet'in kontrolü altında olan bir durum var. Ancak o araç girişinin olduğu yerde de baktığımızda önce adalet yazılı o araçların araç girişinin olduğu ana kapının orada iki tane otobüs ard arda sıralanarak giriş engellenmiş durumda. Tabii onun öncesinde saat 10 civarlarındaysa Mahmut Tanal giriş kapısının üstüne çıktı. Hortumla elinde suyla bir müdahalede bulunmak istedi. Ardındansa dakikalar önce yaklaşık yarım saat 20 dakika geçmiş olmalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı geldi. Bu noktada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı da içeri girmeye çalıştı. Otopark tarafından, şu an görüntüye gelen taraftan girmeye çalıştı tabii. Tabii biz gördük ama ilerisinde göremedik oradaki barikat ve polis önleminden dolayı. Giriş yaptı mı, yaptıysa tabii bu tahliye tebliğini iletmek için öncesinde de sabah saatlerinde iki ayrı dilekçe verilmişti. Valiliğe ve Emniyet Müdürlüğü'ne mahkeme kararının uygulanabilmesi adına. Baktığımızda bu noktada bu işlemin gerçekleşme anlarına şahit oluyoruz. Ancak biraz sancılı, biraz kaos içinde görüntüler oluştu maalesef ki. Bu konuda polis ekiplerine sert müdahaleler oldu ve bu konuda da polis ekiplerinin de koruma kalkanlarıyla o saldırganları ötelemeye çalıştığını da gördük. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde şu anda dışarıda herhangi bir durum görünmüyor. Ancak bina içerisinde yer yer sloganlar atılan anlar gerçekleşiyor. O konuda da şu an görüntüye gelen kısımdan da tahliyeler gerçekleşiyor. Polis ekiplerinin oradan genel merkezden tahliyesini gerçekleştirdiği isimler o taraftaki otopark kısmından çıkış yapıyor genel merkez üzerinden. Tabii Özgür Özel buradan çıkacak mı? Bir merak konusu, çünkü direneceğiz, çıkmak yok şeklinde açıklamalarda bulundu. Aslında hukuku tanımayan polis ekiplerine bu konuda

0: görevini yapmakta zorluk çıkaran bir durum var. Baktığımızda mutlak butlan öncesindeki genel başkan Özgür Özel için şu anki ünvanıyla CHP Manisa Milletvekili. Mutlak butlan perşembe günü saat 17.30 itibariyle gerçekleşti. Karar açıklandı ve o noktadan sonra iki adres önemliydi. CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi ve evi. Bu noktada baktığımızda CHP Genel Merkezi'ne giden CHP seçmeninin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde de neler yaşandığına baktığımızda biz de o iki noktadaydık ve önce ofisinde aldı bu kararı Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından süreci takip etmek üzere konutuna geçti ve orada da iki milletvekili desteklerini açıklayan ve birlik beraberlik mesajı veren açıklamalar yaptı. Bunlar kimlerdi? Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız. O açıklamaların ardından Avukat Celal Çelik'ten de açıklama geldi. Özgür Özel'le telefonla görüşme gerçekleşeceğine dair ve o görüşme gerçekleşemedi. Telefonlar açılmadı. İki gün sonraki iletişimde ise bu konuda aslında iki tarafın bir uzlaşamadığı bilgisine sahibiz ve son olarak bugün saat 14'te iki tarafın iki kişiden oluşan heyetiyle bir görüşme gerçekleşeceğini biliyoruz ve baktığımızda bu görüşmenin de iptal olduğunu Özgür Özel tarafından öğrendik ve Özgür Özel görüşmeye gerek yok şeklinde açıklamalarda bulunmuştu ve onun öncesinde de Özgür Özel'in yardımcısı Murat Emir açıklamalarda evet. bulundu içeriden. İçeride mahsur kalan aslında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda bulundu. Evet. Ve polise zorluk çıkarmak istemediklerini söylemişti. Ancak gelinen süreçte de bunun böyle olmadığını da ekranlara getiriyoruz. Süreç şu an tahliye işlemleriyle polis ekiplerinin tahliyesiyle devam ediyor. Avukat Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik'in de içeriye giriş yaptığını söyleyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Emre. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Oradaki nöbetini sürdürüyor 24 muhabiri Emre Ayaz. O noktadaki aslında gerginliği bizlere aktardı. Şimdi iki kıymetli konuğumuzla yayınımıza devam edeceğiz. CHP'deki bu genel merkez önündeki gerginliği konuşmayı sürdüreceğiz. Sevgili Nuh Albayrak, sizinle devam edelim isterim. Şimdi geçtiğimiz saat diliminde yaşanan o gerginlik sonrası Özgür Özel bir mesaj yayınladı sosyal medya hesabı üzerinden. Dedi ki biz buradan çıkmayacağız. Bizi buradan atarlarsa yürüyüşümüzü sokaklarda, meydanlarda sürdüreceğiz. Bu şekilde yol alacağız şeklinde bir mesaj yayınladı. Sizce bu yeni bir sokak çağrısı anlamına mı gelir? Böyle mi okumalıyız? Yine bir sokak çağrısı mı yaptı?
2: Özgür Özel zaten benzer konuşmasını o mutlak butlanın açıklandığı perşembe günü akşamı da sorulara cevap verken benzer ifadeler kullanmıştı. Bu yöntemlere yabancı olmadığını biz nereden biliyoruz? 19 Mart'ta biliyorsunuz İmamoğlu'yla ilgili soruşturma başladığı zaman da Saraçhane'de benzer şeyleri denemişlerdi. Sonra Türkiye'nin her tarafını bunu yaymaya çalıştılar. Ama orada birkaç gün sonra bu çağrının nerelere doğru uzandığını aslında bütün Türkiye gördü. Bu çağrının iki tane bence şeyi var. Birisi Özgür Özel'in birinci bölümde konuştuğumuz gibi aslında meşru yollarla bir yere varamayacağını anlamış olmasının getirdiği bir sonuç olduğunu düşünüyorum. İkincisi de gene İmamoğlu'yla ilgili bahsetmiştim az önce biliyorsunuz kaybedecek bir şey yok diye. Ki şu noktayı dikkatten kaçırmamak gerektiği kanaatindeyim. Özgür Özel'in sevk idaresinde, Özgür Özel'in aldığı kararlarda İmamoğlu'nun çok ciddi anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum ki bu hep böyleydi zaten biliyorsunuz. Bu süreçte de çok net etkili ki İmamoğlu'nun direnin talimatı verdiğini oradan biliyoruz. Bu açıklandı. Dolayısıyla bu etkiden kaynaklanan bir söylem olduğunu düşünüyorum ama bu çok tehlikeli bir adımdır. Çünkü sokak dediğiniz şey siz başlatırsınız ama siz kontrol edemezsiniz. Sonucuna siz karar veremezsiniz. İki, taktik bir dönemde Türkiye. Biliyorsunuz teröristiz Türkiye'de, Türkiye içerisinde belli bir noktaya gelindi ama dışarıda bunun devam etmemesi için çok yoğun çaba var. Daha biliyorsunuz iki gün önce Suriye'den kırmızı bültenle aranan teröristler alındı getirildi. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'de ayrıca kaç tane biliyorsunuz DAEŞ militanı yakalandı, operasyonlar yapıldı, devam ediyor. FETÖ'nün hala daha yapılan birçok ilde birden yapılan operasyonlarda aktif olduğunu görüyoruz ki FETÖ bu ortamları çok sever. Dolayısıyla böyle bir başlangıcın belki tırnak içerisinde söylüyorum, belki derken böyle bir şey olamaz ama hadi iyi niyetli, tırnak içerisinde tekrar, böyle bir iyi niyetli olamaz ama şu anlamda iyi niyetli diyorum. Bu tür anarşik bir takım şeylere dönüşmesini istemeden başlatsa bile Özgür Özel, bunun nereye savunacağını bilemez, buna karar veremez, bunu yönetemez. Dolayısıyla Taner Bey de bahsetti, bu gidişatı Türkiye'nin ekonomisini berbat etmekten tutun da Türkiye'nin huzurunu kaçırmaktan, istikrarını bozmaya kadar, hatta ben şu görüntünün, ben de birinci bölümde bahsetmiştim hatırlarsanız, buradan bir sonuç almaları mümkün değil. Bunu evet, kendileri de çok iyi biliyor. Ama özellikle bilhassa Avrupa, işte o sık sık yardım istediği İngiltere'den, Almanya'dan efendim, bu görüntüye tepki oluşturulması için, bu görüntü dedim ya, hiç kimse Türkiye'dekileri bile bu noktaya nasıl gelindiğini çok ayrıntılı düşünmesini bekleyemeyiz. Sadece ve sadece son ekrandaki son görüntü üzerinden insanlar karar veriyor veya tepki oluşturuyor. Kaldı ki Avrupa'dakileri zaten süreçleri çok yakından takip ettiğini düşünmek doğru değil. O bakımdan bu görüntüleri olabildiğince tırmandırarak içeride ve dışarıda bir tepki oluşturmak, efendim kendilerinin masum olduğunu, kendilerinin mağdur olduğunu, kendilerinin sanki bugün hiçbir şey olmamış da durup dururken CHP genel merkezine baskın yapılmış gibi bir görüntü oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun devamı olarak da dediğiniz gibi gerçekten milleti sokağa dökmek, sokakta bir takım bir şeyler yapmaya kalkışmak bilemiyorum ama çok vahim sonuçlar doğurabilir ki tekrar şunu işaret edip bitireyim. Sayın Erdoğan'ın biliyorsunuz ta 2024 yılı Eylül'ünde yaptığı bir iç cephe uyarısı var. Biz bu uyarının, o uyarıdan sonra yaşananları gördükçe ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bugün İsrail'in korkusun bir sıkışmışlığı var ve İsrail'in, Siyonizmin, İsrail'in yönteminin biz genellikle o askeri saldırıdan çok önce iç bünyede zaaf oluşturarak hedefinde olan veya kendisine zarar veren ülkelerde iç bünyede cepheyi dağıtarak, zaafı uğratarak neticeye ulaşmaya çalıştığını biliyoruz. Yani bugün İsrail'in Türkiye ile ilgili rahatsızlıkları hat seviyededir, zirvededir Türkiye'nin ortaya koyduğu tavırdan dolayı. Ve tam da aslında İsrail gibi kötü niyetler için bir ortam oluşturmuş olur. Onların asla bu zamana kadar arayıp da bulamadığı bir ortamdır milleti sokağa dökmek. Niçin döktüğünüzün bir önemi yok. Ondan sonrası artık zaten başka bir yere gider. O bakımdan bu tür şeylerin bir sonucu olacağını ben düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum, Özgür Özel şu anda hukuki bakımdan çok zor durumda olan İmamoğlu'na İmamoğlu'nun değirmeni su taşıyor diye düşünüyorum.
1: Peki Taner Hocam, siz neler düşünüyorsunuz? Böyle bir durum söz konusu olursa nasıl bir tablo izleriz? Sokağa dökerse herkesi ya da böyle bir çağrım niteliğinde mi?
3: Nuh Bey'in bıraktığı yerden devam edecek olursam, Nuh Bey'in de altını çizmiş olduğu gibi bu olaylar öngörülemez bir olaylardır. Yani toplum mühendisliği çalışması yaparken büyük bir fecaata imza atmış olabilirsiniz. Bazı gruplar, marjinal gruplar buradan bir takım çıkarlar elde etmek için akla zarar bir durum ortaya koymuş olabilirler. Mesela orada bir güvenlik sorunu yaratabilirler. Bunun faturası çok ağır olur. Bunun faturasını kimse ödeyemez. Dolayısıyla sükunet çağrısı yapması gereken esasen sadece Kılıçdaroğlu değil, Özgür Özel'in kendisidir. İkinci, üçüncü isimlerin etkisi altında kalarak bu iş yönetilemez. Dolayısıyla hocamın da bahsetmiş olduğu gibi eğer güvenlik noktasında bir sorun ortaya çıkarsa daha büyük bir zarar Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş olur. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman böyle bir olayla karşılaşmak istemez. Bundan önceki tarihine baktığımız zaman, bundan önceki başarılarına baktığımız zaman en azından böyle kaosun tarafında olmadığını görüyoruz. Ama bu süreci iyi yönetememek büyük bir fatura, büyük bir bedel olarak karşılarına gelecektir. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de başka diğer siyasi partilerin duruşu. Özellikle İyi Parti ve Zafer Partisi'nin destek vermesinden sonra ve marjinal çıkışlarından sonra bu olayın, dikkat ederseniz, sükunete ermesi değil, Tam aksine daha fazla şiddetlenmesi için yapılmış açıklamalar.

0: olarak karşımıza çıkıyor. Burada o zaman şu yorumu yapabiliriz. Kısa vadede, çok kısa vadede bu olaylar Özgür Özel tarafından ancak durdurulabilir. Eğer bu yapılmazsa devlet otoriter yapısını gösterecek. Tabii ki hukuk devleti olduğumuz için, tabii ki burada polis ve askerimiz gerekeni yapmak noktasında emir aldıktan sonra oradaki halkın dağıtılmasıyla ilgili bir duruş sergileyecektir. Bu da yakın zamanda olacak ama bu kurultay konusu bence çok belirleyici olacak sürecin uzaması veya kısalmasıyla ilgili. Özgür Özel'in biliyorsunuz şartı kurultaya gitmek.
1: Evet.
0: Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi delege yapısı böyle olduktan sonra asla Kılıçdaroğlu da kurultaya gitmeyecektir. Dolayısıyla Özgür Özel'in şu anda kurultay baskısı bir sonuç vermeyecektir. Zaten bundan önce Özgür Özel tarafının şu konulara cevap vermesi gerekirdi ki mahkeme süresince bunu yapamadı. Dikkat ederseniz nispi butlandan bahsetmiyoruz. Mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Yani tamamen seçim yetkisi sayıldı, yok sayıldı. Yani delegelerin seçimiyle ilgili bir durum değil sadece. Daha ciddi bir karar. Topyekun bütün süreci yok saydı. Dolayısıyla burada yeteri kadar malzeme toplamış olsalardı zaten hukukta bu şekilde en azından mutlak butlan şeklinde kararı çıkartmazdı. Bazı delegeler üzerinden seçimi iptal ederdi. Dikkat ederseniz bu olmadı. İddialara karşılık verilmediği için istedikleri sonucu alamadılar zaten. Ciddi anlamda yolsuzluk iddiaları var. Ciddi anlamda sürece baktığımızda CHP'nin içindeki kadroların bazı eleştirileri var. Bunlar çürütülmedikten sonra zaten halktan da istediği tepkiyi, desteği alacağını ben en azından kısa sürede düşünmüyorum.
1: Peki Nuh Albayrak, sizinle devam edelim. Şimdi biraz evvel dedik ki Özgür Özel biz buradan çıkmayacağız. Çıkarsak sokakta devam edeceğiz. O noktada CHP Genel Merkezi'nde aslında işte Çevik Kuvvet ekipleri bekliyor. Tahliye için bekletiliyorlar. Böyle bir emir aldılar. İçeride de dokunulmazlıkları olan milletvekilleri var. Bir yandan Özgür Özel de içeride. Orada nasıl bir tahliye gerçekleşecek? Neler yaşanacak?
2: Şimdi tabii ki zaten ona güveniyorlar. Onun üzerinden tırmandırmaya çalışıyorlar. Dikkat edin, ön planlarda milletvekili Mahmut Tanal gibi isimler çıkıyor. Fakat diğer taraftan da meşru bir yetki gayrimeşru bir şey için kullanılamaz. Dedik ki burada aslında şu an meseleyi öyle bir noktaya getirdiler ki bana göre çok tehlikeli, çok yanlış bir noktaya getirdiler. Yani şu anda itibaren genel merkezin boşaltılması, tahliye edilmesi meselesi veya o az önce gördüğümüz
1: Nuh Albayrak, çok kısa bir bilgiyi bildirmek isterim. Şu anda polis ekipleri ve icra memurları Özgür Özel'in yanında bir görüşme gerçekleştiriliyorlar. Bunu da sıcak bir bilgi olarak bildirmiş olalım. Şu an polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme başladı, o noktada içerideler demiş olalım. Buyurun lütfen.
2: Tam da işte bunu söylemeye çalışıyordum. Yani öyle bir noktaya geldi ki, öyle bir noktaya getirdiler ki bu tutumlarıyla, evet, artık CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi veya tabiri caizse en azından o çirkin görüntülerin, o az önce bahsettiğim hücre evi görüntülerin, o içeride ne varsa şeye yığmışlar, girişlere. O görüntülerin ortadan kaldırılması meselesi, Büşra Hanım inanın artık Kemal Kılıçdaroğlu meselesi olmaktan çıkmıştır şu anda. Tamamen bu devlete karşı, devletin iradesine, devletin efendime söyleyeyim otoritesine karşı olan bir ayaklanma haline gelmiştir şu andan itibaren. O bakımdan bunun sürdürülmesi mümkün değil. Aslında Özgür Özel'in en doğru yapacağı şey bu az önce bahsettiğiniz son gelişme üzerinden bir diyalogla bu görüntüye, bu çirkin görüntüye son vermiş olmak, o görüntüyü ortaya koymak en isabetli şeydir. Yoksa ilerledikçe, bu gidişat ilerledikçe onların faturası büyüyecektir. Böyle bir şey olamaz. Zaten gerekçesi yok. Bir de dünkü icraatından sonra kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmiş oluyor. Onu kabul etmesi
1: Nuh
2: şart değil ama.
1: Bu arada şu an itibarıyla binada artık ekipler tarafından boşaltılmaya başlandı. Haliyle o noktada yine bir, evet, tansiyon yüksek diyebiliriz. Gerilim tırmanmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz saat diliminde de hatırlayacaksınız. O noktada

0: oldukça büyük bir gerilim yaşanmıştı. Artık an itibarıyla polis şu an tahliye için CHP genel merkezinde ve binayı boşaltmaya başladı ekipler. Haliyle tansiyon yüksek, sloganlar atılıyor o noktada. Bakın gördüğünüz gibi sizler de şu an ekranlara yansıyor, 24 ekranlarına da oldukça yoğun bir gerilim olduğunu söylemek mümkün o noktada. Geçtiğimiz saat diliminde bir arbede yaşanmıştı. O noktada polislere sert müdahalelerde bulunmuştu. CHP'liler içeriye girmeye çalışmıştı. Tabii bir yandan da iki taraf karşı karşıya kalmış durumda. Bunu da söylemekte fayda var. Ve şu an itibariyle ekipler binayı boşaltıyor. Haliyle o noktada tansiyon oldukça yükseldi. Tekrar bir gerilim yaşanacak gibi görünüyor aslında. Zira artık tahliye için polis ekipleri CHP genel merkezinde ve yine yüksek bir tansiyon. Tabii polis ekipleri bir yandan o kalabalığı dağıtmak için biber gazıyla müdahalede bulunmak durumunda kalıyor. Tabii ekipler 12. katta Özgür Özel'le görüşüyor. İçeride aynı zamanda milletvekillerinin de olduğunu belirtelim. Altını tekrar çizmiş olalım. Bir yandan ekrana da o görüntüler yansıyor. Neler söylersiniz? Buyurun kaldığımız yerden de devam edelim.
1: Bu kaçınılmazdı. Yani bu mutlaka olacak. Dediğim gibi yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Nereye kadar içeride böyle kurtarılmış bölge görüntüsünü devam ettireceksiniz? Bu mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum. Ben Özgür Özel'in ve ona akıl verenlerin farklı bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu böyle sürdürerek oradan bir meşru hukuki yoldan varamayacakları sonuca oradan gitmeye çalıştıklarını, en azından efendim direndiklerini göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Ve bundan sonra da muhtemelen bu yönde onların, yani dedi az önce siz sordunuz ya, genel merkez boşaltılsa bile başka yöntemler kullanarak bu gerginliği sürdüreceklerini düşünüyorum. Çünkü az önce biraz daha ayrıntılı konuştuğumuz gibi artık şu noktada Özgür Özel'in ve onun yanında bulunanların Kemal Kılıçdaroğlu'la omuz omuza 4-5 Kasım'da öncesinde olduğu gibi bir parti yönetiminde devam etmeleri mümkün değil. Bu mutlak kararına aykırı bir şey, yani şu andaki duruma aykırı. Bu mümkün değil. Dolayısıyla nereye kadar tırmanırabilirsek bizim için kar diye düşünüyorum. Yani şu anda görüntü, şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu nokta önemli aslında. Şu andaki görüntü CHP'nin kurumsal kimliğine hizmet etmiyor. Olsa olsa gayrimeşru yöntemlerle, gayrimeşru tarzda da olsa belki efendim İmamoğlu ve Özgür Özel'in yönettiği ve onlara hizmet eden bir gidişata dönmüş durumda. Çünkü şu anarşi görüntüsünden CHP kurumsalı, CHP partisi asla ve asla bir şey kazanamaz, bir yere varamaz. O bakımdan bundan sonra ben Özgür Özel'in o daha önce sizin de dile getirdiğiniz tabiri caizse uzlaşma tutumunu devam ettireceğini düşünüyorum, ama bu şey devam edemez zaten. Bu işgal diyelim, genel merkezdeki işgal zaten sürdürülebilir değil. Bu böyle bitmek zorunda. Daha önce söylemiştim, Kılıçdaroğlu'nun şu anda ben bu görevi yapmıyorum deme şansı yok. Böyle bir hep karıştırılıyor. Şeydeki Gürsel Tekin'e verilen şeyle o görevlendirmeyle bu çok farklı bir şey bu. Bu Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifi dışında tamamen mahkeme kararından doğan bir durum. Evet. Kılıçdaroğlu'nun bunun gereğini yapmak zorunda Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum.
0: Peki Nuh Albayrak, şimdi tekrar bir o noktaya, CHP genel merkezine dönelim. Taner Hocam sizinle de devam edeceğiz ama bir 24 muhabiri Emre Ayaz o noktadaki son durumu şimdi bize tekrar aktaracak. Emre, tekrardan merhaba, nedir son durum?
2: Büşra Mutlu az önce Celal Çelik, avukat Celal Çelik parti binasına giriş yapmıştı. Girerken de polis ekipleri kontrolünde girerken de partililer tarafından yuhalandı. Ancak görüyorsunuz ki artık o otobüs girişte değil ve o demir kapı da ardına kadar açıldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde şu an tahliye işlemleri devam ederken polis ekiplerinin yönetim katında olduğunu da öğrendik. Tahliye işlemleri için tabii ki sabah saatlerinde avukat Celal Çelik'in bu konuda valilik ve emniyet müdürlüklerine dilekçe verdiği ve hukukun gereğinin yapılması adına bu dilekçeleri verdiğini biliyoruz. Ve tahliyeler binanın hemen sağındaki

0: otoparktan gerçekleşirken şu anda da girişe araçların da girdiğini görüyoruz. Muhtemelen de tabii ki parti yöneticilerinin önemli isimleri de şu anda Özgür Özel'in araçlarının da bu noktada içeri giriş yaptığını görüyoruz. Muhtemelen de hukukun gereğini yapacak olan emniyet ekiplerinin de son aşamada olduğunu da söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde yaşanan gerginlik vardı. 4 gündür devam ediyordu. Perşembe günü saat 17.30'da mutlak butlan kararı çıkmıştı ve bu kararın ardındansa son olarak baktığımızda parti binasının bahçesinin hemen o demir kapının oraya parti otobüsü çekilmişti ve o onunla da yetinilmedi. Ardından bir otobüs daha onun arkasında çekildi ve o iki otobüs tahliye işlemlerinin polis ekiplerinin içeri girmesiyle birlikte, çevik kuvvetin içeri girmesiyle birlikte yavaş yavaş tahliyeler gerçekleşirken otobüsler de kalktı. Ardındansa demir kapı, o araç girişinde olduğu demir kapı da ardına kadar açıldı. 17.30'da mutlak butlan kararı açıklandı ve 38. olağan kurultay ve sonrasında yapılan olağanüstü kurultaylar yok sayıldı ve mevcut yönetim olarak da şu anda da evet genel merkezin giriş çıkışında şu an görüyoruz makam arabaları geldi. Özgür Özel'in makam aracının da orada olduğu ve tahliyenin an itibariyle gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Çıkışlar gerçekleşiyor. Avukat Celal Çelik giriş yapmıştı ve aslında CHP seçmeninin ikiye bölündüğünü de söyleyebiliriz. Bir tarafta Özgür Özel destekçileri, bir taraftaysa Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve şu anda da şu an hoparlörler de açıldı. Sanırım bir konuşma da gerçekleşecek. Tahliye gerçekleşmeden önce yönetim şu anda hukuken Kemal Kılıçdaroğlu'na ait, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine ait. Çünkü mahkeme kararıyla 37. olağan kurultayın sonuçları geçerli ve sonraki yapılan kurultaylar olağanüstü ya da olağan kurultaylar geçersiz, yok sayıldı ve şu anda da genel merkezin kapıları da ardına kadar açıldı. Tabii ki bu konuda burada giriş yaparken polise mukavemet uygulanması üzerine biz de şu anda nefes almakta bazı anlarda zorlanıyoruz ve şu anda da bir alkış söz konusu. Baktığımızda da mikrofon kuruldu ve Atatürk posterlerinin olduğunu da bahçede görebiliyoruz. Makam aracının da içeri giriş yaptığını söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde Özgür Özel direneceğim, ayrılmayacağım demişti. Ancak hukuktan, devletten üstün olmayacağı durumla karşılaştı şu anda ve polis ekipleri hukukun gereğini yapmak adına, alınan kararın gereğini yapmak adına şu an içeride ve Özgür Özel'in de burada bir konuşma için hazırlandığını görüyoruz şu an. Ve şu an Özgür Özel'in mikrofona konuştuğu partililere hitabetinin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte alana doğru yaklaşıyoruz. Polis bariyerleri açıldı ve şu an yaklaşıyoruz. 38. olağan kurultayın ve sonrasındaki kurultayların sona erdiği ve hukuken iptal edildiği bir noktadayız. Ve şu anda Özgür Özel'in hitabı gerçekleşiyor. Son tahliyesinden itibaren diyelim sözü stüdyoya bırakalım.
1: Evet. Şu an CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Biri de açıklama yapıyor. Polis de şu an tahliye için CHP Genel Merkezi'nde efendim. Sabahtan bu yana saat 7.30'dan bu yana o noktadaki gerginlikler devam ediyor. Zaman zaman arbedeler yaşandı. Hareketlilikler yaşandı. Saat 7.30'dan bu yana sürüyor. Tabii polis ekiplerinin o noktada halkı dağıtmak için o kalabalığı dağıtmak için tabii zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulunduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz saat diliminde yoğun bir o noktada arbede yaşanmıştı. Özgür Özel de şu anda konuşma yapıyor. Geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Geçtiğimiz saat diliminde de biz buradan çıkmayacağız. Gerekirse sokağa davet edeceğiz. Halk dışarıda devam ettireceğiz bekleyişimizi demişti ama an itibarıyla o noktadan ayrılıyor. Özgür Özel binadan ayrılıyor. Polisler şu an tahliye için CHP Genel Merkezi'nde. içinde ve geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Şimdi çok kıymetli iki konuğumuz var. Kendileriyle tekrar bu konuyu, bu gerginlikleri konuşmaya devam edeceğiz. Taner Hocam, dilerseniz sizinle devam edelim. Şimdi bu son açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Geçtiğimiz saat diliminde biz buradan çıkmayacağız, hiçbir yere gitmeyeceğiz dedi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Gerekirse bunu dışarıda sürdüreceğiz dedi. Ve şimdi de çıktı, binadan ayrılacak. Ve ayrılmadan önce yaptığı açıklamasında diyor ki geri almak üzere çıkıyoruz. Ne yapmak istiyor tam olarak? Ne ifade ediyor bu davranışları, bu tutumu?
2: Tabii bu görüntülere baktığımızda kayyum ataması yapılan belediyelerdeki görüntüler aklıma geldi. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir önemli partinin geldiği nokta ne yazık ki böyle bir görüntü. Buradaki görüntü üzerinden hareket edecek olursak buradaki gerginliğin biraz önce hocamın da altını çizmiş olduğu gibi CHP'nin kurumsal kimliğine hiçbir katkısı olmayacaktır ve tarih bunu bu şekilde ne yazık ki haneye bir olumsuz not olarak işleyecektir. Özgür Özel'in açıklamalarına da gelirsek zaten bir tutarsızlık başından beri ne yazık ki var.
1: Evet.
2: Şimdi hukuk devletinin almış olduğu bir karar var. Ve bu hukuk devletinin almış olduğu bu kararı kolluk kuvveti zaten uygulamak zorunda. Bir inisiyatif alamaz. Zaten olması gereken buydu. Çıkmayacağız açıklamasından sonra çıkmak zorundasınız. Bundan sonra da geri adım atmayacağız ve orayı geri alacağız açıklamasından sonra da bir şekilde geri adım atmış olacaksınız. Bir üçüncü açıklama da zaten o taraftan gelecektir. Bunun hesabını ödeyeceksiniz, bunun bedelini sandıkta ödeyeceksiniz ya da halkımız bunu geleni yapacaktır gibi ucu açık cümlelerle süreç bu şekilde devam edecek. Ama bu görüntüye baktığımızda gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için hiç olumlu bir durumun olmadığını artık görüyoruz. Zaten en çok da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni bundan rahatsızdır. Çünkü erken seçim hayali olan, erken seçimle ilgili birçok söylemleri olan partinin gelmiş olduğu nokta liderlik tartışması ve tabanın ikiye bölünmesi. Bu kadar kısa sürede nasıl bu değişti sorusunu sormak gerekir. Bu iddialara cevap vermek artık yetkililerin esasen görevi. Çünkü gerçekten çok fazla bir iddia vardı ve bu iddiaların kaynağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiydi. Burada iki tane denklem üzerinden savunma yapılıyor veya iki denklem üzerine süreç oturtulmaya çalışılıyor Özgür Özel tarafından. Nedir bunlar? Bir tanesi bu sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mal edilmesi. Bunu zaten açıklamak durumunda kendimi de hissetmiyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi delegelerinden, kendi kadrolarından gelen bir süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasıl mal ediliyor? Reel siyaset açısından çok uyumsuz ve tutarsız bir anlayış. Dolayısıyla bu denklemin birinci ayağı zaten sakat. İkincisi de buradaki beklenti eğer şuysa uluslararası bazı kurum ve kuruluşlara, bazı isimlere, bazı örgütlere mesaj göndermekse, bunun üzerinden Türkiye'nin dış politikada sıkıştırılmak istenmesi ise bu daha fazla içler acısı bir durum. Çünkü Türkiye'nin zarar görebileceği hiçbir söylemden medet uman bir parti Türkiye Partisi olamaz. Buna zaten o partinin seçmeni de izin vermez. Onun için bu iki denklemi tekrar düşünmesi gerekir tarafların. Yeni bir dil, yeni bir siyasi jargon bulmaları gerekir. Bu da şeffaflık olması gerekir. Objektif olmak zorundasınız çünkü siz halk adına siyaset yapıyorsunuz. Kendi tabanınızı bir şekilde konsolide etmek istiyorsanız bu iddiaların ya karşılığında bir cevap vermek zorundasınız ya da gereğini yapmak zorundasınız. Hukuk da zaten gereğini ortaya koydu. Dolayısıyla bu denklemler üzerinden hareket etmek, ortamı germek, bu şekilde görüntü vermek Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde karına olacağı bir durum değil. Aksine rakipler arasındaki dengeyi daha fazla kendisi açısından olumsuz noktaya itecektir. Ama nedense üst kadrolar bu kararı vermişler ve bu şekilde devam etme arzusunun içerisindeler. Yani şu an ekranlara baktığımızda, sizin görüntülerinize baktığımızda bir polisin bir işte kolluk kuvvetinin oraya girip bir yetkiliyi dışarı çıkarması hiç hoş değil. Çünkü biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Siyasetin de tabi olduğu mekanizma hukuktur. Dolayısıyla demeç verirken özellikle genel başkanların demeç vermesi, bu kadar tecrübeli insanların, eğitimli insanların demeç vermesi bu kadar duygusal olmamalı, bu kadar hormonal olmamalı. Burada biraz aklı selim davranmak zorundayız. Halkı galyana değil sükunete davet etmek zorundayız. Buradaki tabloya baktığımızda gerçekten hoş bir tablonun olmadığı ortada. Ve biz hukuka güvenmek zorundayız. Hukuk devletinde yaşıyoruz. En fazla bu kavramları, hukuk, demokrasi, özgürlük, hürriyet gibi kavramları ifade eden partilerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla bu kavramlara en fazla kendisine sahip çıkması gereken partiler arasında belki. Ama bu şekilde görüntü
1: hocam,
2: vermesi gerçekten
1: canlı. Hocam bu arada hemen de bildirmek gerekirse Özgür Özel artık an itibariyle o noktadan ayrılıyor. Biraz evvel orada bir açıklamada bulundu. Geri gelmek üzere çıkıyoruz demişti. Şu an itibariyle de artık o noktadan ayrılıyor. Yoğun bir kalabalık tabii çevresinde olduğunu söyleyebiliriz. Gazeteci arkadaşlarımız tabii haliyle soru sormaya da çalışıyor ama pek mümkün evet. görünmüyor. Oldukça yoğun bir kalabalık içerisinden o noktadan CHP Genel Merkezi'nden Özgür Özel şu an itibarıyla ayrılıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Buyurun lütfen.
2: Artık bu mücadele sahada yani şu meydanlarda değil masada verilmesi gerekiyor. Tarafların bir masa etrafında evet. ortak akıl belki gerektiren durumlarda söz sahibi olan CHP'li üst kadroların, üst akılların katılımıyla masada karar verilmesi gereken bir süreç. Evet. Dolayısıyla bu meydanlarda bu şekilde olmak hiçbir siyasi partinin gerçekten arzu ettiği bir durum olamaz. Bunu kendi tabanı ve seçmeni de istemez. Türkiye'nin çok daha büyük meseleleri, evet. öncelikleri var. Bunu artık tarafların oturup düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, şimdi bir de Nuh hocamın görüşlerini almak isterim. Nuh Albayrak şimdi biraz evvel genel merkezinden ayrılmadan önce, şu an itibariyle ayrılıyor o noktadan ama dedi ki geri gelmek üzere çıkıyoruz dedi. Geçtiğimiz saat diliminde çıkmayacağız, bir yere gitmeyeceğiz tarzında açıklamaları vardı. Şu anda da diyor ki geri gelmek üzere çıkıyoruz. An itibariyle de o noktadan ayrılıyor yoğun bir kalabalık içerisinde dedi. Ne söylersiniz bu açıklamasını? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Geri gelmek üzere çıkıyoruz cümlesini özellikle.
3: Dediğim gibi o çıkmayacağız ifadesini ben zaten sürdürülebilir olmadığını bilerek kullandığını düşünüyorum. Olabildiğince gerdirmek için, tırmandırmak için kullandığını düşünüyorum. Nitekim çıkıyor şu anda. O geri gelmek üzere çıkıyoruz ifadesinin de ben tamamen o sürekli dile getirdikleri en kısa zamanda 40 gün içerisinde kurultay iddiasını veya o arzusunu, o alternatifi sürekli öne getirerek bunu yapmaya çalışacaklardı. Çünkü onların geri gelmesinin, yakın zamanda geri gelmesinin bir tek yolu budur.
1: Nuh Albayrak bu arada hemen şunu da belirtmekte fayda var. Özgür Özel meclise gidiyor bilgisi de geldi elimize. Bunu da belirtmiş olalım. Buyurun lütfen.
3: Dediğim gibi bu farklı kulvarlardan yani en kısa zamanda kurultaya gitme meselesini üzerinde ısrarla duracaklar. Çünkü Özgür Özel'in ve ekibinin geri gelmesinin, CHP Genel Merkezi'ne geri gelmesinin bir tek yolu budur işgalin dışında. Çünkü öbür türlü işte dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nun genel bir arınmadan sonra yapacağı kurultayda Özgür Özel'in şansının çok olacağını ben düşünmüyorum. O bakımdan bundan sonra Özgür Özel'in ve onu destekleyenlerin tek stratejisi yoğun bir biçimde işte bu gidişatı, bu karmaşayı bir an evvel bitirmek için, efendim bütünlüğü sağlamak için gibi bir takım algılar üzerinden en kısa zamanda kurultaya gitme üzerinde duracaklardır. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Ama bir önceki bölümde söylemiştim. Böyle bir şey sadece ve sadece Özgür Özel ve İmamoğlu'nun 2023'ten bu yana sürdürdükleri bu operasyonun devamına imkan vermekten başka bir işe yaramaz. Çünkü kaldı ki bu da aslında, buna yargı ne der bilemiyorum ama bu da aslında şu mutlak butlan kararına ters bir durum. Çünkü mutlak butlan 4-5 Kasım 2023'ten sonrasını yok sayıyor. Ama bugünkü durum, partinin yetkili kurulları vesaire 4-5 Kasım sonrasında oluşturulan delegasyon ve o delegasyonun işte mahkemenin dile getirdiği delegasyonun işte iradesinin bozulmasından sonra ortaya çıkan durumdur. Dolayısıyla bu illegal bir yapıyla illegal yapının kararına bağlı bir kurultay anlamına gelir ki bu zaten şu ana kadarki altın adamlar veya mutlak butların da anlamını anlamsala getirmiş olur. O bakımdan onların ben Özgür Özel'in geri gelmek üzere dediğinin asıl oradaki niyetinin amacının ısrarla ki dikkat ederseniz dünden beri diyalog şartı olarak onu öne sürdüler. Efendim Kılıçdaroğlu'yla görüşme için ne dedi dün konuşmasında Özgür Özel? Ben gazete sayfasında kurultay ilanını görürsem görüşürüz, konuşuruz, problem yok dedi. Yani onlar için tek vazgeçilmez şey en kısa zamanda yani şu andaki delege yapısıyla kurultaya gitmek. Bundan başka çıkış yolu yok çünkü onlar için. Oysa bu da dediğim gibi şu ana kadar atılan bütün yargının attığı adımlara ters olan bir durum. Veya şu o zaman o hani meşhur bir fıkra var. O zaman bütün bunlar ne yaşandı diye sorulur. Çünkü biliyorsunuz 4-5 Kasım'dan sonra iki tane kurultay daha yaptı Özgür Özel çok hızlı bir biçimde. Onların da amacı aynıydı. Yani mevcut kendi kurdukları yapıyı legalleştirmek kamuoyu önünde, efendim toplum önünde bakın tekrar seçildiğim algısını oluşturmak. Şu andaki istedikleri şey de sadece bu. Yani 4-5 Kasım'dan sonraki o yapı temizlenmeden önce bir kurultaya gidilirse bundan önceki iki kurultaydan farklı bir şey olmayacaktır.
1: Peki Taner Hocam sizinle devam edelim tekrardan. Şimdi CHP tabanı baktığımızda bu ortaya çıkan manzara karşısında ve bu yaşananlardan sonra kimin tarafında olur? Kılıçdaroğlu'nun tarafında mı geçer yoksa özel parti içinde ya da dışında olsa da Özel'i desteklemeye devam mı ederler? Nasıl bir ayrışma söz konusu olur? Kılıçdaroğlu'nun yanında ne kadar bir kesim kalır? Neler görürüz seçmen tarafında?
2: Şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu seçmen üzerinde etkisi hala devam eden bir genel başkan. Çünkü çok uzun süre zaten hem partiyi konsolide etmiş bir isim,
1: evet,
2: hem de CHP içerisinde bazı marjinal tarafların belki de karşısında daha Türkiye siyaseti yapabilen, daha merkezi siyaseti bu anlamda kabul eden kişiler üzerinden devam etme politikası güden bir genel başkan. Bu politikası tabii ki karşılık bulmuştur ve CHP tabanında da hala canlı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu canlı olmasaydı sadece hukuki anlamda bir karara kendi geleceğini bağlamazdı. Çünkü hukuk sizi oraya getirir. Tabii ki mutlak butlan sonrasında siz oraya gelebilirsiniz ama orada kalabilmeniz için seçmeninizin yine sizin yanınızda olması gerekir. Dolayısıyla oradan almış olduğu güçlü mesajlar, il başkanlıklarından almış olduğu mesajlar, belki şu anda milletvekili ve bazı delegelerden almış olduğu mesajlardan zaten şu andan rahatlıkla çıkartılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi anlamda bir destekçisi var. Tabii Özgür Özel kısa vadede neler yapabildi? Bir defa delegasyon yapısını çok ciddi anlamda değiştirdi. Bu da şu an tartışılıyor. Yakın zamanda Afyon'la ilgili bir durum söz konusu biliyorsunuz. Pardon, Uşak'la ilgili. Orada delege yapısının nasıl değiştirildiğiyle ilgili. Şimdi burada Özgür Özel ciddi anlamda kendisine yakın insanlarla yol yürümek istedi ve partiyi bu şekilde dönüştürmeye çalıştı. Dolayısıyla hem partinin içerisinde mevcut durum itibariyle Özgür Özel'in de ciddi bir destekçisi var. Tabii şu anda en son seçimlere baktığımızda, yerel seçimlere baktığımızda ve sonraki sürece baktığımızda Özgür Özel'in de bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Bunu görmek için de bir ekstra bir uzmanlık gerektiren bir durumun olmadığını düşünüyorum. Herkesin bunu gördüğünü düşünüyorum. İki eşit parçada bölünmüş bir partiden bahsediyoruz. Ama ben daha tehlikelisi olarak şunu görüyorum. Ben iki taraftan ziyade kısa süre öncesinden bu yana CHP'de liderlik tartışması esasen hep devam ettiğini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ismi son birkaç yıldır sürekli dikkat ederseniz hep siyaset sahnesinde yer aldı. Cumhurbaşkanı adayı olarak, belki genel başkan olarak bu isimler evet. her zaman deklare edildi. Demek ki CHP'nin kendi içerisinde zaten lider konusunda

0: isim konusunda birleşmiş olduğu bir durum söz konusu değil.
1: Evet.
0: Ama tabii ki şu anda en güçlü iki tane kutup var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi de Sayın Özgür Özel. Bu tartışma bu şekilde devam edecek. Ama iki başlı bir sistem, hatta CHP'nin içerisindeki klikleri de düşündüğümüzde bu kadar çeşitliliğin olduğu bir yerde bir politika çıkabilir mi, üretebilirler mi? Bence üretemezler. Bunu Kılıçdaroğlu nasıl yapabilir bu
1: Peki.
0: saatten sonra? Bu sakinliği, bu steril ortamı eğer oluşturamazsa Kılıçdaroğlu da orta vadeden sonra uzun vadede bir başka adayı destekleyerek belki kurultaya gidebilir. Ama şu şartlarda asla kurultay gerçekleşmez. Çünkü delegasyon yapısı Özgür Özel tarafında değiştirilmiş. Bu şekilde bir kurultay olması Kılıçdaroğlu'nun aleyhine sonuçlanır. Dolayısıyla kurultaydan kısa vadede bahsedebileceğimizi düşünmüyorum. Ciddi anlamda Ali Mahir Başarır gibi isimlerin çok üst düzey
1: Evet.
0: bir üslupla Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi ne yazık ki partinin tabanında, seçmen boyutunda da bir takım tartışmalara neden olacaktır. İl
1: Evet.
0: başkanlıklar üzerinden, delegeler üzerinden ve bu gerilim bir süre daha devam edecektir. Onun için Ali Mahir Başarır gibi isimlerin sürekli ortamı gelecek açıklamalardan uzak durması gerekir. Bunu da Özgür Özel yapması gerekir. Onu durdurabilecek tek isim Özgür Özel'dir. Özgür Özel Ali Mahir Başarır'dan daha dengeli ve daha akli selim açıklamalar yapabiliyor. Ama Ali Mahir Başarır siyasi anlamda çok daha marjinal ve sert açıklamaları yapabilen bir insan. Dolayısıyla bu süreç onun gibi isimler sayesinde bir süre daha bu şekilde gergin bir şekilde devam edecektir. Kılıçdaroğlu ama genel merkeze oturduktan sonra zaten kolluk kuvvetli bunu sağlayacaktır. Kısa süre içerisinde partinin yetkili organlarını tekrar oluşturacaktır. Kendisine yakın isimlerle birlikte hareket edecek. Ama ben ondan şöyle bir sürprizle bekliyorum. Şu anki mevcut yapıdan da faydalanmak, onlara da bu şekilde imkan vermek, belki bu tartışmaları kısa zamanda sonuçlandırmak adına önemli bir politika olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerden birkaç tanesiyle de yola devam edebilir ve çok uzun süre geçmeden parti kendi dinamiklerine tekrar kavuşur ve sükunet hakim olur. Çünkü başka bir seçenek yok. Özgür Özel bu mücadeleyi meydanlarda, sahada veya bir takım kişilere veya ülkelere mesaj vererek sağlayamaz. Sürdürülebilir değil, rentable değil ve hukuki değil.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayına katkı için. Nuhal Bayrak, size de ayrıca çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: katkılarınız için.
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet sevgili izleyenler, Nuh Albayrak bizlerleydi. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol da bizlerleydi. Bizlere yaşanan bu gelişmeleri değerlendirmesini yaptılar. Şimdi neler olmuştu? Bir de biz tekrar hatırlayalım, sabah saatlerinde, sabah 7.30'da CHP Genel Merkezi'nde bir tahliye gerginliği başladı efendim. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de aralarında olduğu bir grup sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne gittiler. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin tebliğ edileceği iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu destekçileriyle genel merkezde bulunan Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında bir arbede yaşandı o noktada. Tabii taraflar tekme ve tokatlarla birbirine girdiler. Sabah saatlerinde başladı bu gerginlik ve ardından gün içerisinde bulunduğumuz saate kadar aralıklarla bu gerginlikler devam etti. Zaman zaman hareketlilikler yaşandı. O noktada tansiyon hep yüksek seyretti demek mümkün aslında. Tabii CHP'de mutlak butlan kararının ardından çıkan bir krizdi bu. Özgür Özel o noktadan ayrılmayacağını dile getirmişti ve tabii geçtiğimiz bir saat öncesinde de yine büyük bir arbede yaşandı o noktada. Tabii polis ekipleri o kalabalığa bir müdahalede bulunmak durumunda kaldı. Biber gazlarıyla aslında kalabalığı dağıtmaya da çalıştı. Yine plastik mermilerle müdahalede edildi. Ardından tabii CHP genel merkezine o noktaya ekipler bir giriş gerçekleştirdi. Oldukça büyük bir arbede yaşanmıştı. Tabii Özgür Özel de bir yandan sosyal medya üzerinden açıklamalarını sürdürüyordu. Biz burada

0: Buradan ayrılmayacağız demişti ve yine aynı zamanda biz buradan ayrılırsak, zorla çıkarılırsak bunu dışarıda devam ettireceğiz diye de belirtmişti ve akabine çok geçmeden aslında bir yarım saat içerisinde de o noktadan çıkışını gerçekleştirdi Özgür Özel ve o noktada yine bir açıklama yaptı. Geri gelmek üzere çıkıyoruz diye altını çizdi ve oradan çıktıktan sonra meclise doğru gittiğini söyleyelim. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nden dakikalar önce ayrıldı. Geçtiğimiz saat diliminde ayrıldı aslında. Tabii Kılıçdaroğlu bu saatten sonra neler yapacak? Genel merkeze gelecek mi? O noktada bulunacak mı? Özgür Özel meclise neden gidiyor? Orada ne yapacak? Hepsi, her biri merak konusu. O noktadaki arvede tabii söylemek mümkün. 8,5 saatten fazla bir gerginlik yaşandı o noktada. Bunu söylemek mümkün efendim. Karşı karşıya gelen iki taraf vardı. Her iki tarafta CHP tarafından aslında, bir tarafta Özgür Özel, bir tarafta Kılıçdaroğlu destekçileri tekme tokat birbirine girdi. Bir arbede yaşandı o noktada ve bu gerginlikler tam tamına neredeyse 8,5 saat, hatta 8,5 saati aşan bir zaman zarfı olduğunu söylemek mümkün. Şimdi tabii o saatten bu yana 24 ekibinden 24 muhabiri Emre Ayaz o noktada gelişmeleri takip etti. Nöbetini de hala devam ettiriyor. Şimdi yine o noktaya gidelim, bir bakalım neler yaşanıyor. Özgür Özel o noktadan ayrıldıktan sonra oradaki durum nedir? Hemen Emre'ye dönelim. Emre Ayaz, tekrar merhaba. Biraz evvel geçtiğimiz saat diliminde Özgür Özel o noktadan ayrıldı, bir açıklama yaptı o noktada ve yoğun bir kalabalık içerisinde oradan ayrıldı. Meclise gittiğini söylemek mümkün. Neler oldu şu anda o noktadaki atmosfer nedir? Neler yaşanıyor? Son durum nedir? Hemen senden alalım son notlarını.
1: Büşra Mutlu, öncelikle şundan bahsedelim. Genel merkezin etrafında sakinleşme başladı. Polis ekipleri de yavaş yavaş ekip ekip bu alanı boşaltıyorlar. Ve şu anda da genel merkezin kapıları, hani bu mutlak mutlan kararı çıkmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir video paylaşımı yapmıştı ya, CHP'nin arınması gerekiyor demişti. Şu anda da temizlik anlamında arınması gerekiyor. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün gösterebilirse, çünkü o koltuklar bir kapıların önüne yığınak olarak yapılmıştı ve şu an dışarı atıldı. Onları da görüyorsunuz ve etraf bakıldığında pet şişelerle dolu ve temizlik anlamında da arınması için de kapılar kapatıldı ve şu an girişe izin verilmiyor. Ancak Özgür Özel'in de tahliye başladığında da tahliye edildiğini ve kendisinden de bizzat duyduğumuz cümleyle meclise geçiyoruz arkadaşlar dedi ve meclise geçiş içinde yürüyüşünü başladı. Büyük bir kalabalıkla, kendisinin taraftarı olan büyük bir kalabalıkla çıkışını yaptı. Zor oldu. Hatta bu konuda mevcut bariyerleri de ekibinden kişiler polis barikatlarını yıktı ve bu şekilde rahat bir geçiş sağlamaya çalıştılar. Ancak barikatları yıkmaları da tabii ki doğru olmadı. Şu anda da polis ekiplerinin yavaş yavaş ekip ekip çıkış yaptığını, bölgeyi kendilerinin de tahliye ettiğini söyleyebiliriz. Çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinden bu yana yoğun bir güvenlik önlemi aldı ve şu anda da o CHP'li seçmenlerin müdahalesine karşı genel merkezde CHP'lileri CHP'lilerden koruyan bir mücadele sergilediler ve şu anda da genel merkez tamamıyla tahliye edildi. Özgür Özel ve yönetiminden Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi tahliye edildi. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının en son içeri girdiğini görmüştük ve şu anda da aslında bakıldığında bu temizlik anlamında arınma da gerçekleştikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu için girişe hazır halde olacağını söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde başladı demiştik, ancak mutlak mutlan kararı Perşembe günü 17.30'da başlamıştı. Bugün sabah saatlerinde arkamda görmüş olduğunuz girişin üstündeki çatıya çıkmıştı CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal. Orada hortumla su atmak istedi. Orada sadece basın mensupları ve polis ekipleri vardı. Yer yer bu şekilde fiziksel olaylar çıktı. Özgür Özelciler ve Kılıçdaroğlu birbirine karşı karşıya geldi bu noktada. Birbirlerine peçişe fırlattılar. Küfürler, hakaretler vardı ve polis

0: ise son o tahliye işlemleri polis ekiplerinin başladığında da bu konuda sert cisimlerle saldırmaya çalıştılar. Tabii ki polis kalkanlı olarak orada hazırdı ve müdahale gerçekleşti. Kat kat da tahliyeler gerçekleşti. En son olarak da yönetim katına gidildi ve Özgür Özel ve ekibi tahliye edildi. Özgür Özel de ekibiyle birlikte parti genel merkezinden çıkarak meclise gideceğini söyledi ve şu anda da dediğimiz gibi etraf sakin. Şu anda da baktığımda herhangi bir şekilde bir müdahalede kalabalıkta görmüyoruz. Tahliyeler gerçekleşti, tamamlandı. Artık temizlik anlamında arınma gerçekleştikten sonra bugün ya da yarın 37. olağan kurultay sonucu ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da gelmesi için hazır duruma gelecek diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünden sözü size bırakalım.
1: Emre'cim teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Tabii 8,5 saati aşan bir zaman diliminden söz ediyoruz. Bu kadar zamandır bir gerginlik yaşanıyor. Stratejist İbrahim Keleş şimdi konuğumuz, kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Sevgili İbrahim Keleş, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi dakikalar önce aslında geçtiğimiz saat diliminde Özgür Özel artık 8,5 saatin ardından o noktadan ayrıldı ve önce tepkili bir açıklama yapmıştı. Biz buradan gitmeyeceğiz dedi. Sonrasında eğer bizi zorla çıkartmaya çalışırsanız biz bunu sokakta, dışarıda devam ettireceğiz dedi. Tabii bunlar çeşitli şekilde değerlendirilebilir ama onları birazdan parantez açıp konuşalım isterim. Ama öncelikle genel merkezden sizce niye ayrıldı? Tekrar geri almak üzere gidiyoruz dedi çünkü giderken. Ve meclise neden gidiyor? Yani burada neyi amaçlıyor?
2: Yani şu anda genel merkezden zaten çıkmak zorunda. Polis içeriye girmiş ve kendisine verilen vazifeyi yapıyor. Orayı işgalden kurtarıyor ve kurtardı da. Yani ben işgal kelimesini bilerek kullanıyorum. Çünkü maalesef yasal hiçbir dayanağı olmayan, hukuki hiçbir dayanağı olmayan bir direniş sergilediler orada 8-9 saattir. Hatta Perşembe gününden beri gece gündüz oradalardı. Ve şimdi mahkeme kararına göre Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin genel başkanı ve genel başkanının bulunacağı yerde genel merkezdir. Dolayısıyla da hakkı olanı talep etti vilayetten ve Ankara valinin talimatıyla da emniyet güçleri orayı işgalden kurtardı. Biraz evvel Ankara'ya bağlantı yaptığımızda muhabirimiz özellikle bir arınmadan bahsetti. Tabii parantez açarak çevre temizliğinden bahsetti. Fakat ben bu arınma dediğimiz zaman ben iki türlü bakıyorum. Fiziki olarak genel merkezin biraz evvelki görüntüsünü izledik. Çöplüğe çevrilmiş orası. Yani o Özgür Özel taraftarlarının o bölgede, orada girişte ortaya pet şişeler, plastikler vesaire vesaire çöplüğe çevirmişler resmen. Ve şimdi orası o çöplükten kurtuluyor. Fiziki çöplükten kurtulacak ama aynı zamanda arınma dediğimiz ne yapılır? Yani niçin arınmaya gerek duyulur? Bir kirlilik varsa arınma yapılır. Evet, şimdi partinin genel merkezi önünde bir kirlilik var. O arınacak ama aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun dediği partinin de arınması lazım. Çünkü parti gerçekten çok kirli. Biz bunu nereden görüyoruz? Partinin daha 38. Genel Kurulu'nun hemen sonrasında delegelerin ve parti üyelerinin açıklamalarından görüyoruz. Parayla satın almalar, çocuklarına veya yakınlarına belediyelerde ikbal vaat edenler sayesinde o sandık maalesef tarafsız değil, taraflı hale dönmüş. Alevere dalavere ile kazanılmış bir olağanüstü genel kurul sonrasındaki genel başkanlık söz konusu. Ve parayla, pulla müdahale edilerek değiştirilen siyaset yargının müdahalesiyle normale döndürülmüştür şu anda. Ve bu aşamadan sonra Özgür Özel'in orada böyle bir derebeyi gibi burası benim kalem, buraya kimse giremez, burayı kimseye teslim etmeyeceğim yaklaşıma tabii ki kabul edilecek.

bir şey değildi. Hukuk devletinde hukuka riayet edilir. Hatta sabahki yayınlarda ben hep bir şey dikkatimi çekmişti. O partinin genel merkez girişine iki tane otobüs çekilmiş. Bir tanesi kırmızı renkli ve o kırmızı renkli otobüsün

0: senin hakkın değil. Orada delegelerin iradesi sakatlandı. Seçim hukuki değil deyip bir müdahalede bulunuldu ve düzeltildi. Böyle okuduğumuz zaman o otobüsün üzerindeki önce adalet diyenlerin adalete birinci sırada kendilerinin saygı duyması gerekirdi. Ama ne yazık ki polisin içeriye müdahalesi sırasında içeriden görüntüleri izledim biraz evvel. Olacak işler değil. Polis içeriye giren polislere buldukları saksıları, sandalyeleri atanlar, yukarı kattan atıyorlar bunlar. Yine yangın söndürücülerin musluğunu açarak polislerin üzerine yangın
1: Evet.
0: söndürücü püskürterek bu neyin direnişi? Polise görevini yapmakta mukavemet göstermek suçtur. Görevini engellemeye çalışmak suçtur. Ve oradakiler bu eylemi yapanlar alenen suç işlemişlerdir. Şimdi gelelim Özgür Özel neden meclise gidiyor?
1: Hocam bir
0: Şimdi genel
1: de neden yürüyerek gidiyor? Bunu nasıl anlamlandırırsınız?
0: şöyle gövde gösterisi yapıyor. Yanında yandaşlarıyla birlikte yanındaki Cumhuriyet Halk Partililerde diyemeyeceğim çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi bu ve
1: Evet.
0: şikayet edenler Cumhuriyet Halk Partili, mahkeme kararıyla genel başkan olan yine Cumhuriyet Halk Partili ki 13 sene genel başkanlığını yapmış, karşı çıkanlar Cumhuriyet Halk Partili. Yani bu Özgür Özel'in yürüyerek gitmesi, özellikle ceketini çıkararak boynuna bir tane havlu ve beyaz gömlekle yürüyüşü, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü vardı. Beyaz gömlekle onu çağrıştırdı bana. Aslında birbirlerine çok öyle farklı görmüyorum ama bu başka bir mevzu. Ama o yürüyüşünde yanındakilerle birlikte yürüyor. Bir gövde gösterisi. Doğrusu ben yürüyüşe başladığı zaman meclise neden gittiğini anlayamadım. Normalde gitmesi gereken güzergah herhalde Kızılay'da Anıtkabir'e gitmesi lazımdı. Ki gider muhtemelen. Mecliste onun bir makamı var. Şimdi genel merkezdeki makamını kaybetti. Meclisteki makamı grup başkanı olduğu için orada bir makamı olması lazım. Muhtemelen orada bir koltuğu vardır. O koltuğunda oturmaya gitti muhtemelen. Orada tabii ki bir başka çalışmalar yapacaklarını tahmin ediyoruz. Yani işin latife tarafını bir kenara bırakalım. Özgür Özel bu süreci çarpışa çarpışa yürütmeye niyetli olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi İbrahim
0: Acil
1: Keleş aslında sonucun ne olacağını biliyordu. Tekrar CHP Genel Başkanlığına gelemeyeceği aşikardı, gün gibi ortadaydı. Baktığımızda tüm bunları bile bile yani biz aslında bu sabahtan bu yana yaşanan arbedelerden dolayı tüm konuklarımızla aslında konuştuğumuzda Özgür Özel ne yapmaya çalışıyor aslında hep tırnak içinde belirttik ama Kılıçdaroğlu'yla anlaşmak yerine partilileri karşı karşıya getirmesinin temel sebebi neydi aslında?
0: şimdi şöyle düşünüyor Özgür Özel. Yaklaşık 2,5 senedir partinin genel başkanı ve seçmen kitlesinden de büyük bir desteği var. Halen o desteği kaybetmiş değil. Bunu tabii ölçecek elimizde herhangi bir şey
1: Peki bu
0: yok. Bir
1: destek
0: seçim
1: hala ona
0: vesaire.
1: devam edecek mi bu yaşanan manzaraya rağmen?
0: Yani burada Ekrem İmamoğlu'yla birlikte okumamız lazım. Özgür Özel yalnız değil çünkü. Birlikte okuduğumuz zaman halen bir desteği olduğunu tahmin ediyorum ben. O desteği göz önüne alarak, bakın şu aralar hem kendisi hem başkan vekilleri şu açıklamayı yapıyorlar. Acilen genel kurul yapılsın. Yani 40 gün içinde, 45 gün içinde genel kurul yapılsın. Ancak bir gerçek var. Katıldığım başka bir kanalda bir hukukçunun çok güzel bir tespiti var. Yapamazlar dedi.
1: Yani bir
0: Yani şu an
1: temizlik alanı bırakmak istemedikleri için mi en az 40 gün gibi bir süre belirliyorlar?
0: yani akıllarından ne geçiyor bilemiyoruz ama bir an evvel Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunu daha da sağlamlaştırmaya fırsat bırak.

0: çıkmadan onu alaşağı etmek istiyorlar. Bir
1: Dün Özgür
0: intikam gibi.
1: Özel bir açıklamasında söylemişti. Yine bugün geçtiğimiz önceki saat dilimlerinde CHP'li Murat Emir yine belirtmişti. Bu işin çözülmesi için bir kurultay şart dedi. Hatta akabinde İçişleri Bakanlığı'ndan bir randevu aldık, görüşeceğiz dedi. Sonrasında 14'te bir açıklama yapılacaktı. O açıklama iptal edildi ve İçişleri Bakanlığı'yla Bakan Çiftçi'yle bir görüşme gerçekleştirildi. Ve bu görüşmenin olumlu olduğu söylendi. Akabine bu arbedeler yaşandı. Yani aslında peş peşe birbirini çok tamamlamayan, o parçaların yerine oturmadığı olaylar, yani söylenilenlerle yapılanların birbirini tutmadığı olaylar izledik bugün. Ne dersiniz? Yani kurultay ne kadar sürede olmalı? Sizin görüşünüz nedir?
0: Yani şu an su bulandı. O yüzden de duygusal hareketler çok fazla. Tutarsızlıkları biz arka arkaya izliyoruz. Olay çok sıcak. O nedenle de biraz zamana ihtiyaç var. Biraz zaman geçtikten sonra bu işin olup olmayacağını, kurultay toplanıp toplanamayacağını onlar da fark edeceklerdir. Yani bu işin önünde hukuki engeller olduğu gibi başka önemli bir engel daha var. O da nedir? Mahkeme kararında altını çizerek ifade edilen şey şu: delegelerin iradesi sakatlandı deniyor. Fesada uğradı. Yani delegeler bir biçimde satın alınmış, delegelerin tercihleri. O zaman Kılıçdaroğlu'nun yerine koyup düşündüğümüz zaman Kılıçdaroğlu şunu düşünse haksız değil. Ben bu delegelerle hangi kurultaya gideyim? Nasıl gideyim? Nasıl güveneyim?
1: Ki
0: Yani
1: Kılıçdaroğlu
0: bir
1: zamanı var dedi Özgür Özel'in açıklamasından sonra. Zamanı var ibaresini kullandı.
0: evet, yani Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen şöyle bir yol izleyeceğini tahmin ediyorum. Yani Kılıçdaroğlu o delegelere güvenerek kurultaya gidemez. Gittiği zaman yani 1.000 dolara Ankara'da bir pavyonda oyunu değiştiren delegeler var. Bunlar itiraflı edildi zaten. Şimdi böyle bir durumda oyunu satabilen delegeler söz konusuyken onlarla hangi kurultaya gideceksiniz? O yüzden de Kılıçdaroğlu uygun bir zamanda kurultaya gideceğim diyor ki bu hukukçuların da söylemlerine baktığımız zaman en erken 5 ay, 6 ay hatta belki 1 seneye kadar sürecek bir durum söz konusu. Çünkü mahalle delegelerinden başlayacak yenilenme. Sonra ilçe delegeleri, il delegeleri, ardından genel kurul delegeleri seçilecek ve bunlar genel kurulda oy kullanacaklar. O nedenle bunun böyle bugünden yarına öyle 40 gün, 45 gün içerisinde yapılması mümkün değil. Hukuken de mümkün değilmiş. Çünkü daha Yargıtay kararı açıklanmadı. O nedenle şu anda işin anahtarı Kılıçdaroğlu'nun elinde. Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımları izleyeceğiz. Ama bu arınma mevzu önemli. Çünkü partinin hakikaten böyle para pul işleriyle, çıkar ve menfaat işleriyle çok kirletildiğini biraz gözlerini açık tutan herkes farkında. İtirafları okuduğumuz zaman her şey aleni ortaya çıkıyor. Yani Denizli'de 1 milyon lira isteyen, belediye başkanının 1 milyon lira isteyen bir genel başkan var. Daha balık baştan kokmuş. Bunlar söylenmiyor, kendileri kabul etmiyor ama her şey gün gibi aşikar. O yüzden de arınması lazım. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil. Bu Türkiye'de hükümet ne kadar önemliyse muhalefet de o kadar önemli. Eğer kayık iki kürekle giden kayığın küreklerinden bir tanesi kırıksa yol alamıyorsunuz. Bu bizi de ilgilendiriyor, herkesi ilgilendiriyor, Türkiye'yi ilgilendiriyor. O nedenle dilerim tez zamanla Cumhuriyet Halk Partisi bu arınma sürecini bir an evvel tamamlar ve köklü bir parti bu partinin bu şekilde imajı bu şekilde gitmemesi lazım. Bu
1: Şimdi
0: doğru
1: İbrahim
0: değil.
1: Keleş, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bu durumdan sonra bir uzlaşıya gider miyi geçtik gibi sanki, ya da bu Kılıçdaroğlu Özel hattındaki gerilim artık geri dönülmez bir hal aldı denilebilir mi? Yani kontrol edilmiyor.

0: bilmeyen bir hesaplaşmaya mı düştü iş bu yaşananlardan sonra?
1: Yani bugün için söylersek evet bir hesaplaşma söz konusu. Yani Özgür Özel'in daha 2 gün evvelki bir açıklaması var. Grup başkanı seçildi 110 milletvekilinin oylarıyla. Grupta diyor, salı günleri özellikle yapılıyor zaten mecliste. Grupta diyor ben konuşacağım, genel başkan
0: Evet.
1: orada konuşmayacak diyor. Bu pek hoş bir davranış değil. Bir şirket düşünün, şirketin yönetim kurulu başkanı var. Ve bu yönetim kurulunun atadığı bir tane genel müdür var. Genel müdür diyor ki ben yönetim kurulunu konuşturmam. Olmaz böyle bir şey. Yani şu anda hiyerarşik yapıya baktığımız zaman Özgür Özel grup başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlıdır. Genel başkana bağlıdır. O şekilde iki başlılık eşyanın tabiatına da aykırı. O partinin tüzüğüne de aykırıdır. Yani grup başkanı, genel başkanı üstünde göremez kendisini. Biz mecliste neleri görüyoruz? Cumhurbaşkanımız aynı zamanda AK Parti genel başkanı ve gerek duyduğu zaman mecliste gidip genel başkan statüsüyle konuşmasını yapıyor. Sayın Devlet Bahçeli öyle. Diğer parti genel başkanları, yani grubu olan partilerin genel başkanları gidip grup başkanının yerine onlar kendileri genel başkan statüsüyle konuşma yapıyor. Yani bu siyasetin bir teamülüdür. Şimdi böyle bir görüntü kabul edilebilir bir şey değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun da bunu kabul edeceğini zannetmiyorum ama şu anda gerilimi hafifletmek için Kılıçdaroğlu biraz sessiz kalıyor. Fakat yapılması gereken tüzük gereği yapılması gerekenler de adım adım yapıyor işte. İlk attığı adım partinin avukatları vardı 3 tane. Onları hemen azletti görevlerinden. Bu sayede de yani yavaş yavaş partide kendi alanını oluşturmaya başladı. Bu süreç biraz devam edecek. Bu sıcak günler geçecek tabii. Sonra aklı selim hakim geldikçe İlişkiler özellikle Sayın Kılıçdaroğlu arasında da bir düzelme olacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü bu aşamadan sonra Özgür Özel'in yapabileceği fazla bir şey yoktur. Siyasette ben siyasetçi değilim ama siyasetçilerin davranışlarını az çok takip ediyoruz, görüyoruz. 24 saat bile çok uzun bir süredir. Kaldı ki şurada 1 ay, 2 ay sonrasının ne getireceğini göremiyoruz ama bu gerilim azalacaktır daha da.
0: Peki hocam, Özel her seferinde bu parti içerisindeki tansiyonun yüksek olduğu zamanlar sürekli kamuoyu önünde yaşamayı neden tercih ediyor? Yani bir
1: Yani
0: yerde
1: şöyle yap.
0: bu durumlar o kapalı kapılar ardında da çözülemez miydi?
1: Yani konuşabilseler çözülür tabii ki. Ancak şöyle bir yaklaşım var. Yani bu bugünün konusu değil söyleyeceğim ama arka planda sıkıntıları var. İlk düğme meselesi vardır. Siyasi partiler normalde doğru iliklendiği zaman düğme şöyle olması lazım. Siyasi partiler bir hizmet yarışıdır aslında. Devlete, millete, vatana hizmet etmek için bir yarıştır bu. Şahsi bir mesele değildir bu. Normalde olması gereken bu. Ama düğmeyi yanlış iliklerde vatana, millete, devlete hizmeti bir kenara bırakıp da kendine ve çevresine, istikbaline hizmet etmeyi siyaset olarak algılarsanız işte o zaman sıkıntı başlıyor. İlk düğme yanlış iliklenince böyle sıkıntı başlıyor. Ondan sonra ne oluyor? Bakın, delegelerin oylarını para karşılığı satın alıyorlar. Makam unvan karşılığında satın alıyorlar. Buradan millete, devleti ilgilendiren bir şey var mı? Bir hizmet var mı bu işin içinde? Yok. Adam para kazanıyor, para alıyor, çoluğunu çocuğunu bir yerlere yerleştiriyor. Burada millete hizmet var mı? Yok öyle bir şey. Bunu başka noktalarda da görüyoruz. Belediye başkanları da bir hükümet gibidir. Belediyeler de bir hükümet gibidir. Yasal olarak yaptıkları işler aslında seçildikleri yerlere hizmet etmektir. Halka hizmet etmektir. Onları hayatlarını kolaylaştırıcı

0: adımlar atmaktır. Ama biz başka şeyler de görüyoruz. Doğru olan ilk doğru düğme halka hizmet boyutuydu. Ama kimileri ne yaptı? Şu yolsuzluk davalarından bakıyoruz. Kendilerine çalışmışlar. Milleti çalışılmamış. Bakın şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da bazı metro hatları su basması nedeniyle kapalı. Ve yakında daha fazla metro hattının da su basması nedeniyle kapalı olacağını görüyoruz. Ben oradan çalışan uzaktan tanıdığım bir arkadaşla görüştüğümde şunu diyor. Abi diyor bütçemiz çok büyük ama bütçede para kalmadı. Ve şu anda diyor kapalı olan bir iki tane metro hattı var. Ve vaktinde yatırım yapılmadığı, deşarj o suları dışarı atacak sistemlere bakımları tamamlanmadığı için maalesef şu anda metroların birçoğu su basmasıyla karşı karşıya. Yani şimdi burada sizin sorunuza geri döndüğümüz zaman bu problem nasıl çözülecek? Eğer arınmada hedef şu olursa şayet, millete hizmet etme yarışına geri dönerse bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, o zaman sıkıntı yok, düzelir. Fakat yine mantık aynıysa, efendim biz kendimize çalışalım, çevremize çalışalım, milletten bize ne deyip 20-22 senelik metrobüsleri hala bu milletin hizmetinde tutmaya çalışırsanız, metroların bakımlarını yapmazsanız veyahut da Türkiye'nin çevresinde olanlara bakıyor. Siyasi parti bazında söylüyorum bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu hemen güneyimizdeki Amerika-İsrail-İran savaşının gidişatıyla alakalı tek kelimelerini duyduk mu? Duymadık. Ukrayna-Rusya savaşı hakeza öyle. Yani bölgemiz, çevremiz, yangın yeri, Türkiye'yi yönetmeye talip olması gereken ana muhalefet partisinin derdine bakıyoruz. Koltuk sevdası başka hiçbir şey değil bu. Bu koltuk sevdası nereye kadar? Bu Türkiye'ye bir şey kazandırmıyor ama tam tersine çok şey kaybettiriyor. Bakın küçük bir parti olsa bana ne deyip çıkardık Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ama büyük bir parti, ana muhalefet partisi,
1: Evet.
0: bizim bölgemizde yaşanan sıkıntılara karşı kendi iç cephemizi muhkem tutmamız lazım, sağlam durmamız lazım.
1: Evet.
0: Ama şimdi bakıyoruz, bırakın partiler arasında, millet arasında bazı fikir ayrılıklarını, aynı parti arasında bile düşmanlıklara şahit oluyoruz şu anda. O atılan sloganları unutmadık. Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi önünde atılan sloganlar olmaz böyle bir şey. Yani 13 sene genel başkanlık yapmış yine bir Cumhuriyet Halk Partili genel başkanı ihanetle suçlayan cümleler duyduk biz orada. Bu parti kendisine hayrı olmamış şimdi bundan sonra memlekete nasıl hayrı olacak? Ama biz demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz. Bir an evvel kendilerine gelmeleri lazım. Bizim bu bölgede sağlam durmamız lazım. Bunlarla vakit kaybedilecek durumda değiliz. Zaman çok kıymetli. Bir an evvel ayağa kalkmamız lazım en iyi şekilde. Hükümet çalışıyor. Ama muhalefetin durumu maalesef iç açıcı görmüyorum ben.
1: Hocam şimdi ekranlara da yansıyor o yürüyüş meclise doğru başladı, yürüyorlar. Ve partilileri de meclis önünde bir toplanma çağrısı yaptı Özgür Özel. Ne mesaj verecektir orada? Biraz önce siz zaten bir gövde gösterisi yaptığını belirtmiştiniz.
0: Evet, şimdi oraya kadar yürüyecekler. Bizim Cumhurbaşkanımız vardı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in siyaset yaptığı zaman da kullandığı bir cümle vardır. Benim aklıma o geldi siz soruyu sorarken. O der ki yollar yürümekle aşınmaz. Gittiniz meclise kadar gittiniz diyelim. Meclisin içine zaten oradaki partilerin girmesi söz konusu bile olmayacak. Meclis kapalı zaten. Sadece Özgür Özel girebilir vekil olduğu için. Yanındaki vekil arkadaşları da girebilirler. Orada herhalde toplantı yapacaklar. Bir de dışarıda kalanlar da gösteriler yapıp pankart açıp sloganlar atacaklar. En sonunda da dağılacaklar. Yani daha başka yapacakları bir şey yok. Ne yapacaklar? Yani Ankara'yı mı karıştıracaklar? Böyle bir şeye de zaten devlet asla müsaade etmez. En sonunda da herkes evine dönecek. Bu iş olması gerektiği noktaya gider zaten. Bundan daha ötesi yoktur. Tamam, öfkelisiniz, tepkinizi koydunuz ortaya, ama en sonunda yarın pazartesi herkes işine gücüne başlayacak, işine gücüne gidecek ve umarım tez zamanda da şu siyasi gerilim, parti içi gerilim bir an evvel son bulur ve Türkiye'nin enerjisini, insanlarımızın enerjisini boşuna böyle birilerinin kayıkçı kavgasına kurban etmeyiz. Şu an çok gereksiz bir şeye şahit oluyoruz biz.
1: İlk kez de yaşanan
0: Vaktinde
1: bir şey hocam.
0: evet, yani alavere dalavere yapıp almışsınız ama yargı da müdahale etmiş. Siz yanlış yaptınız, hukuksuz işler çevirdiniz, dur dedim diyor ve olması gereken noktaya getirmiş. Mesele bu. Bunun ötesinde başka şey aramanın bir anlamı da yok zaten.
1: Hocam şimdi bir yandan da aslında gün boyu takip ettik yaşanan olayları. Şunu gördük, CHP'lilerin o genel CHP genel merkezi önündeki çağrılara aslında riayet etmediği de gözlendi. Bu CHP'lilerle Özgür Özel arasında amaç birliği kalmadığına işaret ediyor olabilir mi?
0: Siz soruyu sorunca aklıma, daha doğrusu aklıma değil, gözümün önüne bir görüntü geldi. Perşembe günü akşamleyin 17 sularında mahkeme kararı
1: Evet.
0: açıklandı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde kalabalıklar toplandı. O kalabalıklar toplandıktan sonra da orada bazı flamalar açıldı. Türk bayrağı açıldı, bizim bayrağımız açıldı, ay yıldızımız. Onun dışında adını sanını hiç duymadığımız hem parti isimleri hem örgüt isimleri hem de sendika isimlerinin açıldığı pankartları okuduk.
1: Evet.
0: Ama burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane bile parti amblemi yoktu. Hiç yoktu. O zaman bir dakika dedim, o özellikle sarı siyah renkli pankartlara veyahut da flamalara dikkat ettim. Bunlar parti fakat örgüt gibi partiler. Özellikle aşırı sol grupların, örgütlerin bir çatı altında toplandığı bazı partiler vardı.
1: Yani CHP
0: Onların
1: seçmeniyle Özgür Özel'in gündemleri uyuşmuyor diyebilir miyiz?
0: uyuşmuyor çünkü orada Perşembe günü akşamleyin orada flama açanlar CHP'li değil. Hepsi CHP'li değil. Vardır içlerinde tek tük belki ama hepsi CHP'li değildi. Başka partilerden de. Adını sanını duymadığımız radikal partiler var, sol partiler. Onların amblemlerini taşıyanları gördük biz. Sloganlar da öyleydi. O yüzden de şimdi aklıma hem o görüntü geldi hem de biz Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'de bir araya gelenleri
1: Evet.
0: hatırladım. Bakın orada polisle nasıl çatışmaya girdiler. Polisin üzerine asit attılar. Yani bunlar bir parti değil, bir örgüt elemanları gibi
1: Evet.
0: davranıyorlar. Belki de örgüt elemanlarıydı. Şimdi de bugünkü orada polise mukavemet edenler, özellikle içeriye girmiş olan polise karşı ellerine ne geçirdilerse hepsini polislerin üzerine atanlar. Bunlar normal bir siyasi parti veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi partili anlayışıyla değil, örgütlü aşırı uçlara sahip kişiler gibi geldi bana. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi şu cümleyi çok kullanıyor: devleti kuran parti biziz. Öyle diyorlar değil mi? Öyle diyorsunuz ama peki polisi, devletin polisine orada yangın söndürücülerle gaz atanlar, gaz sıkanlar, sandalyeleri, oradaki saksıları polislerin üzerine atanlar kimler oluyor o zaman? Yani burada sorumuza tekrar geri döndüğümüzde o zaman CHP Özgür Özel'e destek verenlerin hepsinin ben CHP'li olduğunu
1: Evet.
0: zannetmiyorum.
1: İbrahim Keleş, şimdi ekranlarımızın sol alt köşesinde bir görüntü dönüyor ki tebligat yırtmak görüntüsü.

0: Bu görüntü ne anlatıyor? Hem tebligatı yırtıp hem de genel merkezi terk etmesi çelişmiyor mu sizce?
1: Yani şimdi siz söyleyince daha bir dikkat kesilerek izledim o görüntüyü. Bakın orada devletin yetkilileri yani icra memurları bir tebligat getiriyorlar.
0: Evet.
1: Normalde tebligat resmi bir belgedir. Bu belgede de oranın boşaltılmasıyla alakalı bir yazı olması lazım. Ve Özgür Özel alıyor, yırtıyor bunu. Bu bir kere devletin muhataplığını reddetmek gibidir. Devlete karşı bir nevi meydan okumadır. Ben tanımıyorum senin tebligatını, ayağımın altına alıyorum, yırtıp atıyorum. Bu hiçbir nezaketle açıklanacak bir davranış değildir. Çok nezaketsizce, çok saygısızca bir davranış. Böyle bir şey olmaz. Devletin memuru getirmiş onu oraya.
0: Keza arbede yaşanmasına rağmen biz buradan ayrılmayacağız, gitmeyeceğiz diye de bir açıklamada yaptı sosyal medya hesabından. Hani göz göre göre yani bu manzarayı kendisi de izlemiştir diye düşünüyoruz.
1: Yani bu görüntü çok çirkin bir, çok çirkin bir davranış. Böyle bir davranış olamaz. Yani ne olursa olsun 2,5 sene siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel
0: Evet.
1: başkanlığını yaptınız. Yıllarca siyaset yaptınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundunuz. Bunlar size hiç mi bir şey katmadı? Hiç mi? Yani bir şeyleri öğrenin. Yani bir devlet umuru diye bir şey vardır. Bunları öğrenmiş olmaları lazım. Sizin siyasetiniz sizin için çok kıymetli olabilir ama bu millet için sizin siyasetiniz değil, devleti kıymetlidir, vatanı kıymetlidir. Siz devletin muhatap alarak gönderdiği evrakı böyle çöpe çeviremezsiniz. Olmaz böyle bir şey. Bu saygısızlıktır. Bizde devlete hürmet vardır, saygı vardır. Devletsizliğin ne olduğunu bize Suriyeliler çok iyi öğrettiler. Devletsiz olunca neler olduğunu gördük. Ama şimdi burada devleti böyle çöp gibi çöpe atmak, gönderdiği evrakı yırtıp atmak çok yakışıksız ve bir eski genel başkana halen bir milletvekili, Manisa milletvekili olarak meclis çatısı altında bulunan bir kişiye ben hiç yakıştıramadım.
0: Evet.
1: Çok ayıp, çok yakışıksız bir davranış.
0: İbrahim Keleş, şimdi bir yandan Özgür Özel'i konuşuyoruz ama bir yanda da mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir süreç izleyecek? Nasıl yoluna devam edecek?
1: Yani şimdi bu süreç biraz sancılı geçecek. Yani bir gül bahçesi olmayacak. Özgür Özel'in
0: Peki bunu
1: tek başına
0: bekliyor
1: olması
0: muydu Kılıçdaroğlu sizce?
1: bekliyordur herhalde.
0: Bu
1: Yani biz
0: kadarını
1: Özgür Özel
0: bekliyor muydu?
1: yani bilemedim doğrusu. Kendisi yanında başkan vekiliydi.
0: Evet.
1: Yani Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu zaman başkan vekiliydi, yanındaydı. Yıllarca yanında bulundu. O bizden daha iyi tanır şüphesiz ki. Ama Kılıçdaroğlu burada çok daha mantıklı bir hareket yaptı. O mahkeme kararı kendisine tebliğ edilir edilmez hemen genel merkezinin kapısına dayanmadı. Bunun yasal süreçleri vardır. Ki mantıklı da doğru da bir davranıştı bu. O yasal süreçlerinin gereğini bekledi ve o gereği de yapıldı. Şimdi Özgür Özel'in hani bizde derler ya hırsla kalkan zararla oturur diye. Şu anda durum o. Yani o kadar öfkeli olmak, mahkeme kararını tanımıyorum, mahkemenin gönderdiği belgeyi böyle yırtıp atıyorum filan. Bunlar çocukça şeylerdir. Bunlar bu seviyeye gelmiş insanların yapmayacağı, yapamayacağı şeylerdir ama maalesef yapılmış. Kılıçdaroğlu'nun önünde biraz zaman lazım. Ona zaman gerekiyor. Çünkü şu anda olayın sıcağı sıcağına atacağı her adım tepkiyle karşılanabilir. Özellikle Özgür Özel'in kontrolden çıkmış gibi bir hali var. Şu an ekranın ortasındaki görüntüyü de izliyorum. çok öfkeli. Bunlar duyguların, öfkelerin çok daha zirve yaptığı anlar, dakikalar. O nedenle biraz onun da zamana ihtiyacı var. Partililerin de zamana ihtiyacı var. Milletin de belki zamana ihtiyacı var. Ama bunlar geçer. Şöyle bir araya Kurban Bayramı da giriyor zaten. Herkes memleketine gidecek. Bayramlaşmalar vesaire derken bu gergin atmosfer biraz yatışır. Ondan sonra da her şey kurallarına göre olması gerektiği gibi düzene girer. Ama ben bu işin bir yıla yakın süreceğini tahmin ediyorum bu sürecin. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu önce kendi yerini sağlamlaştırmak zorunda. Şu anki pozisyonuyla çok fazla bir adım atamaz. Genel başkan yetkilerinin hepsini kullanamayabilir hemen. Ama zamana yayarak bu temizliği, arınmayı yaptıktan sonra da kurultaya götürerek bu işi suhulette sonuçlandırabilir ki gittiği yol ve yaptığı açıklamalarda bunu gösteriyor.
0: Şimdi İbrahim Keleş, merak edilenlerden biri de şu. Baskın erken seçimden de söz ediliyor. Zamanında dahi olsa kurultay süreci uzun bir süreç sonrasında CHP'yi seçime kim götürür dersiniz? Hangi yönetim içerisinde gidilir? Neler görürüz?
1: Yani gördüğümüz üzerinden yorum yaparsak seçime Kılıçdaroğlu götürür. Ama aday kim olur derseniz adayın Kılıçdaroğlu olacağını pek zannetmiyorum. Bir sefer denedi şansını. Bir de tabii ki bu yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bir ikileşme, bir çatlama meydana getirecektir zamanla. Yani şu öfkeler bir anda geçmeyecek tabii ki. Herkes kendine göre bir pozisyon alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda ikiye bölünmüş durumda zaten. Ama önümüzde sizin de dediğiniz gibi erken seçim var mı yok mu onu bilemiyorum. Biz hükümet yetkililerinin
0: Tabii bu zaman
1: açıklamalarına
0: zaman tartışılıyor, olacak
1: tamam.
0: mı, oldu mu, olacak mı gibi bu yönde tartışmalar devam ediyor zaman zaman. İbrahim Keleş, şimdi ekranlarımızda bir görüntü var. Tekrar o görüntü üzerinden bir bakalım. Şimdi hatırlayacaksınız, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırılmıştı. Şu an ekranlara gelen görüntülerde genel merkezden Özgür Özel'in de aslında fotoğrafı kaldırıldı. Bu görüntülerde bu yönde. Etme bulma dünyası mı? Biraz önce de dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafı kaldırılmıştı. CHP içinde bu tür davranışlar nasıl yorumlanmalı? Ne dersiniz?
1: İşte öfkeli zamanda duygular daha ağır basıyor ve böyle olması gereken davranışlar gösterilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının o genel başkanlar resimlerinin sergilendiği yerden kaldırılması doğru değildi. Onun çiğnenmesi doğru değildi. Yani ben kurumsal olarak bakıyorum meseleye. Ama aynı şekilde bana göre Özgür Özel'in resminin kaldırılması da doğru değil. Yani her ne ol, gerçi şu var, 38. Genel Kurul nedeniyle genel kurulda seçilerek genel başkan olan Özgür Özel'in mahkeme kararıyla seçimi iptal edilmiş olmasından dolayı Özgür Özel o zaman genel başkan olamıyor. O nedenle kaldırılmasını bir yerde doğru buluyorum. Bunu dikkate almadan konuşmuştum biraz evvel. Ama mahkeme kararına göre Özgür Özel genel başkan değil. 2023'ün Kasım'ında yapılan 38. Genel Kurul'da seçilmişti. Fakat o kurulun aldığı kararlar ve yönetim, genel başkanlık dahil hepsi iptal edildiği için Özgür Özel'in resminin oradan kaldırılması normal. Gereken o ama Kılıçdaroğlu'nun resminin kaldırılması doğru değildi. Ben biraz evvel bunu dikkatten kaçırarak söylemiştim ama Özgür Özel'in resmi kaldırılması normal.
0: Peki İbrahim Kemal,
1: Gereken.
0: şimdi aslında derinlemesine görüntüler üzerinden de konuştuk. Gerek Özgür Özel'in tutumu, gerek Kılıçdaroğlu'nun tekrar mahkeme kararıyla gelmesi gibi. Şöyle bir toparlayacak olup özetleyecek olursak önümüzdeki süreç nasıl işleyecek? Neler göreceğiz? Bugün daha başka neler yaşanacak Özgür Özel meclise gittikten sonra? Şöyle kısaca bir özet alalım mı? Artık kısa da bir süremiz kaldı. 2 dakika kadar bir zamanımız
1: Evet.
0: var. Buyurun.
1: O zaman Özgür Özel meclise gidecek. Orada arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yapacaklar. Belki yarın veya bugün Anıtkabir'e gidebilirler. Çünkü onlar hemen şikayet edecekler zaman doğruca oraya giderler. Yeni bir yol haritası çizecekler ve ağırlıklı olarak da bir an evvel kurultayın yapılmasını isteyecekler. Sebebi de şu, mevcut delege yapısı Özgür Özel'i seçer. O nedenle de hazır mevcut delege yapısı devam ediyorken Özgür
0: Evet.
1: Özel bir an evvel kurultaya olsun diye bastıracak. Başarabilirlerse şayet 45 gün sonra kurultay yapıldı. Özgür Özel tekrar
0: Evet.
1: geri dön. O genel merkezden ayrılırken geri dönmek üzere gidiyorum diyor ya. Bunun arka planında o konuda genel kurulun 45 gün içerisinde yapılması
0: Evet.
1: noktasındaki bastıracaklarını ben öngörüyorum. Biz şimdi genel kurulun yapılıp yapılmayacağını izleyeceğiz. O konularda daha ziyade konuşacağız.
0: İbrahim Keleş, şimdi aslında ekranlara yeniden bir görüntü yansıyor. O CHP genel merkezinden gelen, o yaşanan tabii arbedeler sonrası gelen yıkıntılar şu an ekranlara, 24 ekranlarına yansıyor. Bakın ne denli artık arbede yaşandı ve geldiği son nokta gerçekten yaşı yakışık almayan görüntüler zaten bugün ekranlara yansıtmıştık ve hala o CHP genel merkezinden gelen görüntüler bu yönde. Neler söylersiniz? Şöyle bir iki kelime, çok kısa bir zamanımız kaldı.
1: Yani bakın oraya polis girdi ama bunları polis yapmadı. Bunlar polisin üzerine atılan saksılardı. Bakın şu an tam
0: Evet.
1: saksı gösteriliyor. Ben o görüntüyü de izledim. O sandalyeler, koltuklar o CHP'lilerin, içeridekilerin attıkları şeyler. Ama resmen savaş
0: Evet.
1: alanına çevirmişler orayı. Karşı koyduğunuz kim? Devletin polisi. Allah muhafaza. Biz gezi olaylarında da
0: Evet.
1: gördük. Başka yerlerde de gördük. Ne olurdu? Yani onlar yerinde kalsın. Oradaki çay ocağı var. Çay ocağını ne hale getirmişler?
0: Evet.
1: Yani herkes kendine yakışanı yapıyor. Özgür Özel'in
0: Evet,
1: dediği gibi.
0: yakışık
1: Herkes
0: almayan
1: kendine.
0: görüntüler, sizin de söylediğiniz gibi İbrahim Keleş. Artık biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum yayına katkı için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler efendim. Evet sevgili izleyenler, stratejist İbrahim Keleş bizlerleydi. Konuyu değerlendirdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidelim. Ardından devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve...

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu

0: konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve biz de halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Garanti BBVA.
2: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
3: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
4: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
5: Bir telefon uzakta olan.
2: Bir bankacı. Tanıştıralım.
6: Benim bankacım Müge.
7: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10...

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrardan hoş geldiniz efendim. Saatler 17'ye uzandı ve tüm hızıyla, tüm gelişmelerle, sıcak gelişmelerle devam ediyoruz efendim. CHP Genel Merkezi'ndeki gerginlikle aslında güne başladık. Saat 7.30'da başlayan bir gerginlik vardı o noktada ve neredeyse 8.5 saati aşkın süre devam etti. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz efendim. O noktadan bize 24 muhabiri Emre Ayaz son notlarını aktaracak. Emre merhabalar. Aslında geçtiğimiz saat dilimlerinde orada oraya bir giriş sağlayamıyordunuz ama şu an bir sakinlik söz konusu. Neler yaşandı son bir saat içerisinde en azından, neler gözlemledin? Hemen sözü sana bırakalım.
1: Büşra Mutlu, şu anda CHP Genel Merkezi'nin içerisindeyiz. Polis ekipleri tahliye işlemini tamamladıktan sonra avukat Celal Çelik'i teslim ettiler genel merkezi. Tahliye tamamlanmıştır, bina sizindir şeklinde gerçekleşti. Biz dışarıdan görüntüleri aktarmaya çalıştık ama siz de görün istiyorum ekranda bizi izleyenler karşısında. Şu an içerisi ne halde olduğunu, CHP'nin CHP Genel Merkezi'nin ne halde olduğunu görmenizi istiyorum. Çünkü bu kapıya, bu yan kapı diye tarif ettiğimiz hep bugün gün boyunca işte oraya, bu kapının oraya barikatlar kuruldu. Etraf

0: hafta dinlenmek için bulunan o kırmızı koltuklar ve oradaki her şey kapıya yığılmış durumda ve yerler çamur içinde, toprak içinde, camlar, o kapı sürgülü kapıydı ve sürgülü kapı kırılmış durumda ve yerler toprak içinde, toz içinde, toz duman içinde. Aslında burada polis ekiplerine saldıranlar olmuştu CHP içerisinden ve şu anda da hiçbir malzemenin kullanılacak halde olmadığını görebiliyoruz ve bütün malzemeler koltuğundan çöp kutusuna, masasından sandalyesine, her şey kapıda ve kırılmış, kullanılamaz hale gelmiş durumda. Zemin çok kirli bir vaziyette ve şu anda da zemini gösteriyor kameraman arkadaşım Ömer Özgün. Ve CHP Genel Merkezi dakikalar önce teslim edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine mutlak
1: mutlak kararını gerçekleşen bu durumda. Hemen bir virgül koyalım. Zira şu dakikalarda eski CHP milletvekili Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Müslüm Sarı bir açıklama yapıyor. Şu genel merkezde, CHP genel merkezinde hemen bir kulak verelim.
2: Nasıl bir yol haritasına gideceksek her türlü çözüme açığız, her türlü işbirliğine açığız dediğimiz halde maalesef buradan sonuç alamadık. Üstelik arkadaşlarımız diyaloğa açık olduklarını ama bu diyalog kapısının bizim için, bizim tarafımızdan kapalı olduğu şeklinde kamuoyuna yanıltıcı bilgiler verdiler. Bizimle konuşmak yerine AKP'nin İçişleri Bakanı'yla konuşmayı tercih ettiler. Dolayısıyla bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak bir soruna bir çözüm bulacakken, bulabilme ihtimalimiz varken bizimle temas etmeyi uygun görmediler. Sonuç olarak biz yine de burada bekledik saatlerce. Fakat maalesef polisler güvenlik görevli sürecin içine girmek zorunda kaldı. Dışarıda bekleyen arkadaşlarımızın hiçbirisi kriminal tipler değil. Dışarıda bekleyen arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partililer, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Cumhuriyet Halk Partililer, Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partililer ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, parti mesuliyeleri ve yüksek disiplin üyeleri. Hepimiz partiliyiz. Burada kriminal tipler yok. Kriminal tipler olmadı. Güvenlik görevlileriyle ilgili şapkalı arkadaşlarla ilgili bir takım değerlendirmeler olduğunu gördük sosyal medyada ve parti yöneticilerimiz tarafından. Ama bu arkadaşlarımız da güvenlik görevlileriydi. Dolayısıyla güvenlik görevlileri dışında, partililer dışında, partiye emek veren parti emekçileri dışında hiç kimse yoktu. Dolayısıyla bugün bu 103 yıllık Ulu Çınar'ın devlet kurmuş, ulus inşa etmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu durum, bu harap durum bizim değil, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin, burada bulunan arkadaşlarımızın eseridir. Biz mümkün olduğunca bu sonuç oluşmasın diye çaba sarf etmeye kalktıkça onlar ısrarla ve inatla bu çabaları kapattılar. Bütün diyalog yollarını kapattılar. Bizimle iletişim kurmak istemediler. Affedersiniz. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgili kurulları önümüzdeki günlerde çalışarak kendi yol haritamızı belirleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine kapatan arkadaşlara kapımız açık. Bu kapı herkese açık. Hep birlikte ortak akılla en uygun zamanda örgüte danışarak, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü göreve davet ederek, kongre kurultay süreçlerini birlikte hep beraber organize edeceğiz. Ortak aklı çalıştıracağız. Dışlayıcı değil, kucaklayıcı olacağız. Önümüzde yeni bir süreç başlıyor. Her kriz bir fırsattır. Cumhuriyet Halk Partisi bu içine düştüğü durumu bir fırsata çevirebilir. Fırsata çevirmek için zaman vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi vardır. Biz ne badirelerden bugüne gelmiş bir partiyiz. 103 yıllık tarihimizde çok daha büyük krizlerle, çok daha büyük sorunlarla idare etmeyi başarabilmiş bir parti olarak bu sorundan da hep beraber el birliği içinde çıkacağız. Diyalog, uzlaşı, İşbirliği, bu kanallarımız hepsi açıktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci taşıyacağız. bir hukuki zorunluluğun gereği yerine gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki yol haritası siyasetin kuralları içerisinde ama ahlaklı, etik siyasetin kuralları içerisinde işlemeye devam edecektir. Önümüzde böyle bir yol var. Bu yolu hep beraber öreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu açık olsun, iktidar yolu açık olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herhangi bir soru varsa onu da alalım.
3: Bu yol haritasında kurultay da var mı?
2: Elbette. Zaten Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu en uygun zamanda kurultayın toplanacağını kamuoyuna ilan etmişti. Şimdi bir hukuki sorun var. Bu hukuki sorun halledilince bu kurultay süreciyle hep beraber başlayacağız, işleteceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidecek. Bu kaçınılmaz bir süreç. Bu süreci hep beraber öreceğiz.
3: Olağanüstü kurultay mı? Olağan kurultay sürecini işleteceğiz.
2: Bunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Çünkü çok akut bir durum var şu anda. Bu kriz anını bir atlatmamız gerek. Ondan sonra da partinin yetkili kurulları, başta parti meclisi olmak üzere, biliyorsunuz kurultayla ilgili süreçler parti meclisi noktasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda meşru parti meclisi Sayın Genel Başkan tarafından muhtemelen önümüzdeki günde çağrılacak ve parti meclisi bu mesele meclisi değerlendirilecek. Genel Başkanımız da buraya gelmezden önce konuştu. Genel merkeze gelecek misiniz diye. Bugün gelmeyi uygun görmedi. O kendisi için en uygun zamanda kendi planlamasını yapacak. Bu da duyurulur. Kamuoyuna da duyurulacak. Başka soru? Belki yarın, belki yarından da yakın. Mümkün olan en kısa sürede Genel Başkan'ın kendi planlaması içerisinde olacaktır. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yolumuz açık olsun. Hepinize saygılar.
1: Evet sevgili izleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden eski CHP milletvekili Müslim Sarı bir konuşma yaptı aslında ve şu anda da ekranlarınızda Özgür Özel bir Toma'nın üzerinden meclise doğru yürüyüşe çıkmıştı. Biliyorsunuz ki o yürüyüş yolu devamında bir Toma'nın üzerinden orada aslında bir konuşma yapıyor ve etraftan da sloganlar da topluyor. Bu gerginlik yaşandı sabahtan bu yana, sabah 7.30'da başladı ve gün boyu CHP genel merkezinden çıkmadılar. Biz buradan asla çıkmayacağız dedi açıklamalarında, sosyal medya hesabı üzerinden böyle bir açıklama yaptı ki arbede yaşanıyordu. O esnada böyle bir açıklama yaptı. Tebliğ kararı vardı ve bunun üzerine tabii ekipler CHP genel merkezine girip görevlerini yapacaklardı ancak Özgür Özel buradan çıkmayacağız, gerekirse bu bekleyişimizi biz sokakta devam ettireceğiz yönünde bir açıklama yapmıştı. Tabii aradan bir süre geçtikten sonra Özgür Özel CHP genel merkezinden ayrıldı ve yürüyerek meclise doğru yola çıktı. Tabii şu anda da bir Toma üzerinden ekranlarınıza görüntüler yansıyor. O noktada aslında ekibindeki çevreye bazı mesajlar veriyor. Tabii Kılıçdaroğlu'nun ekibi şu an CHP genel merkezinde, bir diğer yandan Özgür Özel meclise yürüyor. CHP genel merkezinde hayli büyük bir arbede de yaşandı bugün. O noktada şimdi bizi 24 ekibinden Emre Ayaz bekliyor. Tekrar o noktaya dönelim. Sözü Emre'ye bırakalım. Emre.
0: Büşra Mutlu, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu tarafı genel merkezi teslim aldı. Özgür Özel ve yönetimi binadan tahliye edildi ve bir polis avukat Celal Çelik'e tahliyenin tamamlandığını söyledi ve bina sizindir dedi. Ve ardından Celal Çelik içeri girdi. Az önce de sizin de ekrana getirdiğiniz gibi Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Ve CHP'nin içini göstermek istiyorum aslında. O arbedelerde, gündüz saatlerinde neler yaşandı? Koltuklar havada uçuştu, camlar kırıldı ve topraklar, saksılar yerlere düştü. Polise fırlatıldı aslında bunlar. Türk polisine fırlatıldı ve şu an bu köklü partinin, bu köklü siyasi partinin hali de bakıldığında fiziksel olarak içler acısı bir halde. Yerler çok kötü, kullanılmaz hale gelen eşyalar, mobilyalar var, masalar, sandalyeler havada uçuştu. Polise atıldı bunlar. Yalnız üzücü tarafı da o aslında. Bu tarafa doğru da ilerlemek istiyorum kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte. Şu anda CHP Genel

0: bazı bile kırılmış vaziyette duruyor ve burası aslında metruk bu binaymış izlenimini veriyor. Şu an görüyorsunuz yerlerdeki, zemindeki, zemin bile parçalanmış o porselenler bitap halde, kırılmış vaziyette. Sürgülü kapının aksamları parçalanmış vaziyette görünüyor şu an CHP Genel Merkezi'nde. Şu an hijyenden çok uzak bir şekilde ve kırık dökük halde, kullanılamaz halde görünüyor. Asıl en önemli olan kısmına da geldiğimizde bu fotoğraflar. Mutlak Mutlak kararı ile birlikte Deniz Baykal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu başa gelmişti. Ancak o karardan sonra CHP'liler genel merkeze gelip o fotoğrafı yere atmışlardı. Ve hemen sağ tarafındaysa Özgür Özel'in fotoğrafı vardı en son genel başkan olarak. Ancak bugün de bu tahliye işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları olan seçmen de şu an Özgür Özel'in fotoğrafını kaldırmış vaziyette. Yine etraftaki pisliği ve arbedenin yaşanmışlığının izlenimini görebiliyorsunuz. CHP flamaları, çöp poşetleri, kutular, kullanılmış bardaklar hepsi yere atılmış, bir savaş alanını andıran bir yer. Aslında burası yaşayan bir yer. CHP Genel Merkezi. 103 yıldır bu genel merkezde siyaset üretiliyor ve bakıldığında Cumhuriyet'in de ilk siyasi partisi diyebiliriz bu konuda. Burası bellek denen bir müze şeklindeydi aslında bakıldığında. Burası da hijyenden uzak bir şekilde ve burada da kurucu genel başkan Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bütün genel başkanların fotoğrafları yer alıyor. İsmet İnönü'nden Bülent Ecevit'e, oradan devam ettiğinde Erdal İnönü'ye, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öğmen ve Deniz Baykal'da fotoğraf bitiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti ve bugün de Özgür Özel'in bu Mutlak Mutlak kararı ile birlikte onun da fotoğrafı kaldırıldı diyebiliriz. Ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki son durumu, içler acısı son durumu aktardık diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Emre Ayas, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. 24 ekibinden Emre Ayas bize aslında gün boyu CHP Genel Merkezi'nde yaşanan arbedeyi, o yakışık almayan görüntüleri aktarmıştı. O atmosferi aktarmıştı ve geriye kalan manzara yine yakışık almayan görüntülerle gün boyu da izlemiştik dedik. Noktalıyoruz efendim. Benim için de veda vakti. Bizden sonra Duygu Göktürk hafta sonu akşam haberleriyle karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan

0: Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Tink satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok.

0: Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: yaptıklarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları hangi kredide? Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu hangi krediye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: kredi? Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı Sekin Etab'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum ve programımıza Opet Test Köşemiz'le başlıyoruz.

Elektrikli mobilite sadece çevre demek değil, aynı zamanda performans, konfor ve teknoloji anlamına da geliyor. İşte bu noktada sahneye BMW iX3 çıkıyor. Neue Klasse devriminin en büyük sıçraması şu anda karşımızda duruyor. 800 volt mimarisiyle sahneye çıkan BMW iX3 birçok teknolojik özelliği, konforu ve performansı birleştiriyor. Şimdi gelin aracı yakından tanıyalım. iX3'ün tasarımına baktığımızda hemen ufalan böbrek formu dikkatimizi çekiyor. Bu işte 1960'larda başlayan Neue Klasse'ye gönderme yapıyor. Bu ufak böbrek formunu ben daha çok beğendim, onu söyleyebilirim. Bu alan tamamen ışıklı, aydınlatmalı bir yapıya sahip. Tabii ki farlar da yine gece çok güzel bir aydınlatma sunuyor. Hazır yandayken şöyle kapı kollarına doğru gelelim istiyorum. Gizli kapı kolları var. Siz aracın yanına yaklaştığınız zaman otomatik olarak kapı kolları dışarı çıkıyor. Ve bu kapı kollarının içindeki çerçeve de yine aydınlatmalı. Kapıyı şöyle açtıktan sonra içeride yine bir detay daha var. Onu da şuradan göstereyim. Kapı kolu işte buraya konulmuş. Şöyle hafifçe çektiğinizde elektrikli olarak kapıyı rahatlıkla açabiliyorsunuz. Koltukların ayar düğmesi de yine kapıya alınmış. Burada gözükmesi daha

kolay. Hafızalı koltuklar, ısıtmalı koltuklar, masajlı koltuklar EX3'te yer alıyor. EX3'ün arkasına baktığımızda da o sportif dinamik yapıyı görmek mümkün. Bakın kanatta şöyle bir girinti çıkıntı yapılmış, altına stop lambası yerleştirilmiş. Stop grubu yine LED ve bir animasyonla açılıp kapanıyor. Onu da gece görmek çok daha güzel. Şöyle anahtardan bastığımızda bakın bu ışıklar dans ederek yanıyor ve parlak hale geliyor. Alt bölümde de yine güzel bir difüzör ve üzerinde siyah parlak laki alan var. Bagaj hacmi de oldukça geniş. Koltukları yatırdığınız zaman da bu hacmi arttırmak mümkün. Ben hemen direksiyona geçiyorum ve teknik bilgileri anlatmaya devam ediyorum. Evet, araca bindiğinizde aracı çalıştırmak için herhangi bir düğmeye ihtiyacınız yok. Araç siz koltuğa oturduğunuz andan itibaren sürüşe hazır hale geliyor. Buradaki mandala bastığınızda dry moduna geçiyor. Şimdi yola çıkıyoruz. İçerisi oldukça geniş ve ferah. İlk dikkatimi çeken detay tabii ki ön tarafta patenti BMW'ye ait olan bu dijital gösterge boydan boya. Dokunduğunuz zaman orada bir derinlik yok ama aynen içeri doğru giden bir derinlik varmış hissi uyandırıyor. Birçok bilgiyi boydan boya görebiliyorsunuz ve kişiselleştirebiliyorsunuz. Heart of Joy, yani aslına bakarsak tüm işletim sistemlerinin tek noktada birleştirilmiş hali ve sezgisel kullanım sistemi sayesinde de sürücünün kullanım alışkanlıklarını öğreniyor ve ona göre destek oluyor EX3. Çift motorlu yapısı sayesinde 4 tekerlekten çekiş sistemi sağlarken 469 beygirlik güç çıkışına sahip. Bu da 345 kW'a tekabül ediyor. Maksimum torku 645 Nm. Bunları da ivmelenmelerde çok rahat hissediyorsunuz. Sıfırdan 100 hızlanması ise 4.9 saniye. Maksimum süreti saatte 210 km. Tabii ki elektrikli bir araç için bence çok çok iyi bir maksimum sürete sahip. Aracı siz eğer normal bir sürüşte kullanırsanız fabrika verilerini gerçekten tutturmanız mümkün. Fabrika verilerine göre 805 km'ye kadar bir menzile sahip WLTP standartlarında. Ben buradaki kullanımlarımda 14.7 kWh'e kadar düşürdüm. Genel olarak 15.3-15.4 kWh'lik verilerle de aracı kullandım. Bu onun gerçekten bu rakamı yapabildiğinin net bir göstergesi. Aracın batarya kapasitesi net kullanılabilir olarak 108.7 kWh. Şarj hızı da oldukça etkileyici. 400 volta kadar destekliyor. Eğer böyle bir istasyona girerseniz %10'dan %80'e sadece 21 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Ve yine etkileyici bir değer, 10 dakikalık şarjla 370 kilometrelik menzil kazanabiliyorsunuz ki bu aşağı yukarı bir yakıt içten yanmalı motorda yakıt alımına denk.

0: Biz şimdi sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Birazdan aracımıza bir konuk gelecek. Hakan Tiftik bizlerle beraber olacak. Kendisiyle hem biraz pazarı konuşacağız, hem BMW'nin bundan sonra yapacaklarını konuşacağız. Bakalım Hakan Tiftik bizlere neler anlatacak. Sevgili seyirciler, Rize-Artvin arasında çok keyifli bir rotada, çok keyifli bir otomobil kullanıyoruz. Aracı size biraz anlatmaya çalıştım. Şimdi yanımızda da çok değerli bir konuğum var. Sevgili Hakan Tiftik aracımızda bizlerle beraber oldu. Biraz Borusan'ı konuşacağız. Neler yaptılar? 2025-2026 hedefleri. Biraz da tabii ki yeni modeli konuşacağız. Markaya neler katacak? Evet, bu güzel yolculukta bizimle beraber olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir otomobil. Çok teknolojik. Performans, konfor, teknoloji, her şeyi bir arada kullanıcısına sunan ve bizim de az önce özelliklerini anlattığımız bu otomobilde şimdi güzel bir rotada, böyle virajlı bir yerde gidiyoruz. Şöyle yapalım.

0: Öncelikle biraz marka 2025'te neler yaptı? Nasıl bir başarı imza attı? 2026'yı nasıl görüyorsunuz? Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Ve bu araçtan sonra başka yenilikler de olacak mı 2026'da?
1: Şimdi 2025'i birazcık konuşalım. Tabii 2025 toplam otomobil pazarında rekor bir yıl oldu biliyorsun. Biz de BMW markamız özelinde konuşuyorum tabii şu anda. BMW markamız olarak 34 bine yakın, 33.992 adetlik bir satışla kendi rekorumuzu kırmış olduk. Bugüne kadarki en yüksek BMW satış adedimizi yakalamış olduk. Bu aynı zamanda 2025 yılında premium segmentteki en çok tercih edilen marka olmamızı da sağlamış oldu. Diğer taraftan 2024'e göre %32'lik bir büyüme oranına eriştik ki bu da tüm BMW'nin içinde dünyadaki en fazla büyüyen ülke konumuna getirdi bizi.
0: Dünya
1: Hatırlarsın,
0: sıralamasında nereye
1: evet,
0: oturduk
1: yani
0: peki?
1: hatırlarsın son 3 senedir zaten dünyanın en büyük distribütörü konumundayız BMW dünyasında. 2025 yılında da bu pozisyonumuzu korumuş olduk dünyanın en büyük distribütörü olarak.
0: Peki 2026'yı nasıl öngörüyorsunuz? 2025 çok başarılı geçti ama 2026 beklentileri genelde baktığımızda marka yöneticilerinin biraz revize yaptığını görüyoruz. Biraz daha geriye çektiğini görüyoruz rakamları. Sizin cephede durum nedir? Geçen seneki büyüme oranını da göz önüne alırsak.
1: Valla biz senenin başında aslında bütçelerimizi yaparken, daha doğrusu 2025'in sonunda 2026 hedeflerini koyarken zaten biraz geriye çekmiştik. Belli başlı kriterlere bakarak piyasanın hani çok geriye gideceğini düşünmemekle beraber özellikle bu plug-in hibrit araçların artık daha aynı kriterlere sahip olmayacağı ve aynı ÖTV regülasyonuna tabi olmayacağını bildiğimizden dolayı adetlerimizi 2025'e göre biraz daha dengeli, daha normalize olmuş olarak ayarlamıştık, hedeflemiştik. 2026 yılına başlarken düşüncemiz şuydu. Tabii 2025 yılından alışılagelmiş bir ekonomik tabloyla devam ediyoruz halen daha. İşte yüksek faiz, sıkı para politikası bu zaten aynı şartlarda devam ediyordu. Ve bunun yıl ikinci yarısından itibaren de faizlerin aşağı doğru seyretmeye başladığı, finansmana erişimin daha rahat olduğu bir döneme gireceğini düşünüyorduk. Ve bununla beraber de biraz piyasanın daha toparlanacağını. Fakat aynı zamanda da tabii bölgemizde oluşan jeopolitik dengelerin de etkisiyle bu avantajın hani birebir yansıyamayacağını ve 2026 yılına çok benzer bir yıl olacağını, 2025'e çok benzer bir yıl olacağını düşünüyorduk. Burada petrol fiyatlarının yanı sıra tabii ki lojistik maliyetlerin de artışı söz konusu oldu. Çünkü lojistik rotaları uzadı, lojistik imkanları daraldı, bazı tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu gibi farklı konularla beraber ister istemez tabii ki maliyetlere yansıması, enflasyonun artıyor olması tüm piyasalarda olduğu gibi Türkiye'de de otomobil piyasasında da talebi negatif yönde etkiledi. Belki önümüzdeki dönemde de bu savaşın uzaması veya devam etmesine bağlı olarak etkilemeye de devam edecektir diye düşünüyoruz. Özellikle hani birçok marka, Avrupalı marka elektrikli araç teknolojisinde ciddi gelişmeler kaydediyorlar. Şimdi ben şu anda kullandığımız araçtan bahsedelim mesela. iX3 800 volt mimarisine sahip. Artık tek bir yazılım odağıyla, merkezi bir yazılımla, tek bir sistemle çalışan yazılım bazlı araç dediğimiz araç verimliliklerine sahip. Çok hızlı şarj imkanı ve çok verimli bir sürüş imkanına sahip. Şu anda bakıyorum, 15.4.

0: Evet.
1: Kilowatt
0: Çok iyi bir veri.
1: saat ve geldiğimiz ne kadar geldik? 118, 120 kilometre gelmişiz. Bu 120 kilometre boyunda 15.4, hatta arada 14.7 ortalamaları gördüm. Bu sizin kullanışınızla da alakalı tabii ki. Yani gerçekten başarılı bir kullanış ama bu verimlilikler her geçen gün daha da iyileşiyor. Dikkat ederseniz bunun hem yazılımla alakası var hem tasarımla alakası var. Yani bir yandan batarya teknolojisi gelişiyor, bir yandan aracın yazılım mimarisi gelişiyor ve bu ikisi beraber de aracın verimliliğini ileriye götürüyor. Yani sadece batarya daha iyi, daha güçlü batarya olduğu için daha az yakıyor veya daha uzun menzili var değil. Aynı zamanda verimliliğinden dolayı da gerçekleşen bir menzil var biliyorsunuz ve şu anda bu kullandığımız aracın WLTP verilerine göre 805 kilometrelik bir menzili var. Ki ben şu anda da bakıyorum işte bayağı 720 gibi bir rakam buradan görebiliyorum sizin kullanışla.
0: Yani bu aslında aracın verimliliğinin de ne kadar arttığını gösteriyor. Yani çok iyi geri kazanım yapıyor. Ben de yolda kullanırken ona dikkat ettim. Bir kere çok akıcı, sessiz bir sürüşe sahip. Yazılımla beraber kullanılan adaptif hız sabitleme sisteminin bir ötesi, bir üstünde bir yazılım var bunda. Çok keyifli. O çok hoşuma gitmişti. Tabii ki bana göre bu aracın en efsane özelliği bu hemen önümüzdeki boydan boya uzanan dijital ekranı. Adeta bir head-up display gibi, sanal bilgi ekranı gibi konumlandırılmış. Tam göz hizasında birçok bilgi çok net okunuyor. Bir de böbreğin önde ufaltılmış olması yine beni geçmişe götürdü. Çok hoşuma gitti. İçerisi çok ferah. Yani şu anda tabii siz görmüyorsunuz ama Hakan Bey oldukça uzun boylu.
1: Rahat rahat
0: İçeride çok
1: oturabiliriz.
0: rahat oturuyor. Arkada kameraman arkadaşımız var Kemal. O da uzun boylu. Şu an üçümüz çok rahat bir şekilde oturuyoruz. Koltuklar çok rahat, konforlu. İşte masaj özellikleri var, ısıtma özellikleri var. Bel destekleri, bacak destekleri onları ayarlıyorsunuz. Bütün bunlar konforu sunarken tabii ki aracın bataryası sayesinde de performans bir yandan geliyor. 800 kilometreye varan menzil de artık elektrikli araçların menzil endişesini ortadan kaldırıyor. Kabaca şöyle söyleyebilirim, denemedik ama iddia ediyorum İstanbul'dan çıkıp Antalya'ya tek şarjla bu araçla gidebilirim. 750 kilometre bir mesafe. Bu araçta o 800 kilometrelik şeyi kullanıp tek şarjla gidebilme şansım var. Kaldı ki zaten zorunlu olarak bir mola vermek zorundayım.
1: Eninde sonunda
0: 10
1: vermek
0: dakikada da
1: zorundasınız.
0: 325 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam.
1: 372 kilometre.
0: 372 kilometre menzil kazanıyor.
1: Evet, 10 dakikada 372 kilometrelik menzil kazanabiliyor,
0: Müthiş.
1: şarjlanabiliyor.
0: Müthiş.
1: Zaten belki onu da duymuşsunuzdur. Bizim BMW'nin mühendisleri sırf bunu test etmek için, denemek için Macaristan Debrecen fabrikasından Münih'teki BMW Velt'e kadar 1070 kilometre yanlış hatırlamıyorsam ama 1000 kilometreden fazla onu hatırlıyorum. 1000 kilometreden fazla bir yolu tek şarjla yaptılar.
0: Çok
1: ha, mutlaka tabii ki çok dikkat ederek yani klimasına vesairesine falan ama hani yapılamayacak şey değil. Yapılabildi.
0: Bence de.
1: Hani gerçek anlamda yapılabilmiş bir şey. Bu çok sevindirici. Dediğim gibi hani gittikçe araçların verimlilikleri ve kullanım şartlarına uygunluğu arttıkça daha da pil bağımlılığı düşecek aşağıya diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu keyifli söyleşi için teşekkür ediyorum. Şu an yine rotamız üzerinde bulunan çok güzel bir noktaya geldik sevgili
1: Evet.
0: seyirciler. Biz biraz manzaranın tadını çıkaracağız. Ufak bir sürüş
1: Burası
0: molası
1: gerçekten
0: vereceğiz.
1: çok güzel bir bölge.
0: Karadeniz zaten doğasıyla harika bir yer. İşte onun tadını da yine böyle güzel bir araçla çıkartıyoruz. Hakan Tiftiye ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel lansman için hem de bize bu güzel aracı kullanma şansı verdikleri için. Bu bölümü burada noktalıyoruz. 8. etap devam ediyor.

Sevgili seyirciler, bu hafta da Mert İntepe ile beraberiz. Hatırlarsanız son konuşmamızda İstanbul trafiğinden bahsetmiştik ve biraz çözüm önerileri sormuştuk.

0: Mert bu konuda uzman biliyorsunuz. Evet Mert, sen son konuşmamızda, buradaki sohbetimizde en son motosikletlere getirip dayandırmıştın konuyu. Biraz motosikletleri konuşalım. Şöyle bir şey var, ülke ekonomilerine baktığında daha düşük gelirli ülkelerde motosikletlerin hele hele küçük hacimli, küçük cc'li, işte daha nasıl diyeyim sana, güvenlik donanımı çok fazla olmayan, ABS'si olmayan motosikletlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Türkiye'de bu yolda maalesef ilerliyor. Motosiklet sayısı inanılmaz arttı. Bu bazıları için trafikten kaçış, bazıları için ekonomi, bazıları için özgürlük, bazıları için yaşam tarzı, bazıları için bir keyif alma ve bireyselleşme, kimseye bağlı olmadan hareket edebilme özgürlüğü. Birçok şeyi kapsıyor. Kim ne için yapıyor tam bilmiyoruz ama sayı arttı. Sayıyla beraber de şöyle bir kaos başladı. Otomobil kullananlar motor kullananlardan, motor kullananlar otomobil kullananlardan şikayet ediyor. Ama pencerenin tamamına baktığımızda ikisi de aslında aynı trafik kuralları çerçevesinde aynı yolda hareket ediyor. Neden böyle bir kaotik duruma düştük?
1: Söylediğin kelimeler çok doğru. Pandemiyle başladı. Bir, kolay ulaşım, ucuz maliyet, hızlı ulaşım, devamında kolay parklanma. Hani otopark sorunu yok demiştik bir evvelki programda. Herhangi bir yere bırakıp işine, hayatına, toplantına devam edebilme. Scooter'lar hayatımızın içerisine girdi. Eskiden bir eğlenceydi. Bizim İstanbul Caddebostan'da yapılan bir iş. Türkiye'nin her yerine yayılmış duruma geldi. Peki yayılsın gelsin okey ama bir bisikletli yolu olmadığı sürece, bisikletli konuşsak insanlar gülebilir bize. Scooter'la orada gidemediği sürece motosikletler hayatımızın içine girdi. Fakat kurye paket sistemini ayrı konuşmak lazım. Özel, Murat ve Mert gibi motosiklet kullananı ayrı konuşmak lazım. Bu konuşurken de denge şöyle olmalı. Kurye ve paket sistemi bir ticari lojistik hareketse o zaman ticari kanunu olması lazım. Çalışma saatleri, dinlenme saatleri olması lazım. Yaptığı bir hatada, karıştığı bir kazada, ölümlü bir durumda kurye motosikletinin arkasında bir paket var. Orada bir marka yazıyor. Logolu geziyorsunuz trafikte. Bugün otomobille logolu gezseniz ruhsatınıza işlenmek zorunda. Otobüsle logolu gezseniz, bir yolcu taşısanız, tırla sana meyve getiriyor evine, sebze getiriyor, logo varsa ruhsatında yazmak zorunda. Motosiklette niye böyle bir şey yok? Bir. İki, neden bu paketin üstünde yazan X, Y, Z markalar trafik kurallarını kullanıcılarına uygulatmakta metozori bir hareket yapmıyor? Bunu anlayamıyorum. Devam ediyorum. Peki şunu söyleyemezsin. O bizde esnaf kurye olarak çalışıyor. O bizde müteahhit, yüklenici olarak çalışıyor. O bizde faturalı olarak... Kusura bakma, arkada logon var ve bize ürün getiriyorsun, sokakta geziyorsun. Ve kurala uymayan 16-25 yaş arasındaki birini sen de mahkemeye davet edilmelisin. Sevgili hakimlere, mahkemeye diyorum ki bir kazaya karıştık. Motosikletli çocuk hayatını kaybetti, yatalak oldu, bacağını kaybetti, öldü. 16-25 yaş arasındaydı. Emekli olana kadar sigortası... Değil mi? Maaşı, stopajı, vergisi, devletin kazanacağı ya da böyle bir insanı kaybetmenin kaç milyon TL değeri var? Hiç baktınız mı? Dünyada araştırmaları yapılıyor. Bu nokta 7,5-8 milyon motosiklet, her iki kazadan biri motosiklet, ölüm korkunç bir yerde. Hindistan'da 250 milyon motosiklet var. Yolculuk buraya çok tehlikeli.
0: Ama orada şöyle bir istatistik var. Onunla belirteyim. Senin değindiğin konuda motosiklet kullananların içinde ayrım yaptığında bu ölümler ve kazalar ticari kısımda çok fazla. Onu... Bireysel kullananlarda daha düşük, daha az. Çünkü onlar daha az. Güvenlik kıyafetlerine dikkat ediyorlar. Kesinlikle. Kurallara biraz daha uyuyorlar hani diğerlerine göre. Bunların bir telaşı var, yetiştireceğiz falan. Bir bahane var aslında. Buna da hiç katılmıyorum, onu da söyleyeyim.
1: Bu iş pizza
0: paket yetiştireceğim,
1: çıktı.
0: Evet. Yani niye yetiştireceksin? Bunun bir süresi var. Benim senin oraya gelebilmem için hani hız bölü metre, bunu hesapladım, bu kadar dakika yapar. Yani ne kadar gidebildiğim belli. Aynen. 20 dakikaya niye sıkıştırıyorsun? 15 dakikaya niye sıkıştırıyorsun? Adam çok sıcak istiyorsa kalkacak, gidecek, yerinde yiyecek. Yani bunun soğuyarak geleceğini bilmesi lazım.
1: Şeyi hatırlar mısın? 30 dakikaya da pizzayı evinize getiremezsek bedava.
0: Evet.
1: O bedava ama kimden çıkıyor o bedavanın parası? Kim ödüyor? Kuryeci ödüyor. Hı-hı. Niye? Yetişemediği için. Peki bir öncesine dön bunun. Biz kuryeyi nasıl tanıdık? Aslında döküman ve evrak taşıyan insan olarak tanıdık. Nasıldı? Efendim X kilometreyi Y paraya gidersiniz. X kilometreyi şu kadar dakikada giderseniz... daha pahalı ya da daha ucuz gidersinizle tanıştık biz kurye sistemiyle. Fakat gerçekten biz 16-25 yaş arasında birisi telefon almak için bu mesleği yapıyor. Birisi askerlik parası için, birisi nişanlanabilmek için, birisi evlenebilmek için.
0: Birisi iş bulamadığı için.
1: İş bulamadığı için. Peki sonuç ne? Neden trafikte otomobilciye uygulattığınız kanun, kural, ceza, radar, motosiklete yok mu? Sen daha iyi biliyorsun motosiklete.
0: Ya var, çok fazla çevirme var yolda. Ben mutluyum bundan. Beni de çok sık durduruyorlar. Kontroller işte, ruhsat bakıyor, sigorta bakıyor, muayenesine bakıyor, her şeye bakıyor. Ben mutluyum. Tabii ki güzel değil motor üstünde, hele hele sıcakta durmak. Dur, kalk işte, kaskı aç, ruhsat çıkar, ehliyet göster falan. Sıkıcı olabiliyor ama bunun düzelmesi için benim buna katlanmam gerektiğini biliyorum, bir. İki, bu arkadaşların çoğu paket atma diye tabir ediyorlar buna. Günde ne kadar çok paket atarsa o kadar çok para kazanıyor. Çünkü ihtiyacı var. O denildiği kadar da astronomik paralar kazanmıyorlar. Yani bunu da biraz altını çizmek lazım. Öyle bir algı oluşturdular ya, çok kazanıyor kuryeciler. E o zaman sen yap, çok kazanıyorsa diyesim
1: geliyor. Çok tehlikeli.
0: Tehlikeli iş yapıyor zaten. Ama onlar o gençliğinin heyecanı var, evet. Ya bir de o özgürlük, ben kaldırımdan da kaçıyorum, şuradan da dönüyorum. Onları kendileri yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Yani size silah dayamıyorlar.
1: Doğru.
0: Şirketlerin bir kısmı da, onları tenzih etmek istiyorum, eğitim aldırıyor. Çok ciddi eğitimler.
1: Kesin, biliyorum.
0: Gidiyor. Hatta bir İçin arkadaşımız değil. Var. Sen de dahil. Bu gruba eğitim veriyor. Ondan sonra bunlar işte orada çalışmaya başlıyor. Bunlar güzel ama herkes yapmıyor.
1: Yapmıyor.
0: Bir de sorumlu değil senin dediğin gibi. Ceza mesela, ben kırmızıda geçtim. 5000 lira mı? 5000 lira bana, 5000 lira logoya.
1: Bu kadar.
0: Yani şey değil. Kes. Ama logo şey demeyecek sürücüye. Sen geçtin, 10.000 ödeyeceksin demeyecek.
1: Şimdi 6331 sayılı iş güvenliği yasası var. Siz birine çalıştırıyorsanız, çalışırken de bir ürünü bir yere götürmek için, sizin için sahada iş yapıyorsa, bir araç kullanıyorsanız, hı-hı, yani loader, grader inşaat sektöründe varsa, burada da motosiklet kullanıyor. Aynen. Ya da saha müdürü otomobil kullanıyor. İlaç sektöründe insanlar otomobil kullanıyor, hı-hı, diye düşün. Peki sen iş güvenliğiyle yol güvenliği kültürünü bir prosedür halinde kendinde yapıp arkadaşla bunu bir imzaya dökmezsen, zaten o zaman dönülmezden, girilmezden, kaldırımın üzerinden geçmek gençliğin, delikanlılığın, delikan denilen kısmın geldiği yerdir. Şu an kadınlarımızı, kızlarımızı, genç kardeşlerimizi de görüyoruz. Onlar da kullanmaya başlıyor. Çünkü üniversiteyi bitirmeyle arada para kazanma gibi bir haller oluyor. Şehir dışından gelenler burada okurken çalışıyorlar. Hepsine varım, kabul ediyorum. Ama hem sizin hayatınız için konuşuyorum, hem de gelecek için, trafiğin sürdürülebilirliği için, ben dönülmeze, girilmeze girdiğimde otomobilci olarak başıma nasıl bir kanunla karşı karşıyaysam, motosikletli de kalmalı. Araç çünkü. Yani adı araç. Bu araç hepimiz için aynı şey.
0: Şimdi Mert, bir de bir nokta var benim dikkatimi çeken. Şimdi tabii çok doğru değil bu söylediğim ama ben de motoru aldığımda standart orijinal plaka en çok konuşulan konulardan bir tanesi olduğu için altını çizmek istedim. Ama üstünde bir vernik tabakası var. Sebebi şu: toz ve su, çamur tutmasın. Benim plakam okunsun. Hı-hı. Neden? Ceza yiyeceksem o plaka okunsun. Ceza yiyeyim. HGS'den geçiyorsam o plaka okunsun. Düzgün bir sorunla karşılaşmayayım. Çalınırsa yine plakamdan bulunsun diye. Ama tabii ki hani bu vernik şeyleri de, APP'ler hepsi birbirine girdi. Çok hani mutlu değilim orada. Orada çok ince bir düzenleme gerekiyor.
1: Bir açıklama da geldi.
0: Geldi. Şimdi yasal şeyler belli. Benimki tamamen yasal şeyi karşılıyor ama üzerindeki o ince vernik tabakası bazen bahane olabiliyor. O yüzden ondan döneceğim. Ben de döneceğim. Yani normale çevireceğim ama okunmayacak. Bahsetmek istediğim konu bu aslında. Kuryelerin, ağırlıklı trafikte olanların, motosikletlerin durdurulduğunda plakalarına bakılıp pisse temizletilmesi gerekiyor. Çünkü nefis. Ben o plakayı okuyamıyorsam...
1: Yani ıslak mendille sil orayı diyorsun.
0: Sil tabii ki, yani bir tane ufak su dök, bir evet, bezle sil, ıslak mendil ama sil, o plaka okunur olsun. Şimdi bunlar işine geliyor. Özellikle çamurlu tutuyorlar.
1: Doğru.
0: Siz gördünüz, trafik polisisiniz, işte müfettişsiniz. Baktınız kaldırımda gidiyor. Geçti, okuyamadın ki. Nasıl yazacağım?
1: Anladım.
0: Hızlı gidiyor. Durduramazsın, kaza yapar. Hani şey, dur, önüne atlayamazsın.
1: Şey gibi, otomobil kullanıcısı motosiklete kızıyor ya. Hani evet, önüme acil atladın diye. Evet. Ama otomobilcilere şunu anlatalım. Siz direksiyonda oturduğunuz zaman motosiklet kullanıcılarının gidonu tuttuktan sonra sinyalinin durduğu yer, stop lambası sizin görüş alanınızın bir tık altında kalır. Şimdi bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bir tık altında kaldığı zaman siz takip mesafenize çok yakınlaşırsanız motosiklete göremezsiniz. Sinyalini göremezsiniz. Işığının yandığını, hmm, göremezsiniz. Stop lambasının fren yaptığını göremezsiniz. O yüzden siz motosikletin hareket halinde yavaşladığını, hızlandığını anlarsınız ama yavaşladığını anlayamazsınız takip mesafesinde. Ya da önüme atladı diye kızdığınız konuda motosikletle haklı olabilir.

0: çok zor ve çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Kavşağa geldik, sağ taraftan motosiklet geliyor, solda otomobilci var. Kim geçer diye söylediğimde sakın önce gelen geçer, sağdan gelen geçer diye bir kelimeyi unutun, hayatınızdan çıkarın. Yok bir yerde yazmıyor ama motosikletlinin geçiş önceliği var. Peki bunu motosikletli de bilmiyor, sürücü kursunda da anlatılmıyor, bugün otomobilci de bilmiyor. Ehliyet alırken de bilmiyor. O yüzden anlatmak istediğim şey kaotik bir trafik ortamı yaratıyor.
1: Şöyle bir şey var ama motosiklet kullananlar zaten genelde beklemiyor, onu söyleyeyim. Hep böyle bir hani o vırt diye geçme var ya, hep böyle aradan sıyrılayım. Yani o modu bir unutsalar azıcık.
0: Bir de şu hareket, evet. Şu hareket var ya, ne bu?
1: Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı Bir de mesela Beşiktaş tarafında en çok yaşanan şey bu. Bir de E5'te bir AVM var Harem yolu üzerinde. Tam onun hizasında, o D100'ün üzerinde yaşanan hikaye. Sol şeritten, emniyet şeridi diye minik yerden gazlayarak gidiyorlar. Abartı söylüyorum, yüzle falan gidiyorlar.
0: En
1: oradan,
0: soldan.
1: En soldan. Bir kere sürücüler orada bir yer olmadığı için oradan motor geleceğini düşünmüyor. Tamam. Sağa belki bekliyorsun ama solu beklemiyorsun.
0: Bravo.
1: Yüzle geçince bir kere orası bir hata. İkincisi dediğim gibi yani, Beşiktaş tarafında aynen Beşiktaş tarafında da dar zaten yollar. Nasıl diyeyim, şeyden Galata'dan Beşiktaş'ta da doğru gidiyorsun. Yol dar. Sağdan motoru görüyorum. Şimdi motor kullanıyorum ya. Ya adam iki teker zor durması, sıkışması. Sola kayıyorum geçsin. Soluma biri dalıyor. Ya kardeşim bir sıra yapın da ben size bir tarafımdan yol vereyim. Yani ya sağdan vereyim ya da solumdan hani genişletip yol vereyim. Ama biri sağa biri sola girince birine çarpacaksın ya da o sana çarpacak. Şimdi bunu da anlamaları lazım. Sıra yapmaları gerektiğini anlamaları lazım.
0: Çok haklısın.
1: Her boşluğa o yavaş gidiyor, onu da geçeyim, arabayı da geçeyim. Böyle böyle böyle gidersen ya o zaman tabii ben otomobil kullanırken sana artık saygısız hale gelirim. Motor kullanırken de motorcular böyle diye bana böyle yapan adama saygısız hale gelirim. Anlatabiliyor muyum? Ben iki taraftayım, ikisini de görüyorum. Ve çok işin doğru. İlginç tarafı, motor kullanırken araba kullandığımdan daha fazla motorculara kızıyorum. Çok daha güzel. Fazla kızıyorum. Arabada hani görmüyorum, etmiyorum. Motorda gidiyorum, bana korna çalıyor. Çok hadi güzel. Diye. Evet. Niye gideyim yüzle ya?
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla
0: şey de var onların,
1: çok başka bir boyut.
0: Hız limitlerinin de otomobile gibi gelmesi.
1: Düşük, artırılması lazım.
0: Artırılması lazım. Kesin. Onlarınki düşük durumda.
1: Kesin.
0: 50 cc'likler var. 16 yaşında alınan bir motosiklet ehliyetiyle 4 tekerlekli gibi görünen otomobile evet. benzeyen ama evet. motosiklet formunda kullanılan araçlar var. Yani segment genişliyor. Çin'den ülkeye gelecek, bana göre 2027'den sonraki gelecek segment de değişecek. Yani bambaşka karıncalar görmeye başlayacağız. Hep onu anlatıyorum. Neden? Karıncaların lütfen çekirdeği taşırken kaza yapmadıklarını düşün. Neden birbirine çarpmadıklarını düşün. Hiçbir balığın birbirine çarptığını gördün mü akvaryumda, denizde? Hani gördün mü? Karınca niye birbirine çarpmıyor? Ya da aradan biri girdiği zaman nasıl yavaşlayıp onu alıyor ve taşımayı sağlatıyor birbirine? Karıncalar otobanı diye BBC'nin araştırması var. Ben de konuşmacılık yaptım. Yani trafiği böyle düşünmediğimiz sürece karıncaları anlamayıyoruz. Anlamadığımız için takip mesafesini algılayamıyoruz.
1: Bu son dönemdeki gündeme gelen trafik cezaları, yasaları, kanunları falan çok şey bulmuyorum. Nasıl diyeyim? Çok kötü bulmuyorum ben. Tam tersi destekliyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bir yerde evet kesmemiz lazım. Ama iyi planlayarak, senin dediğin gibi o karınca otobanını öğrenerek çözmemiz lazım. Buna göre çözümler üretmemiz lazım. Göreceğiz. Seninle daha çok konuşacak konumuz var. Trafikle ilgili konular bitmez. Bunun dışında tabii ki senin sürüş tekniklerin, kazalarla ilgili analizlerin, bunlar da çok kıymetli. Onları da buradan anlatacağız.
0: Memnuniyet.
1: Bu haftalık süremizin sonuna geldik.
0: Memnuniyet.
1: Sevgili seyirciler, Mert İntepe'ye teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ayda en az bir kere bizlerle beraber oluyor. Ve güzel fikirlerini, yorumlarını bizlere anlatıyor. Umarım faydalı oluyoruzdur ki biraz daha bu trafiğe katkı sağlayalım. Biraz daha can kayıplarını ve kazaları önlemede yardımcı olalım. Önümüzdeki hafta 8. etapta yepyeni bir bölümde sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu hafta sonları, mutlu akşamlar efendim. Ben Duygu Göktürk, akşam haberleriyle ve çok yoğun bir gündemle karşınızdayız. Gelişmelerle başlayalım. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki direniyoruz ısrarı uzun sürmedi efendim. Genel merkezi terk etti ve beraberindeki kalabalıkla birlikte meclise yürüyüşe geçti. CHP'nin gerçek genel merkezi bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Ayrıntıları 24 muhabiri Emre Ayaz'dan alacağız. Kendisi CHP Genel Merkezi'nde. Hemen Emre'ye dönelim. Emre, merhaba. Oldukça yoğun bir gündem CHP Genel Merkezi'nde de, ortalık kelimenin tam anlamıyla karıştı. Gelişmeleri senden alalım. Notların neler orada, bugün neler yaşandı ve şu anda neler oluyor?
1: Duygu Göktürk, bu saate kadar dışarıdan tahliye kararının alınması ve süreci değerlendirmeye, gördüğümüzü anlatmaya çalıştık. Ve tahliye kararının ardından polis ekipleri genel merkeze girdi. Hatta polis ekipleri işlemini bitirdikten sonra CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e binayı teslim etti. Tahliye işlemi tamamlandı dedi ve teslim etti. Ondan sonrası ise aslında bir savaş alanı gibiydi. Şu an genel merkezin içerisindeyiz. Etrafta her şey dağılmış vaziyette, yerler pislik içinde ve malzemeler, her şey kırılmış vaziyette görülüyor. Çay cihazına kadar her şeyin, masanın, sandalyenin kırıldığı görünüyor. Ve bakıldığında koltuklar, sandalyeler, yayın başında bahsetmiştik bu konudan. Barikat kurulmuştu ikinci kapıya, ana kapı değil de yan kapıya barikat kurulmuştu. O alana bile, o alandaki işler bile parçalanmış vaziyette, koltuklar, sandalyeler. Ve şu anda da burası da aslında CHP'nin basın toplantısı yaptığı alandı. Ve şu anda da temiz görünen kısmı da o kısım aslında, bakıldığında CHP.

0: logosunun göründüğü de aynı zamanda ve yerler görünüyor şu an. Hiç temiz alan yok ve şu an her şey kırık dökük içinde. Aslında temizlik de başlamış durumda. O barikatın olduğu, camların kırıldığı o kapı işte bu kapı ve kırılan kapının camları, o koltuklar, barikat kurulan koltuklar, dekor olan kitaplık, masa, sandalye şu an ekipler tarafından toplanmaya çalışılıyor. Tabii müdahale esnasında buradaki CHP genel merkezin içerisindeki CHP'liler de polisin bu kapıdan girip tahliye işlemini başlatmasıyla o yangın tüplerini polisin üzerine sıktılar ve zeminin o beyaz örtüsü de aslında oradan geliyor. Saksılar bile yerlerde, yerler toprak içinde, pislik içinde kaldı maalesef. CHP genel merkezinde 103 yıllık o köklü siyasi partinin genel merkezi şu an içler acısı halde. Bunun sebebi ise CHP'deki Özgür Özel'in o mutlak kararının ardından direneceğiz, ayrılmayacağız açıklamasının sonrasında cereyan eden onun yansımaları aslında bu. Ve genel merkezin bu halde oluşunun sebebi Özgür Özel ve yönetimin kendi yandaşlarının genel merkezi bir direniş merkezine çevirmiş olması ve polise bu mukavemet uygulaması aslında. Polis ekipleri kat kat tahliye etti. Öncesinde çünkü dün geceden itibaren genel merkezin kapıları kapandı ve içeri ne birini aldılar, bu milletvekili de olsa olmadı, almadılar içeri, ne de dışarı çıkarttılar içeridekileri. Çünkü bu noktada bakıldığında basın mensupları akşam saatlerinde, gece saatlerinde yayınlar yapmak için genel merkezdeydi. Ancak dışarı çıkamadılar, sabahlamak zorunda kaldılar. İlk tahliyeler de basın mensuplarına dair oldu. Basın mensupları genel merkezden çıkartıldı. Sonrasındaysa milletvekilleri çıkarıldı. Otopark kapısının olduğu taraftan çıkış gerçekleşti ve şu anda da temizlik görevlileri ellerine düştü iş ve buraları temizlemek için çalışıyorlar. Tabii bu konuda bakıldığında masanın halini de görüyoruz. Burada bir malzeme var. Ne olduğunu baktığımızda yani tanımlayamıyorum. Bakıldığında burada pet bardaklar, çöpler. Burası CHP'nin, köklü bir partinin genel merkezi. Ancak şu an tanınmaz halde. Bu köklü parti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel merkezi şu an bu halde. Bu girişin halinde görüyoruz, sandalyeler parçalanmış, bazı koltuklar genel merkezin dışına bahçeye atılmış vaziyette ve onlar da temizlenme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde o mutlak kararıyla birlikte genel merkeze gelen partililer de hatırlarsınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirmişti ve üzerine basmışlardı. O görüntüleri hatırlatarak şimdi kameraman arkadaşım Ömer Özgün o fotoğrafları gösterecek sizlere. Kurucudan Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak devam eden ve baktığımızda da şu an Deniz Baykal'ın fotoğrafıyla biten bir görsel göreceğiz. Çünkü neden? Bugün de tahliye kararıyla birlikte Özgür Özel'in fotoğrafı da kaldırıldı. Ve bu da tarihe düşen bir not aslında ve o tarihe düşen not diyoruz. Aslında buranın ismi de manidar, Bellek ismiyle geçen bir noktaya girdiğimizde içeride aslında CHP'nin tarihini anlatan bir nokta. Burası da etraf toz duman içinde, savaş alanı gibi, burada bir savaş çıkmış gibi bakıldığında yine kurucu başkan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü gibi birçok genel başkanların fotoğrafı var ve az önceki fotoğraflarda olduğu gibi Deniz Baykal'da bu fotoğraf bitiyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı vardı. Ancak o gün mutlak butlan kararının çıktığı Perşembe günü saat 17.30'da bu indirildi. Ve devamında da Özgür Özel vardı. Özgür Özel'in fotoğrafı da bugün tahliye kararıyla birlikte CHP'lilerin içeri girmesiyle birlikte oradan indirildi. Tabii ki şu an oraya Özgür Özel'in değil de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tekrar gelecek ve burada da masaları, sandalyelerin olduğu bölümü, kutuların çöplüğü halini görüyorsunuz. Burada girişinde en üstte bellek yazıyordu. Bu yani bu da belleğimize kazındı maalesef ki CHP'nin bu durumu 37. olağan kurultayın mahkeme tarafından son kurultay olduğu kabul edilip sonrasında yapılanların kabul edilmediği kararlaştırıldı ve mahkeme kararını bugün polis gerçekleştirdi. Ve bugün de Özgür Özel tahliyeden sonra meclise geçti. Meclise geçtiğini de söyledi. Devamında da bunun da şu anda etraf çöplük içinde direniş gösterdiler. Ancak bu direniş yarım saat sürdü ve polis ekipleri girdikten yarım saat sonra Özgür Özel de bu noktadan tahliye edildi. Çıkışta da bir konuşma yaptı ve meclise geçeceğini de söyledi. Devamında bu noktada neler yaşandı baktığımızda yine açıklamalar gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gelmeyeceğini de söyleyelim. Bu böyle bir bilgi de ki sözcüsünden geldi. Sözcüsü bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geleceği bilgisinin doğru olmadığını söyledi. Ve şu anda da bu harabe gibi görünen yerin CHP genel merkezi olduğunu hatırlatalım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden sözü stüdyoya bırakalım.
1: Şükür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz muhabirimiz Emre Ayaz CHP Genel Merkezi'ndeki o tabloyu bizlerle paylaştı efendim. Kılıçdaroğlu'nun ekibi de Özgür Özel CHP Genel Merkezi'ni terk ettikten sonra CHP Genel Merkezi'ne girdi ve burada açıklamalarda bulundu. Eski CHP milletvekili Müslüm Sarı, partimizi birlik beraberlik içinde ortak akılla geleceğe taşıyalım bakış açısıyla CHP Genel Merkezi'nin içine girip konuşmak istedik dedi. O açıklamalara bakalım.
2: Yine bir sabah erkenden milletvekili arkadaşlarımız, parti mensubu üyesi arkadaşlarımız ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldik. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir müdahale olabilme ihtimali vardı. Ve biz orta yolu bulmak ve bu sorunla karşılaşmamak için maksimum çabayı en üst derecede çaba sarf ettik. Saatlerce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin kapısının önünde durduk. İçeride bulunan arkadaşlarımızla iletişim kurduk. Milletvekili arkadaşlarımız, parti mensubu üyesi arkadaşlarımız ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber içeriye gelmek istediğimizi, konuşmak istediğimizi, bir yol haritası çıkartma ihtiyacı içinde birlikte diyalogla, konsensüsle bu sorunu çözmek istediğimizi söyledik. Ancak bu mümkün olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içine giremedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları kapalıydı. Saatlerce bekledik. Ancak bir sonuç üretmemiz söz konusu olmadı. Daha sonraki süreç yine bütün herkesin malumları olduğu üzere bizim diyaloğu mümkün olan en üst seviyede devam ettirmek üzere olan tutumumuz devam etti. Bizler milletvekilleri, parti mensupları olarak saatlerce burada kaldık. Arkadaşlarımıza da söyledik, bakın biz buradayız. Diyalog kapısı kapalı değildir. Sonuna kadar açıktır. Bizler her türlü çabayı göstermeye hazırız.
1: Efendim gün boyunca yaşananları ekranlarınıza taşıdık ve bu yaşananlar üzerine konuğumuzla konuşacağız. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu bizimle birlikte. Hüseyin Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hüseyin Hocam gün boyunca siz de takip ettiğiniz yaşananları, bizler de az önce muhabirimiz Emre Ayaz aracılığıyla o genel merkezdeki o durumu, o içler acısı tabloyu ekranlara taşıdık. Aslında köklü bir partinin genel merkezine hiç yakışmayan bu görüntüler var. İlk değerlendirmenizle başlayalım dilerseniz.
3: Şimdi ben şaşırmadım. CHP tam da budur. Yani içi de böyle. Düşünün ki bunların devletin başına geldiğini düşünün. Yani cumhurbaşkanı olduklarını, başbakan olduklarını, diğer görevleri üstlendiklerini düşünün, dış politikayı düşünün. Yani bunlar esasen buydu. Nereden biliyorum buydu? Benim doktoralarım Demokrat Parti, Menderes. Özellikle Menderes'in devrilmesinden sonraki süreç. Hatta 2002'ye kadar olan alanı rahatlıkla kitap şeklinde yazdım ben. Rahmetli Menderes'in bir sözü var. Hangi güzel eser vardır ki Cumhuriyet Halk Fırkası şöyle dönüp bir baktı, teşekkür etti. Dedi ki iyi olmuş. Hangi fabrika, hangi yol, hangi yatırım, hangi baraj, hiçbirisine. Tam tersine olay şu. En iyi eseri en ağır bir şekilde kötülemiştir. Suçlamıştır, kırmıştır, dökmüştür. Nereden biliyoruz bunu? 27 Mayıs 1960 olduktan sonra Demokrat Parti'nin genel merkezi, o zaman şimdiki Sümer 2 Kızılay'da sokakta bulunuyordu. O Demokrat Parti'nin genel merkezinin başına gelen şu andakinin aynısı. Çok daha kötüsü. Hatta İçişleri Bakanı oradan itilerek öldürüldü. Anlatabiliyor muyum? Bildiğiniz Türkiye Devleti'nin İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorum. O açıdan ben hiç şaşırmadım. CHP'nin genleri buradan başladı. Nereden başladı? İttihat ve Terakki Fırkası'nın o tetikçi, darbeci...

biliyorsun, belediye otobüslerini parçaladılar. Yani milyar dolarlık zararlar oldu. O açıdan söylüyorum. Ben şaşırmadım. Ama ilginç olan bana şu geldi. Neden Anıtkabir'e yürümedi de birinci meclise yürüdü? Yani birinci meclis, o da şuradan geliyor. İttihat ve Terakki Fırkası'nın Ankara'daki merkeziydi. Yani birinci meclisin kurulduğu bina TBMM olmadan önce İttihat ve Terakki Fırkası Ankara'da, o zaman iktidarı işte biliyorsunuz 1980'den itibaren iktidarı ele almıştı. O binaya taşındı. Herhalde onu düşüne götür diyorum ama hani Anıtkabir'de de yürüyebilirdi ama Özgür Bey'i dinledim ben. Yani bir ergen, aklı başında olmayan, tamamen duygusal, hakaretvari konuşan bir liderden bahsediyoruz. O nedenle Duygu Hanım, yani CHP'nin içi böyle. Şu anda canlı yayında da biz gördük defalarca, diğer kanallardan da yakından izleme imkanı oldu ki ben dün Ankara'da CHP bizzat yerinde gördüm. Atılan sloganlara bakıyorum. Hain Kemal diyor. Kayyum Kemal diyor. İşbirlikçi hain diyor. Ya ne işbirliği? Burada işbirlikçilik, hainlik, ihanet eden yolsuz bir şekilde iktidarı cebren ve hileyle, CHP'nin içindekinden bahsediyorum, ele geçiren bir yönetim, bunun parayla, tehditle, başka şartlarla bir yönetim mahkeme kararıyla indirilmiştir. Ve ama bu kağıdı yırtmak ne demek? Yani bir hakim karar verdiği zaman şöyle der. Türk milleti adına sana tebliğ edilen bir icra kağıdını parçalamak, yırtmak, bunu fırlatmak kime yakışır ya? Bir CHP genel başkanı dediniz, adam Cumhurbaşkanı aday olan adamdır. Başbakanlığa, bakanlığa, alternatif hükümettir iktidarla, muhalefet partiyle, ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Bu nedenle söylüyorum, yani CHP'nin özoru tam da budur. Ben hiç şaşırmadım. Ben CHP'yi 23 Temmuz 1908'de Sultan Abdülhamid'i devirdikleri gün, o gün Yıldız Sarayı'nda yapılan yağmadan bahsediyorum. Ya da 31 Mart 1909'daki yine İstanbul'daki Mahmut Şevket Paşa'nın o icraatlarından bahsediyorum. Ve sonraki süreçten bahsediyorum. 27 Mayıs özellikle İnönü'nün icraatlarından bahsediyorum. Darbe olduktan sonra Demokrat partilere düşükler diyerek yapılan hakaretleri, küfürleri, bakanlara, milletvekillerine, ailelerine yapılan hakaretleri düşünüyorum. Bakın ben Demokrat Parti kitabını yazdığım zaman rahmetli Aydın Menderes'le defalarca görüştüm. Rahmetli bana şunu söyledi. Derdi ki ya CHP bu milletin başına gelen bir bela. Getirilen bir bela. Şaşırıyorsunuz. Ya bu bir parti falan değil. Yani ben annemle bizzat dedi ki bana, 14 yaşında bir çocuğum, annemle beraber İsmet İnönü'nün yanına gittik. Yani belki bir ümit, Adnan Menderes'i kurtarabiliriz diye yalvarmaya gittik. Yani annem dedi ki bir çare yok mu? Bağırdı, çağırdı. Beni de dinlemiyorlar dedi. Ama dedim bir bakış attı ki bize, yani o kadar olur. İdamın neredeyse tamam, boşu anne, idam oluyorsa olsun noktasına geldik. Peki sonra da ne oldu biliyor musun Duygu Hanım? En ağırını söyleyeyim. Adnan Menderes'in idamına sebep olan Cumhuriyet Halk Fırkası, Adnan Menderes'in evine kefen parasını ve ip parasını almak için adam gönderdi, biliyor musunuz? Bundan bahsediyoruz. O nedenle söylüyorum. Bakın ben şu anda Kütahya'dayım. Kütahya'da Adnan Menderes başbakanla yürüyor ve burada idama götürülüyor. Deniliyor ki yalana bakın. Ta geçen hafta bunun çalıştayını yaptık. Paneli düzenledik üniversite olarak. Diyor ki 30 ton altınla Amerika kaçacağım. Yahu Türkiye'nin 30 ton altını yoktu. 30 ton altını burada Kütahya'dan kaldırıp Amerika'ya götürecek bir uçak zaten yok. O ağırlığı taşıyacak bir havaalanı da yok, uçak da yok. Ama bu propagandalarla bu milletin gözünde koskoca bir başbakanı, bir dışişleri bakanı, bir maliye bakanı idam ettiler, biliyor musunuz? İdam ettiler. Hele Hasan Polatkan'ın çocukları ki hani şu anda da yarın işte 3 gün sonra biliyorsunuz 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü. Bunun ana müsebbibi CHP'dir. Ben o zamanki İsmet İnönü'nü, CHP gençlik kollarını bizzat Mehmet Ali Biran bana söyledi. 2011 yılında Aydın'da Uluslararası Adnan Menderes Sempozyumu'nda rahmetli Aydın Menderes yaşıyordu o zaman. Şunu söyledi. Dedi ki ben Adnan Menderes'in ruhundan özür diliyorum. Biz yanlış yaptık. Biz yanlış yaptık. Bakın şu anda belgesi benim cep telefonumda var. Mehmet Ali Birant Yassıada'daki duruşmaları izlemeye gitmeye yetkili bir genç olarak gönderilmiş. Belgesi var bende. Ama hangi sıfatta? Vapurda oturacak koltuğuna kadar. Yani şunu söylemek istiyorum. Dedi ki Birant, biz CHP gençlik kolları tarafından yönlendiriliyorduk, biliyor musunuz? Bakın acı olan bu. CHP gençlik kolları yurtları kapı kapı gezerdi. Derdi ki Menderes Demokrat Parti gençleri asfalta kattı. Gençleri ezdi. Her bir parçası bir mezbahanede ortaya çıkıyor.
tamamen yalandı. İşte bu CHP'den bahsediyorsunuz. O yüzden ben bugünleri göremeyip gidenleri gerçekten üzülüyorum ama Adnan Menderes'in bir ifadesi var.

0: var. Dirimden korkmayacaksınız. Ama Adnan Menderes'in ölüsü, ki idama gitmek için ortada hiçbir sebep yok, kıyamete kadar bu millete el ele verip sizi bir gün silip süpürecektir. İşte ben o menhus ruhlu, o bu millete, bu devlete, bu varlığa zarar veren CHP'nin bitiş gününü gördüğüm için kendimi muttu ediyorum. Ve ben ümit ediyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu, yani nihayet de bir muhalefet partisi, bir liderdir, doğal bir şeydir, bir parti kodukası olacak. Ama bu darbeci, bu şiddet yanlısı, Gezi Parkı'nda çiçeklerin kafasını kopartacak gençlerle sopa veren yapıdan ya da bir iktidarı devirip CHUNTA'cılarla işbirliği yapacak bir zihniyetten CHP'yi temizler, gerçek manada Cumhuriyet Halk Partisi yapar. Bunu ben ümit ederim yani, ama pek de zannetmiyorum.
1: Özel geri gelmek üzere gidiyoruz dedi. Bu açıklaması da oldukça dikkat çekti. Sizce ne yapmaya çalışıyor? Genel merkezden niye ayrıldı ve meclise neden yürüdü? Sizce amacı ne?
0: Şimdi bir kurultay var, biliyorsunuz. Kurultayda yani 45 gün sonra kurultaya gidilebilir. Kurultaya gidildiği zaman şu anda mevcut delegeler, işte mahkemenin iddia ettiği, mahkemenin yani karar olarak ispatladığı, kabul ettiği delegeler hileli yollarla, yani parayla, makamla ya da başka sebeplerle elde edildi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıllık CHP Genel Başkanı cebren ve hileyle kurultay kararı düşürüldü. Deniliyor ki eğer siz tekrar bir kurultaya giderseniz, o zaman Özel ve İmamoğlu ekibi o delegeler üzerine yeniden geri gelebilir. Veyahut da bir parti kurar, ki bu daha kuvvetli ihtimal, ben öyle görüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu o kurultaya gitmez. Bilir yani. Şu anda da biliyoruz, az önce açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun aleyhine konuşan, yazan kim varsa bunlar parti disipline sevk edip parti ilişkileri kesilecektir denildi. Ben de hani kanaatim bunu yapacak. Gerçekten Kılıçdaroğlu'na ihanet yapıldı. Yani vekil yaptı, bir sürü şey yaptı adamlar. Adamcağızı arkadan bıçakladı. Yani ve şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu CHP tarihinin en yüksek oyunu aldı. %49 aldı. Yani beğensek beğenmesek. Yani ben mesela zihnen AK Parti'de Siyaset Akademisi yıllarca hocalık yaptım. Fikrimde, doktorumda bu alanda desteklerim, ama Türkiye'nin muhalefete ihtiyacı var mı? Var. Paralel olarak gerekirse bakanlıklar kurar, maliye gibi, der ki şu politikan hatalı, ben de bunu öneriyorum. Olması gereken bu. İnsanın sağ kolu var, sol kolu var. Bunun gibi. Ama iktidarı devireyim, junta yapayım, işlemez hale getireyim, sokakları tetiş, terör hareketleriyle bozayım diye bir yapı, işte bu olmaz yani. İngiltere'de, Fransa'da böyle bir şey var mı? Sizin göreviniz iktidara doğru yol göstermek, iyisini takdir etmek. Saha Expo Fuarı'na gittin, SİHA yapmış, helal olsun diyeceksin. Şurada kötü yaptı, efendim doğrusu budur, burada yanlış yapıyor. Seçime gidersin, millet sana verir, vermez. Budur yani demokrasinin de, devletin de, kurumsallaşmanın da özeli bu. Burada kanun görevini yaptı, devlet görevini yaptı. Gerçekten Kılıçdaroğlu, yani Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimize minnettardır. Ben öyle görüyorum. Hani bunu Cumhurbaşkanımız verdiği bir karar değil, bu mahkemenin verdiği bir karar, ama icra yetkisi. Boşalt orayı, ben geleceğim dediği zaman İçişleri Bakanı'yla görüşüyorlar. Kılıçdaroğlu'yla görüşmüyorlar. İşte akşamdan sabaha kadar biliyorsun konuştular. Bir şey ortaya çıkmadı. Neden? Özel halen yani tabiri caizse kumpas peşinde. Yani ne demek ya, sen mahkemenin verdiği bir kararla sen parti genel merkezin bir tabiri caizse terör örgütünün diriliş yuvasına çeviriyorsun. Etrafını koltuklarla kapatıyorsun. Gelenlere de yangın tüpü söküyorsun. Duygu Hanım, daha komiğini söyleyeyim. Polisler yukarı çıkamasın diye yerlere Arap sabunu dökmüşler. Bu zihniyetten bahsediyoruz. Kaysın düşsünler diye. Çocuklara, polis çocuklarına bahsediyorum. Çiçeklerini fırlatmışlar. Yani ve Kılıçdaroğlu fotoğrafı alıp yere parçalıyorlar. Ya bu adam genel başkanlık yaptı 13 sene. Hiçbir saygınız yok. Yani bu zihniyet mi Türkiye'yi yönetiyor diye eyvah diyorum. Yani bugünden sonra ne olur? Ben ayrı bir parti kuracaklarını düşünüyorum.
1: Ve Özgür Özel şöyle söylemişti. Özgür Özel ve kadrosu ölümüz çıkar buradan demişti Hüseyin Hocam. Direneceğiz
0: Evet.
1: demişlerdi ama direnişi sadece yarım saat sürdü. Sonrasındaysa işte meclise doğru yürüyüşe geçti. Bu süreçte acaba Özgür Özel kendisine ilişkin desteğe ilişkin bir hayal kırıklığına mı uğradı? Ne dersiniz?
0: Şimdi yani milyonlar CHP'nin önünde mi toplanacak? Bu ne demek biliyor musun? Halkımızın iradesi devletin kanunundan yana. Halkımız bu kararı doğru görüyor. Yoksa ben dün Ankara'daydım. Bizzat CHP Genel Merkezi önüne gittim. Öyle büyük bir kalabalık yok. Toplasın 3-5 bin kişi yani. Onu da zaten Özgür Özel'le yürüdüğüne 1000 kişiye düştü. Şimdi bu bugünden itibaren daha da azalacak. Ama bir gerçek var. Burada delegelerin veyahut da başka türlü sebeplerle Özel, İmamoğlu ekibinin yanında olan kişilerin

0: Hani tabiri caizse bize de dokunur mu korkusuyla hareket ettikleri görülüyor. Yani burada İmamoğlu düşünsene cezaevinden mesaj gönderiyor. Şimdi yani senin diploman sıkıntılı. İstinaf da bozdu biliyorsunuz. Reddetti. Sen sahte işlem yapmışsın. Artı sen yabancı elçilerle ilişkilerde veyahut da devasa paralarla ki 15 bakanlığı aşan bir bütçenin olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı imkanları kullanarak sen daha Cumhurbaşkanlığı seçimleri adı bile geçmezken 3 yıl varken yollara çıkmışsın. Derdin ne? Korkun ne? Hedefin ne? Dediğiniz bir İmamoğlu ve onun yakınları işte Özgür Özel zaten bu şekilde başa geldi. Bu yapının amacı Duygu Hanım çok net bir ifade kullanıyorum. 15 Temmuz 2016'da başarılamayan terör, tetiş, junta darbesinin siyasi versiyonudur. Yani bu, ama bu geleneksel bir şey olmuş. Yani 1876'da Abdülaziz'i katletmişler. 908'de Abdülhamid'i, 27 Mayıs'ta Menderes'i, Demirel'i, Erbakan'ı ve en son Erdoğan'ı. İşte Erdoğan dur dedi. Yani yeter söz milletindirin. Gerçekten Cumhurbaşkanımız meydana çıkıp tankı eliyle durduran bir milletin tabiri caizse yanında oldu. Peki Özel çağırdı. Kaç kişi geldi o meydana? Ortada. 3000 kişi yok. Bu nedenle söylüyorum. Yani bugün itibariyle Türkiye kurumsal yapısıyla gerçek bir devlet olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na boşalt oraya ben gelip oturacağım. Dilekçesine istinaden polis yarım saatte dediğiniz gibi görevini yaptı ve bunları paketledi. Çıkardı. Ve şiddet de uygulamadı. Cinayet de işlemedi Allah'a şükür. Büyük bir başarı elde etti. Artı peki Özgür Özel ne yapıyor? Birinci meclise yürüyorum. Birinci meclis şu anda bir müze. Sen oraya niye yürüyorsun ki? Orası milletin müzesi. O binanın çatısının kiremitleri veyahut da taşları CHP ile mi yapıldı? Hayır. Millet Kurtuluş Savaşı'ndan 23 Nisan 1920'de yürütürken orada o zaman yine Dersimli Diyarbakır ki Atatürk'ün yanında fotoğrafı da var arabada biliyorsunuz. Yunan ordusu Ankara'ya yaklaşırsa biz gerekirse bu meclisin etrafında çukur kazarız, siper kazarız, savaşırız diyen insanların emeğiyle kurulan bir parti. Bunun Özgür Özel'le CHP'yle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. O nedenle söylüyorum. Yani Özgür Özel'in çağrısı, direnişi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum veya hain ilan etmesi gerçekten kendisi suçlu olduğunu gösteriyor. Eğer suçsuz olsaydı, dürüst olsaydı mahkeme karar verdi, çıkıyoruz derdi. Ama ortaya nelerin çıkmasından korktuğunu ben şahsen biliyorum ama hani şimdilik iddia etmeye gerek yok.
1: Bir de bir paylaşımı var Özgür Özel'in. Bizi buradan çıkarırlarsa yürüyüşümüzü sokaklarda, meydanlarda sürdüreceğiz. Bu şekilde yol alacağız dedi. Aslında yayınladığı bu mesaj yeni bir sokak çağrısı diyebilir miyiz? Bu anlama gelir mi Hüseyin Hocam? Yeni bir sokak çağrısı mı yaptı Özel?
0: Bunu yapsa da yanında kimseyi bulamaz. Bunu yapmak istiyor belli. Neden? İstanbul'da yani Bolu'da, Uşak'ta, Antalya'da Özgür Özel'le ilgili akla zarar iddialar var biliyorsunuz. Yani arabasını döşedim, şu kadar saat verdim, şu kadar para verdim. Hani bunlar mahkeme, bunları ispatlar, tespit eder ayrı bir konu. Özgür Özel bir şeylerden korkuyor belli ki. Yani az önce CHP'yi ateşe verdiği gibi sokakları da ateşe vermek istiyor. Ama bu gerçekten hani çirkin bir şey. Ha, bu zamanda halkın prim vereceği bir şey değil. Kardeşim sen neden korkuyorsun? Derdin ne? Mahkemenin kararı uygulanacak bitti. Bu bana da uygulanır, sana da uygulanır. Bunu hangimiz buna karşı durabiliriz ki? Ne gerek var? Devletin yasal gücü, meşru gücü polistir. İcra yetkisi vardır. Biz bunu kanunla TBMM adına o yetki ona vermişiz. Yapmasa suç işler. Yani Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı'na dilekçe verdi avukatı. Dedi ki orayı boşaltın ben geleceğim dedi. Boşaltır polis. Veya da bir alacaklısınız. Adam vermiyor mesela. Verirsin icra gidersin alırsınız. Örnek görüyorum. Bunun gibi. O açıdan söylüyorum. Yani Özgür Özel sokakları CHP gibi ateşe verebilir mi? Ben buna cesaret edebileceğini zannetmiyorum. Çünkü İmamoğlu da bunu yapmak istedi. O da başaramadı. Yani halkımız bu konuda basireti feraset. Yani yeni bir Gezi Parkı olayı olabilir mi deseniz. Hayır olamaz. Kim kiminle? Yani bunu devletle mi savaşıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'yla mı savaşıyorsunuz? Kardeşim sen hileli bir seçimle parayla delegenin iradesini satın almışsın. Yarım saat farkla 18 varken yarım saat sonra 300 katına çıkmış bu. Neden? Ve delegeler diyor ki işte Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş diyor ki bak şöyle şöyle oldu diyor. Bunu mahkeme kendileri götürüyor. AK Parti götürmüyor. Bir vatandaş da götürmüyor. Kılıçdaroğlu'nun yanındakiler, İmamoğlu'nun yanındakiler, Özel'in yanındakiler, sonra tersine dönenler mahkemelerde bunu delilini ispatlıyor. Hesaplarla, kitaplarla ispatlıyor. Siz kiminle savaşıyorsunuz? Yani yaptığınız yanlışın üstünü örtmek için mi bu? Ateşi yakıyorsunuz, dumanla örtüyorsunuz veyahut da ne bileyim devlet mi size haksızlık yaptı? Sokaklarda size haksız yapan yok. Siz kendi kendinize tabiri caizse çaldınız, çırptınız. Bunu örtmek için de binayı ateşe veriyorsunuz. Yani kusura bakma itfaiyemiz çok güçlüdür. Yani şu anda yarım saatte binayı boşalttığı gibi sokaklara çıkıp ateşe vermek isterse Özgür Özel bunu da gereği kanun çerçevesinde yani polis dediğimiz silahlı kuvvetin devlet dediğimiz nedir? Şiddet kullanma yetkisi ne sahip olan tek yapı. O da gereğini yapar yani.
1: Peki Özel yürümeyi neden seçti, bir gövde gösterisi mi yapmaya çalışıyor? Bunu nasıl anlamlandırırsınız? Ve akıllara da Demirel'in şu sözleri geliyor. Yollar yürümekle aşılmaz demişti. Yürümesi neyi değiştirir Özgür Özel'in? Eline ne geçer?
0: Bence 2 gün boyunca genel merkeze oturunca insan psikologlar ya da kan dolaşımı konusunda çalışan diyelim hekimlerden bahsediyoruz. İnsan yürünce rahatlıyormuş. Yani Demirel de diyordu ya yollar yürümekle aşılmaz. Yani bunu 80'lerden önce söylüyordu. Kılıçdaroğlu hatırlıyorsanız Bolu'ya kadar yürümüştü. Baya baya yürümüştü yani o da yürümüştü. Ve yürümek insanı rahatlatıyor. Ben sonra konuşmasını da dinledim. Biraz da mantıklı konuşmaya başlamış ama o öfke, duyganın bir lidere yakışmaz. Ergen bir çocuğa yakışmaz. Yakışır yani bu kadar. Yani 18-19 yaşındaki bir çocuk ya şu kağıdı yırtarsa düşünebiliyor musunuz? Yani icra kağıdını parçalıyor. Yani tebligata gelen kağıdı parçalıyor. Bunu kameralar önünde yapıyor. Artı mesela işte az önce konuşmasını dinledim. Yani bu mu lider diyorsunuz? Ya CHP genel başkanı dediğimiz adam o lider. İşte %40'tan fazla oya sahip olan bir partinin genel başkanı bu kadar ergen triplerle partiyi boşaltmamak, hakaret etmek, işte ben şöyle yaparım, böyle yaparım demek gerçekten yanlış bir şey ya. En doğrusu şudur. Bakın en basitisi Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecekti. Diyecekti kardeşim bu kararın uygulanmasında 2 yol var. Ya kayyum atanacak ya sen geleceksin. Müsaaden olsa bize de bir görev ver veya da ekibime görev ver veya da başka bir şey. Ama o da biliyor ki Kılıçdaroğlu buna izin vermeyecek. Ama Kılıçdaroğlu da haklı. CHP açısından haklı. Diyor ki ben gelmesem kayyum gelecek. Bu kadar basit. Bu da kanuni bir şey. Belli olan bir şey. Hangi parti olsa bu ona uygulanır bu. Burada bir haksızlık, bir yasal darbe bir şey yok ki. Burada basit bir süreç var. Yani kanuni YSK yapılan itirazlar reddedildi. Kaldı ki sonbahara doğru bu karar çıkabilir. Eylül ayında yapılan itirazlar üst yargıya. O da çıkabilir. Tersi de olabilir. O zaman Kılıçdaroğlu'na kalk denildiği zaman Özgür Özel geri gelecek denildiği zaman kalkmayacak mı? Kalkacak. Yani burada önemli olan kanunilik yani devletin hukuk ve kanunla iş yapması şahısta değil. Eğer şu anda Türkiye büyük bir devletse, Orta Anadolu'da tek devletse, küresel anlamda ciddi manada devletse hani bu buna borçludur. Bakın mesela 5545 sayılı yasa, Yüksek Seçim Kanunu açık oy şöyle diyeyimse. Bu ki 46 seçimlerde CHP bunu yaptı Duygu Hanım. Yani bunu söylemem lazım. CHP'nin gerçek zihniyetini söylüyorum. Temmuz 46 seçimlerinde açık oy gizli sayımdan sonra seçim sonuçlarının yakılarak yok edilmesi şeklinde karar almış. Bakın böyle bir şey. Menderesler seçime girmeyiz biz bu kanuna dedikleri zaman 58'den itibaren o 5545 sayılı yasa geldi ki bu Türkiye Devleti'nin tabiri kurumsal yapısının sigortası. Ne olursa olsun gizli oy açık işte adam oyunu gizli veriyor. Açıktan sayarsın hakim teminatı ve bunu saklarsın. Bakın bugün bile ben doktora çalışması yaparken bulamadım. 46 seçimlerin kayıtları, o günkü tutanaklar, mazbatalar yok biliyor musunuz? Yakılmış çünkü. CHP yakmış bunu. Yani şimdi bugün böyle bir şey var mı? Bakın Türkiye bugün kurumsal bir şekilde seçime gidiyorsunuz. Kim kazansa o iktidarı yarıdan bir fazlaysa gelip devralabiliyor. Bu muazzam bir şey. Ama CHP'ye kalsa yani o bizim bildiğimiz o darbeci yapıdan bahsediyor. Yani Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun elindeki yapıdan bahsediyorum. Ondan istedikleri oydu. Ya yani bu iktidar has olana, mam olana, köylüye, şuna buna, ağzı çorba kokana devredilemez derdi ki İnönü bunu maalesef söylüyorum 27 Mayıs 1960'ta o darbeci juntaları balkonda karşılarken böyle el sallıyor fotoğrafları falan var. Ve düşünün ki takım elbiseyle o gece yatmış. Darbeyi her an bekliyor. Çocuklar geldiniz mi diyor. Evet geldik diyor. İşte o darbecilere el sallayıp Demokrat Parti'ni yağmalayan Menderes'e ve bütün Demokrat Partilere arabaların bagajını açık tutun, kaçıp gidecekler diyen bir yapıdan bahsediyorsunuz. O yüzden yani o yapı bugün öldü diyorum yani. Ben o açıdan diyorum Kılıçdaroğlu aklını başına alıp daha ağır, daha olgun bir şekilde eminim ki daha düzgün bir parti ortaya çıkartır.
1: Aslında yaşananlara baktığımızda Özgür Özel de sonucu biliyordu. Tekrar CHP Genel Başkanlığına gelemeyeceği de aşikardı. Ama tabii bu noktada akıllara gelen bir soru var. Bunu bile bile Kılıçdaroğlu ile anlaşmak yerine partileri karşı karşıya getirmeyi neden seçti Özgür Özel?
0: Yani inan diyorum ya hani ergen tripleri desem az kalır. Ben bir suçun üstünü örtmek için yaptığını düşünüyorum. Çünkü ergen değil ya Özgür Bey. Ya Özgür Bey 50 yaşını bulmuş bir insan. Ben de öyleyim mesela. Eczacılık geçmiş olan, siyasete geçmiş olan, yani iyi bir tecrübe sahibi olan bir insan. Ya bu davranış ergenlikle tarif edilemez. Bir korkuyla tarif edilebilir. Yani suçluların telaşı içindedir bu. Bakın bu ifade kimin biliyor musunuz? Bu ifade İnönü Menderes'e söylüyor. Suçluların telaşı içindesiniz diyor. Tam tersine. Menderes'in suçlu olacak bir şey yok. Telaş filan da yok. Ama o zaman 27 Mayıs'tan hemen önce 1-2 seneden bahsediyorum. Gençleri sokağa döktü. Yok yere iftiralarla, medya algı operasyonlarıyla millete tabiri caizse bir böyle bir hayalet oluşturuldu. Hatta burada Kütahya'da bizzat o günleri yaşayan bir amcamız var. Bizim bir arkadaşın da babası. Dedi ki ben Kütahya'ya girerken bu bildiğiniz plastik şeyler var ya mankenler. Mankenler üzerine vitrinlerde kan dökmüşler. Diyorlar ki bir de şehrin Kütahya'nın girişine de mankenleri sallamışlar. Menderes gençleri astı. Bakın vitrinlerde de gençlerin ölüsü var gibisinde bir şeyle çok korktuk diyor. Halen yaşıyor amca. Yani bu yapıdan bahsediyorsunuz. Şimdi bunun telaşı Özgür Özel'in suçlu olduğunu gösteriyor. Ben o açıdan diyorum yani bir şeyin üstünü örtmek için kasıtlı olarak hem CHP genel merkezini yaktı, gerçekten yaktı. Yani partiye düşünsenize akla zarar ya böyle bir şey olamaz yani. Yani olması gereken çok basit bir şey. Buyurun efendim ben çıkıyorum siz buyurun. Baba ocağı diyorsunuz babanın insan babasının ocağını yakar mı? Ben güçlü bir şekilde geri geleceğim deyip de tabiri caizse hem babanızın ocağı hem geri geleceğini iddia ettiğiniz mekanı niye yakıyorsunuz? Sandalyeleri, masaları, o güzelim diyelim imkanları filan ne diye işte şu anda yayın ekranda gösteriyor çay
1: Evet.
0: ocakları filan. Ya düşünsenize polislerin üzerine sıcak su atmışlar. Ya bundan bahsediyorsunuz. Ya polisin suçu ne? Anlatabiliyor muyum? O nedenle söylüyorum. Ya Özgür Özel bunu sokağa taşır mı? Taşıma imkanı var mı? Yani yapmaması gerekiyor diyorum. Yoktur diyemiyorum. Olabilir ama yaparsa akıbeti aynı az önceki gibi olur. Ama belli ki İmamoğlu'nun dosyaları ağırlaştıkça cezalar diğer belediye başkanlarıyla beraber bir tarafa doğru giderse o zaman bu işi sokağa çevirmek için ellerinden geleni yaparlar. Gezi Parkı olayların dört ağaç için dedikleri Taksim Parkı'ndaki olayın bu ülkeye maliyeti milyar dolarları geçti Duygu Hanım. Neden? Dört ağaçsa her yere dikeriz. Ama maksat ağaç değil, halen anlamadınız diye bir zihniyet varsa o zaman maksat Kılıçdaroğlu değildir. İşte mahkeme kararı uygulaması değildir. Anlamıyor musunuz? Türkiye nereye gidiyor? Noktasında bir zihniyetse biz bu zihniyeti tanıyoruz. 12 Eylül'de, işte 27 Mart'ta, 27 Mayıs'ta hepsini tanıyoruz. Ya yani bu zihniyet darbeci, baskıcı, batıcı. Yani ben bunun ruhunu da biliyorum. Yani doktoram yaptığım için çok iyi biliyorum. Ta Fransız İhtilali değerlerini aldılar. Batıcılık, köleciliği, mankurçuluk üzerinden o İslam, Osmanlı, Türk, o büyük tarihi formatlayıp Batı adına bir baraka, mankurt bir yapı dönüştürmek isteyen bir yapıdan bahsediyor. CHP hiçbir zaman seçimle iktidara gelmedi ki. Bu millet girdikleri ilk seçimde onları hem iktidardan hem muhalefetten sildi. 27 Mayıs'ta bu Menderes'in rahmetinin sözüdür. Ve yine rahmetli Menderes şunu derdi. Ebu Cehil gibi kazdıkları kuyuya düştüler. Bu kuyu kazmak onların işi. Yani düşünsenize İmamoğlu belediye imkanları paraları bir sürü şey kullanıyor. Geliyor içeride darbe yapıyor. İstediği bir adama başa getiriyor. Bakın burada şöyle bir şey de var. Özgür Özel'in bu kadar direnç göstermesi, karşı çıkmasının ana sebebi onun da İmamoğlu gibi yargılanmak korkusu olduğunu düşünüyorum ben. Mutlaka üstünü örttüğü bir şey var bunun.
1: Hüseyin Hocam, siz aslında çok yerinde bir soru sordunuz. Bir insan geri döneceğim dediği yere ve baba ocağım dediği yere neden bunu yapar? Aslında bir ihanetin de göstergesi o binaya ve oradaki o bellek denilen yere de aslında bir ihanet içerisinde Türkiye'nin ilk partisi. Ve bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman bizim bugün şahit olduğumuz, gördüğümüz sizin ve bizim görüntülere CHP'ye oy veren kesim de şahit oldu, tanık oldu. Onlar da gördü. Sizce destek olacak mı tüm bunlara rağmen?
0: Şimdi Duygu Hanım, biraz siyasi tarihi anlatmam lazım. Şöyle diyeyim size. Türkiye'nin ilk tarihi değil. İlk siyasi partisi değil. Neden değil? Birinci, ikinci grup vardı birinci mecliste. İkinci grup dediğimiz

0: esasen AK Parti'nin de özünü temelini oluşturan muhafazakar grup. Ali Şükrü Bey, işte Mustafa Lütfi Bey'in başını çektiği. Bunlar birinci mecliste çoğunluğa sahipti. Birinci meclis gerçek manada bir meclisti. Yani çok ciddi manada. Bütün halk kesimi toplamaya çalışmış. Meclis hükümeti olan 114 tane vekili var. Anadolu'nun her tarafından İstanbul, Son Osmanlı mebusundan toplanmış gelmiş olan bir yapı. Ve bu gerçekten bir Kurtuluş Savaşı Meclisi ruhuyla hareket ediyordu. Fakat sonradan özellikle Lozan'a yakın bir zamanda bu birinci meclisteki ikinci grup tamamen lağvedildi.
1: Evet.
0: Bakın lağvedildi. Ve mecliste Ali Şükrü Bey öldürüldü. Öldürüldü. Yani Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey öldürüldü. Faili meçhul. Yani Topal Osman derler ama o da öldürüldü. Topal Osman da Çankaya sırtlarına gömüldü. O yüzden bu apayrı bir konu. Buna karşı kim çıktı biliyor musun? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası çıktı. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, 5 Kurtuluş Savaşı komutanı 4'ü buradaydı. Şimdi bunlar da 24'te 124 günlük bir günü oldu. Ömrüyle kapatıldı. Ardından millet tekrar bir karar aradı. Serbest Cumhuriyet kuruldu.
1: Evet.
0: Onda 99 günlük bir ömrü, o da kapatıldı. Bakın.
1: Evet.
0: Sonra Demokrat Parti kuruldu. Demokrat Parti 7 Ocak 46'da kurulduktan hemen sonra 14 Mayıs 50'ye kadar 4 yılda teşkilatlanmasını dahi tamamlayamadığı halde İstanbul'da CHP bakanların bile çıkmadığı bir seçim kazandı. O zamanki vali Lütfi Kırdar'dı, rahmetli. İstanbul'da Demokrat Parti İl Başkanı Kenan Öner'e der ki, Kenan ne
1: Evet.
0: olur yardım et, 30 vekil var burada ama hepsini Demokrat Parti kazanıyor, bari yarısını verelim filan der. 50 seçimlerine bir geliyoruz, Demokrat Parti 430 vekil alıyor, CHP 60 tane alıyor. Bakın ve o zaman Şevket Süleyman Aydın der ki, bu gerçek bir ak devrimdir. Milletimiz üzerine kan sıçratmadan sabırla 27 sene bekledi. Ve Menderes
1: Evet.
0: ilk yaptığı neydi? Yani ezanı aslında o gün bıraktı. Bugün bir şey söyleyeyim ben, bu çok önemli bir şey. Yani bugün hepimiz Adnan Menderes, Demokrat Parti'ye neden büyük gözle bakıyoruz? Bu milletin ruhuna, düşüncesine uygun bir kıyafet biçti. AK Parti de böyle. 25 yıldır bu millete Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ciddi manada reformlar yaptı, devrimler yaptı. Düşünce özgürlüğü, millet-devlet kaynaşması, dış politikada, Büyük Türkiye, Türkiye yüzyılı, bütün bunların önünü açtı.
1: Evet.
0: Bakın, düşünce en önemlisi bu. Peki Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın bakalım, devlet konusunda bir tane proje var mı ya? Bakın ben siyaset bilimciyim.
1: Evet.
0: Ağırlıklı olarak Orta Doğu çalışıyorum. Bugün Türkiye Suriye'yi fethetmiş durumda. Orta Doğu'nun en büyük gücü. Batıyla, dünyayla yarışıyor. En büyük füzeler 6000 kilometre. SİHA'sı, ordusu, Akdeniz'i,
1: Evet.
0: mavi vatanı. Büyük Türkiye, Türkiye yüzyılı konuşulur. Bunlar hangisine CHP Özgür Özel? Ya şu yapıda, bu düşüncede olan bir insan bunlara vakit ayırabilir mi?
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Yani 3000 dolardan 13 bin dolara çıkmış milli gelir. 300 milyar dolar bulmuş bir ihracat kapasitesinden bahsediyorsunuz. Neler neler. Yani bunu saymakla bitmez. Her gün Türkiye geziyoruz. Yollarına
1: Evet.
0: bakın, gelişmişte bakın. Bunu yapan bir yapı yerine siz gelin bir de CHP'yi iktidar getirdiğini düşünün. Hali ortada. İstanbul'da devasa hırsızlıklar. İşte Bolu'daki, Antalya'daki, Uşak'taki, bilmem neredeki, neredeki, neredeki.
1: Evet.
0: Şimdi o açıdan söylüyorum. Yani bir cümleyle ben bunu özetleyebilirim.
1: Buyurun hocam.
0: Duygu Hanım, bugün tarihi bir gündür. Bu tarihi bir günü rahmetli Menderes emin olun kabrinden izliyordur. Dirinden korkmayacaktınız ama millet de el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü sizi bir gün talihten silip süpürecektir. Ben bugünü işte o menhus ruhun ölümü olarak görüyorum. Bu nedenle ben şahsen çok heyecanlı ve çok mutluyum. Ve özellikle CHP'nin önüne gittim. Ya nelere kadirsin? Sana bakmaya korkarlardı. Şimdi nereden nereye diyorum yani.
1: Hüseyin hocam, vaktinizi ayırdığınız kıymetli yorumlarınız için
0: Ne
1: teşekkür
0: demek?
1: ediyoruz.
0: Gururla, zevkle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında adım adım uzlaşıya mı yaklaşılıyor? Sıcak savaş yerine bir soğuk barış dönemi başlayabilir mi? Trump İran'la anlaşmanın yakın olduğunu söyledi ancak Tahran'dan gelen açıklamalar taraflar arasında görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösteriyor. Yine de müzakerelerin başlayabilecek bir mutabakat zaptı imzalanabilecek mi sorusu merak konusu. Trump sosyal medyadan paylaştığı açıklamalarda bulundu. Son unsurları ve detayları tartışılıyor, anlaşma kısa sürede duyurulacak dedi. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla da

0: bir yandan saldırı tehditlerini sürdürdü. Trump ayrıca müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve zaman bizden yana olduğu için temsilcilerimizle bir anlaşmaya varmak için acele etmemelerini bildirdim dedi. Abluka bir anlaşmaya varılana, bu anlaşma onaylanana ve imzalanana kadar tam yetki ve etkiyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Her iki taraf da acele etmemeli ve bunu doğru şekilde yapmalıdır. Hatta hata lüksü yoktur ifadelerini kullandı. İran'dan da açıklamalar var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşmaya hem çok uzak hem çok yakın dedi. Devrim muhafızları hala yüksek alarmda. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirtti. Güvence vermeye hazırız dedi. ABD basınına göre taslak metin 60 günlük süreci başlatacak. Bu sürede müzakereler yapılacak. Gerekirse taraflar karşılıklı anlaşmayla süreyi uzatabilecek. Hürmüz Boğazı gemi geçişine açılacak. ABD ablukayı kaldıracak. İran'ın yanı sıra Lübnan gibi diğer coğrafyalarda da saldırılar duracak. Ancak İsrail bu maddeden rahatsız. Saldırıları sürdürmekten yana. ABD'nin İsrail'i zapt edebileceğine dair de şüpheler var. İransa Hürmüz'de eski statükoya dönülmeyeceğini söylüyor. Ancak gemi geçişi kademeli olarak savaş öncesi duruma dönecek. ABD'nin bunu kabul edip etmeyeceği meçhul. Tahran ayrıca ilk aşamada nükleer meselenin gündemde olmadığını söylüyor. İran'a göre bu konu tüm yönleriyle müzakereye bırakılacak. ABD'den sızan bilgilere göre ise İran nükleer programda geri adım atmaya razı ve İran zenginleştirilmiş uranyumu teslim edebilir. Ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu efendim. Kimi memleketine, kimi tatile, kimi ise yurt dışına gitmek için sabahın erken saatlerinde havalimanına geldi. Terminal girişleri ve check-in noktalarında uzun kuyruklar dikkati çekti.
1: Bayram bavulları hazırlandı, biletler alındı. Milyonlarca kişi bayram tatilinde sevdiklerine kavuşmak için yola çıktı. İstanbul Havalimanı'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk vardı. Check-in sıraları doldu, valizler peş peşe taşındı. Kimi aylar sonra ailesini görecek, kimi ise bayram tatilini şehir dışında geçirecek. Havalimanı'ndaki hareketlilik kameralara böyle yansıdı.
2: Eşimle ben gidiyorum. Karadeniz'de ailemiz var. Trabzon'da. Kayınvalidemler orada. Görümcem kaynım orada. Güzel bir duygu tabii ki. Tatile gitmek güzel. Sevdiklerimizi görmek. Çünkü biz İstanbul'da oturuyoruz. Trabzonluyuz. Eşim de öyle, ben de öyle.
1: Sadece yurt içi değil, yurt dışından gelenler de soluğu memleket yolunda aldı.
3: Atlanta'dan geliyoruz. Ailece Tufanbeyli, Kahramanmaraş, Adana. Oraya gidiyoruz. Aile ziyareti, bayram ziyareti ailece. Herkese iyi bayramlar diliyorum.
4: Hayırlı bayramlar.
0: Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında birçok ülkede etkinlikler düzenlendi efendim. Türkiye'nin eşsiz lezzetleri dünyanın dört bir yanında tanıtıldı.
5: Türk mutfağı dünyaya tanıtıldı. Türk mutfağı haftası birçok ülkede kutlandı. Etkinliklerde Türkiye'nin zengin lezzetleri başroldeydi. Her yıl 21-27 Mayıs'ta Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. ABD'nin New York kentindeki Türk Evi Miras Masası etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türk mutfağının yalnızca lezzeti değil, aynı zamanda sağlıklı, doğal ve geleneksel yönleri de uluslararası misafirlere anlatıldı. Özel tatlar ikram edilirken sıcak gözlemeler ve geleneksel ürünler büyük ilgi gördü. Türk mutfağının geleneksel lezzetleri Katar'ın başkenti Doha'da da davetlilerle buluşturuldu. Türk ve Katarlı aşçılar, gastronomi yazarları, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Köklü gastronomi kültürü katılımcıların ilgisine sunuldu. Senegal'in başkenti Dakar'da da Türk Mutfağı Haftası kutlandı. Geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı. Senegalli davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ise Türkleri buluşturan Anadolu Festivali Slovakya etkinliği düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Türklerin misafirperverliği

0: katılımcıların ilgi odağıydı.
1: İstanbul Şişli'de seyir halinde olan motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazanın etkisiyle yaya havada takla attı efendim. Sürücü ise motosikletinden düşerek kafasını kaldırımdaki dubaya çarptı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Motosiklet yayaya çarptı, bir kişi havada takla attı. O anlar an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza Şişli Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havada takla atarak yere düştü. Motosiklet sürücüsü ise motorun üstünden düşerek kafasını kaldırımda bulunan dubaya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası iki yaralı hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde bulunan motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.
1: Mardin'de arıcılara destek geldi. Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen 6000 adet arılı kovan ve 2000 adet geleneksel arı kovanı teslim töreni kapsamında il genelindeki 10 ilçede faaliyet gösteren 1000 üreticiye arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi.
3: Mardin'de arıcılığa büyük destek geldi. 1000 üreticiye 6000 arılı kovan ve 2000 geleneksel arı kovanı dağıtıldı. Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen 6000 adet arılı kovan ve 2000 adet geleneksel arı kovanı teslim töreni kapsamında il genelindeki 10 ilçede faaliyet gösteren 1000 üreticiye arı kovanı dağıtıldı.
4: Bu proje kapsamında belirlenen şartlar taşıyan 600 üreticiye kişi başı 10'ar adet 6000 arılı kovan, 400 üreticiye de 5'er adet 2000 geleneksel kovan, toplamda 8000 adet kovan teslimine inşallah başlıyoruz.
3: Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen programda üreticilerle bir araya gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, arıcılığın bölge ekonomisi ve kırsal kalkınma açısından önemli bir üretim alanı olduğunu belirterek, dağıtılan kovanların üreticilere bereket ve kazanç getirmesi temennisinde bulundu.
5: Yeter ki üretin. Biz sürekli yanınızda olacağız. Yeter ki şuna ihtiyacımız var deyin. Emin olun, hemen yanınızdayız. Yeter ki şu ihtiyacımız var, şuna ihtiyacımız var deyin. Taş üstüne taş koyun, üretin, çalışın. Hep beraber inşallah ülkemizi daha yukarılara taşıyacağız.
3: Dağıtımı yapılan 6000 arılı kovanla 2000 geleneksel arı kovanının Mardin'de bal üretiminin artırılması ve arıcılığın daha yaygın hale getirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
6: 50 yıldır babam arıcılık yapıyordu. Son 10 yıldır ben arıcılığı devraldım. Benim arıcılık tek geçim kaynağımdır. Bize çok güzel bir katkıda bulundu. Bize 10 kovan verdi. Bizim için çok daha iyi oldu.
1: Şimdi kısa bir ara verelim, ardından akşam haberleri kaldığı yerden devam edecek.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Turkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Turkcell gücünde 5G.
6: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Akşam haberleri kaldığı yerden devam ediyor efendim. Geçtiğimiz saat diliminde de aktarmıştık CHP Genel Merkezi'nde yaşananları. Özgür Özel tebligatı yırttı ve ardından genel merkezden ayrılarak yürüyerek meclis binasına doğru gitti. Orada bir konuşma yaptıktan sonra meclis binasının içerisine girdi. Gün içerisinde de genel merkez darbede yaşandı. Pek çok görüntüler geldi o noktadan, ekranlarınıza geçtiğimiz saat diliminde taşımıştık. Şimdi tüm bunlar üzerine konuşacağız. Bir yayın konuğum var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı bizimle birlikte. Levent Hocam mutlu akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Efendim iyi akşamlar dilerim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Gelen görüntüleri sizler de takip ettiğiniz bizler gibi efendim köklü bir partiye yakışmayan görüntülere şahit olduk bugün maalesef genel merkezdeki. O görüntüler sanki bir savaş alanını andırıyor gibiydi. İçeriden de gelen görüntüler gerçekten de üzücüydü. Şimdi bu gelen ilk görüntüleri ve yaşananları değerlendirecek olursak ilk çerçevede neler söylersiniz?
1: Evet, olmadı, olmuyor ve maalesef olmayacak gibi de duruyor. Bizim demokrasiye olan aşkımızı ve tutkumuzu herhalde 15 Temmuz süreciyle beraber çok daha net bir şekilde bütün dünya görmüş oldu. Ama bu demokrasinin parti içindeki demokrasiye de yansıması beklenir. Tarafların, insanların birbirini rekabet ortamı içerisinde rakip görmesi gayet makul. Ama düşman olarak lanse edilmiş olması ve Cumhuriyet'in kurucu ideallerini bina etmiş olan bir siyasi partinin 100 yılı aşkın bir sürenin ardından bu görüntüleri ortaya koymuş olması sadece CHP açısından değil, hem Türkiye demokrasisi açısından hem de Türkiye demokrasisinin yurt dışındaki itibarı açısından çok ağır soru işaretleri ortaya koyuyor. Zaten uzun yıllardan beri Türkiye'nin itibarsızlaştırmaya gayret edildiği platformlarda bu görüntüler boy boy servis ediliyor. Tam da şu anda Avrupa'nın birçok mecrasında, Kuzey Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar bu görüntüler üzerinden Türkiye eleştirilmeye çalışılıyor. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Bunun müsebbibi kim? Bunun müsebbibi yargı mı? Hayır. Bunun müsebbibi Türkiye'nin gelmiş olduğu cumhuriyet idealleri ya da demokrasi anlayışı mı? Hayır. Belli ki kişiler kendi iktidarlarını halkın istikbalinin önünde görüyorlar. Ve bir

0: beka meselesi olarak gördüğümüz yasama organının belki de son 100 yılın en kritik oylamalarını yaptı. Bir tarafta terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz. Diğer tarafta mavi vatan doktrinini kanunlaştıracağımız bir çizelgeden bahsederken yine bir ana muhalefet partisinin kendi içindeki hesaplaşmanın neticesi olan bu ağır görüntüler. Açıkçası kendi adıma utanıyorum. Çünkü biz de bu demokrasi içerisinde bir pozisyon almış, bir oy hakkına sahip olan, kamuoyunu oluşturan bireyleriz. Ve kamuoyunu oluşturan bir akademisyen olarak, bir birey olarak, bir seçmen olarak da aylardır şu vurguyu yapıyoruz. Parti içerisindeki demokrasi anlayışının barış içinde bir yarış ortaya koyması gerekir. Eğer barış yoksa yarış da yok. Kavga var, kaos var ve birilerinin anarşi ortamı üzerinden medet umduğu yeni bir oydaşma ruhu var. Bu bağlamda maalesef bir yandan kınamak lazım şüphesiz, ama bu görüntülerden, hani üzüntümüzden dönüp de kınayacak kadar enerji bulmakta zorlanıyoruz Duygu Hanım.
1: Evet. Levent Hocam, aslında meseleye çok doğru bir noktadan sizler de yaklaştınız. Benim de aklıma Özgür Özel'in dış basına daha önce verdiği demeçler geldi. Şimdi aslında baktığımız zaman dış basında yapılan propagandayı da, Türkiye aleyhine yapılan propagandayı da aslında biliyoruz. Şimdi aslında baktığımızda Özgür Özel'in şu anda parti içerisinde verdiği bu görüntüler onların ekmeğine yağ sürmüş olabilir mi deyim yerindeyse?
0: Şüphesiz. Bekledikleri şey buydu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasına engel olmaya, yıllardır engel olmaya gayret eden devletlerin temel savı neydi? Türkiye demokrasisi oturmamış bir demokrasidir. Ve biz bunu defalarca çoğulcu demokrasi anlayışını ortaya koyduğumuzu, 46 ve 50 ile beraber çok partili siyasi yaşama geçtiğimizi, darbelerle durdurulmaya gayret edilse de Türk halkının, Türk toplumunun, milletin demokrasiye olan aşkını vurgulamaya gayret ediyoruz. Çok partili seçimlerin, propaganda aygıtlarının, düzenli aralıklarla yapılan seçimlerin her birinden bizden vururken Avrupa Birliği ne yaptı? Henüz demokrasi gerçek anlamda sınamadan geçmemiş Doğu Avrupa devletlerini, Varşova Paktı'ndan yeni çıkmış devletlerin her birini üye yaptı. Fakat şimdi bu görüntülerle beraber onların ekmeğine yağ sürülmüş oldu. Diyecekler ki ve diyorlar ki işte Türkiye demokrasisi bu. Koskoca Cumhuriyet'in kurucusu bir partinin düştüğü haller bu. Böyle bir lansman, böyle bir reklam anlayışı var. Buna imkanı kim verdi? Perşembe günü alındı değil mi? Mutlak mutlak kararı. Ve biz bu ekranlarda bu yorumu yaptık. Perşembenin gelişi çarşambadan belli değil miydi? Partiye ilişkin dava 2 yıldır devam etmiyor mu? Neden 2 yıl boyunca taraflar diyalog kuramadı? Neden bu kadar ağır bir iletişimsizlik içerisinde birbirinizi ötekileştirdiniz? Rakipsiniz, düşman değilsiniz. Bir önceki genel başkan da Halep ile Selef arasında bu denli ağır bir uçurumun doğmasının sebebi nedir? Eğer iktidar kavgası ise anlarım. Çünkü her siyasal partinin amacı iktidar olmaktır. Ama sadece parti içi iktidar kavgası ise bunu anlamak mümkün değil. Çünkü ana muhalefet partisinin diğer tüm siyasi partilerden farklı olarak anayasada yeri var. Anayasal bir siyasi parti. Anayasa Mahkemesi iptal davası açmanın belki de iktidarla beraber bahşedildiği tek parti. Demek ki vatandaşın sizden başka bir beklentisi var. Ekonomiyle ilgili meselelere çözüm üretmeniz, milli bir duruş sergilemeniz, savunmadan güvenliğe, mavi vatandan Kafkasya politikasına kadar çok güçlü tezler ortaya koymanız. Ama biz o tezleri niye duyamıyormuşuz? Evet. Şimdi daha iyi duygu. Çünkü başka hesaplar varmış, başka problem alanları varmış ve bugün gün yüzüne çıkmış oldu maalesef.
1: Şimdi siz de dikkati çektiniz Levent Hocam. CHP seçmeniyle aslında Özgür Özel'in şu anda gördüğümüz tablo karşısında beklentilerinin, vizyonunun, gündemlerinin uyuşmadığı da ortada. Bu noktadan sonra CHP'lilerle Özgür Özel arasında bir amaç birliğinden artık söz etmek mümkün mü? Artık bundan bahsedebilir miyiz bu noktadan sonra?
0: An itibariyle testi kırıldı. Testi kırıldı. Su yolunda mı kırıldı, ondan da emin değilim açıkçası. Çünkü bir siyasi partinin parti tüzel kişiliği gerçek kişilerin şahsından daha kıymetlidir. Daha önemlidir. Ahmet gelir, Ayşe gelir, Mehmet gelir.

0: gelir Fatma gider hiç fark etmez. Partinin tüzel kişini ayakta tutmak, onun haysiyetini, onun onurunu aslında yüceltmektir tüm bireylerin amacı. Ama şimdi gelinen noktada partinin dokunulmazlık zırhının, tüzel kişiliğinin bir takım soruşturma süreçlerini etkilemek adına, bir takım kovuşturma süreçlerini, bazı tutuklulukları, bazı yolsuzluk dosyalarını ortadan kaldırmak adına bir perde gibi, bir örtü gibi korunduğunu, kullanıldığını görüyoruz. Bir siyasi partiyi kullanmaya gayret ederseniz tabanla taban arasında bir kopuş olur. Çünkü tabanın bir beklentisi var, gayet de makul. Her partiye üye olan insanın ya da oy veren insanın bir beklentisi vardır. Şüphesiz benim fikrim, benim ideolojim, benim dünya görüşüm iktidar olsun. Ülkenin ekonomisini biz yönetelim. Dış politikayı biz yönetelim. Güvenlik, savunma, düzeni biz sağlayalım. Ama siz kendi partiniz içerisinde güvenlik problemleri yaşarken, ağır bir düzensizlik yaşarken, kaotik bir ortama doğru, bir anarşi ortamına doğru gün be gün, dakika be dakika sürüklenirken şunu sormazlar mı Duygu Hanım? Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Eğer bugün sizde olsaydı mühür, bu ve benzeri görüntülerin ardından Türkiye nasıl bir kaosa sürüklenecekti? Belki de telafisi mümkün olmayan bir takım daha büyük problem alanları ortaya çıkacaktı. Biz hukuku ve demokrasiyi beraber savunacağız. Hukuk olsun ama demokrasiyi yan tarafta bıraksak da olur demeyeceğiz. Ya da demokrasi olsun kardeşim, seçimle geldi, mahkeme kararını tanımayalım deme lüksüne sahip değiliz. Önce adalet ve demokrasi. İkisinin yan yana yol yürüyebildiği siyasi partiler bugün yollarına devam ediyor zaten. Ama ikisi yan yana birbirine yakışmadığı zaman diliminde bu yakışıksız görüntülerle maalesef izleyicilerimiz, bizler muhatap olmak durumunda kalıyoruz. Şu anda zihin dünyamızda her birimizin bambaşka bir Türkiye vardı. Şu görüntülere kadar. Demokrasi oturmuş, çoğulculuğu içselleştirmiş, sivil toplumun refleks verebildiği, kamuoyunun hem iktidarı hem muhalefeti güçlü şekilde istekleri noktasında talepkar olduğu bir alandı. Ama gördük ki hala kaba kuvvet, hala şiddetten medet uman, bu görüntülerden beslenen birileri var. Kimseye Duygu Hanım hiçbir faydası yok. Yarın sabah kalktığında ben eminim Sayın Özgür Özel de, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dün ne oldu, dün biz nasıl büyük bir hata yaptık diyecekler. Ama sanırım bir miktar geç kaldılar. Çünkü hala bir mutabakat zemini oluşmuş değil, hala karşı karşıya yan yana gelip görüşmüş değiller. Anlamakta ve anlamlandırmakta eminim bizler de, izleyicilerimiz de zorlanıyor diye düşünüyorum.
1: Peki bu denklemde CHP'yi bitiren isim Özgür Özel olabilir mi Levent Hocam? CHP'yi CHP'liler mi bitirir?
0: Davacı da CHP'li, davalı da CHP. Bir partinin hükmü şahsına yönelik olarak geliştirilen bu itibarsızlaştırma girişimini kınamak lazım. İstisnasız herkesin kınaması lazım. Hemen söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hazineden alınan yardımlarla yapıldı. Demokrasiyi taçlandırsın diye hazine siyasi partilere mali destek veriyor. Mali yardımda bulunuyor. O binaların hiçbiri kişilere ait değil. O binaların tümü milletin, tümü toplumun ortak mirası. Ama kişiler belli ki kendilerini tüzel kişilerin üstünde görüyorlar. Partilerin, yüzyıllık ideolojilerin üzerinde görüyorlar. Demokrasiyi savunacağız ya da hukuk anlayışını savunacağız adı altında bunu yapıyor olmak bir itibar suikastidir. Bu saatten sonra belli ki Kemal Kılıçdaroğlu bir parti için disiplin sürecini başlatacak. Bu disiplin sürecinde kimler muhatap olur? Gözaltı, tutuklama sürecinde kişilerle ilgili bir parti üyeliğinin askıya alınması, partiden ihraç süreci mi söz konusu olur, yoksa onların affedilmesi mi, hep beraber göreceğiz. Ama bir gerçeklik var. Böyle bir ortamdan kongre çıkmaz, kurultay çıkmaz. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir süre daha parti genel başkanı olmak adına belli ki o koltuğa oturacak. Parti meclisinin nasıl toplanacağını bilmiyoruz. Disiplin kurulu üyeleri tekrar o görevi kabul edecek mi bilmiyoruz. Merkez yönetim kurulu nasıl teşkil edilecek kestirmekte zorlanıyoruz. Ama bir realite var. Şiddet üzerinden anarşiyi körüklemek Türkiye demokrasinin tamamına zarar vermek anlamına gelir. Eğer iktidar bağlamında bu kadar

0: bile. An itibariyle Sayın Özgür Özel, bakalım Ekrem İmamoğlu'yla birlikte böyle bir yol ayrımına mı gidecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyoruz ve adı her neyse ABC isminde bir parti kuruyoruz mu diyecek? Yoksa parti içerisinde kalarak disiplin süreçlerine rağmen pozisyonlarını korumaya gayret mi edecekler? Ama Duygu Hanım, bu yorumu yaparken galiba bir şey atlıyoruz. Devam eden ceza davaları da var. O evet. Ceza davalarından değil mi? Ne gibi kararlar çıkacağını bilmiyoruz. Kimlerin dokunulmazlığının belki de mecliste kaldırılacağını bilmiyoruz. Kimlerin siyasi yasakla karşı karşıya kalacağını da görmek lazım. Çünkü asli cezalı devam eden davalar ayrı, ağır cezalı devam eden davalar ayrı ayrı işliyor. Kemal Bey'in yapacağı ilk iş bu davalarla partisi arasına bir set çekmek ve partisinin olası şüphelilerden ve kovuşturması devam eden sanıklardan ayıklamak, arındırmak olacaktır. Galiba bu sözle de yeniden genel başkan oldu diyebiliyorum.
1: Bugün aslında gördüğümüz görüntülerde çelişkiler ve tutarsızlıklar da gördük. Özellikle Özgür Özel'in hamlelerinde, hareketlerinde ve konuşmalarında tebligatı yırttı. Terk etmeyeceğiz burayı dedi. Bu 30 dakika sürdü. Ardından binayı terk etti, genel merkezi terk etti. Baba ocağım dedi, geri döneceğim buraya dedi. Baba ocağım ve geri döneceğim dediği yeri yaktı, yıktı. Özgür Özel'in nasıl bir psikolojisi var şu anda? Ne yapmaya çalışıyor?
0: Evet, hep konuştuğumuz konu. Aklı selim. Olması gereken iki defa, üç defa, dört defa düşünmek. Zaman zaman yalnız kalmak. Arkadaşlarını belki dışarıya çıkarmak. Bana bir 10 dakika müsaade edin demekti. Artılarını, eksilerini çok basit düşünebilir. Kağıtla, kalemle ortaya koyabilir. Bu hareketi yaparsam bunun neticesi ne olur? Çünkü bu birikimi var Sayın Özgür Özel'in. Şunu diyemez. Acemilik yaptım diyemez. Beklemiyordum bu kararı diyemez. 2 yıldır Türkiye'de hem kamuoyu hem medya mutlak mutlak kararı çıkabilir yorumlarını yapıyorsa Özgür Bey'in bunu duymamış olma ihtimali var mı? Hukukçularıyla yan yana gelip bunu konuşmama ihtimali var mı? O zaman çok daha güçlü bir B planı yapmak gerekmez mi? Bu görüntüleri ben hak etmiyorum. Duygu Hanım, izleyicilerimiz hak etmiyor. 15 Temmuz gecesi demokrasiye olan tutkusuyla sokağa dökülmüş insanlar bu görüntüleri hak etmiyor. Bu hadise bence partiler üstü bir durumdur. İçişleri Bakanlığı'nın çok somut söylüyorum, ayrıca güçlü bir soruşturma başlatması gerekir. Şu anda verilen zararın kamu malına verilen bir zarar olduğu gerçeğinde bir defa daha vurgulayalım. Bir 10 yıldır grup başkan vekili yapan, 2,5 yıl genel başkanlık yapan, 15 yıldır milletvekili yapan, belediye başkan adayı olan bir kişinin bu hatayı yapmaması icap ederdi. Ama diyeceksiniz ki belki de bu bir hata değildir. Belki de bu bilerek yapılmıştır. Seçmenini iyice ötekileştirip şiddetten meylederek parti tabanını kendine doğru yaklaştırmaya gayret etmektir. O devir bitti. Bence o devir bitti. Artık Türkiye ılımlı, olumlu, pozitif, uyumlu bir gündem aramaya gayret ediyor.
1: Evet.
0: İktidar muhalefeti arasındaki rekabet devam etsin ama düşmanlık ortadan kalksın istiyor.
1: Levent Hocam, aslında siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun atması muhtemel adımları da değerlendirdiniz ama bu görüntüleri izleyen herkesin aklında şu soru vardır eminim. Bundan sonra ne olacak? Özgür Özel ne yapacak? CHP'de ilerleyen günlerde neler göreceğiz?
0: Evet. Belli ki yarın sabahı bir görmek lazım. Yarın sabah birçok şey değişebilir. Benim üzüldüğüm konu şu. Partilerin tamamında hani bir akil adam vardır. Akil insanlar vardır. Parti büyüğü diye tabir edilir.
1: Evet.
0: Merkez sağ, merkez solda da. Bu kişilerin devreye girmesi beklenirdi. Ama ne kadar acı ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o akil adamlar dediğimiz eski genel başkanların bir kısmı otobüsün üstünde halka seslendiler. Taraf olmanın maalesef bir manası olmadığı gerçeğini de bugün akşam saatlerinde görmüş oldum. Şimdi ne düşünüyor acaba o akil insanlar, yaşları biraz daha büyük olan parti büyükleri, acaba bu görüntüleri onların hareketine sebep olduğunu düşünmüyorlar mı? Bu görüntülerin altında o adımın olduğu gerçeğinin bilincinde değiller mi? Özgür Bey belli ki bir kamuoyu oluşturarak bir kışkırtma sürecini sürdürmeye ve sürüklemeye devam edecektir.

0: Salı ya da Çarşamba günü belki partisinin grup toplantısında kendisi çıkıp yeniden bir marjinal duruş ortaya koymaya gayret edecek gibi duruyor. Ama unutmayın, artık kaygınız ve kavganız parti içerisindeki bir problem alanı olmaktan çıktı. Bunu aştı hadise. Türkiye siyasetinde bir kara leke olarak bugün uzun yıllar sonra da anılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok fazla olaylı kongre oldu. Olaylı kurultay oldu. Parti tarihçesini yazanlar bunları zaten yıllardır dile getirir. 72 kurultayını hatırlıyor musunuz? 73, 74'te şunlar olmuştu diye. Ama bu defa sadece CHP'ye mal olmayan, Türkiye açısından dersler çıkarılması gereken bir sürece hep beraber şahitlik ettik. Sayın Özgür Özel, umarım krizin daha da derinleşmesine müsaade etmez. Bu hadiseye taraf olmaz. Çıkar ve kamuoyuna çok güçlü bir açıklama yapar. Bu yaşananların bir hezeyan olduğunu, an itibariyle aklı selimin egemen olması için çaba sarf edeceğini, tabanında hitap ettiği kitlenin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde birleşmesi için de çaba sarf edeceğini söyler ve her birimiz bu kötü rüyadan, bu karabasandan bir an evvel uyanırız duygularında.
1: Levent Hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum size. Özgür Özel ne olacağını biliyordu. Bile bile Kılıçdaroğlu ile anlaşmak yerine partileri karşı karşıya getirmek istemesinin temel sebebi nedir? Ve şunu da sormak istiyorum. Bir paylaşım yaptı. O paylaşımında da dedi ki buradan çıkmayacağız. Çıkarırlarsa yürüyüşümüzü sokaklarda, meydanlarda sürdüreceğiz. Bu şekilde yol alacağız dedi. Bir sokak çağrısı anlamına mı gelir bu? İnsanları sokaklara mı dökmek istiyor yine?
0: Bunu daha önce Sayın Özgür Özel denedi. Ve ne
1: Evet.
0: kadar enteresan ki denedi, insanları sokağa döktü. Mitingimiz bitti arkadaşlar, evlerinize dağılın demesine rağmen insanlar evlerine dağılmadılar.
1: Kontrol edemedi.
0: Ve evet, dinlemediler. Bakın bunun adı, tekrar ediyorum, otorite boşluğu. İktidar olmuşuz ama muktedir olamamışsınız. Sözünüzü kendi partilerinize dahi geçiremiyorsunuz. Şimdi bugün de aynısı oldu. Muhtemelen Sayın Özgür Özel CHP'deki parti meclis üyelerine ya da gençlere burayı yakın yakın dememiştir. Binayı tarumar edin dememiştir. Denmez bu. Ama bir noktadan sonra kontrol edemiyorsunuz kitleleri. Eğer siz henüz kitleleri kontrol edecek noktada değilseniz lütfen insanları sokağa çağırmayın. Lütfen insanları meydana davet etmeyin. Olanlardan maalesef siz sorumlu olmuyorsunuz. Sahip olduğunuz dokunulmazlık zırhı sizi korumaya devam ediyor. Ama olan garibanın çocuğuna oluyor. Olan işçinin çocuğuna oluyor. Olan köylünün evladına oluyor. O gençlerimiz belki gözaltına alıyorlar. Belki de gözaltına alındıktan sonra tutuklamaya sevk ediliyorlar. Ardından da Türk polisiyle o gençleri karşı karşıya lütfen getirmeyin
1: Evet.
0: Sayın Özgür Özel. Çünkü evet, siz milletvekili olarak belki sahanın dışında yer alabilirsiniz. Kendinizi koruyacak bir kalkana sahip olabilirsiniz. Ama o gariban çocukların, gençlerin anneleri, babaları onları üniversite okusun diye o illere gönderdi. Bir defa daha hatırlatalım.
1: Evet. Levent Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırdığınız kıymetli yorumlarınız için teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim Duygu Hanım. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkürler. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı bizimle birlikteydi efendim. Diğer başlıklara da bakalım, diğer gelişmeleri. CHP'de mutlak butlam kaosu sürüyor bu konuyla ilgili. Kamuoyunun nabzını tutan son araştırma ise dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. O araştırmanın detaylarına bakalım.
2: İttifak oylarında ve yani taban geçişi yok şu anda gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla CHP'nin Cumhur İttifakı tarafından oy alma potansiyeli, burada bir mağduriyet havasının oluşmasıyla ek taban oluşturma potansiyeli çok düşük.
3: Mutlak butlan krizi devam ediyor. CHP kendi içinde ayrışıyor. Peki yaşananlara seçmen nasıl bakıyor? Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın son durumu 24 canlı yayınında aktardı.
2: CHP'nin şu anda gördüğümüz kadarıyla vatandaştaki algısının daha çok klikler, krizler, blöfler, iftiralar, itiraflar, yani kendi içerisindeki meseleye düşmüş. Buradan benim meseleme bakacak, benim derdime derman olacak vakti ayıramaz. Burada böyle bir performans sergileyemez bu siyasi aktörler imajını veren bir durumu söz konusu.
3: Araştırma Areda Survey tarafından 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 1100 kişiyle yapıldı. Çalışmada

0: Katılımcılara CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı soruldu. Vatandaşların %51,9'u kararı doğru buldu.
1: Vatandaş %51,9 oranında doğru buluyorum. %48,1 oranında ise yanlış buluyorum değerlendirmesini yaptığını görüyoruz. Burada konunun aslında ittifak bloklarının oy oranları nispetinde dağıldığını ve dolayısıyla tamamen siyasallaştığını da görüyoruz.
2: Görüyoruz, evet.
1: Burada fikrim yok, kararım yoku çok ya sormadık ki, zerre miskal dahi olsa hangi tarafa daha yakınsın bunu söyle diye hani bu cevabı almanın peşindeydik. %52 mutlak futan kararını doğru bulduğunu gördük Türkiye kamuoyunda.
0: Özellikle 14 Mayıs seçim tercihine göre yapılan analizlerde Cumhur İttifakı seçmeninde kararın destek oranı oldukça yüksek çıktı. Bu karar hukuki mi yoksa siyasi mi sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Katılımcıların %50,2'si süreci hukuki olarak değerlendirirken %35,2'si siyasi olduğunu düşündüğünü söyledi. Araştırmada CHP yönetiminin nasıl bir yol izlemesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların %49,2'si karara uyulması gerektiğini belirtti.
1: Peki mutlak butlan kararı sonrası sizce CHP yönetimi nasıl hareket etmeli? Kahraman Bey karara uymalı diyen oranı %49,2. Olağanüstü kurultaya gitmeli diyen oranı %35,6. Ve hukuki mücadele vermeli diyen oranın da %15,2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu veriler bize ne söylüyor? Vatandaş burada CHP'ye karşı siyasi bir operasyon düzenlenmekte ve bu işte CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için yapılıyor. Burada değil gördüğümüz kadarıyla. Evet.
0: Siyasette tansiyonu yükselten mutlak butlan tartışması sürerken gözler şimdi hem yargı sürecinde hem de CHP yönetiminin atacağı yeni adımlarda.
3: İstinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan düşen Özgür Özel 2,5 yıllık görev süresi boyunca parti tarihinde eşi benzeri görülmemiş uygulamalara imza attı efendim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren Özel ilk aylardan itibaren kendisine ve kurmaylarına yönelik muhalif tutum içerisinde olan partililere karşı tarihin en büyük tasfiye operasyonunu başlattı.
4: Özgür Özel'in rüşvet ve talan imparatorluğu ifşa oldu. Arınma isteyen Özel 2000 kişiyi partiden attı. Özgür Özel göreve geldikten sonraki ilk 10 ayda 400'e yakın kişiyi disipline sevk ettiren genel merkez partiyi yangın yerine çevirdi. 2,5 yıllık süre zarfında yolsuzlardan arınalım dediği için açıklama bile yapılmadan ihraç edilen üye sayısı 2000'e yaklaştı. Muhalif tutumu sebebiyle partiden atılan isimler arasında Gürsel Tekin, Behran Şimşek, Barış Yarkadaş ve Mustafa Yavuz gibi tanınan isimler de yer aldı.
5: Teşekkür ederim.
4: Muhalif kanada yönelik baskı politikası belediye başkanlarına da yansıdı. CHP tarihinde ilk kez bir dönem içerisinde 21 belediye başkanı istifa etti. Özgür Özel döneminde yurt genelinde birçok CHP'li belediyede de yolsuzluk, rüşvet ve ahlak dışı ilişki skandalları peş peşe patlak verdi. Özkan Yalın ve Böcek ailesinin itirafları doğrultusunda yolsuzluk iddiaları Özgür Özel'e kadar uzandı. Yolsuzluk şüphelilerini yıllardır her koşulda savunmaya devam eden Özgür Özel, partinin üst yönetimini de bu isimlerden oluşturarak eleştiri oklarının hedefi oldu. Adı yolsuzluk ve rüşvetten iddianamelere karışan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat genel başkan yardımcısı olarak son ana kadar görevlerine devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Turan Taşkın Özer'in ise Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı yapılması büyük tepki topladı.
6: Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in görevlendirmesiyle
4: İBB davasının başrol isimlerinden Buğra Gökçe'nin Parti İç Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu'na, Fatih Keleş'in ise Gençlik ve Spor Politika Kurulu'na dahil edilmesi bir başka skandal olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 6 ay önce yapılan kurultayda İmamoğlu'nun en güvendiği isimler arasında gösterilen ve İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan Baki Aydöner de Özel'in desteğiyle yine parti meclisine giren isimler arasında yer almıştı.

0: ABD ve İran arasında adım adım uzlaşıya mı yaklaşılıyor? Sıcak savaş yerine soğuk barış dönemi başlayabilir mi? Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu söyledi ancak Tahran'dan gelen açıklamalar taraflar arasında görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösteriyor. Yine de müzakerelerin başlayabilecek bir mutabakat zaptı imzalanabilecek mi? İşte bu soru merak konusu. Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. Son unsurları ve detayları tartışılıyor. Anlaşma kısa sürede duyurulacak dedi. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla da bir yandan saldırı tehditlerini sürdürdü. Trump ayrıca müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve zaman bizden yana olduğu için temsilcilerime yeni anlaşmaya varmak için acele etmemelerini bildirdim dedi. Abluka bir anlaşmaya varılana ve bu anlaşma onaylanana ve imzalanana kadar tam yetki ve etkiyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Her iki taraf da acele etmemeli ve bunu doğru şekilde yapmalıdır. Hata lüksü yoktur ifadelerini kullandı. İran'dan da açıklamalar var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai anlaşmaya hem çok uzak hem çok yakın olduklarını söyledi. Devrim muhafızları hala yüksek alarmda. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirtti. Güvence vermeye hazırız dedi. ABD basınına göre taslak metin 60 günlük süreci başlatacak. Bu sürede müzakereler yapılacak. Gerekirse taraflar karşılıklı anlaşmayla süreyi uzatabilecek. Hürmüz Boğazı gemi geçişine açılacak. ABD ablukayı kaldıracak. İran'ın yanı sıra Lübnan gibi diğer coğrafyalarda da saldırılar duracak. Ancak İsrail bu maddeden rahatsız. Saldırıları sürdürmekten yana. ABD'nin İsrail'i zapt edebileceğine dair de şüpheler var. İransa Hürmüz'de eski statüköye dönülmeyeceğini söylüyor. Ancak gemi geçişi kademeli olarak savaş öncesi duruma dönecek. ABD'nin bunu kabul edip etmeyeceği meçhul. Tahran ayrıca iki aşamada nükleer meselenin gündemde olmadığını söylüyor. İran'a göre bu konu tüm yönleriyle müzakereye bırakılacak. ABD'den sızan bilgilere göre ise İran nükleer programda geri adım atmaya razı. Ve İran zenginleştirilmiş uranyumu teslim edebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve birçok mevkidaşıyla telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görüşmede Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri yer aldı. Katar, Mısır ve Suudi Arabistan liderleri de telekonferansa katıldı. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleri de görüşmedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunun altını çizdi. İran'la diplomatik sürecin ABD Başkanı Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini aktardı. Bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını ifade etti. Erdoğan müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür etti. İran'da varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini söyledi. Küresel Sumut filosu aktivistlerini uluslararası sularda alıkoyan İsrail'in işkence görüntüleri dünya gündeminde yankı uyandırmıştı. İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in provokasyon görüntülerinin ardından Fransa bakanın ülkeye girişini yasakladı.
1: Alıkoydukları küresel Sumut filosu aktivistlerine işkence uygulamışlardı. Provoke etmeye çalışmışlardı. Korkunç görüntülerin başrolünde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yer alıyordu. Ben-Gvir'e uluslararası kamuoyundan tepkiler gelmeye devam etti. Son olarak Fransa artan tepkiler üzerine dikkat çeken bir karara imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Ben-Gvir'in bugünden itibaren Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı ayrıca Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak Ben Güver'e yönelik yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı daha önce de İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele iddiaları sonrası İsrail Büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı. Dışişleri Bakanı bu yöntemi daha önce de onaylamadığımızı belirtmiş olsak da katılımcılara saygılı muamele edilmeli ifadelerini kullanmıştı.
0: Gazze şeridinde İsrail ordusunun zulmü sürüyor. Ateşkese rağmen insani kriz ciddi boyutlara ulaşırken saldırılar da dinmedi efendim. Bir polis merkezine hedef alan İsrail bir çocuk ve 5 polisi şehit etti.
1: Gazze'de ilaç ve hijyen yok. Umut azalıyor. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. İsrail ordusu Deir Belah'ta tahliye uyarısı verdiği bir apartmanı bombaladı. Saldırı sonucunda binada yangın çıktı. Meydana gelen yıkımda Gazze'lilerin her şeyi enkaz altında kaldı. Gazze kentinin batısında bulunan bir polis noktasına füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir çocuk da dahil olmak üzere çok sayıda polis memuru şehit oldu. Nusayrat mülteci kampına düzenlenen saldırıda genç bir aile hayatını kaybetti. Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürmesine sessiz kalmadı. Evleri bombalaması ve sivilleri yerinden etmesinin ateşkes anlaşmasına açık bir darbe olarak nitelendirildi. Bölgedeki insani krizde korkunç bir boyuta ulaştı. Aşırı kalabalık, çadır kamplarda temiz su, sabun ve ilaca ulaşamıyor. Açlık nedeniyle bağışıklık sistemi çöken binlerce çocuk, vücutları saran ağır, yanık benzeri cilt enfeksiyonlarıyla mücadele ediyor. Uluslararası hukuksa ekonomik çıkarlara yenildi. El Cezire 6,5 milyon belgeyi inceledi. 51 ülkenin İsrail'e askeri teçhizat ve mühimmat satmaya devam ettiğini ortaya koydu. Bu ülkelerin arasında resmi silah ambargosu uygulayan veya tedariki askıya aldığını açıklayan ülkeler de bulunuyordu. Batı Şeria'da da işgalci İsraillilerin ve İsrail güçlerinin zulmü sürüyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail güçleri korumasındaki El Halil'e baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engellediler. İsrail güçleri Filistinlilerin hareketini kısıtladı.
0: Yunanistan'ın mavi vatan endişesi giderek büyüdü. Yunan basını olası bir kriz senaryosunda Atina'ya destek vermesi beklenen Fransa ve İsrail'in krizdeki rolünü ele aldı.
2: Yunanistan endişeli, Türkiye ile olası bir kriz senaryosu gündemde. Yunan basınına göre ise Fransa ve İsrail'in Atina'ya destek vermesi bekleniyor. Pentapostagma sitesi dikkat çekici bir haber yayınladı. Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir askeri kriz senaryosunu ele aldı. Fransa, İsrail ve ABD'nin nasıl bir tutum takınabileceğine ilişkin analiz yayınladı. Haberde Atina'nın Türkiye'ye karşı iki ülkeden de destek beklediği açıkça dile getirildi. Analizde Ege veya Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek ani bir çatışmada Fransa ve İsrail'in farklı düzeylerde devreye girmesinin beklendiği ifade edildi. Fransa'nın Yunanistan'la imzaladığı savunma anlaşması nedeniyle Atina'ya doğrudan siyasi, diplomatik ve askeri destek sağlaması bekleniyor. Söz konusu anlaşmada taraflardan birinin egemenlik alanına yönelik saldırı durumunda uygun tüm araçlarla yardım edilmesi öngörülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da daha önce Yunanistan'ın egemenliğinin tehdit edilmesi halinde Atina'nın yanında olacaklarını açıkladığı hatırlatıldı. Habere göre İsrail'in ise Yunanistan'a doğrudan askeri destek vermesi beklenmiyor. Ancak istihbarat paylaşımı, elektronik harp desteği ve silah sistemleri alanında katkı sağlayabileceği öngörülüyor. Haberde Yunanistan'la İsrail arasında son yıllarda güçlü savunma işbirlikleri kurulduğu ifade edildi. İki ülkenin ortak askeri projeler yürüttüğü kaydedildi.
0: Rusya-Ukrayna savaşına da bakalım. Zira gerilim yükseldi efendim. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun saldırılar düzenlendi. Rusya'nın nükleer taşıma kapasitesine sahip Oreshnik orta menzilli hipersonik balistik füzesi kullanıldı. Rusya Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı başlattı. İlk belirlemelere göre 90 füze ve 600 silahlı insansız hava aracı kullanıldı. Krematorsk kentinde bir pazar merkezi vuruldu. Pazar alanı yandı. Başkentin tüm ilçelerinde hasar meydana geldi. Saldırıların ardından çok sayıda binada yangın çıktı. Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırılarda en az 4 kişi öldü, 83 kişi yaralandı. Rusya'nın Oreşniy'i de devreye girdi. Bu durum batıda alarma yol açtı. Batılı istihbarat kaynakları Moskova'nın Oreşniy'i kullanarak hem Ukrayna'ya hem NATO'ya stratejik bir mesaj gönderdiğini değerlendiriyor. Ukrayna ise saldırının küresel güvenlik açısından tehlikeli bir emsal oluşturduğu uyarısında bulundu. Ukrayna ordusuysa Rusya ekonomisinin can damarı olan enerji altyapısına darbeler indirmeye devam ediyor. Geçen ay Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki petrol doğum terminalleri hedef alınmıştı. Şimdi ise Karadeniz'deki en önemli petrol ihracat noktası olan Novorossiysk Limanı bölgesi hedef alındı. Liman Türkiye'ye de yakıt sevkiyatı yapıyor. İstanbul Kartal'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen YTT otobüsü yeşil ışıkta yoluna devam eden motosiklet sürücüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazanın eşiğinden dönülen o anlar sürücünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İzleyelim.
1: İETT otobüsünün sürücüsü kazaya davetiye çıkarıyordu. Motosiklet sürücüsü son anda frene bastı, durdu. O anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Kartal Ulusoy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yeşil ışıktayken yoluna devam ediyordu. Ancak tam bu sırada İETT otobüsü için kırmızı ışık yanıyordu. Sürücü durmadı ve geçti. Motosiklet sürücüsü İETT otobüsünü birden karşısında görünce frene bastı. Motosikletli otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken yaşanan panik dolu anlar sürücünün kask kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Sarıyer'de yokuş yukarı çıktığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan moloz yüklü kamyon geri geri kayarak yan yattı efendim. Kazada sürücü hafif yaralanırken cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.
3: Yokuşta kaldı, kayarak devrildi. Molozlar etrafa saçıldı, kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Moloz yüklü kamyon yokuş yukarı seyir halindeyken önünde bulunan aracın durması üzerine durmak zorunda kaldı. Rampada yeniden hareket edemeyen kamyon geri geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon kaldırıma çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kamyonun kasasında bulunan taşlar yola savrulurken kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak trafiği alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Son dönemde giderek popüler hale gelen ve herkesin ortak hedefi olan sağlıklı ve uzun yaşam trendi hızla yayılıyor. Tabii tüm bunlar beraberinde bilinçsiz uygulamaları da getirebiliyor. Piyasada kontrolsüzce artan takviye ürünler insan sağlığını aslında uzatmak yerine tehdit ediyor.
1: Son dönemin en popüler trendi takviyeler. Ancak akıllardaki soru şu, uzun ömrün anahtarı mı yoksa tehdit mi?
4: Son dönemde konuşulan longevity konusuna değinmek istiyorum naçizane. Şöyle ki longevity aslında uzun ve sağlıklı yaşamdan herkes bahsediyor. Ama get-at yöntemleri kendi başına zaten bununla birebir ilgilidir.
1: Uzmanlara göre uzun yaşamın sırrı ezbere alınan takviyelerde değil, doğru tedavide.
4: Uygun geneksel tedavi ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ozon tedavisi, homeopati, fitoterapi, zamanında yapılan hacamat tedavileri, hatta sülük tedavileriyle tabii ki kişiye özel ve bireysel protokollerle sağlıklı ve uzun yaşam söz konusu. Yani modern dilde, son dönemde konuşulan longevity aslında geleneksel tedavi yöntemlerinin ta kendisi.
1: Longevity hayatımıza son 5-10 yılda girmiş bir kelime. Aslında basitçe uzun yaşam demek. Belki tam da bu sebeple sihirli bir kelime muamelesi görüyor. Türkiye'de dahil dünyanın dört bir yanında her köşe başında longevity klinikleri açılıyor. Ancak uzun yaşamın sırrı adı altında sunulan yöntemler tartışma konusu.
4: Kimse kendi kafasına göre gidip takviye

0: takviye almamalı. İster eczaneden, hele internetten onu söylemiyorum. Mutlaka uzman hekim tarafından tetkikler yapıldıktan sonra eğer ihtiyacı varsa, endikasyon varsa ona göre takviyelerle ve uygun geleneksel tedavi yöntemleriyle kişiye özel longevity yani sağlıklı uzun yaşamda mümkün. Her tedavi kişiye özel. Yani bu bana iyi geldi, sen de bu tedaviyi kullan veya bu bitki bana iyi geldi, sen de bunu kullan kesinlikle yanlış.
1: Yani aslında uzun yaşamın sırrı her gün alınan takviyelerde değil. Sağlıklı yaşam, uzun uyku süreleri, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi işin en önemli püf noktası.
2: Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk sahip olduğu uzay şirketi SpaceX'in yeni bir uçuşunu duyurdu. Dünyanın en güçlü roketi olarak bilinen Starship V3 ilk kez fırlatıldı.
3: SpaceX dünyanın en güçlü uzay roketini fırlattı. Starship'in 12. test uçuşunu yaptı. Starship V3 adı verilen roketin fırlatılma anı görüntülendi. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX, Starship'in 12. test uçuşunu yaptı. Roket 20 yapay Starlink uydusu taşıyordu. Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Starship roketi uçuşun başında 6 motorundan birini kaybetmesine rağmen planlanan yörüngesine ulaştı. Bir saat sonra Hint Okyanusu'na planlandığı gibi burnu yukarıda bırakacak şekilde iniş yaptı. Ancak daha sonra yan yatarak infilak etti. Test uçuşunda başlıca hedeflerin çoğuna ulaşıldı. Roketin her iki aşamasında da motor arızası yaşandı. Musk sahibi olduğu sosyal medya platformunda uçuşu memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
2: Türk Medya sponsorluğunda gerçekleşen 8. Etnospor Kültür Festivali 4. ve son gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti efendim. Binlerce katılımcının geldiği festival alanında renkli görüntüler ortaya çıktı. O birbirinden renkli ve nefes kesen görüntülere birlikte bakalım.
4: Etnospor Kültür Festivali'nin 4. gününde de büyük bir coşku vardı. Kimi at bindi, kimi farklı etkinliklere katıldı. Atı sporları hem izlendi hem bizzat tecrübe edildi.
5: Özbek pilavını çok seviyoruz, onu yedik. El sanatlarını gezdik, çok güzeldi.
6: Yayımızı gerdik, okumuzu fırlatacağız. Peki başarılı olabilecek miyiz? Biraz ellerim titriyor açıkçası. Çünkü bir atı sporunu icra ediyoruz şu anda. Yakından deneyimleme fırsatı bulduk. Okumuzu bıraktık ve hedefimizi de istediğimiz gibi tam 12'den vurduk. En çok hangi atı sporunu seviyorsun?
7: Okçuluk. Okçuluk güzel.
6: Festival alanında yoğun ilgi gören alanlardan birisi de binicilik alanı oldu. Buraya gelen katılımcılar atları yakından deneyimleme fırsatı buldu.
8: Ata bindik oğlumla birlikte. Onun için de güzel bir deneyim oldu.
7: Benim için güzel bir deneyim oldu.
4: 8. Etnospor Kültür Festivali son gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival birbirinden renkli, birbirinden çeşitli etkinlik ev sahipliği yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da festivale katıldı. Bakan Göktaş çocuklarla bir araya gelerek geleneksel oyunları deneyimledi.
9: Çocuklarımız biliyorsunuz bu çağda çok fazla dijitalle hemhal. Ekranlar bizleri yalnızlaştırıyor, bizleri bireyselleştiriyor. Etnospor tam da bunun tam karşısında aslında. Birlikte zaman geçirmenin, kültürel faaliyetler gerçekleştirmenin, medeniyetlerimize, kültürümüze, kökümüze bağlı kalarak da geleceğe emin adımlarla ilerlemenin en doğru adresi Etnospor.
10: Çocuk oyunlarından, çocuk alanlarından, teknoloji alanlarına kadar, binicilikten gastronomiye kadar birçok alanda deneyimleyebildiğiniz, kültürümüzü benimseyebildiğiniz birçok alan mevcut burada. Tabii bizler de Arnavutköy Belediyesi olarak hem Gençlik Spor Müdürlüğümüzün hem de Kültür Müdürlüğümüzün öncülüğünde her yıl katılıyoruz. Bu yıl da buradayız, alandayız.
6: Dört ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı 8. Etnospor Kültür Festivali'nde atlı birliklerin spor gösterisi katılımcıdan yoğun ilgi gördü.
11: Atlı sporlar izliyoruz. Güreş var, Özbek pilavı var. Biz aslen Orta Asya kökenliyiz. Çocuklara da kültürümüzü tanıtmak için geldik.
6: Yaylar gerildi, oklar bırakıldı. 8. Etnospor Kültür Festivali'nde katılımcıların en çok ilgi gösterdiği atasporlarından birisi de okçuluk oldu.
12: Yani bizim Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı'nın bulunduğu standta gerçekten 4 gündür bugün de dahil olmak üzere çok ciddi bir yoğun katılım var. İşte 7'den 70'e bütün yaş gözetmeksizin insanlar bu atasporunu, bu kendi geleneklerini, öz değerlerini yaşatmak için burada, deneyimlemek için buradalar.
13: Şu an ok atmak istiyoruz. Dedik ki bunu da değerlendirelim. Çünkü hem atasporlarımız, bunları bilmemiz gerekiyor, gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor.
6: Festival alanına gelen katılımcılar sadece geleneksel atasporlarını deneyimlemedi. Aynı zamanda Zulmü Postola köşesinde Filistin için notlar bırakıldı.
14: Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Filistin konseptiyle ziyaretçilerimize çeşitli mesajlar iletiyoruz. Onların mesajlarını iletmelerine vesile oluyoruz. Biz de burada Zulmü Postala standımızla gençlerimizin Filistin hakkındaki mesajlarını alıyoruz. Filistin duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz.
15: Farkındalık tüm dünyada bir uyanışa sebep olabiliyor. Hani bu tür organizasyonların geliştirilmesi hem ülkemiz adına hem de gençlik adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
16: Onları belki iletemeyeceğiz ama en azından yazıya dökebiliyoruz. Bunu ifade etmek de çok güzel bir şey.
4: Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu 8. Etnospor Kültür Festivali pazar günü akşam saatlerinde son buldu.
17: Önce spor kulübü olarak milli ve manevi değerlere sahip, sporun her alanında aktif bir şekilde yer almaya devam edeceğiz. Katılan bütün misafirlerimize teşekkür ederiz.
2: Haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Böylelikle hafta sonu akşam haberlerinin sonuna geldik ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan Portre programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Hakan Çalhanoğlu.
4: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Biberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net, sigortam
7: net. Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Merhaba değerli izleyenler, dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün sizden bana eşlik etmenizi isteyeceğim kıymetli misafirim tek başına gelmedi. Yoldaşlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte geldi. Siz de görüyorsunuz, daha yakından birazdan göreceksiniz. Arkadaşlarım da işaret edecekler size. Misafirimiz bir neyzen, bir öğretmen, bir gelenekten geliyor. Hocalığını da devam ettiriyor, sanatkarlığını da devam ettiriyor. Sohbeti çok hoş çünkü tabii bir ortamdan gelmiş biri aynı zamanda. Hayatının içinde ayrıca bir yerde, bir kompartmanda duran bir şey değil müziği, enstrümanı. Mesleği evet, ama onun dışında hayatı diye ben birbirine bağlayarak uzunca bir giriş yaptım ama Yasin Özçimi'ye evvela bir hoş geldiniz
1: diyelim. Hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Sizinle tanışmamız bizim öğrencileriniz vasıtasıyla oldu aslında. Evet, onun için ben hocalığınızı en önde zikrediyorum. Eyvallah. Benim için müzikle çocukları, o taze dimağları buluşturan, onların hayatına bak böyle bir şey de var diyen, kendi yaşadığı gibi aktaran, yaşatan biri olarak duruyorsunuz karşımda. O hikayeyi detaylı olarak sizden dinleyeceğim ama çok parçalı değil mi hayat? Hani bir yanda hocalık, bir yanda sanat icra etmeye devam ediyorsunuz. Çocuklar var bir tarafta, sahne var bir tarafta. Belki de bu seçeneklerin hepsini tam olarak da sayamıyorum ama bütünlük mü, parçalılık mı getiriyor bu?
1: Efendim, bütünlük getiriyor tabii. Parçalı gibi gözükse de zahiren oradan oraya koşturarak bir hayat sürsek de, bir gün sahnede, bir gün öğrencinin çıkartıp veya çatlattığı sesi tamir etmekle geçse de, tabii bunların hepsi bir bütünün içinde. Çünkü olgunlaşmak için zaten çeşitlilik gerekiyor. Yani sadece icrada kalsak bu insanın kibrini de artırabilir. Çünkü farkındalığı azalır insanın. Her daim bence başa dönmekle alakalı bir serüven gerekiyor. Bu hem bir öğrenciyle olur veya başka bir şeye yeni talebe olmakla olur. İnsanın içindeki mahvi duruşun bir şekilde taze kalması gerekiyor. Ben böyle bakıyorum açıkçası.
0: Çok basit ve sıradan bir şey sorduğumu zannediyorum. Sonra siz öyle ifadelerle bunu söylüyorsunuz ki derinliği karşısında şaşırıyorum.
1: Estağfurullah.
0: Fakat o derinliği de bana o kadar kolaylaştırarak söylüyorsunuz ki yüzünüzdeki tebessüm sanki bu çok kolay anlaşılır bir şeymiş gibi geliyor. Değil ama o zaman benim için hayatı kolaylaştırın. Siz öğretmeye yatkın bir insansınız.
1: Estağfurullah.
0: Öğretin lütfen. Sehpamızda var diye izleyenlerimize söyledik. Nedir? Bu saz nedir? Bir müzik enstrümanı herhalde.
1: Efendim bu...
0: Ya da enstrümanlı nedir? Evet, nedir? Daha sonra.
1: Tabii şimdi enstrüman olup olmadığına dair en son yine bir bilgi vereceğim ama bu enstrümanlar üflemeli bir enstrümandır açıkçası. Bu kronolojik sıraya göre muhtemelen müziğin çıkışında ikinci sırada olabilir. Çünkü vurmalı muhtemelen tarihte müziğe ilk, yani müzik oluşumuna ilk katkıda sağlanan.
0: İnsan sesine eşlik edecek veya
1: tabii,
0: kendi başına
1: tabii.
0: Ses çıkaran bir şey.
1: Sonuçta bunların hepsi bir teknoloji. Sonra da sanırım.

0: Sanırım üflemeli enstrümanlar çıksa gerek. Ve sonra telli enstrümanlar çıkıyor. Telli enstrümanlar tabii ne enstrümana göre çok daha teknolojisi olan, mühendislik çalışılan üstünde enstrümanlardır. Neyin şöyle bir unsuru var, bendeki tezahürü. Aslında enstrümandan o çıkan güzel sada diyelim, enstrümanla çok alakası yok. Çünkü bir teknolojisi yok bu enstrüman. Aslında iptidai bir enstrüman. Yani bir kamış bu sonuçta. 7 tane de deliği var. Hı hı. Bundan hoş sada çıkması için açıkçası enstrümanın insanın kendisi olması lazım. Yani zihinde güzel sadalar yeşermeden bu enstrümanda hiçbir şekilde güzel bir sada yeşermez. Başta zihin de olacak. Zihin güzel şeylerle dolacak. Bu açıkçası bahsettiğim zihnin dolması tabii ki güzel müzik sadalarıyla dolması müzik tarafına akseden tarafı. Ama ve lakin bunun bir de manevi tarafı var. Günümüzde belki şöyle de denilebilir, romantik tarafı var. Şimdi herkes başta bu işin romantizmini yaşamak istiyor ama romantizm çok sonra gelir. Başta bu iş akılla, belki hırsla, belki de kibirle var olunur bunda.
1: Ama onu öğrenmek onu, o bakımdan
0: tabii zahiri tarafından bahsediyorum. Ama batini tarafında da bir enstrüman olarak bakmamak lazım. Bu enstrümanın arkasında koskocaman bir dünya var. İşte enstrümandan öbür tarafına geçecek olursak insanın batini tarafı da gelişmeye başlar. İşte bence günümüzde efendim tırnak içinde romantizm o zaman başlıyor. Yani musiki ruhun gıdasıdır derler ya.
1: Evet.
0: Bence ruh musikinin gıdasıdır. Bu tabii bence derken hocalarımızdan öğrendiğimiz bir anekdottur bu.
1: Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Çok sade ve kolay anlaşılır bir şey söylüyormuşçasına. Yüzünüzde yumuşak ve açık bir ifade var. Fakat bunlar böyle olur sıklıkla aslında programımızda. Ezberlerimizi bozan insanlarla karşı karşıya kalırız ve dünyamız böyle bir taşlar bir yerini değiştirir.
0: Eyvallah.
1: O zaman madem ki ruh daha sonra gelecek, madem tabii ki maneviyatı, romantizmi tabii neyse sonra gelecek. Ama evvela şunu söyleyeyim. Muhtelif enstrümandan gelen ses başka, yani vurmalısı, tellisi, hı hı, üflemelisi, her birinin çağrıştırdığı bir duygu da oluyor insanda. Birbirinden tabii farklı ruh haline götürebiliyor, çevirebiliyor insanı. Dinleyici olarak söylüyorum tabii bunu. Ama biz neyin sesini duyduğumuzda birden uhrevi bir şey hissetmeye başlıyoruz. Bir yumuşaklık ve derinlik olduğunu bilmesek de anlamasak da his yoluyla belki bu. Hı hı. Belki bilmek, anlamak eksik olabilir orada. Ama böyle bir hissiyat geçiyor. Nesnesine geleceğim, soracağım ama bu yumuşaklık, bu ruh halini bu şekilde değiştirip dönüştürmesi nesnesinin özelliğiyle mi ilgili ya da nasıl bir bağımız var bildiğimiz bilmediğimiz?
0: Yani bence neye yüklenilen bir mana var ülkemizde biliyorsunuz. Yine de mana tarafından bence mütevellit. Ama sesi de şöyle diyeyim, yine neyzenle alakalı bir durum.
1: Yine nefes ve
0: yine
1: insan.
0: Yine nefes ve insanla alakalı bir durum bu. İnsanın zihni ve kalbi bu manayla bütünleşirse başta bir kere neyzen olabiliyor. Bir şeyler ifade edebiliyor. Çünkü ifade derken ben yine hep sağdan soldan anlatıyorum
1: lütfen,
0: ama.
1: Lütfen. O bütünlenecek eminim zihnimizde.
0: Evet, evet. Şimdi açıkçası neyin sesi insan sesine en yakın enstrümanlardan biridir. Bir kere üflemeli olduğu için insanın kendinden verdiği bir şeydir. Kendinden paylaştığı bir şeydir. Bir bu olabilir, bu yumuşaklık. İki de neyin konumlandırıldığı, mana bakımından konumlandırıldığı yerle alakalıdır. Ne deyince insanın aklına hiçbir zaman dünyevi bir şey gelmez değil mi? Muhakkak ya bir ızdırabı vardır, ya gönül sancısı vardır.
1: Bir eğlence,
0: bir şey veya bir arayışı vardır.
1: Evet, evet.
0: Yani bunu da görüyorum gelen öğrenci portföyünden. Bir arayış içindelerdir muhakkak. O konumlandırmayla arayış

0: bir araya gelir ve neyin o sadasının tesirini ortaya çıkartır. Bunu görüyorum genelde. Ama bu dediğim gibi aslında neyin bir felsefesiyle ve Mevlana Hazretleri'nin tabii bu mevzuda çok rolü büyük. Neyi insana benzetmesi mevzuu var.
1: Onu isteyecektim sizden. Tabii. Hem yani o nesnel görünümü ve özellikleri ama bir taraftan bilelim bilmeyelim işte aslında kültür böyle bir şey ya. Bir şeyi nereden bildiğinizi, ilk nerede duyduğunuzu veya okuduğunuzu bilmeyebilirsiniz ama silmiş bir tarafı vardır
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii muhakkak bizim, bir maruz kalış var çünkü.
1: Ve o anlatılar içinde yani sadece onu dinlemek değil, onun üzerine hikaye edilen şeylerin de bizim onu dinlememizde yüklediğimiz anlam olarak ortaya çıkışı var. O bakımdan hazır yani ondan şöyle, bahsetmişken yüklenen anlamlar büyükler tarafından nasıl denmiş, nasıl söylenmiş?
0: Mevzuyu en başından alacak olursak yine bir abimizden bu anekdotu açıkçası çalıyorum şu anda. ney? Aslında sağlıksız olan kamışlardan meydana gelebiliyoruz. Şöyle bahsedeyim. Ney kamıştan yapılıyor bu arada, su kamışından, bambudan değil. Onlar farklı ırklardır. Sağlıklı olanlarının fizyolojik olarak boğum araları geniş oluyor. Yani şimdi 9 boğumdan oluşuyor yani.
1: Görelim mi biraz elimizde de?
0: Şimdi neyimiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunların her biri bir boğum ve 9 boğumdan oluşuyor. Bu boğumların her birinin yavaş yavaş içerisi daralır, sonradan genişler. Yani konik şeklinde açılır bu, dümdüz açılmaz. Ve her bir boğumunda tabii bir ses frekansına tesiri var. Yani burası fazla açılırsa işte diyelim çargahı dik kalır. Burası fazla açılırsa dügahı pes kalır gibi.
1: Akışını bozar mı?
0: Tabii akışını bozuyor. İçi konik şekilde açılıyor ve 9 boğumdan oluşuyor. Şimdi biraz evvel bahsettiğim mevzuda bunların her birine boğum diyoruz biz. Bu boğumlar uzun olan, her bir boğum belki bir karıştan fazla olan kamışlar sağlıklı kamışlar. Ama bu büyümesini ve varlığını tamamlayamadığı için güdük kalmıştır bunlar. Ve ancak bundan ne olabiliyor? Eksik yani bu.
1: İnsan
0: ama
1: mi
0: Allah demek? Öyle bir imtiyaz vermiş ki bu eksik kamışa. Onlar kamış olarak hayatına devam etmiş. Bu yaralı olduğu için hayatına ne olarak devam etmiş? Yani şimdi size sorarım.
1: Ben
0: kamış mı olmak istersiniz, şurada ney mi olmak istersiniz? Muhakkak insanın bir tarafından nakıs olması gerekiyor demek ki tamamlanabilmesi için. Böyle bir başta kamışlıktan bir mana yüklenebilir buna. Sonra 7 tane perdemiz var. Bir arkada, 6 tane de önde olmak üzere. Buna perde denmesi bile musikide bir mana ifade ediyor. Biliyorsunuz nefsin 7 mertebesinden hep bahsedilir. Bahsedilir değil, bir hakikattir
1: öyledir,
0: aslında.
1: Öyledir.
0: Ben birincisinde olduğum için bahsedilir diyorum. Tanışsaydım da anlatılır diyecektim.
1: Estağfurullah.
0: Efendime söyleyeyim. Bu neyimizde de 7 bir perde vardır. Bu 2. Benzerlik bakımından bakılırsa. 3. Şimdi bu kamışın içi normalde doludur. Dolu olan kamıştan ses çıkmaz. İçinin boşalması gerekiyor. İnsanın da içindeki kibir, efendime söyleyeyim başka kötü hasletlerden boşalıp ses çıkacağı gibi yani. Yani biz içimizi bu kötü hasletlerden boşaltmazsak insani
1: ancak
0: bir ses çıkmıyor bizden. İşte aynı şekilde insan, kamışın içi boşalırsa kamıştan ses çıkar. Bir benzerlik de bu benim anladığım. Efendime söyleyeyim. Düzeltirken de mesela bunlar hep yamuk yumuktur böyle başta doğada yetiştiklerinde. Böyle bazıları S şeklindedir, bazısı böyle döner filan. Bu bir şekilde düzeltilecek ki içi düzgün açılacak. Nasıl düzeltiliyor?
1: Müdahale edilebiliyor
0: müdahale
1: mu ona?
0: Ediliyor tabii. Mecburen hepsine müdahale ediliyor. Hepsi yamuk yumuk başta. Bir şekilde ısıtılıyor. Ya bu ateşle ya havayla.
1: Esneklik kazandırılıyor.
0: Tabii ısıtılıyor. Ben bir kere kamışı düzeltirken onu dikkat etmiştim. Şöyle bir deliğe işte oturtuyorsunuz. Burası diyelim 45 derece sağa doğru eğik. Bunu sıfıra getirmeniz lazım. Bunu nasıl sıfıra getirirsiniz? Çekersiniz, çekersiniz, çekersiniz. Sıfıra gelince bırakırsanız 45 derece en fazla 30 dereceye düşer. Bunu eksi belki 30'lara kadar çekmeniz lazım ki bıraktığınızda sıfıra otursun. Yani bu bir aslında var olan gidişatın, konforun bozulmasıdır değil mi?
1: Evet.
0: Yani insanın kendi konforunu öyle bozması gerekiyor ki, konformist yapısını öyle bozması gerekiyor ki bu ileride ne olabilecek

0: Aslında hastalıklı bir kamış bu. Ama bunun ne olabilmesi için işte buraya konulan dudak lazım. O kim? İnsan. Her şey insanın haliyle alakalı neydi? İnsanın kendini neyle doldurduğuyla alakalı. Yani bu zahiren bir enstrüman.
1: Ama ses veren.
0: Batinen burada mevzu. Zihin, gönül yapısı, iç dünyası neyzenin ifade biçimine döndürebilecek şekilde ise işte neyzen olabiliyor. Yoksa enstrümanist diyebiliriz mesela. Niyazi hocamızın çok güzel bir sözü vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok büyük boşluğunu hissediyoruz. Evladım, bir musiki şinastın ne kadar musiki şinast olduğunu anlamak istiyorsan elinden enstrümanını al. Geriye ne kalıyor? O zaman ne olduğunu görürsün. Şimdi çünkü bunlar dediğim gibi varlık sahasının bir nişanesi de olabilir. Ama bizi o varlıktan kurtarıp dediğim gibi başta akılla yaptığımız, belki hırsla yaptığımız şey bizi başka bir mana alemine de taşıyabilir.
1: Yani egzersiz, eğitim pratikleri, öğrenme süreçleri bunlar
0: hep var. Bunlar var olmadan yok olunmaz zaten. Başta var olacağız. Başta bu enstrümanı iyi üflemek zorundayız yani. Başta akortlu üflemek zorundayız. Zaten bu bir lüks değil.
1: Temel.
0: Tabii bu olması temel. Bunlar şey. Olmazsa hiçbir şey olmaz ki zaten.
1: Fakat yine de şimdi biz sizinle müzik üzerine konuşmaya başlasak, enstrümanı müziği falan konuşsak desek, enstrüman meslek olgusu seviyesinde konuşsak başka bir şey konuşacağız. Hı hı. Fakat burada hayatın kendisini anlamlandırma veya kendine önce bir zemin bulup ondan sonra karşılaştığı şeyle ilişki kurma gibi bir durum var gibi görünüyor.
0: Evet.
1: İlerleyen dakikalarda gelirdik diye düşünüyordum ama siz bağlantıyı doğrudan söyleyiverdiniz. Niyazi Sayın dediniz. Rahmetle anıyoruz. Allah, özelliği ne idi? Varlığı ne idi ki boşluğu bu kadar büyük? çok büyük ve geniş bir soru. Bunun farkındayım evet. Ama
0: yani ben tabii altında ezilirim onunla.
1: Ne anlam ifade ediyor? Bu çok önemli Yasmin. Şu bakımdan siz yine çok değerli bir üstadın oğlusunuz aynı Eyvallah. Zamanda. Sadrettin Özçimi'yi dinlemekle şenlendi, istifade etti bu kulaklar. Ucundan kıyısından. Ama bu bir lütuf, bu bir şans benim için. Ben öyle görüyorum.
0: Tabii aynı yüzyılda yaşamamız bile bir şans bence.
1: Gerçekten öyle. Yani havayı teneffüs etmişiz Tabii. ve bir insan görmüşüz. Bu şükrünü eda etmekte güçlük çekeceğim bir şeydir benim için.
0: Eyvallah, benim için de öyle.
1: Fakat bu insanlar ne söylüyorlardı? Yani enstrümanını al, onun ne olduğunu görelim. Ne kadar iddialı bir cümle. Hayatını onu yani en iyi işte, yapmaya yöneltmiş tabii, biri ve bir tabii. kutup o. Kişisel olarak, tabii şahsi olarak o bir kutup. Tabii. Bugün adı sayılabilecek kim varsa yine üstadlardan
0: hepsinin
1: oradan
0: hocası.
1: Geçmiş.
0: Tabii. Hatta şöyle iddialı bir laf edebilirim. Ney hususunda? Niyazi Sayın'dan önce ve sonradır bu iş.
1: Kırılmayı ne oluşturuyor burada? Fark nedir? Niye milat? Teknik
0: Bana o kadar
1: bakımdan...
0: zor bir soru soruyorsunuz ki.
1: kısaca ne olur benim anlayabileceğim şekilde. Teknik olarak mı söylüyorsunuz bunu yoksa şimdi yaklaşım neyzenle... olarak mı?
0: Şimdi tabii teknik açıdan da öyle öbür tarafını tanımıyorum zaten. Hani yani ondan önceki insanları ben tanımadığım için bir yorumda bulunamam. Hı hı. Ama teknik olarak ve ifade biçimi, ifade gücü olarak... Niyazi Sayın'da, Niyazi Hocamız'da ben şunu görüyorum. Aslında bir biçime sokmuş neyi. Yani biçim olmadan aslında hiçbir şey ifade edilmez diyebiliyorum ben. İlla ki bir şeyin biçime girmesi gerekiyor değil mi? Yani şu bardak olmasa biz suyu nasıl içecektik? Muhtemelen bir yalakta işte bir inek gibi içecektik yani.
1: Bir form kazandıracak.
0: İnsanın insan olduğu mevzu evet. orada çıkıyor. Bir form var. Veya çorbayı kaşıkla içiyoruz. Yine bir biçim var. İşte bu gönül aleminden gelen ve sadayla dönüşen biçimi, yani şeyi, manayı bize o biçime sokarak aslında vermiş Niyazi Hoca. Ney hususunda. Çünkü ondan önce bir biçimde değil ney. Kemençeye de benziyor, hafızların okuyuş tarzına da benziyor. Klasik kemençe bahsettiğim, klasik kemençeyi taklit etmişler. Güzel klasik kemençe öyle biçimde güzel. Cemil Bey'i taklit etmiş neyzenler. Yani gördüğüm kadarıyla, yani duyduğum kadarıyla. Ama neye benzemiyor? Gözünü kapatıyorsun.
1: Ses karışabiliyor.
0: Ses böyle varlığını tamamlamamış bir kemençe gibi geliyor. Kemençe değil ama ney olarak duyuyorsun ama kemençemsi gibi geliyor. Ne değil. Niyazi Hoca aynı bizim şu suyu içebilmemiz için bardak var ya. Neyi de işte o bardak var.

0: su gibi bir biçime sokup bize sunmuş açıkçası.
1: Evet.
0: Yani hem biçim, açkı tavır, tekniğiyle hem duyumla ve sonrasında da bir musiki işinastın, bir sanatkarın nasıl olmasıyla alakalı da bir biçime sokmuş. Bir yaşayış zevki hususunda. Şimdi öğrencilerin hepsine bakıyoruz. Ben öğrencisi olmadım ama çok şükür elini öpmek nasip oldu. Ama öğrencilerine bakıyoruz. Hepsinin muhakkak bir uğraştığı bir başka meşgaleler ve meziyetler var. Biri tesbihçi, biri evrucu, birinin atölyesi var, birisi acayip güzel öğrenci yetiştiriyor. Hepsi bir biçimde yani öğrencilerin. Sadece neyiflen yok gibi bir şey. Muhakkak bir şeyle uğraşıyor. Çünkü öğütlermiş, yapın dermiş, demezmiş ama kendi tabii öğütlemesi şöyle. Hani başka şeylerle uğraşmak lazım. Başka şeylerle uğraşmak lazım. Bu aslında bir nüve atıyor devamlı.
1: Evet.
0: Şimdi bir gün babamla atölyede otururken babamın da işte bir sürü alet edevatı var. Tesbih yapıyor, ebru yapıyor, işte baş fare yapıyor, ney yapıyor, bir sürü meşgalesi var. Hiç boş durmaz mesela babam. Ben daha hiç bir dakika otururken görmedim. Devamlı bir şeylerle uğraşıyor. Ama öyle bir aşk vermiş ki, kendi o kadar muhabbeten bağlanmış ki daha doğrusu verdiği şeylere, imrenmiş öğrencilerde. O bir gün babamla işte biraz evvelki bahsettiğim gibi otururken baba dedim Niyazi Hoca olmasa hayatında bu kadar torna alet edevat olur muydu hayatında? Bence olmazdı dedi. Yani muhakkak bir tecrübe şart insan hayatında bunda.
1: O en başta o zaman sormuş olduğum şey sizin zihin dünyanızda niye oraya oturuyor belli oluyor. Yani bu çok parçalılık, dağınıklık mı yoksa bütünlüğün
0: tabii,
1: bir parçası mı?
0: Hepsi birbirini besliyor.
1: Evet.
0: Hocanın, Niyazi Hoca'nın babamlara öğüdünden bahsedecektim tam. Evladım, insanın içindeki mahfi duyguyu devamlı taze tutmak lazım dermiş. Nasıl
1: ne demek
0: olacak
1: bu?
0: İnsan bir şeyde mahirleştikçe kendini bile görmez olabilir. Kendi halini. Kendi halini nasıl görebilir? Yeniden başa alarak bir şeyi. Yeniden öğrenci olarak.
1: Her an acizini duyarak.
0: Tabii yeniden öğrenci olarak.
1: Zaafını bilerek.
0: Bir şeyde ilerle, yeniden öğrenci. Hep başa. Hep başa dönerek.
1: O zaman evet. Bu sadece bütün anlattığınızın toplamı onu söylüyor tabii ama yine de insan böyle çocuk gibi böyle bir şey aa diyorsunuz. Çünkü sadece teknik bir öğreti olmanın ötesine geçiyor ve orada söylediği şey ya da hedeflediği şey ya da kattığı anlam insan olmaya dair hep. O
0: tabii başka bir şeyse zaten yazık, boş yere çelik çomak oynamak bu işler. Yani.
1: Yani bu ses terbiyesi, el terbiyesi değil de bir ruh terbiyesi gibi.
0: Tabii tabii. Zaten işte başta bahsettiğim gibi musiki zamanında bir meslek değil. Boş zamanlar sosyolojisi. İnsanın mizacını tebdil etmeye yönelik bir araç olarak kullanılıyor. Onun için işte farklı mesleklerdeki öğrenciler olsun, dervişler olsun bir şekilde musikiyle muhakkak bir araya getiriliyor yani. Çünkü bir cem olma ve tevhid olma şansı da tanıyor musiki. İnanç meselesi var bir de bu işin içinde. Şöyle iki inanç. Musiki dediğim şey zaten Türk musikisi değil. Bütün dünyadaki var olan musikiler inançla doğmuştur. Yani bu ateşe etrafında dönen tamtamlar da bir şekilde musikiye başvuruyor. Kilisede de musikiye başvuruluyor. Bizim dinimizde de, İslamiyet'te de musikiye başvuruluyor. Bu demek ki inançla doğru orantılı bir şey. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Hala anlayamadım da.
1: Arayış devam ediyor.
0: Görüp tutamadığımız bir şey çünkü bu. Yani hem cinsimiz değil bu musiki. Ney hem cinsimiz?
1: Madde.
0: Ama bu enstrüman.
1: Evet.
0: Ama madde olmadan da manaya erişilmiyor. Anlamaya çalışıyorum bunu. Bir şekilde hem cinsimiz olmayan bir yerden bir şey duymaya gayret ediyoruz aslında. Musikinin temelinde ben bunu anlamaya gayret ediyorum yani.
1: Mesajı almaya mı çalışıyoruz orada? Söylenen bir şey var da onu mu duymaya çalışıyoruz?
0: Belki de ilk baştaki bela meselesini duymaya çalışıyoruz. Bilmiyoruz. İşitmekten geliyor ya her şey.
1: Onu açmanızı isteyeceğim. Çünkü benim zihnimde, hatıramda hemen Amir Ateş Üstad'ın konuk etmiştik. Onun söylediği şey beni irkitmişti gerçekten. Benim müziğe zaafım var dedim. Dinlediğim zaman elim ayağım tutmuyor.
0: Vallahi benim de öyle ya.
1: Ki dinleyiciyim, sizin hayatınız, ben böyle geçer.
0: Yok, hayatı oldukça şey aslında insanın dinleme potansiyeli düşer.
1: İşleşiyor
0: ona
1: mu?
0: Ona muhabbeten bağlı olmak lazım işte.
1: Gerçekten dinledikten sonra şimdi bir taraftan sizden bir şey dinleyeyim istiyorum. Şimdi ama göze alamıyorum. Belki kapanışta bir tabii, ricada
0: inşallah,
1: bulunabilirim
0: inşallah
1: sizden. Şimdi üfleseniz ben sonra konuşamaz hale geliyorum.
0: Eyvallah.
1: Neden böyle oluyor diye sordum. Çünkü ilk çağrıyı unutmadı kulağınız, ruhunuz dedi.
0: İşitmek.
1: Elestü bir Rabbikümü duydunuz, ona vuruldunuz, onun peşindesiniz.
0: İşte onun için belki de bütün inanç sisteminde hep musikiyle bağdaşıyor.
1: İnsanın
0: ve
1: bir bağı var.
0: Bu tarafı teknik olarak bakarsak da Türk musikisi malumunuz biraz girift, zor bir musikidir. Yani matematiği aslında var ama çok matematikle de yapılan bir şey değildir. Yani işte iki ses arasındaki bir sürü parçaya bölünme meselesini duymuşsunuzdur. Cem
1: evet.
0: Yılmaz bile konu alıyor hatta bunu filminde. Bir sürü parça var. Şimdi ben
1: evet,
0: o parçaların hepsini aynı delikle çalıyorum mesela. İşte beş parmak kapatıyorum. La değil mi? Ama yanımda kanun sazı var ve tambur sazı var mesela. Biz neye göre aynı perdeyi basıyoruz mesela?
1: Çok enteresan. Ayrı
0: biz
1: dillerde
0: bence musikinin içinde de bir perdeye inanıyoruz da ondan geliyor. Yani kaynak var. Yani belirli bir kaynak olmazsa beslenilen aynı perdeyi basamayız.
1: Evet.
0: Beslendiğimiz bir kaynak var ve o kaynaktaki sese inanıp oradakini alıp basmaya çalışıyoruz aslında. Yani inanç teknik
1: sizi
0: olarak da...
1: Sizi dinleseydim başlayamazdım müziğe, ki başlamadım da zaten. Ama o zaman şöyle bir mazeretim olurdu. Derdim ki Yasin Özçim'i bana öyle anlattı ki hiç baş edebileceğim bir şey olmadığından
0: bu işte
1: kenarda durdum.
0: Aslında tam tersi, hayatın içine alarak yani bunu Allah korusun... adı kötü hastalıklar vardır ya, ona göre yaşarsın mesela değil mi? Allah korusun. Ona göre bir şeyler yemezsin, bir şeyler içmezsin, uyumazsın, kalkmazsın filan gibi.
1: Evet, evet.
0: Belirli bir sıcaklığın dışında yaşamazsın filan. Aynı onun gibi aslında bir hastalık değil de bize verilen bir dert gibi düşünürsek bunu. Dert derken tabii o da boyutlu bir şey. Allah derdini artırsın diye bir tabir vardır ya, aslında
1: vardır.
0: O Allah farkındalığını arttırsın diye
1: biz
0: anlarım ben.
1: Biz kelimelerin anlamlarını çok ters yüz ettiğimiz için anlamakta güçlük çekiyoruz ama
0: farkında
1: evet,
0: olan insan dert sahibi olur çünkü.
1: Dinledik. Evet, dert.
0: Velhasılı bir hayatının içinde böyle bir farkındalık derdi gibi yetiştirirsen bunu, o zaman bir aceleye mahal kalmaz zaten. Onunla birlikte yaşıyorsun ya işte yani. 3 sene sonra konsere çıkamamışsın 5 sene sonra. Umurunda
1: evet,
0: olmaz ki. O senin hayatının koluna girdiğin, arkasında bir dünya olan, insanları, cemiyeti olan bir şey bu. Onunla kol kola yürüdün mü hiçbir aceleye, hiçbir zorluğa gerek kalmaz yani. Birliktesin işte.
1: Müthiş, esnek, rahat ve rahatlatıcı anlatıyorsunuz. Peki siz ne zaman tanıştınız?
0: Efendim?
1: Nasıl oldu? Yani seçim mi yoksa tabii ortamı içinde zaten ne olabilirdi ki falan mı diyorsunuz buna?
0: Yani
1: kaç
0: şimdi,
1: yaşınızdaydınız?
0: Ben şöyle çok küçük yaşlardan gerçekten Amir Ateş hocamız gibi musiki benim öyle bir halimdi yani. Çok küçük yaştan beri ben çok dinliyordum açıkçası. Yani hem zaten Allah razı olsun babamdan. Onun aslında musikiye olan bağından dolayı bende neşet etti. O da bir neyzen gibi davransaydı belki umurumda bile olmazdı. Adamın her yerindeydi musiki yani. Arabada, orada, burada. Muhabbeten bağlıydı. Hatta büyük babamın bir sözü var rahmetli. O da müzisyendi aslında. Kırtasiyeci dedim ama Saadettin Kaynağ'ın öğrencisi kendisi. Bizim musikimiz seccadeyi serip üstüne diz çöküp dinlenilecek bir musikidir derdi mesela. Hani direkt odaklanarak bir şey anlayabilmek için. Babam da zaten müzisyen olması hasebiyle o muhabbet bize geçti bir şekilde. Velhasılı sonra yaş biraz ilerlemeye başladı. Benim aslında musikiye başlamam babam kadar abimle de alakalıdır. Hakkı Özçim'i, Tamburi. Şimdi o başta bir semaya başladı. Sema eğitimine. Sema öğrenmeye başladı Konya'da. Ve eş zamanlı olarak da tambur çalışmaya başladı. Abim sosyal bir insandı o zamanlar. Çok arkadaşı gelip gidiyor. İşte tambura başladı. Tambur hocası Kaan Ulaş ağabeyimiz. geliyor gidiyor eve. İşte başka arkadaşlar, Osman Kırklıkçı üstadımız filan. Devamlı onlarla arkadaşlık tabii oldu. Geliyorlar gidiyor. Muhabbet beni acayip içeriye aldı. Çünkü abim böyle birileri geliyor, çok muhabbetliler filan. Yemeler, içmeler, bir şekilde dinlemeler filan. Ben bir şekilde o ortamın hop içine düştüm. Babam kadar aslında onun da etkisi vardır. Hı hı. O cemiyetin. Sonra ben de semaya başladım. 13 yaşındaydım semaya başladığımda. İşte 13 yaşın sonlarında da sikkemizi giydik. Ama tabii sema çalışırken tabii hocamız devamlı Mevlevi ayini dinletiyor bize. Mevlevi ayinine eşlik ediyoruz devamlı çalışırken. Günde bir tane en aşağı Hüzzam ayini sema ediyorduk. Hüzzam ayini ezberdeydi zaten hepimizin orada. O maruz kalış var ya. Bir şekilde efendime söyleyeyim sonra Acem Aşıran, Hüzzam, Beyati ayini zaten neredeyse ezberimdeydi benim. Sema ile birlikte tabii bu dinlemenin etkisi üzere benden bir şeyler taşmak üzere böyle beni dürtmeye başladı. İçimden yani enstrüman çalmak üzere. Abim tambur çalışıyordu. Ben de ufaktan bir şeyler bakıyorum falan böyle nasıl yapıyor falan. Tabii hemen kulağımdaki şeyleri çıkartmaya çalışıyorum falan. Hatta bir kere kırdım tamburunu yanlışlıkla. Bir kat indik tamburla aşağı. Bir baktım zil çaldı, abim geliyor, ne yapacağız? Kurtulacak dava yok, ağlamaya başladı hemen. Geldi beni teselli ediyor.
1: Galiba. Aile sırları da böylelikle ortaya döküldü. Oldu
0: adamı
1: artık.
0: Kırdık tamburunu. Efendime söyleyeyim. Sonra o anda bir de şöyle bir şey var. Unuttum ben. 9 yaşında iken ben özel hocamızla aslında tambura başlayacaktım. Hmm. Hatta bana özel Fehmi Usta'dan tambur falan yaptırıldı zenne küçük. Ama babamın bir Konya'ya tayin kararı oldu ve biz aslında başlayamadık 9 yaşında Özer abimizle. Konya'da biraz tabii bu bir de şey yoktu. Babamda işte enstrüman çalmalısın falan gibi bir diretiş yoktu. Hiç olmadı hiçbirimize karşı. Öyle olunca 16 yaşına kadar aslında bir araya sema eğitimi girdi. 16 yaşına kadar aslında bir enstrüman ancak işte abimin tamburunu biraz kurcalıyordum.
1: Kıracak kadar. Tabii.
0: Sonrasında dedim ki bir evde tambur varsa hani ben ne üfleyebilirim dedim. İki tambur ne yapacağız biz dedim ya. İki kardeş. Gerek yok dedim ya. Ondan sonra yani böyle bir ney aşkı ney falan diyerek değil ama musiki diyerek başladım evet. Ben. Yani bir yerde taşması gerekiyordu artık. Onu hissediyordum yani. Duymak istiyorum böyle.
1: Duymak istiyorum. Şey derler yani hani en zor ses getirilen enstrümandır. İşte.
0: Tabii.
1: Olmaz. Hani o şef kırıcı oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum da sizin ilk buluşmanızda o ses geldi mi geldi mi?
0: Gelmedi canım. Niye gelsin? Öyle bir özelliğim yok ki.
1: Belki de.
0: Ben tabii kendi kendime rast sesidir bunun ilk en zor sesi. Hepsi kapalı pozisyonda elde edilen ses. Rast sesini çıkartmaya gayret ettim. Belki ne kadarsa hatırlamıyorum 10-15 gün. Çıktı rast sesi babama artık. Dedim ki baba dedim ben neye başlamak istiyorum. E olur hayırlısı falan. Böyle şey de değil. Eski bir eğitim tarzı galiba bu. Ah oğlum en iyi neyi alacağım falan yok. Falan. Hiç öyle bir şey yok olur bakalım falan. Ben babamın peşinde koşuyorum. Hadi baba ya bir şey göster falan. Tamam hadi bakalım gel bir bakalım dedi. Çıkart ses çıkıyor mu? Çıkarttım sonra. Oo iyi ses çıkıyor. O zaman dedi ben bir tane peşe üfleyeyim. Sen o zaman küçük kasetli gazetecileri kullandığı evet, kayıt cihazı evet. Vardı. Ondan vardı. Onunla kaydet bakalım dedi. Bir taklit etmeye çalış filan. İşte orada dinlemenin faydasını gördüm. Ben aslında hep onun ekmeğini yedim.
1: Yıllarca tabii. Oluşan birikim.
0: Farabi'ye atfedilen Düşems isminde bir rast peşlevi var. İlk babam onu çaldı. Ama ben ise biliyorum zaten. Yani yeni duymuş değilim. Birçok farklı hatta sanatkardan dinlediğim bir şey yani. Adını Düşems diye bilmiyorum, rast diye bilmiyorum ama biliyorum eseri. Neyse ben birkaç baktım. Solle mi başlıyor bu? Solle falan. Solla, solla, si, la, si, do, si, do, re, do, re, mi, do, re falan diye devam ediyor. Ben onu böyle bir günde çıkarttım bir hane bir teslimini. Ezberde var ama şey yapamıyorum. Nedir onun adı? Tatmin olamıyorum. Çünkü dümdüz böyle kötü. Bir şekilde elim çarpma yapmaya çalışıyor böyle. Süsleme. Hmm. Çünkü hep süslemesini dinledim ya. Bu kötü bir şey. Ben bunu arıyorum.
1: Ben olsam ben de arıyorum. Ama
0: devamlı onunla uğraştım. Devamlı uğraştım böyle. Yapmaya çalıştım. Dinledim. Yapıyorum. Sonra belki de bir ay falan sonra mı bir daha bir hani şey yaptık.

0: Üfleyeyim mi dedim, üfle bakalım. Ben bir üfledim tabii, çarpma marpma filan. Vay dedi ya, helal. İyi olmuş dedi yani. Sonra başka filan bir şey. Ama tabii babam da o zamanlar İstanbul'da yaşıyor. Biz Konya'da, o geliyor gidiyor filan. Çok böyle bir araya hani geldiğimizde o özlem giderme oluyor daha çok.
1: Birlikte
0: Yaşımız küçük
1: çalışacak
0: tabii.
1: vakit de çok olmuyor
0: Evet.
1: büyük ihtimal.
0: Velhasılı bu şekilde 16 yaşında başladım. Sonra işte 18 yaşında konservatuara gittim. Onun sebebi de ben kendime baktım açıkçası aynada. Benden başka bir şey olmaz dedim yani.
1: Ya şimdi.
0: Ya başka bir şey istemiyorum ki çünkü. Hep
1: Evet,
0: onunla yatıp
1: istemiyorum.
0: kalkmak
1: Evet,
0: istiyorum yani.
1: evet, evet. Müthiş bir coşku.
0: Yani bazı öğrencilerimize de söylüyorum. Şimdi konservatuvar okuyan öğrencilerimiz falan var. Onlara da biraz tesirde bulundum. Aileleri bile kızmış olabilir bana ama. Hani mühendislik falan beklerken insanlar. Hatta okulu bırakıp konservatuvara gidenler falan oldu. Arkadaşların arasında.
1: Eyvah.
0: Bana sordular. Ben dedim ki hayatı nasıl yaşamak istiyorsun? Yani dedim bak. Bunda dedim çok zengin olamazsın. Normal bir insan yaşantısı sürersin. Bunu söyleyeyim. Fakir bile olabilirsin. Çünkü ben de zor zamanlarım geçti. Yani hemencecik olmuyor hiçbir şey. Çünkü bu dediğim gibi bir ürün olmadığı için gerçek bir ürün. Bu
1: Nasıl
0: manevi bir ürün
1: olacak?
0: olduğu için ve
1: Nasıl olacak?
0: sonradan meslekleşmiş bir şey olduğu için ve ayrıca Türk musikisi birazcık şey bir zevk olduğu için, ayrıcalıklı bir zevk olduğu için talep de az buna. Çok az kişi takip ediyor. Çok az talep ediliyor. Bunlara
1: Popülerleşmeye çok müsait de olmuyor haliyle.
0: tabii. Buna dedim göğüs gereceksen bir yer. İki, hayatı nasıl yaşamak istiyorsun? Yani bir beyaz yakalı mı giymek mi istiyorsun? Veya zengin olmak mı istiyorsun? Yani ne bileyim bir alim olmak mı istiyorsun? Veya bir benim gibi işte hayatını süren bir adam olmak. Onu bir düşün diyorum yani. Hani nasıl ölmek istiyorsun dedim yani. Neşeli mi ölmek istiyorsun, neşesiz mi diyorum. Zaten orada iş kopuyor. Neşe çünkü parayla alınamaz. Neşe başka bir şey. Hani onun için biraz yollarını saptırdığım çok oldu. Belki ailelerinden bana
1: Belki de
0: kızılmıştır.
1: bulmuşlardır. Belki dışarıdaydılar da kendi yollarına
0: Ha,
1: yöneldiler.
0: yani
1: Kritik kararlar tabii ki. Doğru
0: tabii
1: söylüyorsunuz
0: zor
1: hayatın
0: karar.
1: kendisiyle ilgili. O arabaya binemeyeceksin. O kıyafeti giyemeyeceksin.
0: Mesela.
1: Veya mesaili bir düzenin de olmayacak. Büyük ihtimalle
0: Veya
1: sizin
0: çalgıcı
1: gecenizin...
0: yaftası yiyeceksin. Mesela
1: Aa.
0: tabii canım neler oluyor? Mesela soruyorlar bana efendim ne işle meşgulsünüz? Siz ne üflüyorum?
1: Peki
0: Yok yok
1: işiniz ne?
0: başka işiniz ne? İşte ne üflüyorum? Çalgıcıyım ben diyorum
1: Bu ne zaman, az önce demiştik ya, yani kelimelerin anlamları aşınıyor ve değişiyor. Bunun içi boşalıp da olumsuz bir manaya ne zaman evrildi bilmiyorum. Yıllar evvel bir müzisyenden böyle efendim hasbelkader 30 yıldır çalgıcıyım dediğinde aslında çalmaya gayret ediyorum diye o çalgıcılığı da ayrıca
0: Tabii.
1: zaten üst bir mertebedir. Ben gayret ediyorum diye söylemişti. Söyleyen de Modern Folk üçlüsünden
0: Hı.
1: Ahmet Kurtaran'dı.
0: Evet.
1: 30 yıldır hasbelkader çalgıcıyım. Aa, bu kendinde tevazu gösteriyor aslında
0: Tabii.
1: orada.
0: Tabii.
1: Muazzam bir şey. Yüklenen mana farklı birbirinden.
0: Eyvallah, eyvallah efendim.
1: Vallahi benim elim ayağım biraz boşalmaya
0: Estağfurullah.
1: başladı ama o vermiş olduğunuz örneklerin hani bu ilk çalmış olduğunuz eser babanızdan kayıtla
0: Evet,
1: dinleyip
0: evet.
1: bu düz bir şey, bunun nesi sevilsin ama ben
0: Tabii.
1: süsledim diye
0: Hı.
1: söylediniz. Ne üzerinde bu iki farkı, yani sesinize muazzam oldu.
0: Ha, estağfurullah.
1: Acaba neyle nasıl olur diye merak ediyorum bir taraftan.
0: Tamam,
1: Onu
0: gösterelim.
1: tecrübe etsek.
0: Bir kısım gösterelim. Şimdi Türk musikisinin açıkçası Türk musikisi olmasının en büyük sebebi tavır ve üsluptur. Tavır üslup nedir? Süslemedir. Yani nasıl mimaride süsleme sanatı diye bir şey var ya. Ya aslında mimariyle de edebiyatla da çok ayrı bir şey değildir musiki. Çok omuz omuza gider. Yani bizim son yıllarımızdaki yapılan inşaatlara bakınca musiki zevkimiz çıkıyor ortaya zaten.
1: O bütünlük.
0: Evet.
1: Dil olarak da öyle.
0: Tabii.
1: Dil, edebiyat,
0: Aynen.
1: müzik,
0: Hiç farklı bir
1: mimari
0: şey değil.
1: hiç değil.
0: Onun için bizim musikimizi başka musikilerden ayıran özelliklerin en ana unsuru tavır ve üsluptur, süslemesidir. Çünkü makamsal müziği hani İran'da kullanıyor, Paki de kullanıyor Pakistanlılar. Bir şekilde makamsal müzik hepsi birbirinden ayrılıyor. O ayrılan özelliğin en büyük unsuru basılan perdeden ziyade kullanılan süsleme tarzıdır. Yani tavrıdır, üslubudur. Bizim bu üslubumuz da şuradan geliyor.

0: geliyor? Aslında hafızlardan geliyor. Mevzu Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor aslında zaten. Sonradan hafızların bir üslubu gelişiyor. Kur'an-ı Kerim okuma üslubu. Oradan işte artık enstrümana doğru sirayet ediyor ve bestelere doğru sirayet ediyor aslında. Şimdi onu göstermek için dümdüz notadaki gibi bir matematik düşünürsek musikiyi şu çıkıyor. Aynı zerifliği mi isterseniz veya daha bilinen bir ilahi defleyebilirim.
1: Nasıl arzu ederseniz, ben hala bu arada şeyde asılı kaldım. Az önce söylediniz ya, müziğin nasıl olduğunu görmek istiyorum. Yani diğer disiplinlerdeki örneklere çağırıp binalarımıza benziyorsa bugünkü müzik.
0: İşte o yani. Oo. Başka bir şey değil ki, omuz omuza hepsi.
1: Kulağımda kalacak küpe bugünden.
0: Biz şu anda şey yapıyoruz mesela, diyelim Kadıköy'de yürüyoruz bir sokakta. 1970'lerde 60'larda yapılan binalar var, balkonu bile yok işte. Böyle gidiyor, sıvaları dökülmüş. Arada bir tane cumbalı, bir tane krem renginde ahşap mesela bir şey var. Küçük bir konak. Adı da konak da yazık, zamanında konak niyetiyle. Şimdi evet, konak deniyor. Küçücük bir şey. Şimdi onu görüyorsunuz, anlayın aradaki farkı işte yani.
1: Estetik
0: az
1: anlayışı.
0: Estetik, ona bakarsan. Şimdi mesela Roma'da şu anda sanat bayağı ileride. Niye ileride? Yani şöyle ileride diyeyim. Varlığın tamamlama hususunda değil, insanların ona yönelimi hususunda. Hı hı, çok hı. Daha insanlar yönelik o evet, eski müziğine. Çünkü her şey duruyor ayakta.
1: Ha, canlı olarak yaşıyor, geçmişle bağını 600-700 kurabiliyor.
0: 600-700 yıllık bir estetik duruyor orada. Daha biz bir kere var olanı yıkmışız, yıkarken işte müzik de gider, edebiyat da her gider, hepsi gider. İşte bir tanecik orada billur gibi durur öyle. Öyle su damlası yani gibi durur orada.
1: Üstelik.
0: Masum. Öyle bakarsın ondan sonra. Ama işte orası yıkılmayıp öyle dursaydı, eminim ki bu zamandaki insanlar hip hop yerine bunu dinlerdi yani. Şöyle de bir şey var. Zamanında nota bilinmiyor. İşte diyeyim, nota dediğim şey 100 yıllık mevzu zaten. Tekkelerde bir şekilde büyük eserler geçiyor. Günümüzdeki gibi küçük ilahiler falan değil yani. Hani küçücük Hüseyin'i bildiğimiz ilahiler vardı işte. Şol Cennet'in ırmakları, Rast falan, Segah gibi. Öyle ilahiler falan geçilmiyor. Tevşihler falan geçiliyor çok büyük formda. Nota yok.
1: Çok ilginç.
0: Bu ne demek?
1: Zihin.
0: Nota yoksa melodi de ezberde, gelen ihvanın güftesi de ezberde. Güfte ezberde olunca insanın her şeyine sirayet etmez mi? Beste, güfte. Değil mi? Yani onun için artık o devir kapanmış ama maalesef ki işte o inşaatlar yapılmış şimdi, gökdelenler. İşte gökdelen gibi müzik dinleyeceğiz şimdi.
1: Biz hala arıyoruz şimdi i̇şte, yani eskinin izinde, biraz onun pırıltısından bir şey hissetmeye, hatırlamaya işte, çalışarak. Evet. Biz süremizi aşmak üzereyiz neredeyse, tamam, biliyor musunuz? O sebeple yine en başta aslında içimden geçene denk düşen bir şey oldu. Ben sözü hiç müzikten sonra devralamam demiştim. Evet. O mukayeseyi size yaptıracağım ve tamam, kapanışı da bu şekilde yapmış olalım. Nasıl duyuyoruz ve tavırla, üslupla ne oluyor?

0: bu kadar kısmını üflesem yeter herhalde.
1: Yetmezdi. Yetmezdi ama iktifa etmek durumundayız. Kaderimiz eyvallah, böyleymiş. Eyvallah. Ne yapalım? Süremizi su gibi akıttık, geçirdik. Çok teşekkürler
0: sizin sayenizde efendim.
1: Estağfurullah, gerçekten sesinize, nefesinize, biz sohbetinize sağlık. Ama bir sürü şeyden bahsettiniz. Bahsettiğimiz kadar müthiş bir zevkti. Fakat eksik kalan çok şey oldu benim için. Yine görüşmek, yine söyleşmek dileğiyle.
0: İnşallah, her zaman.
1: Sağ olun.
0: Üstümüze düzen bir vazife varsa her zaman.
1: Estağfurullah. Buradayız. Her zaman bekleriz.
0: Eyvallah. İyi günler.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Yasin Özçimi'ydi. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bizim gibi zevk almış olduğunuzu da tahmin ediyorum. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin? Hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum, siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken, hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın, biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak ki. Peki, bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında, Allah aşkına, hangi marifeti icra ettiniz?
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
9: bankacılık. Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
10: Nice bayramlara eriş evladım.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
8: Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.

0: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
1: Nice bayramlara eriş evladım.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
2: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a,
3: değerinde çek sat. Değerli kardeşlerim, yeniden ümmet seferine çıkıyoruz. Kurban Bayramı geldi. Kurban bağışlarını artırmanızı istiyoruz. Bu sene biraz zayıf gidiyor. Belki ekonomik sebepler diyebilirsiniz. Ama geçen yıldan daha fazla kurban bağışı beklentimiz var. Çünkü yeryüzünde ihtiyaç arttı. Gazze'de, Lübnan'da, Sudan'da, Arakan'da, Keşmir'de, bütün savaş bölgelerinde. Bazıları çok fazla yardım toplanıyor. Yorduk insanları diyorlar. Namazdan yorulma hakkımız olmadığı gibi infaktan da yorulma hakkımız yoktur. Yeryüzünde savaşlar mı bitti? Fakirlik mi bitti? Yetim mi bitti? Dullar mı kalmadı ki biz yardım verirken yorulalım? Kurbanı çocuklara yaşatmalıyız. Büyükler, küçükler bir araya gelmeli. Onun için birinci kurbanınızı ülkemizde keselim, ailece bunun lezzetine varalım. İkinci kurbanlarınızı da yeryüzünün her tarafına gönderelim. Hepinizi kurban konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü bu sene daha çok ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.
8: Benim bankacım Müge.
9: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel destekçileri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya geldi. CHP avukatı Celal Çelik, Özgür Özel ve beraberindekilerin tahliyesi için Ankara Valiliğine başvuruda bulundu. Özel destekçileri polise saldırdı. Sonuçta CHP Genel Merkezi boşaltıldı. Mutlak butlan kararını tanımıyorum diye Özgür Özel genel merkezden ayrıldı. Yaşananlara bakalım.
1: Kılıçdaroğlu destekçileri CHP genel merkezine geldi. Avukat Celal Çelik tahliye işlemi başlattı. Özgür Özel ve beraberindekiler genel merkezden çıkmadı. Sonunda CHP genel merkezi polis nezaretinde tahliye edildi. Ortalık karıştı. Bir tarafta Kılıçdaroğlu destekçileri, bir tarafta Özgür Özel destekçileri. CHP genel merkezinde tansiyon yüksekti. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri CHP genel merkezine yürüdü. Aynı anlarda CHP vekili avukat Celal Çelik, Özgür Özel ve beraberindekilerin genel merkezi zapt ettikleri yönünde Ankara Valiliğine başvuruda bulundu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri genel merkeze ulaştığında sinirler gerildi. Özgür Özel ve beraberindekiler CHP genel merkezi önüne otobüsle barikat kurdu. Genel merkezin nizamiye kapısı eşyalarla kapatıldı. Binanın yan girişine de zemin kattaki kanepelerle barikat yapıldı. CHP'ye gelenlerden kimi barikatı aşmaya çalıştı, kimi çitlere tırmandı. Özel destekçisi Mahmut Tanal eline su hortumu alıp giriş kapısının üzerine çıktı. Polisin genel merkez önüne gelmesiyle tansiyon kontrol altına alındı. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki tarafın karşı karşıya gelmemesi için polis büyük çaba sarf etti. CHP'li Ali Mahir Başarır genel merkez içinde açıklama yaptı. Başarır'ın dışarıda bekleyen CHP'lilere yönelik sözleri tepki çekti.
2: Bakın burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı, ne olduğu belirsiz silahlı insanlarla geliyor. Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin.
1: Bu arada daha önce mahkeme kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na bildiren icra memurları da genel merkeze geldi. Mutlak butlan kararı genel merkeze de tebliğ edildi. CHP'den Murat Emir Başkanlığı'nda bir heyet yaşananlardan sonra İçişleri Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Bakan Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yapıldı. Daha sonra genel merkez bir anda karıştı. Tansiyon yükseldi. Polis tahliye için CHP genel merkezine girdi. Polisi engellemeye çalışan Özgür Özel destekçileri kapılara dayandı. Polise saldırıldı. Bir süre sonra CHP genel merkezinde tahliyeler başladı. Genel merkez kat kat boşaltıldı. Tahliye için başvuruda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de genel merkeze geldi. Dakikalar sonra Özgür Özel CHP genel merkezinden tahliye edildi. Kapı önünde kısa bir açıklama yapan Özel CHP genel merkezinden ayrıldı.
0: CHP'de mutlak butlan kaosu sürüyor. Bu konuyla ilgili kamuoyunun nabzını tutan son

0: Bunu araştırmaysa dikkat çeken sonuçları ortaya koydu efendim. O araştırmanın sonuçlarına bakalım.
1: İttifak oylarında ve taban geçişi yok şu anda gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla CHP'nin Cumhur İttifakı tarafından oy alma potansiyeli, burada bir mağduriyet havasının oluşmasıyla ek taban oluşturma potansiyeli çok düşük.
2: Mutlak butlan krizi devam ediyor. CHP kendi içinde ayrışıyor. Peki yaşananlara seçmen nasıl bakıyor? Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın son durumu 24 canlı yayınında aktardı.
1: CHP'nin şu anda gördüğümüz kadarıyla vatandaştaki algısının daha çok klikler, krizler, blöfler, iftiralar, itiraflar, yani kendi içerisindeki meseleye düşmüş. Buradan benim meseleme bakacak, benim derdime derman olacak vakti ayıramaz. Burada böyle bir performans sergileyemez bu siyasi aktörler imajını veren bir durumu söz konusu.
2: Araştırma Areda Survey tarafından 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 1100 kişiyle yapıldı. Çalışmada katılımcılara CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı soruldu. Vatandaşların %51,9'u kararı doğru buldu.
1: Vatandaş %51,9 oranında doğru buluyorum, %48,1 oranında ise yanlış buluyorum değerlendirmesini yaptığını görüyoruz. Burada konunun aslında ittifak bloklarının oy oranları nispetinde dağıldığını ve dolayısıyla tamamen siyasallaştığını da görüyoruz.
3: Görüyoruz, evet.
1: Burada fikrim yok, kararım yoku çok ya sormadık ki, zerre miskal dahi olsa hangi tarafa daha yakınsın bunu söyle diye hani bu cevabı almanın peşindeydik. %52 mutlak butlan kararını doğru bulduğunu gördük Türkiye kamuoyunda.
2: Özellikle 14 Mayıs seçim tercihine göre yapılan analizlerde Cumhur İttifakı seçmeninde kararın destek oranı oldukça yüksek çıktı. Bu karar hukuki mi yoksa siyasi mi sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Katılımcıların %50,2'si süreci hukuki olarak değerlendirirken %35,2'si siyasi olduğunu düşündüğünü söyledi. Araştırmada CHP yönetiminin nasıl bir yol izlemesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların %49,2'si karara uyulması gerektiğini belirtti.
1: Peki mutlak butlan kararı sonrası sizce CHP yönetimi nasıl hareket etmeli? Kahraman Bey karara uymalı diyen oranı %49,2, olağanüstü kurultaya gitmeli diyen oranı %35,6 ve hukuki mücadele vermeli diyen oranın da %15,2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu veriler bize ne söylüyor? Vatandaş burada CHP'ye karşı siyasi bir operasyon düzenlenmekte ve bu işte CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için yapılıyor. Burada değil gördüğümüz kadarıyla. Evet.
2: Siyasette tansiyonu yükselten mutlak butlan tartışması sürerken gözler şimdi hem yargı sürecinde hem de CHP yönetiminin atacağı yeni adımlarda.
0: Böylece bültenimizin sonuna geldik efendim ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan Çağrı Alkan'ın sunumuyla Küresel Oyun programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık

Yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve biz de halk ayakta alkışlanır.

0: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Yoğun iç gündemin yanı sıra tabii bölgemizi ilgilendiren önemli gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Özellikle İran krizinde bu meseleyi eline boyuna değerlendirmeye gayret edeceğiz. Bununla birlikte Ege'de Mavi Vatan Yasası girişiminin yankıları sürmeye devam ediyor. Yunanistan'dan gelen bazı adımlar var, bazı tepkiler var. Bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Haydar Oruç, Orta Doğu uzmanı. Hoş geldiniz
1: efendim. Hoş bulduk. Vay gelsin.
0: Özlem Coşan, Sartek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve doçent doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Tabii özellikle bugün iç gündem hayli yoğundu. Ancak bu iç gündemin gölgesinde dediğimiz gibi bölgeyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor ki aylardır süren İran krizine dair gelen yeni gelişmeler bunların bazıları. Yani son gelişmeler aslında barışa biraz daha yaklaştık mı acaba, daha mı yakın gibi sorusunu gündeme getirmişti. Yani yakın zamana kadar süren o sıcak savaştan böyle bir soğuk barış dönemine mi geçilecek acaba gibi bir umut doğmuştu diyebiliriz. İşte Trump'ın dün gece yaptığı acil toplantı vardı. Anlaşmanın tamamlanmasına çok yaklaşıldığına dair açıklamaları vardı.
1: Suikast girişimi vardı.
0: Evet ve tabii bu hareketliliğin ortasında şöyle bir tablo çıktı ortaya. Şimdi Cuma günü aslında Trump'ın yaptığı açıklamalara bakarsak artık İran'a saldırıya neredeyse kesin gözle diye bakılıyordu Çin dönüşünde.
1: Değil
0: çünkü
1: mi? Evet.
0: Çok sert mesajlar vardı. Cumartesi İran'la anlaşma neredeyse bitti diye bir açıklama aldık Trump'tan. Ne zaman anlaşacaklar? Belki bugün açıklanabilir umudunun olduğunu gördük yabancı basında, özellikle Amerikan basınında. Bugün Trump'ın yaptığı yeni açıklamada da anlaşma için acele etmeyeceğini, Hürmüz ablukasını süreceğini duyurduğunu görüyoruz. Yani tabii insan aklına ister istemez ne oluyor, bu devam edecek mi etmeyecek mi gibi her zamanki gibi o şüphe düştü. Sizce durum nedir? Yani bir anlaşmaya gerçekten yaklaşıldı mı, bu sorunun daha doğrusu müzakereye başlayabilmek için bir anlaşmaya yaklaşıldı mı diyelim, yoksa hala saldırı tehdidi olanca gücüyle ortada duruyor mu?
1: Ya ben sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim, ondan sonra onun altını doldurayım isterseniz. Ya Trump bence elinde bunu yapacak gücü olsaydı, yani İran'ı diz çöktürecek gücü sahip olduğunu düşünseydi ya da bu konuda yeterli imkana sahip olduğunu düşünseydi şimdiye kadar bunu yapardı. Yani biz 8 Nisan'dan beri bir ateşkes durumunu takip ediyoruz. Bu süre içerisinde de Trump'ın sürekli olarak işte İran'a yönelik sözlerini, tahkir edici sözlerini takip ettik. Lafta İran'ı yendi, İran teslim oldu, İran anlaşmak için yalvardı. Ancak biz sahada bunların tam tersi gelişmeleri gördük.
0: Evet.
1: Biz bir taraftan Amerika'nın ateşkes sürecinde bölgedeki güçlerini tahkim ettiğini takip ederken İran'ın da el küsrettiğini gördük ilginç bir şekilde. Yani Rusya'dan mı, Çin'den mi, nereden destek alıyor, nasıl bir yardım alıyor bilmiyoruz ama bu Amerikan istihbarat kurumlarının raporlarına ve Pentagon'un raporlarına da yansıdı biliyorsunuz. İran'ın füze stoğunun, envanterinin %70'lerin üzerinde sabit kaldığını, yani büyük bir kayba uğramadığına yönelik raporlar da ortaya çıktı.
0: Trump'ın söylemlerinden çok uzakta.
1: Trump'ın söylemlerinin tam tersi şekilde. Dolayısıyla İran'ın bu saldırılardan çok büyük zarar gördüğünü söylediğimiz, takip ettiğimiz İran'ın aslında Amerikan tarafına göre elinin daha güçlü olduğunu gördük. Çünkü işin bir tarafı bu savaşı sürdürmenin en önemli koşulu sahip olduğunuz füzelerdi. Ya da füzelere karşı kullanacağınız hava savunma sistemleriydi. İran sürecin başında hava savunma sistemleri çalışmadı ya da olmadığı için, ortadan kaldırıldığı için bu konuda önemli bir zafiyet gösterdi bize. Ancak gelinen noktada da Amerika'nın ve İsrail'in ya da onların ittifakında kimler varsa, bazı körfez ülkelerini de ekleyebiliriz. Ellerindeki stoklarının %50'si ve hatta bazı raporlara göre %50'den fazlasını bu süreç içerisinde kullandıklarını, çok kritik bir seviyeye düştüğünü gördük. Bu da bence Trump'ın elini kolunu bağladı. Yani Trump evet İran donanmasını biz batırdık, hepsi yerin dibinde suyun altında dese de, hava kuvvetlerinin zaten zayıf olduğunu bildiğimiz İran'ın hava kuvvetleri ortadan kaldırıldı dese de, hatırlarsanız bu ateşkesten önce bir İsfahan'a bir operasyon söylendi pilotu kurtarmak için dendi ama aslında zenginleştirilmiş uranyumu kurtarmaya yönelik olduğu sonradan ortaya çıktı ve orada Amerikan tarafının büyük bir kayıp verdiğini, yani uçaklarını, helikopterlerini kaybettiğini gördük. Dolayısıyla İran sahasının Amerika'nın hesap

0: ettiği gibi değil. Yani daha doğrusu İsrail'in Amerika'ya söylediği gibi olmadığı ortaya çıktı.
1: Evdeki da, hesap çarşıya uymadı yani.
0: Kesinlikle uymadı. Tabii buna bir de Hürmüz kartı eklenince Amerika'nın da o arada biliyorsunuz Hürmüz boğazını aşmaya yönelik hamleleri de oldu. Bunda da başarılı olamadı. İran bu saldırıları da püskürtmeyi başardı ve Amerika'nın İran'la anlaşmadan Hürmüz'ü açamayacağını bir kere daha göstermiş oldu. Dolayısıyla biz sürecin başında ve ortasında İran'ın elinin zayıf olduğunu düşünürken çünkü niye Amerika'nın ve İsrail'in sahip olduğu teknoloji ve silahların üstünlüğü vardı ortada. Ama bugün gelinen noktada İran'ın durumu dengelediğini hatta bazı bakış açılarına göre de bunu da takip ediyorum, okuyorum. İran'ın bir üstünlük sağladığını söylüyorlar. Özellikle Hürmüz kartı nedeniyle ve Körfez'e yönelik saldırılarıyla da birlikte bu durumda anlaşma konusunda Trump'tan daha avantajlı olduğunu söylüyorlar. O yüzden ben 8 Nisan'dan sonra başlayan ateşkes sürecinin yani tekrar edeyim, Trump eğer İran'ı diz çöktürme imkanı ya da kabiliyeti olduğunu düşünseydi bu arada bunları yapardı. Yani bu Çin ziyaretinden önce de bu gündeme geldi. Çin'den sonra da tekrar savaşın başlayacağına yönelik söylentiler geldi biliyorsunuz. Ve bunun ben birazcık da İsrail tarafından tedaviyle sokulduğu kanaatindeyim. Çünkü bu hep Axios tarafından servis ediliyor biliyorsunuz. Birinci elden Trump'tan. Trump az önce bana dedi ki diye Barack Levitt. Trump bana az önce dedi ki diye başlıyor ve saldıracak, şimdi saldıracak, hafta sonu saldıracak. Bu süreçlerin böyle manipüle edildiğini gördük ama Trump bütün bu söylemlerine rağmen bu konuda herhangi bir şey bir adım atamadı. Bu konuda aslında kendi istihbarat kurumlarında yaşanan problemler, kendi silahlı kuvvetlerinde yaşanan problemleri de söylememiz lazım. Biliyorsunuz donanma bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Bazı kara kuvvetleri komutanı olan general Hegseth tarafından görevden alındı ve oradaki huzursuzlukları da takip ettik. Uçak gemisinin
1: Tulsi Gabbard
0: 30 Haziran itibariyle galiba istifa edecek görevi sona eriyor. İşte uçak gemisi vuruldu mu, o yangın mı çıktı? Bunların hepsini ben mesela ihtimal vermiyordum. Gerçekten bence de düşük bir ihtimaldi ama gelişen olaylara baktığımız zaman bunun da çok böyle masum bir şey olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla Amerika'nın bütün o gücüne rağmen İran'a diz çöktürecek bir güç ortaya koymadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla da bu barış, Trump'ın istediği koşullarda bir barışın olmasını beklemek de çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü biliyorsunuz en son konuşulan maddelerde bile Trump'ın söylediği işte Hürmüz açılacak, koşulsuz bir şekilde açılacak, serbest geçiş olacak şeklindeki işte İran'ın elindeki 400 kilodan fazla zenginleştirmiş uranyum Amerika'ya teslim edilecek. İran asla nükleer yakıt zenginleştirme yapmayacak şeklindeki açıklamada İran tarafından reddedildi. Dolayısıyla biz hala ortada olduğunu, masada olduğunu anlıyoruz. Bu söz konusu olsa bile müzakereyi kapı açacak bir anlaşma olacak. Sizin de söylediğiniz gibi o 60 günlük süre içerisinde müzakereleri takip edeceğiz ve sanki bana biraz daha İran'ın istediği cihette gibi ilerliyor gibi geliyor bana. Çok da Amerika'nın istediği, daha doğrusu İsrail'in istediği gibi bir anlaşma çıkmayacak gibi gözüküyor. Çünkü dün Trump'la Netanyahu bir görüşme yapmışlar. Bölge liderleriyle yaptığı görüşmeden sonra orada da Trump'ın yani bir anlaşma yapmak zorundayım dediği şeklinde bir konuşma yapıldığı söyleniyor. Ve İran'ın da bundan hiç memnun olmadığını dolayısıyla bu anlaşmayı engellemek için bir şekilde manipüle etmeye çalışacağı anlaşılıyor ama imkanlarla ilgili bir şey. Ya bu gücünüz varsa eğer karşı tarafı ikna ederseniz, diz çöktürürseniz istediğiniz bir anlaşma yaptırabilirsiniz. Eğer bu gücünüz yoksa, karşı tarafın ikna edemiyorsanız da iki tarafında tavizler vererek bir anlaşma söz konusu olacak. Hatırlarsanız o en son programda konuşmuştuk. Hürmüz'le ilgili konu Amerika ile İran arasında anlaşmayla çözülecek bir konu değil demiştik. İran biliyorsunuz bu konuda bir otorite kurdu. Hürmüz'ü evet. Kontrol eden bir otorite kurdu ve dün de galiba bununla ilgili bir beyan yayınladılar. İşte her halükarda izin alacak. Bize dost müttefik ülkeler geçebilir. Düşman olan ülkeler geçemez. Ücret konusunda muallak var ama bir ücret rejimi olacak gibi gözüküyor. Hatta bizim
1: geçiş ücretinden ziyade hizmetlerin adı
0: altında kontrol, güvenlik, kılavuz, kaptan gibi bizim boğazlarımızda uyguladığımıza benzer bir yöntem hayata geçilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz bu süreçte bayağı konuşacağız bunu. Yani savaş bitse de, anlaşma olsa da En azından Hürmüz'ün statüsü, bölgedeki güvenlik mimarisi, bölgenin geleceğinde Amerika'nın varlığı ne olacak, Körfez ülkeleri nasıl bir reaksiyon verecekler ve Körfez ülkeleriyle İran arasındaki ilişki, İran'la İsrail arasındaki ilişki bu anlaşma yeterli olacak mı yoksa o husumet devam edecek mi? Bunları biraz daha konuşacağız gibi gözüküyor.
1: Anlıyorum. Tabii şimdi detaylardan bahsettik. Anlaşmanın detaylarına baktığımız zaman kabaca şunları söyleyebiliyoruz. ABD kaynaklı sızdırmalardan hareketle söylüyorum bunu. Tabii resmi bir açıklama yapılmadı henüz. Öncelikle Haydar Bey'in de bahsettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer bölge ülkeleriyle yapılan görüşme aslında umudu biraz daha güçlendirdi diyebiliriz. Çünkü ben o görüşmeyi gördüğüm zaman benim aklıma o New York'ta yapılan Gazze'deki ateşkes süreci öncesindeki görüşme geldi.
0: Hani 8 bir 8 Müslüman ülkeyle Trump'ın
1: yaptığı görüşme. Orada bir yol alındı. Neticede İsrail sürekli ihlal etse de o görüşmenin öncesine göre daha iyi diyebileceğimiz, nispeten kötünün iyisi diyebileceğimiz bir tablo
2: daha
1: var Gazze'de.
2: Daha ciddi şartlarla müzakere edilebileceği de görüldü.
1: İran'da da acaba bu görüşmeden sonra benzer bir ilerleme sağlanır mı fikri doğal olarak oluştu. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama sizin yorumlarınızı almak isterim. Anlaşmanın detaylarına dair sızdırmalara baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Haydar Bey de biraz önce bir miktar bahsetti. Hürmüz Boğazı'na yerleştirilen mayınları İran'ın temizleyecek olması, gemi geçişlerinin güvenli şekilde yapılmasının sağlanması, boğaz geçişlerinden ücret alınmaması, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve petrol ihracatına imkan tanıyacak İran'dan yana bazı muafiyetleri devreye sokması. İran'ın talep ettiği kalıcı yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş fonların derhal serbest bırakılması talebini kabul etmediğini söylüyor ABD. İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela Washington ve müttefiklerinin İran ve müttefiklerine saldırmayacağının şart koşulması. İsrail'in hiç memnun olmadığı dediğimiz detay özellikle bu tabii ki. Ve Teslim'in yaptığı habere bakarsak ABD ile anlaşmaya varılması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki durumun savaş öncesi koşullara dönmeyeceği, ancak boğazdan geçen gemi sayısının 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye döneceği. Yani Hürmüz'de statiko değişti, artık eskiye dönülmeyecek, ancak gemi geçişleri, gemi yoğunluğu başlayacak. Şimdi ama taraflar arasında hala gelen açıklamalara baktığınızda bir fark var. İşte o farkın nasıl kapanacağı yine dönüp dolaşıp bizi aynı yere getiriyor. Yani müzakereler sırasında bir anlaşma olmasa, eğer bir mutabakata varılır da müzakerelere başlayabilirlerse ve müzakereler sırasında anlaşma olmazsa İran daha önce iki defa yaşadığı şeyi tekrar yaşar mı? Müzakereler sırasında saldırıya uğrar mı?
2: Evet.
1: Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii şöyle bir şeye de bakmamız lazım. Yani Hürmüz'de aslında İran'ın en büyük kozu olarak, yani küresel enerji arzının şah damarını kesmesi olarak söylenmişti ki bu doğru. Hı hı. Bununla ilgili olarak o asimetrik aslında direncinin sonuçlarını da hem yükselen emtia hem de Avrupa içlerine kadar yükselen enflasyondan, yani küresel etkiler bakımından İran bunu denedi gördü. Yani sebep sonuç ilişkisini kurması açısından bunu çokça da konuşmuştuk daha önceki programlarımızda. Evet. Şimdi sonuçları aldığı için aslında hangi düğmeye bastığında nereden ışık geleceğini İran görmeye başladı. Şimdi müzakerenin verilecek olan tavizler noktasında ülkelerin, yani tarafların farklı ifadeler kullanıyor olması, biz geçen hafta Trump'ın işte imzalamaya yakın olduğumuz metinden tamamen bambaşka bir metinle karşımıza çıkıyorlar demesi aslında biraz şunu da hatırlatıyor bana. Aslında hani İran'ın söylem analizi yaptığımızda başından itibaren bugüne kadar sizin de söylediğiniz, özellikle sızdırılan bu maddelerle alakalı olan kesimde İran'ın çok büyük bir ağız değiştirdiğini görmüyoruz biz. Hı hı. Fakat şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonyasını hakim kılmak, ki hatırlarsınız İran sözcüsü bu tür bir zorlamaya yönelik, yani müzakere şartlarını dayatmaya yönelik hiçbir baskıyı kabul etmeyeceğiz demişti zaten.
1: Evet, İran bir tarafı, detay daha vereyim müsaadenizle. Buyurun, şimdi İran'dan gelen açıklamalarda hani Trump nükleer programı sona erdirecekler, uranyumu bize verecekler, evet, der ya.
2: İran'da bu yok.
1: İran
2: taslim bunu
1: bunların hiçbiri şu anda, evet, masada değil. Biz bunları müzakerelere bıraktık.
2: Hatta
1: dedi. Aslında reddetmiyor ama müzakerelere bıraktık.
2: Ateşkesten sonraki imza sürecinde görüşülebilecek konular, evet, olarak söylüyor İran bunu.
1: Yani biraz zamanı oynadığını anlayabiliyoruz. Tabii, zamanın tabii, daha tabii çok İran lehine işlediğini.
2: Zamanı en iyi kullanan zaten burada aslında biz, tıpkı işte Çin'in de Tayvan'la ilgili zamanı bir silah olarak kullanması Trump'a karşı, aslında bu tarafta İran'ın da zamanı çok iyi kullandığını yine söyleyebiliriz. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda aslında Amerika'nın anladığı şuydu. Amerika sadece hava saldırılarıyla bir rejimi deviremeyeceği gibi Hürmüz Boğazı ile ilgili abluka koymuş olsa bile oradaki İran'ın tamamen Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla ilgili olan o sürecini bir askeri müdahale olmadan açamayacağını öğrenmiş olduk.
0: Askeri müdahaleyle evet. Açamayacak.
2: Evet. Ona da bakalım hocam. Mesela hocamızın dediği açamayacak kısmında, mesela kıyı şeridine baktığımızda 80 ile 160 kilometre, yani 50 ile 100 millik dağlık ve zorlu bir şerit var. Bu da Amerika'nın bazı analistlere göre İran topraklarında on binlerce Amerikan askerine ihtiyaç duyulduğunu ve belki aylar değil senelerce orada kalınması gerektiğine yönelik zorlu bir kara harekatı. Biz mesela şöyle küçük de bir şey de verelim, güzel bir haber verelim. Biz Savtay'ın özellikle Haziran sayısında Normandiya çıkarmasından bahsediyoruz kara harekatı olarak. Neden kara harekatı bu kadar önemli? Çok konuştuk bunu ama bunun 2. Dünya Savaşı'nda nelere mal olduğu ile ilgili, yani Normandiya çıkarması çünkü biraz benzerlik taşır kıyı başı tutma harekatı olarak. Bunun nelere mal olabileceğini, ne kadar zorlu koşullarla bunun yapılabileceği, çünkü ne kadar sistemleriniz gelişmiş olursa olsun, hava savunma sistemleriniz ne kadar gelişmiş olursa olsun, işte bir İran rejiminin buna bir direnç göstermesi değil mi? Direniş ekseni etrafında halkın daha da birleşmesine, belki de o sistemin daha da kendini tahkim etmesine sebep olabilecek bir düzen ortaya çıkardı.
1: Tabii kara harekatı için, çıkarma için şunu da söyleyebiliriz herhalde değil mi? Yanlış da olmaz yani, bu siz dünyanın neresinde bunu yapmaya kalkarsanız kalkın zaten çok büyük insan kayıplarını göze almak zorunda kalırsınız.
2: Şimdi maliyete de bakalım, Sayın Hocam da bahsetti. Kongre'nin kabul ettiği hasar ve kayıplar var. Biz mesela daha önce F-35'in veya F-15'lerin dost ateşiyle vurulduğunu düşünüyorduk. Halbuki bakın savaşın bir asimetrik bilançosu var ve Kongre raporuna göre 42 ABD askeri uçağı kaybedilmiş bu saldırılar sırasında. Bakalım bir tane, evet, bir adet F-35 var İran tarafından düşürülmesi ve bu hayalet uçağın ilk defa bir
0: görülmez,
2: evet,
0: dokunulmaz,
2: evet, stealth yani, olan değil mi? Yani bu çok büyük bir, hatta Pakistan'la Hindistan çatışmasında Rafale'lerin değil mi? Rafale'lerin gitmesi de bu şekilde, evet, Fransa'ya çok büyük bir imaj kaybına sebep olmuştu.
1: Yani İran ABD'ye gözdağı verirken kullandığı en yoğun söylemlerden biri. F-35 düşüren tek ülkeyiz.
2: Buna neden bakmamız lazım? Bakın Amerika'yı müzakereye mecbur eden şey aslında çok büyük bir askeri kayıp. Çünkü şu an savaş yorgunu olan Pentagon bunu yerine koymak, yani ikmal etmeye baktığınız zaman sadece önleyici TAT füzeleri ve Tomahawk'larla alakalı olarak 2 yıllık bir süreden bahsediliyor. O da hiç durmadan
0: non-stop çalışırlarsa.
2: Evet, çalışırlarsa yerine koyabilecekleri.
1: Ve hiç füze harcanmazsa tabii.
2: Harcanmazsa. Ama biz bu tarafta şimdi baktığımızda askeri varlığını Pasifik'te kaydıran ve Avrupa'dan da üstelik çeken bir Amerika'da görüyoruz. Yani burada dengeler ciddi manada değişiyor. Aslında şöyle de bir analistlerin çok güzel okuduğum bir bugün yorumları vardı. Özellikle bu İngiltere ile Fransa'nın Süveyş krizine sebep olmaları, orada 19. yüzyılın sömürge Avrupa'sının sonu nasıl geldiyse diyorlar. 2026 Hürmüz krizi de buna benzer. Yani Orta Doğu'da tek hegemon olan Amerika'nın hegemonyasının sona ermesiyle ilgili bir milat oluşturabilir
0: diyorlar.
2: Çok
0: iddialı ama inşallah öyle olur.
2: Ama yani eğer öyle olursa, yani biz aslında hocam şöyle baktığımız zaman, yani buradan basılan bir düğmenin gidip de ta işte İtalya'nın içinde ki bir referandumu bile etkileyebilecek bir düzeyi olduğunu görebiliyorsak hadiselerin ve bir anda da oluşan şeyler değil bunlar baktığımızda. Mesela İsrail'den bahsedelim biraz. Ben biraz atladım konuyu ama bunlar kelebek etkisi yapan konular. O yüzden de Çağrı Bey, hani farklı konuları bir araya getirelim. Mesela bir tarafta o odanın içindeki fil ya da yaramaz çocuk, kimse, düzen bozucu. Sayın Hakan Fidan'ın özellikle İsrail için kullandığı işte odanın içindeki o haylaz, elinde çakmakla, kibritle bekleyen bir İsrail var. Ve bu İsrail'in bakın 13 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin kabul etmediği ama özellikle kendi iç, yani o iç siyasetteki yerini tahkim etmek üzere Netanyahu'nun özellikle sızdırdığı bir bilgi var. 13 Mayıs'ta kendisi bir ticari jetle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderinin kendisini arabada gezdirdiği ve bununla ilgili olarak da halkına İbrahim anlaşmalarının aslında hala devam ettiği ve İran'a da Birleşik Arap Emirlikleri'ni böylece açık hedef haline getirdiği, Arap Birliği içinde de bir bölünmeyi özellikle husule getirdiği, yani bunu tetiklediği. Hı hı. Bakın birçok şey aslında
1: Emirlikler bunu kabul etmedi.

0: Ama İran biz istihbaratımız zaten bunu biliyordu diye bir açıklama yaptı ki o saldırıların arkasında ne olduğunu öğrenmiş olduk daha sonra.
1: İlginç bir takım noktalar var. Hatta artık bunun yani bu bunun Avrupa'ya bakan yönü de var. Bakın Fransa ile İngiltere de düğmeye bastı şu an Körfez ülkeleriyle ilgili olarak. Yani Amerika'nın bölgede tek hegemon olmaması ile ilgili. Askeri olarak da mesela Hürmüz'le ilgili bir garantör şey kurulsun, yapı kurulsun. İngiltere ve Fransa'nın mekanizma kurulsun. İngiltere ve Fransa 40 gemilik bir işte yapıyla Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etsin. Bakın o kadar farklı şu an senaryolara gebe ki şu içinde bulunduğumuz durum. Burada tabii bir tarafta tek gözlü devin aslında gözünden bir vurulmuş olması söz konusu. Yani baktığımızda önünü iyi göremiyor. Fakat Avrupa'da, İsrail'de her kim bu bölgeyle ilgili plan yapıyorsa bir açık kapı bırakıyor Amerika'ya. Çünkü Amerika her an senaryoya bir şekilde dahil olabilir. Fakat Amerikan iç siyasetinde de tabii ki İsrail'in bütün bu yaptıkları ve Amerika'ya mal olan bu İran müdahalesi birçok çatlağa sebep oluyor. Bunu da belki ilerleyen vakitlerde konuşuruz.
0: Zaten hani iç siyasetle dış siyasetin tabii. ABD özelinde özellikle ne kadar birbirine bağlantılı olduğunu İsrail lobisinin etki gücü bakımından gösteren çarpıcı bir örnek.
1: Doğru.
0: Siz biraz önce şeyden de bahsettiniz. Yani başka bölgelerdeki kuvvetleri buraya kaydırmak durumunda kaldığında
2: özellikle yani füzeleri getirdiler.
0: Yani geçmişte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da benzer durumlarda farklı coğrafyalarda önemli değişimlere sebep olan manzaralar yaşanmıştı. Kuzey Afrika'da, Güney Asya'da hani benzer durumlar oralarda da tekrar yaşanabilir modern zamanlarda. Bu da bir başka risk tabii ki. Şimdi Hürmüz Boğazı'na dönecek olursak tekrar hafta içinde bir NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vardı malum. Hürmüz Boğazı ne olacak? Tabii herkesin merakla beklediği sorusu, cevabını merakla beklediği konulardan biri bu nükleer meseleyle beraber. Rubio NATO toplantısında yaptığı açıklamalardan birinde şöyle demişti. Eğer Hürmüz Boğazı'nda bir geçiş ücreti sistemi oluşursa bu dünyadaki 5 başka yerde daha gerçekleşir. Hürmüz burada NATO'da temsil edilen her ülke için hatta burada temsil edilmeyenler özellikle de Hint Pasifik için hayati önem taşımaktadır. Uluslararası su yollarının statikosunun dünya çapında kökten değişmesi gibi bir riskten bahsediyor anladığımız kadarıyla ki bu da aslında
2: kendilerinin sebep olduğu böyle bir sistem bahsediyor.
0: Başlı başına bir şey.
3: Sonra hem kendileri sebep olup hem de dünyayı tehdit edip yani durduk yere Hürmüz Boğazı kapanmadı.
0: Yani ABD saldırdığı için.
3: Yani evet hem saldırıp hem de nedensiz dünyayı ikna edecek hiçbir argüman olmadığı halde. Şimdi NATO ülkelerini de aslında sahaya hep bu nedenle çekmeye çalıştığını Trump'ın gördük. Gördünüz mü? Bak ben sizin için çalışıyorum. Halbuki benim ihtiyacım yok buna. Yani böyle bu krizin devam etmesi halinde en çok sizi etkileneceksiniz söyleminde bulundu.
0: Destek gelmeyince de çok kızmışlar.
3: Destek gelmeyince de artık göreceksiniz gününü der gibi böyle çocuk azarlar gibi azarlamıştı. Şimdi az önce Özlem Hanım'ın söylediği yani diğer ülkelerin böyle bir senaryo çalışmalarının olduğu aslında bunu biz savaşın ilk haftalarında da söylüyorduk ya da en azından varsayıyorduk. Ama gelinen noktada sağda bir karşılıkları yok ve ciddi bir irade gösterdiklerini ben göremiyorum şahsen. Kısmi olarak İngiltere biliyorsunuz bir üst desteği verdi.
0: Evet.
3: Onun dışında bu zamana kadar Avrupa ülkeleri zaten hiçbir esanemsi okunmuyor. İngiltere'de hatırlarsınız o da biraz Trump'ın azarlamasıyla beraber sadece üstünü kullandırdı.
1: Falkland Adaları pazarlığı evet. Var işin içinde korkutması.
3: Korkutması var. Hatta İran oraya da füze saldırısı yaptı. Hatta Trump şunu söyledi.
2: O hani Diego Garcia'ya İran'ın füzesi gerçek değil yalnız biliyorsunuz. O
3: ama şöyle ben o tartışmalarda o zaman da şey yapıyordum ama Trump bunu bir yönüyle de aslında doğrulamış oldu. Yani şöyle hani 2500 kilometre menziliniz yoktu gibisine. Tabii Trump'ın söylediklerinin hepsini gerçek alamayız ama en azından böyle bir hamlenin girişinin olduğu varsayılıyor. Sizin dediğiniz gibi çelişkili ifadeler de var. Zaten aslında savaşın başladığından beri en büyük bizim anlamaya çalıştığımız inanılmaz karşı tarafta birbirinin yalanladığı bir kesinlikle. Dezenformasyon tabii. Savaşı var. Ama benim gördüğüm kadarıyla İran tarafının söyledikleri daha gerçekçi, daha doğru. Yani çünkü daha önce de işte gemileri vurduk dedi. İran
1: daha
3: tarafı
1: tutarlı.
3: Evet, hı hı. Videoyu gösterdi. Şimdi Ablukayı işte la ilgili olarak benzer şeyler söyledi. İran tarafı biz bunu kabul etmiyoruz. Yani Hürmüz Boğazı'nın etkisi

0: kontrolü hala bizde olacak diyor. Eskisi gibi de olmayacak söyle. Bakın bu müzakere az önce söylediğiniz kaynaklarla ilgili. Yani neredeyse %90 İran'ın bu zamana kadar Amerika'nın ithamlarda bulunduğu birçok şeylerini bir yönüyle yalanladı ve doğrusunu videoyla, bilmiyorum hocalarım da doğrulayabilir ama benim gözlemim bu. Bir yönüyle de baktığınızda aslında burada en temelinde Avrupa ülkeleri, Batı ülkelerinden ziyade Asya ülkelerini, yani burada acaba böyle bir hamle olur mu? Çin bu savaşa müdahil olur mu? Hatta Trump'ın Çin ziyareti böyle dünyada acaba yeni bir sürecin, işte bir resleşmenin başlama hamlesi olur mu diye düşünüldü. Ama Çin gitti, deyim yerindeyse hiç o kükreyen Trump orada normal genel ifadelerle geçiştirdi. Yani Trump'ın özelliği de bu zaten aslında. Güçlü liderlere, ülkelere yönelik saygıyla eğilmeyi iyi biliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'ye olan nezaketi de çok da Türkiye'ye iyi rüyalar gördüğü için değil. Putin'e karşı da öyle dikkat ederseniz. Böyle ara sıra böyle resleştiği dönemler oldu ama dolayısıyla bu tür liderlerin özellikleri de bu. Yani geçmiş dönemde böyle otoriter, popülist siyasetçiler de öyledir genel hatlarıyla baktığınızda. Bu yönüyle baktığınızda burada en temelde ilgilendiren ülke Asya ve bilhassa Çin'di. Hı hı. Çin ki hatta hatırlayın gitmeden önce de Çin'in verdiği silah desteği, askeri istihbaratı konusunda da o kadar tehditvari konuştu. Ama neticede Çin'e gittiğini hiçbir şey söylemedi. Hatta oraya silah satışı yapan şirketlere yaptırım listesini alacağını dahi söyledi. Dolayısıyla burada bence bu savaş aslında bir yönüyle dolaylı olarak Çin ve Amerikan savaşı.
1: Tabii Çin dönüşü, Çin'in İran'a silah vermeyeceğini, göndermeyeceğini de garanti altına aldığını, bunun sözünü aldığını söylemişti ama hatırlarsan Çin biz öyle bir söz vermedi.
0: Yok öyle bir şey vermedi. Yani Trump kendi yazıyor senaryoyu, sonra kendisi tekrardan farklı taraftan yalanlıyor. Dolayısıyla ve İran'ın bu zamana kadar hiç olmadığı kadar da karşılık göstermesi ve ciddi manada özgüvenli bir İran var. Hı hı. Yani resmi açıklamalara baktığınızda da hiç geri adım atma konusunda hiç şey değiller. Aynı şekilde Genelkurmay Sözcüsü'nün ifadelerine baktığınızda bir bütünlük arz ediyor. Yani o kadar üst düzey liderler gidiyor oluyor olmasına rağmen. Şimdi saldırılan taraf her zaman psikolojik olarak daha şeydir, daha motiveli, daha özgüvenli.
2: Ahlaki üstünlüğü var hocam.
0: Evet.
2: Vatanını savunuyor.
0: Yani şimdi neticede o kadar ayrışan İran rejimine muhalif olanlar bile konsolide olabilmiş. Aslında ben biraz da Türkleri ve İranlıları da, yani güçlü bir medeniyet, imparatorluk, devlet geleneği yüksek olan bir topluluk. Yani bazı coğrafya, siyaset aslında coğrafyanın kültüre bir yönüyle siyasete yansımasıdır. Evet, bundan bu bağımsız değil.
1: Saldırılan ilk zamanında İran'ın hani devlet yönetim sisteminin diyeyim biraz böyle bocaladığını, dağılmaya başladığını görmüştük, fark etmiştik ama toparlandığını söyleyebiliyoruz zaten.
0: Yani şimdi
1: kontrolü sağlama
3: üst düzey liderleri öldürülmüştü yani.
0: Ona rağmen ben çok böyle inanılmaz bir ayrışma veya da çelişkili, evet bir Trump'ın hani farklı tabii ki sert yanlıları var, müzakere yanlıları var vesaire. Ama genel hatları bu kadar saldırı ve üst düzey liderle gidiyor olmasına rağmen bir yönüyle rejime ve dini lidere karşı söylemde olanların ayaklanması beklenirdi. Hı. Yani
1: ABD'de İsrail'in de beklentisi buydu.
0: Evet. O beklentisi kesinlikle oydu. En büyük planlarını alt üst eden buydu zaten. Yani özellikle oradaki Kürt gruplara silah vermesi ve onları teslim etmiyor oluyor olması aslında açık bir şekilde savaşın planının, kurgunun A'dan Z'ye buna göre şekillendi. Ama bunda inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadığı çok aşikar bir şekilde net ortada. Şimdi zaten Netanyahu da bunu itiraf etti. Dedi ki ya savaş karada kazanılır. Günaydın yani. Bu iyi kötü 85-90 milyon yakın bir nüfustan bahsediyorsunuz. O kadar yani Türkiye'nin iki katı neredeyse metrekare, 1 milyon 800 metrekare bir alandan bahsediyorsunuz.
3: Dağınık yerleşim var.
0: Dağınık var, engebeli
1: çok sert
0: şeyler
1: dağınık
0: var.
1: Yapılar var
0: ya bir de siz Yani gaz

0: Gazze'de o kadar yokluk içerisinde insanların o işte saldırılan grubun o özgüveni ve bir yönüyle kendisini koruma refleksi apayrıdır. Orada siz elinizdeki bütün imkanı Hiroşima'da kullanılan bomba düzeyinde şeyler
1: daha fazla kullanır.
0: Daha fazlası hatta evet. Yani ben hani abartmayayım diye böyle şey yapmadım. Ona rağmen onu başaramamış ama gidip İran'a. Bunda demek ki tek savaşın kurgusunun oradaki protesto. Zaten bunu İsrail yetkili de söyledi. Dedi ki biz savaşı erkene çektik dedi. Yani çünkü bu protestocularla.
2: Sokak gösterileri olmuş.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bundan sonra İran'ın kolay kolay taviz geri adım atacağını ben varsaymıyorum. Burada özellikle uranyum meselesi ama Trump için en büyük kritik kendisiyle öyle bir çelişir ki bu uranyum zenginleştirme ile ilgili İran geri adım atmaz. Ve bu şekilde anlaşma yaparsa Trump'ın bu zamana kadar söylediklerinin hepsinden geri adım atması
1: hocam,
0: anlamına geliyor.
1: 2018'de çıktığı anlaşmadan daha kötü bir anlaşma yapmak zorunda kalacak gibi gözüküyor.
0: Kalacak, şimdi. Evet.
2: Ama hala yani, tabii durumu durduk, pazarlarken o zamankinden çok daha
0: Obama'ya
2: iyi bir
0: neler
2: anlaşma
0: söyledi
2: olduğunu söyledi.
0: Ne hakaretler etti senin yüzünden, sen tabii bunu yaptın falan diye. Şimdi sen durduk yere hem enflasyona neden oldun, hem işte fiyat artışına sebep oldun, faiz vesaire bir sürü o iç dengeler. Hem bir de daha önceki yaptığın anlaşmanın benzerini. Şimdi daha önce de hatırlarsanız o 50-14-16 işte Amerika ve İsrail müzakere başlıkları vardı. İran orada da aslında uranyumun üçüncü ülkelere tevdi edilmesiyle ilgili olarak da çok da öyle yumuşak bir... Yani muhtemelen benim anladığım bununla ilgili bir formül bulmaya. Yani Trump aslında şunu diyor bence açıkça. Ya fazla beni yormayın, bu çıkmaza girdim. Bunun bir orta yolunu en azından bir şekilde kamuoyuna ikna edelim. Yani
2: peki şunu sorayım.
0: Çabasının ben bir yönüyle bu olduğunu düşünüyorum.
2: Diyelim ki İran kabul etti ve uranyumun ülkeden çıkarılmasıyla alakalı bir formül bulunabildi. Yani herhalde herkesin aklına gelen birinci ülke Rusya. Tabii. Ya da bilmiyorum belki küçük bir ihtimal Çin ama yani siz bunu mümkün görüyor musunuz şu aşamada?
0: Yani ben... Bu zamana kadar zaten öyle bir hamlesi oluyor olmuş olsaydı İran bu kadar zararı göz önüne almaz, bir şekilde buna ikna olurdu.
2: Ki daha önce Türkiye ve Brezilya'nın benzer bir anlaşmayı öne yapmıştı.
0: Ve bir de bu kaçıncı? 2010'da. Yani 2003'ü var, 2015'i var. Hatta daha önceleri 90'lı yıllara ben özellikle o müzakere süreçlerini inceledim. Ve her defasında da Amerika, yani hani diyorum ki bir bağımsız bakayım yani hani. Ya sonuçta biz Ankara merkezli bakmaya çalışıyoruz. Ama süreçlerin hepsine baktığında tam müzakere ederken Amerika ya vazgeçmiş ya saldırmış. Şimdi İranlıların da aslında en büyük temel bence çekincelerin başında bu konuya geliyor. Şimdi düşünüyorsun haksızlar mı? Değiller yani, neticede zaten uluslararası güvence, garantör ülke İran'ın aslında bir daha saldırmazlıkla ilgili olarak bir garanti istiyor oluyor olması.
1: Hocam o gerçekçi değil ki ama Amerika ama o garantiyi verse de fark etmez.
2: Şu aşamada
0: ona da katılıyoruz.
3: İsrail de var.
0: Ya zaten Rusya-Ukrayna meselesinde de tıkanan mesele yani aslında oydu. Yani saldırmazlık, garantör ülke meselesi. 92'de aynı şekilde yaptı. Rusya gene saldırdı. Yani artık uluslararası hukuk nerede
2: yani işte
0: var ki, neyi çözüyor ki?
2: Mekanizma da yok. Yok. Şimdi BM Güvenlik Konseyi'yle mi engelleyeceksiniz ABD'nin saldırmamasını? Zaten veto hakkı olan bir ülke.
0: Veto olan
2: yani
0: ülke.
2: Yani nasıl çözeceksiniz bu işi? O gerçekten sıkıntılı bir durum.
0: Aslında yani bir dünya ne derler, yeni bir doğuma gebe. Yani artık bu mızrak çuvala sığmıyor. Dolayısıyla bu biraz da buna aslında uluslararası literatürde geçiş süreci söyleniyor. Ve geçiş süreci dünyada Birinci, İkinci Dünya Savaşları'nda çok uzun sürmüş. Ve bunların hepsi ya savaşla ya da işte en nihayetinde ülkeler bu savaştan yorgun çıkıp müzakereye geçmişlerin olduklarını görüyoruz. Ama en az 10 yıl, 5 yıl gibi süreler ve bunlar işte 50 milyon insan ölmüş yani. En sonunda o aklı selim ülkelerin liderleri ya yeter artık demişler. Yani hani bir oturalım da ortak adım bulalım. Birbirimizi ölüyoruz. Bunun sonu
2: İkinci
0: neye
2: Dünya
0: kadar?
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyorsunuz.
0: Tabii yani.
2: Ki o zaman ben yanlış hatırlamıyorsam dünya nüfusu 2,5 milyar kadar yani. 50 milyon aslında baya baya da büyük
0: tabii
2: bir şey.
0: Tabii. Ve yok pahasına yani bir çorak toprak için. Dolayısıyla şu an aslında dünya bir geçiş sürecinde, evresinde. Dolayısıyla bu sancı

0: yazıcılar da bir yönüyle bunu gösteriyor. Mevcut sistem kesinlikle çözüm sunmuyor, sunmayacak da. Dolayısıyla yani Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı yıllarca aslında itirazı yersiz değil. Yani,
1: dünya beşten büyüktür, boşuna söylenmiş bir söz değil.
0: Tabii nihayetinde bu krizler olmadan yıllar önce bunu sürekli dile getirdi ve şu an gördüğünüzde dünyanın her bölgesinde, her alanda savaş, çatışma alanı. Çünkü tek kutuplu dünyadan çok kutuplu bir geçiş süreci yaşanıyor ve artık Batı bir yönüyle teknoloji üstünlüğünü en önemli argümanı buydu, bunu da kaybediyor. Yani az önce söylediğim aslında İran Amerika savaşı değil, bir yönüyle Çin. Çünkü Çin bu zamana kadar yaptıkları birçok saldırılardan çok farklı olarak işte F-35 mi dersiniz onu, evet, düşürdü. F-15'ler elinde ne varsa ve hedeflediği bütün mevzilerin hepsini alt üst etti. Dolayısıyla İran bu güvensizliğe bağlı olarak Çin'e yaslandığı ve teknoloji transferi yaptığı ve bunun da sahada karşılığı net bir şekilde görüldü, net bir şekilde ortaya çıktı. Az önce Pakistan örneği verildi, hı hı, ki o çok önemli. Yani Hindistan resmen alaşağı etti şeyi yani.
1: Çin etkisi tabii bölgedeki dengeleri de değiştirebiliyor. Bunu görebiliyoruz. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik.

0: Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
2: bankacılık. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: İkinci bölümde karşınızdayız. ABD-İran gerilimini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bir müzakere başlayacak mı, başlamayacak mı bunları tartışırken hem başlamaya çok yakın olduğuna dair iddialar geldiğini gördük, hem henüz başlamadığını görüyoruz. Trump'tan gelen yeni açıklamalar oluyor. Bu açıklamalara baktığımızda şunu görüyoruz Haydar Hocam. Şimdi Trump'tan gelen yeni bir açıklama daha var. Tabii dün büyük ölçüde müzakere edilmiş bir anlaşmanın duyurulabileceği söyleniyordu. Trump'tan gelen son açıklama henüz tam olarak müzakere bile edilmedi şeklinde. Evet. Bununla beraber savaş tehdidini sürdürdüğünü gördük. Kendi sosyal medyasında bir saldırı tehdidi daha oldu. Yapay zeka destekli bir görsel paylaştı ve işte sosyal medyadan devrim muhafızları botlarını vurdukları bir paylaşımdı bu. Adios diye de bir mesaj koymuş üzerine. Başka açıklamalarına baktığımızda şunu gördük. Bundan hemen önce yaptığı görüşmeler düzenli ve yapıcı şekilde devam ediyor demişti. Ama son açıklamasında henüz müzakere bile olmadı tam olarak diyor. Temsilcilerine acele etmemelerini söylediğini söylüyor ki zaman bizim lehimize işliyor diyor. Aslında bu konuda çok da tablonun böyle olmadığını az önceki sohbetimizde gördük. Anlaşma imzalanana kadar abluka tüm gücüyle devam edecek. İran nükleer silah ya da bomba geliştiremez ve tedarik edemez. Ve en ilginç diyebileceğim ifadesi de şu. Belki de İran tarihi İbrahim anlaşmalarına katılmak isteyebilir. Yani bayağı uçlarda savruldu. Aslında açıklamalar ard arda gelmeye devam ediyor ki Trump cephesinde çok da değişen bir şey olmadığını söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Evet. Trump sürecin başından beri bu savaşı aslında sosyal medya paylaşımlarıyla dizayn etme çabası içerisindeydi. Ancak bunda başarılı olamadı. Bunu kusura bakmasın ama bunu teslim etmemiz lazım. Olmadı. Yani yapmaya çalıştı. Kendi donanmasının, kendi hava kuvvetlerinin yapamadığını kendi sözleriyle, paylaşımlarıyla yapmaya çalıştı. Olmadı. Ancak bu Trump'ın açıklamaları, biliyorsunuz yapmış olduğu açıklamalar, bir gün önce söylediğinin ertesi gün tam tersini söylediği bir süreci takip ettik. Dün yanlış hatırlamıyorsam Amerika'daki işte bu süreçte muhatap olan yetkililerin İran tarafına Trump'ın tweetlerini çok da kale almayın şeklinde bir mesaj gönderdiklerini, süreci Trump'ın tweetlerinden bağımsız olarak yürütmek istediklerine yönelik bir açıklamayı takip ettim. Bence de en doğrusu, yani, en rasyoneli bu.
0: Çünkü genele baktığınızda aslında süreci baltalayan şeyler.
1: Evet, yoksa biz Trump'ın sözlerine bakarak ne bu süreci doğru okuyabiliyoruz ne de bu sürecin nasıl sonuçlanacağına yönelik bir doğru tahminde bulunabiliyoruz. Bizim maalesef elimizi kolumuzu bağlıyor. Dolayısıyla biz evet Trump'ın söylediklerini takip edeceğiz belki. Ancak onu bir kenara koyacağız. Bu süreci Trump'ın sözlerinden bağımsız olarak ilerleyecek. Burada da son ana kadar Trump o paylaşımların etkisi kozunu kullanacak. Çünkü bazı durumlarda Trump buradan bir sonuç aldı. Sürecin başında bu ateşkese yönelik açıklamalarıyla biliyorsunuz uluslararası küresel finansı en azından kontrol edebildi. Oradaki ateşi düşürebildi. Petrol fiyatlarında 120 dolara çıkan bandı aşağı çekebildi bu açıklamalarla. Evet. Ancak bir yerden sonra o da etkisini kaybetti. Trump barış da dese artık belli bir fiyat bareminin altına düşmedi. Savaş da dese çok çıkmadı. Yani o etkisini görmüyoruz. Dolayısıyla bugün de eğer biz İran'la ABD arasında bir anlaşma olduğunu duyarsak bunun Trump'ın sözlerinden bağımsız olarak değerlendirmemiz lazım. Ki ben sürecin az önce birinci bölümde işte üçümüz de aynı şeyi söyledik diye düşünüyorum. Amerika'nın bu anlaşmayı kendi istediği gibi yapamayacağı ortaya çıktı. Hı. Yani İran başlangıçta sergilediği o aciz durumdan şu anda durumu dengelemiş, hatta kendi lehine çevirmiş bir aktör olarak ortaya
2: müzakereye
1: çıktı.
2: Müzakereye zorlanan taraf gibi mi oldu hocam sanki, değil mi? Trump. Amerika.
1: Evet, yani öyle oldu. Yani müzakereyi kapı açıp kerhen müzakereyi kabul eden tarafken şu anda müzakerenin şartlarını karşı tarafın belirlediği bir duruma geldi.
0: O sürecin başından avantajı beri aslında, ama tam olarak kontrolü bir türlü sağlayamadı kendi.
1: Ya işte aslında şeyde 8 Nisan'daki o ateşkes sürecini bence kabul ederken biraz daha inisiyatif sahibiydi Trump. Ancak o inisiyatifini kaybetti bence. Çünkü aslında Trump bu savaşa girerek inisiyatifini İsrail'e teslim etmişti. Çünkü bu Amerika'nın savaşı değil. Yani bunu her defasında tekrar altını çizerek söylememiz, tekrar etmemiz gerekiyor. Bu Amerika'nın savaşı değil. Bu İsrail'in yıllardan beri Amerika ile İran'ı savaştırma planının bir parçasıydı ve Trump bu tuzağa düştü. Yani bunu zaten konuyla ilgili insanlar da açıkladılar. İsrail'in daha önceki başkanları da bu savaşı sokmak istediğini, işte Obama'yı da Bush'u da İran'la savaştırmaya zorladığını ama onların bu konuda temkinli. Hatta Biden yönetiminde bunu kim söyledi? Blinken söyledi hatta, hatırlarsanız. Dönemin Dışişleri Bakanı. Evet. Bizi de savaşa sokmak istediler ama biz bu yani şey oyuna gelmedik dedi tabiri caizse. Ama Trump bu şeyi yedi. Bunu artık Epstein dosyası

0: yüzünden mi yaptı, başka sebeplerle mi yaptı bilmiyoruz ama nihayetinde bu tuzağa düştü ve İsrail'in söylediği gibi olmadığını gördü tablonun. Yani İran'ın kolay kolay teslim olmayacağını da acı bir şekilde bence öğrendiler. Benim şöyle bir tereddütüm var. Yani burada bir anlaşma çıkabilir ama hep şey söylüyorduk. Bölge 28 Şubat'tan önceki gibi olmayacak. Maalesef oraya doğru gidiyor. Maalesef diyorum işte Hürmüz diye bir sorunumuz yoktu. Artık Hürmüz'ün İran tarafından kontrol edileceği, rejimi İran'ın belirleyeceği bir durumdan, statükadan bahsediyoruz. Bu bence bizim için bile, diğer ülkeler için de çok da kabul edilebilir bir şey değil ve bunun müsebbihi Amerika. Yani İsrail dolayısıyla Amerika.
1: Yani resmi olarak uluslararası bir su yolunun İran'ın kontrol
0: edilmesinden bahsediyoruz. Tabii canım, serbest geçiş olan, kimsenin ücret ödemediği bir su yolunu biz şu anda İran'ın kontrol ettiği bir şekilde, yani Deli Dumrul gibi belli bir ücret tarifesi koyacağı bir hale doğru hızla gittiğini görüyoruz. Yani bunu istemememize rağmen maalesef.
2: Geri adım o konuda atmayacağını
0: yok
2: ya,
0: adamlar
2: söylüyor.
0: Bu kozu kaybetmek istemiyorlar. Diyorlar ki eğer buyurun, gücünüz varsa buyurun gelin bu statükoyu değiştirin diyorlar. Böyle bir durumdayız. Yani Amerika'da bunu satın alır mı bu maliyeti? Almaz diye düşünüyorum ben açıkçası. Trump çünkü denedi, yapamadı. Yapamayacağını gördü. Daha fazla bu konuda ısrarcı olmuyor. Bu anlaşmalarla bunu tekrar gerisin geriye çevirebilir mi? Dediğim gibi yani İran bu hani derler ya, dişine kan bulaştı artık, o şeyi aldı, o hazzı aldı, bir daha buradan geri adım atmayacaktır. Ama tabii biz şeyden bahsediyorduk, savaş başladığında savaş bir şekilde bitecek ama bittikten sonra bölgedeki statüko nasıl olacak diyorduk, biliyorsunuz. Biz bölgedeki statükonun maalesef çok da iyi olacağını öngöremiyoruz. Çünkü biz hem İsrail'in hem de İran'ın bu savaşta yıpranacakları ve bölgeye yönelik vizyonlarından vazgeçeceklerini söylerken, biz şu anda İran'ın biraz daha güçlenerek süreçten çıktığını, İsrail'in kendi cephesine döndüğünü, Gazze ve Lübnan'la meşgul olduğunu, İran'ın da bölgeyi domine etmeye çalışacağına yönelik bir gelecek projeksiyonu çizdiklerini görüyoruz. Bu da hiç iyi bir şey değil. Ya tamam, Amerika bölgeden çıksın, Amerika'nın güvenlik mimarisi olmasın, Körfez ülkeleri Amerika'nın o taahhütlerini yerine getirmediği için artık Amerika'ya güvenmeyecekler. Evet, ama Amerika'nın o taahhütlerini şu anda yeni dönemde kim yerine getirecek? Kim, bu ülkeler kendilerini mi kuracaklar, yoksa Türkiye gibi bölgesel ortaklara mı tahvil edecekler mi? Onu da bilmiyoruz.
1: Tam da bu aşamada Körfez'de de biz gözle görülmeye
0: kesinlikle bir bölünme
1: başladım.
0: Var. İşte Bayi'nin OPEC'ten çıkması, Körfez Konseyi'nden, İşbirliği Konseyi'nin tartışmalı hale gelmesi gibi konular Körfez'deki o ayrışmayı zaten ortaya çıkartıyor. Ama bu da Bayi'nin bence süreci kendisi buraya getirdi. Yani o konuda kimseye suçlama şey yok. Savaşa devam etsin, Amerika İran'a bir bedel ödetsin gibi açıklamalarını biz daha önceden de biliyorduk ama biz bu saatten sonra İran'ın İbrahim Anlaşması'na katılmasını beklemek gibi, Trump'ın söylediği bence çok saçma. Ya İbrahim Anlaşması diye bir şey yok zaten, artık kalmadı. Yani Sudan'la Fas'ın İbrahim Anlaşması'na nasıl razı edildiğini biliyoruz. Yani tehditlerle, tavizlerle ve rüşvetlerleydi. Mesela Sudan'ın terörist devlet statüsü kaldırıldı, Amerika listeden çıkardı ama ondan sonra hızlı destek birlikleri BAE'li ile ortaya sürüldü ve iç savaş başlatıldı. Yani aslında Sudan'a yönelik o sözler de yerine getirilmedi. Fas, Güney Sahra'nın egemenliği konusunda taahhütlerde bulunuldu. Fas'a da bu söz yerine getirilmedi. BAE ile Bahreyn kalıyor. İbrahim Anlaşmaları'nın tarafı, Kazakistan'ı ayrı bir yere koyuyorum. Onu başka bir yerde konuşmamız lazım. Onların bir tutumları var. Onun dışında üçüncü bir ülke bölgeden Suudi Arabistan 7 Ekim öncesinde bekleniyordu. 7 Ekim'den sonra bu ihtimal de ortadan kalktı. İsrail zaten bu süreçteki performansıyla hiçbir ülkenin bu İbrahim Anlaşması'na katılma ihtimalini, imkanını ortada bırakmadı. Hepsini
1: yani ortadan bir tarafta kaldırdı. İşte Suudi Arabistan ve Katar gibi güvenliği daha çok Pakistan ve Türkiye ile birlikte bazı ortaklıklar kurarak arayan bir taraf.
0: Eksenler ortaya çıktı.
1: Bir tarafta Birleşik Arap Emirlikleri gibi İsrail'e yakınlaşarak güvenli arayan bir taraf var.
0: Bu yarılma devam edecek gibi gözüküyor. Yani
1: başka krizlere yol açmaya gerek yok tabii.
0: Çünkü yani OPEC'ten çıkmak, OPEC Plus'tan çıkmak sadece OPEC'ten çıkmakla ilgili bir şey değildi ki. Bayi'nin de bunu uzun süreden beri planladığını zaten takip ediyorduk. Yani bu sadece İran'la olan savaşın ortaya çıkardığı bir sonuç değil. Bu süreci hızlandırdı. Zaten adamlar işte kapasitelerin altında bir petrol üretimi yapmak olmak nedeniyle zarar uğradıklarını söylüyorlardı ve 5 milyon varillik bir üretime ulaşmak istiyorlardı. OPEC'in kısıtlamalarından bağımsız olarak. Bu da bahane oldu, bu yaptı ama önümüzdeki dönemde ben Trump'ın söylediği gibi bir fotoğraf çıkması bana hiç ihtimal dahilinde gibi gelmiyor. Ben daha çok kopmaların, kutuplaşmaların olduğu bir bölge olacak gibi gözüküyor ki bu da maalesef İran'la ABD anlaşsa bile bölgedeki tansiyonun düşmesine yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Yani biz nasıl Haziran'da ABD şey İran'la İsrail savaştığında savaşı bir şekilde Amerika sonlandırdığında bu burada bitmez. Hı hı. Bunun mutlaka bir ikinci rantı olacak demiştik ki bu da 28 Şubat'ta patladı. Bundan sonra da burada bir Amerika çekilse bile savaş sona ermiş gibi gözükse bile bu gerginlik, bu tansiyon bölgede muhtemelen önümüzdeki aylarda, yıllarda yeni savaşlara yol açacak gibi geliyor.
1: Körfez'in güvenliği
0: ben
1: üzerinden
0: Körfez'de bu saatten sonra böyle kalıcı bir güvenlik çok mümkün gözükmüyor benim için açıkçası. Evet. Ben okuyamıyorum onu.
1: Şimdi tabii bu bir sonraki aşama. Yani önce İran meselesinin ne olacağı hala muallakta. Şimdi Pakistan arabuluculuğunda pek çok şey yapıldı mı? Evet yapıldı. Yani yüz yüze görüşmeler yapılamadı belki ama mektuplaşma vasıtasıyla gidiyor, geliyor mektuplar, mesajlar. Bir pazarlık yürüyor. Pakistan hükümetinden çok biz burada aslında bir başka ismin öne çıktığını gördük bir süredir. Neydi o isim? Maraşal Asım Münir. Şimdi Financial Times demiş ki Asım Münir Tahran'da durup hem saldırıyı önlüyor hem de iki tarafa birden baskı yapabilme kapasitesine sahip, bunu yapabiliyor. Trump'ın da sevdiği bir isim olduğunu biliyoruz açıkçası. Tahran'da var olması gerçekten ABD'nin saldırılarını önleyen bir unsur olarak önümüzde duruyor mu sizce? Ne dersiniz?
2: Sonuç onu gösteriyor aslına bakarsak. Yani her tarafta da tabii biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan bu ateşkes süresince aslında bir takım taciz ateşleriyle saldırılar aldığını biliyoruz. Ama yine de yoğunluklu bir atış olmaması, yoğunluklu bir taciz ateşinin olmaması da yine bu bahsettiğimiz Pakistan'ın da ara buluculuğunda sözü her iki taraf tarafından da dinlenen isimlerin, yani aktörlerin işin içinde olmasından da kaynaklanıyor. Tabi burada sadece Pakistan'da diyemeyiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bir telekonferansta biliyorsunuz Körfez ülkeleriyle bir görüşmesi oldu ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın öncelikli olarak konuşulması, Sayın Hakan Fidan'ın NATO ile ilgili katılmış olduğu toplantıda Mark Rubio ile görüşmesi yine bu konuda. Yani bir diplomasi ayağının sürekli aktif halde tutulmasıyla bunlar birbirini tamamlıyor. Ama bahsettiğiniz aktör savaşın her tarafı İsrail hariç tutulmak üzere bu anlamda sözü dinlenen ve kararları da en azından taraflarca kabul edilen, yani daha doğrusu teklifleri kabul edilen, karara dönüştürülen bir aktör olduğu belli. Fakat şöyle bir durumu da tekrar söyleyelim. Biz burada en az konuştuğumuz aktörlerden birisi İsrail. Hı hı. Aslında ateşkesin ve müzakerenin bütün ayaklarının sürdürülebilirlik açısından bir sonuç vermesi İsrail'in ne kadar zapt edilebileceğiyle doğrudan ilgili. Bakın Haaretz'e göre Tel Aviv İran'ın balistik füze ve zenginleştirme kapasitesinin tam yok edilmemesi sonucu sınırlı bir anlaşmayla Amerika'nın bu süreci kapatmasından müthiş derecede rahatsız olduğunu yazdı. Bu da tabii ki bölgede İsrail'in o çok sevdiği kendi güvenliğiyle ilgili sürekli bir tehlikenin hala devam ettiğiyle ilgili algıyı ve Amerika'da da bu şekilde lobileri çalıştırması bakımından aslında elini bir şekilde hala canlı tutuyor. Fakat Amerika şöyle bir şey daha yapmış Çağrı Bey. Artık Washington, İsrail şimdi Lübnan cephesine tırmandırarak süreci sabote etmek istiyor ya. Bu yüzden de artık ateşkes görüşmelerine dair İsrail'in Washington'dan direkt olarak haber alamadığı yazılı.
0: Evet, ona benim İsrail, bir itirazım var yani.
2: Ama İsrail de yazmış
0: doğru.
2: Bunu. Ben bunu bugün özellikle görmüşsünüz.
0: Ama Witkoff'la Jared Kushner müzakere heyetinde olduğu sürece
2: biliyorsunuz ki link var ama bir şekilde hocam yine de İsrail'in baskılandığı da ortada.
0: Sürecin dışında tutuluyor.
2: Kesinlikle öyle. Yine stoklarla alakalı bir sonuç verelim. Mesela İran'ın biliyorsunuz kongrede bir oylama oldu ve 73 yasasına bağlı olarak savaş yetkililerinin sınırlandırılmasıyla ilgili olan bir yasanın onaylanması ve onaylandı ve 47'ye 50 bakın ve 50 olmasının sebebi de cumhuriyetçiler içinden 4 tane ismin oy kullanması kendi partileri aleyhine demokratlarla birlikte olarak. Neden? Çünkü Trump'ın bir stratejisinin olmaması ve Pentagon'un bu kadar yorulması, uzun savaş ekonomisine Amerika'yı mecbur etmesi, özellikle Trump'ın ve tabii ki direkt olarak buna etki eden İsrail'in varlığı Amerika'nın içinde de kongrede bir çatlağa sebep oldu. Bu yüzden de Trump'ın bir önünü almak için bu yasanın tabii tekrar görüşülmesi ve oylanması söz konusu oldu. Şimdi İsrail ile ilgili şunu yine söyleyelim. Burada müzakerede hangi

0: işte Birleşik Arap Emirlikleri ile konuşması, bir takım, hatta şöyle bir haber de vardı geçen hafta, bunu konuştuk mu tam hatırlayamadım ama Mısır'ın mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiği Rafale uçakları var. Mesela Amerika dışında bu tür uçakların işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde konumlandırılması, bunu Mısır'ın yapıyor olması, Mısır'ın bir bölgesel güç olarak ön planda durması ama aynı zamanda İsrail'e karşı bir temkinli bir mesafesini de koruyor olması, bunların hepsi çok ilginç gelişmeler. Baktığımızda yorumlayacağımız zaman öyle değil
1: Tabii
0: mi hocam?
1: Pakistan'ın
0: Yani bunun
1: Suudi Arabistan'la
0: sonucunun
1: anlaşmasına
0: kesinlikle
1: karşılık olarak bu hamle geldi.
0: özellikle yani bu bölgelerin kendi güvenlik şemsiyelerini Amerika dışında oluşturmaya çalışması, ki Avrupa'nın bu anlamda Körfez ülkeleriyle bir yakınlaşması da söz konusu. Biraz önce bahsettik. Ama tüm bu denklem içinde İsrail'i nereye koyacağız? Biraz önce Trump'tan bahsettiniz. Biraz önce Epstein dosyalarından bahsedildi. Bir de tabii ki eskatolojik manada da Trump'a yükledikleri bir anlam var. Yani işte Tanrı'yı güya
1: Savaşa zorlamak.
0: işte
1: Kıyamete
0: kıyamete
1: zorlamak.
0: zorlamak, ama bu anlamda Mesih'in
1: Kur'an'a göre.
0: gelişini kolaylaştırmak amaçlı da burada Beyaz Kral'ın, yani işte Trump'ın bu anlamda bu kolaylaştırıcı rolü üstleneceğiyle ilgili bir amiyane tabirle bir Trump'a verilen bir gaz da var. Yani bakın Trump
1: Ki
0: işte
1: kendisi de bunlardan
0: The
1: çok memnun
0: Economist'in
1: olduğunu
0: miydi,
1: duymak.
0: Time'ın kapağında mı kendini papa olarak konumlattığı, Beyaz Saray'ın yayınladığı bir şey de vardı. Yani
1: Birkaç ay önce yayınlandı
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: yani o birkaç ay önce böyle şeyler de gördük
1: Evet.
0: ve Amerika'da çok büyük toplumsal olaylar da işte Amerika'da Trump bir kralın istenmediği, sen kral değilsin mitingleri yapıldı değil mi? Yani bununla alakalı olarak motivasyonlar farklı tabii ki. Tekrar başa dönecek olursam, bir savaş ekonomisi var. Yani daha doğrusu bu Chatham House'un yaptığı da bir araştırma var, raporu var. Çok dikkatli ve işte soru işaretleriyle bakılması gerekse de bazı yönlerden konuşulması gerekir. Elitlerin savaş ekonomisine ihtiyaçları var. Bütün dünyadaki savaşlar hani bulmak için aslında faili, paranın yönünü takip edin diyorlar değil mi? Yani bu savaşın kime yaradı? Bakın 200 tane önleyici füze kullanıyor. 400 kadar bir zaten envanterinde Amerika'nın bulundurduğu bir TAT sistemi var değil mi? Yani bunun baktığımızda İsrail'in kendi güvenliğini ön plana sokarak, ön plana getirerek Amerika'yı zorladığı bir savaş var. Ve burada İsrail'in kullandığı 100 ya da 100'den biraz daha az Arov
1: Arov.
0: ve Davut'un sapanı olduğu. Kim tehlikede? Neden peki işte kaç tane Tomahawk kullanan bir işte seyir füzelerinin haddi hesabı yok? Yani 1 milyara yakın değil mi günlük bir maliyeti vardı Amerika'ya. Bu yüzden de işte özellikle Temsilciler Meclisi'ndeki o ön seçimlerde çok büyük çatlaklar, çok büyük çatlak sesler. Yani İsrail'in Amerika'yı zorladığı kıyamete aslında vurgu yaptılar. Ve bu manada da hemen işin içine AIPAC girdi. Ve
1: Meşhur lobi
0: evet,
1: kuruluşundan bahsediyoruz.
0: evet bu anlamda işte İsrail aleyhine konuşan horozu da, öten horozu da erkenden ortadan kaldırmaya çalıştılar. Yani daha hem Amerikan siyaseti içinde hem bakın şunu da söylememiz lazım. Artık bundan sonra seçimlerde İsrail'e verilen desteğin ölçüsü Avrupa'da da, Doğu Akdeniz'de de etkili olacak. Bakın Güney Kıbrıs seçimleri vardı değil mi? Oradaki iki parti özellikle İsrail'e verilen destek noktasında da bir yarışın içindeydiler.
1: Evet.
0: Yani bunların hiçbirisi
1: Hakel ve Disil
0: birbirinden
1: diyorsunuz
0: aynen
1: siz.
0: öyle bağımsız değil.
1: Tabii şimdi İsrail demişken tekrar oraya bir bakmak icap edecek. Şimdi ABD ve İran'ın bir şekilde anlaşmasını istemediklerini açık ve net olarak görüyoruz. Bir anlaşmaya varılırsa İsrail için bunu bozmanın en kolay yolu doğrudan Lübnan'a saldırmak aslında. Yani Hizbullah'a yönelik ya da Lübnan'a yönelik bombardımanlar devam eder. Hele ki daha da şiddetlenip devam ederse zaten bu İran'ın hızlıca tepki göstereceği bir durum. Şimdi Trump'ın yakın zamandaki açıklamalarına baktığımızda diyordu ki Netanyahu için ben ne dersem onu yapacak. Trump böyle söylüyor ama şimdi işte İsrail'in Amerikan siyaseti içindeki etkisini de görüyoruz. Yani anlaşmayı sonuçsuz bırakmaya yönelik böyle bir eylemi olursa ya da buna niyetlenirse gerçekten Trump'ın bunu engellemeye gücü olacak mı?
2: Yani

0: Şöyle tabii Trump'ın bu savaşa neden sürüklendiği ile ilgili olarak gerçekten hem dünyayı hem de kendi Amerikan halkını ikna edecek hiçbir argümanı yok. Yani şimdi geçmiş dönemdeki Amerika'nın savaş açtığı ülkelerin süreçlerini incelediğinizde mesela Amerika Irak'a saldırdığında %70 kamuoyu desteği vardı. Ve düşünün birçok NATO ülkeleri o süreçte
1: 34
0: müttefik
1: ülke
0: olmuş.
1: vardı
0: Evet,
1: ittifakta.
0: ittifakta vardı. Hatta Almanya'yı hatırlıyorum ben. Çok sokak protestosu olmuştu. Ona rağmen bir şekilde destek vermişti. Hatta o zaman yapılan o ölümlere karşı da ciddi manada halkta bir karşı reaksiyon tepkisi olmasına rağmen bir şekilde bu sürece dahil oldu. Dolayısıyla o sürecin dahi bir sene olduğunu görüyorsunuz. Yani işte ne deniliyordu? Aynı şekilde işte uranyum, nükleer silah, saplamanın yani en az bir
1: Kimyasal
0: sene, bir
1: silahlar.
0: buçuk yıl gibi bir süreçten bahsediyoruz. Yani biz Venezuela'yı daha tartışamadan bir baktık Amerika İran'a saldırdı. Neden saldırdığını ne dünya kamuoyu ne kendisi dahi böyle ikna olmamış ama bir şekilde bu sürece kendisinin mecbur şekilde sokulduğunu aleni bir şekilde söylemlerinden net bir şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla ve NATO ülkelerine hatta başladı ki size ihtiyacım yok dedi. Sonra da dedi ki ben sizin için savaşıyorum. Yani
1: Japonya'yı, Güney
0: müşterisi
1: Kore'yi bile yardıma
0: kullandırıyor
1: çağırdı yani
0: tabii. Evet,
1: hatırlarsınız.
0: en nihayetinde. Dolayısıyla bu sürecin hiçbir ikna edici bir tarafı yok. Bir de kaldı ki Amerika bu kadar savaş ekonomisinin bedelini kendisi ödemek durumunda kaldı. Yani başta ne dedi? İran'ın dedi füze stokları bitti. Halbuki ben bir araştırma okumuştum. Yani yeniden o stoklarını yerine koyması için 3-5 yılın daha sürebileceğini söyleniyordu. Yani dolayısıyla hani
1: Amerika'nın
0: bırakın
1: değil mi?
0: tabii evet.
1: Belki daha fazla.
0: Belki de daha fazla.
1: Çin'den o mineralleri alabilirse, nadir elementleri
0: Evet,
1: alabilirse.
0: bir taraftan da öyle de bir bağımlılık ilişkisi var. Dolayısıyla Amerika'da yol açtığı ekonomi enflasyon denklemine gelmiyorum bile. Şimdi bu kadar maliyet unsuru olan ve bunu tek başına üstlenmek bir şekilde Amerika bu zamana kadar yaptığı savaşlarda diğer ülkeleri, Batı ülkelerini savaşın içerisine dahil ederek bedeli onlara ödettiriyordu. Ama şimdi bu bedeli ve bu riski doğrudan kendisi almış durumda ve şu anda da o çıkmazın içerisinde aslında kıvranıp duruyor. Normalde hani Haçlı Savaşı hatırlıyorsunuz Bush döneminde en azından kendince bir yol yordam arayarak o ülkeleri bu savaşın içerisine sürükledi. Ve hatta hatırlayın yıllar sonra Tony Blair bu itirafı da yaptı. Aslında böyle bir şeyin olmadığını ve bundan üzüntü duyduğuna dair beyanlarda dahi bulundu. Yani düşünün 1 milyon insan ölmüş.
1: Irak'taki
0: Ondan
1: kitleyi
0: sonra
1: mühar
0: Irak.
1: silahları meselesini
0: Tabii
1: diyorsun sen.
0: tabii evet. Sonra dedi ki aslında böyle bir şeyin olmadığını alenen bir şekilde itiraf etti. Dolayısıyla şimdi yarın bir gün belki 200 sene sonra aynı şekilde bu süre içerisinde dahil olan bürokrat, siyasetçi ki biliyorsunuz Tor Carlson'dı galiba neydi, Ulusal İstihbarat Direktörü. Yani
1: Tulsi
0: Tosca, pardon evet isimleri unuttum. Onun mesela aleni bir şekilde cesaret gösterip bu itirafı yaptı.
1: Gabbard.
0: Ve kendisi hatta Trump'ı desteklemedi. Bakın çok önemli. Destekleme nedenlerinden biri Orta Doğu'daki savaştan geri çekilip artık Amerika'nın kendi meseleleriyle ilgilenmesiyle ilgiliydi. Dolayısıyla eşi de hatta bu DAEŞ saldırılarıyla ilgili olarak mahsur kalmış birisi.
1: Tabi bu arada biz bir zamanlar Donro doktrinini konuşuyorduk. Yani Trump'ın kıta Amerika'sına daha yoğunlaşacağını, Güney Amerika'ya
2: Rubio
1: yoğunlaşacağını.
2: bunu tekrar
1: Biz
2: hatırlattı. Artık
1: konuşmuştuk.
2: Donro
1: Şimdi
2: dur dedi.
1: İran'ın planları o ile
2: Evet.
1: sürüyordu yani. Ama birdenbire bir İran savaşı çıktı ortaya. Yani orada bile kendisiyle çelişti.
0: Ya hatta biz hatırlayın yani işte o Donro doktrini hatta yani daha Trump seçilmeden önce özellikle onu söylüyordu. Orta Doğu'da artık
1: Savaşları bitirecek diye değil mi?
0: bitireceğini vesaire ve bu ben Türkiye için bir fırsat pençesi olarak görüyordum yani açıkçası ve gerçi Türkiye'nin buradaki izlediği politika neticesinde bir yönüyle Trump'ın bu söylemleri Türkiye'nin etkisiyle yıllarca Türkiye'nin uğraştığı o Suriye'de oluşturulmak istenen sözde devletçik yapısını öyle veya böyle Türkiye bu süreçte Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan'la olan bir ilişkisi sayesinde bertaraf etmiş olduk. Yani neredeyse biz...
1: Belki de tek katkısı bu oldu zaten hocam.
0: Evet. Ve bu çok önemli bir katkı.
1: Çok önemli. Kesinlikle.
0: Yani düşünün, neredeyse referandum yapılmaya çalıştı. Ya şuradan iki sene olmadı yani. Sözde bir referandum kurulmaya çalışıyordu. Hatta Türkiye neredeyse savaşı başlatma kararı, neredeyse Biden iktidarıyla karşı karşıya gelme durumunda kaldı.
1: Onun dışında ne katsa kalktı, ne F-16'lar, ne F-35 muhabbeti, yani hiçbir şey yerine getirilmedi. Bir tek Suriye konusunda öyle oldu.
0: Ama onunla ilgili olarak da sanki olumlu sinyaller var gibi. Ama Halkbank meselesi...
1: İşte 1,5 yıl oldu hocam. Yani
0: 1,5 yıl oldu, evet. Bu başlıklar kaldı. Ama bence hepsinden de önemli, önemli bu meseleydi. Kesinlikle. Yani çünkü Suriye denklemi çıkmadan Türkiye bu terör meselesini katiyen bitiremezdi. Yani biraz net konuşuyorum ama çünkü geçmiş dönemde baktığında Türkiye kendi içerisinde terörle ne kadar mücadele etse de hep Suriye denklemi giriyordu, kendisine yuvalanma buluyordu.
1: 2015'lik çözüm sürecini bitiren bile Suriye'deki gelişmeler
0: olmuştu. Suriye, evet, birçok denklemi. Dolayısıyla bu bütün hususlara baktığınızda Trump'ın gerçekten irrasyonel olan, gerçekçi olmayan bir maceraya sürüklendiğini ve bunda da bu Epstein belgeleri acaba komplo mu, senaryo mu, bu artık Amerikan basınında. Hatta Adalet Bakanı neden görevden alındı? Tamamen o konudaki kısmı olarak duyarlı ve açıklamaya yeltendi ve bir yönüyle onu görevden azletti. Dolayısıyla bu bütün izlenceler net bir şekilde görüyor, göründüğü şekilde İsrail'in ve elinde Trump'ın lehine kullanabilecekleri argümanların çok net bir şekilde akıl dışı ve irrasyonel olan bir davranışa sürüklediğini. Çünkü düşünün, yani Biden'ı eleştirdiği husus neydi? Ekonomiyi mahvettiği söylemiydi. Şimdi 3.1 en son enflasyon oranları, faiz oranları, bunların hepsine baktığınızda
2: Trump'ın eseri.
0: Evet, Trump'ın eseri.
3: Yine 2008'e yakın mortgage'larda önemli bir patlama görülüyor. Evet. Yani mortgage iflaslarından.
0: Ki
3: Amerika'dan.
0: Bakın,
2: ki böyle aslında giderse sonbaharda küresel ekonomi etkisi daha kötü olması bekleniyor.
0: Şimdi yani ben şeyi mesela inceledim. Diğerinde yani normalde bu petrol varil fiyatı 150-200 dolar bandında olması varsayılıyor, olması gerekiyor. Ama şöyle savaşın uzun vadede sürmeyeceği ve Trump'ın söylemlerinden savaşın bir şekilde nihayete ereceği varsayıldığı için bu oranda artmadığı yönünde bir araştırma silsilesi. Bu da bunu aslında doğruluyor. Yani sanki bir yönüyle uluslararası şirketler veya da işte bu petrol piyasasını belirleyenlerin bunun savaşın uzamayacağını varsaydıkları, normalde bu şu anki varil petrol fiyatı aslında çok yüksek değil. Yani bunun da bence bir yönüyle de aslında Trump'a yönelik bir baskı aracı olduğunu da görüyoruz. Belki de kısmi olarak bunun garantisini dahi vermiş olabileceğini ben şahsen düşünüyorum.
2: Yani sözün özü görünen o ki, hem ABD'yi hem İsrail'i hem İran'ı biz bundan sonraki zamanda da, önümüzdeki haftalarda belki aylarda da yoğun olarak konuşmaya devam edeceğiz ki İran Savaşı'nda bir şekilde anlaşma sağlansa bile bunun etkileri sürmeye devam
0: bir
2: edecek.
0: Bir de şu 1973'teki petrol krizi o zaman %5'ini oluşturuyordu. Yani bu işte Arap-İsrail Savaşı'nın. Bugün %20'si. Yani bunun farzı misal 2-3 ay daha uzaması takdirde 2008'den daha da büyük bir rezesyon bekleniyor.
1: Zaten Dünya Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol onu söyledi. 73'ten daha kötü bir durumdayız.
0: Evet. Çünkü kullanılan ve tüketim oranları çok yüksek. %5 nerede? %20 nerede?
2: Rezervlerin çok
0: dramatik şekilde
2: eridiğini söylüyor.
0: Dolayısıyla bu kadar artmıyor oluyor olması bir yönüyle
1: ya OPEC'in baskılaması da var hocam orada. Biraz işte OPEC'i, belki de bayinin aradan çıkması esprisi o. OPEC bir şekilde baskılıyor, bu fiyat baskısı OPEC üzerinden yapıyorlar. Üretim konusunda da bir kısıtlama yapılmadı.
0: Ama onun tek itirazı onunla ilgili değil.
1: Yok yani, sanki yani biraz ayrılması... o etkili oluyor. Tek başına olmaz tabii de.
2: Yani dediğimiz gibi bu konu daha uzun süre konuşacağız ama programın son bölümünde ben müsaadenizle biraz daha bu tarafa gelip Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz ile alakalı bazı gelişmeler hakkında
1: teşekkür ederim.
2: Yorumunuzu almak isterim. Evet. Özlem Hanım'ın geçen hafta özellikle
3: Milli Eğitim Bakanımızın da müfredata özellikle
1: bu hassas olduğumuz bir konu çünkü. Evet.
2: Şimdi Mavi Vatan yasasının bayramdan sonra meclise gelmesini bekliyoruz.
1: Türk Deniz Yetki Alanlarını Belirleme Yasa Tasarısı.
2: Yani medyada söylendiği tabiri diyelim. İsrail ve Yunanistan gelişmeleri yakından takip ediyor tabii ki doğal olarak. Şimdi şunu görüyoruz. Mesela Yunan basımından Pentapostagma'ya göre hani Yunanistan'la Türkiye gelecekte olası bir sıcak çatışma.

0: yaşanması durumunda Yunanistan, Fransa ve İsrail'den destek almayı ve bir üçlü ittifak görünümü vermeyi planlıyor. Haberden bunu anlıyoruz ki şimdi Fransa ile Yunanistan arasında bir savunma anlaşması var tabii. Birinin egemenliğinin ihlal edilmesi durumunda diğerinin desteğe gelmesi gibi. Ona biraz sonra değinirim müsaadenizle ama özellikle bir genel değerlendirme bakımından şunu sormak isterim. Şimdi bu bahsettiğimiz mavi vatan haritası dediğimiz Türkiye Deniz Mekansal Planlama haritası UNESCO'ya bağlı kurumlarca da aslında kayıt altına alınmış bir belge. Ayrıca adalara belirli karasuları tanıyor detaylarına baktığınız zaman. Yani Yunanistan'ın egemenliğimizi ihlal ediyor söylemini aslında altını doldurmayan bir malzeme var ortada. Yani egemenliği ihlal edilmiyor açıkça diyebiliyoruz bu haritaya baktığınız zaman. Ama karşıdan ısrarla böyle bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Sizden biraz daha detayını alalım müsaadenizle. Yani egemenliğin ihlal edilmesi anlamına geliyor mu bu anlaşma?
1: Ya önce direkt alakası yok. Onu söyleyerek başlayayım. Bizde bir bu konuda eksiklik vardı. Yıllardan beri biliyorsunuz Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge anlaşması yapmadığı, işte kıta sahanlığı konusunda bir ilamda bulunmadığı, işte Mısır'la bir anlaşma yapılması hep gündemdeydi, sürüncemede kaldı. Ta ki işte 2019'da Libya ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşması yapılana kadar Türkiye'nin böyle bir çabası yoktu ve bu hep eleştiriliyordu. Şimdiye kadar niye yapılmadı? İşte Yunanistan bizim şeyimizi, boğazımızı sıkmak için böyle anlaşmalar yaptı, İsrail yaptı ve Rum kesimi de yaptı. Bu konuda da bir eksiklik mi var eleştirisi oluyordu. Tabii son dönemde yaşananlar, özellikle 2019'dan sonra işte Yunanistan'ın, Rum kesimin, İsrail'in Türkiye'ye karşı Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetmeye yönelik, yalnızlaştırmaya yönelik bir politika uygulamaya başladı. İşte İsrail Türkiye ile yaşadığı sorunları bu cepheden yaklaşarak Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyordu. Hesabı buradan görmeye çalışıyordu ve Rum kesimi Yunanistan'la da işte askeri işbirliği anlaşmaları dahil olmak üzere pek çok farklı işbirliklerine girerek Türkiye'nin alanını daraltmaya çalıştı. Bir taraftan da biz Yunanistan'ın Sevilla haritası gibi hiç kimsenin kabul etmediği, zaten şu anda tedavülde de yok. Amerika'nın da bunu reddetmesinden sonra biliyorsunuz artık çok da fazla geçerli ama bir dönem özellikle Avrupa Birliği tarafından Yunanistan'ın ortaya atması nedeniyle sanki gerçekten böyle bir şey varmış gibi Türkiye'ye hiçbir kıta sahanlığı tanımayan, neredeyse Meis'e bile kıta sahanlığı tanıyarak Türkiye'nin alanlarını 3'te 2 oranında daraltan bir haritadan bahsediyorduk.
0: Yani Türkiye'yi denizlerde Antalya Körfezi'ne hapsediyorduk. Ama yani Avrupa Birliği'nde de hiçbir zaman aslında tam anlamıyla onaylanmış
1: Avrupa Birliği ne reddediyordu, ne kabul ediyordu.
2: Evet, ama sanki, bir alan olarak bırakıyor.
1: Sanki Yunanistan bunu böyle bir oldu bittiye getirerek böyle emrivakilerle böyleymiş gibi en azından Avrupa Birliği raporlarında bu harita kullanılıyordu. Sevilla haritası kullanılıyordu. Yani reddet, kabul etmese de reddetmiyordu. Böyle bir durum vardı. Türkiye de buna itiraz ediyordu. Dolayısıyla böyle bir Türkiye'nin hamle yapması gerekiyordu. O deniz mekansal planı haritası aslında bunun ilk ayağı olmuştu. Deniz mekansal planı haritası Türkiye'yi ülkelere, ilgili ülkeye bir deniz yetki alanı belirlemesi imkanı vermiyor. Yani böyle bir çerçevesi yok. Dolayısıyla ya sizin bu konuda bir beyanda bulunmanız gerekiyor ya da ilgili ülkelerle, kıyıdaş ülkelerle bir anlaşma yapmanız gerekiyor ki bu konu uluslararası hukukta tescil edilsin. Tabii şey hatırlatmamız lazım. Türkiye 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin tarafı olmaması hasebiyle buradan kaynaklanan bir sıkıntı vardı. Orada bizim çıkarlarımızı ters düşen bazı şeyler olduğu için bunlardan bir tanesi. İşte Adalar Denizi'nde Yunanistan'la böyle kara suları konusundaki yaşamış olduğumuz problemdi. Bu yasa tasarısı, bayramdan sonra geleceği söylenen yasa tasarısı aslında bu konudaki boşluğu doldurmaya mahsus bir hamle olacak. Ve Türkiye'nin şimdiye kadar olmayan bu deniz hukukuyla uyumlu bir şekilde, yani uluslararası hukukla uyumlu bir şekilde çevre denizlerindeki Karadeniz, işte Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki
3: hem Karadeniz'e özel dönemde belirlendi, hatta hiç şey olmadı.
1: Karadeniz tartışmalı olmadığı için şey yok.
3: Bu ama yasayla, özel döneminde.
1: Tartışma yok, anlaşma var ilgili ülkelerle.
3: İşte evet, onu söylüyorum.
1: Bu yasa tasarısında bu tekrar tescillenmiş
3: oldu. Mesela düşünün, Sakarya gaz sahası bulunduğunda kesinlikle hiç kimsenin bir
1: yok,
3: şey olmadı.
1: Problem olmadığı için bu yasada o da tescillenmiş olacak. İç hukuka taşındığı için. Akdeniz'de de keza aynı şekilde olacak ve Adalar Denizi'nde de Yunanistan'ın işte o 12 mil Türkiye'nin 95'teki kasus belli kararı ile ilgili yaşanan sıkıntı, Yunanistan'ın bunu Türkiye-Yunanistan arasındaki bir sorun değil de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bir sorun olması haline getirmesi nedeniyle bu konuda bir açılım yapmaya ve uluslararası hukukla uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Ve bundan sonra da bu çerçeve yasa olacak. İç hukukta bunun da uyarlamaları olacak diye düşünüyorum. Yani bu ne getirecek? Balıkçılık haklarından, balıkçılık alanlarından tutun da işte bu deniz altındaki hidrokarbon kaynaklarını sondaj kullanmasına kadar üstünü, yani su altının ve üstünün kullanımı konusunda haklarınızı, hukukunuzu, üçüncü taraflarla anlaşmalarınızı, devirlerinizle kadar her şeyi geniş bir çerçeve içerisinde içine alacak bu. Dolayısıyla ben büyük bir eksiklikte umarım bu anlaşma bütün bunları kapsayacak bir şekilde bir çerçeve olur ve bundan sonra da Türkiye'nin tezlerinin anlatılması anlamında daha faydalı olur. Yunanistan'ın bu konuda tepki göstermesini ben hakikaten irrasyonel buluyorum. Çünkü bu Yunanistan'ı doğrudan ilgilendiren bir durum değil. Çünkü zaten mevcut statüko korunmuş oluyor. Yani ekstra Yunan karasuyuna girmek ya da Yunanistan'a ait olan, aidiyeti Yunanistan'da olan adaların karasularına tecavüz etmek gibi bir durum söz konusu değil. Yani onu bir kere söyleyelim.
0: Ki zaten mevcut statükonun korunması da zaten başlı başına yani Yunanistan'ın haz etmediği bir durum. Yani onu söyleyeyim. Ya
1: buradaki tek espri bu. Yunanistan'ın o Sevilla haritasından kalan bir kötü şey var ya, alışkanlığı var. Onu devam ettirmek istiyor ve bu haritada bu Sevilla haritasını tamamen ortadan kaldıracak ve yeni bir durum ortaya koymuş olacak. Bu da Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Tabii Yunanistan'ın rahatsız olmasının arkasında da İsrail'in Yunanistan'ı o gaza getirmesi esprisi olduğunu da söylememiz lazım. Çünkü
0: Yunanistan'da pek çok eleştiri hükümete yöneltildi zaten. İsrail sizi yani, Türkiye ile savaştırmaya kalkıp bundan fayda sağlamaya
1: Yunan
0: çalışıyor.
1: Yunan çıkarlarıyla çok uyumlu değil. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında bir moratorium var. İşte adalara vizesiz geçiş süreci yaşıyoruz. Yani Yunan ekonomisinin en zor anda Türk turistleri Yunanlara aslında bir şey yapıyor. Ne derler? Can simidi görevi gözüküyor.
0: Ki adalara giden turistlerin yarısı Türkiye'den de uzun.
1: Yarısı değil, hepsi Türk. Ben size çok net söylüyorum yani hepsi Türk. Yarısından çok daha fazla. Böyle bir şey varken, böyle bir işbirliği imkanı varken ki bunu hem Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Dışişleri Bakanımız daha önceden söylediler. Sorunlarımızı oturalım, biz çözelim, konuşalım. Yani bir üçüncü bir tarafı aramıza sokmamıza gerek yok. Biz bunları konuşabiliriz dediler ama tabii Miçotakis'ten kaynaklanan bazı problemler var. Miçotakis masaya getirmek istemediği bazı konular var. Onları dışında tutarak belli konular, belli başlıklarda görüşmek istiyor. Onun dışındaki konuları konuşmak istemiyor. Bu da tabii Türkiye'nin teziyle aykırı. Türkiye bütün sorunları konuşalım diyor. Yani madem oturunca hepsini konuşalım diyor. Tabii bu Miçotakis hükümeti sonuçta Yunanistan'da iler nihai kalacak anlamına gelmiyor. Ben bir şekilde bu sorunları çözeceğimizi düşünüyorum ama Yunanistan'ın bu süreç içerisinde hatırlayın Ukrayna Savaşı başladığında Amerika'nın işte DDAÇ'a yönelik silah sevkiyatları, adalardaki silahsızlandırma ki bu adaların askerileştirilmemesi gerekiyor hem Lozan'da hem Paris Anlaşması'nda. Buna rağmen bunları ihlal ederek Türkiye aleyhinde bir silahlanma içerisinde olmaları, işte belki zamanım Sözcük Bukerp Adası'ndaki hava savunma sistemleri konuşlandırmış olmaları falan Türkiye'nin hukukunu ihlal eden süreçlerdi ve Türkiye bu konuda şimdiye kadar çok iyi niyetli, bence çok iyi niyetli bir tutum sergiledi. Yani hakikaten şey yapmak istemedi.
3: Meşhur Kardak krizi vardı.
1: O 96'daki o çok 90... daha farklı bir şey.
3: Mesut Yılmaz...
1: Yok, Çiller'di. Dışişleri Bakanı da Deniz Baykal'dı. Ben de orada görev yaptığım için çok net olarak söyleyebilirim.
2: Hepimizin yaşı ortaya çıktı hocam.
1: Olsun canım, sağ olsun. Yani burada bir şey var. Aslında çocuğun adının konması var. Yani yeni bir durum yaratmıyor Türkiye. Olanın ismini koymaya çalışıyor ve bunun da iç hukukunda bununla ilgili bir madde olmadığı için iç hukukuna da uyarlayacak. Bundan sonra biz uluslararası hukuka uyumlu bir şekilde bir kanunumuz olacak. Çevrede çevre denizlerimizdeki karasularımızı, deniz yetki alanlarımızı, kıta sahanlarımızı belirleyecek bir kanunumuz olacak. Ben hayırlı olsun diyorum inşallah. Tabii tam taslağı görmedik ama hani herkes bir şey söylüyor. Umarım ülkemiz için, denizlerimiz için çünkü biz üç tarafı o konuda da Cem'e verelim bir şey var. Üç tarafı denizlerle çevrildi. Üç tane denizi olan bir ülkeyiz. Biz hakikaten denizci bir ülkeyiz. Yani bunu belki bize geçmişimizdeki bazı olaylar unutturdu ama bunu tekrar hatırlamamız lazım. Denizlerimiz bizim için çok büyük önemi var ve bunu şimdiye kadar denizlerimizle ilgili bir yasa kanun olmaması zaten eksik. Umarım bu eksiklik bu şekilde tamamlanır ve Türkiye'nin de diğer ülkelerin de saygı duyacağı bir çerçeve anlaşması ortaya çıkar diye umuyorum.
0: Umuyoruz ki gözlerimiz tabii bayramdan sonra meclisteki süreçte olacak. Şimdi kent kavgası dediniz
2: hem patlayacak kıyamet.
1: Metni gördükten sonra.
2: Evet, Yunanistan'dan o zaman yüksek bir ses geliyor.
0: Hem Kerpe Adası'ndaki Yunanistan kaynaklı gelişmelerle alakalı yorumunuzu almak isterim. Ondan önce de şunu sormak isterim. Şimdi dedik ya üçlü bir görünüm vermeye çalışıyor ittifak görünümü Yunanistan. Bunun bir ayağı İsrail, bir ayağı Fransa. Şimdi Fransa'yla savunma anlaşmasından bahsetmiştim. Onun detaylarına baktığınızda şunu görüyorsunuz. Anlaşma egemenlik alanına saldırı durumunda uygun tüm araçlarla yardım edilmesini öngörüyor.
2: Savunulması.
0: Yani şimdi bu uygun tüm araçlar aslında o kadar muğlak ve her tarafa çekilebilir bir ifade ki. Yani bu füze mi olacak, savaş gemisi mi olacak ya da siyasi bir açıklama mı olacak ya da askeri bir açıklama mı olacak sadece askeri danışmanlık mı olacak her tarafa çekebilirsiniz bunu.
2: Şimdi
0: Türkiye ve Fransa'nın son zamandaki askeri sanayi alanındaki yakınlaşmasını da hesaba kattığınızda mesela Sant füzelerini kattığınızda Baykar Safran ortaklığını hesaba kattığınızda Yunanistan'ın bu anlaşmadan o uygun tüm araçlarla ifadesinden topla tüfekle bize desteğe gelecekler beklentisini çıkarmak biraz hani belki macera perestlik olmuyor mu Atina adına?
2: Yunanistan'ın tabii bu anlamda bir panik havası yaşamasında birçok aslında etmen var. Kendisi sinyal istihbaratıyla alakalı olarak İsrail'le yapmış olduğu anlaşmalar var. Fakat İsrail'in şu an bölgede izole olması durumu da söz konusu. Fransa, Macron geldi, Macron konuştu ama arkasına işte vurup işte biz gerekirse... işte gerektiği takdirde Yunanistan'ın arkasında hani olacağız minvalinde savunacağız anlamına gelen ifadeler kullandı ama orada da Macron'un çok böyle yuvarlak ifadelerle bunu dillendirdiğini ve net konuşmadığını hepimiz gördük. Tabii bu anlamda böyle bir can havliyle mi diyelim fakat kendi işte olmayan bir şey biraz bir paranoya üretme olayı vardır Yunanistan'da. Fakat aynı Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir tahrik üçgeninin de içinde bulunuyor biliyorsunuz. İsrail, Güney Rum kesimi ve kendinin oluşturduğu ve Türkiye'yi karşısına almak pahasına bu anlamda yaptığı, giriştiği bazı şeyler var. Tıpkı İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidilmesiyle ilgili olan konuyu sızdırması gibi yine tekrar edelim. Netanyahu'nun kendi iç siyasetinde ayağını güçlendirmesi ve bunları bir iç siyaset malzemesi olarak aslında kullanması da söz konusu. Bir sızıntı yapmıştı. Demişti ki 1000 kişilik işte bir Tugay'dan mı hocam? 1000 kişilik bir Tugay'dan.
1: Ani müdahale gücü.
2: Ani müdahale gücü oluşturulması noktasında. Bununla alakalı olarak da Yunanistan bunu inkar etmek zorunda kaldı mesela bakın ama biz tabii bu anlamda ne zaman Türkiye Avrupa ile ilgili güvenlik şemsiyesi altında yani Avrupa'nın güvenlik mimarisi içinde Türkiye'nin bir somut bir adım atması söz konusu olduğunda hemen Yunanistan'dan bir ses geliyor. Yunanistan aynı zamanda işte Yunan eliyle savunma diye bir biliyorsunuz doktrin de hazırlamaya çalışıyor kendiyle. Yani artık bu dışa bağımlılığını, savunmada dışa bağımlılığı, Amerika ve Avrupa'ya yönelik bağımlılığının da biraz kendisine nelere mal olabileceğini hesapladığı için bundan geri adım atmak istiyor.
0: Hatta Yunan basında Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerleyişinden ders çıkardıkları yorumlar olmuş.
2: Evet. Ve ama tabii Yunanistan'ın bir nüfus dezavantajı var. Bu anlamda buna da bakmak lazım. Yani şimdi biraz aslında sadece Yunanistan olarak görmeyelim. Sayın hocam işte Kardak krizini hatırlattı. Ara ara böyle yükselen bir alerjisi var.
3: Seçim döneminde bilhassa.
2: Evet.
3: Çünkü bir karşılığı var.
2: Evet var. Çünkü konsolide ediyor. Kendi içindeki o eski korkuları hatırlatarak bir konsolide etmesi var. Fakat biz bu taraftan yine bir Kıbrıs'ı hatırlamamız ve hatırlatmamız lazım. Yani Kıbrıs'ın özellikle Körfez'le alakalı, İran'la ilgili, Gazze'yle ilgili müdahalelerde İngiltere tarafının ki garantör ülke olan İngiltere'nin Dikelye ve Aratur'dan askeri uçaklar kaldırıp geceleri özellikle ki eski Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ifadeleriydi kendisiyle yaptığım röportajda. Yani buradan kalkan uçakların nereyi vurduğunu biz bilmiyoruz demişti Sayın Ersin Tatar. O yüzden çok büyük bir aslında biz burada Yunanistan'a bakarken Doğu Akdeniz'de bizler için çok daha acil olabilecek bir takım işte bir yeni düzenden bahsediyoruz. Denizler üzerinde yeni bir bütüncül yaklaşımdan bahsediyoruz. Bizim bütüncül deniz stratejimiz aslında Mavi Vatan Doktrini'nin münhasır ekonomik bölge olarak işte tam anlamıyla bütün sınırlarının çizilmesi noktasında biz burada tabii Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs durumunun ne olması gerektiğiyle ilgili olarak Sayın Hocam da mutlaka ifade edeceklerdir. Oradaki o belirsizliğin halledilmesi lazım. Yani evet. Bizim

0: Yani
1: biraz
0: aslında
1: da zaten bu yasayı geciktiren
0: ağrı,
1: konulardan
0: evet,
1: birisi de
0: evet,
1: buydu yani.
0: Evet, yani ona özellikle dikkat çekmemiz yerinde olacaktır. Fakat dediğimiz gibi Türkiye kendi içinde attığı adımlarla, bakın hem Belçika Savunma Bakanı'nın neler söylediği ortada. Hı hı. Bu anlamda tabii ülkeler, ya bu bir rekabet sahası aynı zamanda. Yani sadece bağımsızlık ihlali olarak bakmaları, dediğim gibi bir paranoyanın da ara ara nüksetmesiyle ilgili olan durum. Ama Türkiye'nin bu anlamda koyduğu bir çıta var. Ve kendi ilerlemesiyle ilgili üretici bir ülke, artık savunma piyasasında oyun değiştirici, oyun kurucu bir ülke. Bu anlamda tabii ki biz komşularımızla her zaman barışçıl bir hava içinde yaşadık. Yani geçmişimiz aslında şu anımızı ve geleceğimizi referans olması noktasında belirleyici olarak, değil mi, anlatıyor?
2: Yani atılan adımlara baktığınızda özellikle,
0: evet,
2: Kıbrıs'ta, işte,
0: evet,
2: Adalar Denizi'nde, yani önce karşı tarafın saldırganlığı üzerine,
0: tabii,
2: saldırgan tutumu üzerine atılan,
0: tabii,
2: adımları var.
0: Bakın biz
2: yani iki ülkenin aslında ortak kurup beraber,
0: tabii,
2: kazanabilecek,
0: tabii,
2: pek çok potansiyel
0: çok var. Biz Çevik Kubbe'yi, değil mi, Çelik Kubbe'yi anlatırken özellikle, yani bizim dost ve müttefik ülkelerimiz ve aynı zamanda komşu ülkelerimizle ilgili hava sahanlığının, yani hava ve deniz sahanlığının güvenliği noktasında ne kadar önemli olacak, o 3 tane irtifadan bahsetmiştik.
2: Evet.
0: O irtifalarda konuşlanacak olan sistemlerden bahsettik. Yani bu sadece Türkiye'yi bölgede koruyabilecek bir yapı değil. Hatta Avrupa'yı da kendi içinde, değil mi? O Avrupa güvenlik mimarisine de katkı sağlayacak yönünden bahsettik. Yani Yunanistan, aynı Yunanistan şöyle bir sistem de yapıyor. Bunu söyleyerek ben sözümü devretmiş olayım. Türkiye'yi kendine bu kadar tehdit olarak gören Yunanistan, NATO'nun güney kanadı olan Türkiye'nin, güney kanadındaki Türkiye'nin NATO'nun bir müttefiki olması noktasından da çok rahatsız. O yüzden de NATO'nun bu güvenceyi Türkiye'ye sağladığını düşünüyor.
1: Tabii bunu söylerken,
0: evet,
1: de NATO'dan çıkan Yunanistan'ın 80 darbesinden sonra Türkiye'nin onay vermesiyle tekrar
0: girmesini
1: kabul edildiğini de hatırlatmamız
0: lazım.
2: Tabii bu durumda, şimdi NATO'dan bahsetmişken, çok az bir vaktimiz kaldı. 2-3 dakika kadar vaktimiz varken şunu sormak isterim. Yani Temmuz'da bir NATO zirvesi var. İşte ABD ile Avrupa arasındaki gerilimler malum. Almanya'dan asker azaltma süreci başlıyor. Yani Türkiye'nin...
3: Konya'ya 5000 gönderiyor ama Trump.
2: NATO'nun güvenliği, Avrupa'nın güvenliğinde de, NATO'nun Avrupa kanadının güvenliğinde de böyle daha çok merkezi bir konuma yerleşmeye başladığını görüyoruz ki bu aslında bizim için de önemli bir gelişme, değil mi?
3: Şimdi bir önceki dönemde yine hatırlarsanız, yani özellikle Amerika'nın Dede Ağaç'a yaptığı konuşlanma, askeri yığınak, ki o zaman Amerika ve Türkiye ilişkileri ciddi manada gerilmişti. Hatta Türkiye S-400 alıyor diye işte yaptırım listesine koyup, ama aynı Yunanistan aldığında S-300
1: Girit'e götürdü.
3: Evet, Girit'e götürdüler. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı açık bir şekilde söyledi.
0: Tabii.
3: Onunla ilgili niye yaptırım yapmıyorsunuz? Dolayısıyla burada tabii ki Amerika'nın ve Batı'nın Türkiye'ye yönelik hasımane, çift, tek yönlü bir ilişki arzusu. Yani sadece bu değil, bundan önce Türkiye'ye yapılmak istenen sadece etki eden, nüfus alan değil, edilgen bir ülke. Aman sınırın dışına çıkarsanız Amerika, İsrail ne yapar? Ben iyi hatırlıyorum 90'lı yıllardaki, o zaman işte medyada hep, yani konuşanlar hep bir korku iklimi
1: tabii,
3: üzerinde.
1: Kesinlikle öyle.
3: Şimdi bakın, biz mavi vatan yasasından bahsediyoruz. Hı-hı. Yani biz bunu tartışıp yasalaştıracak Türkiye'de o zamanları hatırlıyorum, herhalde kıyamet kopar. Amerika
1: çıkmazdı İsrail, zaten. Çıkmadı işte.
3: Yani çıkmadı. Yani keşke o zaman çıkıyor oluyor olsaydı. Yani sonuçta bu bir cesaret örneği ve Türkiye'nin bu konudaki özgüveni ve askeri teknolojik olarak geldiği seviyeyi gösteren net bir şey. Ayasofya ile ilgili bile aman birileri ne der falan diye, yani Türkiye sıradan işte Orta Doğu'daki bir ülke değil. Yani Türkiye imparatorluk bakiyesi, devlet geleneği olan bir ülke. Dolayısıyla ve şu anki zaman aralığı da buna çok uygun. Yani burası da önemli.
2: Yani aslında biz burada siyasi iradenin,
3: yani
2: dirayetinin ve
3: Türkiye'nin
2: istikrarın etkisini görüyoruz.
3: Suriye'deki rejim değişikliği bile, yani müthiş bir devlet aklı bu kurgulayan dış politika temsilcilerimiz, her kimin katkısı varsa, yani bir taraftan Rusya Ukrayna ile uğraşıyor, İran kendi içerisinde ve Suriye'de rejim değişiyor. Aynı zamanda ardı ardına işte Trump'ın...
0: Aynı
3: işte,
0: Trump bunu gördü mesela değil mi?
3: Evet. Hı-hı. Yani evet. Ve şu anda tam da aslında dünyada kartlar yeni oynanırken Türkiye'nin bu hamlesi muazzam. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreçten sonra geri adım atmaması ve zamanlaması da çok manidar ve anlamlı.
4: Evet.
3: Ve burada açık bir şekilde belli. Yani düşünsene Meis Adası Antalya 2 kilometre.
4: Evet.
3: Yani, kaç tane mesafesi? Yani Midilli, Sakız bunlar birkaç kilometre ve şimdi Yunanistan bunu 12 mile çıkarmaya
0: çalışıyor. Horozların sesini duyuyoruz sabahları.
3: Yani evet.
0: Karşılıklı.
2: Yani sözün özü
3: bir de neye güveneceğiz? Kuramız. Yani sen Dede Ağaç'a kime karşı yapıyorsun Dede Ağaç'ta? Biz NATO ülkesi değil miyiz? Yani karşında kim var yani?
1: Rusya'ya karşı dediler ya yani. Amerika'nın şeyi.
3: Evet oradan Rusya'ya. Yani Türkiye ne diye duruyor o zaman?
2: Sözün özü gözümüz kulağımız bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak yaşanacak gelişmelerle doğal olarak
1: meclis bunu konuşacak şey gösterebilirse
2: Doğu Akdeniz ve Adalar feraset. Denizi'ne de bakmaya daha çok oralara da yoğunlaşmaya dikkat edeceğiz. Tabii ilerleyen haftalarda da burada olacağız. İran'la beraber başka gelişmelerle beraber bunları da takip edeceğiz. Yoğun iş gündemde tabii bahsettiğiniz gibi bir kenarda duruyor.
0: Şimdiden bayramları ben da kutlamış olalım.
2: Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız hayırlı için. Bayramınız da şimdiden kutlu olsun diyelim. Küresel Oyun'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
10: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
5: Masada ne var, hoş geldiniz.
4: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
6: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, mutlu akşamlar. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel destekçileri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya geldi. CHP avukatı Celal Çelik, Özgür Özel ve beraberindekilerin tahliyesi için Ankara Valiliğine başvuruda bulundu. Özel destekçileri polise saldırdı. Sonuçta CHP Genel Merkezi boşaltıldı. Mutlak butlan kararını tanımıyorum diyen Özgür Özel, Genel Merkez'den ayrıldı.
1: Kılıçdaroğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ne geldi. Avukat Celal Çelik tahliye işlemi başlattı. Özgür Özel ve beraberindekiler genel merkezden çıkmadı. Sonunda CHP Genel Merkezi polis nezaretinde tahliye edildi. Ortalık karıştı. Bir tarafta Kılıçdaroğlu destekçileri, bir tarafta Özgür Özel destekçileri. CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksekti. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ne yürüdü. Aynı anlarda CHP vekili avukat Celal Çelik, Özgür Özel ve beraberindekilerin genel merkezi zapt ettikleri yönünde Ankara Valiliğine başvuruda bulundu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri genel merkeze ulaştığında sinirler gerildi. Özgür Özel ve beraberindekiler CHP Genel Merkezi önüne otobüsle barikat kurdu. Genel merkezin nizamiye kapısı eşyalarla kapatıldı. Binanın yan girişine de zemin kattaki kanepelerle barikat yapıldı. CHP'ye gelenlerden kimi barikatı aşmaya çalıştı, kimi çitlere tırmandı. Özel destekçisi Mahmut Tanal eline su hortumu alıp giriş kapısının üzerine çıktı. Polisin genel merkez önüne gelmesiyle tansiyon kontrol altına alındı. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki tarafın karşı karşıya gelmemesi için polis büyük çaba sarf etti. CHP'li Ali Mahir Başarır genel merkez içinde açıklama yaptı. Başarır'ın dışarıda bekleyen CHP'lilere yönelik sözleri tepki çekti.
2: Bakın burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı, ne olduğu belirsiz silahlı insanlarla geliyor. Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin.
1: Bu arada daha önce mahkeme kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na bildiren icra memurları da genel merkeze geldi. Mutlak butlan kararı genel merkeze de tebliğ edildi. CHP'den Murat Emir Başkanlığı'nda bir heyet yaşananlardan sonra İçişleri Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Bakan Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yapıldı. Daha sonra genel merkez bir anda karıştı. Tansiyon yükseldi. Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'ne girdi. Polisi engellemeye çalışan Özgür Özel destekçileri kapılara dayandı. Polise saldırıldı. Bir süre sonra CHP Genel Merkezi'nde tahliyeler başladı. Genel merkez kat kat boşaltıldı. Tahliye için başvuruda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de genel merkeze geldi. Dakikalar sonra Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden tahliye edildi. Kapı önünde kısa bir açıklama yapan Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
0: ABD ve İran arasında adım adım uzlaşıya mı yaklaşılıyor? Sıcak savaş yerine bir soğuk barış dönemi başlayabilir mi? Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu söyledi ancak Tahran'dan gelen açıklamalar taraflar arasında görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösteriyor. Yine de müzakereleri başlatabilecek bir mutabakat zaptı imzalanabilecek mi sorusu merak konusu. Donald Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. Son unsurları ve detaylar tartışılıyor. Anlaşma kısa sürede duyurulacak dedi. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla da bir yandan saldırı tehditlerini sürdürdü. Trump ayrıca müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve zaman bizden yana olduğu için temsilcilerime bir anlaşmaya varmak için acele etmemelerini bildirdim dedi. Abluka bir anlaşmaya varılana kadar, bu anlaşma onaylanana ve imzalanana kadar tam yetki ve etkiyle yürürlülükte kalmaya devam edecektir. Her iki taraf da acele etmemeli ve bunu doğru şekilde yapmalıdır. Hata lüksü yoktur ifadelerini kullandı. İran'dan da açıklamalar var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşmaya hem çok uzak hem çok yakın dedi. Devrim muhafızları hala yüksek alarmda. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirtti. Güvence vermeye hazırız dedi. ABD basınına göre taslak metin 60 günlük süreci başlatacak. Bu sürede müzakereler yapılacak. Gerekirse taraflar karşılıklı anlaşmayla süreyi uzatabilecek. Hürmüz Boğazı gemi geçişine açılacak. ABD ablukayı kaldıracak. İran'ın yanı sıra Lübnan gibi diğer coğrafyalardan da saldırı durduracak. Ancak İsrail bu maddeden rahatsız. Saldırıları sürdürmekten yana. ABD'nin İsrail'i zapt edebileceğine dair de şüpheler var. İransa Hürmüz'de eski statükoya dönülmeyeceğini söylüyor. Ancak gemi geçişi kademeli olarak savaş öncesi duruma dönecek. ABD'nin bunu kabul edip etmeyeceği meçhul. Tahran ayrıca ilk aşamada nükleer meselenin gündemde olmadığını söylüyor. İran'a göre bu konu tüm yönleriyle müzakereye bırakılacak. ABD'den sızan bilgilere göre ise İran nükleer programda geri adım atmaya razı ve İran zenginleştirilmiş uranyumu teslim edebilir. Gazze'de İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan küresel su mutfilosu aktivistleri uluslararası sularda alıkonulmuştu. İsrail'in işkencelerine maruz kalan İspanyol aktivistler ülkelerine döndüklerinde de benzer bir muameleyle karşılaştı.
3: Ülkelerine döndüler, burada da şiddete maruz kaldılar. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu su mutfilosu aktivistleri İspanya'da polisin sert müdahalesiyle karşılandı. İspanyol aktivistler Bilbao Havalimanı'nda karşılandı. Filistin bayraklarıyla poz veren aktivistlerin yolcuların geçişini engellediği iddia edildi. Polisin yolu açma çağrısına uymadığı öne sürülen aktivistler polisten şiddet gördü. Yerlerde sürüklendiler, sert darbeler aldılar. Görgü tanıkları polisin hiçbir tahrik olmaksızın orantısız şiddet uyguladığını savunurken bazı aktivistler ve onları karşılamaya gelen göstericiler gözaltına alındı.
4: Son birkaç gündür birlikte olduğumuz meslektaşlarımıza tüm desteğimizi iletiyoruz ve şimdi daha fazla bilgi edinip neler yapılabileceğine bakacağız.
3: İspanya'nın Madrid kentinde ise aktivistler sevinçle karşılandı. Aktivistler ailelerine, arkadaşlarına kavuştu. Küresel filoya katılan Meksikalılar da Meksiko Uluslararası Havalimanı'na vardı. Filistin destekçileri ve yakınları tarafından karşılandılar.
0: Böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan Arafta Sorular programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere.

Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum, ağırlamaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığım bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki, sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan, Araf'tan.
1: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. buraya.
0: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
1: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
0: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
1: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
0: hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
1: Hayır. Yani Esra Elon'un ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana çok hep değişik gelmiştir Esra.
0: Öyle mi?
1: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetliliğine her zaman icabet ettim.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor hayat diye başlayalım.
1: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitar alıyorum. O bana rehabilite de sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
0: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
1: Yani kırılmalar bende çok.
0: Kırılmalar, değişiklikler.
1: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum, ailenin ilk torunum.
0: Evet.
1: Peder şahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar.
0: Neden?
1: Biz daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor falan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin 3 tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor.

0: evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
1: Ne güzel.
0: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
1: Ha, onların istediği gibi okumuyor.
0: Yani okusun adam olsun hadisesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı. Ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti. Ve annemin babamın yanına verdi.
1: Asıl o çocukluk zamanlarını dedenizin yanında geçti.
0: Dedemin ve babaannemin evinde.
1: Üzdü sizi haklı olarak.
0: Üzmedi. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
1: bir ayrılık mutluydum var ya.
0: Ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayin abid. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpa işte gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra bunda da iş yok. Bu şey, bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa bu nereden çıktı filan böyle.
1: Ne kadar zor değil mi?
0: Dedemin babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara anneme babama intibak edebildim ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan onu anlatayım.
1: Tabii.
0: Ben 2 sene çaktım 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de. Karşı tarafta Kadıköy tarafında. Yani okur musun dedi babam. Memur. Ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bir vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım. Okula girdim. Sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler... Arkadaşlar orada ne haber? İyidir falan bir adam. Tahtada cebir, geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen. Sen dedi... Çık dışarıya dedi bana. Çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al o evladım paranı. Ondan sonra bana seni gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
1: Ama neden?
0: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın hayattaki...
1: Ben gibi.
0: Bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
1: Evet.
0: Oraya oturdum böyle. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenlere çöktüm oturdum yani böyle. İki merdiven var mermer merdiven.
1: Ağlıyor muyuz o sırada?
0: Ağlamıyorum. Ağlamak hiç yok bende. Yani

0: Nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi? Eve ne diyeceğim, bilmem ne falan filan şudur. Onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Evladım ne yapıyorsun burada dedi. Dedim efendim böyle böyle. Sen gel benimle dedi. Bak, dönüm noktası. İçeriye girdik, müdürün odasına girdik. Yaşar dedi, ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
1: Ne güzel, ne kadar kıymetli.
0: Evet. Meğer okulun müdürünün eşiymiş.
1: Bir an.
0: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam. Ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık. Okulda öyle kör topal gidiyoruz. O sıralarda işte 55'li yıllar filan malum. 53, 54, 55 o bu rock and roll falan filan çıkıyor. Filan. Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor. Bilmem ne şudur budur. ben de o film Rock Around the Clock filmi, o filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim. Ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul bu kültürel faaliyetler, karşılıklı iletişim falan filan benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
1: Şu andaki bu
0: evet, lisedeyim. itibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
1: ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
0: Nasıl?
1: Yani çok okulda bir popülerite yakaladıktan sonra da
0: evet,
1: o ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız
0: yok,
1: geçti
0: yani,
1: mi?
0: Hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı.
1: Ha işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
0: He Yaşar Hoca Yaşar da Hoca bana karşı birdenbire böyle şeyini efendim hali harekatını filan aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan işte bayramlarda seyranlarda ve işte kurban bayramında filan mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser hepsi. Efendime söyleyeyim kurbanları mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır. 2 tanesini dağıtırız çeşitli yerlere falan böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
1: 422 liraya.
0: 422 liraya hiç unutmuyorum. Ve bir Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın üzerinde. Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar bilmem neler falan filan bu oldukça hocalarımın bana karşı
1: tavrı değişti.
0: Davranışı değişiyor ve şey oluyor.

0: Zaten tarih, edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani kitapları, neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
1: Çok iyi.
0: Seviyordum. Efendime söyleyeyim. Velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam, beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok. Ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor. Bazıları yazılı falan filan, yani öyle çok zor. Tamam bakarız dedi. Pakize Hanım'a da gittim yani, onun eşine, beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun. Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin. Yani ben üniversiteye filan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim. Yani velhasıl
1: İlk konserinize geldiler mi hocam?
0: tabii, yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl fen dersi, bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum. Hocalarım hemen başlıyorlar. Aa, okulumuzun medarı iftarı. Mümeyyizler diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Aa, bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap oluyorlar mümeyyizlere. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. Ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan.
1: Hangi eser mesela, hangi şarkı?
0: Ya o günün popüler şarkıları, şimdi hatırımda yok yani, ne bileyim. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben
1: Ne
0: bilmem ne.
1: güzel mesela.
0: Yavaştan başlıyorum, ondan sonra bilmem Nihavendler'den, ondan sonra hızlılara filan geçiyorum. En az 2-3 tane, artık bir de kimya sorusu soralım sana diyor. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar. Bir anlatıyoruz. Öyle sınıf geçtik. Esas cebir, geometri, yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi. O da cebir, geometri hocası. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? La kahretsin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey yok.
1: Şifre yani aslında yardımcı
0: Yani
1: mı
0: hayır
1: oluyor?
0: işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. En nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani.
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey
0: Ve
1: olmuş.
0: ben böyle bitirdim liseyi bak. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Ha, liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır, yani
1: O yıl.
0: Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs. Tabii 27 Mayıs tabii ihtilal, efendime söyleyeyim, askeri şey. Ve burada o günün şartları içerisinde, bak şimdi, o günün şartları içerisinde bir askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir muazzaflar var, bir de yedek subaylar. Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay, yani köylere gideceğiz. Köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Tuvalet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki aldılar. Sarılık oldum. Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defi hacet edilir bilmem ne falan onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defi hacetini yapabilir dedim. Bu zamana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben iki sene işte yani ikinci senenin ikinci sömestirdeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün teptili hava verip ondan sonra da zaten teris olduk. Ve doktor dedi ki sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi abur cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir... o sınavdan sonra Özdemir Hocam, evet. O hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın Orkestrası'na soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel, eski Astoria mı değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Hı hı. Ve orada ben çalışmaya başladım. Üçüncü ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle yani şeyle bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar kırılmalar değil mi?
0: Tabii ay kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. Birinci sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra yani radyomu dinledikten sonra daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
1: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özdemir?
0: Ben her zaman yalnızım.
1: Yalnız hissettiniz.
0: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit bir türlü uyuşamamıştım.
1: Her anlamda bir orkestra.
0: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrı kotuyum. Değişik.
1: Peki şöyle söylesek. Evet. Kıymetli Özdemir abimiz yani. Kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız. İlk baş kaldırı neye karşı oldu? Yani ilk baş kaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu? Yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu? Kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu? Belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
0: Tamam, şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
1: Evet.
0: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum. Onu ise o elektriği alırım orada. Yani öyle bir yapım
1: sezgisel
0: var.
1: Durumu.
0: Evet, öyle bir kabiliyet bana bahşetmiş Cenab-ı Allah.
1: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim. Cesaret, yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
0: Evet.
1: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şeyim var. Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde içeri girdiğim andan itibaren, yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim, belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı. Onu biraz böyle neşelendireyim. Veya bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir bu şey, genel
1: hava,
0: hava nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim işte bir topluluğa girdim farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. Bir şey olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. İnanmıyorum diye filan böyle insanlar var. Hani onlar mesela diyor sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
1: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
0: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. Dünya, o sahne bitti.
1: Ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
0: Hayır, zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
1: Evet.
0: Evet, o sahne.
1: Ama
0: o,
1: en huzur bulduğunuz yer neresi?
0: En mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde, benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur.
1: Benim, vardır canım.
0: Benim dinleyenler, yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan, arada iki şarkı, bir bilmem ne falan. Böyle hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur, onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kalk kalk ki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki ben bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarında falan yani. Bir arkadaş, bir sevgilim vardı efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi, ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi, dedi ki evleniyorum, babam beni evlendiriyor. Ağladık bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti, hayat devam ediyor. Genç delikanlıyım. Bir sevgilim de

0: Ne oldu? Aa, 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki bir dakika ya sen böyle telli baba gibi adam oldun. Kimle böyle şey yapsan ki? Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Aa, bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl biliyor musun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı bir, yani bayağı yaşını başını almış bir hanım. 70'lik falan yani böyle bir şey.
1: Bir gün böyle... 70'lik demeyelim de 70 yaşında diyeyim.
0: Yani böyle evet. Bayağı falan filan. Dedi ki aa dedi bir dakika ya. Sen dedi ben sana kaç defa geldim sürtündüm beraber koluna girdim plak şey resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye? Vallahi dedim bak bugün gel yine bir resim çektirelim sen bana bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni ben alacağım dedi.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: Şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi. Hiç yemiyordum ama.
0: Şimdi... Ne oluyor abi? Arpa gibi devamlı herkes McDonald's diyor. Veyahut aynı işte o kola bilmem kola
1: düşüyor.
0: Bilmem ne falan yani. O iç.
1: Onlar zaten boykot biliyorsun.
0: Onlar falan filan yani böyle bir şey hali. Nasıl söyleyeyim? Standartlaşma hali oluyor. O bir bizim renkli dünyamız, insanlar, evet. Renkli ve zengin dünyamızdan sonra... Birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun sevgili şimdi, Özemir Hanım?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayatta. Anlatabiliyor muyum? Eski romantik şarkılar mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var, porno var falan böyle bir şey var. Yani şarkı yok söyleyeceğin, seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim, reklama çok az zamanımız kaldı ama şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da mesela çok tepki gösteriyorlar ya evet. Sevgili Özemir abi.
0: Bana tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte sanat, büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor, bir Özdemir Erdoğan. Var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet. Yani
1: bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla hayır, eleştirilemez gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben... Hala plak şirketi sahibiyim. Ve plaklarım 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Dijital platformlarda bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda. Oluşturulmuş vaziyette ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için yani emperyal güçlerin elinde olduğu için bunlar dayatıyorlar ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok. Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim,

0: İşte şeyle, reklamla, şundan bundan dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz sevgili Özdemir kardeşim. Bir reklam. Reklamdan sonra sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak ki. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra etti?

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: hafta sorular programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Bir paket dayatılıyor gençlerimize diyorduk.
1: Evet.
0: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
1: Yani şöyle, bütün dünyada bugün artık yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın, bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki, ya ben bir bilgisayar alayım, evde oturayım, ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home studio yapıyor falan filan, kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyi yıkıyor ki, şimdi o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar. Emperyalist

0: bizim olmuşları topluyor ve geliyor dünyanın parasını veriyor, o çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes, o köşe yazarları falan, onlar belli insanlar. Tabii. Hadi canım bunu yapamazlar ya, olur mu ne bu, bunun motorunu nereden bulacaklar, şunu yapacaklar. Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra, ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha, öyle olduğu için, bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim, sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler, dijital gelirlerim bana ödeniyor.
1: Tabii.
0: Burada bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş, dünyada kaç kişi dinlemiş. Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk ediyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para, o günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum aradaki fark 100 misli dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor. Albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10 günde geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor. Yani muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
1: Neden?
0: Ben aforozum.
1: Neden?
0: Bir sürü sebepleri var. İstifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
1: Muhafazakar bir hayatın var.
0: Yani şöyle, ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi, yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak plağım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler. Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan, 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan, bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili 2 satır yazı yazılmıyor.
1: Peki şöyle sorsam.
0: Evet.
1: Ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
0: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun.
1: O zamanlar.
0: Evet.
1: Ta o zaman, evet.
0: Aydın Ongun.
1: Sene kaçtı Özdemir?
0: 80'li yıllar galiba.
1: 80 yıl. Evet.
0: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın, istifa ettin dedi.
1: Öyle bir lobi var.
0: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de. Yüksek Denetim Kurulu Başkanı. Ve Mine Çalışal var. Mine Ongun da eskiden. Mine Çalışal'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da.

0: ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda. Ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var. Başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
1: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı,
0: Evet.
1: Sevgili Özdemir abi. Şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii ki 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin, sevgili Özdemir abi, Gazze'den bize ne dediğini gördük. Bugün Sumut, mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi aslında. Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
0: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani köşeler tutulmuş vaziyette Türkiye'de de. Ve bunlar gizli gizli resmen o zehirlerini saçıyorlar topluma. Yani çok güzel şırınga ediyorlar. Dediğim gibi bu moda denen hadise mesela her şeyden evvel. Ve modayı pazarlama işi
1: Yani biz kimin,
0: müzikte.
1: o zaman şöyle söyleyeyim, biz kimin modasını
0: Heh,
1: yaşıyoruz diye
0: evet
1: soralım.
0: yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen mesela herkes diyordu ki bir zamanlar ya sen ne güzel Batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler mesteler Türk müziği yapıyorsun halk müziğinden ne gereği var yani böyle bir şey sen.
1: Bu kompleks neden?
0: Batı hayranlığı diniyor toplumda böyle bir hadise var. Yani değil bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımız da çok çabuk etkileniyor bu işlerde. Yani çünkü bütün yayın organları yani önemli yayın. Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Düşünceli Şarkılar diye bir albüm yaptım ben 90 yılında.
1: Evet.
0: 1990 yani zamanımızdan 36 sene evvel. Burada bir Adem Baba kılığında Özdemir Erdoğan var. O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak kapağına ben de Gazze'liyim diye yazdım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Ben de Gazze'liyim. bundan daha başka bir mesaj
1: değil mi?
0: gerekir mi? Evet, yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
1: Evet. Ve onların sesini duyurabilirsin.
0: Evet. Ancak yani en iyi yaptığım iş, çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran, biliyorsunuz okulda da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben en direkt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlar. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. Bazı şarkılarımı 2 kere istiyorlar. 3 kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra mesela son verdiğim 2-3 sene evvel son verdiğim konserde 1 saat 45 dakika olmuştu. 1,5 saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım.
1: Anladım.
0: Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni out, yani şey yapıyor, böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz, izole ediyor. Bunu söyledim doktorlarıma. Dediler ki sen artık bu yaşından sonra, bak senin meslektaşların, mesela dünyadaki meslektaşların, Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bırak. Yani Gilbert Beko öyle, bilmem işte senin hemcinslerin, şarkıcılar. Bir tek şarkıcı var, Tony Bennett. Amerikalı, İtalyan asıllı. Hmm. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki eşi, ya artık yeter, söyleme şarkı bilmem ne falan filan diye. Doktor da demiş ya bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona çünkü bir yaşam şeyi veriyor, gücü.
1: Peki o ben Gazzeliyim dediğiniz o tişörtü, evet, giydiğiniz
0: plakçılarda satılıyor bütün albüm.
1: Anladım. Evet. Albümde hangi eserler vardı?
0: Efendim?
1: O albümdeki eserler hangileriydi?
0: Eserler mesela Paranın Ne Önemi Var, mühim olan insanlık şarkısı var orada. Aç Kapıyı Gir İçeri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
1: Aç Kapıyı Gir İçeri hangisiydi?
0: Aç Kapıyı Gir İçeri.
1: Nasıldı?
0: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Böyle.
1: Hatırladım.
0: Evet. Falan böyle bir...
1: Bunun bestesi size mi ait?
0: Sözü, bestesi, her şey bana ait.
1: Şimdi hatırladım.
0: Düzenlemesi. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi, bunu sana imzalayacağım.
1: Çok sevinirim.
0: Şeyde.
1: Şeref duydum hemen. Kalkayım. Sahnenin
0: bunu,
1: en arkası.
0: Evet, sonra imzalayacağım sana.
1: Çok teşekkürler. Buradan hemen gösterelim. Kadran Yayınları'ndan. Evet, çıkmış.
0: Evet. Yalnız şey, onun bir ön sözü var. Okursan çok sevinirim.
1: Hangisi? Özür dilerim. Şurası mı?
0: Evet. Burası o ön söz. Kısa bir ön söz.
1: Sizin kadar efendim güzel okuyamam.
0: Yok ama lütfen.
1: Tamam. Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle

ile yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte

0: Koruma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı diye devam ediyor.
1: Evet.
0: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu.
1: Evet.
0: Buradan söyleyeyim merak
1: evet.
0: etsinler
1: evet,
0: aslında.
1: Evet.
0: Nasıl
1: evet,
0: taklit?
1: Hayır yani bir de şarkıları merak ediyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yani bu besteler
0: burada
1: nasıl
0: aslında
1: çıktı
0: düşünceli evet düşünceli şarkılar albümündeki şarkıların 8. sırasında sevgili
1: evet.
0: Özdemir abimiz Korkacak Bir Şey Yok isimli eser.
1: Evet.
0: Korkacak bir şey yok, başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak, acı da tatlı da.
1: Evet.
0: Tam bu düşünceli şarkılar içerisinde.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani
0: çok teşekkür
1: düşünceli
0: ederim.
1: Şarkılar
0: Kadran
1: albümü zaten benim. Yani sözü, müziği falan filan. Yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur hepsi orada. Ve şarkıların hikayesi orada.
0: Peki üzdüler mi sizi?
1: Efendim?
0: Üzdüler mi sizi?
1: Şöyle diyeyim yani...
0: Çünkü ben şöyle estağfurullah araya girdim bağışlayın lütfen.
1: Evet, estağfurullah.
0: Çünkü ben Özdemir Erdoğan'la 3 program yaptım. 3'ü muhteşemdi zaten sorgulanmaz şüphesiz. Gerçekten toplumu konuştuk. Gerçekten aileyi konuştuk. Gerçekten niye bozulduğumuzu konuştuk. Ve niye bu kadar kötü olduğumuzu konuştuk. Ve gerçekten müziği konuştuk. Ama konuşurken çok hakikatli konuştuğumuz için... Yani bir perdemiz yok, bir modifiye yok. Çok gerçek konuştuğumuz için ister istemez mesela sosyal medyada yazılanlar falan. Bunların çoğu baktığınız zaman sevgili Özdemir Erdoğan sizi üzüyor muydu?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Orada mantık var. Yani bunu kimin yaptığını çözerseniz eğer yani bu işleri kimlerin yaptığını çözerseniz üzülmüyorsunuz. Hani bir şeye karşı çıkıyorsunuz veya uyarıyorsunuz.
0: Evet.
1: Mesela yıllarca önce ben bir konuda dedim ki uyarıyorum ülkemi. Bu kadar sadece başka bir şey yok. Yani vay sen bizim tabumuza nasıl lakırdı söylersin. Sen kimsin? Bilmem nedir. O işte... Büyük sanatçı, yok şudur, yok budur, bilmem ne falan filan. Ve böyle resmen bunların içerisinde samimiyetle o tabu haline getirilmiş sanatçıyı seven insanlar da vardı. Bunlara zaten bir şey söyleyecek durumda değilim. Zevkler ve renkler
0: tersine
1: münakaşa kabul edilmez. Ama bunların içerisinde resmen troll olan mesela köşe yazarları falan filan vardı. Yani... Resmen adapte hayatlarını aşağı yukarı şöyle bir araştırdığım vakit onların resmen yani belirli çevrelerin insanları olduğunu anladım. Ve onların görevi Batı kültürünü Türkiye'ye olduğu gibi empoze etmek. Bakın çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük gazetesi denilen bir gazete var.
0: Hı hı.
1: Gazetede de Ertuğrul Özkök. Orada yazı işleri müdürü.
0: Hı hı. O da bir zamanlar.
1: Evet bir zamanlar. Ve evet ve bu Ertuğrul Özkök benim o kapağı o bir kompozisyon. O kompozisyonda sadece benim Adem Baba kısmını alıp diğer şeyleri yayınlamadan o gazetenin birinci sayfasında yayınladı. Bak sen de bir şöhret olmak için soyundun de. Yani insanlar öyle bir kompozisyonu gördükleri vakit bu ne demek istiyor yani? Öyle bakıyor bir adam.
0: Aslında
1: üstünde hiçbir koruna olmadan.
0: Yani oradaki amaç öyle bir mukavemet gösteriyor yani.
1: Yani ben bunu... Gazze'yim demek işte onun çaresizliğini yaşayanlarla aynıyım. Ben de çaresizim aslında demek.
0: Demek istediniz
1: evet.
0: Orada.
1: Yani, tabii bu yani sadece bakın bugün artık sadece sadece

0: güç konuşuyor. Estetik, vicdan, efendime söyleyeyim, iyi niyet, böyle bir şey kalktı, yok böyle bir şey. Sadece güç konuşuyor. Güçlü olan haklıdır. Ve elinde her türlü iletişim organları var. Ve bu iletişim organlarını sabahtan akşama kadar beyin yıkıyorlar. İşte biz bunu bunun için yaptık, şunun için yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz güçlüyüz, biz büyüğüz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tahammül edilmez bir şey. Yani dünyanın bu hali, yani bu hali hakikaten tahammül edilmez bir şey. Ve çok zor. Yani insanlar için ümitsiz bir durum. Yani burada artık güzel sanatlardan, estetikten, efendime söyleyeyim, iyi niyetten, şuradan buradan falan filan sanattan bahsetmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Sadece güç konuşuyor ya.
1: Peki şöyle sorsam, sanatçılar arasında dostluk var mı sorusunu bu konuşmadan sonra eklesem nasıl bir şey çıkar?
0: Şöyle, her sanatçının kendine göre bir egosu vardır.
1: Vardır.
0: Yani burası muhakkak, bu sanatçılığın kendinde olan.
1: Mesela bu düşüncelerinizden dolayı, hakikati çok perdesiz söylemenizden dolayı mevcut o dost florasından eksilen oldu mu?
0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var, müzisyen. Yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi gitarıma anlatırım. Evet, o bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte deşarj olmak, paylaşmak, şudur budur falan hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce.
1: Ama artık
0: ve
1: öyle
0: o mücadeleyi şöyle yani bakarım derken ben orada bir yani bir tavır koyuyorum, bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke için. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: Evet. Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan güzel bir eser.
0: Tabii güzel bir eser. Memnuniyetle çalayım.
1: Biraz önce hatta hikayesini anlatmıştınız değil mi?
0: Evet. Yani uğurlu bir şarkıdır. Çünkü önümüz...
1: O eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Hayır. Mesela eskiden biliyorsunuz düğünlerde...
1: Hep öyleydi.
0: İlk dans yabancı... Komparsita denen bir şarkıydı. Şimdi ilk danslar bana ellerini ver pervaneyle yapılıyor.
1: Bu sizi i̇lk çok dans, mutlu ediyor.
0: Evet, ilk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Mutlu şimdi
0: önümüz bayram. Ve
1: bayramda konuşacağız. Evet, o zaman şöyle eserimizi seslendirelim.
0: Yani şimdi yorgun argın yani uzun yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: değil mi
0: alacak
1: güzel ya, çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim.

0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değil mi? Dingin bir zamanı ya da böyle yani, saf.
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar.
0: Güzel,
1: bu
0: selammış.
1: Erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müşterip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için içmesin mesela söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bir bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım olsun
0: ne
1: diye.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel. Aslında çok hakikatli bir program oldu. Her zamanki gibi yani sevgili Özdemir Erdoğan'ın olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
1: Hayır işte yani onu
0: evet,
1: söyledim
0: şunu,
1: kırılmıyor.
0: Şunun için söylüyorum. Yok, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri, gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş, bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
1: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış vaziyette.
0: Ama Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
1: Evet yani güçlü. Burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar işte konsere gelecek şunu yapacak metiyeler, güzellemeler falan beni hiç görmüyorlar. Yani o kesim.
0: Hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek, şöyle veya bu şekilde onları motive edecek, bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur. Hı. Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu. Hı. Ve yani Plakçılar Çarşısı'nda ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Hı. Plakçılar Çarşısı'nda en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
0: Evet öyle, şu anda da öyle.
1: Çok şükür.
0: Yani, ama önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un Kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
1: Yani hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde. Hmm. Ama yani maliyetler
0: arttı.
1: Acayip artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra bunu yapabildim ömrüm boyunca, ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz oldu, aferin diyorum. Durum bu.
0: Peki aslında konserlerde başlayacak değil mi?
1: Artık konser yok.
0: Yok.
1: İstemiyoruz. Evet, konser 2 sene evvel bitti.
0: Özür dilerim, albüm çıkıyor, yeni bir albüm.
1: Efendim?
0: Yeni bir albüm çıkıyor.
1: Şöyle, doktorum dedi ki, yani konser atmosferi başka bir şey.
0: Tabii.
1: Güç isteyen bir şey. Hı. Halbuki sen dedi stüdyona gir, 2 şarkı söyle, yorulursan bırak. Ondan sonra çıkarsın ertesi günü, 1-2 şarkı daha söylersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben. Hı. Yani işte evde önce pişiriyoruz işi, sözleri bitiriyoruz, müziğini yapıyoruz. Ondan sonra müzisyenlerle giriyoruz stüdyoya. Ondan sonra işi öyle çalıyoruz, bitiriyoruz falan filan. Ama yani yormadan, yorulmadan ve strese girmeden. Hı. Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse, elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz. Üretime devam.
0: En büyük duan nedir Özlem Rabbim?
1: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin. Hı. En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığın topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa, defalarca dinliyorlarsa, işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik ediyor.
0: Çok güzel. Yani herkes yani çok seviyor.
1: Bu yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim. Hı-hı. Bir kahve içerim. Hı-hı. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiç bir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne şu bu falan filan toplumsal. Hiç böyle bir hayatım yok. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. Yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu, yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri Allah bana geceleri tabii ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
0: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
1: Evet. Sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
0: Sözleri güfteden bahsediyorum.
1: Sözler güfte yani güfte de olsa söz de olsa, hı-hı, hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
0: Hı-hı. Peki bu şöyle sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri yani eserlerin sözleri.
1: Evet.
0: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzla mütenasip bir şey söylüyorum.
1: Çok şükür.
0: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeyelim. Hiç de evet, gerek yok. Mesela şunu görüyorum. Son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz. Yani şeyde müziklerde. Hı-hı. Şahsen benim rastladığım ya da dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplar ya da işte solistlere baktığın zaman İyi sözlerde görebiliyorum. Hı hı. Bakabiliyor musunuz yani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? Bu insanlara ne oluyor?
1: Yani şöyle diyeyim. Bir kere ben plak dünyasının içindeyim. Hı hı. Yani hala un kapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var, var ve onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Yeni hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı ve birdenbire Neco gündem oldu. Ve çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman bilmem ne, orkestra şefliğinden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. Onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeleri lazım.
0: Yeni bir şey katıldı aslında.
1: Evet.
0: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
1: yani,
0: konuşma.
1: Yani yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu. Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde yani zamandan efendim 50 sene 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
0: İşte bundan bahsediyorum.
1: Evet. Hı-hı. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şurdu bu demedim.
0: Demediniz.
1: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Aa, belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani.
0: İkinci bahar.
1: İkinci bahar tuttu. Ne yani onun ya? Haricinde işte Aç Kapıyı Gir içeri 52 milyon.
0: Aç Kapıyı o çok.
1: Öbür şey 80 milyona gidiyor Gurbet. Efendim bütün dünyada. Efendime söyleyeyim. Yani şimdi.
0: Bu harika bir şey.
1: Hayır ama bakın öbür tarafta Özdemir Erdoğan karşıtlığı var. Bir taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Hmm. Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan filan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra bunu söyleyeyim. Hı. Mesela diyor ki abi senin bu sevdim seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın. Hı. Ama senin sesinden değil falan.

0: yüzünden.
1: Öyle bir şey yok.
0: Hayır, ben müsaade ediyorum.
1: Hayır, ben belirtmiyorum.
0: parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Şimdi böyle şeyler var, korkuyorlar. Özdemir Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıksan olur.
1: Yani, çıksın Özdemir.
0: Hayır yani ben, hayır hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hiç üzmüyorum, üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
1: Peki bir dizide oynar mısın?
0: Nasıl?
1: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz, istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
0: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin adı da Buğulu Gözler.
1: Aa.
0: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
1: Buğulu Gözler'i biliyor
0: musun? Buğulu Gözler. Hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı. Velhasıl sonradan bir deneme filmi çekildi.
1: Ha.
0: Evet. Ben kendimi seyrettim.
1: Hı.
0: Yok ben artist olmayacağım.
1: Ben bu hali seviyorum. Yani insan kendisini hani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani bu, yani kendisine cüret edebilmesi de güzel bence.
0: Yani,
1: çok iyi hatta.
0: O ben, yani benim yani ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım.
1: Hmm.
0: Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin.
1: Herkes
0: evet.
1: Pandemi.
0: Pandemi.
1: Pandemi zamanları. Pandemiye
0: kadar her şey gayet güzel gidiyordu.
1: Evet.
0: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti.
1: Ne güzel.
0: Böyle bir şey oluşturdu. Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
1: O sahnedeki.
0: Evet. Dedim ki ya bu Özdemir Erdoğan bu. Bir dakika bu ne oluyor bu Özdemir Erdoğan'a? Ve ondan sonra doktor fasılları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan filan olduğu vakit yorgunluk, enerji benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. O zaman dedi ki nasip bu kadarmış, 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda etti.
1: Hı
0: hı. Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim motoru fazla zorlama. Fazla zorlama. Bu kadar. Bunu tevekkülallah kabul ediyoruz. Ne yapalım? Kısmet bu kadarmış.
1: Yani Buğulu Gözler diyoruz.
0: Yani yapacak bir sürü şeyler var daha. Bir sürü besteler var. Stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı. Çıkacak. Efendim yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
1: peki
0: yok.
1: Peki şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi. Gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
0: Evet.
1: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti iyi anlatabilen ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz.
0: Hı hı.
1: Bir yerde tamam böyle nefsi anlatabiliyoruz.

0: anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah, ben sizden bahsediyorum, yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret, ne zaman?
1: Yani şöyle diyeyim, ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
0: Evet.
1: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söylenecek. Hı hı. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım, ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne, yani artık sahne işi, dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen, sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk, güçle ve enerjiyle olacak bir şey. Enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani hmm. O kadar çok titizim bu hususta da, bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim orada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şusu busu. Ondan sonra da çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. Bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
0: Doktoru derken sizin ne yok böyle bir şey?
1: Şey.
0: Sanatçı doktor.
1: Evet, şarkıcı doktor.
0: Tamam. Evet. Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz? Tamam.
1: İşmiş şimdi hatırımda değil.
0: Doktor. Tamam. Ben hatırlayamadım. sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle. Yormadık ama güzel aktı program, değil mi? Çok güzel aktı.
1: Yok, ben senden elektriğim tutar.
0: Evet.
1: Yani bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup. Hı
0: hı. Ama yani ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım. O ayrı. Notum yok.
1: Yani doğallık evet, yani beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
0: Değil mi?
1: Böyle olunca
0: çok teşekkür ederim. Benim
1: de çenem açılıyor. Hmm. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
0: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bu programı. Öyle deyince konuklar bir duruyor.
1: Hayır. Benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
0: Ha, onu konuşalım. Ha, yani, çay içerken.
1: Evet. Yani benim yatma, yani ben yemekten sonra 2-3 saat işte biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Hı hı. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
0: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor.
1: Yok, boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar.

0: Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Yani burası muhakkak yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
1: Mutlaka ki.
0: Evet.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özlem abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkını helal et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bizi çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim Kadran Yayınları'ndan. Kitabımızı şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüş de önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
0: Ben de en içten dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun. Bizim en büyük duamız bu. Sevgili Özlem Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
0: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah onların kurbanlarını da Allah kabul etsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf

üretildi. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gitti. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Yoğun iç gündemin yanı sıra tabii bölgemizi ilgilendiren önemli gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Özellikle İran krizinde bu meseleyi eline boyuna değerlendirmeye gayret edeceğiz. Bununla birlikte Ege'de Mavi Vatan Yasası girişiminin yankıları sürmeye devam ediyor. Yunanistan'dan gelen bazı adımlar var, bazı tepkiler var. Bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Haydar Oruç, Orta Doğu uzmanı. Hoş geldiniz
1: efendim. Hoş bulduk. Vay yasın.
0: Özlem Coşan, Sartek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve doçent doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Tabii özellikle bugün iç gündem hayli yoğun da ancak bu iç gündemin gölgesinde dediğimiz gibi bölgeyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor ki aylardır süren İran krizine dair gelen yeni gelişmeler bunların bazıları. Yani son gelişmeler aslında barışa biraz daha yaklaştık mı acaba, daha mı yakın gibi sorusunu gündeme getirmişti. Yani yakın zamana kadar süren o sıcak savaştan böyle bir soğuk barış dönemine mi geçilecek acaba gibi bir umut doğmuştu diyebiliriz. İşte Trump'ın dün gece yaptığı acil toplantı vardı. Anlaşmanın tamamlanmasına çok yaklaşıldığına dair açıklamaları vardı.
1: Suikast girişimi vardı.
0: Evet ve tabii bu hareketliliğin ortasında şöyle bir tablo çıktı ortaya. Şimdi Cuma günü aslında Trump'ın yaptığı açıklamalara bakarsak artık İran'a saldırıya neredeyse kesin gözlüğe bakılıyordu Çin dönüşünde.
1: Değil mi? Evet.
0: Çok sert mesajlar vardı. Cumartesi İran'la anlaşma neredeyse bitti diye bir açıklama aldık Trump'tan. Ne zaman anlaşacaklar? Belki bugün açıklanabilir umudunun olduğunu gördük yabancı basında, özellikle Amerikan basında. Bugün Trump'ın yaptığı yeni açıklamada da anlaşma için acele etmeyeceğini,

0: Hürmüz ablukasının süreceğini duyurduğunu görüyoruz. Yani tabii insan aklına ister istemez ne oluyor, bu devam edecek mi etmeyecek mi gibi her zamanki gibi o şüphe düştü. Sizce durum nedir? Yani bir anlaşmaya gerçekten yaklaşıldı mı, bu sorunun daha doğrusu müzakereye başlayabilmek için bir anlaşmaya yaklaşıldı mı diyelim, yoksa hala saldırı tehdidi olanca gücüyle ortada duruyor mu?
1: Ya ben sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim, ondan sonra onun altını doldurayım isterseniz. Ya Trump bence elinde bunu yapacak gücü olsaydı, yani İran'ı diz çöktürecek gücü sahip olduğunu düşünseydi ya da bu konuda yeterli imkana sahip olduğunu düşünseydi şimdiye kadar bunu yapardı. Yani biz 8 Nisan'dan beri bir ateşkes durumunu takip ediyoruz. Bu süre içerisinde de Trump'ın sürekli olarak işte İran'a yönelik sözlerini, tahkir edici sözlerini takip ettik. Lafta İran'ı yendi, İran teslim oldu, İran anlaşmak için yalvardı. Ancak biz sahada bunların tam tersi gelişmeleri gördük.
0: Evet.
1: Biz bir taraftan Amerika'nın ateşkes sürecinde bölgedeki güçlerini tahkim ettiğini takip ederken İran'ın da el küsrettiğini gördük ilginç bir şekilde. Yani Rusya'dan mı, Çin'den mi, nereden destek alıyor, nasıl bir yardım alıyor bilmiyoruz ama bu Amerikan istihbarat kurumlarının raporlarına ve Pentagon'un raporlarına da yansıdı biliyorsunuz. İran'ın füze stoğunun, envanterinin %70'lerin üzerinde sabit kaldığını, yani büyük bir kayba uğramadığına yönelik raporlar da ortaya çıktı.
0: Trump'ın söylemlerinden çok uzakta
1: bir Trump'ın söylemlerinin tam tersi şekilde. Dolayısıyla İran'ın bu saldırılardan çok büyük zarar gördüğünü söylediğimiz, takip ettiğimiz İran'ın aslında Amerikan tarafına göre elinin daha güçlü olduğunu gördük. Çünkü işin bir tarafı bu savaşı sürdürmenin en önemli koşulu sahip olduğunuz füzelerdi. Ya da füzelere karşı kullanacağınız hava savunma sistemleriydi. İran sürecin başında hava savunma sistemleri çalışmadı ya da olmadığı için, ortadan kaldırıldığı için bu konuda önemli bir zafiyet gösterdi bize. Ancak gelinen noktada da Amerika'nın ve İsrail'in ya da onların ittifakında kimler varsa, bazı körfez ülkelerinde ekleyebiliriz. Ellerindeki stoklarının %50'si ve hatta bazı raporlara göre %50'den fazlasını bu süreç içerisinde kullandıklarını, çok kritik bir seviyeye düştüğünü gördük. Bu da bence Trump'ın elini kolunu bağladı. Yani Trump evet İran donanmasını biz batırdık, hepsi yerin dibinde suyun altında dese de, hava kuvvetlerinin zaten zayıf olduğunu bildiğimiz İran'ın hava kuvvetleri ortadan kaldırıldı dese de, hatırlarsanız bu ateşkesten önce bir İsfahan'a bir operasyon söylendi pilotu kurtarmak için dendi ama aslında zenginleştirilmiş uranyumu kurtarmaya yönelik olduğu sonradan ortaya çıktı ve orada Amerikan tarafının büyük bir kayıp verdiğini, yani uçaklarının helikopterlerini kaybettiğini gördük. Dolayısıyla İran sahasının Amerika'nın hesap ettiği gibi değil, yani daha doğrusu İsrail'in Amerika'ya söylediği gibi olmadığı ortaya çıktı.
0: Evdeki hesap çarşıya uymadı yani.
1: Kesinlikle uymadı. Tabii buna bir de Hürmüz kartı eklenince, Amerika'nın da o arada biliyorsunuz Hürmüz boğazını aşmaya yönelik hamleleri de oldu. Bunda da başarılı olamadı. İran bu saldırıları da püskürtmeyi başardı ve Amerika'nın İran'la anlaşmadan Hürmüz'ü açamayacağını bir kere daha göstermiş oldu. Dolayısıyla biz sürecin başında ve ortasında İran'ın elinin zayıf olduğunu düşünürken, çünkü niye, Amerika'nın ve İsrail'in sahip olduğu teknoloji ve silahların üstünlüğü vardı ortada. Ama bugün gelinen noktada İran'ın durumu dengelediğini, hatta bazı bakış açılarına göre de bunu da takip ediyorum, okuyorum. İran'ın bir üstünlük sağladığını söylüyorlar. Özellikle Hürmüz kartı nedeniyle ve Körfez'e yönelik saldırılarıyla da birlikte bu durumda anlaşma konusunda Trump'tan daha avantajlı olduğunu söylüyorlar. O yüzden ben 8 Nisan'dan sonra başlayan ateşkes sürecinin, yani tekrar edeyim, Trump eğer İran'ı diz çöktürme imkanı ya da kabiliyeti olduğunu düşünseydi bu arada bunları yapardı. Yani bu Çin ziyaretinden önce de bu gündeme geldi. Çin'den sonra da tekrar savaşın başlayacağına yönelik söylentiler geldi biliyorsunuz. Ve bunun ben birazcık da İsrail tarafından tedaviyle sokulduğu kanaatindeyim. Çünkü bu hep Axios tarafından servis ediliyor biliyorsunuz. Birinci elden Trump'tan. Trump az önce bana dedi ki diye Trump bana az önce dedi ki diye başlıyor ve saldıracak, şimdi saldıracak, hafta sonu saldıracak. Bu süreçlerin böyle manipüle edildiğini gördük ama Trump bütün bu söylemlerine rağmen bu konuda herhangi bir şey, bir adım atamadı. Bu konuda aslında kendi istihbarat kurumlarında yaşanan problemler, kendi silahlı kuvvetlerinde yaşanan problemleri de söylememiz lazım. Biliyorsunuz donanma komutanı, donanma bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Bazı kara kuvvetleri komutanı olan general Hekzet tarafından görevden alındı ve oradaki huzursuzlukları da takip ettik. Uçak gemisinin
0: Tusigabart
1: 30 Haziran itibariyle galiba istifa edecek görevi sona eriyor. İşte uçak gemisi vuruldu mu, o yangın mı çıktı? Bunların hepsini ben mesela ihtimal vermiyordum. Gerçekten bence de düşük bir ihtimaldi ama gelişen olaylara baktığımız zaman bunun da çok böyle masum bir şey olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla Amerika'nın bütün o gücüne rağmen İran'a diz çöktürecek bir güç ortaya koymadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla da bu barış, Trump'ın istediği koşullarda bir barışın olmasını beklemek de çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü biliyorsunuz en son konuşulan maddelerde bile Trump'ın söylediği işte Hürmüz açılacak, koşulsuz bir şekilde açılacak, serbest geçiş olacak şeklindeki işte İran'ın elindeki 400 kilodan fazla zenginleştirmiş uranyum Amerika'ya teslim edilecek. İran asla nükleer yakıt zenginleştirme yapmayacak şeklindeki açıklamada İran tarafından reddedildi. Dolayısıyla biz hala ortada olduğunu, masada olduğunu anlıyoruz. Bu söz konusu olsa bile müzakereyi kapı açacak bir anlaşma olacak. Sizin de söylediğiniz gibi o 60 günlük süre içerisinde müzakereleri takip edeceğiz ve sanki bana biraz daha İran'ın istediği cihette gibi ilerliyor gibi geliyor bana. Çok da Amerika'nın istediği, daha doğrusu İsrail'in istediği gibi bir anlaşma çıkmayacak gibi gözüküyor. Çünkü dün Trump'la Netanyahu bir görüşme yapmışlar. Bölge liderleriyle yaptığı görüşmeden sonra orada da Trump'ın yani bir anlaşma yapmak zorundayım dediği şeklinde bir konuşma yapıldığı söyleniyor. Ve İran'ın da bundan hiç memnun olmadığı, İsrail pardon, memnun olmadığını dolayısıyla bu anlaşmayı engellemek için bir şekilde manipüle etmeye çalışacağı anlaşılıyor ama imkanlarla ilgili bir şey. Ya bu gücünüz varsa eğer karşı tarafı ikna ederseniz, diz çöktürürseniz istediğiniz bir anlaşma yaptırabilirsiniz. Eğer bu gücünüz yoksa, karşı tarafın ikna edemiyorsanız da iki tarafında tavizler vererek bir anlaşma söz konusu olacak. Hatırlarsanız o en son programda konuşmuştuk. Hürmüz'le ilgili konu Amerika ile İran arasında anlaşmayla çözülecek bir konu değil demiştik. İran biliyorsunuz bu konuda bir otorite kurdu. Hürmüz'ü evet. kontrol eden bir otorite kurdu ve dün de galiba bununla ilgili bir beyan yayınladılar. İşte her halükarda izin alacak. Bize dost müttefik ülkeler geçebilir. Düşman olan ülkeler geçemez. Ücret konusunda muallak var ama bir ücret rejimi olacak gibi gözüküyor. Hatta bizim
0: yani geçiş ücretinden ziyade hizmet bedeli
1: işte kontrol güvenlik kılavuz kaptan gibi bizim boğazlarımızda uyguladığımıza benzer bir yöntem hayata geçilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz bu süreçte bayağı konuşacağız bunu. Yani savaş bitse de, anlaşma olsa da en azından Hürmüz'ün statüsü, bölgedeki güvenlik mimarisi, bölgenin geleceğinde Amerika'nın varlığı ne olacak, Körfez ülkeleri nasıl bir reaksiyon verecekler ve Körfez ülkeleriyle İran arasındaki ilişki, İran'la İsrail arasındaki ilişki bu anlaşma yeterli olacak mı yoksa o husumet devam edecek mi? Bunları biraz daha konuşacağız gibi gözüküyor.
0: Anlıyorum. Tabii şimdi detaylardan bahsettik. Anlaşmanın detaylarına baktığımız zaman kabaca şunları söyleyebiliyoruz. ABD kaynaklı sızdırmalardan hareketle söylüyorum bunu. Tabii resmi bir açıklama yapılmadı henüz. Öncelikle Haydar Bey'in de bahsettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer bölge ülkeleriyle yapılan görüşme aslında umudu biraz daha güçlendirdi diyebiliriz. Çünkü ben o görüşmeyi gördüğüm zaman benim aklıma o New York'ta yapılan Gazze'deki ateşkes süreci öncesindeki görüşme geldi. Hani
1: 8 Müslüman ülkeyle Trump'ın yaptığı görüşme.
0: Orada bir yol alındı. Neticede İsrail sürekli ihlal etse de o görüşmenin öncesine göre daha iyi diyebileceğimiz, nispeten kötünün iyisi diyebileceğimiz bir tablo
2: daha
0: var Gazze'de.
2: Daha ciddi şartlarla müzakere edilebileceği de görüldü.
0: İran'da da acaba bu görüşmeden sonra benzer bir ilerleme sağlanır mı fikri doğal olarak oluştu. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama sizin yorumlarınızı almak isterim. Anlaşmanın detaylarına dair sızdırmalara baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Haydar Bey de biraz önce bir miktar bahsetti. Hürmüz Boğazı'na yerleştirilen mayınları İran'ın temizleyecek olması, gemi geçişlerinin güvenli şekilde yapılmasını sağlanması, boğaz geçişlerinden ücret alınmaması, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve petrol ihracatına imkan tanıyacak İran'dan yana bazı muafiyetleri devreye sokması. İran'ın talep ettiği kalıcı yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş fonların derhal serbest bırakılması talebini kabul etmediğini söylüyor ABD. İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela Washington ve müttefiklerinin İran ve müttefiklerine saldırmayacağının şart koşulması. İsrail'in hiç memnun olmadığı dediğimiz detay özellikle bu tabii ki. Ve Teslim'in yaptığı habere bakarsak ABD ile anlaşmaya varılması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki durumun savaş öncesi koşullara dönmeyeceği, ancak boğazdan geçen gemi sayısının 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye döneceği. Yani Hürmüz'de statiko değişti, artık eskiye dönülmeyecek, ancak gemi geçişleri, gemi yoğunluğu başlayacak. Şimdi ama taraflar arasında hala gelen açıklamalara baktığınızda bir fark var. İşte o farkın nasıl kapanacağı yine dönüp dolaşıp bizi aynı yere getiriyor. Yani müzakereler sırasında...

0: Aslında bir anlaşma olmazsa, eğer bir mutabakata varılır da müzakerelere başlayabilirlerse ve müzakereler sırasında anlaşma olmazsa, İran daha önce iki defa yaşadığı şeyi tekrar yaşar mı? Müzakereler sırasında saldırıya uğrar mı?
1: Evet.
0: Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii şöyle bir şeye de bakmamız lazım. Yani Hürmüz'de aslında İran'ın en büyük kozu olarak, yani küresel enerji arzının şah damarını kesmesi olarak söylenmişti ki bu doğru. Hı hı. Bununla ilgili olarak o asimetrik aslında direncinin sonuçlarını da hem yükselen emtia hem de Avrupa içlerine kadar yükselen enflasyondan, yani küresel etkiler bakımından İran bunu denedi gördü. Yani sebep sonuç ilişkisini kurması açısından bunu çokça da konuşmuştuk daha önceki programlarımızda. Evet. Şimdi sonuçları aldığı için aslında hangi düğmeye bastığında nereden ışık geleceğini İran görmeye başladı. Şimdi müzakerenin verilecek olan tavizler noktasında ülkelerin, yani tarafların farklı ifadeler kullanıyor olması, biz geçen hafta Trump'ın işte imzalamaya yakın olduğumuz metinden tamamen bambaşka bir metinle karşımıza çıkıyorlar demesi aslında biraz şunu da hatırlatıyor bana. Aslında hani İran'ın söylem analizi yaptığımızda başından itibaren bugüne kadar sizin de söylediğiniz, özellikle sızdırılan bu maddelerle alakalı olan kesimde İran'ın çok büyük bir ağız değiştirdiğini görmüyoruz biz. Hı hı. Fakat şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonyasını hakim kılmak, ki hatırlarsınız İran sözcüsü bu tür bir zorlamaya yönelik, yani müzakere şartlarını dayatmaya yönelik hiçbir baskıyı kabul etmeyeceğiz demişti zaten.
0: Evet, İran bir tarafı, detay daha vereyim müsaadenizle. Buyurun, şimdi İran'dan gelen açıklamalarda hani Trump nükleer programı sona erdirecekler, uranyumu bize verecekler, evet, der ya.
1: İran'da bu yok.
0: İran
1: taslim bunu
0: bunların hiçbiri şu anda, evet, masada değil. Biz bunları müzakerelere bıraktık.
1: Hatta
0: dedi. Aslında reddetmiyor ama müzakerelere bıraktık.
1: Ateşkesten sonraki imza sürecinde görüşülebilecek konular, evet, olarak söylüyor İran bunu.
0: Yani biraz zamanı oynadığını anlayabiliyoruz. Tabii, zamanın tabii, daha tabii çok İran lehine işlediğini.
1: Zamanı en iyi kullanan zaten burada aslında biz, tıpkı işte Çin'in de Tayvan'la ilgili zamanı bir silah olarak kullanması Trump'a karşı, aslında bu tarafta İran'ın da zamanı çok iyi kullandığını yine söyleyebiliriz. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda aslında Amerika'nın anladığı şuydu. Amerika sadece hava saldırılarıyla bir rejimi deviremeyeceği gibi Hürmüz Boğazı ile ilgili abluka koymuş olsa bile, oradaki İran'ın tamamen Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla ilgili olan o sürecini bir askeri müdahale olmadan açamayacağını, hı-hı, öğrenmiş olduk.
2: Askeri müdahaleyle, evet, de açamayacak.
1: Evet. Ona da bakalım hocam. Mesela hocamızın dediği açamayacak kısmında, mesela kıyı şeridine baktığımızda 80 ile 160 kilometre, yani 50 ile 100 millik dağlık ve zorlu bir şerit var. Bu da Amerika'nın bazı analistlere göre İran topraklarında on binlerce Amerikan askerine ihtiyaç duyulduğunu ve belki aylar değil senelerce orada kalınması gerektiğine yönelik zorlu bir kara harekatı. Biz mesela şöyle küçük de bir şey de verelim, güzel bir haber verelim. Biz Savtay'ın özellikle Haziran sayısında Normandiya çıkarmasından bahsediyoruz, hı-hı, kara harekatı olarak. Neden kara harekatı bu kadar önemli? Çok konuştuk bunu ama bunun İkinci Dünya Savaşı'nda nelere mal olduğu ile ilgili, yani Normandiya çıkarması çünkü biraz benzerlik taşır kıyı başı tutma harekatı olarak. Bunun nelere mal olabileceğini, ne kadar zorlu koşullarla bunun yapılabileceği, çünkü ne kadar sistemleriniz gelişmiş olursa olsun, hava savunma sistemleriniz ne kadar gelişmiş olursa olsun, işte bir İran rejiminin buna bir direnç göstermesi, değil mi? Direniş ekseni etrafında halkın daha da birleşmesine, belki de o sistemin daha da kendini tahkim etmesine sebep olabilecek bir düzen ortaya çıkardı.
0: Tabii kara harekatı için, çıkarma için şunu da söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Yanlış da olmaz yani. Bu, siz dünyanın neresinde bunu yapmaya kalkarsanız kalkın zaten, hı-hı, çok büyük insan kayıplarını,
2: kesinlikle, büyük maliyet
0: almak zorunda, tabii, kalırsınız.
1: Şimdi maliyete de bakalım. Sayın Hocam da bahsetti. Kongre'nin kabul ettiği hasar ve kayıplar var. Biz mesela daha önce F-35'in veya F-15'lerin dost ateşiyle vurulduğunu düşünüyorduk. Halbuki bakın, savaşın bir asimetrik bilançosu var ve Kongre raporuna göre 42 ABD askeri uçağı kaybedilmiş bu saldırılar sırasında. Bakalım, bir tane, evet, bir adet F-35 var İran tarafından düşürülmesi ve bu hayalet uçağın ilk defa bir
3: görülmez,
1: evet,
3: dokunulmaz,
1: evet, stelt mi? Olan değil mi? Yani bu çok büyük bir, hatta Pakistan'la Hindistan çatışmasında Rafael'lerin, değil mi? Rafael'lerin gitmesi de bu şekilde, evet, Fransa'ya çok büyük bir imaj kaybına sebep olmuştu.
0: Yani İran ABD'ye gözdağı verirken kullandığı, tabii, en yoğun söylemlerden biri F-35 düşüren tek ülkeyiz.
1: Buna neden bakmamız lazım? Bakın,

0: Ve hiçbirisi harcanmazsa tabii. Tabii.
1: Harcanmazsa. Ama biz bu tarafta şimdi baktığımızda askeri varlığını Pasifik'te kaydıran ve Avrupa'dan da üstelik çeken bir Amerika'da görüyoruz. Tabii. Yani burada dengeler ciddi manada değişiyor. Aslında şöyle de bir analistlerin çok güzel okuduğum bir bugün yorumları vardı. Özellikle bu İngiltere ile Fransa'nın Süveyş krizine sebep olmaları, orada 19. yüzyılın sömürge Avrupa'sının sonu nasıl geldiyse diyorlar. 2026 Hürmüz krizi de buna benzer. Yani Orta Doğu'da tek hegemon olan Amerika'nın hegemonyasının sona ermesiyle ilgili bir milat oluşturabilir
0: çok
1: diyorlar.
0: Çok iddialı ama inşallah öyle olur.
1: Ama eğer öyle olursa, yani biz aslında hocam şöyle baktığımız zaman, yani buradan basılan bir düğmenin gidip de ta işte İtalya'nın içinde ki bir referandumu bile etkileyebilecek bir düzeyi olduğunu görebiliyorsak, hı hı, hadiselerin ve bir anda da oluşan şeyler değil bunlar baktığımızda. Hı hı. Mesela İsrail'den bahsedelim biraz. Ben biraz atladım konuyu ama buyurun, bunlar lütfen kelebek etkisi yapan konular. O yüzden de Çağrı Bey, hani farklı konuları bir araya getirelim. Mesela bir tarafta o odanın içindeki fil ya da yaramaz çocuk, kimse, düzen bozucu, Sayın Hakan Fidan'ın özellikle İsrail için kullandığı işte odanın içindeki o haylaz, elinde çakmakla, kibritle bekleyen bir İsrail var. Ve bu İsrail'in bakın 13 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin kabul etmediği ama özellikle kendi iç, yani o iç siyasetteki yerini tahkim etmek üzere Netanyahu'nun özellikle sızdırdığı bir bilgi var. 13 Mayıs'ta kendisi bir ticari jetle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderinin kendisini arabada gezdirdiği ve bununla ilgili olarak da halkına İbrahim Anlaşmaları'nın aslında hala devam ettiği ve İran'a da Birleşik Arap Emirlikleri'ni böylece açık hedef haline getirdiği, Arap Birliği içinde Arap Birliği içinde de bir bölünmeyi özellikle husule getirdiği, yani bunu tetiklediği. Hı-hı. Bakın birçok şey aslında
2: Emirlikler bunu kabul etmedi ama İran biz istihbaratımız zaten bunu reddediyor, biliyordu diye bir açıklama yaptı ki o saldırıların arkasında ne olduğunu öğrenmiş olduk daha sonra.
1: İlginç bir takım noktalar var. Hatta artık bunun yani bu bunun Avrupa'ya bakan yönü de var. Bakın, hı-hı, Fransa ile İngiltere de düğmeye bastı şu an Körfez ülkeleriyle ilgili olarak. Yani Amerika'nın bölgede tek hegemon olmaması ile ilgili. Askeri olarak da mesela Hürmüz'le ilgili bir garantör şey kurulsun, yapı kurulsun. İngiltere ve Fransa'nın mekanizma. Evet, mekanizma kurulsun. İngiltere ve Fransa 40 gemilik bir işte yapıyla Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etsin. Bakın, o kadar farklı şu an senaryolara gebe ki şu içinde bulunduğumuz durum. Hı-hı. Burada tabii bir tarafta tek gözlü devin aslında gözünden bir vurulmuş olması söz konusu. Yani baktığımızda önünü iyi göremiyor. Fakat Avrupa'da, İsrail'de her kim bu bölgeyle ilgili plan yapıyorsa bir açık kapı bırakıyor Amerika'ya. Çünkü Amerika her an senaryoya bir şekilde dahil olabilir. Fakat Amerikan iç siyasetinde de tabii ki İsrail'in bütün bu yaptıkları ve Amerika'ya mal olan bu İran müdahalesi birçok çatlağa sebep oluyor. Bunu da belki ilerleyen vakitlerde konuşuruz.
2: Zaten hani iç siyasetle dış siyasetin tabii ABD özelinde özellikle ne kadar birbirine bağlantılı olduğunu İsrail lobisinin etki gücü bakımından gösteren çarpıcı bir örnek.
1: Doğru.
2: Siz biraz önce şeyden de bahsettiniz. Yani başka bölgelerdeki kuvvetleri buraya kaydırmak durumunda kaldığında
0: özellikle
2: yani
0: bunu, füzeleri getirdiler.
2: Yani geçmişte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da benzer durumlarda farklı coğrafyalarda önemli değişimlere sebep olan manzaralar yaşanmıştı. Kuzey Afrika'da, Güney Asya'da hani benzer durumlar oralarda da tekrar yaşanabilir modern zamanlarda. Bu da bir başka risk tabii ki. Şimdi Hürmüz Boğazı'na dönecek olursak tekrar hafta içinde bir NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vardı malum. Hürmüz Boğazı ne olacak? Tabii herkesin merakla beklediği sorusu, cevabını merakla beklediği konulardan biri bu nükleer meseleyle beraber. Rubio NATO toplantısında yaptığı açıklamalardan birinde şöyle demişti. Eğer Hürmüz Boğazı'nda bir geçiş ücreti sistemi oluşursa bu dünyadaki 5 başka yerde daha gerçekleşir. Hürmüz burada NATO'da temsil edilen her ülke için, hatta burada temsil edilmeyenler özellikle de Hint Pasifik için hayati önem taşımaktadır.
0: Emsal
2: yani
0: oluşturacak.
2: Uluslararası su yollarının statikosunun dünya çapında kökten değişmesi gibi bir riskten bahsediyor anladığımız kadarıyla ki bu da aslında başlı
0: kendilerinin başına, sebep olduğu böyle bir sistem bahsediyor.
2: Başlı başına bir şey.
3: Sonra hem kendileri sebep olup hem de kendileri dünyayı tehdit edip, yani durduk yere Hürmüz Boğazı kapanmadı.
2: Yani ABD saldırdığı için.
3: Yani evet, hem saldırıp hem de nedensiz

0: dünyayı ikna edecek hiçbir argüman olmadığı halde şimdi NATO ülkelerini de aslında sahaya hep bu nedenle çekmeye çalıştığını Trump'ın gördük. Gördünüz mü? Bak ben sizin için çalışıyorum. Halbuki benim ihtiyacım yok buna. Yani böyle bu krizin devam etmesi halinde en çok sizi etkileneceksiniz söyleminde bulundu.
1: Destek gelmeyince de çok kızmışlar.
0: Destek gelmeyince de artık göreceksiniz gününü der gibi böyle çocuk azarlar gibi azarlamıştı. Şimdi az önce Özlem Hanım'ın söylediği yani diğer ülkelerin böyle bir senaryo çalışmalarının olduğu. Aslında bunu biz savaşın ilk haftalarında da söylüyorduk veya da en azından varsayıyorduk. Ama gelinen noktada sağda da bir karşılıkları yok ve ciddi bir irade gösterdiklerini ben göremiyorum şahsen. Kısmi olarak İngiltere biliyorsunuz bir üst desteği verdi. Evet. Onun dışında bu zamana kadar Avrupa ülkeleri zaten hiçbir esanemsi okunmuyor. İngiltere'de hatırlarsınız o da biraz Trump'ın azarlamasıyla beraber sadece üstünü kullandırdı.
2: Falkland Adaları pazarlığı evet. Var işin içinde korkutması.
0: Korkutması var. Hatta İran oraya da füze saldırısı yaptı. Hatta Trump şunu söyledi.
3: O hani Diego Garcia İran'ın füzesi gerçek değil yalnız biliyorsunuz. O
0: ama şöyle ben o tartışmalarda o zaman da şey yapıyordum ama Trump bunu bir yönüyle de aslında doğrulamış oldu. Yani şöyle hani 2500 kilometre menziliniz yoktu gibisine. Tabii Trump'ın söylediklerinin hepsini gerçek alamayız ama en azından böyle bir hamlenin girişinin olduğu varsayılıyor. Sizin dediğiniz gibi çelişkili ifadeler de var. Zaten aslında savaşın başladığından beri en büyük bizim anlamaya çalıştığımız inanılmaz karşı tarafta birbirinin yalanladığı bir kesinlikle. Dezenformasyon tabii. Savaşı var. Ama benim gördüğüm kadarıyla İran tarafının söyledikleri daha gerçekçi, daha doğru. Yani çünkü daha önce de işte gemileri vurduk dedi. İran
2: daha
0: tarafı
2: tutarlı.
0: Evet, hı-hı. Videoyu gösterdi. Şimdi ablukayı işte la ilgili olarak benzer şeyler söyledi. İran tarafı biz bunu kabul etmiyoruz. Yani Hürmüz Boğazı'nın kontrolü hala bizde olacak diyor. Eskisi gibi de olmayacak söyledi. Bakın bu müzakere az önce hı-hı. söylediğiniz kaynaklarla hı-hı. ilgili. Yani neredeyse %90 İran'ın bu zamana kadar Amerika'nın ithamlarda bulunduğu birçok şeylerini bir yönüyle yalanladı ve doğrusunu videoyla, bilmiyorum hocalarım da doğrulayabilir ama benim gözlemim bu. Bir yönüyle de baktığınızda aslında burada en temelinde Avrupa ülkeleri, Batı ülkelerinden ziyade Asya ülkelerini yani burada acaba böyle bir hamle olur mu? Çin bu savaşa müdahil olur mu? Hatta Trump'ın Çin ziyareti böyle dünyada acaba yeni bir sürecin işte bir resleşmenin başlama hamlesi olur mu diye düşünüldü. Ama Çin gitti dediğim yerindeyse hiç o kükreyen Trump orada normal genel ifadelerle geçiştirdi. Yani Trump'ın özelliği de bu zaten aslında güçlü liderlere, ülkelere yönelik saygıyla eğilmeyi iyi biliyor. Yani hı. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'ye olan nezaketi de çok da Türkiye'ye iyi rüyalar gördüğü için değil. Putin'e karşı da öyle dikkat ederseniz böyle ara sıra böyle resleştiği dönemler oldu ama dolayısıyla bu tür liderlerin özellikleri de bu. Yani geçmiş dönemde böyle otoriter, popülist siyasetçiler de öyledir genel hatlarıyla baktığınızda. Bu yönüyle baktığınızda burada en temelde ilgilendiren ülke Asya ve bilhassa Çin'di. Hı hı. Çin ki hatta hatırlayın gitmeden önce de Çin'in verdiği silah desteği, askeri istihbarat konusunda da o kadar tehditvari konuştu. Ama neticede Çin'e gittiğini hiçbir şey söylemedi. Hatta oraya silah satışı yapan şirketlere yaptırım listesini alacağını dahi söyledi. Dolayısıyla burada bence bu savaş aslında bir yönüyle dolaylı olarak Çin ve Amerikan savaşı.
1: Tabii Çin dönüşü, Çin'in İran'a silah vermeyeceğini, göndermeyeceğini de garanti altına aldığını, bunun sözünü aldığını söylemişti ama hatırlarsan Çin biz öyle
0: Çin
1: bir sözler
0: yok öyle bir şey vermedi. Yani Trump kendi yazıyor senaryoyu sonra kendisi tekrardan farklı taraftan yalanlıyor. Dolayısıyla ve İran'ın bu zamana kadar hiç olmadığı kadar da karşılık göstermesi ve ciddi manada özgüvenli bir İran var. Hı hı. Yani resmi açıklamalara baktığınızda da hiç geri adım atma konusunda hiç şey değiller. Aynı şekilde Genelkurmay Sözcüsü'nün ifadelerine baktığınızda bir bütünlük arz ediyor. Yani o kadar üst düzey liderler gidiyor.

0: oluyor olmasına rağmen, şimdi saldırılan taraf her zaman psikolojik olarak daha şeydir, daha motiveli ve daha özgüvenli.
1: Ahlaki üstünlüğü var hocam.
0: Evet.
1: Vatanını savunuyor.
0: Yani şimdi neticede o kadar ayrışan İran rejimine muhalif olanlar bile konsolide olabilmiş. Aslında ben biraz da Türkleri ve İranlıları da, yani güçlü bir medeniyet, imparatorluk, devlet geleneği yüksek olan bir topluluk. Yani bazı coğrafya, siyaset aslında coğrafyanın kültüre bir yönüyle siyasete yansımasıdır. Evet, bundan bağımsız değil.
2: Saldırılan ilk zamanında İran'ın hani devlet yönetim sisteminin diyeyim biraz böyle bocaladığını, dağılmaya başladığını görmüştük, fark etmiştik ama toparlandığını söyleyebiliyoruz zaten.
0: Yani şimdi
2: kontrolü sağlama
3: üst düzey liderleri öldürülmüştü yani.
0: Ona rağmen ben çok böyle inanılmaz bir ayrışma veya da çelişkili, evet bir Trump'ın hani farklı tabii ki sert yanlıları var, müzakere yanlıları var vesaire. Ama genel hatlarıyla bu kadar saldırı ve üst düzey liderle gidiyor olmasına rağmen bir yönüyle rejime ve dini lidere karşı söylemde olanların ayaklanması beklenirdi. Yani
2: ABD'de İsrail'in de beklentisi buydu. Evet.
0: O beklentisi kesinlikle oydu. En büyük planlarını alt üst eden buydu zaten. Yani özellikle oradaki Kürt gruplara silah vermesi ve onları teslim etmiyor oluyor olması aslında açık bir şekilde savaşın planının, kurgunun A'dan Z'ye buna göre şekillendi. Ama bunda inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadı. Çok aşikar bir şekilde net ortada. Şimdi zaten Netanyahu da bunu itiraf etti. Dedi ki ya savaş karada kazanılır. Günaydın yani. Bu iyi kötü 85-90 milyon yakın bir nüfustan bahsediyorsunuz. O kadar yani Türkiye'nin iki katı neredeyse metrekare, 1 milyon 800 metrekare bir alandan bahsediyorsunuz.
3: Dağınık yerleşim var.
0: Dağınık var, engebeli şeyler var.
2: Çok sert dağlık yapılar var.
0: Ya bir de siz yani Gazze'de o kadar yokluk içerisinde insanların o işte saldırılan grubun o özgüveni ve bir yönüyle kendisini koruma refleksi apayrıdır. Orada siz elinizdeki bütün imkanı Hiroşima'da kullanılan bomba düzeyinde şeyler kullanılır. Daha fazla sattı evet. Yani ben hani abartmayayım diye böyle şey yapmadım. Ona rağmen onu başaramamış ama gidip İran'a. Bunda demek ki tek savaşın kurgusunun oradaki protesto. Zaten bunu İsrail yetkili de söyledi. Dedi ki biz savaşı erkene çektik dedi. Yani çünkü bu protestocularla.
2: Sokak gösterileri olmuş.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bundan sonra İran'ın kolay kolay taviz geri adım atacağını ben varsaymıyorum. Burada özellikle uranyum meselesi ama Trump için en büyük kritik kendisiyle öyle bir çelişir ki bu uranyum zenginleştirme ile ilgili İran geri adım atmaz ve bu şekilde anlaşma yaparsa Trump'ın bu zamana kadar söylediklerinin hepsinden geri adım atması
1: hocam,
0: anlamına geliyor.
1: 2018'de çiftli anlaşmadan şekilde daha kötü bir anlaşma yapmak zorunda kalacak gibi gözüküyor.
0: Kalacak, şimdi evet.
2: Ama hala yani, tabii durumu durduk, pazarlarken o zamankinden çok
0: Obama'ya
2: daha iyi bir
0: neler neler
2: anlaşma
0: söyledi
2: olduğunu
0: ya. Ne hakaretler etti senin yüzünden, sen tabii bunu yaptın falan diye. Şimdi sen durduk yere hem enflasyona neden oldun, hem işte fiyat artışına sebep oldun, faiz vesaire bir sürü o iç dengeler. Hem bir de daha önceki yaptığın anlaşmanın benzerini. Şimdi daha önce de hatırlarsanız o 50-14-16 işte Amerika ve İsrail müzakere başlıkları vardı. İran orada da aslında uranyumun üçüncü ülkelere tevdi edilmesiyle ilgili olarak da çok da öyle yumuşak bir, yani muhtemelen benim anladığım bununla ilgili bir formül bulmaya. Yani Trump aslında şunu diyor bence açıkça. Ya fazla beni yormayın, bu çıkmaza girdim. Bunun bir orta yolunu en azından bir şekilde kamuoyuna ikna edelim. Yani
2: peki şunu sorayım.
0: Çabasının ben bir yönüyle bu olduğunu düşünüyorum.
2: Diyelim ki İran kabul etti ve uranyumun ülkeden çıkarılmasıyla alakalı bir formül bulunabildi. Yani herhalde herkesin aklına gelen birinci ülke Rusya. Tabii. Ya da bilmiyorum belki küçük bir ihtimal Çin ama yani siz bunu mümkün görüyor musunuz şu aşamada?
0: Yani ben bu zamana kadar zaten öyle bir hamlesi oluyor olmuş olsaydı İran bu kadar zararı göz önüne almaz, bir şekilde buna ikna olurdu.
2: Ki daha önce Türkiye ve Brezilya'nın benzer bir anlaşmayı öne yapmıştı.
0: Ve bir de bu kaçıncı? Yani 2003'ü var, 2015'i var. Hatta daha önceleri 90'lı yıllara ben özellikle o müzakere süreçlerini inceledim. Ve her defasında da Amerika, yani hani diyorum ki bir bağımsız bakayım yani hani ya sonuçta biz Ankara merkezli bakmaya çalışıyoruz. Ama süreçlerin hepsine baktığında tam müzakere ederken Amerika ya vazgeçmiş ya saldırmış. Şimdi İranlıların da aslında en büyük temel bence çekincelerin başında bu konuya geliyor. E şimdi düşünüyorsun haksızlar mı? Değiller yani neticede zaten uluslararası güvence, garantör ülke İran'ın aslında bir daha saldırmazlıkla ilgili olarak bir garanti istiyor oluyor olması.
1: Hocam o gerçekçi değil ki ama Amerika o garantiyi verse de fark etmez.
2: Şu aşamada
0: ona da katılıyoruz.
3: İsrail'de var.
0: Ya zaten Rusya-Ukrayna meselesinde de tıkanan mesele yani. Aslında oydu. Yani saldırmazlık, garantör ülke meselesi. 92'de aynı şekilde yaptı. Rusya gene saldırdı. Yani artık uluslararası hukuk nerede yani işte var ki neyi çözüyor ki?
2: Mekanizma da yok. Şimdi BM Güvenlik Konseyi'yle mi engelleyeceksiniz ABD'nin saldırmamasını? Zaten veto hakkı olan bir ülke.
0: Veto olan
2: yani ülke. Nasıl çözeceksiniz bu işi? O gerçekten sıkıntılı bir durum.
0: Aslında yani bir dünya hani derler yeni bir doğuma gebe. Yani artık bu mızrak çuvala sığmıyor. Dolayısıyla bu biraz da buna aslında uluslararası literatürde geçiş süreci söyleniyor. Ve geçiş süreci dünyada Birinci, ikinci dünya savaşlarında çok uzun sürmüş. Ve bunların hepsi ya savaşla ya da işte en nihayetinde ülkeler bu savaştan yorgun çıkıp müzakereye geçmişlerin olduklarını görüyoruz. Ama en az 10 yıl, 5 yıl gibi süreler ve bunlar işte 50 milyon insan ölmüş yani. En sonunda o aklı selim ülkelerin liderleri ya yeter artık demişler yani hani bir oturalım da ortak adım bulalım birbirimizi ölüyoruz bunun sonu
2: İkinci
0: neye
2: dünya
0: kadar?
2: Dünya Savaşı'ndan bahsediyorsunuz.
0: Tabii yani.
2: Ki o zaman ben yanlış hatırlamıyorsam dünya nüfusu 2,5 milyar kadar yani 50 milyon aslında baya da büyük
0: tabii.
2: Bir şey.
0: Yok pahasına yani bir çorak toprak için. Dolayısıyla şu an aslında dünya bir geçiş sürecinde, evresinde. Dolayısıyla bu sancılar da bir yönüyle bunu gösteriyor. Mevcut sistem kesinlikle çözüm sunmuyor, sunmayacak da. Dolayısıyla yani Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı yıllarca aslında itirazı yersiz değil. Yani,
2: dünya beşten büyüktür, boşuna söylenmiş bir söz değil.
0: Tabii nihayetinde bu krizler olmadan yıllar önce bunu sürekli dile getirdi ve şu an gördüğünüzde dünyanın her bölgesinden alanda savaş çatışma alanı. Çünkü tek kutuplu dünyadan çok kutuplu bir geçiş süreci yaşanıyor ve artık Batı bir yönüyle teknoloji üstünlüğünü en önemli argümanı buydu. Bunu da kaybediyor. Yani az önce söylediğim aslında İran Amerika savaşı değil bir yönüyle Çin. Çünkü Çin bu zamana kadar yaptıkları birçok saldırılardan çok farklı olarak İşte F-35 mi dersiniz onu düşürdü. F-15'ler elinde ne varsa ve hedeflediği bütün mevzilerin hepsini alt üst etti. Dolayısıyla İran bu güvensizliğe bağlı olarak Çin'e yaslandığı ve teknoloji transferi yaptığı ve bunun da sahada karşılığı net bir şekilde görüldü, net bir şekilde ortaya çıktı. Az önce Pakistan örneği verildi ki o çok önemli yani Hindistan resmen alaşağı etti şeyi yani.
2: Çin etkisi tabii bölgedeki dengeleri de değiştirebiliyor. Bunu görebiliyoruz. Bir araya gidelim kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. ABD-İran gerilimini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bir müzakere başlayacak mı, başlamayacak mı bunları tartışırken hem başlamaya çok yakın olduğuna dair iddialar geldiğini gördük, hem henüz başlamadığını görüyoruz. Trump'tan gelen yeni açıklamalar oluyor. O açıklamalara baktığımızda şunu görüyoruz Haydar Hocam. Şimdi Trump'tan gelen yeni bir açıklama daha var. Tabii dün büyük ölçüde müzakere edilmiş bir anlaşmanın duyurulabileceği söyleniyordu. Trump'tan gelen son açıklama henüz tam olarak müzakere bile edilmedi şeklinde. Evet. Bununla

0: beraber savaş tehdidini sürdürdüğünü gördük. Kendi sosyal medyasında bir saldırı tehdidi daha oldu. Yapay zeka destekli bir görsel paylaştı ve işte sosyal medyadan devrim muhafızları botlarını vurdukları bir paylaşımdı bu. Adios diye de bir mesaj koymuş üzerine. Başka açıklamalarına baktığımızda şunu gördük. Bundan hemen önce yaptığı görüşmeler düzenli ve yapıcı şekilde devam ediyor demişti. Ama son açıklamasında henüz müzakere bile olmadı tam olarak diyor. Temsilcilerine acele etmemelerini söylediğini söylüyor ki zaman bizim lehimize işliyor diyor. Aslında bu konuda çok da tablonun böyle olmadığını az önceki sohbetimizde gördük. Anlaşma imzalanana kadar abluka tüm gücüyle devam edecek. İran nükleer silah ya da bomba geliştiremez ve tedarik edemez. Ve en ilginç diyebileceğim ifadesi de şu. Belki de İran tarihi İbrahim anlaşmalarına katılmak isteyebilir. Yani bayağı uçlarda savrulduğu aslında açıklamalar ard arda gelmeye devam ediyor ki Trump cephesinde çok da değişen bir şey olmadığını söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Evet. Trump sürecin başından beri bu savaş aslında sosyal medya paylaşımlarıyla dizayn etme çabası içerisindeydi. Ancak bunda başarılı olamadı. Bunu kusura bakmasın ama bunu teslim etmemiz lazım. Olmadı yani, yapmaya çalıştı. Kendi donanmasının, kendi hava kuvvetlerinin yapamadığını kendi sözleriyle, paylaşımlarıyla yapmaya çalıştı. Olmadı. Ancak bu Trump'ın açıklamaları, biliyorsunuz yapmış olduğu açıklamalar, bir gün önce söylediğinin ertesi gün tam tersini söylediği bir süreci takip ettik. Dün yanlış hatırlamıyorsam Amerika'daki işte bu süreçte muhatap olan yetkililerin İran tarafına Trump'ın tweetlerini çok da kale almayın şeklinde bir mesaj gönderdiklerini, süreci Trump'ın tweetlerinden bağımsız olarak yürütmek istediklerine yönelik bir açıklamayı takip ettim. Bence de en doğrusu, yani, en rasyoneli bu.
0: Çünkü genele baktığınızda aslında süreci baltalayan şeyler.
1: Evet, kendisi. Yoksa biz Trump'ın sözlerine bakarak ne bu süreci doğru okuyabiliyoruz ne de bu sürecin nasıl sonuçlanacağına yönelik bir doğru tahminde bulunabiliyoruz. Bizim maalesef elimizi kolumuzu bağlıyor. Dolayısıyla biz evet Trump'ın söylediklerini takip edeceğiz belki. Ancak onu bir kenara koyacağız. Bu süreci Trump'ın sözlerinden bağımsız olarak ilerleyecek. Burada da son ana kadar Trump o paylaşımların etkisi kozunu kullanacak. Çünkü bazı durumlarda Trump buradan bir sonuç aldı. Sürecin başında bu ateşkese yönelik açıklamalarıyla biliyorsunuz uluslararası küresel finansı en azından kontrol edebildi. Oradaki ateşi düşürebildi. Petrol fiyatlarında o 120 dolara çıkan bandı aşağı çekebildi bu açıklamalarla. Evet. Ancak bir yerden sonra o da etkisini kaybetti. Trump barış da dese artık belli bir fiyat bareminin altına düşmedi. Savaş da dese çok çıkmadı. Yani o etkisini görmüyoruz. Dolayısıyla bugün de eğer biz İran'la ABD arasında bir anlaşma olduğunu duyarsak bunu Trump'ın sözlerinden bağımsız olarak değerlendirmemiz lazım. Ki ben sürecin az önce birinci bölümde işte üçümüz de aynı şeyi söyledik diye düşünüyorum. Amerika'nın bu anlaşmayı kendi istediği gibi yapamayacağı ortaya çıktı. Hı. Yani İran başlangıçta sergilediği o aciz durumdan şu anda durumu dengelemiş, hatta kendi lehine çevirmiş bir aktör olarak ortaya çıktı.
2: Müzakereye zorlanan taraf gibi mi oldu hocam sanki, değil mi?
1: Trump.
2: Amerika.
1: Evet, yani öyle oldu. Yani müzakereyi kapı açıp kerhen müzakereyi kabul eden tarafken şu anda müzakerenin şartlarını karşı tarafın belirlediği bir duruma geldi.
0: O sürecin başından beri aslında ama tam olarak kontrolü bir türlü sağlayamadı.
1: Ya işte aslında şeyde 8 Nisan'daki o ateşkes sürecini bence kabul ederken biraz daha inisiyatif sahibiydi Trump. Ancak o inisiyatifini kaybetti bence. Çünkü aslında Trump bu savaşa girerek inisiyatifini İsrail'e teslim etmişti. Çünkü bu Amerika'nın savaşı değil. Yani bunu her defasında tekrar altını çizerek söylememiz, tekrar etmemiz gerekiyor. Bu Amerika'nın savaşı değil. Bu İsrail'in yıllardan beri Amerika ile İran'ı savaştırma planının bir parçasıydı ve Trump bu tuzağa düştü. Yani bunu zaten konuyla ilgili insanlar da açıkladılar. Hı hı. İsrail'in daha önceki başkanları da bu savaşı sokmak istediğini, işte Obama'yı da Bush'u da İran'la savaştırmaya zorladığını ama onların bu konuda temkinli. Hatta Biden yönetiminde bunu kim söyledi? Blinken söyledi hatta, hatırlarsanız. Hı hı. Dönemin Dışişleri Bakanı. Evet. Bizi de savaşa sokmak istediler ama biz bu yani şey oyuna gelmedik dedi tabiri caizse. Ama Trump bu şeyi yedi. Bunu artık Epstein dosyası yüzünden mi yaptı? Başka sebeplerle mi yaptı bilmiyoruz ama nihayetinde bu tuzağa düştü ve İsrail'in söylediği gibi olmadığını gördü tablonun. Yani İran'ın kolay kolay teslim olmayacağını da acı bir şekilde bence öğrendiler. Benim şöyle bir tereddütüm var. Yani buradan bir anlaşma çıkabilir ama hep şey söylüyorduk. Bölge 28 Şubat'tan önceki gibi olmayacak. Maalesef oraya doğru gidiyor. Maalesef diyorum, işte Hürmüz diye bir sorunumuz yoktu. Artık Hürmüz'ün İran tarafından kontrol

0: edileceği, rejimi İran'ın belirleyeceği bir durumdan, statükoden bahsediyoruz. Bu bence bizim için bile, diğer ülkeler için de çok da kabul edilebilir bir şey değil ve bunun müsebbihi Amerika. Yani İsrail dolayısıyla Amerika.
1: Yani resmi olarak uluslararası bir su yolunun İran'ın
0: kontrolü edilmesinden bahsediyoruz. Tabii canım, serbest geçiş olan, kimsenin ücret ödemediği bir su yolunu biz şu anda İran'ın kontrol ettiği bir şekilde, yani deli dumrul gibi belli bir ücret tarifesi koyacağı bir hale doğru hızla gittiğini görüyoruz. Yani bunu istemememize rağmen
2: ki
0: maalesef.
2: Geri adım o konuda atmayacağını
0: yok ya, adamlar bu kozu kaybetmek istemiyorlar. Kesinlikle. Diyorlar ki eğer bunun gücünüz varsa buyurun gelin bu statükoyu değiştirin diyorlar. Böyle bir durumdayız. Yani Amerika'da bunu satın alır mı, bu maliyeti almaz diye düşünüyorum ben açıkçası. Trump çünkü denedi, yapamadı. Yapamayacağını gördü. Daha fazla bu konuda ısrarcı olmuyor. Bu anlaşmalarla bunu tekrar gerisin geriye çevirebilir mi? Dediğim gibi yani İran bu hani derler ya, dişine kan bulaştı artık, o şeyi aldı, o hazzı aldı, bir daha buradan geri adım atmayacaktır. Ama tabii biz şeyden bahsediyorduk, savaş başladığında savaş bir şekilde bitecek ama bittikten sonra bölgedeki statüko nasıl olacak diyorduk, biliyorsunuz. Hı hı. Biz bölgedeki statükonun maalesef çok da iyi olacağını öngöremiyoruz. Çünkü biz hem İsrail'in hem de İran'ın bu savaşta yıpranacakları ve bölgeye yönelik vizyonlarından vazgeçeceklerini söylerken, biz şu anda İran'ın biraz daha güçlenerek süreçten çıktığını, İsrail'in kendi cephesine döndüğünü, Gazze ve Lübnan'la meşgul olduğunu, İran'ın da bölgeyi domine etmeye çalışacağına yönelik bir gelecek projeksiyonu çizdiklerini görüyoruz. Bu da hiç iyi bir şey değil. Ya tamam, Amerika bölgeden çıksın, Amerika'nın güvenlik mimarisi olmasın, Körfez ülkeleri Amerika'nın o taahhütlerini yerine getirmediği için artık Amerika'ya güvenmeyecekler. Evet, ama Amerika'nın o taahhütlerini şu anda yeni dönemde kim yerine getirecek? Kim, bu ülkeler kendilerini mi kuracaklar, yoksa Türkiye gibi bölgesel ortaklara mı tahvil edecekler? Onu da bilmiyoruz.
1: Tam da bu aşamada Körfez'de de biz gözle görülür bir bölünme görmeye başladık.
0: Kesinlikle bir bölünme var. İşte Bayi'nin OPEC'ten çıkması, Körfez Konseyi'nden, İşbirliği Konseyi'nin tartışmalı hale gelmesi gibi konular Körfez'deki o ayrışmayı zaten ortaya çıkartıyor. Ama bu da Bayi'nin bence süreci kendisi buraya getirdi. Yani o konuda kimseye suçlama şey yok. Savaşa devam etsin, Amerika İran'a bir bedel ödetsin gibi açıklamalarını biz daha önceden de biliyorduk ama biz bu saatten sonra İran'ın İbrahim Anlaşması'na katılmasını beklemek gibi, Trump'ın söylediği bence çok saçma. Ya İbrahim Anlaşması diye bir şey yok zaten, artık kalmadı. Yani Sudan'la Fas'ın İbrahim Anlaşması'na nasıl razı edildiğini biliyoruz. Yani tehditlerle, tavizlerle ve rüşvetlerleydi. Mesela Sudan'ın terörist devlet statüsü kaldırıldı, Amerika listeden çıkardı ama ondan sonra hızlı destek birlikleri BAE'li ile ortaya sürüldü ve iç savaş başlatıldı. Yani aslında Sudan'a yönelik o sözler de yerine getirilmedi. Fas, Güney Sahra'nın egemenliği konusunda taahhütlerde bulunuldu. Fas'a da bu söz yerine getirilmedi. BAE ile Bahreyn kalıyor. İbrahim Anlaşmaları'nın tarafı, Kazakistan'ı ayrı bir yere koyuyorum. Onu başka bir yerde konuşmamız lazım. Onların bir tutumları var. Onun dışında üçüncü bir ülke bölgeden Suudi Arabistan 7 Ekim öncesinde bekleniyordu. 7 Ekim'den sonra bu ihtimal de ortadan kalktı. İsrail zaten bu süreçteki performansıyla hiçbir ülkenin bu İbrahim Anlaşması'na katılma ihtimalini, imkanını ortada bırakmadı. Hepsini
1: yani ortadan kaldırdı. Bir tarafta kaldırdı. İşte Suudi Arabistan ve Katar gibi güvenliği daha çok Pakistan ve Türkiye ile birlikte bazı ortaklıklar kurarak arayan bir taraf.
0: Evet, eksenler ortaya çıktı.
1: Bir tarafta Birleşik Arap Emirlikleri gibi İsrail'e yakınlaşarak güvenliği yakınlaşan bir taraf var.
0: Bu yarılma devam edecek gibi gözüküyor. Yani
1: başka krizlere yol açmaya gerek bir durum tabii.
0: Çünkü yani OPEC'ten çıkmak, OPEC Plus'tan çıkmak sadece OPEC'ten çıkmakla ilgili bir şey değil ki. Bayi'nin de bunu uzun süreden beri planladığını zaten takip ediyorduk. Yani bu sadece İran'la olan savaşın ortaya çıkardığı bir sonuç değil. Bu süreci hızlandırdı. Zaten adamlar işte kapasitelerin altında bir petrol üretimi yapmak olmak nedeniyle zarar uğradıklarını söylüyorlardı ve 5 milyon varillik bir üretime ulaşmak istiyorlardı. OPEC'in kısıtlamalarından bağımsız olarak. Bu da bahane oldu, bu yaptı ama önümüzdeki dönemde ben Trump'ın söylediği gibi bir fotoğraf çıkması bana hiç ihtimal dahilinde gibi gelmiyor. Ben daha çok kopmaların, kutuplaşmaların olduğu bir bölge olacak gibi gözüküyor ki bu da maalesef İran'la ABD anlaşsa bile bölgedeki tansiyonun düşmesine yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Yani biz nasıl Haziran'da İran'la İsrail savaştığında, savaşı bir şekilde Amerika sonlandırdığında bu burada bitmez. Hı hı. Bunun mutlaka bir ikinci raundu olacak demiştik ki bu da 28 Şubat'ta patladı. Bundan sonra da burada bir Amerika çekilse bile, savaş sona ermiş gibi gözükse bile bu gerginlik, bu tansiyon bölgede muhtemelen önümüzdeki aylarda, yıllarda yeni savaşlara yol açacak gibime geliyor.
1: Körfez'in güvenliği
0: ben
1: üzerinden özellikle başka
0: bir seçmeye olabilir diyorsunuz. Böyle kalıcı bir güvenlik çok mümkün

0: gözükmüyor benim için açıkçası. Evet. Ben okuyamıyorum onu.
1: Şimdi tabii bu bir sonraki aşama. Yani önce İran meselesinin ne olacağı hala muallakta. Şimdi Pakistan arabuluculuğunda pek çok şey yapıldı mı? Evet yapıldı. Yani yüz yüze görüşmeler yapılamadı belki ama mektuplaşma vasıtasıyla gidiyor, geliyor mektuplar, mesajlar. Bir pazarlık yürüyor. Pakistan hükümetinden çok biz burada aslında bir başka ismin öne çıktığını gördük bir süredir. Neydi o isim? Mareşal Asım Münir. Şimdi Financial Times demiş ki Asım Münir Tahran'da durup hem saldırıyı önlüyor hem de iki tarafa birden baskı yapabilme kapasitesine sahip, bunu yapabiliyor. Trump'ın da sevdiği bir isim olduğunu biliyoruz açıkçası. Tahran'da var olması gerçekten ABD'nin saldırılarını önleyen bir unsur olarak önümüzde duruyor mu sizce? Ne dersiniz?
2: Sonuç onu gösteriyor aslına bakarsak. Yani her tarafta da tabii biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan bu ateşkes süresince aslında bir takım taciz ateşleriyle saldırılar aldığını biliyoruz. Ama yine de yoğunluklu bir atış olmaması, yoğunluklu bir taciz ateşinin olmaması da yine bu bahsettiğimiz Pakistan'ın da ara buluculuğunda sözü her iki taraf tarafından da dinlenen isimlerin, yani aktörlerin işin içinde olmasından da kaynaklanıyor. Tabii burada sadece Pakistan'da diyemeyiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bir telekonferansta biliyorsunuz, evet, Körfez ülkeleriyle bir görüşmesi oldu ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın öncelikli olarak konuşulması, Sayın Hakan Fidan'ın NATO ile ilgili katılmış olduğu toplantıda Mark Rubio ile görüşmesi yine bu konuda. Yani bir diplomasi ayağının sürekli aktif halde tutulmasıyla bunlar birbirini tamamlıyor. Ama bahsettiğiniz aktör savaşın her tarafı İsrail hariç tutulmak üzere bu anlamda sözü dinlenen ve kararları da en azından taraflarca kabul edilen, yani daha doğrusu teklifleri kabul edilen, karara dönüştürülen bir aktör olduğu belli. Fakat şöyle bir durumu da tekrar söyleyelim. Biz burada en az konuştuğumuz aktörlerden birisi İsrail. Aslında ateşkesin ve müzakerenin bütün ayaklarının sürdürülebilirlik açısından bir sonuç vermesi İsrail'in ne kadar zapt edilebileceğiyle doğrudan, evet, ilgili. Bakın Harets'e göre Tel Aviv İran'ın balistik füze ve zenginleştirme kapasitesinin tam yok edilmemesi sonucu sınırlı bir anlaşmayla Amerika'nın bu süreci kapatmasından müthiş derecede rahatsız olduğunu, hı-hı, yazdı. Bu da tabii ki bölgede İsrail'in o çok sevdiği kendi güvenliğiyle ilgili sürekli bir tehlikenin hala devam ettiğiyle ilgili algıyı ve Amerika'da da bu şekilde lobileri çalıştırması bakımından aslında elini bir şekilde hala canlı tutuyor. Fakat Amerika şöyle bir şey daha yapmış Çağrı Bey. Artık Washington, İsrail şimdi Lübnan cephesine tırmandırarak süreci sabote etmek istiyor ya. Bu yüzden de artık ateşkes görüşmelerine dair İsrail'in Washington'dan direkt olarak haber alamadığı yazılı.
0: Evet, ona benim İsrail, bir itirazım var yani.
2: Ama İsrail de yazmış
0: doğru,
2: bunu. Ben bunu bugün özellikle görmüşsünüz.
0: Ama Witkoff'la Jared Kushner, evet, müzakere heyetinde olduğu sürece
2: biliyorsunuz ki link var ama bir şekilde hocam yine de İsrail'in baskılandığı da ortada. Doğru. Yani baskılandığı da ortada.
0: Sürecin fakat dışında tutuluyor en
2: kesinlikle azından. Kesinlikle öyle. Yine stoklarla alakalı bir sonuç verelim. Mesela İran'ın biliyorsunuz kongrede bir oylama oldu ve 73 yasasına bağlı olarak savaş yetkililerinin sınırlandırılması ile ilgili olan bir yasanın onaylanması, evet, kaldı. Ve onaylandı ve 47'ye 50 bakın ve 50 olmasının sebebi de cumhuriyetçiler içinden 4 evet, tane ismin oy kullanması kendi partileri aleyhine demokratlarla birlikte olarak. Neden? Çünkü Trump'ın bir stratejisinin olmaması ve Pentagon'un bu kadar yorulması, uzun savaş ekonomisine Amerika'yı mecbur etmesi, özellikle Trump'ın, hı hı, ve tabii ki direkt olarak buna etki eden İsrail'in varlığı Amerika'nın içinde de kongrede bir çatlağa sebep oldu. Bu yüzden de Trump'ın bir önünü almak için bu yasanın tabii tekrar görüşülmesi ve oylanması söz konusu oldu. Şimdi İsrail ile ilgili şunu yine söyleyelim. Burada müzakerede hangi maddeler geçerse geçsin, bunlar hangi tarafça müzakere edilirse edilsin, ortada engellenemeyen, öngörülemeyen ama aynı zamanda engellenemeyen bir İsrail olduğu müddetçe bu barış görüşmelerinden nihai bir sonuç çıkmayacak demektir. Bakın İsrail'in bu anlamda işte Birleşik Arap Emirlikleri ile konuşması, bir takım, hatta şöyle bir haber de vardı geçen hafta, bunu konuştuk mu tam hatırlayamadım ama Mısır'ın mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiği Rafale uçakları var. Hmm. Mesela Amerika dışında bu tür uçakların işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde konumlandırılması, bunu Mısır'ın yapıyor olması, Mısır'ın bir bölgesel güç olarak ön planda durması ama aynı zamanda İsrail'e karşı bir temkinli bir mesafesini de koruyor olması, bunların hepsi çok ilginç gelişmeler. Baktığımızda yorumlayacağımız zaman öyle değil mi hocam?
0: Pakistan'ın yani Suudi Arabistan'la anlaşmasına karşılık olarak
2: özellikle bu bölgelerin kendi güvenlik şemsiyelerini Amerika dışında oluşturmaya çalışması, ki Avrupa'nın bu anlamda Körfez ülkeleriyle bir yakınlaşması da söz konusu. Biraz önce bahsettik. Ama tüm bu denklem içinde İsrail'i nereye koyacağız? Biraz önce Trump'tan bahsettiniz. Biraz önce Epstein dosyalarından bahsedildi. Bir de tabii ki eskatolojik manada da Trump'a yükledikleri bir anlam var. Yani işte Tanrı'yı güya işte kıyamete zorlamak ama bu anlamda Mesih'in gelişini kolaylaştırmak amaçlı da burada Beyaz Kral'ın, yani işte Trump'ın bu anlamda bu kolaylaştırıcı rolü üstleneceğiyle ilgili bir amiyane tabirle bir Trump'a verilen bir gaz da var. Yani bakın Trump işte
1: The
2: Economist'in miydi, Time'ın kapağında mı kendini papa olarak konumlattığı, Beyaz Saray'ın yayınladığı bir şey de vardı. Yani
1: birkaç ay önce yayınlandı.
2: Evet evet. Yani o birkaç ay önce böyle şeyler de gördük ve Amerika'da çok büyük toplumsal olaylar da işte Amerika'da Trump, bir kralın istenmediği, sen kral değilsin mitingleri yapıldı değil mi? Hı hı. Yani bununla alakalı olarak motivasyonlar farklı tabii ki. Tekrar başa dönecek olursam, bir savaş ekonomisi var. Yani daha doğrusu bu Chatham House'un yaptığı da bir araştırma var, raporu var. Çok dikkatli ve işte soru işaretleriyle bakılması gerekse de bazı yönlerden konuşulması gerekir. Elitlerin savaş ekonomisine ihtiyaçları var. Bütün dünyadaki savaşlar hani bulmak için aslında faili, paranın yönünü takip edin diyorlar değil mi? Yani bu savaşın kime yaradı? Bakın 200 tane önleyici füze kullanıyor. 400 kadar bir zaten envanterinde Amerika'nın bulundurduğu bir TAT sistemi var değil mi? Yani bunun baktığımızda İsrail'in kendi güvenliğini ön plana sokarak, ön plana getirerek Amerika'yı zorladığı bir savaş var. Ve burada İsrail'in kullandığı 100 ya da 100'den biraz daha az Arov ve Davut'un sapanı olduğu. Kim tehlikede? Neden peki işte kaç tane Tomahawk kullanan bir işte seyir füzelerinin haddi hesabı yok? Yani 1 milyara yakın değil mi günlük bir maliyeti vardı Amerika'ya. Hı hı. Bu yüzden de işte özellikle Temsilciler Meclisi'ndeki o ön seçimlerde çok büyük çatlaklar, çok büyük çatlak sesler. Yani İsrail'in Amerika'yı zorladığı kıyamete aslında vurgu yaptılar. Ve bu manada da hemen işin içine AIPAC girdi. Ve
1: meşhur lobi kuruluşundan bahsediyoruz.
2: Evet, bu anlamda işte İsrail aleyhine konuşan horozu da, öten horozu da erkenden ortadan kaldırmaya çalıştılar. Yani daha hem Amerikan siyaseti içinde hem bakın şunu da söylememiz lazım. Artık bundan sonra seçimlerde İsrail'e verilen desteğin ölçüsü Avrupa'da da, Doğu Akdeniz'de de etkili olacak. Bakın Güney Kıbrıs seçimleri vardı değil mi? Oradaki iki parti özellikle İsrail'e verilen destek noktasında da bir yarışın içindeydiler.
1: Evet.
2: Yani bunların hiçbirisi Hakel birbirinden aynen öyle bağımsız değil.
1: Tabii şimdi İsrail demişken tekrar oraya bir bakmak icap edecek. Şimdi ABD ve İran'ın bir şekilde anlaşmasını istemediklerini açık ve net olarak görüyoruz. Bir anlaşmaya varılırsa İsrail için bunu bozmanın en kolay yolu doğrudan Lübnan'a saldırmak aslında. Yani Hizbullah'a yönelik ya da Lübnan'a yönelik bombardımanlar devam eder. Hele ki daha da şiddetlenip devam ederse zaten bu İran'ın hızlıca tepki göstereceği bir durum. Şimdi Trump'ın yakın zamandaki açıklamalarına baktığımızda diyordu ki Netanyahu için ben ne dersem onu yapacak. Trump böyle söylüyor ama şimdi işte İsrail'in Amerikan siyaseti içindeki etkisini de görüyoruz. Yani anlaşmayı sonuçsuz bırak.

0: yapmaya yönelik böyle bir eylemi olursa ya da buna niyetlenirse gerçekten Trump'ın bunu engellemeye gücü olacak mı?
1: Yani şöyle, tabii Trump'ın bu savaşa neden sürüklendiği ile ilgili olarak gerçekten hem dünyayı hem de kendi Amerikan halkını ikna edecek hiçbir argümanı yok. Yani şimdi geçmiş dönemdeki Amerika'nın savaş açtığı ülkelerin süreçlerini incelediğinizde mesela Amerika Irak saldırında %70 kamuoyu desteği vardı. Ve düşünün, birçok NATO ülkeleri o süreçte
2: 34 ülke
1: olmuş.
2: Vardı ittifakta.
1: Evet, ittifakta vardı. Hatta Almanya'yı hatırlıyorum ben. Çok sokak protestosu olmuştu. Ona rağmen bir şekilde destek vermişti. Hatta o zaman yapılan o ölümlere karşı da ciddi manada halkta bir karşı reaksiyon tepkisi olmasına rağmen, ona rağmen bir şekilde bu sürece dahil oldu. Dolayısıyla o sürecin dahi bir sene olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Yani işte ne deniliyordu? Aynı şekilde işte uranyum, nükleer silah, saplamın. Yani en az bir sene, bir buçuk yıl gibi bir süreçten bahsediyoruz. Yani biz Venezuela'yı daha tartışamadan bir baktık, Amerika İran'a saldırdı. Neden saldırdığını ne dünya kamuoyu ne kendisi dahi böyle ikna olmamış. Ama bir şekilde bu sürece kendisinin mecbur şekilde sokulduğunu aleni bir şekilde söylemlerinden net bir şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla ve NATO ülkelerine hatta başladı ki size ihtiyacım yok dedi. Sonra da dedi ki ben sizin için savaşıyorum.
0: Japonya'yı, yani, Güney Kore'yi bile yardıma çağırdı yani, hatırlarsınız.
1: Evet, en nihayetinde. Dolayısıyla bu sürecin hiçbir ikna edici bir tarafı yok. Bir de kaldı ki Amerika bu kadar savaş ekonomisinin bedelini kendisi ödemek durumunda kaldı. Yani başta ne dedi? İran'ın dedi füze stokları bitti. Halbuki ben bir araştırma okumuştum. Yani yeniden o stoklarını yerine koyması için 3-5 yılın dahi sürebileceğini söyleniyordu. Yani dolayısıyla hani
2: Amerika'da
1: bırakın,
2: değil mi?
1: Tabii, evet.
2: Belki daha fazla.
1: Belki de daha fazla.
2: Çin'den o mineralleri alabilirse, nadir elementleri alabilirse.
1: Evet, bir taraftan da öyle de bir bağımlılık ilişkisi var. Dolayısıyla Amerika'da yol açtığı ekonomi enflasyon denklemine gelmiyorum bile. Şimdi bu kadar maliyet unsuru olan ve bunu tek başına üstlenmek. Bir şekilde Amerika bu zamana kadar yaptığı savaşlarda diğer ülkeleri, Batı ülkelerini savaşın içerisine dahil ederek bedeli onlara ödettiriyordu. Ama şimdi bu bedeli ve bu riski doğrudan kendisi almış durumda ve şu anda da o çıkmazın içerisinde aslında kıvranıp duruyor. Normalde hani Haçlı Savaşı hatırlıyorsunuz Bush döneminde en azından kendince bir yol yordam arayarak o ülkeleri bu savaşın içerisine sürükledi. Ve hatta hatırlayın yıllar sonra Tony Blair bu itirafı da yaptı. Aslında böyle bir şeyin olmadığını ve bundan üzüntü duyduğuna dair beyanlarda dahi bulundu. Yani düşünün 1 milyon insan ölmüş.
0: Irak'taki kitleyi mühendis silahları meselesini diyorsun.
1: Tabii sana. Evet. Sonra dedi ki aslında böyle bir şeyin olmadığını aleni bir şekilde itiraf etti. Dolayısıyla şimdi yarın bir gün belki 200 sene sonra aynı şekilde bu süre içerisinde dahil olan bürokrat, siyasetçi ki biliyorsunuz Thor Carson'dı galiba Ulusal İstihbarat Direktörü.
2: Tulsi Gabbard,
1: isimleri unuttum. Onun mesela aleni bir şekilde cesaret gösterip bu itirafı yaptı. Evet. Ve kendisi hatta Trump'ı desteklemedi. Bakın çok önemli. Destekleme nedenlerinden biri Orta Doğu'daki savaştan geri çekilip artık Amerika'nın kendi meseleleriyle ilgilenmesiyle ilgiliydi. Dolayısıyla eşi de hatta bu DAEŞ saldırılarıyla ilgili olarak mahsur kalmış birisi.
0: Tabi bu arada biz bir zamanlar Donro doktrinini konuşuyorduk. Yani Trump'ın kıta Amerika'sına daha yoğunlaşacağını, Güney Amerika'ya yoğunlaşacağını.
3: Rubio bunu tekrar hatırlattı. Artık Donro
2: İran'da planları o
0: evet.
2: Bile
0: ama birdenbire bir İran savaşı çıktı ortaya. Yani orada bile kendisiyle çelişti.
1: Ya hatta biz hatırlayın yani işte o Donro doktrini hatta yani daha Trump seçilmeden önce özellikle onu söylüyordu. Orta Doğu'da artık
2: savaşları bitireceğini
1: vesaire ve bu ben Türkiye için bir fırsat pençesi olarak görüyordum yani açıkçası ve gerçi Türkiye'nin buradaki izlediği politika neticesinde bir yönüyle Trump'ın bu söylen

0: ve Türkiye'nin etkisiyle ve yıllarca Türkiye'nin uğraştığı o Suriye'de oluşturulmak istenen sözde devletçik yapısını öyle veya böyle Türkiye bu süreçte Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan bir ilişkisi sayesinde bertaraf etmiş olduk. Yani neredeyse biz...
1: Belki de tek katkısı bu oldu zaten hocam.
0: Evet ve bu çok önemli bir
1: katkı.
0: Tabii
1: çok önemli, kesinlikle.
0: Yani düşünün neredeyse referandum yapılmaya çalıştı. Ya şuradan iki sene olmadı yani. Sözde bir referandum kurulmaya çalışıyordu. Hatta Türkiye neredeyse savaşı başlatma kararı, neredeyse Biden iktidarıyla karşı karşıya gelme durumunda kaldı.
1: Onun dışında ne katsa kalktı, ne F-16'lar, ne F-35 muhabbeti, yani hiçbir şey yerine getirilmedi. Bir tek Suriye konusunda öyle bir katkısı oldu.
0: Ama onunla ilgili olarak da sanki olumlu sinyaller var gibi. Ama Halkbank meselesi...
1: İşte 1,5 yıl oldu hocam. Yani
0: 1,5 yıl oldu, evet. Bu başlıklar kaldı. Ama bence hepsinden de önemli,
1: çok önemli
0: bu meseleydi.
1: Kesinlikle.
0: Yani çünkü Suriye denklemi çıkmadan Türkiye bu terör meselesini katiyen bitiremezdi. Yani biraz net konuşuyorum ama çünkü geçmiş dönemde baktığında Türkiye kendi içerisinde terörle ne kadar mücadele etse de hep Suriye denklemi giriyordu, kendisine yuvalanma buluyordu. Ya
1: 2015'lik çözüm sürecini bitiren bile Suriye'deki gelişmeler
0: Suriye,
1: olmuştu.
0: Evet, birçok denklemi. Dolayısıyla bu bütün hususlara baktığınızda Trump'ın gerçekten irrasyonel olan, gerçekçi olmayan bir maceraya sürüklendiğini ve bunda da bu Epstein belgeleri acaba komplo mu, senaryo mu, bu artık Amerikan basınında. Hatta Adalet Bakanı neden görevden alındı? Tamamen o konudaki kısmı olarak duyarlı ve açıklamaya yeltendi ve bir yönüyle onu görevden azletti. Dolayısıyla bu bütün izlenceler net bir şekilde görüyor, göründüğü şekilde İsrail'in ve elinde Trump'ın lehine kullanabilecekleri argümanların çok net bir şekilde akıl dışı ve irrasyonel olan bir davranışa sürüklediğini. Çünkü düşünün, yani Biden'ı eleştirdiği husus neydi? Ekonomiyi mahvettiği söylemiydi. Şimdi 3.1 en son enflasyon oranları, faiz oranları, bunların hepsine baktığınızda
2: Trump'ın eseri.
0: Evet, Trump'ın eseri.
3: Yine 2008'e yakın mortgage'larda önemli bir patlama görülüyor. Tabii. Yani mortgage iflaslarından.
0: Ki bakın,
2: ki böyle aslında giderse sonbaharda küresel ekonomi etkisi çok daha kötü olması bekleniyor.
0: Şimdi ben şeyi mesela inceledim. Diğerinde yani normalde bu petrol varil fiyatı 150-200 dolar bandında olması varsayılıyor, olması gerekiyor. Ama şöyle savaşın uzun vadede sürmeyeceği ve Trump'ın söylemlerinden savaşın bir şekilde nihayete ereceği varsayıldığı için bu oranda artmadığı yönünde bir araştırma silsilesi. Bu da bunu aslında doğruluyor. Yani sanki bir yönüyle uluslararası şirketler veya da işte bu petrol piyasasını belirleyenlerin bunun savaşın uzamayacağını varsaydıkları, normalde bu şu anki varil petrol fiyatı aslında çok yüksek değil. Yani bunun da bence bir yönüyle de aslında Trump'a yönelik bir baskı aracı olduğunu da görüyoruz. Belki de kısmi olarak bunun garantisini dahi vermiş olabileceğini ben şahsen düşünüyorum.
2: Yani sözün özü görünen o ki, hem ABD'yi hem İsrail'i hem İran'ı biz bundan sonraki zamanda da, önümüzdeki haftalarda belki aylarda da yoğun olarak konuşmaya devam edeceğiz ki İran Savaşı'nda bir şekilde anlaşma sağlansa bile bunun etkileri sürmeye devam
0: bir
2: edecek.
0: Bir de şu 1973'teki petrol krizi o zaman %5'ini oluşturuyordu. Yani bu işte Arap-İsrail Savaşı'nın. Bugün %20'si. Yani bunun farzı misal 2-3 ay daha uzaması takdirde 2008'den daha da büyük bir rezesyon bekleniyor.
1: Zaten Dünya Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol onu söyledi. 73'ten daha kötü bir durumdayız.
0: Evet. Çünkü kullanılan ve tüketim oranları çok yüksek. %5 nerede? %20 nerede?
2: Rezervlerin çok dramatik şekilde
0: eridiğini söylüyor. Dolayısıyla bu kadar artmıyor oluyor olması bir yönüyle
1: ya OPEC'in baskılaması da var hocam orada. Biraz işte OPEC'i, belki de bayinin aradan çıkması esprisi o. OPEC bir şekilde baskılıyor, bu fiyat baskısı OPEC üzerinden yapıyorlar. Üretim konusunda da bir kısıtlama yapılmadı.
0: Ama onun tek itirazı onunla ilgili değil.
1: Yok yani, sanki yani biraz ayrılması... o etkili oluyor. Tek başına olmaz tabii de.
2: Yani dediğimiz gibi bu konu daha uzun süre konuşacağız ama programın son bölümünde ben müsaadenizle biraz daha bu tarafa gelip Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz ile alakalı bazı gelişmeler hakkında
1: teşekkür ederim.
2: Yorumunuzu almak isterim. Evet. Özlem Hanım'ın geçen hafta özellikle
3: Milli Eğitim Bakanımızın da müfredata özellikle
1: hassas olduğumuz bir konu çünkü.
2: Şimdi Mavi Vatan yasasının bayramdan sonra meclise gelmesini bekliyoruz.
1: Türk deniz yetki alanlarını belirleme yasa tasarısı.
2: Yani medyada söylendiği tabiriyle diyelim. İsrail ve Yunanistan gelişmeleri yakından takip ediyor tabii ki doğal olarak. Şimdi şunu görüyoruz. Mesela Yunan basımından Pentapostagma'ya göre hani Yunanistan'la Türkiye gelecekte olası bir sıcak çatışma yaşanması durumunda Yunanistan, Fransa ve İsrail'den destek almayı ve bir üçlü ittifak görünümü vermeyi planlıyor. Haberden bunu anlıyoruz ki şimdi Fransa ile Yunanistan arasında bir savunma anlaşması var tabii. Birinin egemenliğinin ihlal edilmesi durumunda diğerinin desteğe gelmesi gibi. Ona biraz sonra değinirim müsaadenizle ama özellikle bir genel değerlendirme bakımından şunu sormak isterim. Şimdi bu bahsettiğimiz Mavi Vatan Haritası dediğimiz Türkiye Deniz Mekansal Planlama Haritası UNESCO'ya bağlı kurumlarca da aslında kayıt altına alınmış bir belge. Ayrıca adalara belirli karasuları tanıyor detaylarına baktığınız zaman. Yani Yunanistan'ın egemenliğimizi ihlal ediyor söylemini aslında altını doldurmayan bir malzeme var ortada. Yani egemenliği ihlal edilmiyor açıkça diyebiliyoruz bu haritaya baktığınız zaman. Ama karşıdan ısrarla böyle bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Sizden biraz daha detayını alalım müsaadenizle. Yani egemenliğin ihlal edilmesi anlamına geliyor mu bu anlaşma?
1: Ya önce direkt alakası yok. Onu söyleyerek başlayayım. Bizde bir bu konuda eksiklik vardı. Yıllardan beri biliyorsunuz Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge anlaşması yapmadığı, işte kıta sahanlığı konusunda bir ilamda bulunmadığı, işte Mısır'la bir anlaşma yapılması hep gündemdeydi, sürüncemede kaldı. Ta ki işte 2019'da Libya ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşması yapılana kadar Türkiye'nin böyle bir çabası yoktu ve bu hep eleştiriliyordu. Şimdiye kadar niye yapılmadı? İşte Yunanistan bizim şeyimizi, boğazımızı sıkmak için böyle anlaşmalar yaptı, İsrail yaptı ve Rum kesimi de yaptı. Bu konuda da bir eksiklik mi var eleştirisi oluyordu. Tabii son dönemde yaşananlar, özellikle 2019'dan sonra işte Yunanistan'ın, Rum kesimin, İsrail'in Türkiye'ye karşı Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetmeye yönelik, yalnızlaştırmaya yönelik bir politika uygulamaya başladı. İşte İsrail Türkiye ile yaşadığı sorunları bu cepheden yaklaşarak Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyordu. Hesabı buradan görmeye çalışıyordu ve Rum kesimi Yunanistan'la da işte askeri işbirliği anlaşmaları dahil olmak üzere pek çok farklı işbirliklerine girerek Türkiye'nin alanını daraltmaya çalıştı. Bir taraftan da biz Yunanistan'ın Sevilla haritası gibi hiç kimsenin kabul etmediği, zaten şu anda tedavülde de yok. Amerika'nın da bunu reddetmesinden sonra biliyorsunuz artık çok da fazla geçerli ama bir dönem özellikle Avrupa Birliği tarafından Yunanistan'ın ortaya atması nedeniyle sanki gerçekten böyle bir şey varmış gibi Türkiye'ye hiçbir kıta sahanlığı tanımayan, neredeyse Meis'e bile kıta sahanlığı tanıyarak Türkiye'nin alanlarını 3'te 2 oranında daraltan bir haritadan bahsediyorduk.
2: Yani Türkiye'yi denizlerde Antalya Körfezi'ne hapsediyordu. Ama ya, Avrupa Birliği'nde de hiçbir zaman aslında tam anlamıyla onaylanmış
1: Avrupa bir Birliği harita değildi. Avrupa Birliği ne kabul ediyordu?
3: Evet, ama muğlak bir alan olarak bırakıyor.
1: Sanki Yunanistan bunu böyle bir oldu bittiye getirerek böyle emrivakilerle böyleymiş gibi en azından Avrupa Birliği raporlarında bu harita kullanılıyordu. Sevilla haritası kullanılıyordu. Yani kabul etmese de reddetmiyordu. Böyle bir durum vardı. Türkiye de buna itiraz ediyordu. Dolayısıyla böyle bir Türkiye'nin hamle yapması gerekiyordu. O deniz mekansal planı haritası aslında bunun ilk ayağı olmuştu. Deniz mekansal planı haritası Türkiye'yi ülkelere, ilgili ülkeye bir deniz yetki alanı belirlemesi imkanı vermiyor. Yani böyle bir çerçevesi yok. Dolayısıyla ya sizin bu konuda bir beyanda bulunmanız gerekiyor ya da ilgili ülkelerle, kıyıdaş ülkelerle bir anlaşma yapmanız gerekiyor ki bu konu uluslararası hukukta tescil edilsin. Tabii şey hatırlatmamız lazım. Türkiye 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin tarafı olmaması hasebiyle buradan kaynaklanan bir sıkıntı vardı. Orada bizim çıkarlarımızı ters düşen bazı şeyler olduğu için bunlardan bir tanesi. İşte Adalar Denizi'nde Yunanistan'la böyle kara suları konusundaki yaşamış olduğumuz problemdi. Bu yasa tasarısı, bayramdan sonra geleceği söylenen yasa tasarısı aslında bu konudaki boşluğu doldurmaya mahsus bir hamle olacak. Ve Türkiye'nin şimdiye kadar olmayan bu deniz hukukuyla uyumlu bir şekilde, yani uluslararası hukukla uyumlu bir şekilde çevre denizlerindeki Karadeniz, işte Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki
0: hem Karadeniz'e özel dönemde belirlendi, hatta hiç şey
1: Karadeniz
0: olmadı.
1: Tartışmalı olmadığı için şey yok.
0: Bu ama yasayla, özel döneminde
1: tartışma yok, anlaşma var ilgili ülkelerle.
0: İşte evet, onu söylüyorum.
1: Bu yasa tasarısında bu tekrar tescillenmiş
0: oluyor. Mesela düşünün, olunca Sakarya gaz sahası bulunduğunda hiç kimsenin bir şey olmadı.
1: Problem olmadığı için bu yasada o da tescillenmiş olacak. İç hukuka taşındığı için Akdeniz'de de keza aynı şekilde olacak ve Adalar Denizi'nde de Yunanistan'ın işte o 12 mil Türkiye'nin 95'teki kasus belli kararı ile ilgili yaşanan sıkıntı Yunanistan'ın bunu Türkiye Yunanistan arasındaki bir sorun değil de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bir sorun olması haline getirmesi nedeniyle bu konuda bir açılım yapmaya ve uluslararası hukukla uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Ve bundan sonra da bu çerçeve yasa olacak. İç hukukta bunun da uyarlamaları olacak diye düşünüyorum. Yani bu ne getirecek? Balıkçılık haklarından, balıkçılık alanlarından tutun da işte bu deniz altındaki hidrokarbon kaynaklarını sondaj kullanmasına kadar üstünü yani su altının ve üstünün kullanımı konusunda haklarınızı, hukukunuzu, üçüncü taraflarla anlaşmalarınızı, devirlerinizle kadar her şeyi geniş bir çerçeve içerisinde içine alacak bu. Dolayısıyla ben büyük bir eksiklikte umarım bu anlaşma bütün bunları kapsayacak bir şekilde bir çerçeve olur ve bundan sonra da Türkiye'nin tezlerinin anlatılması anlamında daha faydalı olur. Yunanistan'ın bu konuda tepki göstermesini ben hakikaten irrasyonel buluyorum. Çünkü bu Yunanistan'ı doğrudan ilgilendiren bir durum değil. Çünkü zaten mevcut statüka korunmuş oluyor. Yani ekstra Yunan karasuyuna girmek ya da Yunanistan'a ait olan, aidiyeti Yunanistan'da olan adaların karasularına tecavüz etmek gibi bir durum söz konusu değil. Yani onu bir kere söyleyelim.
2: Ki zaten mevcut statükonun korunması da zaten başlı başına yani Yunanistan'ın haz etmediği bir durum. Yani,
1: buradaki tek espri bu. Yunanistan'ın o Sevilla haritasından kalan bir kötü şey var ya, alışkanlığı var. Onu devam ettirmek istiyor ve bu haritada bu Sevilla haritasını tamamen ortadan kaldıracak ve yeni bir durum ortaya koymuş olacak. Bu da Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Tabii Yunanistan'ın rahatsız olmasının arkasında da İsrail'in Yunanistan'ı o gaza getirmesi esprisi olduğunu da söylememiz lazım. Çünkü
2: Yunanistan'da pek çok eleştiri hükümete yöneltildi zaten. İsrail sizi Türkiye ile savaştırmaya kalkıp bundan fayda sağlamaya
1: çalışıyor. Yunan çıkarlarıyla çok uyumlu değil. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında bir moratorium var. İşte adalara vizesiz geçiş süreci yaşıyoruz. Yani Yunan ekonomisinin en zor anda Türk turistleri Yunanlara aslında bir şey yapıyor. Ne derler? Can simidi görevi gözüküyor.
2: Ki adalara giden turistlerin yarısı Türkiye'den de uzun
1: yarısı değil, hepsi Türk. Ben size çok net söylüyorum yani hepsi Türk. Yarısından çok daha fazla. Böyle bir şey varken, böyle bir işbirliği imkanı varken ki bunu hem Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Dışişleri Bakanımız daha önceden söylediler. Sorunlarımızı oturalım, biz çözelim, konuşalım. Yani bir üçüncü bir tarafı aramıza sokmamıza gerek yok. Biz bunları konuşabiliriz dediler ama tabii Miçotakis'ten kaynaklanan bazı problemler var. Miçotakis masaya getirmek istemediği bazı konular var. Onları dışında tutarak belli konular, belli başlıklarda görüşmek istiyor. Onun dışındaki konuları konuşmak istemiyor. Bu da tabii Türkiye'nin teziyle aykırı. Türkiye bütün sorunları konuşalım diyor. Yani madem oturunca hepsini konuşalım diyor. Tabii bu Miçotakis hükümeti sonuçta Yunanistan'da iler nihai kalacak anlamına gelmiyor. Ben bir şekilde bu sorunları çözeceğimizi düşünüyorum ama Yunanistan'ın bu süreç içerisinde hatırlayın Ukrayna Savaşı başladığında Amerika'nın işte DDAÇ'a yönelik silah sevkiyatları, adalardaki silahsızlandırma ki bu adaların askerileştirilmemesi gerekiyor hem Lozan'da hem Paris Anlaşması'nda. Buna rağmen bunları ihlal ederek Türkiye aleyhinde bir silahlanma içerisinde olmaları işte belki zamanım Sözcük bu Kerp Adası'ndaki hava soğuma sistemleri konuşlandırmış olmaları falan Türkiye'nin hukukunu ihlal eden süreçlerdi ve Türkiye bu konuda şimdiye kadar çok iyi niyetli, bence çok iyi niyetli bir tutum sergiledi. Yani hakikaten şey yapmak istemedi.
0: Meşhur Kardak krizi vardı.
1: O 96'lık o çok daha farklı bir şey.
0: Mesut Yılmaz.
1: Yok Çiller'di. Dışişleri Bakanı da Deniz Baykal'dı. Ben de orada görev yaptığım için çok net olarak söyleyebilirim.
3: Hepimizin yaşı ortaya çıktı hocam.
1: Olsun canım sağ olsun. Yani burada bir şey var. Aslında çocuğun adının konması var. Yani yeni bir durum yaratmıyor Türkiye. Olanın ismini koymaya çalışıyor ve bunun da iç hukukunda bununla ilgili bir madde olmadığı için iç hukukuna da uyarlayacak. Bundan sonra biz uluslararası hukuka uyumlu bir şekilde bir kanunumuz olacak. Çevre denizlerimizdeki karasularımızı, deniz yetki alanlarımızı, kıta sahanlarımızı belirleyecek bir kanunumuz olacak. Ben hayırlı olsun diyorum inşallah. Tabii tam taslağı görmedik ama hani herkes bir şey söylüyor. Umarım ülkemiz için, denizlerimiz için çünkü biz üç tarafı o konuda da Cem'e verelim bir şey var. Üç tarafı denizlerle çevrilir. Üç tane denizi olan bir ülkeyiz. Biz hakikaten denizci bir ülkeyiz. Yani bunu belki bize geçmişimizdeki bazı olaylar unutturdu ama bunu tekrar hatırlamamız lazım. Denizlerimiz bizim için çok büyük önemi var ve bunu şimdiye kadar denizlerimizle ilgili bir yasa kanun olmaması zaten eksik. Umarım bu eksiklik bu şekilde tamamlanır ve Türkiye'nin de diğer ülkelerin de saygı duyacağı bir çerçeve anlaşması ortaya çıkar diye umuyorum.
2: Umuyoruz ki gözlerimiz tabii bayramdan sonra meclisteki süreçte olacak. Şimdi
3: aslında o zaman dediniz hem patlayacak kıyamet.
1: Metni gördükten sonra.
3: Evet. Evet, Yunanistan'dan o zaman yüksek bir ses.

Hem Kerpe Adası'ndaki Yunanistan kaynaklı gelişmelerle alakalı yorumunuzu almak isterim. Ondan önce de şunu sormak isterim. Şimdi dedik ya üçlü bir görünüm vermeye çalışıyor. İttifak görünümü Yunanistan. Bunun bir ayağı İsrail, bir ayağı Fransa. Şimdi Fransa'yla savunma anlaşmasından bahsetmiştim. Onun detaylarına baktığınızda şunu görüyorsunuz.

0: bir açıklama mı olacak ya da askeri bir açıklama mı olacak, sadece askeri danışmanlık mı olacak? Her tarafa çekebilirsiniz
1: evet.
0: bunu.
1: Şimdi
0: Türkiye ve Fransa'nın son zamandaki askeri sanayi alanındaki yakınlaşmasını da hesaba kattığınızda, evet. mesela SAMP füzelerine kattığınızda, evet. Baykar Safran ortaklığını hesaba kattığınızda, Yunanistan'ın bu anlaşmadan o uygun tüm araçlarla ifadesinden topla tüfekle bize desteğe gelecekler beklentisini çıkarmak biraz hani belki macera perestlik olmuyor mu Atina adına?
1: Yunanistan'ın tabii bu anlamda bir panik havası yaşamasında birçok aslında etmen var. Kendisi sinyal istihbaratıyla alakalı olarak İsrail'le yapmış olduğu anlaşmalar var. Hı hı. Fakat İsrail'in şu an bölgede izole olması durumu da söz konusu. Fransa, Macron geldi, Macron konuştu ama arkasına işte vurup işte biz gerekirse... işte gerektiği takdirde Yunanistan'ın arkasında hani olacağız minvalinde savunacağız anlamına gelen ifadeler kullandı ama orada da Macron'un çok böyle yuvarlak ifadelerle bunu dillendirdiğini ve net konuşmadığını hepimiz gördük. Hı hı. Tabii bu anlamda böyle bir can havliyle mi diyelim fakat kendi işte olmayan bir şey, biraz bir paranoya üretme olayı vardır Yunanistan'da. Fakat aynı Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir tahrik üçgeninin de içinde bulunuyor biliyorsunuz. İsrail, Güney Rum kesimi, hı hı. ve kendinin oluşturduğu, evet. ve Türkiye'yi karşısına almak pahasına bu anlamda yaptığı, giriştiği bazı şeyler var. Tıpkı İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidilmesiyle ilgili olan konuyu sızdırması gibi yine tekrar edelim. Netanyahu'nun kendi iç siyasetinde ayağını güçlendirmesi ve bunları bir iç siyaset malzemesi olarak aslında kullanması da söz konusu. Bir sızıntı yapmıştı. Demişti ki 1000 kişilik işte bir Tugay'dan mı hocam? 1000 kişilik evet, bir Tugay'dan.
2: Evet. Ani müdahale
1: evet,
2: gücü.
1: Ani müdahale gücü oluşturulması noktasında. Bununla alakalı olarak da Yunanistan bunu inkar etmek zorunda kaldı mesela bakın ama biz tabii bu anlamda ne zaman Türkiye Avrupa ile ilgili güvenlik şemsiyesi altında yani Avrupa'nın güvenlik mimarisi içinde Türkiye'nin bir somut bir adım atması söz konusu olduğunda hemen Yunanistan'dan bir ses geliyor. Yunanistan aynı zamanda işte Yunan eliyle savunma diye bir biliyorsunuz doktrin de hazırlamaya çalışıyor kendiyle. Yani artık bu dışa bağımlılığını, savunmada dışa bağımlılığı, Amerika ve Avrupa'ya yönelik bağımlılığının da biraz kendisine nelere mal olabileceğini hesapladığı için bundan geri adım atmak
0: istiyor. Hatta Yunan basında Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerleyişinden evet. ders çıkardıkları
1: ders çıkarmak, yönde yorumlar evet. Ve ama tabii Yunanistan'ın bir nüfus dezavantajı var. Hı. Bu anlamda buna da bakmak lazım. Yani şimdi biraz aslında sadece Yunanistan olarak görmeyelim. Sayın hocam işte Kardak krizini hatırlattı. Ara ara böyle yükselen bir alerjisi
2: seçim
1: var.
2: Seçim döneminde bilhassa.
1: Evet, evet.
2: Çünkü
1: evet.
2: bir karşılığı var.
1: Evet, var. Çünkü konsolide ediyor. Kendi evet, içindeki evet. o eski korkuları hatırlatarak bir konsolide etmesi var. Fakat biz bu taraftan yine bir Kıbrıs'ı hatırlamamız ve hatırlatmamız lazım. Yani Kıbrıs'ın özellikle Körfez'le alakalı, İran'la ilgili, Gazze'yle ilgili müdahalelerde İngiltere tarafının ki garantör ülke olan İngiltere'nin Dikelye ve Ağrıtur'dan askeri uçaklar kaldırıp geceleri özellikle ki eski Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ifadeleriydi kendisiyle yaptığım röportajda. Yani buradan kalkan uçakların nereyi vurduğunu biz bilmiyoruz demişti Sayın Ersin Tatar. O yüzden çok büyük bir aslında biz burada Yunanistan'a bakarken Doğu Akdeniz'de bizler için çok daha acil olabilecek bir takım işte bir yeni düzenden bahsediyoruz. Denizler üzerinde yeni bir bütüncül yaklaşımdan bahsediyoruz. Bizim bütüncül deniz stratejimiz aslında Mavi Vatan doktrininin münhasır ekonomik bölge olarak işte tam anlamıyla bütün sınırlarının çizilmesi noktasında biz burada tabii Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs durumunun ne olması gerektiğiyle ilgili olarak Sayın Hocam da mutlaka ifade edeceklerdir. Oradaki o belirsizliğin halledilmesi lazım. Yani evet. Bizim için yani
2: biraz
1: aslında
2: zaten bu yasaya geciktiren
1: ağrı,
2: konulardan
1: evet,
2: birisi de
1: evet,
2: buydu. Yani,
1: evet, yani ona özellikle dikkat çekmemiz yerinde olacaktır. Fakat Dediğimiz gibi Türkiye kendi içinde attığı adımlarla, bakın hem Belçika Savunma Bakanı'nın neler söylediği ortada. Hı hı. Bu anlamda tabii ülkeler, ya bu bir rekabet sahası aynı zamanda. Yani sadece

0: bağımsızlık ihlali olarak bakmaları, dediğim gibi bir paranoyanın da ara ara nüksetmesiyle ilgili olan durum. Ama Türkiye'nin bu anlamda koyduğu bir çıta var. Ve kendi ilerlemesiyle ilgili üretici bir ülke, artık savunma piyasasında oyun değiştirici, oyun kurucu bir ülke. Bu anlamda tabii ki biz komşularımızla her zaman barışçıl bir hava içinde yaşadık. Yani geçmişimiz aslında şu anımızı ve geleceğimizi referans olması noktasında belirleyici olarak, değil mi, anlatıyor?
1: Yani atılan adımlara baktığınızda özellikle, evet, Kıbrıs'ta, işte, evet, Adalar Denizi'nde, yani önce karşı tarafın saldırganlığı üzerine,
0: tabii,
1: saldırgan tutumu üzerine atılan, tabii, adımları var.
0: Bakın biz
1: yani iki ülkenin aslında ortaklık kurup beraber, tabii, kazanabileceği, tabii, pek çok potansiyel
0: çok var. Çok var. Biz Çevik Kubbe'yi, değil mi, Çelik Kubbe'yi anlatırken özellikle, yani bizim dost ve müttefik ülkelerimiz ve aynı zamanda komşu ülkelerimizle ilgili hava sahanlığının, yani hava ve deniz sahanlığının güvenliği noktasında ne kadar önemli olacak, o 3 tane irtifadan bahsetmiştik. Evet. O irtifalarda konuşlanacak olan sistemlerden bahsettik. Yani bu sadece Türkiye'yi bölgede koruyabilecek bir yapı değil. Hatta Avrupa'yı da kendi içinde, değil mi? O Avrupa güvenlik mimarisine de katkı sağlayacak yönünden bahsettik. Yani Yunanistan, aynı Yunanistan şöyle bir sistem de yapıyor. Bunu söyleyerek ben sözümü devretmiş olayım. Türkiye'yi kendine bu kadar tehdit olarak gören Yunanistan, NATO'nun güney kanadı olan Türkiye'nin, güney kanadındaki Türkiye'nin NATO'nun bir müttefiki olması noktasından da çok rahatsız. O yüzden de NATO'nun bu güvenceyi Türkiye'ye sağladığını düşünüyor.
2: Tabii bunu söylerken, evet, de NATO'dan çıkan Yunanistan'ın 80 darbesinden sonra Türkiye'nin onay vermesiyle tekrar kabul edildiğinde hatırlatmamız lazım.
0: Söylememiz lazım. Yani. Lazım. Doğru.
1: Bu durumda şimdi NATO'dan bahsetmişken çok az bir vaktimiz kaldı. 2-3 dakika kadar vaktimiz varken şunu sormak isterim. Yani Temmuz'da bir NATO zirvesi var. İşte ABD ile Avrupa arasındaki gerilimler malum. Almanya'dan asker azaltma süreci başlıyor. Yani Türkiye'nin...
3: Konya'ya 5000 gönderiyor ama Trump.
1: NATO'nun güvenliği, Avrupa'nın güvenliğinde de, NATO'nun Avrupa kanadının güvenliğinde de böyle daha çok merkezi bir konuma yerleşmeye başladığını görüyoruz ki bu aslında bizim için de önemli bir gelişme, değil mi?
3: Şimdi bir önceki dönemde yine hatırlarsanız, yani özellikle Amerika'nın Dede Ağaç'a yaptığı konuşlanma, askeri yığınak, ki o zaman Amerika ve Türkiye ilişkileri ciddi manada gerilmişti. Hatta Türkiye S-400 alıyor diye işte yaptırım listesine koyup, ama aynı Yunanistan aldığında S-300
2: Girit'e götürdü.
3: Evet, Girit'e götürdüler. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı açık bir şekilde söyledi. O, onunla ilgili niye yaptırım yapmıyorsunuz? Dolayısıyla burada tabii ki Amerika'nın ve Batı'nın Türkiye'ye yönelik hasımane, çift, tek yönlü bir ilişki arzusu. Yani sadece bu değil, bundan önce Türkiye'ye yapılmak istenen sadece etki eden, nüfus alan değil, edilgen bir ülke. Aman sınırın dışına çıkarsanız Amerika, İsrail ne yapar? Ben iyi hatırlıyorum 90'lı yıllardaki, o zaman işte medyada hep, yani konuşanlar hep bir korku iklimi üzerinde.
2: Kesinlikle.
3: Şimdi bakın, biz mavi vatan yasasından bahsediyoruz. Yani biz bunu tartışıp yasalaştıracak Türkiye'de o zamanları hatırlıyorum, herhalde kıyamet kopar. Amerika
2: çıkmazdı zaten. Çıkmadı işte.
3: Yani çıkmadı. Yani keşke o zaman çıkıyor oluyor olsaydı. Yani sonuçta bu bir cesaret örneği ve Türkiye'nin bu konudaki özgüveni ve askeri teknolojik olarak geldiği seviyeyi gösteren net bir şey. Ayasofya ile ilgili bile aman birileri ne der falan diye, yani Türkiye sıradan işte Orta Doğu'daki bir ülke değil. Yani Türkiye imparatorluk bakiyesi, devlet geleneği olan bir ülke. Dolayısıyla ve şu anki zaman aralığı da buna çok uygun. Yani burası da önemli.
1: Yani aslında biz burada siyasi iradenin, yani dirayetinin ve
3: Türkiye'nin
1: istikrarın etkisini görüyoruz.
3: Suriye'deki rejim değişikliği bile, yani müthiş bir devlet aklı bu kurgulayan dış politika temsilcilerimiz, her kimin katkısı varsa, yani bir taraftan Rusya Ukrayna ile uğraşıyor, İran kendi içerisinde ve Suriye'de rejim değişiyor. Aynı zamanda ardı ardına işte Trump'ın...
0: Aynı
3: işte,
0: Trump bunu gördü mesela, değil mi?
3: Evet, yani. Evet. Ve şu anda tam da aslında dünyada kartlar yeni oynanırken Türkiye'nin bu hamlesi muazzam. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreçten sonra geri adım atmaması ve zamanlaması da çok manidar ve anlamlı.
1: Evet.
3: Ve burada açık bir şekilde belli. Yani düşünsene Meis Adası Antalya 2 kilometre.
0: Evet.
1: Yani, Sakman'dan dolayı. Kaç tane mesafesi?

0: yani Midilli, Sakız bunlar birkaç kilometre ve şimdi Yunanistan bunu 12 mile çıkarmaya
1: çalışıyor. Horozların sesini duyuyoruz sabahları.
0: Yani evet.
1: Karşılıklı.
2: Yani sözün özü
0: bir de neye güveneceğiz? Kuramız. Yani sen Dede Ağaç'a kime karşı yapıyorsun Dede Ağaç'ta? Biz NATO ülkesi değil miyiz? Yani karşında kim var
2: Rusya'ya
0: yani?
2: Rusya'ya karşı dediler ya yani. Amerika'nın şeyi.
0: Evet oradan Rusya'ya. Yani Türkiye ne diye duruyor o zaman?
2: Sözün özü gözümüz kulağımız bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak, yaşanacak gelişmelerle doğal olarak
3: meclis bunu konuşacak şey gösterebilirse
2: Doğu Akdeniz ve Adalar feraset. Denizi'ne de bakmaya, daha çok oralara da yoğunlaşmaya dikkat edeceğiz. Tabii ilerleyen haftalarda da burada olacağız. İran'la beraber, başka gelişmelerle beraber bunları da takip edeceğiz. Yoğun iş gündemde tabii bahsettiğiniz gibi bir kenarda duruyor.
1: Şimdiden bayramları da kutlamış olalım.
2: Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Bayramınız da şimdiden kutlu olsun diyelim. Küresel Oyun'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler, dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün sizden bana eşlik etmenizi isteyeceğim kıymetli misafirim tek başına gelmedi. Yoldaşlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte geldi. Siz de görüyorsunuz, daha yakından birazdan göreceksiniz. Arkadaşlarım da işaret edecekler size. Misafirimiz bir neyzen, bir öğretmen, bir gelenekten geliyor. Hocalığını da devam ettiriyor, sanatkarlığını da devam ettiriyor. Sohbeti çok hoş çünkü tabii bir ortamdan gelmiş biri aynı zamanda. Hayatının içinde ayrıca bir yerde, bir kompartmanda duran bir şey değil müziği, enstrümanı. Mesleği evet ama onun dışında hayatı diye ben birbirine bağlayarak uzunca bir giriş yaptım ama Yasin Özçimi'ye evvela bir hoş geldiniz
1: diyelim. Hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Sizinle tanışmamız bizim öğrencileriniz vasıtasıyla oldu aslında. Evet, onun için evet. Ben hocalığınızı en önde zikrediyorum. Eyvallah. Benim için müzikle çocukları, o taze dimağları buluşturan, onların hayatına bak böyle bir şey de var diyen, kendi yaşadığı gibi aktaran, yaşatan biri olarak duruyorsunuz karşımda. O hikayeyi detaylı olarak sizden dinleyeceğim ama çok parçalı değil mi hayat? Hani bir yanda hocalık, bir yanda sanat icra etmeye devam ediyorsunuz. Çocuklar var bir tarafta, sahne var bir tarafta. Belki de bu seçeneklerin hepsini tam olarak da sayamıyorum ama bütünlük mü, parçalılık mı getiriyor bu?

0: Efendim bütünlük getiriyor tabii, parçalı gibi gözükse de zahiren oradan oraya koşturarak bir hayat sürsek de bir gün sahnede bir gün öğrencinin çıkartıp veya çatlattığı sesi tamir etmekle geçse de tabii bunların hepsi bir bütünün içinde. Çünkü olgunlaşmak için zaten çeşitlilik gerekiyor. Yani sadece icrada kalsak bu insanın kibrini de artırabilir. Çünkü farkındalığı azalır insanın. Her daim bence başa dönmekle alakalı bir serüven gerekiyor. Bu hem bir öğrenciyle olur veya başka bir şeye yeni talebe olmakla olur. İnsanın içindeki mahvi duruşun bir şekilde taze kalması gerekiyor. Ben
1: Ben
0: böyle bakıyorum
1: çok
0: açıkçası.
1: basit ve sıradan bir şey sorduğumu zannediyorum. Sonra siz
0: Estağfurullah.
1: öyle ifadelerle bunu söylüyorsunuz ki derinliği karşısında şaşırıyorum.
0: Estağfurullah.
1: Fakat o derinliği de bana o kadar kolaylaştırarak söylüyorsunuz ki yüzünüzdeki tebessüm sanki bu çok kolay
0: Eyvallah.
1: anlaşılır bir şeymiş gibi geliyor. Değil ama o zaman benim için hayatı kolaylaştırın. Siz öğretmeye yatkın bir insansınız.
0: Estağfurullah.
1: Öğretin lütfen. Sehpamız da var diye izleyenlerimize söyledik. Nedir? Bu saz nedir? Bir müzik enstrümanı herhalde.
0: Efendim
1: Ya da enstrüman
0: bu
1: mı? Nedir? Evet, nedir? Daha sonra.
0: tabii
1: Sağ olun.
0: şimdi enstrüman olup olmadığına dair en son yine bir bilgi vereceğim ama bu enstrümanlar ney? Üflemeli bir enstrümandır açıkçası. Bu kronolojik sıraya göre muhtemelen müziğin çıkışında ikinci sırada olabilir. Çünkü vurmalı muhtemelen tarihte müziğe ilk, yani müzik oluşumuna ilk katkıda sağlanan.
1: İnsan sesine eşlik edecek veya
0: Tabii
1: kendi
0: bu tabii.
1: başına ses
0: Yani sonuçta
1: çıkaran bir
0: bunların
1: şey.
0: hepsi bir teknoloji. Sonra da sanırım üflemeli enstrümanlar çıksa gerek. Ve sonra telli enstrümanlar çıkıyor. Telli enstrümanlar tabii ne enstrümana göre çok daha teknolojisi olan, mühendislik çalışılan üstünde enstrümanlardır. Neyin şöyle bir unsuru var, bendeki tezahürü. Aslında enstrümandan o çıkan güzel sada diyelim, enstrümanla çok alakası yok. Çünkü bir teknolojisi yok bu enstrüman. Aslında iptidai bir enstrüman. Yani bir kamış bu sonuçta. 7 tane de deliği var. Bundan hoş sada çıkması için açıkçası enstrümanın insanın kendisi olması lazım. Yani zihinde güzel sadalar yeşermeden bu enstrümanda hiçbir şekilde güzel bir sada yeşermez. Başta zihinde olacak. Zihin güzel şeylerle dolacak. Bu açıkçası bahsettiğim zihnin dolması, tabii ki güzel müzik sadalarıyla dolması, müzik tarafına akseden tarafı. Ama ve lakin bunun bir de manevi tarafı var. Günümüzde belki şöyle de denilebilir, romantik tarafı var. Şimdi herkes başta bu işin romantizmini yaşamak istiyor ama romantizm çok sonra gelir. Başta bu iş akılla, belki hırsla, belki de kibirle var olunur bununla. Ama
1: Onu öğrenmek ve onu o
0: öğrenmek,
1: bakımdan
0: tabii,
1: söylüyorsunuz, değil mi?
0: zahiri tarafından bahsediyorum. Ama batini tarafında da bir enstrüman olarak bakmamak lazım. Bu enstrümanın arkasında koskocaman bir dünya var. İşte enstrümandan öbür tarafına geçecek olursak insanın batini tarafı da gelişmeye başlar. İşte bence günümüzde efendim tırnak içinde romantizm o zaman başlıyor. Yani musiki ruhun gıdasıdır derler ya. Bence ruh musikinin gıdasıdır. Bu tabii bence derken hocalarımızdan öğrendiğimiz bir anekdottur
1: Yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
0: bu.
1: Çok sade ve kolay anlaşılır bir şey söylüyormuşçasına
0: Eyvallah.
1: yüzünüzde yumuşak ve açık bir ifade var.
0: Estağfurullah.
1: Fakat bunlar böyle olur sıklıkla aslında programımızda. Ezberlerimizi bozan insanlarla karşı karşıya kalırız
0: Estağfurullah.
1: ve dünyamız böyle bir taşlar bir yerini değiştirir.
0: Eyvallah.
1: O zaman madem ki ruh daha sonra gelecek, madem ki
0: Tabii.
1: maneviyatı,
0: Tabii.
1: romantizmi
0: Tabii.
1: neyse sonra gelecek. Ama evvela şunu söyleyeyim. Muhtelif enstrümandan gelen ses başka, yani vurmalısı, tellisi, üflemelisi, her birinin çağrıştırdığı bir duygu da oluyor insanda.
0: Tabii.
1: Birbirinden farklı ruh haline götürebiliyor, çevirebiliyor insanı. Dinleyici olarak söylüyorum
0: Tabii.
1: bunu. Ama biz neyin sesini duyduğumuzda birden uhrevi bir şey hissetmeye başlıyoruz. Bir yumuşaklık ve derinlik olduğunu bilmesek de anlamasak da his yoluyla belki bu. Hı hı. Belki bilmek, anlamak eksik olabilir orada. Ama böyle bir hissiyat geçiyor. Nesnesine geleceğim, soracağım ama bu yumuşaklık, bu ruh halini bu şekilde değiştirip dönüştürmesi nesnesinin özelliğiyle mi ilgili ya da nasıl bir bağımız var bildiğimiz bilmediğimiz?
0: Yani bence neye yüklenilen bir mana var ülkemizde, biliyorsunuz. Yine de mana tarafından bence mütevellit. Ama sesi de şöyle diyeyim, yine neyzenle alakalı bir durum. Hmm.
1: Yine nefes ve
0: yine
1: insan.
0: Yine nefes ve insanla alakalı bir durum bu. İnsanın zihni ve kalbi bu manayla bütünleşirse başta bir kere neyzen olabiliyor. Bir şeyler ifade edebiliyor. Çünkü ifade derken ben yine hep sağdan soldan anlatıyorum
1: lütfen,
0: ama.
1: Lütfen. O bütünlenecek eminim zihnimizde.
0: Evet, evet. Şimdi açıkçası neyin sesi insan sesine en yakın enstrümanlardan biridir. Bir kere üflemeli olduğu için insanın kendinden verdiği bir şeydir. Kendinden paylaştığı bir şeydir. Bir bu olabilir, bu yumuşaklık. İki de neyin konumlandırıldığı, mana bakımından konumlandırıldığı yerle alakalıdır. Ney deyince insanın aklına hiçbir zaman dünyevi bir şey gelmez, değil mi? Muhakkak ya bir ızdırabı vardır, ya gönül sancısı vardır.
1: Bir eğlence,
0: bir şey veya bir arayışı vardır.
1: Evet, evet.
0: Yani bunu da görüyorum gelen öğrenci portföyünden. Bir arayış içindelerdir muhakkak. O konumlandırmayla arayış bir araya gelir ve neyin o sadasının tesirini ortaya çıkartır. Bunu görüyorum genelde. Ama bu dediğim gibi aslında neyin bir felsefesiyle ve Mevlana Hazretleri'nin tabii bu mevzuda çok rolü büyük. Neyi insana benzetmesi mevzu var.
1: Onu isteyecektim sizden. Tabii. Hem yani o nesnel görünümü ve özellikleri ama bir taraftan bilelim bilmeyelim işte aslında kültür böyle bir şey ya. Bir şeyi nereden bildiğinizi, ilk nerede duyduğunuzu veya okuduğunuzu bilmeyebilirsiniz ama sinmiş bir tarafı vardır
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii muhakkak bizim, bir maruz kalış var çünkü.
1: Ve o anlatılar içinde yani sadece onu dinlemek değil, onun üzerine hikaye edilen şeylerin de
0: evet,
1: bizim onu dinlememizde yüklediğimiz anlam olarak ortaya çıkışı var. O bakımdan hazır
0: yani
1: ondan
0: şöyle,
1: bahsetmişken yüklenen anlamlar büyükler tarafından nasıl denmiş, nasıl söylenmiş?
0: Mevzuyu en başından alacak olursak, yine bir abimizden bu anekdotu açıkçası çalıyorum şu anda. ney aslında sağlıksız olan kamışlardan meydana gelebiliyor. Şöyle bahsedeyim. Ney kamıştan yapılıyor bu arada, su kamışından, bambudan değil. Onlar farklı ırklardır. Sağlıklı olanlarının fizyolojik olarak boğum araları geniş oluyor. Yani şimdi 9 boğumdan oluşuyor ya ney.
1: Görelim mi biraz elinizde de?
0: Şimdi neyimiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunların her biri bir boğum ve 9 boğumdan oluşuyor. Bu boğumların her birinin yavaş yavaş içerisi daralır, sonradan genişler. Yani konik şeklinde açılır bu, dümdüz açılmaz. Ve her bir boğumunda tabii bir ses frekansına tesiri var. Hı hı. Yani burası fazla açılırsa işte diyelim çargahı dik kalır. Burası fazla açılırsa dügahı pes kalır gibi.
1: Akışını bozar.
0: Tabii
1: müziği.
0: Akışını bozuyor. İçi konik şekilde açılıyor ve 9 boğumla oluşuyor. Şimdi biraz evvel bahsettiğim mevzuda bunların her birine boğum diyoruz biz. Hı hı. Bu boğumlar uzun olan, her bir boğum belki bir karıştan fazla olan kamışlar sağlıklı kamışlar. Hı hı. Ama bu büyümesini ve varlığını tamamlayamadığı için güdük kalmıştır bunlar. Ve ancak bundan ne olabiliyor? Eksik yani bu.
1: İnsan
0: ama
1: mi
0: Allah
1: mi?
0: Öyle bir imtiyaz vermiş ki bu eksik kamışa. Onlar kamış olarak hayatına devam etmiş. Bu yaralı olduğu için hayatına ne olarak devam etmiş? Yani şimdi size sorarım.
1: Ben
0: kamış mı olmak istersiniz? Şurada ney mi olmak istersiniz? Muhakkak insanın bir tarafından nakıs olması gerekiyor demek ki tamamlanabilmesi için. Böyle bir başta kamışlıktan bir mana yüklenebilir buna. Hı hı. Sonra 7 tane perdemiz var. Bir arkada, 6 tane de önde olmak üzere. Buna perde denmesi bile musikide bir mana ifade ediyor. Biliyorsunuz

0: Nefsin yedi mertebesinden hep bahsedilir.
1: Evet.
0: Bahsedilir değil, bir hakikattir
1: öyledir,
0: aslında.
1: Öyledir.
0: Ben birincisinde olduğum için bahsedilir diyorum. Tanışsaydım da anlatılır diyecektim.
1: Estağfurullah.
0: Efendime söyleyeyim. Bu neyimizde de yedi bir perde vardır. Bu iki. Benzerlik bakımından bakılırsa. Üç. Şimdi bu kamışın içi normalde doludur. Dolu olan kamıştan ses çıkmaz. İçinin boşalması gerekiyor. İnsanın da içindeki kibir, efendime söyleyeyim, başka kötü hasletlerden boşalıp ses çıkacağı gibi yani. Yani biz içimizi bu kötü hasletlerden boşaltmazsak insani
1: ancak
0: bir ses çıkmıyor bizden. İşte aynı şekilde kamışın içi boşalırsa kamıştan ses çıkar. Bir benzerlik de bu benim anladığım. Efendime söyleyeyim. Düzeltirken de mesela bunlar hep yamuk yumuktur böyle başta doğada yetiştiklerinde. Böyle bazıları S şeklindedir, bazısı böyle döner filan. Bu bir şekilde düzeltilecek ki içi düzgün açılacak. Nasıl düzeltiliyor?
1: Müdahale edilebiliyor
0: müdahale
1: mu ona?
0: Ediliyor tabii. Mecburen hepsine müdahale ediliyor. Hepsi yamuk yumuk başta. Bir şekilde ısıtılıyor. Ya bu ateşle ya havayla.
1: Esneklik kazandırılıyor.
0: Tabii ısıtılıyor. Ben bir kere kamışı düzeltirken onu dikkat etmiştim. Şöyle bir deliğe işte oturtuyorsunuz. Burası diyelim 45 derece sağa doğru eğik. Bunu sıfıra getirmeniz lazım. Bunu nasıl sıfıra getirirsiniz? Çekersiniz, çekersiniz, çekersiniz. Sıfıra gelince bırakırsanız 45 derece en fazla 30 dereceye düşer. Bunu eksi belki 30'lara kadar çekmeniz lazım ki bıraktığınızda sıfıra otursun. Yani bu bir aslında var olan gidişatın, konforun bozulmasıdır değil mi?
1: Evet.
0: Yani insanın kendi konforunu öyle bozması gerekiyor ki, konformist yapısını öyle bozması gerekiyor ki, bu ileride ne olabilecek şeye sırat-ı müstakim denilir ya, ona oturabilsin yani. Böyle şeyler, manalar. Belki de benim zevzekliğim, bilmiyorum.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Böyle benzerlikleri var neyin açıkçası. Velhasılı ve bunu dedim ya, aslında çok iptidai bir enstrüman. Bunun bir teknolojisi yok. Bir kamış bu. Hatta dedim ki iyice gömdüm. Aslında hastalıklı bir kamış bu. Ama bunun ne olabilmesi için işte buraya konulan dudak lazım. O kim? İnsan. Her şey insanın haliyle alakalı neydi? İnsanın kendini neyle doldurduğuyla alakalı. Yani bu zahiren bir enstrüman.
1: Ama ses veren.
0: Batinen burada mevzu. Zihin, gönül yapısı, iç dünyası neyzenin ifade biçimine döndürebilecek şekilde ise işte neyzen olabiliyor. Yoksa enstrümanist diyebiliriz mesela. Niyazi hocamızın çok güzel bir sözü vardı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Çok büyük boşluğunu hissediyoruz. Evladım, bir musiki şinastın ne kadar musiki şinast olduğunu anlamak istiyorsan elinden enstrümanını al. Geriye ne kalıyor? O zaman ne olduğunu görürsün. Şimdi çünkü bunlar dediğim gibi varlık sahasının bir nişanesi de olabilir. Ama bizi o varlıktan kurtarıp dediğim gibi başta akılla yaptığımız, belki hırsla yaptığımız şey bizi başka bir mana alemine de taşıyabilir.
1: Yani egzersiz, eğitim pratikleri, öğrenme süreçleri bunlar
0: hep var.
1: Bunlar
0: var olmadan yok olunmaz zaten. Başta var olacağız. Başta bu enstrümanı iyi üflemek zorundayız yani. Başta akortlu üflemek zorundayız. Zaten bu bir lüks değil.
1: Temel.
0: Tabii bu
1: olması
0: temel.
1: Bunlar
0: olmazsa hiçbir şey olmaz ki zaten.
1: Fakat yine de şimdi biz sizinle müzik üzerine konuşmaya başlasak, enstrümanı, müziği falan konuşsak desek, enstrüman meslek olgusu seviyesinde konuşsak başka bir şey konuşacağız. Fakat burada hayatın kendisini anlamlandırma veya kendine önce bir zemin bulup ondan sonra karşılaştığı şeyle ilişki kurma gibi bir durum var gibi görünüyor.
0: Evet.
1: İlerleyen dakikalarda gelirdik diye söylüyordum ama düşünüyordum ama siz bağlantıyı doğrudan söyleyiverdiniz. Niyazi Sayın dediniz. Rahmetle anıyoruz.
0: Allah,
1: özelliği ne idi? Varlığı ne idi ki boşluğu bu kadar büyük? Çok büyük ve geniş bir soru. Bunun farkındayım evet. Ama
0: yani ben tabii altında ezilirim onunla.
1: Ne anlam ifade ediyor? Bu çok önemli Yasmin. Şu bakımdan siz yine çok değerli bir üstadın oğlusunuz aynı
0: eyvallah.
1: Zamanda. Sadrettin Özçimi'yi dinlemekle şenlendi, istifade etti bu kulaklar.
0: Eyvallah.
1: Ucundan kıyısından ama bu bir lütuf, bu bir şans benim için. Ben öyle görüyorum.
0: Tabii aynı yüzyılda yaşamamız bile bir şans bence.
1: Gerçekten öyle. Yani havayı teneffüs etmişiz. Tabii. Ve bir insan görmüşüz. Bu, bu şükrünü eda etmekte güçlük çekeceğim bir şeydir benim için.
0: Eyvallah, benim için de öyle.
1: Fakat bu insanlar ne söylüyorlardı? Yani enstrümanını al, onun ne olduğunu görelim. Ne kadar iddialı bir cümle, hayatını onu yani en iyi işte, yapmaya yöneltmiş tabii, biri. Ve bir kutup o. Kişisel olarak, şahsi olarak o bir kutup. Tabii. Bugün adı sayılabilecek kim varsa yine üstadlardan, hepsinin oradan hocası geçmiş.
0: Tabii. Hatta şöyle iddialı bir laf edebilirim. Ney hususunda? Niyazi Sayın'dan önce ve sonradır bu iş.
1: Kırılmayı ne oluşturuyor burada? Fark nedir? Niye milat?
0: Teknik bana o kadar bakımdan zor bir soru soruyorsunuz
1: ki. Kısaca ne olur benim anlayabileceğim şekilde teknik olarak mı söylüyorsunuz bunu, yoksa şimdi yaklaşım neyzenli olarak mı?
0: Şimdi tabii teknik açıdan da öyle, öbür tarafını tanımıyorum zaten. Hani yani ondan önceki insanları ben tanımadığım için bir yorumda bulunamam. Hı hı. Ama teknik olarak ve ifade biçimi, ifade gücü olarak Niyazi Sayın'da, Niyazi Hocamız'da ben şunu görüyorum. Aslında bir biçime sokmuş neyi. Yani biçim olmadan aslında hiçbir şey ifade edilmez diye biliyorum ben. İlla ki bir şeyin biçime girmesi gerekiyor değil mi? Yani şu bardak olmasa biz suyu nasıl içecektik? Muhtemelen bir yalakta işte bir inek gibi içecektik yani.
1: Bir form kazandıracak.
0: İnsanın insan olduğu mevzu orada çıkıyor. Bir form var. Veya çorbayı kaşıkla içiyoruz. Yine bir biçim var. İşte bu gönül aleminden gelen ve sadayla dönüşen biçimi, yani şeyi, manayı bize o biçime sokarak aslında vermiş Niyazi Hoca. Ney hususunda. Çünkü ondan önce bir biçimde değil ney. Kemençeye de benziyor, hafızların okuyuş tarzına da benziyor. Klasik kemençe bahsettiğim, klasik kemençeyi taklit etmişler. Güzel klasik kemençe, öyle biçimde güzel. Cemil Bey'i taklit etmiş neyzenler. Yani gördüğüm kadarıyla, eski yani duyduğum kadarıyla. Ama neye benzemiyor? Gözünü kapatıyorsun.
1: Ses karışabiliyor.
0: Ses böyle varlığını tamamlamamış bir kemençe gibi geliyor. Kemençe değil ama ney olarak duyuyorsun, ama kemençemsi gibi geliyor. Ney değil. Niyazi Hoca aynı bizim şu suyu içebilmemiz için bardak var ya. Neyi de işte o bardak vasfı gibi bir biçime sokup bize sunmuş açıkçası.
1: Evet.
0: Yani hem biçim, açkı tavır tekniğiyle, hem duyumla ve sonrasında da bir musiki şinastın, bir sanatkarın nasıl olmasıyla alakalı da bir biçime sokmuş. Bir yaşayış zevki hususunda. Şimdi öğrencilerin hepsine bakıyoruz. Ben öğrencisi olmadım ama çok şükür elini öpmek nasip oldu. Ama öğrencilerine bakıyoruz. Hepsinin muhakkak bir uğraştığı bir başka meşgaleler ve meziyetler var. Biri tesbihçi, biri evrucu, birinin atölyesi var, birisi acayip güzel öğrenci yetiştiriyor. Hepsi bir biçimde yani öğrencilerin. Sadece ney falan yok gibi bir şey. Muhakkak bir şeyle uğraşıyor. Çünkü öğütlermiş, yapın dermiş, demezmiş ama kendi tabii öğütlemesi şöyle. Hani başka şeylerle uğraşmak lazım. Başka şeylerle uğraşmak lazım. Bu aslında bir nüve atıyor devamlı.
1: Evet.
0: Şimdi bir gün babamla atölyede otururken, babamın da işte bir sürü alet edevatı var. Tesbih yapıyor, ebru yapıyor, işte baş fare yapıyor, ney yapıyor, bir sürü meşgalesi var. Hiç boş durmaz mesela babam. Ben daha hiç bir dakika otururken görmedim. Devamlı bir şeylerle uğraşıyor. Ama öyle bir aşk vermiş ki, kendi o kadar muhabbeten bağlanmış ki daha doğrusu verdiği şeylere, imrenmiş öğrencilerde. O bir gün babamla işte biraz evvelki bahsettiğim gibi otururken, baba dedim, Niyazi Hoca olmasa hayatında bu kadar torna, alet edevat olur muydu hayatında? Bence olmazdı dedi. Yani muhakkak bir tecrübe şart insan hayatında, bunu da
1: o en başta o zaman sormuş olduğum şey, sizin zihin dünyanızda niye oraya oturuyor belli oluyor. Yani bu çok parçalılık, dağınıklık mı, yoksa bütünlüğün
0: tabii,
1: bir parçası mı?
0: Tabii, hepsi birbirini besliyor.
1: Evet.
0: Ve hocanın, Niyazi Hoca'nın babamlara öğüdünden bahsedecektim tam. Evladım, insanın içindeki mahvi duyguyu devamlı taze tutmak lazım dermiş. Nasıl
1: ne demek
0: olacak
1: bu?
0: İnsan bir şeyde mahirleştikçe kendini bile görmez olabilir. Kendi halini. Kendi halini nasıl görebilir? yeniden başa alarak bir şeyi, yeniden öğrenci olarak.
1: Her an aczini duyarak.
0: Tabii, yeniden öğrenci olarak.
1: Zaafını bilerek.
0: Bir şeyde ilerleyen yeniden öğrenci. Hep başa. Hep başa dönerek.
1: O zaman evet. Bu sadece bütün anlattığınızın toplamı onu söylüyor tabii ama yine de insan böyle çocuk gibi böyle bir şey aa diyorsunuz. Çünkü sadece teknik bir öğreti olmanın ötesine geçiyor ve orada söylediği şey ya da hedeflediği şey ya da kattığı anlam insan olmaya dair hep. O
0: tabii başka bir şeyse zaten yazık, boş yere çelik çomak oynamak bu işler. Yani.
1: Yani bu ses terbiyesi, el terbiyesi değil de bir ruh terbiyesi gibi.
0: Tabii tabii. Zaten işte başta bahsettiğim gibi musiki zamanında bir meslek değil. Boş zamanlar sosyolojisi. İnsanın mizacını tebdil etmeye yönelik bir araç olarak kullanılıyor. Onun için işte farklı mesleklerdeki öğrenciler olsun, dervişler olsun bir şekilde musikiyle muhakkak bir araya getiriliyor yani. Çünkü bir cem olma ve tevhid olma şansı da tanıyor musiki. İnanç meselesi var bir de bu işin içinde. Şöyle iki inanç. Musiki dediğim şey zaten Türk musikisi değil. Bütün dünyadaki var olan musikiler inançla doğmuştur. Yani bu ateşe etrafında dönen tamtamlar da bir şekilde musikiye başvuruyor. Kilisede de musikiye başvuruluyor. Bizim dinimizde de, İslamiyet'te de musikiye başvuruluyor. Bu demek ki inançla doğru orantılı bir şey. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Hala anlayamadım da.
1: Arayış devam
0: ediyor.
1: Görüp
0: tutamadığımız bir şey çünkü bu. Yani hem cinsimiz değil bu musiki. Ney hem cinsimiz?
1: Madde.
0: Ama bu enstrüman.
1: Madde. Evet.
0: Ama madde olmadan da manaya erişilmiyor. Anlamaya çalışıyorum bunu. Bir şekilde hem cinsimiz olmayan bir yerden bir şey duymaya gayret ediyoruz aslında. Musikinin temelinde ben bunu anlamaya gayret ediyorum yani.
1: Mesajı almaya mı çalışıyoruz orada? Söylenen bir şey vardı, onu mu duymaya çalışıyoruz?
0: Belki de ilk baştaki bela meselesini duymaya çalışıyoruz. Bilmiyoruz. İşitmekten geliyor ya her şey.
1: Onu açmanızı isteyeceğim. Çünkü benim zihnimde, hatıramda hemen Amir Ateş Üstad'ın konuk etmiştik. Onun söylediği şey beni irkitmişti gerçekten. Benim müziğe zaafım var dedim. Dinlediğim zaman elim ayağım tutmuyor.
0: Vallahi benim de öyle ya.
1: Ki dinleyiciyim, sizin hayatınız. Ben böyle geçer
0: yok, hayatı oldukça şeklim. Aslında insanın dinleme potansiyeli düşer.
1: İşleşiyor
0: ona
1: mu?
0: Ona muhabbeten bağlı olmak lazım işte.
1: Gerçekten dinledikten sonra şimdi bir taraftan sizden bir şey dinleyeyim istiyorum. Şimdi ama göze alamıyorum. Belki kapanışta bir
0: tabii,
1: ricada
0: inşallah.
1: Bulunabilirim
0: i̇nşallah.
1: Sizden. Şimdi üfleseniz ben sonra konuşamaz hale geliyorum.
0: Eyvallah.
1: Neden böyle oluyor diye sordum. Çünkü ilk çağrıyı unutmadı kulağınız, ruhunuz dedi.
0: İşitmek.
1: Elestü bir Rabbikümü duydunuz, ona vuruldunuz, onun peşindesiniz.
0: İşte onun için belki de bütün inanç sisteminde hep musikiyle bağdaşıyor.
1: İnsanın
0: ve
1: bir bağı var.
0: Bu tarafı teknik olarak bakarsak da Türk musikisi malumunuz biraz girift, zor bir musikidir. Yani matematiği aslında var ama çok matematikle de yapılan bir şey değildir. Yani işte iki ses arasındaki bir sürü parçaya bölünme meselesini duymuşsunuzdur. Cem
1: evet.
0: Yılmaz bile konu alıyor hatta bunu filminde. Bir sürü parça var. Şimdi ben o parçaların hepsini aynı delikle çalıyorum mesela. İşte beş parmak kapatıyorum. La değil mi? Ama yanımda kanun sazı var ve tambur sazı var mesela. Biz neye göre aynı perdeyi basıyoruz mesela?
1: Çok enteresan. Ayrı
0: biz bence musikinin içinde de bir perdeye inanıyoruz da ondan geliyor. Yani kaynak var. Yani belirli bir kaynak olmazsa beslenilen aynı perdeyi basamayız.
1: Evet.
0: Beslendiğimiz bir kaynak var ve o kaynaktaki sese inanıp oradakini alıp basmaya çalışıyoruz aslında. Yani inanç teknik
1: sizi
0: olarak da...
1: Sizi dinleseydim başlayamazdım müziğe ki başlamadım da zaten. Ama o zaman şöyle bir mazeretim olurdu. Derdim ki Yasin Özçim'i bana öyle anlattı ki hiç baş edebileceğim bir şey olmadığından
0: işte
1: kenarda durdum.
0: Aslında tam tersi, hayatın içine alarak yani bunu Allah korusun... adı kötü hastalıklar vardır ya, ona göre yaşarsın mesela değil mi? Allah korusun. Ona göre bir şeyler yemezsin, bir şeyler içmezsin, uyumazsın, kalkmazsın filan gibi.
1: Evet, evet.
0: Belirli bir sıcaklığın dışında yaşamazsın filan. Aynı onun gibi aslında bir hastalık değil de bize verilen bir dert gibi düşünürsek bunu, dert

0: derken tabii o da boyutlu bir şey. Allah derdini arttırsın diye bir tabir vardır ya, aslında o Allah farkındalığını arttırsın diye anlarım ben.
1: Biz kelimelerin anlamlarını çok ters yüz ettiğimiz için anlamakta güçlük çekiyoruz ama
0: farkında
1: evet,
0: olan insan dert sahibi olur çünkü. Velhasılı bir hayatının içinde böyle bir farkındalık derdi gibi yetiştirirsen bunu, o zaman bir aceleye mahal kalmaz zaten. Onunla birlikte yaşıyorsun ya işte yani. 3 sene sonra konsere çıkamamışsın 5 sene sonra. Umurunda olmaz ki, o senin hayatının bir koluna girdiğin, arkasında bir dünya olan, insanları cemiyeti olan bir şey bu. Onunla kol kola yürüdün mü hiçbir aceleye, hiçbir zorluğa gerek kalmaz yani. Birliktesin işte.
1: Müthiş, esnek, rahat ve rahatlatıcı anlatıyorsunuz. Peki siz ne zaman tanıştınız? Efendim, nasıl oldu? Yani seçim mi yoksa tabii ortamı içinde zaten ne olabilirdi ki falan mı diyorsunuz buna?
0: Yani
1: kaç
0: şimdi,
1: yaşınızdaydınız?
0: Ben şöyle çok küçük yaşlardan gerçekten Amir Ateş hocamız gibi müzik benim öyle bir halimdi yani. Çok küçük yaştan beri ben çok dinliyordum açıkçası. Yani hem zaten Allah razı olsun babamdan. Onun aslında musikiye olan bağından dolayı bende neşet etti. O da bir neyzen gibi davransaydı belki umurumda bile olmazdı. Adamın her yerindeydi musiki yani. Arabada, orada, burada. Muhabbeten bağlıydı. Hatta büyük babamın bir sözü var rahmetli. O da müzisyendi aslında, kırtasiyeci dedim ama Saadettin Kaynağ'ın öğrencisi kendisi. Bizim musikimiz seccadeyi serip üstüne diz çöküp dinlenilecek bir musikidir derdi mesela. Hani direkt odaklanarak bir şey anlayabilmek için. Babam da zaten müzisyen olması hasebiyle o muhabbet bize geçti bir şekilde. Velhasılı sonra yaş biraz ilerlemeye başladı. Benim aslında musikiye başlamam babam kadar abimle de alakalıdır. Hakkı Özçim'i, Tamburi. Şimdi o başta bir semaya başladı. Sema eğitimine, sema öğrenmeye başladı Konya'da. Ve eş zamanlı olarak da tambur çalışmaya başladı. Abim sosyal bir insandı o zamanlar. Çok arkadaşı gelip gidiyor. İşte tambura başladı. Tambur hocası Kaan Ulaş ağabeyimiz. Geliyor gidiyor eve. İşte başka arkadaşlar, Osman Kırklıkçı üstadımız filan. Devamlı onlarla arkadaşlık tabii oldu. Geliyorlar gidiyor. Muhabbet beni acayip içeriye aldı. Çünkü abim böyle birileri geliyor. Çok muhabbetliler filan. Yemeler, içmeler, bir şekilde dinlemeler filan. Ben bir şekilde o ortamın hop içine düştüm. Babam kadar aslında onun da etkisi vardır. Hı hı. O cemiyetin. Sonra ben de semaya başladım. 13 yaşındaydım semaya başladığımda. İşte 13 yaşın sonlarında da sikkemizi giydik. Ama tabii sema çalışırken tabii hocamız devamlı Mevlevi Ayini dinletiyor bize. Mevlevi Ayini'ne eşlik ediyoruz devamlı çalışırken. Günde bir tane en aşağı Hüzzam Ayini sema ediyorduk. Hüzzam Ayini ezberdeydi zaten hepimizin orada. O maruz kalış var ya. Bir şekilde efendime söyleyeyim. Sonra Acem Aşıran, Hüzzam, Beyati Ayini zaten neredeyse ezberimdeydi benim. Sema ile birlikte tabii bu dinlemenin etkisi üzere benden bir şeyler taşmak üzere böyle beni dürtmeye başladı. İçimden yani enstrüman çalmak üzere. Abim tambur çalışıyordu. Ben de ufaktan bir şeyler bakıyorum falan böyle nasıl
1: denediniz
0: yapıyor falan.
1: Unuttum.
0: Tabii hemen kulağımdaki şeyleri çıkartmaya çalışıyorum falan. Hatta bir kere kırdım tamburumu yanlışlıkla. Bir kat indik tamburla aşağı. Bir baktım zil çaldı, abim geliyor, ne yapacağız? Kurtulacak dava yok. Ağlamaya başladım hemen. Geldi beni teselli ediyor.
1: Aile sırları da böylelikle ortaya döküldü. Oldu
0: adamın
1: artık.
0: Kırdık tamburunu. Efendime söyleyeyim. Sonra o anda bir de şöyle bir şey var. Unuttum ben. 9 yaşında iken ben özel hocamızla aslında tambura başlayacaktım. Hatta bana özel Fehmi Usta'dan tambur falan yaptırıldı zenne küçük. Ama babamın bir Konya'ya tayin kararı oldu ve biz aslında başlayamadık 9 yaşında Özer abimizle. Konya'da biraz tabii bu bir de şey yoktu. Babamda işte enstrüman çalmalısın falan gibi bir diretiş yoktu. Hiç olmadı hiçbirimize karşı. Öyle olunca 16 yaşına kadar aslında bir araya sema eğitimi girdi. 16 yaşına kadar aslında bir enstrüman anca işte abimin tamburunu biraz kurcalıyordum.
1: Kıracak kadar.
0: Tabii. Sonrasında dedim ki bir evde tambur varsa hani ben ne üfleyebilirim dedim. İki tambur ne yapacağız biz dedim ya. İki kardeş.